0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Levent Akduygu ile birlikteyiz. Bugün bel fıtığı konuşacağız kendisiyle. Hocam merhabalar.
1: Merhaba efendim. Teşekkür ederim.
0: Bel fıtığı konuşacağız. Bir kere tabii yaygınlığından bahsetmek istiyorum. Kadın, erkek, yaş grubu kimlerde daha çok görülüyor bel fıtığı?
1: Şimdi bel fıtığı gerçekten de son derece yaygın. Yani hayatının bir döneminde beli ağrımayan kişi yoktur. Bunun esas sosyal yönden en önemli kısmı kalp ve kanser sonrasından sonra üçüncü sırada iş gücü kaybına yol açan hastalıkların başında geliyor. Yani insanlar bir şekilde bel ağrısı, bel fıtığı nedeniyle hayatlarının bir döneminde iş göremez oluyorlar. Bu da tabii ki böyle sivil bir toplum için çok önemli bir problem. Kadın erkek aşağı yukarı aynı ama ağrıların çok olma, yani sık görülme yaşı 40 yaşına doğru. Çünkü 30 yaşından sonra belde bir takım dejenerasyon dediğimiz bir tür yaşlanma başlıyor. Yani 30 yaşından sonra belde yaşlanma başlıyor. Özellikle spor yapmayan, masa başında oturan, kilolu ve bir takım yandaş hastalıklar, şeker, yüksek tansiyon gibi olan kişilerde bu dejenerasyon dediğimiz bozulma daha hızlı ilerleyip ortalama 40 yaş civarında pik yapıyor bel ağrıları.
0: Bu yaşa kadar ama aslında kendimize nasıl baktığımız, nasıl yaşadığımız omurgamızın ya da işte belimizin yaşlanmasıyla ilgili bize ipuçları verebilir.
1: Elbette ki verebilir. Bakın biraz evvel söylediğim çalışma hayatınız, spor yapmanız falan aslında bunlar 20 yaşından itibaren alışkanlık haline gelen bir takım edinilen alışkanlıkların sonucu ortaya çıkıyor. Bugün maalesef masa başı işlerin çokluğu, yani idare eden kesimin çok sayısının artmasıyla bu takım sıkıntılar fazla. Ama kendimizi korumak için özellikle karın ve sırt kaslarını kuvvetlendirici spor, egzersizler ve ciddi bir şekilde kilodan sakınmamız lazım.
0: Kilo kontrolü.
1: Kilo, yani böyle her şeyde kilo. İşte geçen gün bir arkadaşım diyor, doktora gittim, sigara içme, kilo ver. Ver şu kadar para, hani muayene ücreti. Ona gittim aynı şeyi söyledi diyor. Ya gerçekten kilo hayatın çok önemli problemlerinden birisi. Çünkü bel bölgesi aşağı yukarı vücut ağırlığının 1/3'ünü taşıyan bir bölge. Şimdi burada yapısal olarak bu 1/2 ağırlığın birazcık fazla olması oraya binen yükü arttırdığı zaman bu dejenerasyonu arttırıyor. Hele ki bir de sporsuz hayat, karın kaslarınız zayıf, sırt kaslarınız zayıf. Oraya binen yük iyice arttığı için bu problemler daha sık oluyor.
0: Şimdi biz biraz bel fıtığı nedir diye dinleyicilerimiz adına soralım. Çünkü beldeki pek çok rahatsızlık, işte fıtığım var teşhisiyle adeta aile içinde teşhisi konulan, tedaviye yönelilen bir hastalığa dönmüş durumda.
1: Şimdi bel fıtığı, belde 5 tane bel omuru var. Bunların her birinin arasında kıkırdaklar var. Bu kıkırdaklardan genelde aşağıya doğru, yani leğen kemiğine olan son iki kıkırdaktan biridir daha çok yırtılan. Bu kıkırdak bir tür bu dejenerasyon dediğimiz bozulma sonucu zamanla yırtılıyor. Yırtıldıktan sonra önündeki omurilik kanalı dediğimiz ve sinirlerin geçtiği yerde sinirlere baskı yapmaya başlıyor. Yani önce bel ağrısı oluyor yırtılınca, sonra sinirlere baskı olmaya başlayınca da ayak ağrısı başlıyor. Yani önce bel ağrısı takiben ayak ağrısı ortaya çıkan, sizin günlük yaşantınızı ve aktivitenizi ciddi şekilde sınırlayan bir klinik hastalık bel fıtığı.
0: Bu açıdan bakıldığında beldeki ya da işte bacaktaki ağrı insanları zaman zaman işte geçer, biraz dinlen, çok da önemseme gibi yaklaşımlarla karşılanmaya yol açabiliyor ya da insanlar böyle karşılayabiliyor. O zaman biz bu ağrıları öncelikle önemsemeliyiz. Bu bölgede başka ağrılar ya da başka hastalıklar birbirine karışabilir mi?
1: Evet, karışabilir. Özellikle böbrek rahatsızlıkları genç yaşta karışabilir. Orta yaşlara doğru kalça ve diz ağrıları aynı şeyleri yapabilir. Bunun dışında çok daha ileri yaşlarda mutlaka ani çıkan böyle bir ağrı varsa omurga tümörleri açısından dikkatli olmak lazım. Ama bu hastalığın karakteristiğidir. Yani önce bel, sonra ayak ağrısı. Bu hemen hemen başka hastalıklarda olmaz ve aslında bel fıtığı muayene eden bir iyi bir hekim tarafından aşağı yukarı %90 bu bel fıtığıdır bile denilebilir.
0: Olmadan.
1: Evet. Yani derece, işte ileri dereceden veya başlangıç seviyesi gibi bir takım şeyler söylesek de bel fıtığı olup olmadığını %90 söyleriz. İlk muayeneden sonra istirahat çok önemli. Yani ilk hastalığın yerleşmesinden. Çünkü kıkırdak çok cıvık bir yapıda. Hareketsiz kalırsanız bu cıvık yapı suyunu kaybederek böyle %60, %70'lere yakın bir küçülme meydana gelir. Böylece geri çekiliyor diyelim. Sinire baskı kaybolabilir. Ancak bu tabii herkeste olmuyor. %15 oranında olay kronikleşiyor ve hepimizin bildiği gibi işte MR'lar çekiliyor, fizik tedaviler, başka bir sürü yöntemler ve gerekirse de ameliyat gerçekleştiriliyor.
0: İşte o ameliyat kısmı aslında teknolojisi değişmiş, gelişmiş olmasına rağmen ki adı itibariyle en korkutan tarafı. İlk defa bel ağrısı yaşıyorsa insanlar dinlenerek bunun üstesinden gelebilirler. Ama yine de dinlenmenin şekline doktor karar vermeli diye düşünüyorum. Çünkü kimileri işte ortopedik yatakta yat, kimileri tamamen yerde yat, dümdüz zeminde yat diye yönlendirmelerde bulunuyor. Kimi tuvalete bile gitme, kimi azıcık da olsa hareket yap diyor. Buradaki yol haritası nedir?
1: Buradaki yol haritası şu. Bir kere ağrı kesici mutlaka almakta fayda var. Adelleri bir miktar gevşetiyor ağrı kesiciler ve ağrınız biraz azaldığı için ağrı kesicilerle de güven geliyor insanın kendisine. Ancak istirahatin yani özellikle sert yatakta yapılacak gibi böyle bir kuralı varmış gibi soruyorlar. Böyle bir şey yok. Bugün artık aşağı yukarı zaten eskisi gibi o somyalar falan kalmadı. Hepimizin yatakları belirli bir kalitede. İstirahatin önemi mümkün olduğu kadar hareketsiz kalmaktır. Yani yatıyorsunuz.
0: Tuvalete
1: ve yemeğe. O kadar. Ama bu istirahati de 5 günü geçirmemek lazım. 5 günü geçen istirahatlerde hala rahatlama yoksa hastayı ısrar etmemek lazım. Çünkü 5 günden sonra kaslarda bir miktar erimeler başlıyor. Onda bir sınırı var tabii. Bu nedenle de bu 5 günde hala rahatlamıyorsa hastayı biraz artık hareketlendirip başka bir şeyler yapma gibi işte fizik tedavi, başka yöntemler gibi göz önüne almak lazım. Ama hasta genelde yani gördüğüm klinikte %90-95'e yakın o yatak istirahati ilk başta inanmadıkları tedavi gerçekten çok etkili.
0: Peki bu 5 günün sonunda diyelim ki iyileşmeye başladı kişi. Hı. Ama bu orada bir rahatsızlık olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu ilk müdahaleden sonra, ilk tedavi yaklaşımından sonra kişinin hayatında bir şeyler değişmeli mi? Yoksa mutlaka bir kez daha atak yapacak ve o zaman ya fizik tedavi ya ameliyat neyse konuşulacak mı?
1: Yok, ilk 5 gün içinde rahatlama olduysa bir miktar tamamen geçmesi imkansız zaten. Biz ilaçlarını kullanmasını ama işine gitmesini. Fakat hareket kısıtlamasında bulunmasını yani bir dönem özellikle benim önerdiğim siz şimdi bel fıtığı atağa geçirdiniz. Bu 5 günden sonra da en az 1-1,5 ay kendinizi bel fıtığı gibi görün. Acelece hızlı sert hareketlerden sakının. Kesinlikle ağır bir şey kaldırmayın. Oturarak çalışan hastalara yarım saatte bir kalkıp böyle bir 2-3 dakika dolaşmasını öneriyoruz. Sabit uzun süreli oturmamasını öneriyoruz. Hatta yani öyle şeyler söylememiz gerekiyor ki mesela ne, abdest alırken ayağınızı yukarı kaldırmayın bu dönemde diyoruz. Gerçekten bele çok aşırı yük biniyor o dönemde. Böyle onun hayatına yönelik bir takım öneriler getiriyoruz. Bu ilk 5 günde fayda gören hastaların inanın %90'ının 90'ı gerçekten her şeyiyle iyileşiyorlar.
0: Ya bir daha atak yapmıyor belki.
1: Atak yapmıyor. Ama tabii bu her hastaya söylüyorum. Konforlu yaşamak istiyorsanız bu hastalık nedeniyle bu 1-1,5 ayın sonunda işte karın ve sırt kaslarını kuvvetlendirir. Yüzme gibi özellikle bir spor veya kilo vermeniz gerekiyor.
0: Bu dönemde hastalar sözünüzü kesin. Eğer diyelim ki 1,5-2 ay önce bir bel fıtığı atağı geçirdiyse doktor spor yap dese bile sporun onlara rahatsızlık vereceğini ya da bellerini zorlayacaklarını düşünüyorlar.
1: Şimdi bu hangi sporlar verir rahatsızlık? Bakın şimdi yüzmeyi neden öneriyoruz? Şimdi bir insanın belinin sağlam olması için öncelikle karın kasının kuvvetli olması lazım. Karnını kasan kişi, sıkı kasan kişi dimdik olur. Bir de sırt kasları kuvvetliyse omurgayı yerinde tutar. Şimdi özellikle yüzme yatarak yapıldığı için vücut ağırlığınız belin üstüne binmez. Bu nedenle yüzme önemlidir. Ama bunun dışında kardiyo gibi egzersizler, yürüyüş, bazı fitness hareketleri de bu iş için iyidir. Şimdi hangi sporu önermiyoruz? Bakın hoplama zıplama olan. Mesela futbol, basketbol, tenis bir dereceye kadar kuvvetlenmesi gerekir tenis oynamak için. Özellikle mesela ben futbol ve basketbol gibi futbolu çok seviyor bizim halkımız. Bir de futbol antrenmanlı kişinin işi yani.
0: Çünkü
1: halı saha böyle bir şey, yani saçma demeyeyim ama yani hayatında hiç top oynamamış kişi, nasıl topla hareket edileceğini bilmeyen kişinin hiç beklemediğiniz anda darbe alabiliyorsunuz, bir şey alabiliyorsunuz. Bu tip sporlardan uzak durmak lazım.
0: Peki diyelim ki bu 5 gün sonrasında herhangi bir iyileşme olmadı ve tekrar size geldi. Bir fizik tedavi süreci mi başlıyor yoksa her hastaya göre ayrı bir yol haritası mı?
1: Böyle tamamen düzelmedim diyorsa mutlaka hemen MR çektiriyoruz. Mutlaka düzelmesini engelleyen bel fıtığının çeşitli diğer tiplerinden biri olabilir. Yırtılmış olabilir. Sinir kökünde hasar olmuş olabilir. Böyle kişilerde eğer sinir kökünde hasar, ki bu hasar ayakta kuvvet kayıplarıyla ortaya çıkar, böyle bir şey varsa direkt ameliyata. Yok hala yoksa 3-4 haftalık periyot boyunca ilaç kullanmasını ve fizik tedavi doktoru tarafından görülmesini öneriyoruz. Genelde fizik tedavi uygulanıyor. Ama yani şimdi görüldüğü kadar, hani tamam bu hastalık sık ama ameliyata da herkesi vermek doğru değil.
0: Herkese de uygun değil zaten, değil,
1: değil
0: zaten, mi?
1: Değil. Yani ben mesela çok fazla bu ameliyatı yapan bir doktor olarak şunu söyleyeyim. Bir, bu ameliyatın herkes tarafından yapılmaması lazım. Yani bu işte uğraşan kişilerin yapması lazım. Artı her geçen sene ameliyat endikasyonlarım, yani ameliyat sayım artıyor. Belki gelenler arttığı için ama ameliyat endikasyonlarım daha daralmaya başladı.
0: Sınırlı. Ameliyat sonrası görülen?
1: Evet. Şimdi buradaki ameliyat sonrası görülen en önemli şeyi bir, iş gücü kaybı oluyor. Tamam, yani sakat kalacağına iş gücü kaybı olsun, bunu ileride telafi yapabilir diyebiliriz. Artı hastalar ameliyatta her şeyin bittiğini zannediyorlar. Yani kendilerine bakmıyorlar açıkçası ameliyat sonrası.
0: Ameliyat sonrası.
1: Evet.
0: Halbuki bel fıtığı aynı yerden olmasa bile başka yerden tekrar
1: ameliyat yerinden bile %2-3 oranında tekrarlayabilir. Yani 100 kişinin ikisinde, üçünde tekrarlayabilir. Kendine gerçekten önem vermiyor yani halkımız. İşte kilo ver diyorsun, spor yap diyorsun. Ameliyat oldu ya, bitti yani onun için.
0: Evet, kapandı gibi. Dikkatimi çekiyor mesela göz hastalıklarında böyle, bir de bel yani omurga ile ilgili hastalıklarda her gün yeni bir teknoloji var ve hastanın konforu her geçen gün artıyor. Ameliyat süresi kısalıyor. Biraz önce siz ameliyat endikasyonu koymakta ya da ameliyat endikasyonlarında daraldığını görüyorum. Daha az kişiye ameliyat yapıyorum ama sayı artıyor. Yani muayene ettiğiniz kişilerin daha az oranına ameliyat ediyorsunuz ama ameliyat ettiğiniz kişi artıyor. Bu hem yaşam biçimimizin biraz daha olumsuza gittiğini gösteriyor ama bir taraftan da ameliyatsız tedavi yöntemlerinin arttığını gösteriyor. Ama ameliyat teknolojilerinde de ciddi bir değişiklik var.
1: Ameliyat teknolojilerinde gerçekten ciddi değişiklik var da ama ameliyatın prensibinde değişiklik yok. Ameliyatın prensibi sıkışmış siniri gevşetmek. Şimdi ben evet, teknoloji her gün bir şey getiriyorlar. İşte dışarıdan lazerle girelim, içini yakalım, küçülsün. Ama klasik ameliyatın yaptığı dekompresyon dediğimiz oradaki sinirin üstteki baskıyı kaldırmayı hiçbir teknoloji yapamaz bir kere. Mümkün değil. Şimdi düşünüyorum yani 30 sene önce ameliyat ettiğim hastalarım var. O kadar iyi ki. Demek ki endikasyonu iyi, doğru koymuşum. Evet. Doğru işlem yapmışım. Şimdi 30 sene önce teknoloji düşüktü diye bunlar hep ömür boyu kötü mü olacak? O kadar iyi insanlar var ki ameliyat olmuş. Demek ki ameliyatın esasını kafada o baskı olan siniri vaktinden önce rahatlatmak.
0: Yani
1: gecikmeyeceksiniz. Sinirde bir hasar olup da şey yaptığınız zaman hasta hiç memnun kalmıyor. Ömür boyu böyle müphem ağrılar, sıkıntılar, buna nöropatik ağrı diyoruz. Sinir ucu hasar gördükten sonra, yani sinir bir yerde beyin dokusuyla eş. Nasıl beyinde hasar oldu mu düzelme o kadar zorsa, sinir dokusunda da hasar oldu mu o kadar zor. Yani 40 sene önce bu yaptığımız basit ameliyatlarla düzelen kişiler bugün de çok rahat yaşıyorlar. Yani ameliyatın prensibi aslında değişmiyor. Bir takım teknolojik şeyler girse de önemli olan kimi ameliyat edeceğinizi bilmek.
0: Şimdi burada dinleyicilerimizin aslında akıllarında kalması gereken şey şu. Bir, doktoru doğru seçeceğiz.
1: Evet.
0: İki, doktorun koyduğu teşhiste uygulamaya geçmek için vakit kaybetmeyeceğiz. Dur biraz daha bakalım, dur biraz daha bekleyelim. İşte ben bu ağrılara katlanabiliyorum diyorsunuz ama sinirdeki harabiyeti ya da ameliyat sonrası bunun ne kadarının geri kazanılacağını bilemiyorsunuz.
1: Evet. Şimdi ben mesela bazen hastam yanıma oturduğu zaman benden ne istiyorsunuz diye soruyorum. Şimdi yüzüme bakıyor, ne demek bu doktor? Düzelmek istiyor musunuz? Evet diyor. Bakın birazdan yine soracağım diyorum bu soruyu. Başka türlü cevap vereceksiniz. İşte halinden, vaktinden, şeklinden belli, ameliyat olması lazım. İki büklüm. Birazdan ameliyat lafı geçiyor. Bakın geç kalıyorsunuz falan deyince. Ay ben olmayayım. Ama siz demin düzelmek istediniz diyorum.
0: Ama başka türlü soruyu söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Düzelmek istiyor ama ameliyat olmadan düzelmek istiyor. Korkunun sebebi nedir acaba? Yıllardır sizinle bel fıtığı konuştuğumuzda hep buraya geliyoruz ve kilitleniyoruz.
1: Korkunun sebebin ana sebebi ne olacağını bilmemesi. Şimdi çok karanlık bir yer orası kafasında yani. Omurilik. Orada bir takım sinirler var. Riskler var. Şimdi genelde bu hani ameliyat olmaya çok karşı kişilere karşıma alıp 3-4 dakika yapacağım ameliyatın şeklini, sebebini, bunun sonunda neler olabileceğini anlattığım zaman birçoğu ikna alıyor. Yani hep komşudan duyma, kötüden örneklerle bu duruma gelmiş durumdayız. Artı bir de bu gecikme olayı yok mu? Geciktiğiniz zaman fayda göremiyorsunuz. O işte bir efsane.
0: Yani aslında ameliyattan fayda görmeyecek birisinin ameliyat olup sonra fayda görebileceklerin kafasını karıştırması.
1: Gerçekten efsane bu olay. Yani dinleyicilere şunu öneririm. Eğer gittiğiniz hekim hakkında bu bel fıtığı konusunda bir takım kişilere gerçekten yardım ettiyse, onları mutlu ettiyse, tedavi ettiyse o kişiye inanın ve dediğini fazla geciktirmeden gerçekleştirin.
0: Bu röportajın özü aslında bu. Teşhis aldıysanız lütfen geciktirmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Sağ olun.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam, yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babasıdır. Allah-u Teala'nın emriyle melekler çeşitli memleketlerden topraklar getirdiler. Çeşitli memleketlerden getirilen toprakları melekler suyla çamur yapıp insan şekline koydular. Bu şekilde Mekke ile Taif arasında 40 yıl yatıp salsal oldu, yani pişmiş gibi kurudu. Önce Muhammed Aleyhisselam'ın nuru alnına kondu. Sonra Muharrem'in 10. Cuma günü ruh verildi. Her şeyin ismi ve faydası kendisine bildirildi. Boyu ve yaşı kesin olarak bildirilmedi. Allah-u Teala'nın emriyle bütün melekler Adem Aleyhisselam'a karşı secde ettiler. Uzun zaman meleklerin hocalığını yapmış olan İblis kibirlenip bu emre karşı geldi ve Adem Aleyhisselam'a karşı secde etmedi. O çamurdan yaratıldı, bense ateşten yaratıldım, ondan üstünüm iddiasında bulundu. İblis kendini üstün görüp kibirlenerek Allah-u Teala'nın emrine uymayınca gadab-ı ilahiyeye uğradı ve cennetten kovuldu. Adem Aleyhisselam 40 yaşındayken Firdevs adındaki cennete götürüldü. Cennette bulunduğu sırada veya daha önce Mekke dışında uyurken sol kaburga kemiğinden Hazreti Havva yaratıldı. Allah-u Teala onları birbirine nikah etti. Cennette yerleşmelerini ve cennetin meyvelerinden dilediklerini yemelerini bildirdi. Fakat cennette bulunan bir ağaç için bu ağaca yaklaşmayın, bu ağaçtan yemeyin buyurdu. Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz cennette 1000 yıl kadar yaşayıp iblisin yalan yeminine inanarak yasak edilen ağacın meyvesinden unutarak önce Hazreti Havva sonra Adem Aleyhisselam yedikleri için cennetten çıkarıldılar. Adem Aleyhisselam Hindistan'da Seylan, Serendip adasına, Havva ise Cidde'ye indirildi. Birbirlerinden 200 sene müddetle ayrı kalan Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva bu müddet içinde ağlayıp yalvardıktan sonra tövbe ve duaları kabul oldu. Hacca gelmeleri emrolundu. Arafat Ovası'nda Hazreti Havva ile buluştu. Kabe'yi inşa etti. Her sene hac yaptı. Arafat meydanında veya başka meydanda kıyamete kadar gelecek çocukları belinden zerreler halinde çıkarıldı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soruldu. Hepsi bela. Evet dediler. Sonra hepsi zerreler haline gelip beline girdiler. Buna ahdü misak ve kalu bela denildi. Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva daha sonra Şam'a geldiler. Burada 20 defa ikiz evladı oldu. Bir defada yalnız Şit Aleyhisselam oldu. Neslinden 40 bin kişiyi gördü. Oğullarına ve torunlarına peygamber olarak gönderildi. Cebrail Aleyhisselam kendisine 12 defa geldi. Kendisine 10 suhuf kitap verildi. Bu kitapta iman edilecek hususlar, çeşitli diller ve lügatler, her gün bir vakit namaz kılmak, gusül boy abdesti almak, oruç tutmak, leş, kan, domuz eti yememek, tıp, ilaçlar, hesap, geometri gibi şeyler bildirildi. Ayrıca fizik, kimya, tıp, eczacılık, matematik bilgileri öğretildi. İbrani, Süryani ve Arap dillerinde kerpiç üstüne çok yazı yazıldı. İlk insanlar bazı tarihçilerin zannettiği gibi ilimsiz, fensiz, görgüsüz, çıplak ve vahşi kimseler değildi. Bugün Asya, Afrika çöllerinde ve Amerika ormanlarında Tunç devrindekilere benzeyen vahşiler yaşadığı gibi ilk insanlarda da bilgisiz, basit yaşayanlar vardı. Bundan dolayı ne bugünkü ne de ilk insanların hepsi için vahşidir denilemez. Hazreti Adem ve ona inananlar şehirlerde yaşarlardı, okuma yazma bilirlerdi. Demircilik, dokumacılık, çiftçilik, ekmek yapmak gibi sanatları vardı. Altın üzerine para dahi basılmış, maden ocakları işletilip çeşitli aletler yapılmıştı. Adem aleyhisselamın hiç sakalı yoktu. İlk sakalı çıkan Şit aleyhisselamdır. Hazreti Adem çok güzeldi, siyah saçlı ve buğday tenliydi. 11 gün hasta yatıp bir cuma günü vefat etti. Adem aleyhisselam vefat edince Cebrail aleyhisselam bir gömlek giydirdi. Şit aleyhisselama yıkamayı öğretti. Yıkayıp kefenlediler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Adem aleyhisselam vefat edince melekler 3 defa suyla yıkadılar. Onu defnettiler. Sonra çocuklarına dönerek, ''Ey Adem oğulları, ölülerinize böyle yapınız.'' dediler. Şit aleyhisselam imam olup cenaze namazını kıldırdı. Adem aleyhisselamın kabri Kudüs'te, Mina'da, Mescid-i Hif'te veya Arafat'tadır. Hayatını bildiren rivayetler birbirinden farklıdır. Hazreti Adem Allah'a ilk hamd ve ilk tövbe edendir. Seçilmişlerin ilki, yeryüzünde Allahü Teala'nın ilk halifesidir. Birçok mucizeleri vardır. Bunlardan birkaçı şöyledir. Yırtıcı, vahşi hayvanlarla konuşurdu. Susuz dağ ve taşlara elini vurunca pınarlar fışkırır, temiz sular akardı. Eline aldığı ufak taşlar yüksek sesle Allahü Teala'yı zikrederdi. Adem aleyhisselamın yaratılması, cennette kalması, cennetten çıkarılarak yeryüzüne indirilmesi, Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayet-i kerimelerde bildirilmiştir.
5: Şimdi reklamlar.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi her insan sorsak şunu ister. Dünyada rahat etmek, huzurlu yaşamak ne bileyim. İster ki hani bir eli yağda bir eli bağlı olsun. Ama ahirette de böyle olsun. Yani ahirette de rahat etsin. Bir eli yağda bir eli ballı olsun tabir yerindeyse. Böyle bir şey mümkün müdür? Yani bir insan hem dünyada hem ahirette rahat edebilir mi? Yani iyi pozisyonda bulunabilir mi? Bu mümkün bir şey midir? Yoksa birinde rahat eden öbüründe rahat edemez mi?
1: Mustafa Bey, İslam alimlerinin büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretleri sık sık kullanıyor şu nakledeceğim tarifi, tabiri. İmam-ı Gazali Hazretleri de kullanıyor. Diğer ehl-i sünnet alimleri de kullanıyor. Nedir o kullandıkları? Dünyada ve ahirette saadete kavuşmak. Dünyada ve ahirette saadete kavuşmak. O senin dediğini yapıyorlar yani.
0: Mutlu olmak. Yani.
1: Evet,
0: mutlu hem olmak. Dünyada hem ahirette.
1: Şimdi bunun tabii ehl-i sünnet alimlerin kitapları okuyunca onu daha iyi kabiliyetine göre anlayan da olur, hisseden de olur. Anlayan da olur, hisseden de olur. Yer yerine oturur. Kafasında, kalbinde böyle soru işareti, ünlem işareti kalmaz. Şimdi mutluluk deyince birisi diyor ki işte ben diyor kokaini çekersem diyor ve esrarı çekersem mutlu oluyorum diyor, tamam mı? O mutluluk değil.
0: Onu mutluluk sanıyor. Bir geçici bir şey, bir rahatlama sağlıyor belki.
1: Sadece örtülüyor. Değişen hiçbir şey yok. Değişen hiçbir şey yok. Yani bataklığın yanında ben bir kulübe yapmışım. Kulübede boyuna fıs fıs fıs fıs boyuna şey.
0: Sinekleri
1: ya bataklığı kurutsana. Doğru. Bataklığı kurutsana. Dolayısıyla mesela evliya-i kiram, mesela velayet yolunda gelenler var. Ondan sonra nübüvvet yolunda yükselenler var. O nübüvvet yolunda yükselenlere silsile-i aliye ifadesi geçiyor. O silsile-i aliye büyüklerinden olsun. Ya da sofiye-i aliye büyüklerinden olsun. Yani velayet yolunda yükselenlerden olsun. Mesela onlardan bazıları öyle enteresan şeyler buyurmuşlar ki insan böyle şaşıp kalmıyor. Kalıyor. Ama onların hayatı, el-i sünnet alimleri kitapları okuyunca hissediyorsunuz. Buyuruyorlar ki bizdeki huzuru sultanlar bilse bu huzuru bizden çalmak için sultanlar bize harp açar. Şimdi mutluluk diyor ya. Tamam. Bizdeki huzuru diyor. Anlasalar bizden bunu alabilmek için diyor bize harp açarlar. Bizimle harp ederler.
0: Şimdiki mesela başkanlar filan devlet adamları bir yerde petrol varsa onu elde etmek için harp açıyorlar. Yani onu öğrenseler demek ki onlara harp açacaklar.
1: Oraya da harp açacaklar. Yani iki tarafta da mutlu olur mu? Evliya-i kiram burada da mutlu, ahirette de mutlu. İkisinde de mesut mu? Değil mi? Yani dünyada ve ahirette saadete kavuşmuşlar bunlar.
0: Evet.
1: Hem dünyada hem ahirette. Ama işte ölçü ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını okuyunca anlaşılır o. Yani mesela bir misal vereyim. İstanbul'da metun bulunan daha önce Kadı Mahmut'tu.
0: Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri.
1: Yok, kadılık yapıyordu.
0: Evet.
1: Ama sonra Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri oldu. Aynı zat bu. İşte hocası Üftade Hazretleri'ne gittiği zaman... Evet. Şimdi o zaman Osmanlı kadınları falan da tabii itibarlı. Ya devlet erkanının daha itibarlı. Neye? Çünkü din önde geliyor. O da adaleti temsil ediyor. Adalet temsil ettiği için makamı da giydiği elbiselere böyle dikkat ediyorlar. Buna hürmet edilmesi gerekiyor. Adaleti yerine getiriyor diye. Ama kalpte bir şey var. Noksanlık var. Tedavi olması gerekir. İşte ondan sonra şey gidiyor. Üftade Hazretleri'ne. O da Bursa'da. O da bahçede çaba yapıyor. Üstü başı böyle eski bir elbise. Tabii kendisi kılık kıyafet yerinde ya, kelle kulak yerinde derler ya.
0: Kadı yani.
1: Diyor ki hocanıza söyleyin de diyor. Kendisini ziyarete geldim falan diyor.
0: Ben geldim ya.
1: Yani. Ben geldim diyor falan. Şöyle bakıyor. Diyor ki kadı efendi burası yokluk kapısı diyor. Yanlış gelmişsin sen diyor.
0: senin gibilere yer yok diye.
1: Senin gibilere yer yok. Konuşmaya başlayınca tabii o zaman Osmanlı döneminde yetiştiği için altyapısı güçlü. Yani sözlerden hemen anlıyor onun Üftadi Hazretleri olduğunu. Hatta diyor, gelirken diyor senin atın bile aynı şekilde buraya gelmek istemedi ya diyor. O zaman el ayağı dolaşıyor. Yani burada başka bir şey var. Evet, eski elbiselerle aynı şekilde çapa yapıyor ama yani onun gönlü dünya değil. Aynı şekilde yedi kat gökler, aynı şekilde genişliğinde.
0: Ve onunla mutlu.
1: Onunla mutlu. Sen dünyayı versen istemez. Hangi dünyayı? Parmağında benim o. İstemez onu. Talip değil ona artık. Onun esas mutluluğu farklı bir şekilde ona tattırılmış. Ona tattırılmış ve kalp gözü açılmış. Kalbi genişlemiş. Dolayısıyla senin kadılık kaftanın, koltuğun, hani sultanlığın, sultanlık tahtın falan filan hiç böyle. Ebu'l-Vefa Hazretleri de Fatih Sultan Mahmud Han Hazretleri'ni kabul etmedi ya. Hatta meşhurdur o. Ya Bizans surlarını geçtik de diyor. Bir dervişin diyor tahta kapısını aşamadık. Değil mi?
0: Ya.
1: Tahta kapısını aşamadık. Daha sonra karşılaşıyorlar ama Ebu'l-Vefa Hazretleri ile. Niye kabul etmediniz? Diyor ki sultanım siz istatlısınız diyor. Eğer diyor sohbete iştirak ederseniz, dergahta kalırsanız bir müddet sonra istadın uzunması bile o lezzeti tadarsınız. O lezzeti tadınca da diyor saltanatı bırakırsınız. Halbuki senin orada bulmanla, onun için diyor çok korktuk. Çünkü Allah-u Teala seni insanların, Müslümanların başına onların rahat etmesi için yaratmış ve göndermiş. Biz buna mani oluruz diye korktuk. Onun için kabul etmek, özür dileriz. Edemeyiz de diyor. İzin yok. Dolayısıyla şimdi iman etti. Kibir, ucub, bunlar var. Allah-u Teala da ihsan etti. Bunları tedavi eden bir mütehassıs, bir rehber de yakaladıysa, bunlar da tedavi olunca bu kimse aynı şekilde her hali ibadettir. Niye? Allah-u Teala'dan gafil değil ki. Allah-u Teala'nın emirlerini yapıyor, yasaklarından sakınıyor. Kul hakkı yemiyor. Kimsenin balında, ırzında, namusunda gözü yok. Dolayısıyla bütün insanlar bunu sever. Bütün insanlar buna saygı duyar. Bu kimse mutlu değil midir? Mesut ve bahtiyar değil midir? Mesut ve bahtiyardır. Endişe de etmez. Neden? Rızkından. Çünkü Cenab-ı Hak

0: geçiyorlar aynı şekilde amirlik. Cenab-ı Hak takdir eder imtihan için. Orada da zulmedersen bunun da hesabını sorar. Bunun da hesabını sorar. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri insanların başına geçmiş. Ama yaşayışına bakıyorsun. Kızı bile aynı şekilde babasına acımış yani halifeyken. Peygamberimizin hanım Hazreti Hafsa radıyallahu anh'a. Ya babacığım diyor, ben diyor saydım diyor, ondan fazla yama var diyor elbisenin üzerinde. Elbisenin üzerinde ondan fazla yama var. O zaman aynı şekilde kızım diyor, peki diyor sen diyor Peygamber Efendimizin hanımısın. Peygamber Efendimizin gardırobu var mıydı diyor.
1: Çeşit çeşit elbiseleri var mıydı?
0: Çeşit çeşit pardüsüleri, çeşit çeşit gömlekleri, çeşit çeşit ayakkabılar var mıydı? Yoktu. Yoktu. Hatta bir tane elbisesi varmış da bir hadise anlatılıyor işte. Onu yıkamak için çarpınca veriyor da mescide gelemiyor. Dolayısıyla onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mesud ve Bahtiyar mıydı? Evet Mesud ve Bahtiyar'dı. Kalbi rahattı. E peki senin sırtında en pahalı kumaşlardan elbiseler var. Her gün aynı şekilde reklamların var. Efendim resimlerin, afişlerin, billboardların dondan bilmemler her tarafta şey yapıyorsun. Ama kendin huzursuzsun. Ya benim bu güzelliğim geçiverirse, ya benim aynı şekilde işte arabamın tekerine birisi şomak sokuverirse, bu devran böyle gitmezse, paralar giderse veyahut da sahtekarlık yaptıydı açığa çıkıverirse, benim yaptığım o sahtekarlıkta falan. Zaten sen aynı şekilde ölmeden önce ölüp gidiyorsun zaten, tamam mı? Ölmeden önce gidiyorsun. Dolayısıyla ahirette azaplardan kurtulmak ancak Muhammed Aleyhisselam'a inanıp ona tabi olmaya bağlıdır. Onun gösterdiği yolda giden Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşur ve sadık kul olmak saadetine erer. Peygamberlerin büyükleri ona tabi olmayı istemişlerdir. Bu sebeple Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti bütün insanların hayırlısı ve iyileri olmuştur. Cennete herkesten önce girecek olanlar bunlardır. Cennetteklerin çoğu Muhammed Aleyhisselam'a inanıp tabi olanlardır. İbadet Resulullah Efendimiz'in sünnetine yoluna tabi olmak demektir ki buna İslamiyet denir. İslamiyet'e tabi olmak için de Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdiği gibi iman etmek ve onların kitaplarında yazdığı, kitaplarındaki yazdıkları, bildirdikleri, ayeti gelme hadis-i şeriften çıkarttıkları o ibadetleri yerine getirmek. Böylece hem dünyada rahat eder, huzurlu olur, hem de ahirette ebedi saadete kavuşabilir miyiz? Evet, kavuşabilir.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sağdaki melek, soldaki meleğin amiridir. Kul bir iyilik yapınca 10 sevap yazar. Kötülük yapınca sağdaki melek, soldaki meleği bekle der. O da 6 saat bekler. Eğer kul istiğfar ederse hiç günah yazmaz. İstiğfar etmezse tek bir günah yazar. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: İmran bin Hasin radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ile bir seferdeydim. Bir gece sabaha az bir zaman kalıncaya kadar yürüdük. Sonra bir yerde konaklayıp uyuduk. Sabah namazına uyanamadık. Güneşin sıcağının tesiriyle ilk uyanan Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh oldu. O da Hazreti Ömerül Faruk'u radıyallahu anh uyandırdı. Hazreti Ömer uyanınca uyuyakaldığımızı görüp yüksek sesle tekbir getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de uyandı. Sonra Eshab-ı Kiram uyanıp sabah namazının geçtiğinden şikayet ettiler. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem korkmayınız, yola devam ediniz buyurdu. Bir müddet gittikten sonra Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yerde konakladı ve su istedi. Cemaat ile sabah namazını kıldı. Aynı namazları

0: kazaya kalmış idi. Namazdan sonra eshaptan birinin bir kenarda durduğunu gördü. "Sen niçin namaz kılmadın?" diye sordu. O şahıs, "Cünüp oldum, su bulamadım ya Resûlallah," dedi. "Teyemmüm et," buyurdu. Sonra yola devam ettik. Eshâb-ı kirâm susuzluktan şikayet ettiler. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'yi radıyallahu anh ve eshâptan birini huzuruna çağırıp, "Bizim için su arayınız," buyurdu. Su aramak için gittiler. Bir kadına rastladılar. Bir deveye iki tulum su yüklemiş, kendisi de deveye binmişti. O kadından suyun nerede olduğunu sordular. Kadın, "Su için dün bu vakit yola çıkmıştım," dedi. Kadını Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getirdiler. Resulullah bir kap istedi ve tulumdaki sudan "Bu kaba dökün," buyurdu. Kaba su döktüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kaptaki sudan alıp mübarek ağzında çalkalayıp tekrar kaba boşalttı. Kaptaki suyu da tulumma boşalttı. Sonra "Geliniz, bu sudan içiniz," buyurdu. Herkes ihtiyacı kadar su aldı. Sonra cünüp olup su bulamayan sahabiye de bir kap su verip "Bununla gusül abdesti al," buyurdu. Suyun sahibi kadın olanları seyrediyordu. Herkesin su ihtiyacı bitince, kadının tulumundaki su öncekinden daha fazla duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadına bir miktar hurma, un ve sevik verdi. "Senin suyunu eksiltmedik. Allahü Teala bize su verdi," buyurdu. Kadın oradan ayrılıp kavminin yanına gitti. "Niçin geç kaldın?" dediler. O da olanları aynen anlattı. Sonra kadın Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kastederek "Onun için kavminin dininden başka bir dine davet ediyor," diyorlar. "O ya büyük bir sihirbazdır ya da Allah'ın peygamberidir," dedi. Sonra eshab-ı kiram o civarda ganimet elde ettiler. O kadının kavmine hiç dokunmadılar. Kadın bu hali görünce kavmine "İster misiniz Müslüman olalım?" dedi. Bütün kavmi Müslüman oldu.
1: Sevgi baht olmuş.

0: Üçüncü cilt, 34. mektup. Bu mektup, Mir Muhammed Emin'in annesine yazılmıştır. Nasihatlerin birincisi, Ehl-i Sünnet âlimlerinin kitaplarında bildirdiklerine göre, itikadı düzeltmektir. Çünkü, cehennemden kurtulan yalnız bu fırkadır. Dört mezhebin içtihat derecesine yükselmiş müçtehitlerine, ve bunların yetiştirdikleri büyük alimlere ehli sünnet alimi denir. İtikadı, imanı düzelttikten sonra fıkıh ilminin bildirdiği ibadetleri yapmak, yani İslamiyetin emirlerini yapmak, yasak ettiklerinden kaçınmak lazımdır. Beş vakit namazı üşenmeden, gevşeklik yapmadan şartlarına ve tadil-i erkana dikkat ederek kılmalıdır. Nisap miktarı malı ve parası olan zekat vermelidir. Gıybet etmemelidir. Gıybet haramdır. Gıybet bir Müslümanın veya zimminin gizli bir kusurunu arkasından söylemektir. Harbilerin ve bid'at sahiplerinin ve açıkça günah işleyenlerin bu günahlarını ve Müslümanlara zulmedenlerin ve alışverişte onları aldatanların bu fenalıklarını Müslümanlara duyurarak, bunların şerrinden sakınmalarına sebep olmak ve Müslümanlığı yanlış söyleyenlerin ve yazanların bu iftiralarını söylemek lazımdır. Gıybet olmaz. Nemime, yani Müslümanlar arasında söz taşımamalıdır. Bu iki günahı işleyenlere, çeşitli azaplar yapılacağı bildirilmiştir. Yalan söylemek ve iftira etmek de haramdır, sakınmak lazımdır. Bu iki fenalık, her dinde de haram idi. Müslümanların ayıplarını örtmek, gizli günahlarını yaymamak ve kusurlarını affetmek çok sevaptır. Küçüklere, emir altında bulunanlara, zevceye, çocuklara, talebeye, askere, fakirlere merhamet etmelidir. Kusurlarını yüzlerine vurmamalıdır. Olur olmaz sebeplerle o zavallıları incitmemeli, dövmemeli ve sövmemelidir. Hiç kimsenin dinine, malına, canına, şerefine, namusuna saldırmamalı, herkese ve hükümete olan borçları ödemelidir. Rüşvet almak ve vermek haramdır. Herkes kendi kusurlarını görmeli, Allah-u Teâlâ'ya karşı yaptığı kabahatleri düşünmelidir. Allah-u Teâlâ'nın kendisine ceza vermekte acele etmediğini, rızkını kesmediğini bilmelidir. Ananın, babanın, hükümetin, ahkâm-ı İslamiyye'ye uygun emirlerine itaat etmeli, ahkâm-ı İslamiyye'ye uygun olmayanlara isyan etmemeli, karşı gelmemeli, fitneye sebep olmamalıdır.
1: Tesvif, hayırlı iş yapmayı sonraya bırakmaktır. İbadetleri ve hayırlı işleri yapmakta acele etmek, müsâreat olur. Hadis-i şerifte, ölmeden evvel tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allah-u Teâlâ'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızklarına ve yardımına kavuşunuz. Ve beş şey gelmeden evvel, beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini buyuruldu. Zekatını vermeyen ve malını ahiret yolunda sarf etmeyen kimse, fakir olunca, çok pişman olur. Hadis-i şerifte, tesvif eden helak olur, buyuruldu. İmam-ı Rabbani, rahmetullahi aleyh, helaya girdikten bir müddet sonra, kapıyı vurarak hizmetçisini çağırır. Hizmetçi, taharet suyunu veya bezini hazırlamadığını sanıp, koşarak gelir. Kapı arasından gömleğini uzatarak, al bunu falanca fakire hediye olarak götür deyince, efendim bunu heladan çıkınca emretseydiniz olmaz mıydı? kendinize niçin böyle sıkıntı verdiniz, der. Gömleğimi o fakire hediye etmek, helâde hatırıma geldi. Dışarı çıkıncaya kadar tesvif etseydim, şeytanın vesvese ederek bu hayırlı işi yapmaktan beni vazgeçirmesinden korktum, dedi.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Gelibolu Bolayır'dan sesleniyorum. Gazi Süleyman Paşa, Şehit Süleyman Paşa'nın, Namı Kemal'in kabrinin bulunduğu burada büyükçe bir bahçe var. Bu avluda Süleyman Paşa'nın türbesinin hemen duvarının yanında Kelami Hüseyin Paşa. Hüseyin Kelami diye geçiyor il envanterlerinde. Hüseyin Kelami diyor. Halbuki Kelami Hüseyin Paşa. Nakşi Hüseyin Paşa der gibi. Yani Kelamilik bir tarikat adı. Yani konuşarak anlatılan manasına herhalde. Onu da şeyini bilmiyorum. Bu düzgün bir tarikatın kollarından biri. Ama bu kollara intikal eden insanlardan dolayı bu kol biraz daha değişik bir hale gelmiş Kelamilik. Osmanlı'nın son döneminde devletin de uğraştığı bazı elemanları olmuş. Bu Hüseyin Paşa rahmetli seyittir. Kabrini çok süslü püslü yapmışlar gördüğünüz gibi. Ve 1245 yani 1828'lerde Sultan II. Mahmud Han zamanında vefat etmiş. Kendisi burada bir şeyler yazıyorlar işte. Aydın Saruhan Sancakları Mutasarrıfı, İzmir Muhafızı ve Muarızı Sevahili Muhafazasına diyor. Yani onun devamındaki yerler için manasına böyle hudutlarda olan şehirlere bir de muhafız tabir edilirdi. Yani bir hudutta ya efendim, o hudutun öbür tarafında ne var? Düşman var. İzmir'in de öbür tarafında Ege'de ne var? Onların yani Osmanlı'da olmadığına göre oranın muhafızı deniyor. Kale kumandanı gibi. Ya kale kumandan oluyor ya muhafızı oluyor. Hem mutasarrıflık yapmış sancaklarda Aydın ve Manisa'da Saruhan sancaklarında yapmış. Saros Körfezi'nde de bu muhafızlık yapmış. Oradaki efendim ihtimal ki Çimpe Kalesi'nin oralarda bir yerde muhafızlık yapmıştı. Kadiriliğin bir kolu olarak ortaya çıkmış. Abdülhamid Han zamanında bazı değişiklik çalışmalar yapmış bu kelami olan kimseler. Bunlardan 1828'de vefat eden bu zat da kelami idi. Ve bu değişiklikler zamanına denk gelmemiş. Yani iyi yoldayken çalışmış birisiydi. Ama daha sonraki yıllarda Mahmud Muhtar Paşa, Ahmet Muhtar Paşa'nın oğlu, Münir Paşa ve eşi ve Danimarkalı Karl Vett, Koca Mustafa Paşa tekkesindeki bu kelamiler dergahına devam ederlermiş. Bir Danimarkalı da Karl Vett buraya gelir, uzun uzun kalırmış burada. Tabii böyle davranışlar ki Ahmet Muhtar Paşa'nın zamanı Abdülhamid Han zamanına denk geliyor. Yani 93 Harbi sırasına denk geliyor. Bu devletin dikkatini çekiyor. Daha sonra Esat Efendi'nin de bu kelamilik kolunda olduğu söyleniyor. Esat Efendi daha önceleri Bayezid'de bekar odalarının olduğu yerlerde kalırdı. Kendisi de bekar olarak kalırdı orada. Ve saray personelinden bazıları gelip kendilerine efendim okunması için ricada bulunurlardı. Veya şu işim olsun, şu dileğim olsun gibi ve hediyeler verirlerdi. Saray personeli olduğu için de tabii getirdikleri hediyeler kıymetli şeyler olurdu. Bu böyle devam ederken sarayın istihbaratına göre saraydaki bazı görevliler bu sefer bu kimseye saraydan görünmeden aldıkları şeyleri saklamak üzere getirmeye başladılar. Nasıl burası dikkat çekmez, bu zatı işte herkes dindar biliyor diye. Orada emanet bırakmaya başladılar. Dolayısıyla saraydan epey bir şeyler dışarıya çıkarılmış oldu. Ve saray halkı arasında da buraya devam edenler, Bayezid'deki bekar odalarındaki yere devam eden kimseler bu zata emanetçi baba diyorlardı. Bu sarayın dikkatini çekti. Abdülhamit Han'ın istihbarat elemanları saray aleyhinde bazı durumların cereyan ettiğini anlayarak padişaha rapor ettiler. Efendim dediler, bu bekar odası pek devletin lehine bir durum. Görünmüyor buradaki geçen şeyler deyince, saraydan da bazı kıymetli malların da eksildiği fark edilince, ufak tefek şeyler, kıymetli mallar da efendim. Yani bir saray için bunlar, hani Anadolu'da derler ya, atılan deve mi kardeşim bu, nedir yani falan diye. Ama bir tehlike belirmişti. 1900 senesinde bu Esat Efendi Erbil'e mecburi ikamete gönderildi. Tabii kitaplarda neden gönderildiği hususu açıklanmıyor, neden gönderildiği bilinmiyor diyor. Bizim bilmediğimiz, belki daha başka şekilde, yani bu emanetçiliğin dışında da bazı padişaha muhalif, aleyhinde çalışan insanların da gelip akıl danışıp dert yandıkları bir mekanda olma ihtimali çoktur. Veya padişahın aleyhindeki o günkü kurulan ittihatçıların yeraltı teşkilatının bu zatla, Esat Efendi ile temas etme ihtimalleri de var. Çünkü zamanın tanınan bir adamı, bir din adamı üstelik de, yarın ileride biz bu adamdan istifade ederiz diye kötü niyetli kimseler onu kendilerine alet etmiş olmak için yapmış olabilirler. 1900 senesinde Erbil'e gönderildi mecburi ikamete. Orada hayatını devam ettirdi. Yine orada talebeler oldu. Orası da Osmanlı'nın toprağıydı. Yani alıp da başka tarafa ölüme göndermediler. Zaten Abdülhamit Han'ın 34 senelik padişahlık hayatında bir tek kişi için ölüm cezasını uyguladığını biliyoruz. O da annesini ve babasını baltayla parçalayarak öldürdüğü için. 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildi. 1909'da 31 Mart vakasıyla beraber Abdülhamit Han, ikinci Abdülhamit Han tahtından indirildi. Hemen o günlerde Erbil'den Esat Efendi İstanbul'a geldi. Ve İstanbul'da talebeleriyle uğraşmaya başladı. Tabii bunun arkasından gelip de böyle bir sürgünde olan kimsenin yeni iktidar zamanında böyle rahat rahat çalışmalar yapması da padişahın bu konudaki kararında biraz da haklı olduğunu gösteriyor. Efendim, bugünkü programımızı bitirmedik. Bitireceğiz de bir Çimpe Kalesi'nin kalıntıları var. O kalıntılarda bu Seyit Kelami Hüseyin Paşa'nın, burada Hasan yazıyor, Hasan yanlış. Şuradaki kitabesinde Hüseyin yazıyor, Hüseyin doğru efendim. Bunu da böyle bilelim. Burayı da ilgililer Hasan'ı Hüseyin haline getirirlerse iyi olur. Artık şimdi memleketimizde de birçok kimse Osmanlıca'yı da öğrenmeye başlayacak. Herhalde bu yanlışlıklar çabucak fark edilir ziyaretçiler tarafından. Onlar da ikaz ederler. Görevliler de zaten vakıfların bu işi, burası vakıflara ait bir yer. Vakıfların bu işi tezelden düzelteceğine ben de inanıyorum. Buradaki görevliler de inanıyorlar. Şimdi Çimpe Kalesi'nde sizlere bir gösterelim ve bugünkü programımızı inşallah noktalayalım efendim. Çimpe Kalesi'nin önüne geldik. Yönüm batıya doğru. Hemen sol tarafım Çimpe Kalesi'den sonra çok ileri gidersek, Boğaz'ı zaten hemen görürüz de acık bir tepeye çıkınca, ondan ötede Çanakkale Boğazı'na bakarsınız. Bunun Çimpe Kalesi olduğunu biz biliyoruz. Araştırdık, öğrendik ve sizlere de gösteriyoruz. Bolayır'a geldiğiniz zaman Süleyman Paşa Türbesi'nin bulunduğu alandan yukarıya doğru azıcık daha çıkarsanız 2 kilometre kadar böyle yarı asfaltımsı çoğu toprak olan bir yoldan gittiğinizde bu Çimpe Kalesi'ni görürsünüz. Bu kalenin kalıntıları. Kaleden boğaza doğru büyük bir hendek devam ediyor. Bu hendekte, bu kalenin ileride bir ünitesi daha var mı bilemiyorum. Gidemedik biz oraya kadar. Karşı tarafına hendeğin geçemiyoruz. Çimpe Kalesi, Osmanlı'nın karşıya geçtikten sonraki ilk fethettiği kaledir. İlk dayanak direnek noktasıdır. Tabii Türk askerlerinin Süleyman Paşa komutasında Rumeli'ye geçmesiyle beraber Bizans İmparatoru telaşlandı. Daha önce de dost olarak Bulgarlara karşı, daha başka milletlere karşı Osmanlı'dan yardım almış olan Bizans İmparatoru bir haberci gönderdi ki uçurdu hemen haberciyi. Biz dostuz, dostluğa bu yakışmaz, benim kalemi muhasara etmişsiniz dedi. Süleyman Paşa da cevabında biz tamam dostuz ama bu kalede bizim hakkımız ve senin habercin gelmeden bir gün önce de yaratan bu kaleyi bize nasip etti. Çünkü o gece çok şiddetli bir deprem olur ve kalenin duvarları yerle bir olur. Yani girişe müsait olur. Bütün duvarları belki yıkılmadı ama girişe müsait hale gelir ve Türk askerleri de artık kaleyi almıştır. Dolayısıyla yaratan Rabbimiz bize bu kaleyi ihsan etti. Bu geceki zelzeleden dolayı onun için bu kale artık bizimdir ve biz de bu topraklarda varız dedi. İşte kahraman Süleyman Paşa'nın Bizans İmparatoruna verdiği bu cevaptan sonra Çimpe Kalesi uzun süre, şu anda da devam etmek üzere Türklerin elinde inşallah kıyamete kadar kalır. Daha sonraki yıllarda Fatih Sultan Mehmet Han Boğaz'ın tahkimatına başladığında İstanbul'u aldıktan sonra, çünkü İstanbul'a saldırı ancak güneyden bekleniyordu. Kuzeyden, Ruslardan. Ruslar da yoktu ki efendim. Böyle bir çarlık marlık yoktu. Kinezlikler halinde Anadolu'daki beyliklere benzer şekilde Rus kinezlikleriyle o koca coğrafya idare ediliyordu. Ama batıdan bir saldırı, bilhassa Papa'nın teşvikiyle bir Haçlı ordusunun, Haçlı donanmasının gelme ihtimali vardı. Onun için bütün Çimenlik Kalesi dahil, Çimpe ile Çimenlik'i karıştırmayalım. Bugün müze olarak kullanılan ve askeri sahada bulunan Çimenlik Kalesi dahil oradaki yerleri, hepsini Boğaz'ın iki yakasındakini, Seddül Bahir, Kilidül Bahir denilen yerleri Fatih Sultan Mehmet Han yaptırdı ve tahkim etti. Ondan sonra gelen bütün Osmanlı padişahları, hatta 4. Mehmet Han'ın validesi Hatice Turhan Sultan bir hanım olduğu halde İstanbul'un korunması için Boğaz'da da tahkimat yaptırdı ve Çimenlik Kalesi'nin içerisine askerlerin kalacağı evler, barınaklar yaptırdı. Osmanlı Devleti Rumeli'ye geçtikten sonra tamamıyla Çanakkale Boğazı'nı tahkimli tutmuştur. Ancak Osmanlı'nın son dönemlerinde İttihat Terakki'nin başa geçtikten sonra, idareyi ele aldıktan sonra 1909'da maalesef buraların onarımlarına ve tabyaların geliştirilmesine emek verilmedi. O idare harpten başını kaldıramadı. Ondan sonra da Çanakkale Deniz Zaferi'nden önceki yine İngiliz donanmasını içeriye sokmayan, işte Abdülhamit Han zamanında yapılan tahkimatla kazanılan tabyalar olmuştur. Ecdat Yadigarı bu Çimpe Kalesi'nin şöyle bir duvarını, etrafı epey dönüyor, duvarını sizlere göstererek hiç olmazsa tarihe bir not düşelim dedim. Gönül isterdi ki bunun üstüne bir lafa koysunlar. Burası Çimpe Kalesi'dir desinler. Yıkıntısıdır desinler. Kalıntısıdır desinler. İçindeki incir ağaçlarını şöyle bir kessinler. İnsanlar ha hakikaten kalenin ebatları bu haldeymiş desin. Evet, bu kadar. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önüm Saros Körfezi. Hemen sol tarafım Çanakkale Boğazı. İşte Gelibolu Yarımadası'nın artık Koru Dağları'na doğru olan Keşan'a doğru kısmının ucunda sayılırız. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kötü insanlarla düşüp kalkma, onlardan kötülük öğrenirsin. Onlara sırrını verme, ifşa ederler. İşlerini Allah'tan korkanlara danış ve onlarla istişare et.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz vacip olan işler. Değerli dinleyenler, Allah-u Teala'nın açık olan emirlerine farz, açık olmayıp zan ile anlaşılanlarına vacip denir. Vacibi terk etmek tahriben mekruhtur. Harama yakındır. Tahriben mekruh olan şeyi terk etmek vaciptir. Canlı cansız varlıklardaki hesaplı nizama, düzene bakıp bunlardaki incelikleri düşünmek, kainattaki her şeyin anlamsız yaratılmadığını anlamak herkese vaciptir. Her müminin ehl-i sünnet alimlerinin bildirdikleri iman edilecek şeyleri öğrenmesi ve bunlara göre inanması vaciptir. Fıtra ve kurban nisabına malik olana zengin denir. Bunun fıtra vermesi vacip olur. Mükellefse, yani akıl bali ve mukimse, kurban kesmesi de vacip olur. Zekat alması haram olur ve fakir olan mahrem kadın akrabasına ve çalışamayan fakir erkek akrabasına nafaka vermesi, yardım etmesi vacip olur. Ana babaya ve kocaya taat olan işlerdeki emirlerini yapmak, ana baba aciz ve fakirseler, zimmi olsalar bile nafakaları çocuğa vacip olur. Dedeler, nineler de ana baba gibidir. Harbi olanlarına nafaka verilmez. Ana baba zimmi olsalar da hizmet etmek, ihsanda bulunmak vaciptir. Küfre teşvik edenlerine gidilmez. Salih olan mahrem akrabayı ziyaret etmek vaciptir. Müminin mümine dargın duramayıp 3 gün sonra gidip selam vermesi vaciptir. Değerli dinleyenler, diğer vaciplerden bazıları şunlardır. Birinin evine girileceği zaman izin istemek. Bozulan sünnet ve nafile namazları iade etmek. Zekatı acele edip hemen vermek. Allah-u Teala'nın ismini işitince ve söyleyince Celle Celaluhu veya Teala yahut Sübhanallah diyerek saygı göstermek. Tekrar edince de söylemek müstehaptır. Delilini bilmese de müştehidin sözüne uymak. Bugün için 4 mezhepten birinde bulunmak. Borçlu fakiri sıkıştırmamak. Bir kimseye zaruri lazım olan malı ona satmak. Dinimizin yasak etmediği adetlere uymak. Davacının istediği zaman şahit olmak. Çocuğun selamına cevap vermek. Kadının eşine karşı temiz ve ziynetli olması. Herkese sanatının ilmini öğrenmesi. Çocuğun babasına hizmet etmesi ve babanın da fakir oğlunu evlendirmesi. Borçları ödeyerek, emanetleri sahiplerine vererek ölüme hazırlanmak ve vasiyet yazmak. Bütün bunlar vaciptir. Şu vacip diye bildirilen hükümler farzdır, şarttır anlamında kullanılmıştır. 1. Allah-u Teala'nın ihsan ettiği nimetlere şükretmek vaciptir. 2. Resulullah'ın peygamberliğini işitene iman etmek vaciptir. 3. Her asırda yaşayan her milletin Resulullah'a uyması vaciptir. 4. Semavi dinlerin ayet-i kerime veya hadis-i şerifle bildirilen ve neshedilmeyen hükümleriyle amel etmek vaciptir. 5. Herkesin sanatının, mesleğinin ilmini öğrenmesi vaciptir. 6. Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle kesin olarak bildirildi ki namaz kılmak vaciptir. Yani farzdır. 7. Gıybetten sakınmak vaciptir. 8. Hayızlı veya nifaslının kan kesilince gusletmesi vaciptir. 9. Düşman İslam ülkesine saldırınca herkesin savunması vacip olur. 10.
kabul edeceği umulan kimseye emri maruf yapmak vaciptir. 11. Emri marufu yumuşak yapmak da vaciptir. 12. Halife-i Müslümin'in seçip emrettiği içtihada göre amel etmek vaciptir. 13. Avamın müçtehidi taklit etmesi vaciptir. 14. Her Müslümanın 4 mezhepten birinde bulunması vaciptir. 15. Her müçtehidin kendi içtihadına uyması vaciptir. 16. Naslarda açıkça bildirilen emirlere uymak ve inanmak vaciptir. 17. Rüşvet alanın aldığı malı geri vermesi vacip olur. 18. Müftünün müçtehid olması vaciptir. Mutlak müçtehid olmayan müftünün fetva vermesi haramdır. Bunun sadece müçtehitlerin fetvalarını nakletmesi caizdir. 19. Ana babaya hizmet etmek vaciptir. 20. Erkek olsun, kadın olsun, akrabayı ziyaret vaciptir. 21. Şafii'de sünnet olmak vaciptir. 22. Peygamberlerin mucize göstermeleri vaciptir. 23. Bir mahallede salih kimse kalmayıp, fesat ve bid'at artınca başka mahalleye göçüp yerleşmek veya böyle bir şehirden başka bir şehre hicret etmek vacip olur. 24. Hayvan keserken Bismillah veya Allahu Ekber demek vaciptir. 25. Hanbeli mezhebinde sözünde durmak vacip, durmamak haram olur. 26. Eshab-ı kiramın hepsinin salih ve adil olduğuna inanmak, hiçbirine dil uzatmamak, düşmanlık etmemek, bütün Müslümanlara vaciptir. 27. Sultan zalim de olsa, İslamiyet'e uygun emirlerine itaat vaciptir. 28. Resulullah'ın ehli beytine ve hanımlarına saygı göstermek vaciptir. 29. Kafirlerin ibadet olarak yaptıkları, kafirlik alameti olan şeyleri tahkir etmek vaciptir. 30. Allah'ın düşmanı olduğu için kafirlere bu'du fillah vaciptir. 31. Müslümana ilk vacip olan şey ahkam-ı İslamiye'ye uymaktır. 32. Üzerinde Allah hakkı veya kul hakkı bulunanın iki şahit yanında vasiyet yazması vaciptir. Üzerinde hak yoksa vasiyet yazmak müstehap olur. 33. Borçları ödeyip ölüme hazırlanmak ve ölüm hastalığında vasiyet yazmak vaciptir. 34. Eshab-ı kirama uymak vaciptir. 35. Kız ve oğlan çocuk 7 yaşına gelince namaz kılmalarını emretmek velisi üzerine vacip olur. Vacip, yapılması farz gibi kesin olan, fakat Kur'an-ı Kerim'deki delili farz kadar açık olmayan emirlere denir. Vacibin hükmü farz gibidir. Vacibi terk etmek tahrimen mekruhtur. İbadetlerdeki vaciplerden bazıları ise şunlardır. 1. Adağı yerine getirmek vaciptir. 2. Başlanan nafile namazı tamamlamak. 3. Vitri kılmak ve kunut duasını okumak. 4. Namazda bir farzdan bir farza intikal etmek, yani geçmek. Mesela kıyamdan rükûya giderken ve secdeden kıyame kalkarken geçişi geciktirmemek. 5. Esselamu aleyküm diyerek namazdan çıkmak. 6. Farzların iki rekatında ve diğer namazların her rekatında Fatiha okumak. 7. Fasit olan sünnet ve nafile namazları iade etmek. 8. Fatiha'yı ilk iki rekatta okumak. 9. Fatiha'yı zamm-ı sureden önce okumak. 10. Namazda son oturuşta Ettehiyyatü'yü okumak. 11. Namazda birinci oturuşta oturmak ve Ettehiyyatü'yü okuyunca beklemeyip kalkmak. 12. Bayram namazlarını kılmak ve Kurban Bayramı'nın arefesinin sabah namazından dördüncü günün ikindi namazına kadar farzlardan sonra teşrik tekbiri okumak. 13.
namazda imama tabi olmak. 14. Namazda zammı sure okumak. 15. Nisaba malik olan için fıtra vermek ve kurban kesmek. 16. Rükuda bir veya üç kere Sübhanallah diyecek kadar durmak. 17. Rükudan kıyama doğrulunca ve iki secde arasında doğrulup oturunca bir kere Sübhanallah diyecek kadar durmak. 18. Gerektiğinde secdeyi sehiv yapmak. 19. Secdeleri birbiri arkasından yapmak. 20. Sesli okunacak yerde sesli, sessiz okunacak yerde sessiz okumak. 21. Tadil-i erkana riayet etmek. 22. Tahrimen mekruhu terk etmek.

Seleme bin Dinar Hazretleri buyuruyorlar ki, insanlar konuşmayı severler fakat konuştuklarıyla amel etmeyi, öğrendikleriyle yaşamayı terk ederler.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülvehhab Buhari rahmetullahi aleyh. Hak din İslamiyettir. Allah adamlarından olan bu mübarek zat bir günkü sohbetinde şöyle etti nasihat. Ehl-i sünnet üzere inanan bir Müslüman dünya ve ahirette huzurludur her zaman. Nitekim Hak Teâlâ Kur'an-ı Kerim'inde buyurdu, din İslam'dır Hak Teâlâ indinde. Bugün İslamiyetin dışında olan dinler Hak katında makbul ve muteber değildirler. Zira İncil ve Tevrat tahrif edilmişlerdir. Papazlar tarafından değiştirilmişlerdir. Doğru olsalar bile İslamiyet geleli yine bu kitapların kalmadı hükümleri. Bugün makbul olan din yalnız İslamiyettir. Bu dine mensup olmak en yüce bir nimettir. Bir insanın Müslüman olabilmesi için önce iman etmesi lazımdır o kişinin. Ehl-i sünnet üzere bir iman ve itikat Müslüman olmak için gereklidir, yani şart. Sonra Hak Teâlâ'nın emirlerini bir bir öğrenip ona göre amel eylemelidir. Yine Resulullah'ın getirdiği ne varsa hepsini beğenmek de çok mühimdir bilhassa. Resulün sözlerinden birini beğenmemek yahut doğruluğunda bir an şüphe eylemek maazallah imanını götürür o kişinin. Buna çok dikkat etmek lazımdır bunun için. Ufak bir şüpheyi de götürmez çünkü iman. Müslümanın imanı kaya gibidir her an. Şüphe hasıl olursa bir alime sorarak hemen kurtulmalıdır şüpheden tam olarak. Eğer gideremezse o şüphesini hemen, büyük iman nimeti çıkabilir elinden. İmandan mahrum kişi en talihsiz insandır. Çünkü o cehennemde ebedi yanacaktır. Ey mümin! İmanını koru ki şimdi sen de ebedi yanmayasın cehennem ateşinde. Bir günde buyurdu ki, dikkat et ey Müslüman! İmanını kaybetmek çok kolaydır bu zaman. Dinin tazim ettiği bir şeyi tahkir etmek yahut tahkir ettiği şeyi tazim eylemek küfr-i hükmî olur ki maazallah o Müslüman kaybeder imanını böyle söylediği an. Hatta namaz kılsa ve yapsa her ibadeti, Hak Teâlâ indinde olmaz artık kıymeti. Hatta geceleri de kalkıp etse ibadet, ağlayıp gözlerinden yaş dökse de begayet, bunların hiçbirini beğenmez yine Allah. Çünkü o, imanını kaybetmiştir maazallah.

Abdülvehhab-ı Müttekî Hazretleri buyuruyorlar ki, namaz kılmak, Kur'an okumak, din ilimleri öğretmek ve öğrenmek zikirdir. Her hayırlı iş

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 7 Ağustos 2026 Cuma. Makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. Makalelerimizi Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda Selim Kaya bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. İlk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yayla'ya ait, dondurma fiyatları ve piyasa ekonomisi. Yaz geldi, havalar ısındı ve dondurma mevsimi başladı. Dondurma özellikle çocuklar için çok cazip bir yiyecektir. Yetişkinler de sıcak yaz günlerinde dondurma tüketimini artırırlar. Talep yükseldikçe dondurma fiyatları da daha fazla dikkat çekmeye başladı. Geçenlerde Antalya'dan ilginç bir haber geldi. Bir işletmenin bir müşteriden bir külah dondurma için 10 euro yani yaklaşık 550 lira istediği bildirildi. Müşterinin itirazı üzerine tartışma çıktı. Ardından işletme şikayet edildi. Yapılan denetimde yalnızca fiyat meselesi değil, çift etiket kullanımı, hijyen ve temizlik ihlalleri ve çevreyi rahatsız eden gürültü gibi sorunlar da ortaya çıktı. İşletme bütün bu ihlaller sebebiyle kapatıldı. Dolayısıyla olay yalnızca dondurmayı pahalı sattığı için dükkan kapatıldı şeklinde özetlenemez. Ancak bunların fiyattan dolayı İş yerini cezalandırmak için araç olarak kullanılmış olması da mümkün. Bu haber fiyatlara devletin müdahale edip etmemesi gerektiği tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Bence doğru cevap açık. Dondurmanın bir külahının veya bir topunun 550 liraya satılması bazı insanlara çok yüksek gelebilir. Fakat bir fiyatın yüksek bulunması o fiyatın devlet tarafından yasaklanmasını gerektirmez. Serbest piyasada aynı mal farklı fiyatlardan satılabilir. Beşiktaş'ın Ihlamurdere Caddesi'nde gözlemlediğim durum bunu açıkça gösteriyor. Bir pastanede bir top dondurma 150 liraya satılıyordu. Bir süre sonra aynı pastanenin fiyatı 110 liraya düşürdüğünü gördüm. Muhtemelen 150 liralık fiyattan yeterince müşteri bulamadı ve tüketici tepkisi fiyat indirimini zorunlu kıldı. Bu pastaneye yaklaşık 100 metre mesafedeki başka bir dondurmacı da bir top dondurmanın fiyatı 90 liraydı. Biraz daha ilerideki başka bir yerde ise bir top dondurma 70 liraya satılıyordu. Aynı semtte birbirine birkaç yüz metre mesafedeki işletmelerde 70, 90, 110 ve 150 liralık fiyatlar ortaya çıkabiliyor. İşte piyasa ekonomisi budur. Satıcı fiyat teklif eder, tüketici kabul eder veya etmez. Yüksek fiyat isteyen işletme yeterli müşteri bulamazsa fiyatını düşürür, kalitesini arttırır veya piyasadan çekilir. Tüketicinin elindeki en etkili araç pahalı bulduğu malı satın almamaktır. Bir dondurmacının fiyatını aşırı buluyorsak başka bir dondurmacıya gideriz. Böylece paramızı daha uygun fiyat sunan işletmeye yöneltir, pahalı satıcıya da açık bir mesaj vermiş oluruz. Elbette fiyat yalnızca dondurmanın içindeki süt, şeker veya meyvenin maliyetinden oluşmaz. İşletmenin bulunduğu yer, kira bedeli, çalışanların ücreti, marka değeri, dekorasyon, servis biçimi, sunulan fiyat ortamı etkiler. Lüks bir otelde veya deniz manzaralı bir restoranda yenilen dondurmanın fiyatı mahalle arasındaki küçük bir dükkandaki fiyattan daha yüksek olabilir. Dondurmanın muhtevası aynı olsa bile müşterinin satın aldığı şey yalnızca dondurma değil, aynı zamanda mekan, hizmet ve sunumdur. Burada gerekli olan şey fiyatların devlet tarafından eşitlenmesi değil, müşterinin satın almadan önce fiyatı açıkça görebilmesidir. Çift etiket kullanmak, müşteriye başka fiyat gösterip ödeme sırasında daha yüksek bedel istemek veya fiyatı gizlemek dürüst ticaret değildir. Kamu otoritesi bu tür hileleri, hijyen ihlallerini ve zorlayıcı satış yöntemlerini denetleyebilir. Ancak fiyatın müşteriye önceden açıkça bildirildiği ve herhangi bir aldatma bulunmadığı durumda fiyatın yüksekliğine verilecek en doğru cevap satın almamaktır. Dondurmanın her yerde aynı fiyattan satılmasını istemek, işletmelerin maliyetlerinin, kalitelerinin, konumlarının ve hedefledikleri müşteri gruplarının aynı olduğunu varsaymak demektir. Oysa bunların hiçbiri aynı değildir. Tek fiyat dayatması çeşitliliği azaltır. Kaliteli ürünün ve farklı sunumların ortaya çıkmasını güçleştirir. Bazı işletmeleri de satıştan vazgeçmeye yöneltebilir. Piyasa ekonomisinde tüketici çaresiz kalmaz. Parasını harcama tercihiyle üreticiye ve satıcıya yön verir. Pahalı bulduğu dondurmayı almaz. Daha uygun fiyatlı, daha kaliteli ürün sunan işletmeyi tercih eder. Dondurmanın fiyatı 550 liraysa ve bu fiyat bize yüksek geliyorsa çözüm basittir. O dondurmayı yememek. Birkaç adım ötede daha uygun fiyatlı bir dondurmacı bulunabilir. Piyasanın gücü de tam olarak buradadır. Tek bir fiyat herkese dayatıldığında insanlara farklı fiyatlar, farklı kaliteler, farklı tercih imkanları sunamayız. Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yaylan'ın makalesini sunduk. Dondurma fiyatları ve piyasa ekonomisi.

yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddiası var, hem de onlarca dava açılmış durumda. Siyasi tarihe geçecek son fezlekeyi duydunuz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan zincirleme rüşvet fezlekesi, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Güler misin, ağlar mısın? Bırakın yakın arkadaşları Veli Ağbaba ile Burhanettin Bulut ya da tutuklanan ve suçüstü yapılan belediye başkanları hakkında söylenenleri, bizzat ülkeye demokrasi ve şeffaflık getireceğim diyen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bile zincirleme rüşvet iddiası var. Bu siyasette bir ilk. Anlaşılan tek, terk ettikleri CHP'de öyle bir zincirleme menfaat ilişkisi kurulmuş ki tepeden tavana herkes o suçun parçasına dönüşmüş. Çok yazıldı. Her şey İBB'de kurulan, Antalya'da, Bursa'da, İzmir, Menemen'de, Uşak'ta ya da İzmit'te, hatta partinin genel merkezinde herkesi kapsama alanını alan bir sistemle başladı ve hız kesmeden de devam ediyor. Nereye dokunsanız yeni bir rezalet patlıyor. Son fezlekede bu sistemin genel merkeze uzanan boyusu ele alınıyor. Yerel seçim ve kurultay süreçlerinde milyonlarca liralık maddi menfaat sağladıklarına dikkat çekiliyor. Daha önce kamuoyuna yansıyan 1 milyon euro, 200 bin dolar, 950 bin euro ve 50 milyon liralık para trafiği, tanık beyanları, HTS kayıtları ve baz incelemeleriyle sunuluyor. Dosyada yok yok, VIP araç dönüşümü, otomobil alımı, nakit para, saat ve çanta temini gibi onlarca belgeli veri var. Bugüne kadar da bu iddiaların hiçbirine cevap verilmiş değil. Savcılık bu delillerden yola çıkarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında iki ayrı zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varıyor ve yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyor. Bu ağır yükle yeni bir siyasi yolculuk yapılabilir mi? Özgür Özel aklanmadan, bu yükü üzerinden atmadan topluma nasıl yeni bir iktidar vaat edecek? Siyaset açısından taşınması zor bu fotoğrafa rağmen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel birkaç gün önce çok iddialı konuştu. Değerli arkadaşlar, yeni partimiz şeffaf, hesap verebilir bir siyasetin partisi olacak. Şaşırtıcı ama öyle olacaksa önce yeni partinin yeni bir hamleyle bu sürece öncülük etmesi gerekiyor. Bu hem yeni partinin yeniliğine yakışır hem de siyasetin geleceği açısından örnek teşkil eder. İşe de Özel önce kendisinden başlamalı ve dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyerek ezber bozmalı. Şu ana kadar yaptıklarına bakarak Özel'in böyle bir ezber bozan çıkış yapamayacağı çok açık. Ama partisinin geleceğini kurtarmak için şunu yapabilir. 4 arkadaşını feda edebilir. Yeni partinin 4 atlısı Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın, Özer ve Özgür Karabat. Yargı önüne çıkarılırsa Özel'i bilmem ama en azından şimdilik Yeni Parti büyük bir yükten kurtulur. Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün makalesini sunduk. Yeni Parti'de bir ilk, zincirleme rüşvet. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Nilgün Tekfidan Gümüş'ün makalesi var sırada. Batı Şeria ve Kudüs'te şiddet niye artıyor? Uluslararası toplum Gazze şeridinde kalıcı barışın sağlanması için uğraşırken İsrail'in işgali altındaki diğer Filistin toprakları, Batı Şeria ve Kudüs'te gerilim tehlikeli bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Gün geçmiyor ki Batı Şeria'dan Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkını nasıl terörize ettiklerine dair haber gelmesin. Çeteler halinde Filistin köylerini basan yerleşimciler yerli halkın evine, tarlasına el koyuyor, olmadı yakıp yıkarak bölgeyi yaşanmaz hale getiriyorlar. Filistinliler karşı koymaya çalıştığında ise karşısında Yahudi yerleşimciler.

Girişimcilerin arkasında duran İsrail askerlerini buluyor. İsrail medyasında aklı selim yorumcular bile Batı Şeria'da yaşananların planlı bir devlet politikasına işaret ettiğine dair analizler yapıyor. İsrail'de hali hazırdaki kurumsal yapı Oslo sürecinde öngörülen iki devletli çözümü reddediyor. Daha Gazze krizi başlamadan çok önce Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerine olur verilerek Filistin'in toprak bütünlüğünün parçalanması için düğmeye basılmıştı. İsrailli yetkililere göre Benjamin Netanyahu'nun Likud koalisyonu göreve geldiği 2022'den beri Batı Şeria'da 104 Yahudi yerleşimi ve yaklaşık 160 Yahudi çiftliğine onay verildi. Ekim ayında İsrail'de genel seçimler yapılacak. Halihazırda İsrail'i en aşırı sağcı koalisyon hükümeti yönetiyor. Batı Şeria'nın Yahudileştirilme planında başı çekenlerden biri Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortağı Bezalel Smotrich. İsrail'de parlamentoya girebilmek için %3.25'lik seçim barajı uygulanıyor. Son anketlerde Netanyahu'nun Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Eskond'un Yaşar Partisi başa baş bir yarış veriyor. Netanyahu'nun yoluna devam edebilmesi için hali hazırdaki koalisyon ortaklarının da sandıkta iyi bir performans göstermesi gerekiyor. Burada Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi'nin barajı geçerek parlamentoya girmesi Netanyahu için önemli. Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıların artmasında yerleşimci oylarını sağlamlaştırmaya yönelik de hesaplar olduğu yorumları yapılıyor. Öte yandan hükümetin bir diğer aşırı ismi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de boş durmuyor. Ben-Gvir geçen ay sonunda El-Aksa'nın içinde bulunduğu Harem-üş-Şerif'i binlerce Yahudi fanatikle basarak gövde gösterisinde bulundu. Harem-üş-Şerif 1967'deki İsrail işgalinden beri Ürdün Krallığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıf İdaresi tarafından yönetiliyor. Anlaşmalara göre Yahudiler Harem-üş-Şerif'i belirli kurallarda ziyaret edebiliyorlar. Ancak burada ibadet etmeleri, dini eylemlerde bulunmaları yasak. Yahudiler Tapınak Tepesi diye andıkları Harem-üş-Şerif'in 2000 yıl önce Romalıların yıktığı Süleyman Mabedi üzerine kurulduğu gerekçesiyle burada yeniden bir tapınak inşa etmenin hayalini kurmakta. Ancak son dönemde El-Aksa'ya giderek artan ve giderek daha kalabalık bir şekilde gerçekleşen baskınlarda yerleşimcilerin dini hayalleri kadar İsrailli siyasilerin yaklaşan genel seçimlerle ilgili hesaplarının da olduğu anlaşılıyor. Uzmanlar Ekim ayında seçim yaklaşırken hem Batı Şeria'da hem de Harem-üş-Şerif'te siyasi amaç güden provokatif eylemlerin artabileceği uyarısını yapıyor. İşte burada Ürdün, Kudüs'ün çok dinli yapısı ve Harem-üş-Şerif'in İslami kimliğinin korunması, İsrail'den statükonun değiştirilmesine yönelik gelebilecek oldu bittilere karşı hazırlıklı olunması için düğmeye bastı. Aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bulunduğu 14 Müslüman ülkeden temsilciler çarşamba günü Ürdün'de bir araya geldi. Katılımcılar El-Aksa'daki hukuki statüyü değiştirmeye yönelik girişimleri kınadı. Kritik de bir uyarı geldi. Kudüs'teki İslami mekanlara İsrail saldırısının dünya çapındaki 2 milyar Müslümanın duygularına açık bir kışkırtma oluşturduğuna işaret edilerek bu durumun bölgenin ötesine geçen sonuçlar oluşturabileceği uyarısı yapıldı. Nitekim dünkü Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde de kutsal mekanlara saldırılara karşı uluslararası toplumun daha güçlü bir duruş sergilemesi gerektiği vurgusu vardı. Kudüs'te sadece İslami mekanlar değil, Hristiyan kiliseleri, din adamları da şiddete maruz kalıyor. Batı Şeria'da onları görmezden gelmek, Kudüs'te hiçbir şey olmuyormuş gibi sessiz kalmak, Gazze barışı için çabalamamak, Batı'yı ve dünyayı daha güvenli hale getirmeyecektir. Hürriyet gazetesinden Nilgün Tekfidan Gümüş'ün makalesini sunduk. Batı Şeria ve Kudüs'te şiddet niye artıyor? Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Zafer Şahin'in makalesi var sırada. Faili meçhul cinayetler ülkesine veda.
Behçet Oksay, eski Özel Harekat Daire Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası'na hak kazanmış bir kahraman. 25 Şubat 2009'da Ankara Dikmen'de saat 1.30'da vurulmuş olarak bulundu. Dosyası intihar etti denilerek kapatıldı. Oysa vücudunda kırıklar vardı. Oktay Solak'tı ama intihar ettiği iddia edilen silah sağ elindeydi. Ölümünün ardından babası Muhammed Oktay, oğlumu öldürdüler ve devlet sahip çıkmadı dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek dün Oktay'ın kız kardeşi ve oğluyla görüştü. Başta FETÖ bağlantısı iddiası olmak üzere olaya ilişkin tüm şüpheler yeniden ve kapsamlı biçimde incelenecek, hiçbir husus karanlıkta bırakılmayacak dedi. Bakanın 17 yıl sonra Behçet Oktay vakasına el atması önemli. Bu ülkede bir daha hiçbir baba "oğlumu öldürdüler ve devlet sahip çıkmadı" cümlesini kurmamalı. Maalesef yakın tarihte buna benzer cümleler bu ülkede çok kuruldu. Çünkü Türkiye'nin yakın tarihi aynı zamanda bir faili meçhul cinayetler tarihi. Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Gaffar Okkan, Hrant Dink, Özdemir Sabancı, Necip Hablemitoğlu, Ahmet Taner Kışlalı ve diğerleri. Farkında mısınız, dünya üzerinde bizden başka hiçbir ülkede bir hafta içinde 3 ayrı faili meçhul cinayet kurbanı için anma töreni düzenlenmiyor. 19 Ocak Hrant Dink, 23 Ocak Gaffar Okkan, 24 Ocak Uğur Mumcu. O karanlık dönemin bize bıraktığı mirasın kötü anılarını devletten başkası silemez. Bu sebeple son dönemde faili meçhul cinayetlerin çözülmesi konusunda gösterilen irade ve ortaya konulan kararlılık desteklenmeli. Behçet Oktay meselesine dönecek olursak, Adalet Bakanı'nın açıklamasındaki FETÖ vurgusu dikkat çekici. Oktay'ın Ergenekon kumpası sırasında ele geçirilen mühimmatların bir kısmının emniyetteki FETÖ ekibi tarafından özel harekattan çalınıp Zir Vadisi'ne gömüldüğünü ortaya çıkardığı için öldürüldüğü yıllardır konuşulur. Bu ihanet şebekesinin kumpasında kim bilir Oktay gibi kaç vatan evladı daha can verdi. Hepsi aydınlatılmalı. Trabzon'da Salah seferberliği. Muhammed Salah, dünyanın en çok tanınan Müslüman futbolcusu. Sosyal medyada 67 milyon takipçisi var. Futbolun sadece futbol olmadığı gerçeği Salah transferinde bir kez daha ortaya çıkıyor. Salah ile birlikte Trabzon başta olmak üzere tüm Karadeniz'de turizm yoğunluğunun en az ikiye katlanacağından şüpheniz olmasın. Yani Salah o çok tartışılan maliyetini kendi başına çıkaracak ve üstüne koyacak bir ekonomik değer aslında. Salah'ın maliyeti demişken, buna paralel yürüyen başka bir tartışma daha var. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Salah transferi sonrası Trabzonspor'a destek için 6.661 forma alarak bir kampanya başlattı. Tabii beklenen soru hemen gündeme geldi. Formaların bedeli belediye bütçesinden mi karşılandı? Dün bu soruyu belediyeye sordum. Gelen cevap özetle şöyle: belediye bütçesinden profesyonel spor kulüplerine bu şekilde maddi destek sağlanması yasal olarak mümkün değildir. Başkanımız yıllardır uyguladığı dayanışma modeliyle Trabzon sevdalısı iş insanlarına, dostlarına ulaşarak Trabzonspor'u desteklemelerini rica etmekte, forma, kombine ve loca satın alarak kulübü katkı sağlamalarına vesile olmaktadır. Formaların ücretlerinin belediye bütçesinden sağlandığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır.

Milliyet gazetesinden Zafer Şahin'in makalesini sunduk. Faili meçhul cinayetler ülkesine veda. Makaleler arasından programı devam ediyor. Akşam gazetesindeyiz. Kurtuluş Taiz'in makalesi var. Sürecin kontrolü Erdoğan'da. Meclise sunulan çerçeve yasanın 2 yıl gibi bir sürede aceleye getirilmeden titiz bir çalışmayla şekillendiğini söylemek mümkün. İnce elenip sık dokunmuş. Kanun teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin kamuoyuna duyurduğu temel prensiplerle birebir örtüşüyor. Ortada sözde farklı, özde farklı bir metin yok. Temel ilke baştan nettir. PKK'nın silahları bıraktığı teyit edilmeden hiçbir adım atılmayacak. Meclise sunulan 12 maddelik teklifteki MGK ayrıntısı bu ilkenin korunduğunu açıkça gösteriyor. Teklife göre örgütün kontrolündeki tüm yapı ve unsurlarıyla fiili varlığını sonlandırdığı ve tamamen silahsızlandığı önce güvenlik kurumlarınca tespit edilecek. Bu tespitin kesinleşmesi için Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit şartı aranacak. Kanun, Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasından sonra yürürlüğe girecek. Sürecin yönetimi ve takibi öncelikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve MGK Genel Sekreterliği tarafından yürütülecek. Dolayısıyla bütün ipler doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde olacak. Kanunun ayrıntılarında açık ya da örtülü bir af bulunmuyor. Ne var ki örtülü af tabiri kulağa hoş geldiği için siyasette revaçta. Oysa metinde sadece sıkı kontrol altında belirli soruşturma, kovuşturma ve mahkumiyet kararlarının ertelenmesi söz konusu. Dosyalar ortadan kaldırılmıyor, deliller yok edilmiyor. Aksi halde dosyalar yeniden açılabilecek. Kanundan yararlanacakların siyasi hakları da bir çırpıda verilmiyor. 15 yıl altı cezalar için 2 yıl, 15 yıl üstü cezalar içinse 3 yıl sonra başvuru imkanı tanınıyor. Kısacası ara bir değerlendirme fırsatı sunuluyor. Nihai bir af değil. Mecliste kanuna imza atan ve karşı çıkmayanların toplamı milli iradeyi fazlasıyla yansıtıyor. Demin kanuna imza atması ve sözcüsünün yaptığı açıklamalar da son derece olumlu. Bunun anlamı şu, içeride bu süreci istismar edebilecek toplumsal ve siyasal zemin neredeyse yok denecek kadar dar. Kandil dışında süreci sabote edebilecek başka bir dinamikse ufukta görünmüyor.

Küresel piyasalar son bir haftada adeta farklı bir iklime geçti. 30 Temmuz'da dünya, Amerika'nın İran'a yönelik kapsamlı bir askeri operasyona hazırlandığı haberleriyle sarsılmıştı. Bir gün sonra ise Başkan Trump'ın operasyon yerine anlaşma ihtimalini öne çıkararak geri adım atması piyasalarda risk algısını tersine çevirdi. Ardından Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması konusunda sağlanan önemli ilerlemeler jeopolitik tansiyonun en azından şimdilik düşmesine yol açtı. Piyasalar bir kez daha Trump'ın taco olarak özetlenen pazarlık stratejisinin işe yaradığına inandı. Bunun ilk yansıması enerji fiyatlarında görüldü. Taco ile piyasalarda dönen hava. 30 Temmuz'u başlangıç kabul ettiğimizde Brent petrolün varil fiyatı 89.60 dolardan 78.51 dolara gerileyerek %12.3 düştü. Avrupa doğalgaz fiyatları %58.158 seviyesinden 53.445'e inerek %8.1 değer kaybetti. Enerji fiyatlarındaki bu düşüş yalnızca petrol piyasasının konusu değil. Çünkü petrolün gerilemesi küresel enflasyon beklentisinin aşağı çekilmesine yol açıyor. Enflasyon beklentilerinin gerilemesi ise tahvil faizleri üzerindeki baskıyı azaltıyor. Nitekim Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi %4.712'den %4.609'a gevşedi. Faizler düşünce de dolar güç kaybetmeye başladı. Doların başlıca para birimlerine karşı değerini gösteren endeks 101.07 seviyesinden 99.75'e inerek %1.3 geriledi. İşte zincirin son halkası burada devreye girdi. Altının üzerindeki 4 baskı aynı anda kalktı. Son 6 ayda altın açısından son derece zorluklu idi. Jeopolitik risklerin yükselmesi ilk bakışta altını desteklemesi gereken bir gelişmeydi. Ancak savaşın enerji fiyatlarını yukarı taşıması, bunun enflasyonu arttırması, yükselen enflasyonun faizleri yukarı çekmesi ve güçlü doların ortaya çıkması altının önünü kesti. Bir başka ifadeyle altın aynı anda 4 farklı cepheden baskı gördü. Yükselen enerji fiyatları, artan enflasyon beklentileri, yüksek tahvil faizleri, güçlü dolar. Sonuçta altın yaklaşık 6 ay içinde %30'a yaklaşan sert bir değer kaybı yaşadı. Şimdi ise tablo tersine dönüyor. Enerji fiyatları geriliyor, enflasyon baskısı hafifliyor, tahvil faizleri gevşiyor, dolar zayıflıyor. Altının önündeki en büyük engeller de birer birer kalkıyor. Bu nedenle son günlerde görülen yükseliş yalnızca teknik bir tepki olarak değerlendirilmemeli. Aynı zamanda altının üzerindeki makroekonomik baskının hafiflemesinin doğal sonucu olarak okunmalı. Merkez bankaları yeniden sahnede. Üstelik altını destekleyen tek unsur piyasa fiyatlaması değil. Çin uzun süredir rezervlerini çeşitlendirme amacıyla altın alımlarını sürdürüyor. Şimdi buna yaklaşık 13 yıl sonra Güney Kore'nin de jeopolitik riskleri gerekçe göstererek yeniden katılacağı yönündeki beklentiler eklendi. Bir diğer tarafta Rusya Devlet Başkanı Putin'in Batı merkezli ödeme sistemlerine alternatif yeni bir rezerv ve ödeme mimarisi kurulacağını açıklaması da uzun vadede dolar merkezli sisteme yönelik tartışmaları yeniden canlandırıyor. Merkez bankalarının rezerv tercihleri yavaş değişir. Ancak değişmeye başladığında etkileri uzun yıllar hissedilir. Altın tam da bu uzun vadeli dönüşümün merkezinde yer alıyor. Ama her şey Hürmüz'e bağlı. Bununla birlikte piyasalarda oluşan iyimserliğin sağlam bir zemine oturduğunu söylemek için henüz erken. Çünkü bugünkü fiyatlamaların temelinde Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağı, enerji akışının kesintisiz süreceği ve diplomatik temasın devam edeceği varsayımı bulunuyor. Oysa son aylarda defalarca gördük ki ateşkesler kırılgan, anlaşmalar geçici, diplomasi ise çoğu zaman tek bir açıklamayla yeniden çıkmaza girebiliyor. Jeopolitik riskler tamamen ortadan kalkmış değil, sadece ertelenmiş görünüyor. Bir gözde siyasette olmalı. Üstelik piyasaların önündeki tek belirsizlik Orta Doğu değil. Amerika ara seçimlerine artık her geçen gün daha fazla yaklaşılıyor. Bu süreçte Beyaz Saray'ın ekonomi, ticaret, gümrük tarifeleri ve dış politika başlıklarında daha agresif adımlar atması sürpriz olmayacaktır.
Piyasaların bugün satın aldığı iyimserlikle seçim atmosferinin oluşturacağı politik riskler zaman zaman karşı karşıya gelebilir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde oynaklığın tamamen ortadan kalkmasını beklemek gerçekçi olmaz. Rekor borsalar, yeniden canlanan altın. Risk iştahındaki toparlanma borsalara da güçlü şekilde yansıdı. 30 Temmuz'dan sonraki yalnızca 5 gün içinde All Country World Index %5.1 yükseldi. Yapay zeka yatırımlarının lokomotifi olan küresel yarı iletken indeksi ise %10.7 prim yaptı. Yani piyasalar aynı anda hem hisse senetlerini hem de altını satın almaya başladı. Bu ilk başta çelişkili görünse de aslında ortak neden aynı. Jeopolitik risklerin azalması, enerji fiyatlarının gevşemesi, faizlerdeki gevşeme ve doların zayıflaması. Piyasalar kesinlikten mi beslenir, belirsizlikten mi? Altın üzerindeki baskının önemli bölümü gerçekten hafifledi. Ancak bu bütün risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Bugünkü yükseliş yeni ve kalıcı bir boğa piyasasının başlangıcı da olabilir. Kırılgan bir jeopolitik dengede verilen güçlü ama temkinli bir tepkide. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda sadece altının fiyatını değil, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerleri, Washington'dan gelecek açıklamaları ve Amerikan ara seçimlerine giden siyasi atmosferi de dikkatle izlemek gerekecek. Çünkü bazen altının yönünü maden ocakları değil, boğazlar ve başkentler belirler.

Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Yahya Bostan'ın makalesi var. Ankara'nın Kızıldeniz'de zor kararı. Amerika-İsrail-İran krizi birçok ülkeyi derinden etkiledi. Türkiye bu gerilim alanının hemen yanı başında bulunuyor. Yaşanan her gelişme güvenliği, ekonomisi, bölgesel politikaları ve yaşamsal çıkarları üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Buna rağmen Ankara, 1- kendisini çatışmanın dışında tutmayı, 2- Amerika-İran Körfez tüm bu taraflarla diyaloğu korumayı ve arabulucu rolü üstlenmeyi, 3- savaşın terörsüz Türkiye gibi hayati bir proje üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini sınırlamayı, 4- Ankara patentli bölgesel enerji ve koridor projeleriyle savaş sonrası mimaride önemli bir konum elde etmeyi, 5- başta Körfez olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkilerini savunma, ekonomi ve diplomatik açılardan geliştirmeyi başardı. Bunlar önemli kazanımlardır. Ancak savaş askeri boyutu şimdilik dinmiş gibi görünse de devam ediyor. Kriz hala Hürmüz odaklı. İran, Hürmüz'deki rejimi, statikoyu değiştirecek, boğazı kontrol etmek, gemilerden ücret almak, savaştan kalıcı bir kazanç elde etmek istiyor. Amerika ve Körfez ülkeleri buna karşı çıkıyor. Şu an İran ve Umman'ın geçici bir anlaşmaya yaklaştığı söyleniyor. Sonuç ne olursa olsun Tahran, Hürmüz'ün statikosunu değiştirme arayışından vazgeçmiş değil. Trump'sa bunu tersine çevirmek için bir çılgınlık yapabilir. Amerika-İran ateşkesi çöktükten sonra Türkiye'yi yakından ilgilendiren iki durum oluştu. Birincisi Lübnan konusudur. Orada Hizbullah'ın silah bırakması, böylece İsrail'in işgali sona erdirmesi için bir süreç yürütülüyor. Ankara, Lübnan'ın istikrar ve egemenliğini güçlendirecek her adımı destekleyecektir. Ancak Amerika'nın Suriye yönetimine Hizbullah'ın silahsızlandırılmasında sen de rol oyna telkinleri negatif potansiyel taşır. Şara birkaç mesajında Suriye'nin maceracı bir rol üstlenmek istemediğini dışa vurmuştu. Şam'ın bu pozisyonu tüm baskılara rağmen koruması gerekir. İkincisi giderek ısınan bir başlıktır. İran Hürmüz'ü savaşta bir kaldıraç olarak kullandı. Krizin derinleşmesi ihtimaline karşı ikinci kartıysa Babül Mendeb'ti. Ateşkes çökünce Husiler Babül Mendeb'i tamamen kapatmadı ama Suudi Arabistan'a blokaj uyguladı. Hatta Kızıldeniz'deki Suud gemilerini balistik füzelerle hedef almaya başladı. Bu önemlidir çünkü Suudi Arabistan'ı çatışmanın içine daha fazla çekme potansiyeli taşır. Nitekim Riyad buna karşılık olarak Amerika ile birlikte Irak'taki İran milislerine saldırı düzenlemiştir. Suudi Arabistan şimdi de Kızıldeniz'de seyir-i sefer güvenliğini sağlamak için yeni bir adım atıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde önemli bir toplantı yapıldı. Edindiğim bilgiye göre 40 ülke Genelkurmay Başkanı düzeyinde bu toplantıya uzaktan erişimle katıldı. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da katılımcılar arasındaydı. Financial Times'a göre aralarında Türkiye'nin de olduğu 14 ülke Kızıldeniz'de denizcilik ve enerji tedarikini korumayı amaçlayan yeni bir deniz savunma koalisyonuna katılmayı kabul etti. Suud tarafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında geçtiğimiz günlerde yapılan telefon görüşmesinin de bu boyutunu öne çıkardı. Suudi medyasında yer alan haberlere göre Erdoğan bu ittifakın başarılı olmasını umduğunu belirtti. Bu noktada bazı hususları vurgulamak gerekiyor. 1. Kızıldeniz'de seyir-i sefer güvenliğinin sağlanması konusu uzun bir süredir tartışılıyor. Örneğin Avrupa Birliği Aspides operasyonu adı altında benzer bir misyon kurmuştu. Fransızlar bu farklı girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı. Şimdiki girişim doğrudan Suudi Arabistan'a ait. Dolayısıyla böyle bir uluslararası koalisyon kurulursa karargahın Suudi Arabistan'da olması beklenir. 2. Konuyla ilgili koordinasyon toplantısı 28 ve 29 Temmuz'da uzaktan erişimle yapılmış. Ankara prensipte Kızıldeniz'de seyir güvenliğinin sağlanmasına katkı sunmaya olumlu bakıyor. Ancak bu nihayete ermiş bir süreç değil. Bu misyona katılmak isteyen ülkelerin iç hukuk süreçlerinin işlemesi gerekiyor.
3. Uluslararası basına göre Suudi Arabistanlı yetkililer misyonu İran'la doğrudan çatışmadan ziyade ticari gemilere refakat etmeye, istihbarat paylaşmaya ve deniz hatlarını güvence altına almaya odaklanan savunma amaçlı bir çerçeve olarak tanımlıyor. Bu nokta çok önemli çünkü Türkiye bölgesel politikaları ve krize mesafesi arabuluculuk misyonuyla oldukça önemli bir pozisyonda duruyor. 4. Bu kriz Türkiye ve Suudi Arabistan'ı özellikle savunma, güvenlik ve ekonomide oldukça yakınlaştırdı. İki ülke bölgesel güvenlik konularında yoğun bir şekilde istişare ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliğine destek olması doğaldır. 5. Gerilimin diğer tarafında İran yer alıyor. Bu Ankara için yönetilmesi gereken hassas ve zor bir denklem oluşturuyor. Peki ne olacak? Ben Ankara'nın Riyad'ın güvenliğine katkı sağlarken İran-Suudi Arabistan geriliminin derinleşmemesi için de önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum.

Yeni Şafak gazetesinden Yahya Bostan'ın makalesini sunduk. Ankara'nın Kızıldeniz'de zor kararı. Bugünkü son makalemiz Türkiye gazetesinden Meryem Aybike Sinan'a ait. Atina'nın hiç bitmeyen azınlık nefreti. Yunanistan, Türk azınlığa yönelik sinsi planlarına her geçen gün yeni birini ekliyor. Batı Trakya, Lozan Barış Anlaşması'nda adil bir bölgesel denge kurma amacıyla kurgulansa da zaman içinde bu denge Yunanistan lehine tek taraflı bozulan en hassas diplomatik alanlardan biri haline geldi ne yazık ki. Bölgede tarihsel ve kültürel kökleriyle varlığını sürdüren Türk soylu azınlık son dönemde hem sosyoekonomik hem de demografik baskı araçlarının odağında yer alıyor. Yunanistan yönetiminin sınır bölgelerine özellikle de Türk nüfusun yoğun olduğu Meriç ve Rodop havzasına yönelik uygulaya geldiği planlı nüfus ve iskan politikaları iyi niyetli bir bölgesel kalkınma hamlesinin ötesinde oldukça kötücül, tescilli bir demografik mühendislik çabası olarak karşımıza çıkıyor. Atina yönetiminin sınır bölgelerine etnik Yunan asıllı vatandaşları yerleştirme stratejisinin temelinde sınır güvenliği gerekçesinin arkasına gizlenmiş bir homojenleştirme politikası yatıyor. Aslında bu yaklaşım Türk azınlığın yoğun olduğu coğrafi bütünlüğü kırmayı ve bölgedeki yerel idari mekanizmalarda Türk soylu temsil oranını marjinalleştirmeyi hedefliyor. Devlet teşvikleri, vergi muafiyetleri ve lojman imkanlarıyla desteklenen bu yapay nüfus transferi Lozan Anlaşması'nın ruhuna aykırı olduğu gibi Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunmasına ilişkin Çerçeve Sözleşmesi'nin 16. maddesinde açıkça men edilen azınlıkların yaşadığı bölgelerdeki nüfus oranlarını değiştirmeyi amaçlayan tedbirlerden kaçınma ilkesini de doğrudan ihlal ediyor. Hemen belirtelim, Yunan hükümeti her türlü ekonomik aracı Yunan asıllı vatandaşların hizmetine sunsa da bu proje çok da ilgi görmemiş ve geniş halk kitleleri bu politikayı benimsememiştir. Batı Trakya Türk azınlığına yönelik asimilasyon çabaları yalnızca mekansal düzenlemelerle sınırlı kalmayıp hukuki, dini ve iktisadi alanlarda birer baskı mekanizması olarak kullanılıyor. Yunanistan'ın kendi iç hukukunun milli güvenlik reflekslerini bahane ederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamaktan imtina etmesi ve Türk ibareli dernekleri yok sayması evrensel hukukun açık bir ihlalidir. Bu kör düğümün aşılması adına inanç özgürlüğünü gölgeleyen müftülük krizinin seçilmiş müftülere ahdi özelliklerinin iade edilmesi yoluyla çözülmesi diplomatik bir zorunluluk haline gelmiştir. Batı Trakya'ya yönelik uzun yıllardır uygulanan sistematik ekonomik ambargolar ve tarım arazilerinin kamulaştırılması gibi iktisadi dışlama politikaları genç Türk nüfusu üretkenlikten kopararak onları Avrupa içlerine göç etmeye zorluyor. Bu gerçekte tescilli bir demokratik eritme politikasından başka bir şey değildir. Bu baskı mekanizmalarının yanı sıra Türk azınlığın tarihsel varlığına indirilen en ağır darbelerden biri de vakıf malları ve mülkiyet haklarının sistematik olarak gasp edilmesi stratejisidir. Osmanlı döneminden kalan ve azınlığın sosyal, kültürel ve dini hayatının can damarı olan vakıf mülkleri, antidemokratik kararnameler, keyfi kamulaştırmalar ve fahiş vergilendirme politikalarıyla ellerinden alınıyor. Türk azınlığın kendi mülkleri üzerinde tasarrufta bulunması engellenirken vakıf yönetimlerine azınlığın iradesi dışında devlet eliyle kayyımlar atanması, bu zengin tarihsel mirasın tasfiyesini ve ekonomik egemenliğinin çökertilmesini hedefleyen açık bir mülkiyet hakkı ihlalidir. Hasılı Yunanistan'ın sınır bölgesinde yürüttüğü yapay nüfus yerleştirme politikaları ve Türk kimliğini yok sayan asimilasyonları Balkanlardaki bölgesel istikrara ve iyi komşuluk ilişkilerine hizmet etmediği gibi her geçen gün iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırmaya yönelik oldukça bilinçli uygulamalardır.
Doğu Akdeniz ve Ege'de hukukun üstünlüğünü savunan Atina'nın kendi sınırları içindeki Türk azınlığın ahdi ve evrensel insan hakları söz konusu olduğunda sergilemiş olduğu çifte standartlı ırkçı baskıcı tutumlarına karşı uluslararası camia ve insan hakları örgütleri daha net bir diplomatik duruş sergilemelidir desek de böyle olmayacağını gayet iyi biliyoruz, zira Batı ikiyüzlüdür. Hak arayışı mücadelesinde Türk azınlığın meşru taleplerinin uluslararası hukuk zemininde savunulması kalıcı barışın yegane anahtarıdır. Türkiye Batı Trakya Türk azınlığının her zaman yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Yunanistan hiç unutmasın ki Batı Trakya Türk azınlığı bir güvenlik tehdidi değildir. Aksine bir barış ve güvenlik köprüsüdür. Türkiye Gazetesi'nden Meryem Aybike Sinan'ın makalesini sunduk. Atina'nın hiç bitmeyen azınlık nefreti. Makaleler arasından programının sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 20, Sure, Kasas Suresi 14-50. Ayetler, sayfa 386-390.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: İnna Allah la yehdil kavmez zalimin. Sadakallahu'l azim.
1: Sevgili dinleyiciler, mukabele

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Afak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Adalet böyle olur. Hazreti Ömer Faruk Allah'tan korkardı pek. Titrerdi mahşerdeki hesabı düşünerek. Buyururdu, bir çoban kaybetse koyununu, yarın mahşer gününde sorarlar benden bunu. Bir gün halifeyken uğraşıp birkaç saat, zekat develerini bağladı kendi bizzat. Dediler ki, bu işi niçin siz yaparsınız? Olmaz mıydı birine bunu yaptırsaydınız? Buyurdu, fakirlerin hakkıdır bu develer. Onların işlerini yapmalı bizzat Ömer. Bana tevdi etmiştir bu işi Hak Teâlâ. Yarın mahşer gününde benden sorar evvela. Dediler ki, ya Ömer, görürüz ki gece hep gezersiniz şehirde, her yeri neden acep? Buyurdu, dolaşırım uzak ücra yerleri, kendim arar bulurum aciz ve fakirleri. Zira budur evvela benim asli vazifem, onlara yardım etmek zevk veriyor bana hem. Bir yere yeni valiyi gönderirken ilk önce ona vazifesini söylerdi ince ince. Sonra da bir kağıda cümle vazifesini iki nüsa olarak yazdırırdı hepsini. Birinci nüshasını verirdi kendisine. Yollardı diğerini şehrin ahalisine. Ve onlara emredip derdi ki, ey ahali, bininiz ki şehrinize geliyor yeni vali. Eğer hakkın emrini tutarsa bu valiniz, siz de onun emrine itaat eyleyiniz. Yok, Allah'ın emrini terk ederse o bir gün, bunu hatırlatınız, siz de ona topyekün. Abdurrahman bin Avf da nakleder ki şöylece, Hazreti Ömer Faruk bana geldi bir gece. Buyurdu, şehrimize küffar diyarlarından bir ticaret kervanı geldi ve kondu şu an. Gerçi bunlar Müslüman değiller, hepsi kafir. Velakin şehrimize gelmişlerdir misafir. Çok kıymetli mallarla yüklüdür kervanları. Bizlere emanettir canlarıyla malları. Zira İslam'ın emri şöyledir ki her zaman misafir gelenlere verilmez zarar ziyan. Gel gidelim bu gece, bekleyelim onları. Bizim diyarımızda olmasın zararları. Peki deyip o gece bekledik sabaha dek. Lakin biri fark etmiş bizi takip ederek. Sonra diğerleri de olmuş buna muttali. Kendi aralarında konuşmuşlar bu hali. İslam'ın halifesi, cihan titreten Ömer, bizim kervanımıza nasıl bekçilik eder? Halbuki muhaliftir dinimiz dinlerine. Buna rağmen o bizzat beklemiş bizi yine. Bu ne ince düşünce, bu ne ahlak, ne edep. Demek ki İslam dini bunlara emreder hep. Böylece hayran olup hepsi İslamiyete, topyekün iman edip geldiler hidayete.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinin, evliyanın büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kudüs-i Suruh buyuruyorlar ki, dünya hayatı pek kısadır. Bunu en lüzumlu şeyde kullanmak gerekir. Bu en lüzumlu şey de kalbini toparlamış olanların yanında bulunmaktır. Hiçbir şey sohbet gibi faydalı olmaz. Gönül dağınıklığının ilacı gönlünü Allah-u Teala'ya vermiş olanların sohbetidir buyuruyor İmam-ı Rabbani Kuddüs'e surru.
3: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. Buyurun.
4: İyi günler. İyi günler.
2: İyi günler efendim, buyurun.
4: Hocam sizden çocuklarıma dua istiyorum.
2: Rabbim hidayet versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, amin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
4: Amin hocam. Hocam benim size iki tane sorum var. Çocuk sordu bana.

0: Doğru mu yapıyorum? Yapayım mı? Başka bir şey mi söyleyeyim? Onu sizden...
1: Peki efendim.
0: Tamam, teşekkür ediyorum hocam.
1: İyi günler.
2: Alo, iyi günler.
1: Buyurun, dinliyoruz.
2: Osman hocama sorularım olacak.
1: Dinliyoruz efendim, buyurun.
2: Hayırlı günler hocam, hayırlı cumalar olsun.
1: Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Buyurun efendim.
2: Evet, anlatabildiğim kadar kusura bakmayın hocam. Bu Allah'ın sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemek diye bir şey var ya, imandan sonra sizin sohbetlerinizde dinliyorum da. Bunun hakkında şöyle bir sorum olacak hocam. Şimdi benim oğlum bir Rus biriyle evlendi yurt dışından. Bunu ben her gün üzülüyorum. Acaba bunun imanı gitmiş midir bu kafir olduğu için? Bununla ne sevdiği için, evlendiği için gitmiş midir diye. Anne olarak ben üzülüyorum her gün. O bilseydi yapmazdı zaten. Bilmediği için oldu böyle.
1: Peki efendim.
2: Bundan sonra hocam bir de yani bunun iman, ben de bunun dini nikahına bunlar ayrılmıyor diye yardım etti. Kötü çığır açanlar aynı günaha dahil oluyor diye. Ben de bunların günahından mesuliyetim var mı? Buna hangi kitabı vermeliyiz? Mesuliyetten kurtulur muyuz?
1: Peki efendim.
2: Hocam dualarınıza talibim hocam.
1: Estağfurullah.
2: Hayırlı günler olsun.
1: Allah'ım. Hayırlı günler efendim.
3: İyi günler.
4: Alo.
3: Buyurun.
4: Merhabalar, hayırlı cumalar.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sizin de cumanız mübarek olsun. Buyurun.
4: Hocam, benim şöyle bir sorum olacaktı. Benim dayımın hanımı vefat etti. Çocuk 11 aylıktı. Ona da annem bakmaya başladı 11 aylıkken. Son çocuğu, erkek çocuğu sünnet ettirir devlet hastanesine. Fakat çok az sünnet etmişler. Şu anda çocuk 5 yaşında hocam. Tekrar sünnet ettirilmesi gerekiyor mu? Çünkü yeterli değil yani. Hani görünüşte çok az kesmiş. Bunu soracaktım. Bir de sizlerden dua istiyorum. Sınava gireceğim hocam.
1: Rabbim hayırlı neticeler ihsan etsin efendim.
4: Teşekkür ediyorum. Peki. Hayırlı cumalar, iyi günler.
3: Buyurun hocam.
1: Başka? Yok herhalde.
3: Yok.
1: Efendim bugün cuma. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cumalarını tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden istifade etmemizden nasip ve müyesser eylesin inşallah teala. Ayrıca şu anda radyosunun başında bulunan dinleyicilerimizden hasta olanlar veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan eylemesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını da hayra tebdil eylemesini Rabbimizden niyaz ederiz. Ve ayrıca Cenab-ı Hak ahir zaman fitnelerinden bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin. Hepimizi son nefeste de iman selameti nasip ve müyesser eylesin.
3: Amin.
1: Efendim ilk dinleyicimiz cenaze namazına dedi, çocuğum dedi ki neden aminle başlanıyor, aminle bitiriliyor. Cenaze namazına aminle başlanmaz, aminle de bitirilmez. Piyasada yapılanlar doğru değil. Aminle başlanmıyor. Yanlış yapıyor. Çocuk nerede gördüyse, nerede duyduysa onu. Öyle bir hüküm yok kitaplarda, öyle bir şey söz konusu değil. Peki cenaze namazına iki rekat namaz gibidir. Fakat rükû ve secdesi yoktur. İki rekat namaz gibidir. Ayak takılır, dört tekbirdir. Yani bunların arasında amin hiç geçmez. Eğer cenazeye iştirak edenler kalabalıksa geride bir mübelli der ki Allah için namaza, Resulullah Efendimiz için salavata, meyit için duaya veya kısaca Allah için salata, meyit için duaya. Uydum hazır olan imama denir. Evet. İmam tekbir alır. Sübhaneke ve Celle Senayik'te beraber okunur. Sonra cenazede okunacak dualar var. Bilmiyorsa Fatiha-i Şerife'yi dua niyetiyle de okuyabilir. Tekbir alır. Yine orada cenaze namazında okunacak dualar var. Bilmeyenler Rabbena atina Rabbena afili de okuyabilir. En son tekrar dördüncü tekbir alınır. Orada da cenaze için bildirilen dualar var. Peki bilmezse Allahümme afirleh, Allahümme afirleh diye de dua edebilir. Rabbena afirliği de okuyabilir. Dördüncü tekbir alınca önce sağa selam verir, sonra sola selam verir. Bu kadar. Başka bir şeysi yok cenaze namazının.

0: Hocam, amin hiçbir yerinde yok.
1: İkinci tekbirden sonra Allahümme salli Allahümme barik.
0: Özür dilerim. Biz atladık.
1: Evet.
0: Salli barikler okunur. Yani son şeyde Fatiha-i Şerife-i Duan niyetiyle okuyabilir.
1: Üçüncü tekbirden sonra.
0: Üçüncü tekbirden sonra. Dolayısıyla yani cenaze namazının ne başında ne sonunda aminle başlanmaz. Tekbirle başlanır. Müezzin sadece ikaz eder. İşte Allah için salata, meyyit için duaya uydum hazır olan imama deyin, böyle niyet edin. O ikazdan murat o. Ve cenazenin başında konuşma yapılmaz.
1: Şimdi konuşma yapıyorlar.
0: Bidattır.
1: Şey yapın.
0: Hele bazılar bu meseleyi bildiği halde efendim işte cenaze başında konuşma yapılmaz ama biz bir bilgi vermek için falan diye bakıyorsun, yarım saat konuşuyor.
1: Evet.
0: Ya arkadaşım, aynı şekilde zevk mi alıyorsunuz? Yani önünüze insanlar böyle çıkınca orada illa ben konuşayım falan. Emel abiler, Allah rahmet eylesin, bir şey buyuruyorlardı. İnsan, kitaplarda var bu. İnsan gençliğinde nefsinin, yaşlanınca da şöhretin esiri olurmuş.
1: Evet.
0: Yani illa aynı şekilde bana baksınlar, ben konuşayım falan, şeyler de öyle. Camide cemaat susuyor tabii, oturuyor falan. Vaiz kürsüye çıkıyor. Adam bir atıyor. Ya sen kimsin? Haddini bil ya. Karşındaki aynı şekilde. İmamsan bile kitaplarda açıkça yazıyor. Bakıyorsun bunun içerisinde yaşlı var, hasta var. Onun sana yolcu var. Hemen gidecek olan var. Buraya görünce imamın dediği olacak ya. Bir gün birisi çıkar dövüverir seni. Hatta Peygamber Efendimiz Sabahat Aleyhisselatü Vesselam yoldan gelmiş. Eshab-ı Kiram'dan bir tanesi akşam namazına gidiyor. İmam olan Eshab-ı Kiram da uzun okumuş. O da gidiyor, ya Resulallah diyor, bu şart mı? Ben yoldan geldim, yorgunum diye ayakta duramıyorum falan. Çağırıyor Resulullah Efendimiz, azarlıyor onu. Arkanda hasta var, yolcu var, acil işi var. Ha kendi başına istediğin kadar şey yap. Efendim işte ben sohbet edeceğim. Ya seni dinleyecek adam 3-5 kişi neyse gelirse, yani dinliyorsa... soru da soruyorsa şak, yoksa koyunun kaval dinlediği gibi şöyle bakıyorsa, sen de coşuyorsun, anlatıyorsun, sonra soruyorsun, ne anlattı bu adam? Hiç. Adam bir tane konferans vermiş de konferans içinde bir yerde bir eşek kelimesi geçmiş. Sonra onu dinleyenlerden birisine sormuşlar, ne anlattı? Eşek dedi demiş, tamam mı? O kadar yani. Dolayısıyla ben Emel abilere dikkat ediyordum. Emel abiler böyle toplu yerlerde 20 dakikayı katiyen geçmezlerdi. Ya işte sen de şahitsin. Aşağıda VIP'te böyle düğün mühün falan olduğu zaman mübarek gecelerde falan yemek veriliyordu ya.
1: Evet.
0: O zamanlar dikkat ediyorum falan. Yemek. Yemek duası. Emel abinin konuşması. Hepsi. Bir saat işte bitiyordu. Saat 7 tık Emel abi orada. Şimdi düğün daveti. Saat 7'de başlayacak. Gidiyor 8 oluyor, yok 9 oluyor, yok 10 oluyor. Yiğit arkadaş, ben zamanımı senin için niye öldüreyim ki? 7 dediysen 7'de başla. Anca geliyorlar. Senin anca zaten aynı şekilde onu alıştırdın ya. Sen 7'de başlamıyorsun. 7'de başlamadığın için davet ettiğin kimseler de ya 9'dan önce başlamaz ya, baş ver falan. On da geliyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Sen 7'de başla. Efendim yetişemezse kusura bakma, biz 7'de başladık, yemeği bitirdik, dua ettik, gidiyoruz. Allah'a ısmarladık. Bitti. Bu bir iki sefer olursa o zaman aynı şekilde patır patır gelir. Ya burada aynı şekilde bazen yaz günler olunca burada vazifeli alan arkadaş. Cuma namazlarını yazın. Kendisi gidiyordu. Vekaletini bize bırakıyordu falan. Bir arkadaşım birisi söylüyor. Diyor ki Cuma'yı kim kıldıracak? Osman Ünlü diyor. Ha diyor. O diyor taviz vermiyor. Vakit girince hemen başlıyor diyor. Öbürsü o mu diyor. Ya biraz daha konuşur. Veyahut da biraz daha aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okur. Uzatır. Hayır, orada taviz verince. Sen şahit oldun mu hiç Emel abinin? Mesela diyelim ki aşağıda bir düğün var, yemek var. 7 dendi. Emel abi 7 dendi pat orada ya. Değil mi?
1: Evet.
0: 7'yi bir geçi değil. 7 de tam orada. Ondan sonra Emel abinin yaptığı. Yemek yiyorsun. Arkasına dua yapıyorsun, arkasına konuşma. Şimdi bakıyorsun falan. Düğün yemeklerinde efendim işte bir ilahi söyleyelim, bir Kur'an-ı Kerim okuyalım, efendim şeyi konuşmayı şeyden sonra yemekten önce yapalım. Emel abi yemekten sonra yapıyor. Sen nereden çıkardın bunu yemekten sonrayı?
1: Evet.
0: Yemekten sonrayı. Yani insan bakıyor da bidatlar nasıl çıktı? Ha böyle çıkıyor işte. Gözüyle gördü Emel abinin yaptığını yaptı falan. Ondan sonra gene kafasına göre hareket ediyorlar. İsmi, cismi, adı, künyesini olursa olsun. Cenaze namazlarında da. Bakıyor falan. Oo, konuşuyor. Kabrin başında bile konuşuyor. Ya arkadaşım, bunun cenazeye bir faydası yok ki. Bidat diye yazmışlar aynı çekitekte. Saatte biriydi, açıkça yazılı bu. Bunu kim yaparsa yapsın. Yanlış yapıyor.
1: Evet.
0: Efendim niyetim. Niyet kurtarmaz ki. Ya şimdi sen bir bardak viski içeceğim. Benim niyetim efendim işte böyle uyanık olayım falan. Kurtarır mı bu?
1: Yok. Kurtarmıyor.
0: Ya haram emeklilerde, bidatlarda niyet olmaz. Niyet. İnnemâ le'amâlu bin niyet. Hadis-i şerifi. Onu İmam Rabbani Hazretleri de saatte biriydi Hüseyin Hilmi Efendi'de çeşitli kitaplardan rahmetullahi teala aleyhi mecmain kitaplardan nakil yaparak namazda, oruçta, yani hayırlı işlerde niyetine bakılır buyuruyor. Bunu ne niyetle yaptın? Yoksa haram işlerken, söverken, yalan söylerken, gıybet ederken, dedikodu yaparken onun niyetine bakılmaz.
1: Evet.
0: Bitti o. Allah-u Teala hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Dolayısıyla efendim yani oradaki o yanlış, bak çocuğun kafasında karışmış, karıştırmışlar. Evet. Yarın mahşer günü bunu yapan şimdi çok kimsenin kafasını karıştırdı. Belki de çocuk ya bu böyle diyor dedi, itinden uzaklaşırsa bunun hesabını bunu yapanlar ahirette verirler. Efendim benim çok amelim var, kurtarmaz. Mesela anne baba kendisine baskı diyor. Çocuğa hiçbir şey öğretmemiş. Kur'an-ı Kerim öğretmemiş. Ondan sonra dinini bilen kimselerle arkadaş yapması için gayret etmemiş. Dua etmemiş. Mahşer günü diyelim ki hadi kurtardı falan. O çocuk diyecekmiş ki bu benim annem babam bana öğretmedi. Bunları da isterim. Çocuk cehenneme gidiyor. Allah Teala buyurmuş ki meleklere annesini babasını da gönderin cehenneme.
1: Evet.
0: Ya kurtarmaz o iş. Kurtarmaz o iş. Ya hiçbir şey yapamazsan dua et. Mesela Emre abiler şey buyuruyorlardı. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını, yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı kitaplardan başka da şu anda yok. Bu kitapları bedenen dağıtman şart. Dağıtamadın. Dağıtanlara aynı şekilde maddeden yardım ederek iştirak etmen şart. Efendim bedenen yapamadın. Felçlisin. Maddeden de fakirsin. Yok bir şey. O zaman Emel abiler buyururlardı ki elini aç. Ya Rabbi Allah Teala'nın dinine hizmet edenler muvaffak eyle, muhafaza eyle, sihirden, nazardan, büyüden neyse muhafaza eyle diye dua et. Dördüncüsü olma derdi. Dördüncüsü olma. Bu işin şakası yok. Oturup da ahkam kesip de efendim ya falan biz işte diyoruz da biz anlatıyoruz da. Ya anlatıyorsun seni tesir eder mi etmez, o da meçhul bir şey. Efendim dolayısıyla saadeti ebediyede, mesela şu anda bu dinleyicimiz bizi dinliyorsa, saadeti ebediyede cenaze namazı bahsi var. Kendi de anlatmasın.
1: Orayı okusun.
0: Atsın orayı okusun. Çocuk baş başa kalsın. Gel yavrum diyorsun. Şurayı bir okuyalım. Cenaze namazı. Neymiş, ne kadarmış, nasıl kılınıyormuş. Namaz kitabında da var cenaze namazı. Var.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Efendim murakabe nedir? Şimdi şeylerde, tasavvuf kitaplarında çok geçer. Murakabe bugünkü bizim anladığımız şekilde kendini sorgulamaktır. Kendini sorgulamaktır. Nasıl sorgulayacak? Ya Allah-u Teala beni insan yaratmış. Ve bu kadar yarattığı insanlar içerisinde lütfetmiş, ihsan etmiş. İslamiyet'i tanımamı nasip etmiş. İslamiyet ne etmiş? Üç fırkaya ayrılacak. Allah-u Teala bana ehl-i sünnet itikadını ihsan etmiş. Ve ayrıca Allah-u Teala bana sevdiklerini, Eshab-ı Kiram, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Sesili Aliye Büyükleri, Sofya Aliye Büyükleri, ehl-i sünnet alimlerini tanıttırmış, sevdirmiş. Peki bunlar ne buyurmuş? Kitaplarında var. Peki ne yapmam lazım? Okumam lazım. Sonra öğrendikten sonra bunu tatbik ettim, hayata geçirmem lazım. Ondan sonra da oturup aynı şekilde kendi kendine, mesela Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Kutsi'nin her gün kendisini 20 defa ölmüş, kefenlenmiş, mezara konmuş düşünürmüş. Her gün 20 defa kitaplarda buyuruyor. Ölümü o şekilde düşünmek lazım. Ben ölümden çok korkuyorum. Sen korkuyorum diye Azrail Aleyhisselam ya bu korkuyor bununkine, bunun ruhunu almayalım mı diyecek. İstediğin gibi, istediğin kadar korkunun ecele faydası yok diye bir söz var ya.
1: Evet.
0: Nasıl aynı şekilde öleceksin. Peki hesaba çekilecek misin? Vallahi de billahi de tallahi de. Bu kesin. Bizi yaratan, bize rızık veren bunun hesabını soracak.
1: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, sinir hastalığının en iyi ilacı. Bütün hastalıkların başı sinir sistemidir. Çünkü bütün organları çalıştıran sinir sistemidir. Sinir sistemi de vücudun baş kumandanı olan kalbe tabidir. O halde sinir sisteminin düzgün çalışması için kalbin ferah olması lazımdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen kalbinizin şifa bulmasını, ferahlamasını istiyorsanız beni zikredin, Allah deyin buyuruyor. O bakımdan sinir hastalığının en iyi ilacı Allah demektir. Yani onu hatırlamaktır. İki türlü şifa vardır. Biri kesin, diğeri şüphelidir. Kesin olan, yani iyileştirme ihtimali %100 olan ilaç Kur'an-ı Kerim'dir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen bu Kur'an şifadır buyuruluyor. İyi gelmesi ümit edilen diğer ilaçsa bildiğimiz tıbbi ilaçlardır. Bunların içinde de kesin olanlar vardır. Peygamber Efendimiz bazen sadece tıp ilacı kullanırdı, bazen sadece Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimelerden istifade ederdi. Bazen de her ikisini birlikte kullanırdı. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'in bir harfinde 100.000 derde 100.000 şifa vardır buyuruyor. Yani bir kimse Arapça elif harfini yazıp suya koysa ve içse şifa bulur. Ya besmeleyi yazarsa? Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında biri gelip, ya emir el müminin baş ağrısından ölüyorum diye durumunu arz eder. Hazreti Ömer içeriye gider, bir kağıda bir şey yazıp kağıdı katlar ve bunu saçının arasına koy. Dikkat et başından düşmesin ama kağıdı sakın açma buyurur. Başı ağrıyan kimse de açmayacağına dair söz verir. O kimse her ne zaman kağıdı başına koysa ağrısı kesilir. Fakat çıkardığı zaman ağrı tekrar başlar. Bu epey zaman bu şekilde devam eder. En sonunda bir gün içine kurt düşer. Kendi kendine bu nasıl bir şey ki başıma koyuyorum ağrı geçiyor, çıkarıyorum başım çok feci ağrıyor diye düşünür. Etrafta kimse var mı diye baktıktan sonra kağıdı açar ve Hazreti Ömer'in besmeleyi yazmış olduğunu görür. Fakat kağıdı açarak verdiği sözden döndüğü için artık o kağıttan istifade edemez. Onun için hikmetini anlamasak da büyüklerin nasihatlerine uymak lazımdır. Velhasıl Kur'an-ı Kerim mutlak şifadır. Ama ondan istifade etmek öğrenmeye değil, hiç şüphe etmeden inanmaya bağlıdır. Allahü Teala saf ve temiz insanların kalbine güzel şeyler ilham eder. İlham melekten, vesvese ise şeytandan gelir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine biri şikayette bulunur. Efendim kalbime çok kötü vesveseler geliyor der. Bunun üzerine Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, şeytanın işine biz mi karışacağız? O vazifesini yapıyor, sen de vazifeni yap. O sana vesvese veriyorsa sen de Allah de buyurur. Büyük zatların kitabını okumalı, kelime-i tevhid söylemeli, yani Allah'ı hatırlatacak bir şey yapmalı. Çünkü Allah kelamı olan yerde şeytanlar duramaz. Büyüklerden bir zat, herhangi bir işe besmeleyle başlayan mutlaka başarılı olur. Besmeleyle başlanan hiçbir işin sonu kötü olmaz, mutlaka iyidir buyururdu. Bismillahillezi la yedirru me asmihi şey'ün fil erdi ve la fissemai ve huve semi'ul alim hadisi şerifi. Allah'ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. O her şeyi işitir ve bilir demektir. Bu duayı sabah akşam besmele çekerek 3'er defa okumalı. Sabah okuyan akşama kadar, akşam okuyan sabaha kadar her türlü beladan emin olur. İmam Rabbani Hazretleri de Allahü Teala 4 kul okuyanı insanlardan ve cinlerden gelecek her türlü sıkıntıya karşı korur buyuruyor. 4 kul Kafirun, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Mektubat-ı Rabbani'de ilaç kullanan içindir. Başkası ne kadar dua ederse etsin, bizzat hastanın okuması ve o ilacı içmesi şarttır buyuruyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir hasta Yunus aleyhisselamın La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin duasını 40 defa okursa şehit olarak vefat eder. Şifa bulursa bütün günahları affolur. Kendisine dert ve bela gelende bu duayı okursa sıkıntıdan kurtulur. Derdi, sıkıntısı olmayan hiç kimse yoktur. Çünkü insanlar başkalarını sıktıkça Allah-u Teala da onları sıkıyor. Halbuki insanlar diğerlerini ferahlandırsalar Allah-u Teala da onları ferahlandırır. Biz Allah-u Teala'nın kullarına karşı nasıl davranırsak Allah-u Teala da bize öyle muamele eder. Unutmayalım ki yaptığımız her hareket sonunda bize dönecektir. Bundan kurtuluş yoktur. İyilik de yapsak, kötülük de yapsak yine bize dönecektir. O halde eden kendine eder.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Birinci bölümden sorularımız vardı hocam, buyurun.
2: Şimdi ikinci dinleyicimizin bir suali var. Hubbubillah, buğdubillah. Yani Allah için sevmek, Allah için sevmemek. Yani de siz bunu anlatıyorsunuz dedi. Ama dedi benim oğlum dedi bir Rus kızıyla evlendi. Şimdi Müslüman değil dedi. Böyle olunca da onun imanına zarar verir mi? Dinleyicimiz açık net bir şekilde sordu. Şimdi bu konu kitaplarda anlatırken iki yönlüdür. Bir, anne baba çocukla hiç ilgilenmemiştir. Oğluyla kızıyla. Çünkü bize geliyor, sen de şahitsin.
1: Evet.
2: İşte oğlan bir Rus kızıyla, bir bilmem aynı şekilde Çin kızına aşık, Japon'a aşık. Hele Çin, Japon olunca Rus gene Hristiyandır, bir ehli elgi kitaptır da. Çin, Japon, Tayvan. Yani buralar putperest. Bunlarla evlenmek caiz değil. Sadece İslamiyet'te erkek o da gayrimüslim kadınlardan, ehli kitap olan kadınlarla, kızlarla evlenmesi caizdir ama mekruhtur. Caizdir, mekruhtur. Efendim Osmanlı, Selçuk döneminde Müslümanlar güçlü olması sebebiyle gayrimüslim hanımlarla da aynı şekilde izdivaç yapıyordu, fakat çocuk senin kontrolündeydi. Şimdi mesela diyelim ki bir İrlandalı kadın evlendi. Çocuk şey yaptı falan, bir mahkemeye veriyor. Şak diye çocuklar alıp gidiyor. Aha baba sensin ama çocuklar Hristiyan. Değil mi?
1: Evet.
2: Efendim işte efendim bana yok işte. Hani Halep oradaydı, Arşın burada ya. Değil mi? Meydana gelen hadise bu. Dolayısıyla gayrimüslim bir kadınla evlenmenin, gayrimüslim bir kadınla evlenmenin herhangi faydası yok. Efendim işte öyle değil de. Ya Türkiye'den de aynı şekilde, bırak aynı şekilde ehli kitap olması. Mürtet bir sürü kadın ve kız var. Hiçbir dine inanmıyor. Kitapsız kafir yani. Bunlarla evet. Da evlenilmez. Ama efendim ben aşık oldum. Neyine aşık oldum be? Neyine aşık oldun? Hafizine. Üç gün sonra aynı şekilde seni de aynı şekilde boynuzlar ve çeker gider. Ondan sonra da sen hapse, o da mezara gider. Değil mi?
1: Evet.
2: Olacak olamadı. Çünkü mürtettir. Onu bağlayan hiçbir kayıt yoktur. Kitapsı kafir çünkü. Kitaplı kafir gene hani Allah der falan, belki falan dizginleyebilir. Ama kitapsı kafir hiç yok. Onun için bir erkeğin kitapsız bir kafir, kitapsız kafir olan bir kadınla, bir kızla evlenmesi iman tehlikeye sokar. Peki Müslüman bir kız, Müslüman bir kadın kitaplı kitapsız bir erkekle evlenmeye niyet ettiği an kafir olur buyur. Neydi bir an kâfi?
1: Evet.
2: Yani ölçü bu. Şimdi diyelim ki çocuğuna dini bilgi verdi. Sonra da çocuk nefsini oyun çekti gitti. Burada anne baba mesul olmaz. Ha o zaman yapılacak şey dua etmek. Belki hayra vesile olur. Mesela bu dinleyicimizde olduğu gibi. Ha dua etmeye devam etsin. Hani hangi kitap verelim falan. Önce oğlun namazı başlasın. Önce oğlun İslamiyeti yerine getirsin. Yani o kız baksın baksın. Huyu, suyu, ahlakı. Onu cezbetsin. Şiirlerle menkıbelerde Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri zamanında olan bir hadise nakledildi. Neydi o hadise? Yani Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri bir gece işte Medine-i Münevvere'nin yani dışında bir kervan gelmiş, orada konaklanmış. Abdurrahman bin Avf radıyallahu an hazretlerine gidiyor, diyor ki böyle böyle bize bunlar emanettir. Dolayısıyla bunlar gayrimüslim ama bunların malları canları da şu anda bizim elimize getirdiği için emanettir. Kalk başlarında duran nöbet tutalım. Şimdi bir tanesi fark etmiş bunları gece nöbet tuttuklarını. Takip etmişler, camiye geliyorlar. Ondan sonra araştırıyorlar, Hazreti Ömer olduğunu anlıyorlar. Aha diyor, koca devlet başkanı bizi diyor sabaha kadar aynı şekilde şey yapmış, malımıza canımıza zarar gelmesin diye bekçilik yapmış bize. O zaman diyor bunlar dini hak. Tamam Müslüman oluyor.
1: Evet.
2: Bu davranış önemli. Sen şimdi Hani vardı ya TGRT'nin çevirdiği bir Danimarkalı gelin diye.
1: Evet.
2: Müslüman ol, Müslüman ol falan. Müslüman oldu kızcağız, araştırdı, örtündü, şey yaptı falan. Kocası beş vakit namaz kılmaya başlayınca ya Müslüman ol dedi de bu kadar da değil. Yani bizim gibi oldu, namaz niyaz yok. İçkiyi iç, ondan sonra her türlü haltı ye. Öldüğün zaman da caminin önüne getirsinler, cenaze namazını kılsınlar. Ya zaten aynı şekilde iman gitmişsin de kafir olarak gittin. Caminin önünde cenaze namazını kılsan da sana faydası yok ki.
1: Evet.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Dolayısıyla önce bu oğlanın İslamiyet'i bilmesi, İslamiyet'i tatbik etmesi ve dua etmesi lazım. Bu kadın da dua etsin. Hem oğluna hem aynı şekilde gelinine Rabbim hidayet nasip etsin inşallah Teala.
1: İnşallah.
2: Dedi hangi kitabı verelim? Önce sen kendini bir sevdir. Yani senin davranışını sevsin falan. Aa kızım ben bu kitabı okudum falan. Rusçasını var çünkü hakikat kitap evinde.
1: Rusça mesela kitaplar var.
2: İman, İslam onu aynı şekilde verir. Ondan sonra şeyi verir. Kendisi Hristiyansa Hristiyanla İslamiyet'i karşılaştırması babında bu Diyarül Kulüp cevap veremedi. İsmiyle yayınladı Hüseyin Hilmi Efendi onu. Harfut-i Serkependen'indir o kitap. Diyarül Kulüp'tür orijinali. O kitabı ver. Onun da aynı şekilde kitap evinden sorulur. Rusçası varsa o da aynı şekilde verilebilir. Gelelim efendim. Allah-u Teala hidayet nasip etsin, anlayış nasip etsin diyecek herhangi bir şeyimiz yok. Gelelim efendim. Son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Dayımın dedi hanımı vefat etti. Çocukları var dedi. Annem aldı ona bakıyor dedi. Küçükken dedi onu dedi sünnet ettiler dedi. Fakat işte sünnet küçükken sünnet edilmenin bu tehlikesi de var. O anda mesela iyi mütehassıs birisi değilse yaşı büyüdükçe o bölgede aynı şekilde büyüme ve gelişme olabileceğini bilemeyen doktordur, tıbbı bitirmiştir ama bilmiyordur. Veyahut da aynı şekilde sünnet yapıyordur ama yaşı kemale gelmiş. Şimdi şeyde kitaplarda 7 ile 12 arası buyuruluyor. Yani erkek çocuklarının sünneti. Hatta 12'ye bile vardır. Pulle erme durumu söz konusu olabilir. 7, 9, 11 yaşlar arasında aynı şekilde sünnet edilmeli. Küçükken hatta 5 yaşındaki çocuk da aklı başındadır. Şey yapabilir, erer yani. Ama çocuk bir yaşındayken 6 aylıkken sünnet ettirirsen ileride büyüyünce bu çocuk hani arkadaşları emsalleri sünnet oldukça der ki ben niye sünnet olmuyorum? Hatırlamıyor ki onu.
1: Evet.
2: Hatırlamıyor. Onun için hatırlayacağı şekilde hatırlayacağı zaman dilimi İslamiyet'in bildirmiş oldu. Demek ki hastalık sebebiyle müdahale edildi. Sünnet oldu. Şimdi hani dedi orada bir noksanlık olmuş. Tekrar sünnet edilmesi gerekir mi? Çocuk sünneti olmuş. Ancak bu işte mütehassıs olan bir doktora gidilir. Doktora gösterilir. İleride buna bir zarar verir mi? Değil mi? Ona o karar verecek. Bizim aynı şekilde karar vermemiz veya söylememiz uygun değil. Biz sadece sünnet edilme emrini kitaplarda Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği kitaplara yazılmış o bilgiyi naklederiz. Onun dışındakini bizim söylememiz aynı şekilde uygun olmaz. Şimdi hangi mesele olursa olsun bir kimse kendi kafasına göre yorum yaparak söylüyorsa bunun isminin başında prof doktor varsa da at çöpe. Efendim işte bilmem Diyanet'te bilmem ne bir tahassüs bilmem neyse kendi kafasına göre yorum yapıyorsa bunu da at çöpe. Efendim sarı sakalı cübbesi var kafasına göre söylüyorsa at çöpe söylediğini. Kitap yazdıysa kitabını da at. Çünkü din nakil dinidir, selim olan akla uygundur. Din nakil dinidir, selim olan akla uygundur. Dolayısıyla bunu Müslüman mütehassıs bir doktora gösterir. Müslüman mütehassıs doktor bunun bir zararı yok derse no problem. Efendim bu zararlıdır. Hani o fazlalığı da alalım derse ona bağlı.
1: Evet.
2: Yoksa efendim ben bunu yapayım mı yapmayayım mı? Biz o meseleyi bilmeyiz. Herkes kendi mütehassı olduğu meselede aynı şekilde söz sahibi de orada kalsın.
1: Hocam bir dinleyicimiz sormuş. Kardeşime düğününde zekatımı olarak altın verebilir miyim diye.
2: Bahattin Bey verilmesine verilir. Ancak orada bir handikap var.
1: Evet.
2: Orada bir handikap var. Çünkü zengin olma ihtimali söz konusu olabilir. Gelen hediyelerle.
1: Evet.
2: Gelen hediyelerle, takılan takılarla. Hiç kimse daha bir şey yapmadan, kardeşi dine fakirken.
1: Evet.
2: Götürüp aynı şekilde bu zekatını demeyecek ama. Hediyemdirsin. Çünkü zekatın bir tek farzı var. O da malının, paranın kırkta birini ayırırken Rabbimin emri olan zekat niyetiyle diye niyet etmesi gerekir. Bu kadar. Bunun dışında başka bir şey yapması gerekmez. Bu sebepten dolayı ister oğlan kardeşi olsun, ister kız kardeşi olsun, düğün yapacaklar. Hadi oğlan kardeşi düğün yaptığı için borca girmiş olabilir. O borçlu olduğu için ona rahatla verilir. Ama gelin ise o
1: kız
2: kritik.
1: Kız kardeşi ise kritik.
2: Çünkü gelen altınlar 96 gramı geçtikten sonra bu götürür de zekat olarak verirse zekat olmaz. Sadaka olur.
1: Evet.
2: Hediye olur, sadaka olur.
1: Hocam bir dinleyicimiz de babam gençti, kazada vefat etti. Vefat edeni nasıl görürseniz öyle diyorlar, doğru mudur? Babam iri yapılı, heybetli olmuştu. Azap görmediğini, sadece iki kişinin onunla uğraştığını söyledi diye bir soru sormuş, böyle bir rüyasında öyle görmüş.
2: Rüyalarla amel edilmez.
1: Evet.
2: Şeytan girebilir, çok düşünmüşsündür. Şeytanın aldatması da olabilir. Efendim babamın suretini, babanın suretine de girebilir, anayın suretine de girebilir. Ölürken bile gelir. Allah-u Teala o imkanı ona vermiş. Bir kere azap görmemesi için bir, beş vakit namazını kılıyor muydu? Ramazan orucunu tutuyor muydu? Zekat veriyor muydu? Yalan söyleyip söylemediği, gıybet edip etmediği, kul hakkına, hayvan hakkına dikkat edip etmediği, bunlara riayet ediyor muydu? Yok, babam içki de içerdi, namaz da kılmazdı. Ama ben onu çok mübarek gördüm. Yok ya. Şeytan aldatmıştır, başka bir şey değil. Olmaz öyle şey.
1: Evet.
2: Olmaz öyle şey. Ha diyeceksiniz ki efendim kestirip atıyorsun. Şimdi bak değil mi? Allah-u Teala'nın kanunları kesin ve nettir. Allah-u Teala'nın kanunları kesin ve nettir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Zilzal suresinde Allah-u Teala kanununu bildiriyor. Yani Hüseyin talimleri böyle bildiriyor. Kanun-u Rabbani ifadesini kullanmışlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kullanmış tabiri. Kanun-u Rabbani. Yani Allah-u Teala'nın kanunu. O Zilzal suresinde zerre kadar iyilik karşılık görecektir. Zerre kadar kötülük de karşılık görecektir. Zerre kadar iyilik karşılık görecek. Zerre kadar kötülük karşılık görecek. Bunu en iyi anlayan kimdi? Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam. Bunun için de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elini kaldırdı. Ya Rabbi dedi, ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki eğer kardeşim ahirete bırakılacak olursa ahiretteki azaba takat getirmek çok zor.
1: Evet.
2: Ahiretteki çok zor. Ama dünyada hasta olursun, ağrılar çekersin, fakir kalırsın, iflas edersin, kimse itibar etmez, hakir duruma düşersin. Yani bunların hepsi senin günahlarına kefaret olur. Günahlarına kefaret olur. Ahirete inşallah bir şey kalmadan da gidebilirsin. Kendi de aklı başına gelsin, tövbe istiğfar edersin. Dolayısıyla hani bir şey var, yeri geldi söyleyeyim. Gelmiş birisi bir hoca efendiye, hocam demiş benim babam demiş cuma günü öldü. Demiş namaz kılar mıydı? Yok ama demiş cuma günü öldü. Oruçlar mıydı? Tutmazdı ama cuma günü öldü. Peki yalan söyler miydi? Söylerdi ama cuma günü öldü. Tabi hoca efendinin de burasına gelmiş. Valla demiş cuma günü bir şey yapmazlar, doğru. Kitaplarda öyle yazıyor. Ama demiş cumartesi günü de anasını ağlatırlar onu. Tabii.
1: Ondan sonra öbür cumaya kadar anasını ağlatırlar.
2: Belki de devamlı yaptıkları. Dolayısıyla efendim işte birisi rüyada görmüş. Rüyada gören kimse namaz kılar mı? Kılmaz. Salla gitsin onun rüyasını, evet. Tamam mı? Salla gitsin. Dolayısıyla dinimiz zaten rüya ile amel edilmez diye de açıkça bildirmiş.
1: Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, sözle ilgili, daha doğrusu çok sözle ilgili bir soru var bugün. Hani halk arasında değişik sözler vardır. Bunlardan biri de sözü çok olanın gönlü dar olur şeklinde. Şimdi isterseniz bu konuda dini kitaplarda, sizin okuduğunuz kitaplarda neler var, bunları bize aktarır mısınız? Yani bu sözün aslı var mıdır? Varsa nasıldır?
2: Şimdi Usta Bey, kitaplarda anlatılırken hani dil büyük bir nimettir diye başlıyor, anlatıyorlar da iyiliği de kötülüğü de büyüktür, cennete de cehenneme de götürür. Hatta şöyle bir tabir var: cirmi küçük, cürmü büyük. Cirmi, kapladığı alan küçük,
1: ebatları küçük,
2: ama cürmü, yaptıkları çok büyük. Yaptıkları çok büyük. İman ve küfür dildeki ifadeden anlaşılır. Bu kimse mümin mi değil mi konuşmasından ve ifadesinden mi anlaşılır? Elbette. Dil ya hak konuşur, ya hakkı konuşur, ya da batıl. Diğer uzuvların sahası dardır. Göz sadece görür, kulak sadece işitir, el tutar. Ama dil öyle değil. Sahası çok geniştir. Hatta dil yırtıcı bir hayvan gibidir. Serbest bırakılırsa sahibini parçalar. Sükut eden hataya düşmekten, yalandan, dedikodudan, söz taşımaktan, kendini övmekten, boş konuşmaktan daha birçok şey dil afetlerinden kurtulur mu? Kurtulur. Ve halk arasında çok konuşan çok hata eder denir.
1: Evet.
2: Eshab-ı kiram hep hayır konuştukları halde yanlış konuşmak için değil, belki boş bir söz söyleriz diye sükut ederlerdi. Hatta Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri mübarek ağzına taş koyarmış, başa gelen bütün felaketler bundan gelir diye dilini gösterirmişmiş mübarek. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki dilini tutan kurtulur. Dilini tutan kurtulur. Şimdi gelelim o halk arasındaki söylenen söze. Şimdi sözü çok olanın gönlü dar mı olur? Evet, dar olur. Çünkü böyle kimse ulu orta, yalan, yanlış, lüzumlu, lüzumsuz, bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı falan insanlara sıkıntı verir. İnsanlar kendisinden uzaklaştırır. Gönlü geniş olan, gönlü ferah olan bir kimse öyle lüzumsuz, lüzumsuz devreye girmez. Konuştuğu zaman dinletir.
1: Yerini bilir.
2: Yerini bilir. Hı. Ve konuştuğu zaman da tesirli olur. Herkese ferahlık verir. Herkese yol gösterir. Ama gönlü darsa bir kimsenin, gönlü darsa diline vurmuş derler bunun artık. Her şeyi diline vurmuş derler. Herkesi baktırır bu, usandırır. Hatta Allah-u Teala muhafaza buyursun, gönlü dar olan kimsenin dili bazen zehir kusar, bilir misin? Hakikaten öyle olur ya. Adamın gönlünde merhamet yoktur, iman yoktur. İman olmayınca zaten merhamet olmak mümkün değil. İman, merhamet, haya, bunlar imanla beraber bulunan hasletlerdir, özelliklerdir. İman yoksa kalpte merhamet yoktur, bulunmaz da. Dolayısıyla bu kimse konuşmaya başladığı zaman mutlaka iğneleyecektir. İnsanları alaya alacaktır diliyle. İnsanlara hakaret edecektir. İnsanları küçümseyecek ifadeler kullanacaktır. Yani dil o zaman zehir kusar. Halbuki gönül, yani kalp, kötülüklerden temizlenmiş olsa o zaman bu dilden güzel şeyler su döner. Onun için gönlü dar olandan murat, kalbi kötülüklerden temizlenmemiş, Allah-u Teala'nın ve Allah-u Teala'nın sevdiklerinin sevgisi bir kalbe girmemiş ise o gönül, o kalp dardır ve dolayısıyla o dar kalbe tabi olan dil de zehir zembere kusar. İnsanlar rahatsız eder. İnsanlara eziyet verir. Sıkıntı verir. Onun için öyle söyleniyor. Doğru mu? Doğru tabii ki. Abdullah Mübarek Hazretleri bir yolculukta işte bir çobana rastlar da çeşitli sualler sorar ve cevaplar karşısında hayran kalır ve çocuğa der ki peki bu sahrada başka neler öğrendin? bazı şeyler şey yapıyor. Çocuk diyor ki 3 tane ilim öğrendim. Gönül ilmi, dil ilmi, beden ilmi. Abdullah Mubarak Hazretleri diyor ki neymiş bunlar? Gönül ilmi şudur ki Rabbim bana kalp verdi ve kendi marifet ve muhabbet yeri eyledi ki bu kalp ile onu bileyim. Onu sevdiklerine gönülde yer vereyim, sevmediklerine yer vermeyeyim ve böyle elemden uzak olayım. Şimdi Mustafa Bey, bu çoban çocuğun söylediği gibi de zaten Abdullah Mubarak Hazretleri ey çocuk diyor, zaten diyor bütün kitaplar bunu anlatıyor. Senin dediğini anlatıyor. Yani kalpte bu varsa, yani çocuğun dilinden dökülen şu ifadeler bir kalpte yer etmişse o kalp geniştir, dar değildir. Zaten çoban olduğu halde konuştu. Abdullah Mubarak Hazretleri hayran kalıyor ona. Hayran kalıveriyor. Diğer sorularını vermiş olduğu cevapta. Peki dil ilmi nedir diyor. Dil ilmi şudur ki bana dil verdi ve dili zikretmek, yani Allah-u Teala'yı anmak, onun ismini söylemek yeri eyledi. Bununla onu hatırlatanları dile getirmeyi, ondan bahsetmeyen sözden onu korumayı, böyle sözden uzak olmayı ima etti. Peki beden ilmi nedir diyor. Bana beden vermiştir, onu kendine hizmet yeri eylemiştir. Böylece ona hizmet olan her şeyi yaparım. Hizmet olmayan şey ise bedenimden uzaklaştırırım. Yani dolayısıyla Cenab-ı Hak bana verdiği beden, bana verdiği bu dil, bana verdiği bu kalp belli bir maksatla yaratılmıştır. Dilin de yaratılması, kalbin de yaratılmasının maksadı vardır. Kalpte Allah-u Teala'nın sevgisi olması lazım. Dilde hayır konuşması lazım. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ya hayır söyle, ya hayır söyle yahut da sus buyuruyorlar. Sükut et buyuruyorlar. Dolayısıyla şimdi kalpte pislik varsa, açıkçası böyledir yani. Kalpte pislik varsa bu kimse nasıl hayır söyler ki?
3: Ne varsa o çıkacak yani.
2: Evet, aynen aynen öyle. Onun için de din büyükleri hayattayken aman ha kalbinizi temizleyin. Çok la ilahe illallah deyin, salavat-ı şerife getirin, la havleyi çok okuyun. Çünkü ölüm anında akıl girecek, kalpte olan çıkacak. Kalpte ne varsa onun çıkacak. Şimdi bir kimse kalbine sövmeyi, saymayı, hakaret etmeyi yerleştirmiş ise bu kimse konuştuğu zaman hayır mı konuşur? Zehir zemberi konuşacaktır, etrafındakileri üzer mi? Elbette ki. Dolayısıyla bu kimsenin gönlü dar mıdır? Gönlü dar, tahammül edemez. Hemen birden sövüp saymaya başlar, hakaret etmeye başlar. Ve nitekim de zamanımızda görüyor muyuz? Görüyoruz. En ufak bir meselede bile hemen parlıyor, başlıyor sövmeye, saymaya. Onun için mesela din büyükleri buyurdular ki kişi dilinin altında gizlidir. Dil, irfan hazinesinin anahtarıdır. Çok konuşan gönlündeki hizmet cevherini boşaltır. Dil söylerse gönül susar. Gönül susunca da dil zehir kusar. Yani dil söylerse gönül susar. Yani kimse diline vurduysa, patır patır patır her şeyle konuşuyorsa demek ki bunun kalbi boş, lüzumsuz bu adam. Peki gönül susarsa, iflas etmişse, kalp kararmışsa, orada iman nimeti yoksa, böyle bir kimsenin dili açıldığı zaman, konuşmaya başladığı zaman da zehir mi kusacaktır? Elbette. Onun için de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dili tarif ederlerken buyuruyorlar ki her sabah bütün uzuvlar yalvararak dile derler ki bizim hakkımızı gözetmekte Allah-u Teala'dan kork, kötü söz söyleme, bizi ateşte yakma. Bizim dine uyup uymamamız senin sebebin nedir? Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen eğri olursan biz de eğri oluruz. Ama işte Ehl-i Sünnet alimleri bu hadis-i şeriflerde açıklarken dil tabii ki kalbe bağlıdır. Kalp çıfır çarşısıysa bu dil zehir zemberektir. Anlam ağzını koruştuğu zaman ha. Yani kalıbına bakıyorsun. Diyorsun ki beş para etmiyor adam. Beş para etmiyor. Yaşını başını almış. Adam hala sövüyor. Hala hakaret ediyor. Hala dedikodu yapıyor. Hala gıybet ediyor. Hala onun bunun bilmem nesinin peşinde. Onun ırzının, namusunun bilmem nesinin peşinde. Dolayısıyla bu adam hani istifade edilmediği gibi etrafındakileri de rahatsız eder mi? Öteki rahatsız eder. Ama bu kimse iman etmiş, kalbini temizlemiş, Allah-u Teala'nın sevmediği şeylerden tamamen orasını arıtmış. Bu kimse konuştuğu zaman tatlı konuşur, leziz konuşur. Ve hadiseler karşısında bu birden feveran etmez, depresyona girmez, rahat olur, huzurlu olur. Kendisi rahat ve huzurlu olduğu gibi bunun konuşması da insanlara rahatlık verir, huzur verir. Huzur verir. Öbürüsü yerinde bile duramaz. Yerinde bile duramaz. Çünkü kalbi dar olduğu için böyle dinle de vurmuştur. Hoplar zıplar durumu elbette. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selamet isteyen, kurtulmak isteyen sükut etsin, dilini tutsun buyuruyor. İslam alimleri de susmak açık bir hikmet ve güzel bir haslettir. Dilin susması kalbin susmasına, kalbin susması Rabbin mağfiretine sebep olur. İnsanın selameti dilinin korunmasındadır. Söz insanın terazisidir. Fazlası ziyan, azı vakardır. Az konuşan kınanmaz. Üstelik itibarda çok olur. Şaka, alay ve boş konuşmak ise belaya yol açar. Vüheyb bin Vert Hazretleri, ibadet veya hikmet 10 kısımdır. Bunun 9'u sükut edip konuşmamaktadır buyurmuştur. Ve kişi dilinin altında gizlidir. İslam alimler bunu sık sık tekrar ederler. Hatta yani kitap okuyanlar şeyinde bilirler. Bu çok enteresan bir ölçüdür. Kişi dilinin altında gizlidir. Bakıyorsun hakikaten kelli felli. Kelli felli dendi, niye benim başıma bakıyorsun? Bakıyorsun adama. Adam konuşmaya mı başlıyor? Çeyir beş para etmemiş adamı. Yani kılığına, kıyafetine bakıyorsun, haline, tavrına bakıyorsun diyor. Adam adam zannediyorsun falan. Ama değil. Konuştuğu zaman kalbi boş. Kalbi boş olunca ne diyecek bu adam?
1: Boş şeyler.
2: Boş şeyler söyleyecektir. Dolayısıyla dilin kalbe tabi olması, kalp eğer boş ise ve dolayısıyla onun kalbi dar ise bundan işte o daracık denince ne çıkarsa o çıkacaktır. Ama iman etmiş, kalbini Allah-u Teala'nın sevgisiyle doldurmuşsa o zaman da bundan hikmet pınarları akar. Evet, hikmet pınarları akar
1: efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yine önemli konular, güzel konular öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
0: Saadeti Ebediyeden İslam dini, bütün hurafelerden, efsanelerden temiz olan, yalancıları reddeden, insanları günahkar değil, bilakis Allah-u Teala'nın kulu olarak kabul eden, onlara hayatta çalışma ve iyi yaşama imkanını veren, beden ve ruh temizliğini emreden bir dindir. İslam dininin esası, bir olan Allah-u Teala ile onun peygamberi, bizim gibi bir insan ve Allah-u Teala'nın sevgili kulu olan Muhammed aleyhisselama inanmaktır. İslam dininde Muhammed aleyhisselatu vesselam masum, kusursuz bir insandır. Allah-u Teala onu kendi emirlerini insanlara bildirmek için seçmiştir. İslam dini bütün peygamberleri kabul ve tasdik eder. Aleyhimüsselavatü ve teslimat. Bunların hepsini sever ve hürmet eder. Esasen eski din kitaplarında ve hakiki Tevrat ve İncil'de bir son peygamberin aleyhisselatu vesselam geleceği yazılıdır. Muhammed aleyhisselam en son peygamberdir ve ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecektir. Muhammed aleyhisselamın Allah-u Teala'nın peygamberi olduğuna inanmak demek, onun bildirdiği Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan emirlerin ve yasakların hepsinin Allah-u Teala'nın emirleri ve yasakları olduğuna inanmak, hepsini kabul etmek, beğenmek demektir.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Alaeddin-i Attar Hazretleri. 1. Bölüm. Silsile-i Aliye denilen büyük alim ve velilerin 16.sıdır. Doğum yılı belli değildir. 1400 Hicri 802 senesinde Buhara'nın Cayanyan nahiyesinde vefat etti. Alaeddin-i Attar Hazretlerinin babası Buhara'nın zengin eşrafından idi. 3 oğlu vardı. Bunlardan büyük oğullarının isimleri Şehabeddin ve Hace Mübarek'tir. Alaeddin en küçükleriydi. Babası vefat edince oğullarına çok fazla mal kaldı. Fakat Alaeddin hiç miras kabul etmeyip Şah-ı Nakşibend Muhammed Behaeddin-i Buhari Hazretlerine talebe olmayı tercih etti. Huzurlarına varıp halini arz etti ve talebeliğe kabul buyurulmasını istirham eyledi. Behaeddin Buhari Hazretleri Alaeddin'e nazar ettikten sonra, "Evladım, bizim yolumuzda çeşitli mihnet ve sıkıntılar vardır. Dünyayı ve nefsini terk etmek vardır. Sen bunları yapabilecek misin?" buyurunca, Alaeddin-i Attar Hazretleri derhal, "Yaparım efendim," diye cevap verdi. "Öyleyse bugün bir küfe elma alıp kardeşlerinin mahallesinde sat," buyurdu. Alaeddin, soylu ve tanınmış bir aileye mensup olmasına rağmen, kibirlenmeyerek kardeşlerinin mahallesinde hiç kimsenin sözünü aldırış etmeden bağıra bağıra elma sattı. Ertesi gün Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin huzuruna gelerek, "Emirlerinizi yerine getirmeye çalıştım efendim," dedi. Behaeddin-i Buhari Hazretleri, "Bugün de kardeşlerinin dükkanı önünde satacaksın," buyurdu. Alaeddin, "Peki efendim," diyerek abilerinin dükkanı önünde bağıra çağıra elma satmaya başladı. Abileri yanına gelip, "Bizi el aleme rezil etme. Para lazım ise istediğin kadar verelim. Mirasından daha fazlasını al. Fakat bu işi bırak," dediler. Alaeddin hiç dinlemeyip elma satmaya devam etti. Abileri, "Madem satacaksın, bizim dükkanın önünde satma. Git başka yerde sat," diye ısrar ettiler. O yine dinlemedi. Bunun üzerine kendisine pek çok hakaret ederek dövdüler. Ne var ki Alaeddin-i Attar hiçbir şeye aldırış etmedi. Verilen emre göre hareket etmeye devam etti. Ertesi gün Şah-ı Nakşibend Hazretleri, "Artık bu iş tamamdır," diyerek elma satışı işini bıraktırdı ve onu talebeliğe kabul buyurdu. Alaeddin-i Attar talebeliğe kabul edilince kısa zamanda yükseldi. Ve Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin en sevdiği talebesi oldu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri kızını ona verdi. Behaeddin-i Buhari Hazretleri hayattayken bütün talebelerinin yetiştirilmesini Alaeddin-i Attar Hazretlerine bırakıp, "Alaeddin bizim yükümüzü hafifletti," buyurdu. Sohbetinin bereketi ve güzel terbiyesiyle çok kimseyi kemal derecelerine çıkardı. Alaeddin-i Attar Hazretleri sevenleriyle yaptıkları sohbetlerde buyurdu ki, "Hakikat, zenginliğin gösterişinden korkmak ve titremek gerektirir. Zenginlik taslamamalı, Allahü Teala'nın verdiğine şükretmelidir. Evliya ile sohbet aklın artmasına sebeptir. Evliyanın mezarlarını ziyaret eden kabirdeki zatın büyüklüğünü ne kadar anlamış ise ve o veliye ne düşünce ile teveccüh etmiş, yani kalbini ona bağlamış ise ondan o kadar feyiz alabilir. Kabir ziyaretinin faydası çok olmakla beraber, evliyanın ruhlarına teveccüh edebilen kimse için uzaklık zarar vermez. Nefsi terbiye etmekten maksat, bedeni bağlılıklardan geçip ruhlar ve hakikatler alemine yönelmektir. Kul kendi istek ve arzularından vazgeçip Hakk'ın yoluna mani olan bağlılıkları terk etmelidir. Bunun çaresi şöyledir. Kendisini dünyaya bağlayan şeylerin hangisinden istediği an vazgeçebiliyorsa, bunun maksada mani olmadığını anlamalıdır. Hangisini terk edemiyorsa ve gönlünü ona bağlı tutuyorsa, onun Hak yoluna mani olduğunu anlamalı ve o bağlılığın kesilmesine çalışmalıdır. Bizim hocamız Şah-ı Nakşibend Hazretleri o kadar ihtiyatlıydı ki, yeni bir elbise giyse, "Bu elbise falan kimsenindir," diyerek onu emanet gibi giyerlerdi. Bir alimi ve evliyayı ziyaret etmekten maksat Allahü Teala'ya yönelmektir. O büyüklerin ruh-i şeriflerini tam bir yönelmeyle ziyaret, Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmaya vesiledir. Nitekim görünüşte halka tevazu, hakikatte Hakk'a tevazudur. Çünkü insanlara tevazu göstermek, Allahü Teala'nın rızası için ise makbuldür, kıymetlidir. Büyüklük, neseple, soyla değil, fazilet ve olgunluk iledir. Sadık arkadaş, seni hayra teşvik edendir. Bir mecliste ilim ve irfan bulunmazsa, onun yerine o mecliste nefsani hisler bulunur. Kendi nefsini beğenmek kadar ahmaklık olmaz. Affetmek aklın zekatıdır. Güzel ahlak kötü nesebi örter. İlimde öyle bir kısım vardır ki, bir insan onunla nefsinin, dininin ve insanların kurtuluşunu isterse, bu, o kimse için bir sene ibadetten daha hayırlıdır. Eğer ilimle yetinmek mümkün olsaydı, Musa aleyhisselam kendi ilmiyle yetinir, fazlasını talep etmezdi. Kim Allah'a güvenirse, Allahü Teala onunla beraberdir. Allahü Teala ile beraber olan topluluk hiçbir zaman mağlup olmaz. Bekçi olan uyumaz. Gerçekten doğru yolu bulmuş kimse sapıklığa düşmez. Alim de unutmaz. Alaeddin-i Attar Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Buhara'da bir takım alimler arasında Allahü Teala'nın görülüp görülemeyeceğinden konuşulmuştu. Hepsi de Alaeddin-i Attar Hazretlerine tam inanıyorlardı. Bir kısmı ona meseleyi açıp, siz hakemsiniz, bize doğru yolu gösteriniz dediler. Hacı Alaeddin Hazretleri, Mu'tezile sapık yoluna meyilli ve rü'yeti inkâr edenlere, 3 gün devamlı bize gelip, tam bir ihlas ve temiz bir düşünce ile, sükût üzere meclisimizde oturun, ondan sonra hüküm verelim buyurdu. Onlar da 3 gün devamlı Hacı Alaeddin Hazretlerinin sohbetine gelip sükût üzere oturdular. 3. günün sonunda onlarda bir hal ve kendini kaybetme hasıl olup dayanamadılar. Yere düşüp yuvarlanmaya başladılar. Kendilerine gelince kalkıp tam bir tevazu ile rü'yetin hak olduğuna inandık deyip, bir daha Hacı Alaeddin-i Attar Hazretlerinin hizmet ve huzurlarından ayrılmadılar. Alaeddin-i Attar Hazretlerinin sohbetlerinde buyurdukları, kalplere şifa olan sözlerinden bazıları şunlardır. Şuna inanmalı ki, hakiki gayeye ancak mürşidin, yol göstericinin, rehberin sevgisi rızasıyla erebilir. Bu sebeple, mürşidin rızasını, sevgisini talep etmek, müride talebeye düşen başlıca vazifedir. Müride bütün işlerini mürşidine bırakmak düşer. Din işlerini, dünya işlerini, her çeşit işini mürşidinin tercihine, tedbirine vererek, mürşidi yanında kendisinin asla bir tercihi, seçmesi kalmaya, salih zatların kabirlerine yakın bulunmanın iyi yönden çok tesiri vardır. Ancak onların ruhaniyetlerine yönelmek, kabirlerine yakın olmaktan daha iyidir. Zira iyi tesirin yakınlık, uzaklık ile bir bağlantısı yoktur. Her yer aynıdır. Nitekim bu manada Resulullah Efendimiz, her nerede bulunursanız, bana salavat okuyunuz buyurdu. Bir kimse susup duruyorsa, onun bu hali şu 3 şeyden boş olmamalıdır. 1. Gönüle kötü duyguların girmesini önlemek. 2. Allahü Teala'yı sessiz sessiz zikretmeyi anmayı sağlamak.

ibini helak eder. Allah'a yemin ederim ki, bize göre küçük günahtan en çok korkanınız, büyük günahtan en çok sakınanınızdır. Allahü Teala'nın veli kullarıyla sohbet etmek, öbür âlemin işlerini yürütmeye yarayan aklı arttırır. Allahü Teala'nın veli kullarını her gün, iki günde bir kere görmek, bırakılmaması gereken sünnettir. Ama edeple, saygı ile. Amellerin en güzeli, gönülden geçenleri araştırmaktır. İyi mi geliyor, kötü mü geliyor bilmektir. Alaeddin-i Attar Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Behaeddin-i Buhari Hazretleri bir gün talebeleriyle kıra çıkmıştı. Yolda bir nehrin üzerinden geçiyorlardı. Nehir yeni yağan yağmurlarla taşıp kabardığından birçok ağacı kökünden söküp götürüyordu. Behaeddin-i Buhari Hazretleri Alaeddin atla buyurdu. Alaeddin-i Attar Hazretleri kendini hemen nehrin azgın sularına attı. Sular Alaeddin-i Attar Hazretlerini derhal yuttu. Diğer talebeler şaşkınlık ve korku içindeydi. Ancak hocalarına da bu işin esrarını soramıyorlardı. Behaeddin-i Buhari Hazretleri talebeleriyle yoluna devam ederek kırlarda bir müddet gezdi. Akşam üzeri geri dönerken köprünün yanına gelince talebelerine "Biz kaç kişiydik? Bir eksiğimiz var mı?" diye sordu. Talebeler de "Bir kişi eksiğimiz var. O da sabahleyin buradan geçerken nehre atlamıştı." dediler. Behaeddin-i Buhari Hazretleri ellerini nehre uzatarak "Alaeddin gel." buyurdu. Alaeddin-i Attar Hazretleri nehirden çıktı. Elbiseleri hiç ıslanmamıştı. Behaeddin-i Buhari talebelerine buyurdu ki "Görüyorsunuz, nehir kökleri sağlam olmayan bütün ağaçları söküp götürüyor. Fakat Alaeddin'in kökü sağlam olduğundan söküp götüremedi." Alaeddin-i Attar Hazretleri vefatına yakın talebelerine vasiyet ederek buyurdu ki, "Birbirinize sığının. Her işte yolunuz dini ölçülere bağlılık olsun. Ölçüleri yerine getirmek azminden dönmeyiniz. Sohbet mühim sünnettir. Bu sünnete riayet edin. Umumi ve hususi şekilde ona devam ediniz. Eğer bu yolda sebat ve istikamet gösterirseniz, bir anda büyük derecelere kavuşursunuz. Halinizin daima yükselişte olması lazımdır. Amel etmeden dua kabul olunmaz. Kim güzel amel ederse, duaları kabul olunur. İnsanlara zenginliklerinden ve evlatlarından dolayı itibar etmeyiniz. Onlara imanları ve salih amellerinden dolayı değer veriniz. Küçük günah işlemek, insanı başka bir günaha ve helake sürükler. Küçük günahtan sakınmak ise, insanı büyük günah işlemekten kurtarır. Allahü Teala tevazu edeni yükseltir. Ey insanlar! Siz sıkıntıya düşmeden, rahatlık içinde hayır ve hasenat yapmak istersiniz. Fakat insan nefsi ihmalkar, gevşek ve usangaçtır. Halbuki mümin tahammüllü, azimli olmalı, zorluklara katlanmalıdır ki hayır ve hasenat işleyebilsin. Gece gündüz, gizli ve açık, Rabbini zikredenin duası kabul olunur. Bir kimse bir bid'at işlerse, onu bu bid'atten vazgeçinceye kadar ikaz etmek gerekir. İnsanlar İslamiyet gelmeden önce büyük bir gaflet uykusundaydılar. İslamiyet gelince ise Müslüman olanlar bu gaflet uykusundan uyandılar. Malları ile, canları ile gece gündüz kendilerini Allahü Teala'nın

0: Allah'ın rızasına kavuşturacak vesilelere, sebeplere yapıştılar ve saadete kavuştular. Kim dünyada Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederse ahirette Allahü Teala'nın ihsanıyla seçilenlerden olur. Talebelerinden Şeyh Safiyüddin anlattı. Hocam hayatlarının sonunda ve yakınlarının huzurunda bu fakir hakkında buyurdu ki: 20 yıldan fazla bir zamandır Safiyüddin ile aramızda Allahü Teala'nın rızası için olan bir dostluk vardır. Elbette bu dostluk bozulmaz. Ben orada olmadığım bir günde ondan razıyım. Allahü Teala'nın Resulü'nün Eshab-ı Kiram'ından razı oldukları gibi buyurmuşlar. Dostlar ve azizler hep gitti. Bazıları da arkalarından gitmek üzeredir. Elbette o alem bu alemden üstündür. Bundan sonra bir ara bahçedeki yeşilliğe gözleri takıldı. Yakınlarından biri, "Ne güzel sebzelik," deyince, "Toprak da güzeldir. Bu aleme hiç meylimiz olmamıştır. Dostların gelip bizi bulamayınca gönülleri kırık dönmelerinden başka kederimiz yoktur," buyurdu. Recep ayının 20'sine rastlayan çarşamba gecesi son nefesinde "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" diyerek vefat etti. Vefat ettiği gece sevenlerinden biri onu rüyasında gördü. Buyurmuş ki: "Allahü Teala'nın bize verdiği nimetler ve ihsanlar yazı ile, söz ile anlatılamaz. Bunlardan en küçüğü şudur ki, kabrimin 40 fersah uzaklığına defnedilmiş olanların benim şefaatim ile affolunacağı, mağfiret buyurulacağı bildirildi."
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki: "Allahü Teala yardım isteyenin yardımına koşulmasını sever. Bugünkü konumuz Cuma gününün edepleri. Değerli dinleyenler, Cuma günü çok faziletli bir gündür. Cuma gününün sünnet ve edepleri de vardır. İmkanı olan bir Müslümanın bunlara da riayet etmesi, yerine getirmesi elbette çok iyi olur. Şimdi bu sünnet ve edeplerden bazılarını aktaralım. 1. Cuma gününü perşembeden karşılamalıdır. Mesela yeni ve temiz elbise hazırlamalı, işleri bitirip cumayı ibadetle geçirmeye gayret etmelidir. Perşembe günü ikindiden sonra Allahü Teala'nın ismini zikretmeli, istiğfar okumalıdır. 2. Cuma günü cuma namazı için gusül abdesti almalıdır. Cuma namazı için gusül abdesti almak sünnettir. Bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz, "Bir Müslüman cuma günü gusül abdesti alıp cuma namazına giderse bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir," buyurmuştur. Ebu Ali Dekkak Hazretleri vefat etmeden önce yanındakilere, "Cuma günü gusül abdesti alınız. Her akşam abdestli olarak yatınız. Her halinizde Allahü Teala'yı hatırlayınız," diye vasiyette bulunmuştur. 3. Başı tıraş etmeli, sakalın bir tutamdan fazlasını ve tırnakları kesmelidir. Tırnağı uzun olanın rızkı meşakkatle, sıkıntıyla hasıl olur. Hadis-i şerifte, "Cuma günü tırnağını kesen kimse bir hafta belalardan emin olur," buyuruldu. 4. Cuma namazına mümkün olduğu kadar erken gitmeli ve birinci safta yer almaya çalışmalıdır. 5. Hatip Efendi minbere çıktıktan sonra hiçbir şey söylememeli, içeride okunan ezanı da tekrar etmemelidir. Konuşan olursa ona da işaretle dahi cevap vermemelidir. Hatip Efendi'nin de konuşması ve hutbeden başka şeyler söylemesi haram olduğu gibi hutbede fasit olur. Hutbe bozulduğu için cuma namazı da kabul olmaz. Zira Peygamber Efendimiz hutbe iki rekat namaz demektir buyurdular. Hutbeyi kısa yapmak sünnettir. Uzatmaksa mekruh olur. Hutbede dört halifenin yani Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin isimlerini yüksek sesle okumak doğru itikat sahibi olmanın alametidir. 6. Cuma namazından sonra Fatiha, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas surelerini 7 kere okumalıdır. 7. Vakti müsait olanlar ikindiye kadar camide kalıp ibadet etmelidir. 8. Cuma günü duanın kabul olduğu vakti aramalı, bunun için hep ibadet etmeli, dili, kalbi boş bırakmamalıdır. 9. Cuma günü Peygamber Efendimiz'e çok salavat-ı şerife getirmelidir. 10. Cuma günü Kur'an-ı Kerim'i ve bilhassa Kehf suresini okumalıdır. 11. Az veya çok sadaka vermelidir. 12. Ana babayı veya bunların salih Müslümanların ve evliyanın kabirlerini ziyaret etmelidir. 13. Cuma günü çoluk çocuğun yiyeceklerini bol yapmalıdır. 14. Cuma günü çok namaz kılmalı, namaz borcu olanlar kaza namazlarını kılmalı, namaz borcu olmayanlar nafile niyetiyle kılmalıdır. 15. Cuma gününü mümkün olduğu kadar ibadetle geçirmeye çalışmalıdır. 16. Cuma günü ikindiden sonra seccade üzerinde elinden geldiği kadar Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kavi, Ya Kadir deyip sonra dua etmelidir. Sevgili dinleyiciler, cuma günü güzel ve yeni elbise giymelidir. Yeni elbise yoksa temizini giymelidir. Güzel koku sürünerek cuma namazına gitmelidir. Zira melekler güzel kokudan hoşlanırlar. Cuma namazına giderken Allahü Teala'nın ismini zikretmeli, tesbih, tahmid etmelidir. Böyle yapanın her adımına 10 sevap yazılır. Cuma günü mümkünse boy abdesti alarak camiye gitmelidir. Hutbe okunurken kimseyle konuşmamalı, sağa sola bakmamalıdır. Camiye girince boş yer nerede varsa oraya oturmalı. Zira cemaate zahmet vererek ileriye geçmeye çalışmak uygun değildir. Bilhassa ana babasından ahirete intikal etmiş olanlar, cuma günleri ana babasının kabrini ziyaret ederlerse, ana babasının hakkını ödemiş olurlar. İslam alimlerinden Muhammed bin Vasi Hazretleri her cuma günü kabir ziyareti yapardı. Kendisine pazartesi günleri ziyaret etseniz daha iyi olmaz mı diye sorulduğu zaman, meyitler cuma, perşembe ve cumartesi günleri kendilerini ziyaret edenleri tanırlar buyurmuştur. İslam alimleri cumartesi günü güneş doğmadan önce kabir ziyareti yapanı meyit tanır. Bu hal cuma gününün faziletini göstermektedir buyurmuşlardır. Cehennem cuma günü çok sıcak olmaz. Adem aleyhisselam cuma günü yaratıldı. Cuma günü cennetten çıkarıldı. Cennettekiler Allahü Teala'yı cuma günleri göreceklerdir. İslam alimleri müminlerin makbul olanları cennette her sabah ve akşam, derecesi aşağı olanlarsa her cuma günü Allahü Teala'yı göreceklerdir buyurmuşlardır. Cuma günü erkekler cuma namazını kıldıktan sonra isteyen işine gider çalışır, isteyen de camide kalıp namaz kılar veya Kur'an-ı Kerim okur yahut dua ile meşgul olabilir. Cuma namazı vaktinde alışveriş yapmak sahihse de mekruhtur. Cuma namazı erkekler için farzdır. Kadınların cuma namazı kılmaları emredilmemiştir. Cuma namazı kılması farz olan bir kimsenin hiçbir özür, hiçbir mazeret veya hiçbir meşru sebep yokken cuma namazını terk etmesi, kılmaması günah olur. Zira bir hadis-i şerifte cuma namazı kılmayanların kalplerini Allahü Teala mühürler, gafil olurlar buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte de bir kimse mani yokken 3 cuma namazı kılmazsa Allahü Teala onun kalbini mühürler, yani iyilik yapmaz olur buyuruldu.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, bid'at ehline saygı göstermek, İslam'ın yıkılmasına yardım etmektir. Buysa amelin boşa gitmesine sebep olur.

Şiirlerle Menkıbeler Abdülehad Serhendi Rahmetullahi Aleyh Allah seni seviyor mu? Bu zat buyuruyor ki, her şeyden daha önce dinimizi öğrenmek lazım gelir iyice. Sonra da ihlas ile onu tatbik etmektir. Çok küçük olsa bile günah işlememektir. Nefsinin haram olan arzularını şayet kim terk eder, yapmazsa bulur sonsuz saadet. Bir dünya lezzeti ki değilse haram, yasak, ona izin vermiştir kullara Cenab-ı Hak. Onun için Müslüman, ehli sünnet üzere bir iman ve itikat edinmeli ilk kere. Sonra öğrenmelidir neyse farz ve haram, farzları eda edip günahtan kaçmalı tam. Zira günahkârlara Rabbimiz eder gazap. Tövbesiz ölürlerse görürler acı azap. Bir günde buyurdu ki, bir kulda edep haya var ise o kavuşur Allahü Teala'ya. Bugün gaflet içinde yaşayan nice insan kendi yaradanına ediyor günah isyan. Nefsine tabi olup günahlara dalanlar cennet nimetlerinden mahrumdur yarın onlar. Bunlar bilmiyorlar mı Allah'ın gördüğünü? Ne cevap verecekler ölünce mahşer günü? O sorgu sual günü elbette ki olacak. Herkesin amelleri önüne konulacak. Dünyada haramlardan kaçınarak büsbütün cennete girenlere müjdeler olsun o gün. Dünyanın zevklerine hiç aldanmayanlara ve Allah'tan korkarak günahtan kaçanlara, çoluk çocuğunu da koruyorlarsa eğer, bunlara ahirette verilir çok nimetler. Yine bir gün bir gence buyurdu ki, evladım, nefsini aldanıp da harama atma adım. Allahü Teala'yı seviyorsa kim eğer, onun emirlerini severek ifa eder. Yani farzları yapıp kaçınır her günahtan. Haramlar karşısında haya eder Allah'tan. Büyükler buyurur ki, bir kimse etse merak, ki beni seviyor mu acaba Cenab-ı Hak? Baksın her gün yaptığı işlere, amellere, sevip sevmediğini anlasın buna göre. Haram ve günahlarla uğraşıyorsa şayet, bilsin ki sevmiyordur. Budur buna işaret. Bir mü'min de İslam'a hizmet edemiyorsa, bilsin ki günahları mani olur bilhassa. Ağlayıp sızlasın ki, acaba ne günahım? Var ki nasip olmuyor bana bu ey Allah'ım. Zira Cenab-ı Allah buyurur ki Kur'an'da, İstiğfar ederseniz yetişirim imdada.

0: Ahmet bin Hanbel Hazretleri buyuruyorlar ki, tevekkül bütün işlerinde Allahü Teala'ya teslim olmak, başa gelen her şeyi ondan bilip katlanabilmek.
1: Bağdı Sabah.

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara. Sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eli kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

Anadolu, Balıkesir. Program yapımcısı İrfan Özfatura. Seslendiren Tunç Tunçel.

Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz haftalarda Balıkesir'i anlatmaya çalışmıştık sizlere. Önce fırıl fırıl dönen taşlarla zeytin ezmiş, kıl torbalardan süzgüşünü göstermiştik sızıl sızıl. Yağhaneleri sora sora değil, koka koka bulmuştuk. Zira Edremit'te, Havran'da ve Ayvalık'ta ezik zeytin hoşça yakıyordu genzimizi. Yaz boyu meyveye duran ağaçları ve çıngıl çıngıl tanelerle donanan dalları resimlemiş, kolay iş değil demiştik yağmurda, ayazda çalışan köylüleri tanıtırken. Dertlerini paylaşmıştık parmaklarının boğumları donmuş çilekeşlerin. Mıntıka temizler gibi bahçe ayıklamanın zorluklarını getirmiştik dile. Milyonlarca ağacı tez günde elden geçirmenin sıkıntısını hissetmiştik onlarla.

Körfez'de hava efil efil turunç kokuyor. Dallar gülümsüyordu sarı sarı. Köylüler sadece resim çekmekle olmaz demişlerdi. Önce meyve derleyin hele. Mandalina'ya doymuştuk inanın. Hatta bagajımıza getirdiklerimiz yetmişti koridordakilere.

Edremit ağırbaşlı ve oturaklıydı. Baş döndürücü bir hızla gelişen ilçe geçmişten izler taşıyordu hala. İridi ufaklı mescitler çekmiş ama demiştik, Kurşunlu Camii başkadır, bambaşka. Zira Yusuf bin Habib Hazretlerini barındırmaktaydı bağrında. Akçay terk edilmiş gibiydi o mevsimde. Plajlar köpeklerin paşa keyfine terk edilmiş, sıkı sıkı çekilmişti pancurlar. Deniz ortasından fışkıran pınarların tatlı suyu şaşırtmıştı bizi. Sonra berraktı. Metrelerce derinlikten görünüyordu dibi. Kısacası bir tatil beldesiydi burası, sayfiyesiydi Balıkesir'in.

Altın Oluk, Red Kit kitaplarındaki kovboy kasabalarına benziyordu sanki. Hani kötü silahşörlerin baskın verdiği. Ortalıkta hayat emaresi yoktu, inanın. Hoş, bu beldenin yaz aylarında kapalı çarşıya döneceğini, iğne atsanız yere düşmeyeceğini biliyorduk elbet.

Kaz Dağları bir oksijen deposuydu. Metropollerin isli sokaklarında ziflenen ciğerlerimizi çam musareleriyle paklamış, yıkamıştık çiçek raihalarıyla. Billur billur dereler, berrak berrak sular. Çağlayanlardan yükselen zereler, hüzmeleri eliye duruyor, yedi renkli kuşaklarla dolanıyorlardı göğe. Burhaniye klasik bir Anadolu kasabasıydı ve orada adetler yaşıyordu hala. Düğün davetiyeleri davul zurnayla dağıtılıyor, türü develer güreştiriyorlardı. Ayvalık bağrı boraya açık bir yamaca kurulmuştu. Hani seyyahların bin rüzgarlar ülkesi dediği coğrafyaya. Ayvalık'ta elbet zeytin ve deniz muhabbeti yapmış, sonra ekranımızda hatırı sayılır miktarda yer vermiştik balıkçılara. Ama Ayvalık'ın yakın tarihi ibret vesikasıydı, inanın. Ulu Hakan Abdülhamit Han kendi şahsi parasıyla yaptırdığı Hamidiye camilerinde Müslümanları örgütlemiş ve bu Rum kasabasındaki ihanetleri önlemişti iş işten geçmeden. Bu gözü kara mukavemet Yunanlıları ürkütmüş, dahası ivme vermişti Kurtuluş Savaşımıza. Havran'da Çanakkale kahramanlarını yad etmiştik. Zira 276 okkalık mermiyi kundağa sürüp zırhlı batıran Seyit Çavuş bu iklimin evladıydı. Üstelik benim ne haddime diyecek kadar mütevaziydi. Yeşil sarıklılardan bahsedecek kadar da samimi. Bigadiç, İzmir-İstanbul yolunun içinden geçtiği günleri özlüyordu şüphesiz. Tarım ve hayvancılıkla tıkırdıya geliyor, kendi yağıyla kavruluyordu. Yoldan ayrı kalınca siyasetçilere küsen bir başka belde Sındırgı'ydı yine. Ama pazar yeri değerdi görülmeye, hele ki halıcıların sergi açtığı kuytular. Yörede Yağcı Bedir halıları dokunuyordu asırlardır. Ancak yünle boğuşup kirkitle dövüşen çilekeşlerin hallerinden memnun oldukları söylenemezdi pek. Mesaisi aylar tutan halılar sahiplerini ne güldürüyorlardı ne de öldürüyor. Savaştepe göçer konar yörüklerin beldesiydi. Osmanoğulları onları yerleşik düzene zor ikna etmişlerdi. Hoş el sanatları yaşıyordu hala. Kilimler yörükçe dokunuyor, yörükçe dövülüyordu keçeler. Ve Balıkesir'e gelmiştik etrafında iri helezonlar çizdikten sonra. Frigleri, Lidleri ve Persleri bir kalem geçip meraklısına bırakmıştık Roma ile Bizans'ı. İslam sancaklarının dalgalandığı yıllardan girmiştik yöreye. Danışment Melik Ahmet Gazi ve Çaka Bey'i yad etmiş, rahmet okumuştuk Karasioğullarına. Sonra Osmanoğlu'na ilhak olan Karasi Umarası'ndan dem vurmuş, hatırlamıştık Hacı İlbey'ini, Evranos Gazi'yi, Ece Halil'i, Paşa Sultan ve Fazıl Bey'i. Osmanlı'yı güverte ve küpeşte ile tanıştıran, denizi belletip deryayı sevdiren Umur Bey'i almıştık hayırla. Zanos Gazi İstanbul'un fethindeki unutulmaz hizmetleriyle layık olduğu yeri almıştı programımızda. Sonra şehri dantel dantel kuşatan kubbelerin altında kurulan feyz yüklü sohbetlerden bahse kalkmıştık haddimiz olmadan. Sizleri Fatiha'ya davet etmiştik. Pir Ali Efendi, Veli Şemseddin, Şeyh Lütfullah, Hasan Baba ve İmam-ı Birgivi Hazretlerinin ruhu şerifleri için. Malum Osmanlı döneminin imam unvanlı tek müçtehidiydi o. Dönüp dolaşıp Ulu Hakan'a getirmiştik sözü. Zira onun eserleri öyle sık ama öyle sık çıkıyordu ki karşımıza. Balıkesir'in genç sanayinden, ulaşım imkanlarından söz açmıştık bilahare. Derken eğitim müesseselerine gelmişti sıra. Kolonyacılardan kombinacılara nerelere girmemiş, ne görüntüler toplamamıştık sahi. Ama en büyük ilgiyi Höşmerim çekmişti.
Balıkesirli hanımların el ceyizleriyle pişirip önümüze koydukları bu mahalli tatlı lezzetli, besleyici ve hafifti. Hani tabaklar dolusu yenecek kadar. Yiğitlerin harman olduğu Balıkesir'den baş pehlivan manzaraları sunmuş, Çoban Mehmet, Kara Ali, Sındırgılı Şerif, Hasan ve Sabri Acar ustaları hatırlamış, tanıtmaya çalışmıştık Kurtdereli'yi. Köylerden özlenen manzaralar sunmuştuk sonra. Sek sek oynayan basma fistanlı kız çocukları, süpürge toparlayan ustalar ve dibek başında terleyen kadınları izlemiştik beraber. Benzerini zor bulacağınız yel değirmenlerinde buğday öğütmüş, taş fırınlara terk etmiştik mayası mis gibi kokan yastık endamlı somunları. Ve hatırlayacaksınız, Balıkesir bitmedi demiştik, eklemiştik, devam edeceğiz. Bu kez değişik bir güzergah tutturduk. Deniz yolunu denedik. Bakın, Sarayburnu'ndan Bandırma sadece 4 saat sürüyor. Kara yollarımızın isi, pisi, stresi bir yana, geminin rahatlığı başka, bambaşka. Hoş, yöre halkı daha ziyade bu yolu kullanıyor zaten. Henüz sabahın seherinde koşuyorlar gişelere, yer bulmaya çalışıyorlar aceleyle. Bazen bunca bağırış çağrışın boşuna olduğunu düşünüyorum. Zira halatlar gemiye çekilinceye kadar çoktan bitmiş oluyor telaşa. Feribot her zamanki vakarıyla ayrılıyor iskeleden. Sallana sallana açılıyor deryaya. Ama tam yol komutu ulaştı mı motorlara, kuduruyor dizeller. O hantal vücuttan beklenilmeyen bir ivmeyle atılıyor ileri. Biliyoruz, ayrılık kısa sürecek ama yine de özleyeceğiz İstanbul'u. Hücrelerimize işlemiş mübarek. Ne onunla olabiliyoruz, ne de yapabiliyoruz onsuz. Bu civarlardan ve bu saatlerde nefis manzaralar çektiğimizi hatırlıyorum. Ama böylesi puslu günlerde değil tabii. Asitane'yi isi ve dumanıyla sevmeye çalışsak iyi olacak artık. Zira lacivert göklü günler mazide kaldı. Ta 60'lı yıllarda. Ha, bakın hatırlatayım. Bu feribot denilen alamet arabalı vapurlara benzemiyor pek. Otunuz alt katta, siz üst katta yolculuk etmek zorundasınız. Ve bu kısa ayrılık üzebilir sizi. Torpido gözünde unuttuğunuz poğaçalar burnunuzda tütebilir mesela. Kaldı ki güverte muhabbetleri hırkasız, montsuz çekilmiyor pek. Nereden mi biliyorum? Başımıza geldi herhalde. Ve varıyoruz menzilimize. Truva derin derin soluklanan liman sularına giriyor ağır başlı tavrıyla. Bandırma sokaklarına salıveriyor yüzlerce yolcu ve onlarca otoyu. Ve şehir şöyle bir kıpırdanıyor hafifçe. Bandırma'nın adı Kaza. Aslında çok kentimizden büyüktür o. Nüfusunu oranlarsanız eğer 5 tane Bilecik eder, 6 tane de Artvin. Bu şirin beldede önce balıkçı motorları çeker dikkati. Ekmeğini sudan çıkaran bu insanlar ortalık ağarmadan düşerler yola. Horoz haykırışlarını bekleyemez onlar. Martı çığlıklarıyla karşılarlar sabahı. Su bağrında sallar sandalları, yayık olur kayıklara. Ağlar akşamdan hazırdır zaten, sökükleri dikilmiştir, mapaları dizilmiş. Yine de alel usul elden geçer, üstün körü de gözden. Diller zikre gider, parmaklar tesbihlere. Demirler alınır ve ipleri çekilir motorların. Bir patırdıdır kopar, yankılanır sahilde. Ufka doğru ağır aksak yürüye dursun tekne, yüreklere çöreklenir endişe. Hava tahminleri yapılır gökteki gölgelerden, sudaki lekelerden. Deryanın şakası olmadığını bizler de biliriz ama balıkçılar iyi bilir, tehlikeleri yaşarlar zira. Tahrir edilen tabiat ve kuruyan deniz kahreder balıkçıyı.
sadece 3-5 cins balığın yaşayabildiği Marmara kısırdır, nicedir. Çoğu kez ağlara takılanlar yetmez mazot parasına bile. Balıkçının gözü ağındadır, aklı cebinde. Oğlanın mektebindedir, kızın çeyizinde. Hani o boşa koyup dolduramadığımız, doluya koyup aldıramadığımız malum hesaplar. Ama kediler paylarını öyle de alırlar, böyle de. Beklediklerine değer bir istavritçik olsun nasiplenirler avdan. Ertesi gün mü? Bir evvelkinin tekrarıdır elbet. Ne ümitler bitesidir, ne de temenniler tükenesi. Yurdumuzun en kaliteli mermerleri Marmara Adası'nda çıkarılır malum. Koca koca bloklar mamlalarla yetiştirilir bandırmaya ve dev testerelerde dilimlenirler peynir gibi. Hele bir de cilalandı mı tabloya döner, gülümserler alımlı alımlı. Terlerinin hakkını verirler ekmeğini taştan çıkaran insanları. Edincik bir tarih beldesidir. Her biri tarzlarında birer zirve olan Kümbet, Emir Sultan, Hamidiye, Beyhan, Üçpınar ve Ulu Camiler kucaklarlar misafirlerini, alıp götürürler manevi iklimlerine. Edincik'in Türk tarihinde müstesna bir yeri var. Zira ecdadımız Rumeli'ye bu noktadan geçmişler. Bu ihtiyar çınar o günlerin canlı şahidi mesela. Bir gazi o. Zira harekat planları onun gölgesinde yapılmış. Onun gölgesinde and içmiş 40 cengaver. Üsküp'ü, Belgrad'ı, Manastır'ı, Saraybosna'yı ihata edip Viyana önlerine uzanan kutlu fetih işte şuradan almış ivmesini. Bu garip ağacın dibinden. Osmanoğullarına yeni ufuklar açan bu mekan pek bilinmiyor ne yazık ki. Gölgesinde seminerler verilse yeridir. Ah, çocuklarımıza cihat ruhu anlatılsa yanı başında. Nefti renkli zeytinlikler arasından ulaştığımız Erdek bir turizm beldesidir günümüzde. Bakımlı mesirelikleri, düzgün otelleri ve göz alabildiğine uzanan sahilleriyle misafirlerini bekler yıl boyu. İstanbul'a yakınlığından olsa gerek boş kalmaz pek. Hele yazın nüfusu katlanır misli misli. İğne atsanız düşmez yere. Erdek'i şöyle denizden bir görüntülesek nasıl olur acaba demeye kalmadı, sandalcılar kaptılar bizi, buyur ettiler teknelerine. TGRT'den abilerimiz gelmiş dediler. Çalışmasak da olur bugün. Mahcup ettiler bizi. Zaten şu samimiyet değil mi bizi yollara döken? Manzara öyle de derlenir böyle de. Asıl insanımızı tanıtmalıyız biz. O vefakar, cefakar Anadolu yiğitlerini.

Sanırım söylemiştik. Yörede dağlar doruklarına kadar zeytin, ovalar göz alabildiğine. Salamura tanklarına kehribar renkli taneler basılmış. Serelere kömür gözlüler. Manyas süt ve süt mamulleriyle tanınıyor malum. Özellikle yoğurduyla. Hani İzmit'in pişmaniyesi ve Çorum'un leblebisi neyse, Manyas'ın yoğurdu da o. Bakın, bu yörede daha ziyade koyun beslenir ve dört mevsim otun en körpesini yiyen hayvanların sütü kokar çiçek gibi. Yoğurtçuluk ata sanatlarıdır zaten. Bu insanlar sütün ve mayanın lisanını çözmüşler nicedir. Kaşık saplanmaz çömlek yoğurtlarıyla haklı bir şöhretin sahibi olmuşlar. Ancak artan talep modern üretimi getirmiş gündeme. Manyaslılar eskide ısrar etmemişler. İntibak etmesini bilmişler teknolojiye. Marketlerin vitrinlerinde oturmuşlar baş köşeye. Manyaslılar sadece yoğurtçulukla uğraşmıyorlar. Peynirin de hasını yapıyorlar hani. Hele kelle peynirlerinin ünü aşmış il hudutlarını. Sütler dev tanklara alınıp pastörize ediliyorlar önce. Sonra havuzcuklarda mayalandırılıyor, topaklaşması bekleniyor. Süzülen kitleler kesilip yerleştiriliyorlar tenekelere. Manyas, ülkemizin önde gelen göllerinden biri. Yüz ölçümüne vurursanız eğer, listenin başlarında alır yerini. Karaçay'la beslenip kaynak olur Susurluk çayına. Ancak o ününü barındırdığı canlılardan alır. Bir kere sazandan turnaya, kurbağadan yılana ne ararsanız vardır bu suda. Yine sazlıkları yuva olmuştur kuşlara. Bakın, bu havalide takriben 8600 çeşit kuş yaşar ki dünyanın dört bir yanından gelen 3 milyon kuş kuluçkaya yatar, yavru büyütür Manyas'ta. Mart başlarında güney ülkelerinden gelen göçmenler burada yumurtlar. Yavrular ılık Mayıs günleriyle birlikte kırarlar zırhlarını, merhaba derler yeryüzüne. Gel gelelim, anne kuş terk etmez onları. Uçup avlanacak hale gelinceye kadar korur, kollar, besler dahası. Şefkat dersleri verir şaşkın seyircilere. Hal böyle olunca kuşseverler akın etmişler yöreye. Bu sevimli mahlukları yakinen görebilme telaşıyla koşmuşlar çoluk çocuk. Ziyaretçiler artınca kuşların rahatları kaçmış tabii. Huzursuz olmuş garipler ve yetkililer el koymuşlar hadiseye. Yuvalara yaklaşmak yassah hemşerim demişler. Meraklılar buyursunlar kuleye. Ama siz şanslısınız bakın. Çıplak gözle yakalayamayacağınız güzellikler sunacağız bugün sizlere. Yüzlerce metreden zoomladığımız ve sandalla yaklaşarak yakaladığımız enstantaneleri dizeceğiz peş peşe. Bu arada gölün kirliliği dikkatimizi çekiyor. Görevli arkadaşlar arıtma tesisinin bir türlü hizmete girememesinden yakınıyorlar.

Gönen kaplıcalarıyla tanınıyor malum. Onun sıcak sularından şifa uman on binler havuzlara koşuyorlar. Bu banyoların başta romatizmal vakalar, kas ve sinir hastalıkları olmak üzere onlarca hastalığa deva vesilesi olduğu biliniyor. Radyoaktivitesi yüksek ve tadı ekşi olan suyun hormonları kuvvetlendirip vücut direncini artırdığı laboratuvar tetkikleriyle sabit. Faydasını gören çok olacak ki katlana katlana kabarmış gelenlerin sayısı. Artan talep kıpırdatmış turizmi ve dev tesislerle donanmış Şirin Belde. Gönenli kadınlar sanatkardırlar, hamarattırlar. Boş duramaz onlar. Dizlerini kıvırdılar mı elleri şişlerine gider, parmakları tığlarına. Kaplıca bahanesiyle beldeyi ziyaret eden misafirlerin gözleri kalır göz nurlarında. Boyalar ve yazmalar için kıyarlar liralarına. Kısacası ilçe kadınları karınca kararınca katılırlar ekonomiye. Ha bu arada ekonomi dedik de Gönen'in ekonomisi de gelişmiştir hani. Dericilerden başlayalım isterseniz. Bakın işe ıslak ve kirli, üstelik pek de hoş koktuğu söylenemeyen postlardan başlıyor onlar. Yumuşacık kürklerle noktalıyorlar üretimi. Deriyle ilgili aklınıza ne geliyorsa yapılıyor burada. Tabaklama, ilaçlama, boyama, dahası kesme, biçme, dikme, kısacası ayakkabı köselesinden mont meselesine.

Gönen bir ilim menbaı ola gelir asırlardır. Hele Sultanahmet Camii'nde imam ve hatiplik yapan Mehmet Efendi unutulmaz. Unutulamaz. Mübarek bir ilim aşığıdır. Fatih Dersiyamlarından Serezli Ahmet Şükrü Efendi'den icazetini alır. O kendine has tatlı üslubuyla irşada başlar talipleri. Son derece mütevazıdır. Güler yüzüdür. Ama nedendir bilinmez 1940 yılında tutuklanır. Ancak kapatıldığı Denizli cezaevini mektebe çevirir mübarek. Külhan beylerini rahleye çöktürür, hırsızları, uğursuzları seccadeye. Yıllar süren çile biter nihayet. Demokrat Parti iktidarıyla Sultanahmet Camii'nde vazifeye döndürülen Gönenli Mehmet Efendi tam 30 yıl çalışır müminleri aydınlatmaya. Üstelik mihrapla minber arasında sıkışmaz, ilgilenir gençler ve çocuklarla da.

Balıkesir'de 3 iklim yaşanır yıl boyu. Ege kıyıları Akdeniz gibidir. Kuzey sahilleri farksızdır Marmara'dan. İç kısımlardaysa kara iklimi ciddi ciddi saydırır hatrını. Kısacası bir ilçede süt limanken ortalık, diğerinde yakalanabilirsiniz fırtınaya. Bir rakımda şeftali çiçekleri gülümserken pembe pembe, bir başka rakımda kar görüntülersiniz tepe tepe. Susurluk'ta ayran içilir. Tabelaya bakın hele. Adeta kanun hükmünde kararname. Altı üstü ayran işte. Sulandırılmış yoğurt. Sanki diğerlerinden farkı ne? Evet, ilk görünüşte böyle diyoruz. Susurluklular alınıyor ama aldırmaz görünüyorlar. Cevabı köpüğü çeperlerini zorlayan iri bir maşrabayla veriyorlar. Mahcup ediyorlar bizi. Yoğurda su katmanın da sanat olduğunu öğretiyorlar bizlere. Ayran için Susurluğa gider misiniz bilmem ama İzmir-İstanbul hattında otobüsünüzün mola verdiği anları kaçırmayın. Hiç olmazsa tadına bakın mübareğin. Susurluk 18. asrın sonlarında kurulmuş. Türk-Rus savaşlarında yurtlarını yitiren Kırım ve Balkan muhacirleri yörede iskan edilmiş. Bir tarım kenti hüviyetindeki kazamız gelişmiş günden güne, zorlamış kabuklarını, hani yer yer kırmış da. Kepsut Alaçam dağlarının gölgeleyip Simav'ın suladığı bir ova üzerinde kurar bağdaşını. Ulu Hakan Abdülhamit'in kurdurduğu belde tıkırdıya gelir kendi halinde. Tarım ve hayvancılıkla geçinmeye çalışan sakin bir kasaba görüntüsündedir günümüzde. Dursun Bey derseniz ona keza. Ha bakın, Dursun Beyliler lokumun hasını yapıyorlar. Önce kazanlar kuruluyor, nişastalı şerbetler kaynatılıyor fokur fokur. İplere dizilmiş iri ve beyaz ceviz içleri kıvam tutan mayiye daldırılıyor nihayet ve bırakılıyor süzülmeye. Bakın, bu işi Anadolu'da yapan çoktur. Ve genellikle yol boylarındaki mola yerlerine yetiştirmeye çalışırlar mallarını. Ama Dursun Beyliler sadece Mısır çarşısına çalışıyorlar. Güçlü İstanbul esnafı dünya pazarlarına tanıtıyor Türk lokumunu. Dursun Bey lokumunu.

Su çıktı, Dursun Bey yakınlarında bir mesire yeri. Şu el değmeyen sularda karpuz çatlatıp kebap dizmelisiniz mangallara. Böylesi yağmurlu Nisan günlerinde değil tabii.

Su çıktı bir mekan ismi şüphesiz. Ama Dursun Bey'de su çıkmayan yer yok ki. Ökçenizi yere azıcık hızlı vursanız fışkırıyor pınarlar. Bu sulak iklimde hası yetişiyor kabağın. Ve keresecilik ileri hatırı sayılacak kadar. Hızarlar dönüyor gün boyu, uğulduyor planyalar.

Bakın yine doldu süremiz. Yine geldik programın sonuna. Ama Balıkesir'i bitirebildiğimiz söylenemez henüz. Atladıklarımızı bir başka sefer telafi ederiz inşallah. Haydi şimdilik kalın sağlıcakla.

Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Tabii tarihi anlatmak kolay. Ama ilimden medeniyete deyince rahmetli Enver abiler bu programı başlatmamızı emretmişlerdi. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Efendim, burada ilim ve insanların ilime yönlendirilmesi, ilim adamlarının eğitimciliği, aldıkları neticeler ve devletin nereden nereye gelebileceği, ilim adamına önem verildiğinde gibi bazı hususların biraz böyle incelenmesine, tetkikine yarıyor. Şimdi analiz falan diyeceğim. Zaten dilimizi bütün yabancı dil, Fransızca başta olmak üzere istila etmiş. Böyle bir düşündüm bir an için ne diyeyim diye. Tetkik, inceleme. Unutmuşuz karşılığını. Evet. Sizlere bugün Sehi Bey'i anlatacağım. Bundan önceki programlarda sizlere Zembilli Cemali veya Ali Cemali Efendi'yi anlatmış idim. Cemalettin Aksaray Hazretleri'nin torunu. Anadolu'nun yetiştirdiği en mert, en dürüst, en ihlaslı, sözünün eri birisiydi. Bu şimdi müderrislik yaptığında talebelerine de bu huy geçmez mi? Geçer. Gelin biz eğitimcileri böyle yerlerden seçelim. Yoksa bugün eğitimci olan birçok arkadaşımız kariyer de yapmışlar. Değişik değişik yerlerde de kariyerler yapmışlar. Bir konu üzerinde dinden tutun da ekonomiye kadar, stratejiden tutun da efendim savaş teknolojisine kadar hemen her konuda devletin yapmakla mükellef olduğu işlerin hepsinde bir şeyler söylüyorlar. Fakat söylerken söyledikleri birbiriyle çelişiyor. İlim çelişmez efendim. İlim çelişmez. İlim çeliştiği an o ilim adamlarını laboratuvara sokacaksın. Getirin bakalım tüpünüzü, mayinizi, bekinizi koyun şuraya. Hadi dediğinizin bir deneyini yapın, tecrübesini yapın. Neyse yani. Savaşın deneyi tabii gidip de savaş meydanında olur, başka yerde olmaz. Öyleyse birbirinin tersini söyleyenlerin ikisinin de kaynağının sağlam olmadığı ihtimali belki daha zayıf ama birinin kaynağının sağlam olmadığı kesin gibi. İkisi de kesin gibi olur da bir üçüncüsü de üçüncü şey söylüyor. Bu neden kaynaklanıyor efendim? Bunları yetiştiren ilim adamları veya işte bu konuşmaları yapan kişiler öğrencilerini yetiştirirken Osmanlı tarihini biri başka anlatıyor, biri başka anlatıyor. Osmanlı askerleri gidip saldırdılar diyor. Ha ya Osmanlı amma saldırganmış ha. Saldırganlık neye kullanılır? Bir kedi köpek, bir vahşi hayvan için saldırgan ifadesi kullanılır. Osmanlı askerleri harekata başladılar demiyor. Muharebeye başladılar demiyor. Saldırı düzenlediler diyor. Saldırı. Yeni yeni Güneydoğu'daki teröristlerde olan bastırma harekatında harekat düzenlendi. Şu kadarı etkisiz hale getirildi diyor. Karşı tarafta TC askeri bize saldırdı diyor. O der. Ama biz Osmanlı'yı anlatırken Osmanlı askeri saldırdı demememiz lazım. Bu da ilim adamının bu konudaki bilgisinin sağlam olmasına bağlı. Eğer bir yerde yarım yamalak bilgi verildiyse ve o kimse de eğiticiler ordusuna katıldıysa
muallimler sınıfına, öğreticiler sınıfına katıldıysa, onu da yetiştireceği o öyle olacak. Böyle böyle, ondan sonra efendim bizden niye böyle büyük bir adam çıkmıyor, Nobel ödülü işte falan filan. Niye yanıyorsunuz arkadaşlar? Niye? Bir jeoloji profesörünün laboratuvarlarda sabahlaması lazım. Ondan sonra deprem uyarı sistemini başkaları buluyor, getiriyorlar, biz koyuyoruz. Gibi. Osmanlı ilim adamlarından bugün sizlere Sehi Bey'i anlatmaya çalışacağım. Bu zat şairdi. Şiir Osmanlı'da ilim muamelesi gören bir husustu. Efendim, bakmayın siz, çiftçinin beceremeyeni bostan eker, edebiyatçının beceremeyeni destan yazar gibi laflar varsa da, şiirleriyle Anadolu'da ehli sünnet itikadını sapasağlam ayakta tutan, yayan Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri var. Bütün

tutuyorsunuz? Meşhur meşhur spikerlere. Efendim bu konuda ne diyorsunuz? Neredeyse utanmasa o spiker, elime metin verin de onu okuyayım diyecek. Söyle, valla çok heyecanlandım. Hislerimi ifade edemiyorum. Edecek kelime bulamıyorum. Bulamazsın, yok ki. Dağarcıkta yok ki. Evet. Osmanlı şairlerinin hepsi devletinin yüceliği, Allah-u Teala'nın kullarına merhameti ve kullarının da Allah-u Teala'ya itimadı ve sevgisi üzerine şiirler yazmışlardır. Tezkiresi olan bir şairdir. 1470'lerde Fatih Sultan Mehmet Han devrinde doğdu. Maalesef yeri, doğum yeri ve ailesi hakkında pek bilgi yok. Niye yok? Var efendim bilgi. Var. Var da işte o söylediğim, ekranlara çıkan, bu iş görev olan arkadaşlarımız Osmanlı arşivlerine girip de böyle akşam mesai bitti hadi arşivi kapatıyoruz veya kütüphanenin araştırma salonunu kapatıyoruz diye görevli geldiğinde, ya akşam mı oldu ya, ne çabuk oldu ya, kalamıyoruz değil mi, gece açık değil burası değil mi diyecek hasta araştırmacılara ihtiyaç var. Böyle araştırma yapa yapa beyin yorgunluğundan, ya bu adam da çok böyle ilme yöneldi ve öldü dediğimiz kimse var mı efendim? Halbuki Batı'da son zamanlarda, yani işte 100 sene içerisinde tank silahının, tank aracının daha doğrusu, hem silahtır hem araçtır, transmisyon denilen çok karışık olan böyle aktarma organlarını bulan kimse delirerek ölmüştür efendim. Delirerek ölmüştür. Nice Alman 2. Dünya Harbi sırasında Almanya aşkına, Hitler korkusuna değil, Almanya aşkına çok çalışmaktan beyin felci geçirmiş, beyni felç geçirmiş ve devreden çıkmış ölmüştür. Hani beyin felci adayları nerede? Başka adaylar aradığınız zaman beni derler ama beyin felci adayı yok arkadaş. Ben ölmek istemiyorum. Peki. O zaman çıkıp da ilim adamı deme kardeşim ya. İlim adamı öyle olmaz ya. O konu neyse ilgilendiği, onunla yata, onunla kalkar. Gece rüyasında laboratuvarda çözemediğini çözen adama ihtiyacı var Türkiye'nin. Edirne'li olduğu söyleniyor Sehi Bey'in. Güya devşirme de demişler. Olur mu? Olur. Ama devşirmeyi derken nasıl Osmanlı ordusu saldırdı diyorlarsa, devşirmeyi de ya işte sokaktan süprüntü toplamış gibi falan, devşirme. Seçme bu, seçme. Devşirme dedikleri şey insan seçmedir. Karpuz seçme değil. Hadi karpuzu seçersin, yanılırsın, kabak çıkar. O karpuzu yemezsin. Ama insanı yanlış seçersen, binlerin hayatına mal olacak hatalar yapabilirsin. Efendim işte tamam bak, gördünüz mü demokrasiye geldik. İyi de, yani okullarda sınıflara bir başkan seçilirken, çocukların büyüklerinden gördüklerine göre, başkan olmak için ayağı yere basmayan vaatler yaptığını ilkokul çocuğunu görmüyor muyuz? Niye yapıyor çocuklar bunu? Ya diyor, büyükler böyle yapıyor. Seçim zamanı, efendim, milletvekili seçimleri zamanı sallıyor. Mahalli seçimleri zamanı sallıyor. Başkanlık seçimlerinde sallıyor. Ben de burada sallayayım diyor ya. Sallıyor. Ve bana oy verin diye insanların kapısına gidiyor. Onlarla pazarlık yapıyor.

0: Demokrasi bu değil. Eğer demokrasi bu ise, krasiyi hasreten böyle araya ı koyarak söylüyorum yani. Bunu çıkaran kadim Yunanlı hata etmiştir. İnsanları birbirine düşürmüştür. Bir cemiyet seçimi oluyor, şoförler cemiyet oluyor, başka şeyler oluyor, oluyor, oluyor, oluyor. Memleketi idareye talip olanlar oluyor. Hepsi seçim meselesi gelince bir futbol kulübünde dahi kamplaşma başlıyor. Benim adamım seçilsin, benim niye benim adamım seçilsin? Ya bu kulübe yarayacak adam seçilsin, benim adamım değil. E işte ben o adamın yarayacağını zannediyorum. Neresinden, hangi şeyini biliyorsun, hangi projesini biliyorsun, ne yapacak bu adamla seçiyorsun? Ya işte bizim bir delikanlı var da onu alt takıma aldırmak istiyorum falan. Buyurun. Evet, devşirmeyi Osmanlı seçme olarak yapardı. Ama İttihat Terakkiciler'den itibaren tarihçilerimiz bunun adına devşirme demişlerdir. Devşir bakalım. Sehi adı ile meşhur olmuş. Babasının, anasının koyduğu isim nedir? O da bilinmiyor. Niye? Araştıran yok ki. Şair Necati Bey'in yanında yetişmiş olduğu söyleniyor ki bu Necati Bey'in kabri Unkapanı çarşısında, blokları var ya, Unkapanı blokları, orada dördüncü blok olacak zannediyorum. Gittim orada, çekim yaptım ama şimdi hatırımda blok kalmıyor. Ortasındaki bahçede iki tane kabir var. Birisi Necati Bey'in kabridir. Şehzade Mahmud'un nişancısı olarak Manisa'dayken Necati Bey, Sehi Bey de onun yanındaydı. Şehzade Mahmud. O vefat etti. Vefat edince Necati Bey ile birlikte İstanbul'a döndü. Padişahlar çocuklarını gönderirlerdi sancak beyliğine. Ama yanında nişancısı, tezkirecisi, musahibi, efendim birkaç tane dalda hocası, şairiyle beraber gönderirdi. Bu iyi bir adam olarak yetişsin, yarın tahtı ben buna bırakacağım. Bu kadar Müslümanın hayatının vebali benden ona geçecek. Ben bunu yetiştirmezsem, ben ne kadar başarılı olursam olayım, benden sonra bıraktığım, yerime bıraktığım evladımın yaptığı hatalar da benim kabrime günah getirisi olarak akacaktır diye korkardı Osmanlı. Bu vebale insanların inanması lazım. Orduyu idare edecek olanlar da, devleti idare edecek olanlar da, ilim ordusunu idare edecek olanlar da, bu yetiştirdiği kimsenin ileride topluma bir mazarat şeklinde yük olmamasını bir vebal bilmeli. Yük olursa bu benim vebalim, aman yük olmasın, hatta o insanları refaha erdirsin de acık sevabından da bana gelsin. Gelir mi? Gelir. Hocasına gelir, hocasının hocasına da gelir. Bu sırada Sehi Bey İstanbul'a döndüklerinde Necati Bey'le divan katipliği yaptı. Divan katipliği şu efendim. Divanlar bir kere nereden Cuma divanı diye bir Cuma divanı çıkardılarsa bilmiyorum. Cuma Osmanlı'da divan günü değildir. Hiç. Çünkü Cuma günü ibadet günüdür. Divan günü değil. Efendim divan da ibadet. Doğru da. Haftanın altı gününü Anadolu'da öyle derler. Kuruttun mu diğer altı günü kardeşim derler ya. Kuruttun mu yani? Yok. O zaman o gün Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getireceksin. İyilikler yapacaksan onlarla uğraşacaksın. İbadetler yapacaksan onlarla uğraşacaksın. Demek lazım. Divan katipliği bir toplantıda konuşulanları not etmedir. Bir manada stenograf diyorlar. Katiplik desek de benim de dilim böyle sürçmesi olmaz mı? Stenograf var bugün Büyük Millet Meclisi'nde, efendim kelime kelime işte alkışlar, kahkahalar, bağırışmalar, kime ait olduğu belli olmayan sesler veya filan kimse bağırdı gibi hızlı hızlı yazıyorlar. Bütün kayıt aletlerine rağmen bunu yazıya döküyorlar. Sonra da kayıt aletlerinden şey gibi, şimdi futbol sahalarına da hakemlere var diye bir şey koydular ya, efendim ben videodan göreceğim durumu diye, öyle tetkik ediyorlar. Yine insandan vazgeçemiyorlar, vazgeçemezler. İnsandan kimse vazgeçemez. Allah-u Teala insanı kainatta lüzumsuz yaratmadı. Her bir insan mutlaka lüzumludur. Allah Teala'nın lüzum gördüğü insana sen lüzumsuz diyemezsin. O gözle bakamazsın. Ya bırak canım, aman onlarla mı uğraşacağız falan diyemezsin. Her insan ayrı bir kimlik, ayrı bir değer, ayrı DNA'lıdır efendim. Ya Necati Bey'in şiirlerini tetkik ederek nasıl yazmış, nasıl etmiş hocası ya, ondan şiirlerle ilgili konuları da geliştirmeye çalıştı. Necati Bey 1509'da İstanbul'da vefat etti. Şeyh Ebu'l-Vefa Tekkesi civarında, yani un kapanındaki o biraz önce söylediğim çarşıların olduğu yer esken çarşı değildi. 1950'lerde oradaki yerler yıkıldı. 6 tane imeçe blokları dediler. İmeçe blokları yaptırdılar. Ben hatırlarım, lise talebesiydim o zamanlar. Değişik bir mimaride yapıldı. İşte Süleymaniye'yi ortaya çıkaralım dediler ama bu 6 blokun yerindeki İstanbul'un tarihini de hoplattılar. Deme lazım. Bunu da doğru konuşmak lazım. Kabir taşına şu beyti yazdırıyor hocasının, Necati Bey'in. Tarih düşürerek yazdırıyor Sehi Bey. Tarih düşürmek ayrı bir zeka, ayrı bir beceri isterdi. Hem zeka lazım hem beceri lazım dedik ama kıymetli dinleyenlerim, Sehi Bey'i bitiremedik. İnşallah haftaya Sehi Bey'i haftaya bitireceğiz. Hoşça kalınız efendim.
1: İlimden medeniyete.

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara. Sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

0: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Luna Park'ta dehşet dakikaları. New Jersey eyaletindeki eğlence parkında dev oyuncak havada ansızın durdu. Koltuklardaki yolcular metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldı. O an büyük bir panik yaşandı. Bazıları "indirin beni buradan" çığlıkları attı. Görevliler hızla harekete geçti. Ancak mağdur ziyaretçiler 10 dakikadan fazla baş aşağı beklemek zorunda kaldı. Neyse ki hepsi güvenli şekilde aşağıya indirildi. Yaralanan olmazken arızaya dair inceleme başlatıldı.
1: Merkezde birleşecek efendim. Şimdi başlıklar böyle tabii, daha birçok konu var konuşacağımız. Dediğim gibi vaktimiz uzun, daha 3 saatimiz var. Bir de gazeteleri de hızlıca bakalım. Ondan sonra gün başlıyor, devam edeceğiz efendim. Türkiye gazetesi 3 ülke tek cephe başlığıyla çıkmış. Mekke'deki zirve 3 ülke ortak savunma anlaşması imzaladı. Birisine yapılan saldırı hepsine yapılmış kabul edecek. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz efendim. Okullara erken müdahale teklifi diye de yazılmış. Burada da bir başlık var efendim. Bunların hepsini dediğim gibi birazdan okuyacağız. Okullara müdahale teklifi neydi? Onun da hemen detaylarını buradan okuyalım. Okullar herhangi bir saldırı riskini tespit edecek olan erken uyarı sistemleriyle donatılacak. Dediğim gibi bunların hepsinin detayına tek tek bakacağız efendim. Yine Yeni Şafak gazetesi de Mekke İttifakı diyerek İslam dünyasının en güçlü birliği kuruldu demiş. Ve Milliyet gazetesinde de aynı haberin manşeti Orta Doğu'da yeni güç merkezi. Haram en yeniden Türk askerine emanet diyerek de Mekke anlaşması ile İslam NATO'sunun ilk adımı atıldı. Akit gazetesinin manşeti efendim. Geçelim Sabah'a. Yine manşette aynı haber var. Sabah gazetesi de bu haberi Mekke'den dünyaya tarihi mesaj başlığıyla görmüş ve Veli Ağbaba için çember daraldı haberi de yine Sabah gazetesinde, biliyorsunuz. Abi Hürri Ağbaba da dün değil önceki gün tutuklanmıştı. Mekke'de yeni bir güç doğdu. Hürriyet gazetesinin manşeti efendim. Akdeniz plastik çöplüğüne dönüşmesin. Biliyorsunuz her yıl denizlerimizden tonlarca çöp çıkarıyoruz. Hala da atmaya devam ediyoruz. Akşam Mekke İttifakı demiş, çerçeve yasayı 24 saat mesai haberi de var ki meclise de bağlanacağız. Çerçeve yasa sürecinde son durum ne öğreneceğiz. Ve Fanatik gazetesinde spora da bakacağız efendim, bunu da konuşacağız. Fenerbahçe hücuma geçti diyerek Pavlidis, Sörloth ve Endrick üçlüsünden birinin transferinin gerçekleşeceği manşetteki en önemli haber olarak görülmüş. Bu şekilde efendim, tabii diğer takımların transferlerine de bakacağız. Şimdi efendim gün başlıyor etiketine. Twitter'dan yani X'ten mesajlarınızı da bekliyoruz. O zaman haydi başlayalım.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke'de üçlü savunma anlaşmasına imza attı. Az sonra. Çerçeve yasa terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak. Örgüte 2 ay süre verilecek, merkez Kuzey Irak olacak. Silahlar teslim alınacak ve yasadaki 2 kurum bunu doğrulayacak. Ekim'de yasa uygulamaya girecek, eve dönüş ve tahliyeler başlayacak. Az sonra. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke hazırlandı. O fezlekede milyonlarca liralık para trafiği sıralandı. Özel hakkında meclise gelen fezleke sayısı 62'ye ulaştı. Az sonra.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke'de üçlü savunma anlaşmasına imza attı.

0: Orta Doğu'nun kaderini belirleyecek tarihi imzalar atıldı. Bölgesel dengeleri değiştirecek kritik ittifak kuruldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Savunma Anlaşması'nı tüm dünyaya duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üçlü Savunma İttifakı'nın kurulacağı imza töreni için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitti. Kral Abdülaziz Havalimanı'nda yetkililerce karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le kritik bir üçlü savunma zirvesinde bir araya geldi. Zirvenin ardından küresel dengeleri sarsacak Mekke Anlaşması kamuoyuna duyuruldu. Ankara, Riyad ve İslamabad hattında köklü tarihi bağlar ve ortak stratejik çıkarlar üzerine kurulan tarihi bir ortak savunma anlaşması imzalandı. Anlaşma bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı tesis etmeyi hedefliyor. Anlaşmanın en dikkat çeken maddesi ortak caydırıcılık vurgusu oldu. Buna göre 3 ülkeden herhangi birine yapılacak silahlı bir saldırı her 3 ülkeye de yapılmış sayılacak. Bu tarihi paktla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan kolektif savunma zırhını resmen hayata geçirmiş oldu. Liderler anlaşmanın imzalanmasının ardından Mescid-i Haram'da cuma namazı kıldı. O anların fotoğrafları tüm dünyaya verilen güçlü bir mesaj olarak yorumlandı. Anlaşmanın imzalanmasının ardından sosyal medya hesabı X'ten bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın kardeş ülkelere de açık olduğunu vurguladı.
1: Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır.
0: Anlaşmayla ilgili bilgi veren yetkililer anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunu vurguladı. Anlaşma her türlü saldırganlığa karşı yorumunu paylaştı. Bölgesel güvenlikte yeni bir dönemi başlatan bu imzanın ardından 3 ülkenin savunma sanayi ve askeri işbirliği alanında atacağı somut adımlar yakından takip ediliyor.
2: Mekke Anlaşması Orta Doğu ve dünya gündemine bomba gibi düştü. Arap basını bir NATO gücü, bir para kaynağı ve bir nükleer güç birleşti. İslami NATO kuruldu yorumu yaparken Tel Aviv ve Atina'da panik havası hakim.
0: Bu anlaşma Orta Doğu haritasını yeniden çizecek. Uluslararası güç dengeleri değişecek. İslami NATO kuruldu. Dünya basını Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı bu başlıklarla duyurdu. Arap gündemi Mekke'ye kilitlendi. İsrail ve Yunanistan'sa panik halde. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke'de imzaladığı Mekke Savunma Anlaşması Orta Doğu ve dünya gündemine bomba gibi düştü. Arap basınına göre anlaşmayla birlikte bir NATO üyesi, bir para kaynağı ve bir nükleer güç bir araya geldi. Bazı Arap kaynaklar anlaşmanın Suudi Arabistan'ı saldırılara karşı korumaya amaçladığını, ancak İran karşıtı bir ittifak olmadığını duyurdu. İran'sa anlaşmanın Riyad'ın Tahran'a karşı attığı bir adım olarak yorumladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi İbrahim Rıza'yı X hesabından Mekke anlaşmasına dair sert bir çıkış yaptı. Rıza'yı, Suudiler şunu bilmelidir ki Türkiye ve Pakistan'la kağıt üzerindeki bir anlaşma onlara güvenlik sağlamayacaktır dedi. Diğer yorumlara göre ise İran Savaşı'ndan sonra artık sırtını ABD'ye dayamak istemeyen Riyad, Türkiye gibi bir NATO gücüyle bölgesel ittifak yoluna gitti. Yorumlara göre Türkiye ise hem Ankara zirvesiyle NATO'daki ağırlığını güçlendirdi, hem çatırdayan Atlantik İttifakı'na karşı kendi savunma ittifakını kurmaya dönük akıllıca bir adım attı. Ayrıca Mekke anlaşmasıyla Türkiye'nin uzun vadede İsrail'i çevreleme yönünde güçlü bir adım attığı da öne sürüldü. Mekke anlaşmasına dair ikinci basın cephesi ise İsrail ve Yunanistan'da açıldı. İsrail medyası bu ortaklığın Tel Aviv için ölümcül bir ittifak olacağını yazdı. İsrail basınında Pakistan'ın nükleer gücüyle Türkiye'nin askeri etkisinin birleşmesi hedefe kondu. İsrailli analistlere göre üçlü ittifakta bir üyeye yapılan saldırının tüm taraflara yapılmış sayılması tüm stratejik hesapları alt üst edecek. İsrail İ-24 televizyonu Mekke İttifakı'nın Türkiye'nin askeri sanayisiyle Suudi Arabistan'ın ekonomik gücünü birleştirdiğini söyledi. Yunanistan basını da acil kodlu analizler yayınladı. Anlaşma Orta Doğu'da yükselen yeni bir savunma ekseni olarak duyuruldu. Türkiye'nin ortak üretimle savunma sanayi ihracatını büyük oranda genişleteceği aktarıldı. Pakistan ve Hindistan basını ise anlaşmayı İslami NATO olarak nitelendirdi. Kurulacak askeri mekanizmanın Orta Doğu ve Güney Asya'daki tüm dengeleri değiştireceği yazıldı.
2: Terörsüz Türkiye'de en büyük aşamaya geçildi. Kritik süreçte çerçeve yasa teklifinin ilk 8 maddesi kabul edildi. Hala da görüşmeler sürüyor. Hemen dönelim meclise. TGRT Haber muhabiri Şerif Ali Duman şu anda telefon hattımızda. Şerif Ali, 9. madde mi görüşülüyor şu an? Ne zaman bitmesi bekleniyor? Sonrasındaki süreç ne olacak? Seni dinliyoruz.
3: Evet Okan Ateş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin artık komisyonda eli kulağında diyebiliriz. Dün görüşmeler Adalet Komisyonu'nda 15.30'da başlamıştı ve şu an 17. saat diliminin içindeyiz. 17 saatten beri komisyonun mesaisi duruyor. Çürüyor. Senin de bahsettiğin, dile getirdiğin gibi 8 maddesi kabul edildi. Şu an 9. maddesi görüşülüyor. Artık önümüzdeki 1 saat dilimi içinde bu teklifin komisyondan geçmesi bekleniyor. Komisyonun teklif üzerindeki maddelerin görüşmelerine ise saatler 6'ya yaklaşırken başlanmıştı. Ve oradaki süreç biraz hızlı işledi diyebiliriz bizim açımızdan. Çünkü önceki süreç usul ve diğer yandan teklifin tümünün üzerine görüşmeler bir ayda uzun sürmüştü. Peki oyla kabul edilmesi için nasıl bir şart aranıyor komisyonda? 27 üyesi bulunuyor komisyonun. Yarısından biri fazla vekilin evet oyuyla bu komisyonda kabul edilmiş olacak çerçeve yasa kanun teklifi. Ve artık pazar gününden itibaren bizim gözlerimiz genel kurulda olacak. Genel kurulda pazar günü gelmesi bekleniyor. Bir diğer beklenti de en geç pazartesi günü genel kurulda olup hızlı bir şekilde yasalaşması yönünde. Tabii genel kurul çalışmalarında jet hızıyla da çıkması bekleniyor. Çünkü 420-430 milletvekilinin evet oyu vereceği yönünde de büyük bir beklenti var. Ondan sonraki süreçte artık resmi gazetede yayınlanması sürecine geçilecek. Dediğimiz gibi tarihi komisyon dün 15.30'da toplanmıştı ve şu an 17. saat diliminin içinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk 8 maddesi kabul edildi komisyonda. Teklif 12 maddeden oluşuyordu diyelim. Gelişmeler oldukça aktaracağız. İyi yayınlar.
2: Teşekkürler Şerif Ali. Şerif Ali Duman bize aktardı meclisten. Peki şimdi şu çerçeve yasa sürecinin nasıl ilerleyeceğine bir bakalım. Öncelikle hukuki zemini oturtacak bu çerçeve yasa terörsüz Türkiye sürecini. Uygulama nasıl olacak? Örgüte 2 ay süre verilecek. Merkez Kuzey Irak olacak. Silahlar teslim alınacak. Yasadaki iki kurum bunu doğrulayacak. Ekim'de uygulamaya girecek bu yasa. Eve dönüş ve tahliyeler başlayacak efendim. Adım adım dönüş planını izleyelim.
4: Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir.
0: Eve dönüşün yolu böyle açılacak. Merkez Kuzey Irak olacak. Örgüt tüm mağaraları boşaltacak. PKK'lılar Erbil ve Süleymaniye'deki Türk temsilciliklerinde oluşturulan özel birimlere başvuracak. Silahları bu iki bölgede oluşturulan merkezlere teslim edecek. Drone, paramotor ve uydu haberleşme sistemleri de bırakılacak.
4: Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek.
0: MİT Başkanı İbrahim Kalın MGK'ya bir rapor sunacak. Milli Güvenlik Kurulu örgütün silah bıraktığını teyit edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanacak ve yürürlük süresi devreye girecek. Çerçeve yasa 6 ayla sınırlı olacak. Sonrasında örgüt mensuplarının dönüş süreci başlayacak.
4: Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır.
0: Cezası ertelenenlerin Türkiye'ye dönmesinin önü açılacak. İlk etapta Kuzey Irak ve Avrupa'dan 100'er PKK'lı gelecek. Ancak ikişerli, üçerli gruplar halinde girişlerine izin verilecek.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır.
0: Bu arada tahliyeler başlayacak. 4000'e yakın tahliye olacak. Kandil'deki üst kadro kapsam dışında kalacak. 2005 yılı öncesinde işlenen suçlardan cezaevinde olan 814 kişi de yasadan yararlanamayacak.
4: Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.
0: Cezası ertelenenler karakola gidip imza atmayacak, ev hapsi, yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol hükümlerine tabi olmayacak. Ancak yeniden suç işleyip işlemedikleri kurulacak özel mekanizmayla takip edilecek. Erteleme kararları özel bir sisteme kaydedilecek. Takibini Cumhuriyet Başsavcılıkları yapacak. Yeni bir suç işlenirse erteleme kararı ortadan kalkacak, cezalar infaz edilecek.
4: Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır.
2: Muhalefetin gündemine de bakalım efendim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke hazırlandı. O fezlekede milyonlarca liralık para trafiği sıralandı. Özel hakkında meclise gelen fezleke sayısı 62'ye ulaştı. İzleyelim.
0: Belediyelerdeki skandallar başkente uzandı. Yolsuzluk soruşturmaları yüzünden CHP'li Uşak ve Antalya belediye başkanları görevden alındı. Eski başkanlar ve yakınlarıyla Özgür Özel arasındaki milyonlarca liralık para trafiği soruşturma dosyasına girdi. Bu kapsamda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da zincirleme şekilde rüşvet alma suçlamasıyla fezleke hazırlandı.
5: Ben Duygu'yu çok seviyorum. Hava yollarına düştük birlikte.
0: Fezleke'de rakamlar ortaya çıktı. 1 milyon euro, 200 bin dolar, 950 bin euro ve 50 milyon liralık para trafiğine ilişkin tanık beyanları, HTS kayıtları delil oldu.
6: Leyla Şahin Usta da açıklama yaptı. AK Parti Grup Başkan Vekili bizim gündemimize dokunulmazlıklarla ilgili bir şey yok dedi. Ama gelmeyeceği anlamına gelmez bu.
0: Yalım 2023 sonundaki CHP kurultayı sürecinde 200 bin lirayı Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşetle bıraktığını itiraf etmişti. 14 Ekim 2023'te ise 1 milyon lirayı CHP il başkanlığı yakınında Demirkan isimli kişiye verdiğini anlattı. HTS ve bas kayıtları bu teslimatı doğruladı.
6: 1 Ekim'den itibaren hiç olmaz denemez yani. Yarın başka bir gelişme yaşanır. Dokunulmazlıklar gündeme gelebilir.
0: 13 Ekim 2023 tarihli mesajda Özel'in yalıma yazdığı belirtilen not da fezlekede yer aldı. Görevden alınan tutuklu Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in talimatıyla kullandığı VIP aracın dönüşümüne 170 bin euro artı KDV ödedi. İtiraflarına göre Özel'in babası adına aldığı aracın 180 bin liralık farkını da verdi. 2022'de eşi ve kızına çanta gönderdi. Özel'in talebiyle bir çanta daha aldı. 2019'da ise kol saati hediye etti.
6: Dokunulmazlıklar gündeme gelmez diye bir şey yok. Gelebilir yani. Böyle bir ihtimal var.
0: Fezleke'ye göre Antalya'dan da seçim sürecinde para toplandı. Veli Ağbaba üzerinden Özel'e ulaştırıldı. Muhittin Böcek ve oğlunun ifadeleriyle süreç detaylı olarak anlatıldı. Para teslimatları ayrıca tanık beyanlarına dayandırıldı. Özel'in nüfuzunu kullanarak adaylık ve seçim süreçlerinde doğrudan veya Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği iddiası fezleke'ye girdi. Özgür Özel hakkında meclise gelen fezleke sayısı da 62'ye ulaştı. AK Parti'nin eğilimi fezlekelerin işleme alınmamasından yana. Teamül olarak dokunulmazlık dosyaları terör gibi ağır suç içermiyorsa yasama dönemi sonuna bırakılıyor.
2: Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çiçek partiden kesin ihraç talebiyle disipline verildi. Ayrıca yapay zeka denilen o WhatsApp yazışmalarını netleştirecek teknik tespit de adli evraklara girdi. Çiçek ve 9 şüpheli tutuklandı, cezaevine gönderildi.
7: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek.
0: Rüşvet, İrtikap, belgede sahtecilik, ben yürüyen parayım itirafları ve yüz binlerce liralık ruhsat pazarlıkları.
8: Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
0: İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda kritik bir eşik geride kaldı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.
9: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz, pırıl pırıl bir Türk genciyim.
0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada 4 Ağustos'ta düğmeye basılmıştı. Jandarmanın operasyonuyla gözaltına alınan 15 kişiye firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez'in de eklenmesiyle şüpheli sayısı 16'ya yükselmişti. Jandarmadaki sorguları tamamlanan tüm şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
9: Yolumuz çok daha farklı bir yerlere geldi.
0: Soruşturmanın adli boyutu sürerken Başkan İlkay Çiçek'in geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyuna yansıyan özel yazışmalarına dair çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Çiçek, Mayıs ayındaki ilk açıklamasında sevgilisiyle yazışmaların yer aldığı o içeriklerin kendisine ait olduğunu şu sözlerle kabul etmişti.
10: Söz konusu içerikler uzun zaman önce tamamen insani ve duygusal bir an içerisinde özel bir sohbet kapsamında paylaşılmış mesaj ve görüntüdür. Kişisel mahremiyet alanıma ait bu içeriklerin bilgim ve rızam dışında servis edilmesi açık bir mağduriyet oluşturmuştur.
0: Ancak Başkan Çiçek'in jandarmaya verdiği ifadede bu yazışmaların kendisine ait olmadığını ve yapay zeka tarafından üretildiğini öne sürmesi büyük bir çelişki olarak kayıtlara geçti.
9: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz, pırıl pırıl bir Türk genciyim.
0: Başkan Çiçek'in bu çelişkili ifadesini ve yapay zeka savunmasını çürüten en somut delil de adli evraklara girdi. Yapılan teknik incelemeler sonucunda Çiçek'in mesajlarda gönderdiği otel oda içi görüntüsüyle belirtilen odaya ait konaklama tarihleri ve otel kayıtları birebir eşleşti. Bu teknik eşleşme yazışmaların yapay zeka tarafından üretildiği savunmasını boşa düşürdü. CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, İlkay Çiçek'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır.
0: Hakim karşısına çıkarılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve 9 şüpheli tutuklandı.
2: Marmaris'teki suikast timinin yakalanan son firarisi FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin itirafları sahada mühimmat aramasını başlattı. Öte yandan Karatepe'nin ablası da gözaltına alındı.
11: Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
0: Sahada mühimmat araması yapıldı. Dağlık alanlar dedektörlerle tarandı. Burkay Karatepe 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast teşebbüsüne katılmıştı. Karatepe 10 yıl boyunca sahte kimliklerle hücre evlerinde izini kaybettirmeye çalıştı. Ama o kaçışı Afyon Karahisar'da son buldu. İtirafçı olan hain 69 sayfalık ifadesinde her şeyi tek tek anlattı ve Muğla Marmaris'te düğmeye basıldı. Terörist Karatepe yoğun güvenlik önlemleri altında Marmaris'te kendisine kıyafet satın aldığı mağaza ve dağlık alanlara kadar 8 ayrı noktada yer gösterme yaptı. Tam 155 özel harekat ve jandarma komando personeli, 23 dedektör ve 3 özel istakip köpeği sahadaydı. Ekipler teröristin işaret ettiği bölgelerle geçmişte silah ele geçirilen alanları karşılaştırdı. Ayrıca hainin geçmişteki eylemlerle bağını çözmek için kan ve kıl örnekleri alınarak DNA eşleştirmeleri başlatıldı. Soruşturma sadece hain yüzbaşıyla sınırlı kalmadı. Karatepe'ye firari olduğu dönemde yiyecek ihtiyacını sağlayan, sağlık sorunlarını çözen, yurt dışı kaçış planı yapan ve örgütün gizli e-posta taslakları üzerinden onunla haberleşen ablası Ayşe Alanur Karatepe de gözaltına alındı. Kaldığı otel odasında ve aracındaki tüm dijital materyallere el konuldu.
2: Ahbap soruşturmasında yeni bir karar daha çıktı. Mahkeme, derneğin faaliyetlerini dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren durdurdu. İş ve işlemlerin yürütülmesiyle mal varlığının korunması için de yönetim kayyumun atanmasına hükmetti. Aşkın mahzane,
0: içinde ben mahkum. Yardım adı altında kirli çark deşifre olmuş Haluk Levent'in iyilik maskesi düşmüştü.
12: İyi niyet elçisi oldum.
0: Süperstar Ajda Pekkan'dan Megastar Tarkan'a birçok ünlü isimde iyi niyetli olarak milyonlarca lira bağışta bulunmuştu. O paraların akıbeti de mercek altına alınmıştı. yeni bir gelişme daha yaşandı. Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu atandı. Ahbap soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. Mahkeme daha önce derneğin tüm mal varlığının yönetimine kayyum atanmasına karar vermişti. Taşınmazlardan araçlara, banka hesaplarından diğer tüm mal varlığına kadar her şey 3 kişilik kayyum heyetinin kontrolüne geçmişti.
12: Arkadaşlar 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim.
0: Soruşturmanın etkisi yalnızca dernekle sınırlı kalmamış. Dosyada adı geçen çok sayıda ünlü isim de savcılığın kapısını çalmıştı.
13: Bilginize başvurulacağı konusunda bilgi aldık.
14: Evet, bilgime başvurulacak. Evet. Bilgimize başvurulacak, onun için geldik kardeşim.
13: İfadenize başvurulacak. Neler söyleyeceksiniz?
14: Bildiklerimiz bakalım. Soracaklar, size cevap veririz.
0: Şimdi ise soruşturmada kritik bir dönemece girildi. İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi Ahbap Derneği'nin tüm faaliyetlerini dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurdu.
15: En büyük nedeni şu, biz parayla ilgilenmiyoruz.
0: Mahkeme ayrıca derneğin iş ve işlemlerinin yürütülmesi, mal varlığının korunması, taşınır ve taşınmazların muhafazası ve resmi sürecin takibi için Ahbap Derneği'ne yönetim kayyımı atanmasına da karar verdi.
2: Avrupa iklim krizinin en sert yüzüyle karşı karşıya. Kuraklık artık sadece tarlaları değil, nehirleri, enerji üretimini ve günlük yaşamı da vuruyor. Kıtanın birçok ülkesinde alarm zilleri çalıyor.
0: Avrupa kıtası tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya. İngiltere'nin yarısı resmen kuraklık ilan etti. Yağışlar mevsim normallerinin çok altında kaldı. Nehirler çekildi. Rezervuarlar boşalmaya başladı. Su kullanımına milyonlarca kişiyi kapsayan kısıtlamalar getirildi. Kuruyan kanallar, çatlayan topraklar. İngiltere'de yüzyıllardır toprağın altında kalan tarihi yapıların izlerini ortaya çıkardı. Almanya'da Ren Nehri'nin çekilmesiyle batık tekneler ve açlık taşları yeniden görüldü. Hırvatistan'da gemi enkazları gün yüzüne çıktı. Polonya'da Vistül, Macaristan'da Tuna tarihi düşük seviyelere geriledi. Romanya ve Macaristan'da düşen nehir seviyeleri nükleer santralleri de etkiledi. Sırbistan'da ise su mandaları kuruyan göletlerin yerini alan çamur birikintilerinde serinlemeye çalıştı. Uzmanlar uyarıyor, Avrupa'da peş peşe yaşanan kuraklıklar iklim krizinin artık geleceğin değil bugünün gerçeği olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
2: Rusya açıklarındaki Türk bayraklı meyve güllü kuru gemisine Ukrayna insansız hava aracıyla saldırdı. Gemi İstanbul'a doğru yola çıktı.
0: Karadeniz'in güvenliği bir kez daha hedef alındı. Rusya açıklarında seyreden Türk gemisi Ukrayna'nın saldırısına uğradı.
16: Motoru bunlarda parçaları.
0: Rusya'nın Taman kentine doğru seyreden Türk bayraklı kuru yük gemisi MV Güllük Novorossiysk limanı yakınlarında İHA saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Yaşam alanına isabet eden İHA büyük tahribata yol açtı. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma olmadı. Gemi hasar tespiti ve onarımı için İstanbul'a doğru yola çıktı. 2002 yılında inşa edilen MV Güllük gemisi uluslararası taşımacılıkta kullanılıyordu.
16: Motoru bunlarda parçaları.
0: Rusya ve Ukrayna ile diplomasi trafiğini sürdüren Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın 3 Ağustos'ta Novorossiysk yakınlarında Nadezda ve Yaşar gemilerine yönelik saldırılarının ardından Karadeniz'deki çatışmanın tırmanmasından duyduğu ciddi endişeyi dile getirmiş, çatışmayı kontrol altına almak için önlem alınmaması halinde gıda güvenliği de dahil olmak üzere ciddi sonuçlar doğabilecek konusunda uyarılarda bulunmuştu. Yapılan bu saldırı Karadeniz'deki seyahat özgürlüğünü bir kez daha içe saydı.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran diplomasi koridorlarından olumlu mesajlar geliyor şimdilik. ABD Başkanı Donald Trump müzakerelerde kendisinin de yer aldığını söyledi ve ekledi. Bence işler çok iyi gidiyor. Anlaşma yakında gerçekleşebilir dedi.
17: İşte soon as the war ends and
0: ABD İran hattında gerilim ve müzakere başa baş gidiyor. İran tarafı sert açıklamalarını sürdürse de ABD Başkanı Donald Trump umutlu açıklamalar yaptı.
1: Bence savaş çok yakında bitecek. Daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum. Biliyorsunuz müzakerelerde yer alıyorum. Sanırım başarıyoruz. Yakında anlaşma gerçekleşebilir.
0: Ancak Hürmüz konusunda İran'la henüz tam anlaşma olmadığını söyleyen Trump, bölgede yer yer karşı karşıya gelebileceklerini vurguladı. Trump ayrıca savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek, daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum dedi. ABD'nin mühimmat konusunda sıkıntı yaşadığı iddiasını ise bir kez daha reddetti. İran diplomasi cephesindense sert bir adım geldi. Resmi Fars haber ajansına göre İran Ulusal Güvenlik Komisyonu Hürmüz'le ilgili stratejik bir tasarı hazırladı. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi için kurallar sertleştirildi. Yeni taslak kapsamında ABD ve İsrail gemilerinin boğazdan geçişi yasaklandı. İran destekli Şii gruplara karşı eylemlerde rol oynayan ülkelerin gemileri de yasaklar listesine eklendi. Körfez'e gemi girişlerinin kontrolü tamamen İran'da olduğu kabul edilirken çıkışlarınsa İran ve Umman tarafından ortaklaşa yönetilmesi kararlaştırıldı. Basında yer alan bu kararların ABD-İran müzakere koridorlarında karşılığı olup olmadığıysa önümüzdeki günlerde netleşecek.
2: Şimdi bir de gazetelerimizi okuyalım. Bakalım bugün manşetlerde neler var. Hepsini daha detaylı inceleyelim. Zaten programın başında hızlıca bir geçmiştik. Bakalım neler yazılmış efendim. Türkiye gazetesiyle başlayalım. En baştan aşağı doğru gideceğim efendim. Ekonomiye yön verenler Bodrum'da buluştu. Türkiye'de İş Dünyası dergisinin İhlas Medya Grubu Başkanı Aslan Ören ve Tim Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla düzenlediği zirvede Bodrum turizminin bütün bir yıla yayılması, bölge ekonomisinin güçlendirilmesi ve Türk ekonomisine katkı sağlayacak yeni yol haritaları ele alındı denilmiş efendim. İstanbul'a dev final bu arada bizim için oldukça önemli efendim. 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da oynanması teklif edildi. Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad ve Atletico Madrid İstanbul'a gelebilir efendim. Birazdan spor haberlerine geçtiğimizde ona da daha detaylı bakarız. Şimdi manşette ne var? 3 ülke tek cephe. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan süper güç birliği diye yazılmış. Mekke'deki zirvede 3 ülke ortak savunma anlaşması imzaladı. Birisine yapılan saldırı hepsine yapılmış kabul edilecek. Safa Sarayı dün tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'i bir araya getiren zirvede üçlü ortak savunma anlaşması imzalayarak güç birliği oluşturuldu. Anlaşmayla ülkeler savunma sanayinde de tam işbirliği gerçekleştirecek denilmiş efendim ve 3 ülke liderinin fotoğrafı da yine manşette yer alıyor. Yapay zeka iddiası yalan çıktı. Menderes Belediye Başkanı'nın iğrenç yazışmaları daha önce kabul ettiği öne sürüldü. Duygusal ortamda yazdım diyor efendim. Duygusal bir ortamda yazılmış sözlerdi diye savunmuş kendisini İlkay Çiçek. Önce yapay zeka iddiası ortaya atılmıştı ama yapay zeka olmadığı da belirlenince duygusal bir anımdaydım, öyle yazdım dedi. Hatırlıyorsunuz ne yazdığını değil mi? Ben yürüyen parayım, bebeğim, herkes salak, ben akıllıyım demişti. Yapay zeka yalan iddiası da yalan çıktı. Okullara erken müdahale teklifi. Okullar herhangi bir saldırı riskini tespit edecek olan erken uyarı sistemleriyle donatılacak. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu saldırıları önleyecek önerileri gündemine aldı. Buna göre okullarda ayda en az bir defa kriz tatbikatı yapılacak. Saldırılara karşı 4 bakanlık işbirliğine gidecek. Dijital risklere karşı dijital devriye polisleri görevlendirilecek. Tatbikatlar oldukça önemli ama bizde çok yanlış yapılıyor. Bizim için okullarda tatbikat boş ders anlamına geliyor efendim. O tatbikatların gerçekten hakkıyla yapılması gerekiyor. O yüzden o noktada önemli. Devam edelim. Kuşadası'nda 21 gözaltı daha. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma diğer illere de sıçradı. Özel Kalem Müdürü Şebnem Karşıçenol dahil 15 kişi gözaltına alındı. Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın damadı ve kızı dahil 6 kişinin de arandığı bildirildi efendim. Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasını böylelikle tamamlayalım. Geçelim Sabah Gazetesi'ne. Manşette Mekke'den dünyaya tarihi mesaj var. Siyonist saldırganlık ve gerilimin arttığı bölgede Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan kritik hamle. Üç ülke Mekke'de savunma anlaşması yaptı, tarihi adım. Ankara, Orta Doğu'da güvenlik mimarisini yeniden inşa ediyor şeklinde yorumlandı efendim. Yine sağ üstte çocukları korumayan Meta'ya rekor ceza haberi var. Sosyal medya devi Meta'nın çocukların ruh sağlığını bozduğu hukuken tescillendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir mahkeme psikolojiyi bozup kamusal rahatsızlığa yol açtığı gerekçesiyle şirketi 567 milyon dolar ödemeye mahkum etti. Bu para çocukların ruh sağlığını korumaya yönelik fona aktarılacak. Deprem bölgesinde çifte mutluluk haberi de var. Yeni sosyal konutları kurayla belirlenen depremzedeler çarşılarına da kavuştu denilmiş efendim. Bakan kurum Hatay Konut Belirleme Kurası ve Antakya Aras'ta çarşısı anahtar teslim törenine katıldı. 8500 konutun belirlenmesi için ailelerle butona bastı kurum ve devlet yönetmek ciddi bir iştir. Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez dedi ki yürümediğini de gördük efendim. Veli Ağbaba için çember daraldı. Sayfanın en altında bulunuyor. Her rüşvet çarkının altından çıkan Yeni Partili Ağbaba'nın 2024 seçimlerinde adayları haraca bağladığı belirlendi denilmiş efendim. Ağabeyi tutuklanan Hürri Ağbaba'nın da fotoğrafı hemen yanında duruyor. Geçelim Yeni Şafak gazetesine. Aslında neredeyse tüm gazetelerin manşeti aynı haber efendim. O da Mekke İttifakı. İslam dünyasının en güçlü birliği kuruldu. Bu ittifakla bir devlete yapılan saldırı her üç devlete yapılmış sayılacak efendim. Sayfanın altına devam edelim. Ağbaba'nın hesabında 100 milyonlar var. 95 milyon liraya açmış efendim kurultaya gidilen süreçte Veli Ağbaba'nın hesabındaki Hürri Ağbaba'nın ve Veli Ağbaba'nın ikisinin para trafiği toplamı. 2020-2026 yıllarındaki para trafiği 343 milyon lira Hürri Ağbaba'nın. Müthiş para. Suikastçının gizlediği silahlar aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin 16 Temmuz sabahı kaçarken gizlediği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat aranıyor. Bunu da okumuş olduk. Hürriyet. Mekke'de yeni bir güç doğdu denilmiş efendim. Zaten tüm gazetelerde dediğimiz gibi manşette bu haber var. Hangisinin nasıl bir başlık attığına daha çok bakıyoruz. İçerikleri zaten artık defalarca okuduk efendim. Devam edelim. Çerçeve yasa için ilk toplantı denilmiş efendim. Terörsüz Türkiye'nin en önemli eşiği çerçeve yasa dün ilk yasama durağı olan Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. İlgi salonda izdihama neden oldu. Biliyorsunuz ilk 8 maddesi de kabul edilmişti. Arkadaşımız bize bağlanıp TGRT Haber muhabiri Şerif Ali Duman bağlanıp bize son gelişmeleri de aktarmıştı. İlerleyen saatlerde yeniden meclisten gelişmeleri almaya devam edeceğiz efendim. Sığınak canavarı tam isabet vurdu. Aselsan tarafından geliştirilen sığınak delici Tolun P güdümlü mühimmat test edildi. Bayraktar Akıncı'dan ateşlenen mühimmat hedefi tam isabetle vurdu. Ve Akdeniz plastik çöplüğüne dönüşmesin efendim. Konaklı kıyılarında büyük yoğunluk var. Ölçümlere göre en yüksek mikroplastik yoğunluğu akıntılarla doğal birikim alanı haline gelen turizm bölgesi Konaklı kıyılarında. Akdeniz'de yapılan bir araştırma mikroplastik kirliliğinin bazı noktalarda Akdeniz'in 60-65 kat üzerinde olduğunu ortaya koydu efendim. Bu da tabii hepimiz için, bizim için, geleceğimiz için, çocuklarımız, torunlarımız için oldukça kötü bir haber. Ama dünyayı kirletmekten vazgeçiyor muyuz? Asla efendim. Hatta dünyayı bırakın, uzayı bile kirletmeye başladık. İki gün önce Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX Ay'a bir füze gönderdi ve yaklaşık 1 milyon tonluk bir enkaz oluşurdu efendim. O enkaz da nereye savruldu? Tabii ki uzay boşluğuna. 1000 tondu yanlış hatırlamıyorsam. 1000 ton olması lazım. Orta Doğu'da yeni güç merkezi Milliyet Gazetesi yine bu üçlü ittifaka Sudistan, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye ittifakını bu başlıkla görmüş efendim. Ormanda insanlar var. İstanbul'un en önemli oksijen kaynakları arasında yer alan Belgrad ve Kemerburgaz ormanları. Duyarsız vatandaşların geride bıraktığı atıklar nedeniyle çöplüğe döndü efendim. Çiğdem Yılmaz'ın özel haberinde gördük. Az önce denizden bahsediyorduk, uzaydan bahsediyorduk. Tabii ki karayı da bırakmayacağız, orayı da kirleteceğiz. Nasıl? İşte böyle bakın, her taraf çöp içinde. Abdullah Tepeli fotoğraflamış, mangal yakmak yasaktır tabelasının yanında mangal yakan vatandaşların fotoğrafı da var. Yani akıl alır gibi değil. Hem orman yangınları hem doğayı kirletmek, hepsi için elimizden geleni yapıyoruz efendim. Sonra da onları temizlemek için bir daha elimizden geleni yapıyoruz. Kendimiz pisletip kendimiz temizliyoruz. Bu kadar hayatı zorlaştırmanın ne manası var bilmiyorum efendim. Çerçeve yasa maratonu başladı diye de yine Milliyet gazetesinin en altında yer almış. Akşama da bakalım. Bir yandan da süremizi de kontrol edelim. Yaklaşık 5 dakikamız kaldı ilk saat dilimini tamamlamamız için. Akşam gazetesinde yine Mekke İttifakı manşeti var efendim. 3 ülkeden tarihi anlaşma denilerek 3 ülke liderinin fotoğrafı sohbet ederken konulmuş. İttifakın kapasitesi de yer alıyor. Aktif personel 1.266.200. Tank sayısı 7.229. Zırhlı sayısı 203.000. Taarruz helikopteri 210. Denizaltı 21. Fırkateyn 32. Nükleer başlık 170. Bunlar Pakistan'a ait ve balistik füze de 610 efendim. 845 savaş uçağı var. Pakistan, Şangay İşbirliği Örgütü üyesi, Türkiye NATO üyesi, Suudi Arabistan'da OPEC üyesi efendim. Bu da tabii bu ülkelerin birçok noktada dünyanın 3 farklı bölgesinde en güçlü savunma örgütlerine de aynı zamanda üye olduğunun göstergesi. Çerçeve yasa 24 saat mesai diye de yazılmış efendim. Ticarete de bakalım. İstanbul Ticaret Gazetesi'nin de hemen manşetini hızlıca geçelim. 100 yıl sonra tarihi dönüş denilmiş. Türkiye 1926 Ankara Anlaşması'ndan tam 100 yıl sonra Kerkük petrollerine üretici sıfatıyla geri döndü. TPAO'nun, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın BP'nin Kerkük merkezi şirketine %15 ortak olmasıyla Türkiye enerjide taşıyıcı konumundan küresel üretici ligine terfi ediyor. Manşeti de böyleydi ticaretin ve geldik efendim şimdi de Fanatik Gazetesi'ne. Manşette Fenerbahçe hücuma geçti yazıyor. Kim bunlar? Pavlidis, Sörloth, Endrick. Bu üçünden birini transfer etmek istiyor Fenerbahçe. Sörloth işi biraz zor çünkü yıllık 20 milyon avroluk bir beklentisi var Sörloth'un. İyi ki beni getirdiniz demiş Muhammed Salah. 30 bin kişinin önünde imza attı. İyi ki beni buraya getirdiniz. Bu inanılmaz sevginin karşılığını sahada vereceğim dedi Muhammed Salah ki büyük ihtimalle de verecektir. Premier Lig'i kırıp geçiren bir oyuncu bizim Süper Lig'de elini kolunu sallaya sallaya en az 15-20 gol atar diye düşünüyorum. Trabzonspor tarihin en büyük transferini yaptı. Türkiye'de Salah kadar kariyerli bu kadar iyi bir oyuncu yakınları geldi ama bence bir numarada kesinlikle o var. Can Uzun'da fark 5 milyon avro. Galatasaray ile Frankfurt arasındaki kıran kırana pazarlıklar sonuç verdi. Alman ekibi 60 milyon avrodan 45 milyon avroya indi. Aslan ise 35 milyon avrodan 40 milyon avroya çıktı. Aradaki devasa fark 5 milyon avroya kadar düştü. Can Uzun sarı kırmızılı formayı giymek istemesi yönetimin en önemli kozu oldu. Can Uzun'da durum şöyle. Galatasaray yönetimi oyuncuyla zaten anlaştı. Frankfurt'a da 40 milyon avro şimdi bonservis bedeli artı 5 milyon avro şarta bağlı bonuslar ve sonraki satıştan da pay önerdi. Bu noktada artık anlaşma çok çok yakın. Frankfurt tabi 50 milyon avro peşin istiyor ama o aradaki fark kapanmayacak bir fark değil. Büyük ihtimalle bu hafta sonu bugün Galatasaray'ın Villarreal ile bir hazırlık maçı var. O hazırlık maçının ardından bile sarı kırmızılılar bir transfer açıklayabilir. Aynı zamanda Rafa Leao'da da sıcak gelişmeler var. Leao ile oyuncuyla anlaşıldı. Milan'la da arada yine aynı Can Uzun'da olduğu gibi çok küçük bir pürüz kaldı. O da kısa sürede halledilecektir diye düşünüyorum. Tabii arada Beşiktaş biraz sessiz kaldı. Muhammed Salah işi yatınca bir yandan da Darwin Núñez isteniyordu. O işe de Trabzon girince Beşiktaş'ta şu anda transfer harekatı durmuş durumda. Bakalım daha ne yapacak siyah beyazlar onu da bekliyoruz. Kralova maçında gayet güzel bir performans sergilemişlerdi. İstanbul'da büyük ihtimalle eleyecekler. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için elinden geleni yapıyor Beşiktaş. Ama transferde şart, takımda çok eksik var. Gazeteleri böylelikle tamamladık efendim. Ve gün başlıyorunda ilk saat dilimini şimdi noktalayacağız. Kısa bir araya gideceğiz. Ardından tekrar buradayız. Sizleri de bekliyoruz.

Otomobil alev alev yandı. Yangın sırasında patlama paniğe neden oldu. Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'nda kaydedildi. D100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Sürücü aracını sağa çekti. Yangın sırasında patlama meydana geldi. Araç alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Düğün konvoyunda havaya ateş açtı. Omagan'da cezasız kalmadı. Görüntüler İstanbul Sancaktepe'de kaydedildi. Yakacık Caddesi'nde düğün konvoyunda bir sürücü aracından inerek havaya silahla ateş açtı. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Polis ekipleri o maganda sürücüyle birlikte konvoydaki 3 sürücüyü yakaladı. Haklarında konvoy yapmak ve trafiğin akışını engelleyecek şekilde araçları karayolu üzerinde durdurmak maddelerinden toplam 92.492 lira idari para cezası uygulandı. Havaya ateş açan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Araç da trafikten men edildi. Adliyeye sevk edilen OK, ev hapsi şeklindeki adli kontrolle serbest bırakıldı. Çorum'da bir anlık kontrol kaybı az kalsın can alacaktı. Seyir halindeki otomobil yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yan yatarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar hiç vakit kaybetmeden yardıma koştu. Yan yatan otomobilde bulunanlar çevredekilerin desteğiyle araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün kazayı burnu bile kanamadan atlattığı belirlendi. Gemi drone'la vuruldu. Saldırıdan yaralı kurtulan mürettebat Samsun'da tedavi altına alındı. Perşembe günü Rusya'nın Tuapse limanına yanaşmaya çalışan Togo bayraklı MF Breeze isimli gemi saldırıya uğradı. Gemi en can alıcı yerinden yaşam mahallinden vuruldu. Gemide 19 Suriyeli denizci vardı. Bir mürettebat hayatını kaybetti. 4 mürettebat da yaralandı. Helikopterle Samsun Limanı'na getirilen yaralılar Samsun Şehir Hastanesi'ne yatırıldı, tedaviye alındı. Olayla ilgili gerekli işlemlerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü açıklandı. Alevler gün doğmadan yükseldi. Bolivya'nın en kalabalık kentlerinden Santa Cruz'daki pazar bir anda alevlerin ortasında kaldı. Yoğun duman gökyüzünü kapladı. Halk ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için saatlerce mücadele etti. Yangında can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Pazarda büyük hasar var. Bolivya savcılığı yangının nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Çay için beklenen kuyrukta tansiyon yükseldi. İşçiler tekme tokat birbirine girdi. Rize'nin İyidere ilçesindeki çay alım merkezinde yabancı uyruklu mevsimlik işçiler arasında sıra tartışması çıktı. İddiaya göre çay teslim sırası nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine girerken çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer işçiler kavgayı ayırmak için araya girdi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi. Kavga kontrol altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Önce sol şeride sonra yolun karşısına geçti. Karayolunu savaş alanına çevirdi. Korkunç kaza kameraya böyle yansıdı. Kaza Konya-Afyon-Karahisar karayolunda yaşandı.

0: yaşandı. Seyir halindeki tırın freni boşaldı. Kontrolden çıkan tır adeta karayolunda dehşet saçtı. Tır önce sol şeride geçti, ardından karşı yola geçerek kırmızı ışıktaki 3 otomobil ve 1 tıra çarptı. O anlarda araç kamerası kayıttaydı. Kazada tırın çarptığı otomobil sürücülerinden Baki Türk hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken ölen kişinin cenazesi de otopsi için morga konuldu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. İstanbul Tuzla'da gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İşçilerin kaldığı konteynerler bir anda ateş topuna döndü. Alevlerin yükseldiği dakikalarda büyük panik yaşandı. Postane mahallesindeki iki katlı işçi konteynerlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İddiaya göre elektrik kaynaklı başlayan yangın saniyeler içinde büyüyerek yemekhane bölümünü de sardı. Alevler kısa sürede tüm konteynerları etkisi altına aldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan olası bir facianın önüne geçmek için konteynerları hızla tahliye etti. Saatler süren yoğun mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı. Alevlerin yakındaki ağaçlık alana sıçraması son anda önlendi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak işçilerin kaldığı konteynerlar tamamen yanarak çöktü. Geriye demir yığınları kaldı.
1: Hadi sen buraya bir şey yap. Dön. Kimliğini ver bize. Kimliğini ibraz et. Buraya bakar mısın? Daha çekil.
0: Tekmesin abi ya. Aracım arızalandı dedi, denetimden kaçmak istedi. Yalanı ortaya çıkınca gazetecilere saldırıp tehditler savurdu.
1: Arabayı halledersin, sen bizim dediklerimizi yap.
0: Olay Aksaray'da yaşandı. Alkollü bir sürücü polis denetimini gördüğü aracının arızalandığını iddia ederek yol kenarına çekti. Ancak motor arızası yalanı uzun sürmedi.
1: Tamam, buraya üflemek zorundasın ama.
0: Polisin ehliyet ve alkol muayenesi istemesi oyunu bozdu. Ancak uzun süre polisleri uğraştırdı, yüzünü sakladı.
2: Arabayı bırakayım gideyim.
1: Ehliyetli birini çağır, aracını teslim edelim.
2: Ceza yazacaksınız.
1: Mecbur yazacağım.
0: Kontrollerde sürücünün 1.39 promil alkollü olduğu belirlendi. Üçüncü kez alkollü yakalanan sürücü de sinirini gazetecilere küfrederek ve tehditler savurarak çıkardı. Gözaltına alınan sürücüye 295 bin lira ceza kesildi.
2: Bak yine çekiyor.
1: Şşt, aman sakin ol. Alkollüsün.
2: Abi.
1: Alkollüsün be.
2: Ben onu görürüm. Ya daha çekil. Tekmesin abi ya.
0: Dertleri birkaç parça topraktı, ancak öfkeleri bir aile büyüktü. İçlerinden biri kavgaya kamyonetle daldı. Görüntüler Adıyaman'dan. Mestan köyü yakınlarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine sopa, demir çubuklar, tekme ve yumruklarla saldırdı. Ancak içlerinden biri öfkesine yenik düştü. Kamyonetine bindi. Aracı tartıştığı grubun üzerine sürdü. Bir kişi metrelerce sürüklendi. Kavgada 7 kişi hastanelik oldu, 6 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Önce park halindeki araçtan, ardından kafeden cep telefonu çaldı. Tarih 3 Temmuz. Bir kişi Beyoğlu'ndaki bir kafeden masanın üzerindeki cep telefonunu el çabukluğuyla aldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine şüphelinin kimliği tespit edildi. Güven timleri tarafından gözaltına alındı. 8 Haziran'da da bir araçtan cep telefonu çaldığı belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Guatemala'nın en aktif volkanlarından Fuego gece saatlerinde patladı. Gökyüzüne kül püskürdü. Piroklastik akıntılar yamaçlardan ilerledi. Yetkililer risk altındaki yerleşimler için tahliye kararı aldı. İlk etapta yaklaşık 70 kişi güvenli bölgelere götürüldü. Ekipler yeni bir patlama ihtimaline karşı bölgede teyakkuzda. Çoğu bozulmuş insan sağlığını tehdit ediyordu. Ekipler satışa müsaade etmedi. Hepsi tek tek imha edildi.
3: Burada çözülmeye bırakılmış ürünler. Gıda tüketimine veya gıda üretimi için kullanılmaya uygun değil. Bunlara da imha için ev koyacağız.
0: Burası Gaziantep. Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli denetim gerçekleştirdi. İşletmelerde ürünlerin saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve hijyen kuralları tek tek kontrol edildi.
3: Bu ürünlerle size imha etmek üzere el koyacağız.
0: Denetimlerde uygun şartlarda muhafaza edilmediği belirlenen 703 kilogram et, tavuk ve sakatat toplatıldı. Sağlıksız ürünler ekipler gözetiminde imha edilirken sorumlu işletmeye de cezai işlem uygulandı.
4: De renk değiştirmeye de başlamış ürünler. Koku da var.
0: Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu halkımızın sağlığı kırmızı çizgimizdir diyerek denetimlerin kararlılıkla süreceğini söyledi. Yetkililer vatandaşların şüpheli gıda ürünlerini ilgili kurumlara bildirmesi çağrısında bulundu.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. Bir son dakika gelişmemiz var ekranlarda, görüyorsunuz. Çerçeve yasa komisyonda kabul edildi. Hemen meclise bağlanalım. TGRT Haber muhabiri Şerif Ali Duman telefon hattımızda. Şerif Ali, anlatır mısın bize son yaşananları?
1: Evet, 12 maddelik çerçeve yasa teklifi Adalet Komisyonu'nda geçtiğimiz dakikalarda kabul edildi. Adalet Komisyonu dün 15.30'da çalışmalarına başlamıştı. Yaklaşık 18 saate yaklaşan bir mesainin sonunda artık o 12 maddelik çerçeve yasa teklifini kabul etti. Yasanın oylandığı esnada İYİ Partili vekiller komisyon toplantısından ayrıldı. Komisyonun başından itibaren ise eleştirilerini ve itirazlarını sürdürüyorlardı. Artık bundan sonraki süreçte gözlerimiz genel kurulda olacak. Komisyonda kabul edilen çerçeve yasa teklifinin pazar günü, en geç pazartesi günü genel kurulda olup orada da yasalaşması bekliyor diyelim. Biz gelişmeleri takip ediyoruz. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkürler Şerif Ali. Şerif Ali Duman aktardı. Çerçeve yasa komisyonda kabul edildi. Terörsüz Türkiye'ye doğru ilerlerken büyük bir adım daha atıldı. Bakalım bundan sonra süreç daha nasıl ilerleyecek, onları da aktarmaya devam edeceğiz efendim. Mekke Anlaşması Orta Doğu ve dünya gündemine bomba gibi düştü. Arap basını bir NATO gücü, bir para kaynağı ve bir nükleer güç birleşti. İslami NATO kuruldu yorumu yaparken Tel Aviv ve Atina'da panik havası hakim.
2: Bu anlaşma Orta Doğu haritasını yeniden çizecek. Uluslararası güç dengeleri değişecek. İslami NATO kuruldu. Dünya basını Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı bu başlıklarla duyurdu. Arap gündemi Mekke'ye kilitlendi. İsrail ve Yunanistansa panik halde. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke'de imzaladığı Mekke Savunma Anlaşması Orta Doğu ve dünya gündemine bomba gibi düştü. Arap basınına göre anlaşmayla birlikte bir NATO üyesi, bir para kaynağı ve bir nükleer güç bir araya geldi. Bazı Arap kaynaklar anlaşmanın Suudi Arabistan'ı saldırılara karşı korumaya amaçladığını, ancak İran karşıtı bir ittifak olmadığını duyurdu. İran'sa anlaşmanın Riyad'ın Tahran'a karşı attığı bir adım olarak yorumladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi İbrahim Rıza'yı X hesabından Mekke Anlaşması'na dair sert bir çıkış yaptı. Rıza'yı, Suudiler şunu bilmelidir ki Türkiye ve Pakistan'la kağıt üzerindeki bir anlaşma onlara güvenlik sağlamayacaktır dedi. Diğer yorumlara göre ise İran savaşından sonra artık sırtını ABD'ye dayamak istemeyen Riyad, Türkiye gibi bir NATO gücüyle bölgesel ittifak yoluna gitti. Yorumlara göre Türkiye ise hem Ankara zirvesiyle NATO'daki ağırlığını güçlendirdi, hem çatırdayan Atlantik İttifakı'na karşı kendi savunma ittifakını kurmaya dönük akıllıca bir adım attı. Ayrıca Mekke Anlaşması'yla Türkiye'nin uzun vadede İsrail'i çevreleme yönünde güçlü bir adım attığı da öne sürüldü. Mekke Anlaşması'na dair ikinci basın cephesi ise İsrail ve Yunanistan'da açıldı. İsrail medyası bu ortaklığın Tel Aviv için ölümcül bir ittifak olacağını yazdı. İsrail basınında Pakistan'ın nükleer gücüyle Türkiye'nin askeri etkisinin birleşmesi hedefe kondu. İsrail'i analistlere göre üçlü ittifakta bir üyeye yapılan saldırının tüm taraflara yapılmış sayılması tüm stratejik hesapları alt üst edecek. İsrail, İ24 televizyonu Mekke İttifakı'nın Türkiye'nin askeri sanayisiyle Suudi Arabistan'ın ekonomik gücünü birleştirdiğini söyledi. Yunanistan basını da acil kodlu analizler yayımladı. Anlaşma, Orta Doğu'da yükselen yeni bir savunma ekseni olarak duyuruldu. Türkiye'nin ortak üretimle savunma sanayi ihracatını büyük oranda genişleteceği aktarıldı. Pakistan ve Hindistan basını ise anlaşmayı İslami NATO olarak nitelendirdi. Kurulacak askeri mekanizmanın Orta Doğu ve Güney Asya'daki tüm dengeleri değiştireceği yazıldı.
0: İletişim Başkanlığı, İsrailli hesaplar tarafından dezenformasyon amacıyla Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dair paylaşılan iddiaları yalanladı. Mekke Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği iddiaları reddedilirken söz konusu ittifakın NATO'ya bir alternatif olmadığı vurgulandı.
3: Müzik
2: Mekke'de tarihi anlaşmada imzalar atıldı. Sosyal medyada algı operasyonlarına başlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaları yalanladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrailli hesaplar tarafından dezenformasyon amacıyla Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dair paylaşılan iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada Mekke Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği iddiaları reddedilirken, söz konusu ittifakın NATO'ya bir alternatif olmadığı belirtildi.
3: Sosyal medya platformlarında yer alan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimidir.
2: Açıklamada anlaşmanın amacının bölgesel istikrar olduğunun altı çizildi.
3: Mekke Ortak Savunma Anlaşması saldırgan bir askeri blok değil, caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenlemedir. Anlaşma üçüncü bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta. Savunma sanayi işbirliği, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
0: İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında rüşvet alındığı anlar ifşa olmuştu. Parayı teslim eden Emrecan Özkar'ın ifadesi ortaya çıktı. Mağdur olduğunu, kendini aklamak için videoyu çektiğini söyledi. Detaylara bakalım.
4: Biri geliyor ama bir şey olur mu?
5: Yok yok, bir şey. Şuraya koysam, şuraya koy. Onlar
4: görmüyor.
5: Şöyle koy, ben oradan alayım.
4: Zarfın içinde. Zarf dediğim şöyle göstereyim.
5: Anladım. Şöyle.
4: Şuraya koyuyorum direkt. Şuraya.
2: Rüşvet anları ifşa olmuş, beraberinde büyük tepki toplamıştı. Parayı veren tutuklu sanık ifadesinde olan biteni anlattı. Ben mağdurum dedi.
4: Şu araya sıkıştırdım. Üstüne de bir zarf attım dedim.
2: İzmit Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda skandal bir görüntü ifşa olmuştu. O görüntüde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin, Emrecan Özkar'dan rüşvet alıyordu.
4: Biri geliyor ama bir şey olur mu?
5: Yok yok, bir şey olur. Şuraya koysam, şuraya koy. Onlar görmüyor. Şöyle koy, ben oradan alayım.
2: Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Özkar'ın rüşvet anlarına ilişkin ifadesi ortaya çıktı. Özkar bir internet kafeleri olduğunu söyledi. Yaşlı dedesinden ağabeyine devri için belediyeye gittiğini ifade etti. Sonrasında gelişenleri anlattı.
6: Figan Çetin, bana belediyeye para vermem gerektiğini yoksa ruhsatımı alamayacağımı söyledi. 30 bin TL vermem gerektiğini söyledi. Ayrıca Sibel isimli kişiye gidersem rakamların daha yüksek olacağını söyledi. Bu olaydan 2 gün geçtikten sonra 30 bin TL parayı hazırlayarak İzmit Belediyesi'ne gittim.
2: Tutuklu başkanın daha sonra kendisiyle iletişime geçtiğini de anlattı.
6: İzmit Belediyesi operasyonu olmadan önce bu olay kendi aralarında duyulduğu için Fatma Kaplan Hürriyet 5 kezden fazla benimle iletişime geçmek istedi. Bazı cevapsız aramaları da açmadım. Açtığım bazı telefon görüşmelerinde Fatma Kaplan Hürriyet panik halinde benimle konuşuyordu.
2: Özkar başkanın kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.
6: Beni internet kafemin ruhsatını askıya almakla tehdit etti. Hatta telefonda bana merkez fakültenin karşısındaki 4 dükkanın ruhsatını askıya alacağım, seninkiyle başlayacağım tarzı konuştu. Ben yine kendisine videoyu götürmedim. Kendisini müfettiş olarak tanıtan Şaban isimli kişi internet kafeme geldi. Ben de tekrardan videoyu vermedim.
0: Yeniden meclise dönelim efendim. TGRT Haber muhabiri Şerif Ali Duman bizi bekliyor. Çerçeve Yasa Komisyonu'nda kabul edildi. Neler yaşandı bugün mecliste, onları bize aktarsın ve sonrasında ne olacak? Şerif Ali, seni dinliyoruz.
7: Evet, 12 maddelik çerçeve yasa teklifi Adalet Komisyonu'nda geçtiğimiz dakikalarda kabul edildi. Adalet Komisyonu'nun toplantısı dün saatler 15.30'u gösterdiğinde başlamıştı ve komisyon yaklaşık 18-18.5 saatlik bir mesai yaptı. Tabii ki bir aile hareketliydi. Tansiyonlar yer yer yükseldi, gerilimin tırmandığı, hatta komisyona ara verildiği anlar da yaşandı. Biz de ilk anlardan itibaren o tarihi komisyonu takip ettik. Tabii ki ilk girişinde zaten kapının kapalı olması yönünde İYİ Partili vekillerinin erken gelmesiyle beraber salona bir küçük hengame yaşanmıştı. Ardından komisyon toplantısına geçildi. Komisyon toplantısını tabii ki de Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'in açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında Cüneyt Yüksel terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktaya değindi. Süreci anlattı. Meclis çatısı altında kurulan komisyonun vazifesini, oradaki rolüne bir kez daha dikkat çekti. Öte yandan terör meselesinin artık ortadan kalkacağının altını çizdi. Türkiye'ye maliyetinden bahsetti terör sorununun. Yaklaşık 50 yılımızı alan terör meselesinin artık tarihin çöplüğüne gideceğini ifade etti. Milli dayanışma ve kardeşliğin ise güçleneceğini bir kez daha vurguladı Cüneyt Yüksel. Ardından tabii ki teklifte imzası bulunan partilerin sözcüleri, oradaki vekilleri söz aldı. Burada da AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül konuştu. Onun ifadeleri dikkat çekiciydi. Teklifi öncelikle bir fırsat penceresi olarak gördü. Terörün maliyeti konusunda dikkat çekici ifadeler kullandı. Teröre harcanan parayla Türkiye'nin 3 defa yeniden inşa edilebileceğini söyledi Abdülhamit Güler. Tabii teklifte yine belirttiği nokta şuydu. Şu anki teklifte herhangi bir genel af, şahsı özel af yer almıyor. Ya da kasten adam öldürme suçları da kapsam dışı. Öte yandan geçici bir yasa ve herhangi bir pazarlığın olmadığını da Abdülhamit Gül belirtti. İş cephenin güçleneceğini, daha da güçleneceğinin altını çizdi. Türkiye'nin güvenliğini, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge vurgusunda bulundu. Ardından ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuştu. O da terör sorununun artık tarihin çöplüğüne göndereceğiz ifadelerini kullandı ve ardından komisyonun teklifin tümü üzerine görüşmeler başladı. Komisyon üyesi vekiller tek tek söz aldı. Ardından komisyon üyesi olmayan vekiller de tabii ki salondaydı. Onlar da söz aldı ve uzun bir başlangıç oldu diyebiliriz. Bu süreçte İYİ Parti'nin tutumu merak ediliyordu. Onlar da çünkü sürecin başından beri karşı bir tutum izliyor. Dün de komisyon toplantısı başlamadan önce olağanüstü bir toplantı yapmıştı mecliste İYİ Parti grubu. Gözlerimiz oradaydı. Onlar nasıl bir yol haritası izleyecek, nasıl bir tutumda olacaklardı. Beklediğimiz gibi oldu aslında. İtirazlarını, eleştirilerini, tepkilerini 18 saat boyunca komisyon toplantısında sürdürdüler. Bundan kaynaklı yer yer tansiyonun yükseldi, gerilimin tırmandığı da oldu. Şöyle bir olay da kayıtlara geçti yine komisyonda. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel artık teklifin tümü üzerine görüşmeleri tamamlayıp maddelerin üzerine görüşmeye geçecekti. Bu sırada İYİ Partiler buna itiraz etti. Hala konuşmacılarının olduklarını söz alacaklarını ifade ettiler. Burada tansiyon bir aylık yükseldi. İYİ Partili milletvekili Rıdvan Uz oturduğu koltuktan kalktı. Cüneyt Yüksel'in bulunduğu yöne doğru ilerlemeye başladı. O sırada milletvekilleri engelledi ve kısa süreli bir gerginlik yaşandığını ifade edelim. Ondan sonra yine duruldu. Milletvekilleri teklife ilişkin önerilerini, katkılarını, öte yandan eleştirilerini de sundu. Bu süreçte beraberse artık tümü üzerine görüşmelerde sona erildi. Madde madde görüşmelere geçildi. Burada süreç biraz hızlı işledi. Saat 5'e geldiği sırada artık madde madde görüşmelere geçildi ve şu saat dilimiyle yani 3 saatte 12 madde tek tek görüşüldü, oylandı ve teklifin tümü üzerine oylama yapıldı ve o teklif komisyonda kabul edildi. Peki bunlar yaşandı aslında komisyon toplantısında. Dediğimiz gibi aslında şunu da belirtelim İYİ Parti noktasında. Oylamaya geçildiği esnada İYİ Parti grubu komisyondan ayrıldı. Yani oylamaya katılmadı. Tümü teklifi kabul edilme teklifin oylanması sırasında. Bundan sonraki süreçte peki ne yaşanacak? Artık komisyonda bu rapor kabul edildi. Bu teklif kabul edildi. Hatırlanacağı üzere çarşamba günü 360'a yakın milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulmuştu. Bundan sonraki durağı genel kurul olacak o teklifin. Genel kurul için aslında iç tüzükte şöyle bir madde var. Komisyonda kabul edilen bir teklifin 48 saat içinde genel kurula gelmemesi yönünde. Bunun da aşılabileceği bekleniyor. Şöyle danışma kurulunun mecliste bir karar alması ve kısa sürede bunun genel kurula gelmesi için o yönde bir tavır sergilemesi de bekleniyor. O karar alınmazsa pazartesi günü bu teklif genel kurulda olacak. O karar alınırsa ise pazar günü genel kurulun gündemine girmiş olacak o teklif. Teklif genel kurula geldiğinde tabii ki yasalaşmasıyla beraber bu süreç de sona ermeyecek. Artık resmi gazetede de yayımlanacak yasalaşmasıyla beraber ve ardından gözlerimiz iki tane mekanizmaya çevrilecek. Terörsüz Türkiye sürecinde sağdaki durumu, terör örgütü PKK'nın silahları bıraktığını, kendini feshettiğini teyiti ve tespiti için öncelikle iki tane mekanizma çalışacak. Bunlardan birisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulacak. Diğeri de meclis çatısı altında bir izleme komisyonu olacak. iki komisyon ve kurul eş zamanlı olarak sahadaki durumu takip edecekler. Tabii ki bununla da sona ermeyecek aslında süreç. Gözlerimiz Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütü PKK'nın silahlarını bıraktığını, kendini feshettiğine yönelik bir bildiri yayınlaması bekleniyor. Bu bildiri yayınlandıktan sonra ise artık bu çerçeve yasa teklifi uygulamaya geçmiş olacak. Uzun bir süreç ama Teröristsiz Türkiye sürecinde ise kritik bir adım olduğunu söyleyelim. Teröristsiz Türkiye sürecinde yaklaşık 2 yıla dayanan bir süreçten bahsediyoruz. Artık sürecin yasal ve hukuki zemini oluşturuluyor. Bundan önceki süreçte hatırlanacağı üzere mecliste bir Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu kurulmuştu. Bu komisyonun çalışmalarının raporu doğrultusunda aslında şu an gördüğümüz çerçeve yasa teklifi hazırlandı. Bu meclis ayağının ardından artık yasal ve hukuki zemini oluşturulacak. Bu yönde de gözlerimiz artık genel kurulda, genel kurula gelmesiyle beraber ise yasa teklifinin yasalaşması bekleniyor dedik. Uzun bir süreç olduğunun da altını çizdik diyelim. Hareketli bir komisyon olduğuna tekrar geçelim, belirtelim. İYİ Partili vekillerin tepkileri vardı. Onlar oylamaya katılmadı. Komisyonda kabul edildi. 12 maddeden oluştuğunu da teklifin bahsedelim. Bir parantez daha açalım. 2005 öncesi mahkumiyetlere müebbet cezalarına ağırlaştırılmış müebbet cezaları kapsam dışı bu teklif kapsamında. Öte yandan ise kasten adam öldürme yine kapsam dışı. Genel bir af değil, şahsı özel bir af değil. Bir kişiye bir şahsa statü tanınmıyor ve geçici bir yasa olacağının bir kez daha biz altını çizmiş olalım. Artık bizim gözlerimiz genel kurulda, genel kurul evet. aşamasında orada da hızlı bir şekilde yasalaşmasını bekliyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkürler Şerif Ali. Şerif Ali Duman aktardı meclisten bize son gelişmeleri. Teröristsiz Türkiye yasa teklifi komisyondan geçti efendim. Peki, şimdi bu çerçeve yasa Teröristsiz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak. Peki, uygulama nasıl olacak? Örgüte 2 ay süre verilecek. Merkez Kuzey Irak olacak, silahlar teslim alınacak. Yasadaki iki kurum bunu doğrulayacak. Ekim'de yasa uygulamaya girecek, eve dönüş ve tahliyeler başlayacak. Adım adım tahliye planını izleyelim.
8: Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir.
2: Eve dönüşün yolu böyle açılacak. Merkez Kuzey Irak olacak. Örgüt tüm mağaraları boşaltacak. PKK'lılar Erbil ve Süleymaniye'deki Türk temsilciliklerinde oluşturulan özel birimlere başvuracak. Silahları bu iki bölgede oluşturulan merkezlere teslim edecek. Drone, paramotor ve uydu haberleşme sistemleri de bırakılacak.
8: Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek.
2: MİT Başkanı İbrahim Kalın MGK'ya bir rapor sunacak. Milli Güvenlik Kurulu örgütün silah bıraktığını teyit edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanacak ve yürürlük süresi devreye girecek. Çerçeve yasa 6 ayla sınırlı olacak. Sonrasında örgüt mensuplarının dönüş süreci başlayacak.
8: Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır.
2: Cezası ertelenenlerin Türkiye'ye dönmesinin önü açılacak. İlk etapta Kuzey Irak ve Avrupa'dan 100'er PKK'lı gelecek. Ancak ikişerli, üçerli gruplar halinde girişlerine izin verilecek.
8: Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır.
2: Bu arada tahliyeler başlayacak. 4000'e yakın tahliye olacak. Kandil'deki üst kadro kapsam dışında kalacak. 2005 yılı öncesinde işlenen suçlardan cezaevinde olan 814 kişi de yasadan yararlanamayacak.
8: Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.
2: Cezası ertelenenler karakola gidip imza atmayacak, ev hapsi, yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol hükümlerine tabi olmayacak. Ancak yeniden suç işleyip işlemedikleri kurulacak özel mekanizmayla takip edilecek. Erteleme kararları özel bir sisteme kaydedilecek. Takibini Cumhuriyet Başsavcılıkları yapacak. Yeni bir suç işlenirse erteleme kararı ortadan kalkacak, cezalar infaz edilecek.
8: Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır.
0: Aydın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. 7 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
2: Rüşvet, irtikap, yolsuzluk. Belediye mercek altına alınmıştı. 3. kez operasyonun düğmesine basıldı. 15 şüpheli gözaltına alındı. Belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor. 13 Mart günü Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlenmişti. O baskınlarda belediye başkanı Ömer Günel dahil 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Günel ve beraberindekiler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Başkan da görevinden uzaklaştırılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 15'i gözaltına alındı. 7 şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan isimler arasında Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar da yer alıyor. Yaşar çiftinin avukat olduğu öğrenildi.
0: Geçtiğimiz eğitim döneminde yaşanan okul saldırılarının ardından yeni eğitim öğretim yılı sıkı tedbirlerle başlayacak. Okullarda İŞKUR üzerinden 30 bin güvenlik personeli istihdam edilecek. 7 basamaklı okul güvenliği modeli uygulamaya girecek.
9: Türkiye'deki bütün 60 binin üzerindeki okulumuzu bu perspektifte yeniden gözden geçiriyoruz. Okulun inşaat sürecinden tutun, dedektör X-ray cihazlarına kadar İçişleri Bakanlığımızla birlikte bu okulları tekrar masaya yatırıyoruz.
2: Okul saldırıları milli eğitim alarma geçirdi. Yeni öğretim yılı için adeta sıkı yönetim ilan edildi. Okullarda 30 bin güvenlik personeli görevlendirilecek. Dedektörlü arama başlayacak. Polisle anlık koordinasyon sağlanacak.
10: Zaten çocuk takıntılı bir çocuktu. Her gördüğünde yapan bir çocuktu.
2: 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları 7 basamaklı okul güvenliği modelini uygulayacak.
9: Siber devriye faaliyetlerine ağırlık verecek, ilgili birimlerimizin kapasitesini güçlendirecek, çocuklarımızı hedef alan riskleri yapay zeka destekli takip ve analiz imkanlarıyla daha yakından izleyip önlemlerimizi güçlendireceğiz.
2: İŞKUR üzerinden 30 bin güvenlik personeli okullarda görevlendirilecek. Okul giriş çıkışları sıkı şekilde takip edilecek. Veliler dahil kimse okula randevusuz giremeyecek. Güvenlik görevlileri el dedektörüyle çanta ve üst kontrolü yapabilecek, karakollarla sürekli temasta olacak. Güvenlik riskleri, yabancı şahıs hareketliliği, kavga, akran zorbalığı ve diğer şüpheli durumları kolluk kuvvetlerine anında iletecek.
9: Acımız ortak, yasımız ortak, mesuliyetimiz ortak. Onları korumak mecburiyetindeyiz.
2: Okullarda güvenlik görevlisi olmak için adaylar İŞKUR'a başvuracak. İçişleri Bakanlığı'nca güvenlik soruşturması yapacak. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı mülakatına katılacak. Seçilenler göreve başlayacak.
0: Kaan Savaş uçağının yerli motor projesiyle Atak helikopterinin yerli motor projesi TUSAŞ teknoloji bünyesine geçti. Yerli ve milli projeler bundan sonra ortak merkezde birleştirilecek.
2: Kaan ve Atak'ın yerli motor projeleri TUSAŞ teknoloji çatısı altında birleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Kaan Savaş Uçağı için geliştirilen TF-35000'li Atak helikopteri için geliştirilen TS-3000 motor projeleri TR Motor'un yeni ünvanı TUSAŞ teknoloji bünyesinde bir araya getirilecek. Yeni yapılanmayla birlikte motor geliştirme projelerinin yanı sıra malzeme teknolojileri, yardımcı güç ünitesi çalışmaları ve ileri ARGE faaliyetleri de aynı çatı altında yürütülecek. Böylece mühendislik kaynaklarının daha verimli kullanılması, proje süreçlerinin hızlandırılması ve kurumsal bilgi birikiminin tek merkezde toplanması hedefleniyor. Mevcut projelerde görev yapan mühendisler ve teknik ekipler çalışmalarını TUSAŞ teknoloji bünyesinde sürdürürken, TUSAŞ ise TS-1400 ve PD-170 motor programlarıyla üretim, teslimat, ürün desteği ve uluslararası motor programlarındaki faaliyetlerine mevcut yapısıyla devam edecek.
0: Efendim, Türkiye enerjide hedef büyüttü. Irak'la inşa edilecek kalkınma yolu enerji yoluna dönüştürülecek. Ceyhan, Rotterdam gibi petrolün sadece aktığı değil, fiyatlandığı bir merkez haline gelecek. 25 yılda 2 trilyon dolarlık bir ekonomi üretilecek. Açıklamalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi.
11: Bir kere 1,5 milyon varil kapasiteye ulaşması ama onun ötesinde belki 2,5 milyon varile kadar gidebilecek bir potansiyeli olduğunu görüyoruz.
2: Kerkük Ceyhan boru hattı tekrar işler hale getirildi. Irak hattın yarısını yani 750 milyon varillik kapasiteyi aldı.
11: Bu yıllık yaklaşık Türkiye'nin 500 milyon dolarlık neredeyse 25 milyar TL'lik bir gelir elde etmesi anlamına geliyor.
2: Hattın kapasitesi bunun iki katı. İlk aşama bitti, hedef yükseltildi.
11: Biz neden bu hattı tam kapasiteye ulaştırmayalım? Biz bu hatta ilave yatırımlarla 2,5 milyon varile neden çıkarmayalım?
2: Vizyon bununla sınırlı değil. İkinci proje boru hattını Basra'ya kadar uzatmak.
11: Diyoruz ki Körfez ülkeleri, yani şu anda Hürmüz'de böyle bir anlamda kısılmış durumdaki Körfez ülkeleri, örneğin Kuveyt'in ürettiği petrolün bir kısmı da buradan yine taşınabilir.
2: Ankara ve Bağdat kalkınma yolu için imzaları attı. Ancak bu aynı zamanda bir enerji yoluna da dönüştürülebilecek. Doğalgaz ve elektrik iletim hatları da kalkınma yoluyla birlikte inşa edilecek.
11: Bunun ekonomik değeri yılda yaklaşık 65-70 milyar dolarları buluyor.
2: Katar gemilerle sıvı doğalgaz ihraç ediyor. Hürmüz'deki sıkıntı alternatif arayışlarını gündeme taşıdı. Enerji yolu Katar için de seçeneğe dönüşecek.
11: Kalkınma yolundaki demir yolu ve otoyolu kenarda tutarak söylüyorum. 2 trilyon dolarlık bir 25 yılda bir ekonomi ortaya çıkarıyor.
2: Petrol Türkiye'ye akmakla kalmayacak, fiyat da Ceyhan'da oluşacak.
11: Ceyhan'ı biz adeta bir Rotterdam yapabiliriz. Böyle bir hedefimiz var. Yani orada petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin yapıldığı, fiyatlanmasının yapıldığı bir merkezi dönüştürme hedefimiz var.
0: Altın yükselişini sürdürüyor. Gram altın yükseliş trendinde ve 6600 liraya kadar yükseldi. Hatta son işlem gününde 6700'e yaklaştı.
12: Yerinde durmuyor ki. Bir iniyor, bir çıkıyor.
2: Kritik seviyeyi aştı. Son 7 haftanın zirvesinde altın yatırımcılarını sevindirecek yükseliş başladı.
13: Altın alın zaman altın.
2: Orta Doğu'da anlaşma umutları, FED'den faiz artışı beklentilerinin düşmesinden destek bulan ons altın %5 prime koşuyor. Gram altında da yükseliş trendi başladı. Son 7 haftanın en yüksek seviyesine geldi gram altın. Perşembe günü 6500 liranın üzerine çıkmıştı. Yükselişini haftanın son işlem gününde de sürdürdü. Gram altın 6690 lirayı gördü. Günü 6670 lirayla kapattı. Ons altınsa 4255 dolar seviyesinde. Uzmanlara göre ise altındaki kilit nokta savaş. Çünkü kalıcı yükselişler için savaşın tamamen bitmesi lazım.
14: Altın olanlar için ne yukarı gitse daha iyi.
15: Yükselişi de alıyoruz.
16: Altın hiçbir zaman uzun vadede kaybettirmemiş.
0: İhlas Medya Grubu yayınlarından Türkiye'de İş Dünyası dergisi ekonomi ve yatırım dünyasını bu kez Muğla'nın Bodrum ilçesinde buluşturdu. Kamu temsilcileriyle iş insanlarının bir araya geldiği zirvede Bodrum'un turizm ve yatırım vizyonu masaya yatırıldı.
2: İş dünyasının kalbi bu kez Ege'nin incisinde attı. Ekonomiye yön verenler zirvesinden Bodrum'da turizmin 12 aya yayılması mesajı çıktı. İhlas Medya Grubu'nun prestijli yayını Türkiye'de İş Dünyası dergisinin lansmanı Muğla'nın Bodrum ilçesinde ekonomi rüzgarları estirdi. Kamu temsilcileriyle iş insanlarının bir araya geldiği zirvede konuşan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, kentin marka değerini yükseltmek için çalıştıklarını vurguladı.
17: Bizler Bodrum'a gönül verenler olarak, kamu idarecileri, sivil toplum kuruluşları olarak Bodrum ilçemizin bu marka değerini daha da geliştirmek için çaba sarf ediyoruz.
2: TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprağ'ın moderatörlüğünde ilerleyen zirvede Bodrum'un ekonomik geleceği tüm yönleriyle tartışıldı.
18: Türkiye'de İş Dünyası dergisi olarak kapağımıza Bodrum'u taşıdık. Önümüzdeki sayıda da inşallah Bodrum olacak. Bu çalışmayı, buradaki fikirlerinizi daha ki geniş kitlelere ulaştırmak için bir çaba bu.
2: Toplantıda söz alan Armor Broker Genel Müdürü Serdar Polat da sigorta bilincinin önemini hatırlattı.
19: Sigorta ihtiyaç olduğunda alamayacağınız tek şey. Yani düşünün, aklınıza ne gelirse gelsin, ihtiyaç olduğunda pazar alırsınız, paranız varsa alırsınız. Ama sigorta öyle bir şey değil.
2: Zirvenin en önemli gündem maddelerinden biri ise Bodrum'da 12 ay turizm mümkün mü sorusu oldu. Tim Başkanı Mustafa Gültepe, Bodrum'u kışında küresel bir marka haline getirecek projelerin sinyalini verdi.
13: Kış turizmi ile ilgili Bodrum'un tanıtılmasında yapacak olduğumuz aktivasyonlarla inşallah bütün dünyaya tanıtırız biz de.
2: Toplantı sonunda kent ekonomisine katkı sunan isimlere teşekkür plaketleri takdim edildi.
0: Asrın projelerinden 500 bin konutta ilk kurallar çekilmeye başlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Hatay'da kura ve anahtar teslim töreninde konuştu. Önemli mesajlar veren kurum konutların teslim tarihini de açıkladı.
15: Biz bugünlere kolay gelmedik. Afet çok büyüktü ama hamdolsun ne ümitsizliğe kapıldık ne de bu böylesi yıkım karşısında mazeret ürettik. Hatay'da acının yerini umut, enkazın yerini sapasağlam 155 bin yuvamız aldı.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da 500 bin sosyal konut belirleme kurası ve Antakya Arasta Çarşısı anahtar teslim törenine katıldı. Bakan Kurum, 6 Şubat felaketinin ardından devlet millet el ele vererek Hatay'ı yeniden ayağa kaldırdık dedi. Evlerin teslim tarihini de açıkladı.
15: Ve bugün kurallarını çekeceğimiz konutlarımızı inşallah bu yılın Ekim ayında Hataylı kardeşlerimize teslim edeceğiz.
2: Kurum konuşmasında muhalefete yüklendi.
15: Biz on binlerce işçi kardeşimle birlikte gece gündüz ter döküp 2 yıl gibi kısa bir zamanda 455 bin konutu teslim ettik. Onlar 11 ilimize bir adım bile atmadan oturdukları yerden ahkam kesti.
2: Bakan Kurum, afet sonrası devlet kurumlarının sosyal medyadan karalanmaya ve yıpratılmaya çalışıldığını söyledi.
15: Birileri de çıkıp devletimizi, AFAD'ımızı, Kızılay'ımızı ve kurumlarımızı yıpratmak için çırpındılar. Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez.
2: Konuşmaların ardından depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anıldı. 8500 konutun belirleme kurası ve Arasta Çarşısı anahtar teslimiyle sona erdi.
15: Ya Allah, bismillah.
20: Saygılar konuklar, kıymetli Hataylı hemşehrilerimiz.
0: Yazın yapılan uzun yolculuklar, masa başı mesai veya sıcaktan eve kapanma. Hareketsizlik kalbi doğrudan vuruyor. Çünkü kan akışını sağlayan gizli motor. Aslında bacaklarımızı damar tıkanıklığı ve pata riskinden korumak için bacakları güçlendirmek gerekiyor. 3 saniyelik basit egzersizler hayat bile kurtarabiliyor.
21: Ders çalışırken ister istemez masada hareketsiz kalıyorum. Kamburda duruyorum.
22: Pilates yaparak biraz daha geliştiriyorum bu konuda. Hareketsiz kalmamaya çalışıyorum.
23: Hamur işlerine ağırlık veriyoruz. Spor yapmıyoruz. Ben 65 yaşındayım. Kendimi 25 yaşında hissediyorum. Neden? Spor yapıyorum.
24: Erkekler olarak kalbe giden yolun mideden geçtiğini sanırdık. Ancak o yolun başlangıcı bacaklarımız. Bacaklar ikinci kalp görevi görüyor.
25: Her zaman bir ağrı var. Ne yaptıysam geçmedi. Sporda yürüyüşle yapıyorum. Ama
26: kalbin performansı atar damar sistemi için çok önemli. Çünkü buradaki sistem basınçla çalışır. Bacaklara kadar o kanın gitmesi için basınç sistemi vardır.
2: Ancak kalp sisteminin bir parçası olan bacaklar yeterince hareket etmezse kalp sağlığı da riske giriyor.
26: Toplar damar sistemi dediğimizde bacak kasları ve diyaframın uyumlu çalışması lazım.
24: Kalbiniz sadece göğsünüzde atıyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü vücudun kan akışını sağlayan ikinci bir motoru var. O da bacaklarımız.
26: Düzenli yürüyüş yaparsak kanın akış kanlı artar. Kolesterol düşer. Kolesterolün ve şekerin kas hücresine girmesi kolaylaşır. Toplar damar içinde kasların etkin kullanılması gerekir. Özellikle uzun seyahatlerde ofiste, evde çalışanlar için tavsiyemiz saat başı lavabo ihtiyacı varmış gibi kalkıp en azından bir 5 dakika dakika yürümesini öneririz.
2: Bacak kasları çalışmadığında kanda pıhtılaşma riski artıyor. Bu da kalp damar hastalıklarına davetiye çıkarıyor.
26: Sanki 100 kilo taşımış gibi bacaklarda ağırlık hissi, akşama doğru yorgunluk, uyuklama hissi olur. Bacak damarlarında damar tıkanıklığı varsa yürürken olan bacak ağrısı bir kalp damar hastalığının habercisi olabilir.
1: Şuralarda öyle yani, çok yürüdüğüm zaman. Bazen eklemlerimde oluyor. Yani her sabah yürürüm ben. Kanımızı temizliyor. Rahatlıyoruz yani.
24: Ayak bileklerini yukarı doğru çekip 3 saniye beklemek ve daha sonra serbest bırakmak, bunu da 30 kez tekrar etmek kalp sağlığını koruyor.
3: Zaten işe gidip geldikçe yürüyoruz ama belirli bir tempoda yürüyüş yapmıyorum yani.
26: Şu ayak bilekli hareketlerim şu şekilde kasılması, şu hareket yaptıkça şu bacak kaslarının kasılması gerekir. Kasıldıkça kas kitlesi açısından ve bu egzersiz çok kıymetli. Egzersiz yaptıkça kan akışkanlığı artacak, mutluluk hormonları artacak.
0: İstanbul'un trafiği her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Artan araç sayısıyla birlikte otopark sorunu da gitgide büyüyor. Öyle ki bazı sokaklar akşam saatlerinde açık otoparka dönüşüyor. Hal böyle olunca TGRT Haber ekibi mikrofonu vatandaşa bir uzattı, bina işitti.
4: Akşam saat 5'ten sonrası burası kapanıyor.
5: Mağduriyet olmuyor mu abi?
4: Oluyor. Özellikle yangın mangın elektrik şey durumunda Allah izlesin çok büyük tehlike.
6: Korna sesleri, sürekli gürültü, bağırmış, kavga hepsi var maalesef.
5: Bazı sokaklar trafiğe kapanıyor mu?
7: Tabii ki de kapanıyor.
5: Ya neden peki?
7: Kapanıyor mesela. Çünkü ya gece vakti insanlar bırakıyor buraya. O yüzden öyle oluyor yani.
8: İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu geçmiş durumda. Megakentteki otopark kapasitesi ise 2 milyona yakın. Hal böyle olunca İstanbul'da her 6 araca bir otopark yeri düşüyor. Burası İstanbul'un Şişli ilçesi Kurtuluş Mahallesi. Bu mahallede sokaklar oldukça dar ve binalar bitişik nizam. Çok sayıda daire bulunuyor, çok sayıda da araç var. Ondan dolayı yolun sol tarafı otopark haline gelmiş durumda ve vatandaşlar araçlarını bu şekilde tek sıra halinde park ediyor. Burası da Kağıthane'deki bir ara sokak. Vatandaşlar apartmanlarının önünde apartman kapısının kapanmaması için bu şekilde uyarı tabelaları bırakmışlar. Kapı önüne araç park etmeyiniz yazıyorlar.
7: Çok sıkıntı yaşanıyor. Tabii böyle de şeyler yaşanıyor yani. Binaların önüne duba koyuyorlar. Sürekli bu yolun önüne kapatıyorlar arabayı. O yüzden sürekli yani geçiş sorunu yaşıyoruz. Bir de sabah çıkma sorunu yaşıyoruz. Şeyler.
6: Bütün apartmanlarda en az 5-6 tane araç var.
5: Akşamları yetmiyor. Bazı sokakların kapandığı söyleniyor.
6: Doğru. Yani ben şu yokuşta oturuyorum mesela. Yokuş sürekli kapanır akşamları.
8: Burası İstanbul'un turizm merkezlerinden birisi olan Beşiktaş. Beşiktaş'taki otopark fiyatlarına bakacak olursak 1 saate kadar 250 TL ile ücretlendiriliyor. 24 saati ise otopark ücretinin 1250 TL.
27: İstanbul'un en büyük sorunu otopark sorunu. Araba koyacak yer bulamadığımız gibi trafik de istemediğin kadar yoğun.
8: Bazı zamanlar Beşiktaş'taki araç sayısı o kadar çok artıyor ki otopark kapasiteleri yetersiz kalıyor. Bu durumda otoparklar boş yer yok yazıyor.
27: Valla otopark sorun çok büyük var.
8: Nerelerde var abi?
27: Kesinlikle bu Beşiktaş'ta, Şişli'de, Mecidiyeköy buralarda.
8: Otopark yeri bulamıyor musunuz?
27: Bulamıyoruz yani parasıyla bile bulamıyoruz yani.
0: Yeniden bir gazetelere göz gezdirelim mi? Bakalım manşetlerde neler var efendim? Gazeteler bugün hangi haberleri gündemine almış? Hemen başlayalım. Öncelikle Türkiye gazetesiyle tabii ki her zaman olduğu gibi. Üç ülke tek cephe. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan süper güç birliği başlığı var. Mekke'deki zirvede üç ülke ortak savunma anlaşması imzaladı. Birisine yapılan saldırı hepsine yapılmış. Kabul edilecek diye yazılmış efendim. Yapay zeka iddiası yalan çıktı. Menderes Belediye Başkanı'nın iğrenç yazışmaları daha önce kabul ettiği öne sürüldü. İlkay Çiçek'in yüz kızartıcı WhatsApp yazışmalarını eşi Melek Çiçek'le CHP'liler yapay zeka dedi. Ancak İlkay Çiçek'in duygusal bir ortamda yazılmıştı. Savunması da ortaya çıktı. Sözleri de hatırlayacaksınız. ben yürüyen parayım, bebeğim, rüşvetsiz işim olmaz diye kız arkadaşına mesaj atmıştı. Okullara erken müdahale teklifi az önce ekranlara getirmiştik. Herhangi bir saldırı riskini tespit edecek olan erken uyarı sistemleriyle donatılacak okullar diye yine Esma Altın'ın haberi Türkiye Gazetesi'nde efendim. Geçelim Sabah'a. Yine tabii ki manşette Mekke İttifakı var. Mekke'den dünyaya tarihi mesaj diye yazılmış. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma paktına imza attı. Siyonist saldırganlık ve gerilimin arttığı bölgede Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan kritik hamle. Üç ülke Mekke'de savunma anlaşması yaptı. Tarihi adım Ankara, Orta Doğu'da güvenlik mimarisini yeniden inşa ediyor şeklinde yorumlandı efendim. Veli Ağbaba için çember daraldı. Her rüşvet çarkının altından çıkan yeni partili Ağbaba'nın 2024 seçimlerinde adayları haraca bağladığı belirlendi. Sabah yeni parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında 80 milyon 130 bin liralık zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla hazırlanan fezlekenin detaylarına ulaştı. İhaleler ve imar usulsüzlüklerinden alınan rüşvetin ardından belediye başkan adaylarından istenen 1,2 milyon dolar haraç da soruşturma dosyasına girdi efendim. Bu soruşturmalar büyüdükçe, arttıkça, her gün bir yenisi ortaya çıktıkça, dönen paraları duydukça da insanın başı dönüyor. Yeni Şafak. Yeni Şafak'ta Mekke İttifakı manşeti var efendim. Yine 3 ülke liderinin anlaşma sonrası çektirdiği hatıra fotoğrafı da görülüyor. Bir devlete yapılan saldırı her 3 devlete yapılmış sayılacak. İslam dünyasının en güçlü birliği kuruldu diye yazılmış Yeni Şafak gazetesinde. Suikastçının gizlediği silahlar aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin 16 Temmuz sabahı kaçarken gizlediği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat aranıyor. Kaçış güzergahı olan Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde 23 dedektör ve 3 iz takip köpeğiyle yapılan arama faaliyetlerine Karatepe'de katıldı diye yazılmış. Efendim yine Veli Ağbaba'yla alakalı Hürri Ağbaba'nın hesabında 100 milyonlar var denilmiş ve 2020-2026 yıllarındaki para trafiği 343 milyon lira olarak belirlenmiş Hür Ağbaba'nın. Altınla ilgili de altında güçlü dönüş yazısını görüyoruz. Bir haftada %7,3 yükseldi ve 6660 seviyelerine çıktı. Altın yatırımcısını sevindirdi gibi görünüyor şimdilik. Uzun vadede seyri ne olur bilmiyoruz. Trump çıktı, dedi ki şu anda iyi gidiyor, ben de varım müzakerelerde, anlaşacağız gibi İran'la dedi ama tekrar iki gün sonra yeniden güç toplayıp Washington Post'un yaptığı haberdeki gibi o azalan mühimmatını tekrar toplayıp ben giriyorum yeniden İran'a, Hürmüz de benim, kimseye bırakmam derse buna kim şaşırır? Bence hiç kimse şaşırmaz. Hürriyet gazetesi Mekke'de yeni bir güç doğdu manşetiyle yine yapılan anlaşmayı haberleştirmiş. Onu da bu şekilde gördük Hürriyet gazetesinde ve Akdeniz plastik çöplüğüne dönüşmesin manşeti de var. Akdeniz'de çünkü bir plastik çöplüğü söz konusu efendim. Özellikle mikroplastik kirliliğinin bazı noktalarda Akdeniz'in 60-65 kat üzerinde olduğu ortaya çıktı efendim. Ve bununla alakalı da özellikle Konaklı bölgesi çok yoğun bir şekilde plastik atıklarla dolu. Bunu haberleştirmiş Hürriyet gazetesi. Milliyet'e de bakalım. Orta Doğu'da yeni güç merkezi diye yazılmış yapılan Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan üçlü ittifakı ile ilgili manşet bu şekilde efendim. Darısı başımıza diyor. Amerika Birleşik Devletleri ile New Mexico eyaletinde bir yargıç sosyal medya şirketi Meta'yı çocukların ruh sağlığı krizindeki sorumluluğu nedeniyle 567 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Şirket okul döneminde hafta içi 8-15 saatleriyle diğer tüm günlerde 22-7 saatlerinde 18 yaş altı kullanıcılara yönelik anlık bildirimleri kapatmak zorunda kalacak efendim. Ormanda insanlar var başlığı da aslında olumlu gibi görünen ironik bir başlık. Çünkü o ormandaki insanlar bakın göreceksiniz yanında da ne yapmış? Her tarafı çöp haline getirmiş efendim. Belgrad ve Kemerburgaz ormanları çöpten geçilmiyor. Kendimiz kirletiyoruz, yine temizlemeye çalışıyoruz. Geleceğimizi mahvediyoruz. Orman yangınları sebebiyet veriyoruz. Yere attığımız tek bir plastikle. Akşam gazetesi Mekke İttifakı demiş. Üç ülkeden tarihi anlaşma haberini bu şekilde manşetine taşımış ve çerçeve yasaya 24 saat mesai pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor çerçeve yasanın. Zaten bu saat diliminin başında da görmüştük. Biliyorsunuz ki komisyondan geçti ve pazartesi günü de genel kurula gelmesi bekleniyor. İstanbul Ticaret'e de bakalım hemen. 100 yıl sonra tarihi dönüş manşeti var. Türkiye 1926 Ankara Anlaşması'ndan tam 100 yıl sonra Kerkük Petrolleri'ne üretici sıfatıyla geri döndü. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın BP'nin Kerkük merkezli şirketine %15 ortak olmasıyla Türkiye enerjide taşıyıcı konumundan küresel üretici ligine terfi ediyor efendim. İstanbul Ticareti de bu şekilde geçtik. Son olarak çok kısa fanatiği de görelim. Spor haberleri okumazsak olmaz. Fenerbahçe hücuma geçti. Pavlidis, Sörloth veya Endrick üçlüsünden biri isteniyor. En güçlü aday şu anda Endrick gibi duruyor. Çünkü Real Madrid'de oyuncuyu kiralık göndermek istiyor. Salah çok iyi karşılandı. İyi ki beni getirdiniz dedi Başkan Ertuğrul Doğan'a. Ve Galatasaray'da da Can Uzun'da fark 5 milyon avro diye yazılmış. O farkın da kısa sürede kapanması ve sarı kırmızılıların Can Uzun'u transfer etmesini bekliyoruz efendim. Şimdi ikinci saat dilimimize noktaladık. Kısa bir ara, az sonra yeniden birlikteyiz.

0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.

0: yüreğine tarifsiz bir acı bıraktı. Minibüs alev topuna döndü. Araçtaki patlamalar paniğe neden oldu.
1: Bu nasıl patladı hocam ya?
0: Yangın İstanbul Kartal'da meydana geldi. Karlıktepe Mahallesi Spor Caddesi üzerinde bir minibüsten bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.
1: Allah Allah, yanıyor araba ya.
0: Kısa sürede büyüyen yangın minibüsün her yerini sardı. Araçta peş peşe patlamalar yaşandı.
1: Daha hala patlıyor ya.
0: İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
2: Nasıl şimdi ya?
1: Çıktılar galiba abi. İnşallah yoktur.
0: Olayda yaralanan olmadı, minibüs kullanılamaz hale geldi. Dışarıda kavurucu sıcak, içeride ise yıl boyunca değişmeyen 11 derece. Turistler doğal klimayı andıran mağarada serinliyor.
3: And the water goes all the way up here to those stalagmites.
0: Bosna Hersek, UNESCO Dünya Mirası listesindeki mağaraya doğal yaşamı korumak için ziyaretçi sayısı sınırlandırılıyor. Mağara yüzlerce canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Uzmanlara göre iklim değişikliğiyle artan sıcak hava dalgaları, Vijetrinaka'yı hem insanlar hem de yaban hayatı için önemli bir serinleme noktası haline getiriyor. Klimalı odalar, serin yüzme havuzları, özel bakım hizmetleri, evcil hayvanlar için yaz konforu sunuluyor. Çin'de Shangdu'daki bir evcil hayvan otelinde onlarca köpek serin odalarda konaklıyor. İşletmecilere göre özellikle tatile çıkan aileler evcil dostları için güvenli ve serin bir ortam tercih ediyor. Chengdu'da 5 milyondan fazla evcil hayvan bulunuyor. Ay, Dünya ile Güneş'in arasına girecek. Tam tutulmanın yaşandığı bölgelerde gökyüzü alacakaranlığa dönecek. Kuşlar ve diğer hayvanlar da bu ani karanlığa tepki verecek. Tam tutulma, İzlanda'nın bazı bölgeleri, İspanya, Grönland ve Kuzey Rusya'dan izlenebilecek. Avrupa'nın büyük bölümünde ise kısmi güneş tutulması görülecek. Uzmanlar tutulmanın yalnızca onaylı güneş gözlüğü ya da özel filtrelerle izlenmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Aksi halde çıplak gözle bakmak kalıcı göz hasarına yol açabiliyor. 12 Ağustos'ta gökyüzü doğanın en etkileyici gösterilerinden birine sahne olacak. Çin'de Haiyuanlan adlı platform kıyıdan 136 kilometre açıkta görev yapıyor. 136 metre derinlikte çalışan tesis 16 megawattlık türbiniyle dünya rekoru kırdı. Platform açık deniz petrol sahasına doğrudan elektrik sağlayacak. Yılda yaklaşık 54 milyon kilowatt saat enerji üretmesi bekleniyor. Bu sayede her yıl yaklaşık 35 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilecek. Uzmanlara göre proje açık deniz petrol üretimiyle yenilenebilir enerjiyi buluşturan yeni nesil enerji sistemleri için önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Cam duvarların ardında balıklar süzülüyor. Raflardaysa binlerce kitap ziyaretçilerini bekliyor. Çin'de yenilenen sualtı kitapçısına yaklaşık 5000 yeni eser eklendi. Ziyaretçiler bir yandan kahvelerini yudumluyor, diğer yandan sualtı manzarası eşliğinde kitap okuyor. Yaz sıcaklarında bu sıra dışı mekan, sessizlik ve serinlik arayanların uğrak noktası haline geldi.
4: Always joke me and Tim that it's an action movie. Reaction stars.
0: 1996 yılında öldürülen Tupac Shakur'un cinayeti yıllar sonra yeniden yargının gündemine geldi.

0: gündeminde. Sanık eski çete üyesi Duane Kefe D. Davis 10 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak. Savcılık saldırıyı organize ettiğini ve cinayette kullanılan silahı sağladığını öne sürüyor. Sanıksa hakkındaki suçlamaları reddediyor. Dünya genelinde 75 milyondan fazla albüm satan Tupac Shakur'un ölümü, müzik tarihinin en çok konuşulan ve en uzun süre çözülemeyen cinayet dosyalarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Japonya'da 81 yıl önce ABD tarafından atılan atom bombası nedeniyle ölen on binlerce kişi için anma törenleri yapıldı. Bunlardan biri de en çok etkilenen Hiroşima kentindeydi. Akşam saatlerinde Motoyasu Nehri fenerlerle aydınlandı. Yüzlerce kağıt fener atom bombası kubbesinin önünden suya bırakıldı. Üzerlerinde barış mesajları vardı ve 140 bin kurbanın anısı. Fenerlerin yüzdüğü nehir 1945'te yani tam 81 yıl önce bombadan kaçanların sığındığı yerdi. Bugünse aynı sular barış umudunu taşıdı. Hiroşima'da verilen mesaj netti. Bir daha asla savaşın değil barışın ışığı yansısın. Şafak vakti kamera tuzağına takıldı. Koruma altındaki yetişkin vaşak dağlık arazide sessizce ilerledi. Bu kayıt Çin'deki bu bölgede ilk kez elde edildi. Doğa koruma alanında daha önce de kar leoparı, Yunnan burunlu maymunu ve misk geyiği gibi nadir türler görüntülenmişti. Uzmanlar yeni görüntünün bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunduğunu gösteren önemli bir gelişme olduğunu belirtiyor. Dev teleskobun objektifine güneşteki sıcak plazmanın oluşturduğu girdaplar takıldı. Daha önce hiç bu ayrıntıyla görüntülenmeyen yapılar güneş yüzeyindeki hareketliliği ortaya koydu. Görüntüler Hawaii'deki Güneş Teleskobu ile elde edildi. Araştırmacılar bu küçük plazma girdaplarının güneş patlamalarının nasıl oluştuğunu anlamada önemli ipuçları sunabileceğini belirtiyor. Bilim insanlarına göre bu keşif güneşin davranışlarını çözmeye yönelik yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Görüntüler Japonya'dan sarsıntı şiddetliydi. Ameliyathane bir anda savaş alanına döndü. Cihazlar savruldu. Bazı sağlık çalışanları yere düştü. Ancak onlar geri çekilmedi. İki sağlık çalışanı ameliyat masasındaki hastayı korumak için masaya tutundu. Devrilen ve savrulan ekipmanlara rağmen hastayı bırakmadılar. Sarsıntı sona erdi. Ekip yeniden görevinin başına geçti. Ameliyat başarıyla tamamlandı. Hastane 5 Ağustos'ta yeniden normal faaliyetlerine başladı. Depremde ise en az 38 kişi hayatını kaybetti.
1: Abi baştan vuracak, kaç.
2: Vallahi geliyor.
1: Abi baştan vuracak, kaçıyor.
2: Kaçın.
1: Kaçıyor.
0: Karadeniz'de saldırılar arttı. Her drone ölüm tehlikesi haline geldi. Karadeniz'de seyreden Türk RoPax gemisinde beklenmedik bir drone hareketliliği yaşandı.
2: Vallahi vuracak bizi. Dönüp dönüp geliyor.
0: Geminin üzerinden geçen hava aracı personeli alarma geçirdi. Drone'u fark eden mürettebat güvenli bölgeye ulaşmaya çalıştı. O anlarda gemide büyük panik yaşandı.
2: Evet, döndü geri geliyor. Dönüp geri geliyor.
3: O bizi vurdu.
0: Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde personelin dronları gözleriyle takip ettiği ve endişe içinde hareket ettiği görüldü.
1: Abi baştan vuracak, kaç.
2: Vallahi geliyor.
1: Abi baştan vuracak, kaçıyor.
2: Kaçın.
1: Kaçıyor.
0: Tır yüklü olduğu öğrenilen RoPax gemisinin yaşanan olayın ardından seyrine devam ederek Karasu Limanı'na doğru ilerlediği belirtildi.
4: Çıkartıyorduk, şimdi duyuyoruz. Onlar çıkartırsa biz de gidiyoruz.
0: Salah'ı karşılarken forması çıkarılmıştı. Galatasaray taraftarının gönlü Salah formasıyla alındı.
1: Ya, sen benim telefonlarım ya. Gönlüm zaten o zaman
0: olsun. Kaan Yıldırım Salah'ı karşılamak için İstanbul Havalimanı'na Galatasaray formasıyla gitmişti. Trabzonsporlu taraftarların uyarısıyla formasını çıkardı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
1: Trabzonsporlu abiler geldi. Vallahi helal olsun sandiyeler. Teşekkür ederim.
0: Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz genç taraftara ulaştı. Salah yazılı Galatasaray forması hediye etti.
3: Ben 3-4 sene alıyorum. Nasıl Salah Trabzon'a geldi? Bu sana yapılan da o kadar mutsuz oldu.
4: Aslında bir telefonla araması yeterdi ama geldi, gönlümü aldı.
0: Öksüz forma hediye ettiği Galatasaray taraftarını Trabzon'a davet etti.
3: Ben bir yıl boyunca ne zaman istersen seni Trabzon'da ağırlamak, her bir maça gitmek istersen Doca'da istediğin an biletin var. Uçak biletlerini alırım dedim. Bir yıl boyunca misafirmişsin. Canın ne zaman isterse beni arayabilirsin.
0: İsmail Turgut Öksüz tüm taraftarlara dostluk eli uzattı.
3: Trabzonların üzdüğü her Galatasaraylı için, her Fenerli için, her Beşiktaşlı'yı gidip bulacağım, onların da gönlünü alacağım.
0: Görüntüler İngiltere'den. Gökyüzüne çıktı, uçağın kanadında yürüdü. 97 yaşındaki Betty Bromwich en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü unvanını korudu.
5: Betty!
0: Bu cesur gösteriyle felç tedavisi gördüğü hastanenin inme ünitesi için bağış topladı. Yapabileceklerimi yapmak istiyorum diyen Bromwich, ilerlemiş yaşına rağmen cesaretiyle milyonlara ilham verdi.
6: Ekşi bir tadı vardır diğer domateslere göre.
0: İncecik kabuğu, bol sulu yapısı ve ağızda dağılan o nefis aroması Ayaş domatesinde hasat başladı.
6: 7-8 dönüm civarında domates var. Dönüme 5 ton, 4 ton o civarda ancak rekorte bekliyoruz.
0: Vatandaşlar Beypazarı yolundaki tarlalara girip domateslerini dalından kendi elleriyle topluyor.
7: Yani pazara gelen atar, pazarda yarı yarıya çürüyor ama burada ürün toplar toplamaz biz alıyoruz. Yani güzel kokusu falan çok güzel yani. Lezzetli.
6: Ayaş domatesi diğer domateslerden lezzet farkı var.
0: Fırsatçılar muadil domatesleri Ayaş domatesi diye satıyor. Üreticiler uyarıyor. Gerçek Ayaş domatesi sadece Ağustos ve Ekim ayları arasında bulunuyor.
6: Toplarken herkes yiyebiliyor rahatlıkla, tadına bakıyor.
0: Etrafa mis gibi yaz kokusu yayan bu lezzet kilosu 50 liradan Ayaş'tan yola çıkıyor.
6: Görünümü farklıdır, daha suludur.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. Terörsüz Türkiye'ye yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Sıra genel kurulda. Görüşmeler kaç saat sürdü? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Detayları, daha fazlası. Şimdi TGRT Haber muhabiri Şerif Ali Duman bize aktaracak hepsini. Şerif Ali, günaydın. Tüm sorularımızın cevabını senden bekliyoruz.
1: Evet, 2 yıla yaklaşan Terörsüz Türkiye sürecinde önemli günlerden, kritik saatlerden geçiyoruz. Süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi geçtiğimiz saat diliminde saatler 9'a yaklaşırken Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Hatırlanacağı üzere Adalet Komisyonu dün saat 15.30'da bu çerçeve yasa teklifini görüşmek için toplanmıştı ve o toplantı 18 saat sürdü. Yorucu, yer yer sancılı bir toplantıydı. Tansiyonların yükseldiği, sinirlerin has safhaya çıktığı anları da biz orada yaşadık diyelim. Biz de komisyonun ilk saatlerinden itibaren toplantıyı, o tarihi toplantıyı takip ettik. Peki orada neler yaşandı? Hem izlenimlerimizi hem de bilgileri verelim. Öncelikle 15.30'da başladı demiştik komisyon toplantısı. Daha erken saatlerde İYİ Partili vekiller komisyon toplantısının olacağı salon kapısının önüne geldiler. Tabii o sırada kapı da kapalıydı. Basın mensuplarından da çok sayıda çalışan oradaydı. İlgiyi de onlar da takip ettiler. Burada kısa süreli bir hengame oluştu. Kapının erken saatte açılmamasından dolayı ardından kapılar açıldı. Milletvekilleri ve gazeteciler içeriye girdi. Salonda çok büyük bir kalabalık oluştu. Salonun kapasitesinin yetmediğini de ilk anlarda, sonradan tabii sakinleştiğinde belirtelim ama ilk anlarda yoğun bir kalabalıktan dolayı, hatta sıcaklığın da arttığı da bir bunalma hali, aynı zamanda da o hengamede bir sıkışıklık yaşandığını bir kez daha belirtmiş olalım. Ardından Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'in açılış konuşmasıyla komisyon toplantısı başladı. Yüksel konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktadan bahsetti. Sürecin önemini tekrar anlattı. Öte yandan Türkiye ekonomisine maliyetinden bahsetti. Terör meselesinin artık ortadan kalkacağını söyledi. Şehit ve gazilere teşekkür etti. Onlara borçluyuz dedi. Ardından çerçeve yasa teklifinde imzası bulunan siyasi partilerin vekilleri söz aldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül konuştu. İfadeleri dikkat çekiciydi. Teklifi fırsat penceresi olarak niteledi. Terör sorununun maliyeti konusunda da yine dikkat çeken ifadelerde kullandı. Sorunun Türkiye'ye maliyetinin Türkiye'yi yeniden 3 defa inşa edebilecek kapasitede olduğunu söyledi. Öte yandan teklifte genel bir af olmadığını, şahsa özel bir af olmadığını, statü gibi bir hususun yer almadığını, pazarlığın olmadığını ve teklifin ve sürecin devlet politikası olduğunun altını çizdi Abdülhamit Gül. Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da konuştu. O da terörü tarihin çöplüğüne gönderiyoruz dedi MHP'li Fethi Yıldız. Ardından DEM Parti'nin ve DEM Parti Milletvekili Gülistan Koçyiğit de söz aldı. O da ilk konuşmasını yapmış oldu. Komisyonda bizim gözlerimiz aslında İYİ Parti'deydi. Sürecin başından bu yana karşı bir tutum sergiliyorlar. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun liderliğinde. Dün de saatler 12'yi gösterdiğinde İYİ Parti grubu olağanüstü toplandı. Bu komisyonda nasıl bir yol haritası izleyeceklerini, nasıl hamleler yapacaklarını kararlaştırdılar. Komisyon toplantısının başlamasıyla itibarda artık İYİ Parti grubu bir aylık hareketliydi. Konuşmaların arasına girerek, yer yer eleştirilerde bulunarak, sataşmalar, karşılıklı polemikler, ani patlak veren tartışmalar yaşandı genel kurulda. Tansiyonun kimi zaman has safhalara çıktığı da oldu. Özellikle İYİ Partili vekillerle AK Partili vekiller ve MHP'li vekiller arasında tartışmalar yaşandı. Birisi çok dikkat çekiciydi, yakışıksız görüntülerdi meclis çatısı altında. İYİ Partili Rıdvan Uz, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'in bulunduğu yere yürümek istedi. Vekiller engelledi. Bunun nedeni de Cüneyt Yüksel'in artık teklifin tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlayıp teklifin maddelerine geçelim demesinden sonra yaşandı. İYİ Partililer tekrar konuşmak istediklerini belirttiler ve Cüneyt Yüksel tekrar onlara söz verdi. Bir diğer yine tansiyonun en yükseldiği an ise İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş'in açıklamasının ardından MHP'liler arası da yaşandı. O da damgasını vurdu diyebiliriz o toplantıya. dediğimiz gibi yer yer sancılı dakikalar yaşandı. Yorgunluklar has safhaya çıktı. Öte yandan ise komisyon toplantısı sürmeye devam etti ve 18 saatlik sürenin ardından bu tarihi komisyon toplantısı tamamlandı ve 12 maddelik çerçeve yasa teklifi komisyonda bugün sabah saatler 9'u gösterirken kabul edildi. Peki bundan sonraki süreçte neler işleyecek, nasıl olacak? Öncelikle bu teklifin genel kurula gelmesi bekleniyor. Yani yeni durağı teklifin genel kurul olacak. Bunun için de aslında iş tüzükte 48 saatlik bir kural var. Yani komisyonda kabul edildikten sonra 48 saatin tamamı geçmesi ve ondan sonra genel kurula gelmesi bekleniyor. Bunun da aşılabileceği yönünde söylentiler var. Danışma kurulunun bir karar alması ve bu çerçeve yasa teklifinin pazar günü genel kurulda olması da bekleniyor. Pazar günü genel kurulda göremezsek ise pazar günü net bir şekilde genel kurulda olması bekleniyor. Genel kurulda neler yaşanacak? Geniş bir katılımla, destekle biz bu jet hızıyla hatta teklifin yasalaşmasını bekliyoruz. 420-430'un üstünde milletvekilinin imzasıyla pazartesi, en geç pazartesi gününe kadar yasalaşması bekleniyor diyelim. Artık terörsüz Türkiye sürecinde önemli günler. Sürecin yasal ve hukuki zeminini oluşturuluyor. İşte o noktada da çerçeve yasa bugün Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Önümüzdeki günlerde genel kurulda olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkürler Şerif Ali. Kolay gelsin meclisten Şerif Ali Duman aktardı. Devam edelim. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala çerçeve yasa teklifini değerlendirdi. 86 milyonun kardeşliğinin tesis edildiğini belirtti. Türkiye terörü bitiriyor. Bundan daha iyi ne olabilir dedi.
2: Türkiye terörü bitiriyor. Türkiye'nin bütünlüğü, birliği ve dirliği içerisinde yoluna devam etmesini sağlıyor. Bundan daha iyi ne olabilir?
3: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini bu sözlerle değerlendirdi. Terörün kazanma ihtimali olmadığını ama zarar verme potansiyeli bulunduğuna işaret etti.
2: Türkiye bu prangalarından kurtulup hedeflerine doğru emin adımlarla yürümelidir.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasaya verilen desteğe dikkat çekti.
2: Çok önemli bir siyasal destek var. Toplumsal destek zaten çok yüksek düzeyde.
3: Ala yasayla terörü bitirecek mekanizmaların kurulduğunun altını çizdi. Türkiye terörden tamamen kurtulma aşamasına geldiyse burada en büyük pay şehit ve gazilerimizindir vurgusu yaptı. Onları incitecek bir adım atılmadığını ifade etti.
2: Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ailelerini buradan saygıyla selamlıyorum. Gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Onların fedakarlıklarıyla Türkiye bölünmekten kurtulmuştur.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala bu süreç ve yasanın 86 milyonun kardeşliğini tesis edeceğini dile getirdi.
2: 86 milyonun kardeşliğini tesis eden şeyler var. Gönül birliği içerisinde hedeflerine doğru devam etmesini sağlayan mekanizmalar var.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde atılan tarihi adımın ardından Adalet Bakanı Gürlek Iğdır'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Van'da vatandaşlarla buluştu ve süreci anlattılar.
3: Bir yanda yarım asırdır süren terör, diğer yanda terörsüz Türkiye süreci. Bakanlar süreci anlatmak için sahaya indi.
4: Bölge insanımız 40 yılı aşkın kanayan yarısı, devletimizin gelişmesi, kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehdidi olan terör belasından inşallah kurtulma arifesindeyiz.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek Iğdır Valiliğini ziyaret etti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, sürecin önemli bir aşamaya geldiğini ifade ederek kardeşlik vurgusu yaptı.
4: Bu konuda devletimiz kararlı ve güçlüdür. Tüm provokasyonlara, tüm iç ve dış nifak merkezlerinin karşı doğusu, batısı, Kürdü, Türkü gönülü el ele kardeşçe inşallah güzel vatanın ufkunu güzel yarınlar açtınız. Sizleri bu sebeple gönülden kutluyorum.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Van'da terörsüz Türkiye kardeşlik sofrasında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, sürecin tamamlanmasıyla bölgenin huzura ve barışa kavuşturulacağını vurguladı. Şehit ailelerine ve gazilere seslendi.
5: Artık yeni bir süreçteyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde barışın, huzurun, istikrarın, ekonominin güçlendiği bir Türkiye kurmak istiyoruz.
3: Göktaş, Türkiye'de terörden en çok ailelerin zarar gördüğünü söyledi. Er statüsündeki gazilerle ve şehit anne babalarıyla ilgili yeni düzenlemenin hayata geçirildiğini belirtti.
5: Sizler bizim başımızın tacısınız. Her zaman öyle oldunuz, öyle olmaya da devam edeceksiniz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke'de üçlü savunma anlaşmasına imza attı.

0: Orta Doğu'nun kaderini belirleyecek tarihi imzalar atıldı. Bölgesel dengeleri değiştirecek kritik ittifak kuruldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Savunma Anlaşması'nı tüm dünyaya duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üçlü Savunma İttifakı'nın kurulacağı imza töreni için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitti. Kral Abdülaziz Havalimanı'nda yetkililerce karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le kritik bir üçlü savunma zirvesinde bir araya geldi. Zirvenin ardından küresel dengeleri sarsacak Mekke Anlaşması kamuoyuna duyuruldu. Ankara, Riyad ve İslamabad hattında köklü tarihi bağlar ve ortak stratejik çıkarlar üzerine kurulan tarihi bir ortak savunma anlaşması imzalandı. Anlaşma bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı tesis etmeyi hedefliyor. Anlaşmanın en dikkat çeken maddesi ortak caydırıcılık vurgusu oldu. Buna göre 3 ülkeden herhangi birine yapılacak silahlı bir saldırı her 3 ülkeye de yapılmış sayılacak. Bu tarihi paktla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan kolektif savunma zırhını resmen hayata geçirmiş oldu. Liderler anlaşmanın imzalanmasının ardından Mescid-i Haram'da cuma namazı kıldı. O anların fotoğrafları tüm dünyaya verilen güçlü bir mesaj olarak yorumlandı. Anlaşmanın imzalanmasının ardından sosyal medya hesabı X'ten bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın kardeş ülkelere de açık olduğunu vurguladı.
1: Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır.
0: Anlaşmayla ilgili bilgi veren yetkililer anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunu vurguladı. Anlaşma her türlü saldırganlığa karşı yorumunu paylaştı. Bölgesel güvenlikte yeni bir dönemi başlatan bu imzanın ardından 3 ülkenin savunma sanayi ve askeri işbirliği alanında atacağı somut adımlar yakından takip ediliyor.
2: Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla başlatılan soruşturmada 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.
0: 2022 yılında asfalt ihalesinde yolsuzluk çarkı ortaya çıkmıştı. Avcılar Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı cezaevine gönderildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Avcılar Belediyesi'nin 2022 yılındaki asfalt ihalesi mercek altına alınmıştı. İddiaya göre ihale öncesinde kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırması yapılmadı. Bunun yerine yüksek teklifler alınarak ihale bedeli artırıldı. Bu yöntemle kamu zararına yol açıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürü, ihale komisyonu üyeleri, bazı inşaat ve asfalt firmalarının temsilcilerinin de aralarında yer aldığı 12 şüpheli eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 12 şüpheli kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
2: CHP'nin 15 yıllık YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınmıştı. Yakupoğlu şimdi yeni parti temsilcisi olarak YSK'da göreve geri döndü.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevden alındığı yeni parti kimliğiyle tekrar göreve geldi.
3: Görüşlerimizi söyledik, her şey tartışıldı.
0: Mehmet Adim Yakupoğlu tam 15 yıl boyunca CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilciliğini yürüttü. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındı.
4: Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir.
0: Ancak dengeleri değiştirecek yeni bir gelişme yaşandı. Yeni partinin yaptığı resmi başvuru Yüksek Seçim Kurulu'nun gündemine taşındı. Başvuruda son seçimde en çok oy alan 4 partinin YSK'da temsil edilme hakkı ele alındı.
4: Bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
0: Yüksek Seçim Kurulu dikkat çeken bir tespitte bulundu. Kurulduğu anda mecliste ana muhalefet partisi konumuna gelen yeni partinin hukuki varlığının göz ardı edilemeyeceğine karar verdi. Bu değerlendirme kritik bir görevlendirmenin kapısını da araladı. Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun yeni partinin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi olarak görev yapması kararlaştırıldı. Yakupoğlu artık Yüksek Seçim Kurulu'nda CHP değil yeni partiyi temsil edecek.
2: Sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz şekilde vatandaşlık sağlayan suç çetesi çökertilmişti. Gözaltına alınan şebeke üyesi 72 şüpheli. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme 32'sinin tutuklanmasına karar verdi.
0: ...687 kişiye usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırdılar. 2,5 milyarlık vurgun yaptılar. Sahte vatandaşlık şebekesinin 72 üyesi adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türk vatandaşlığını kazanç kapısına çeviren suç şebekesine yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezi 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda örgüt elebaşları İbrahim Halil Babacan'la Mehmet Babacan'ın da aralarında bulunduğu 72 şüpheli gözaltına alınmıştı. 7 şirkete kayyum atandı. 1045 gayrimenkul, Bodrum'daki bir otel, 15 motorlu araç, 1 yat ve 10 banka hesabına el konulmuştu. Suç şebekesinin düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerle gösterdiği ve bu taşınmazlar üzerinden yapılan hileli satışlarla yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirtilmişti. Soruşturmada yaklaşık 2,5 milyarlık vurgun yapan şebekenin üyelerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 72 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
5: 32 şüphelinin tutuklanmasına hükmedildi. 20 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
2: Silahı ortada bırakan aileye 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kasten öldürme gibi suçlar işleyen çocuklara indirim uygulanıp uygulanmayacağına ise artık hakim karar verecek. Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi görüşülüyor.
6: Biz bu teklifle diyoruz ki artık organize suç örgütleri, çocuklara zaten ceza yok, ceza varsa da çok düşük diye onları istismar etmesin.
5: Suça sürüklenen çocuklara yönelik caydırıcılığı artırmayı hedefleyen 18 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.
6: Anne baba ateşli silahını çocukların erişebileceği yere koymasın. Eğer koyuyorsa ve çocuk da o silahı alıp bir suç işliyorsa ebeveynin sorumluluğu olsun diyoruz.
5: Artık silahını çocuğun erişebileceği yere koyan aileye 3 yıl hapis cezası verilecek.
6: Aileler çocuklarını dışarı gönderdikten sonra acaba bir akran zorbalığıyla mı karşılaşacak çocuğum? Eve dönebilecek mi diye tedirginlik yaşamasınlar istiyoruz.
5: Ağır suçlarda yaş indirimi yeniden düzenlendi. 12-15 yaş grubundaki çocuklarda işlediği suçun cezasının farkında değilse müebbet gerektiren suçlarda 18 yıla kadar ceza verilecek. Algılama yeteneği gelişmemişse güvenlik tedbiri uygulanacak.
7: Terör ve örgüt suçları hariç olmak üzere kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az, taksirli suçlardan ise toplam 5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum edilen çocukların cezaları doğrudan çocuk eğitim evlerinde yerine getirilecek.
5: 15-18 yaş grubundaysa ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 27 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bey.
6: Biz bu kanunla çocuklara verilecek cezayı doğrudan artırmıyoruz. Biz hakime takdir yetkisi veriyoruz.
5: 15-18 yaş grubunun karıştığı ölümle sonuçlanan bir olayda failler için yaş indirimi uygulanması hakimin takdirine bırakıldı. Artık hakim gerekli görmezse yaş indirimini tamamen uygulamayacak.
8: 11 ila 18 yaş arasındaki 186 bin gencimiz adli işlem gördüler.
2: Çanakkale'de komşu evde yapılan haşere ilaçlamasından sızan gaz 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı hayattan kopardı. Annesi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. İlaçlama yapılan evin sahibi ve ilaçlama şirketinin müdürü ise tutuklandı.
9: Bebeği kucağıma verdiler benim. Ondan sonra elini yüzünü gördüm. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir noksanı yoktu.
5: Böyle almıştı evladını kucağına. Komşu evde yapılan böcek ilaçlaması yıllar sonra Yusuf Talha'yı hayattan kopardı. Ev sahibi ve şirket müdürü tutuklandı. Acı olay Çanakkale'de yaşandı. Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir apartmandaki dairede böceklere karşı ilaçlama yapıldı. Ancak bu işlem sırasında kullanılan kimyasal maddeden yayılan zehirli gaz kısa sürede alt kata sızdı. Eve geldiğinde eşi Sevda ve 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde bulan baba Uğur Çanlı büyük şok yaşadı.
9: Erken doğum olduğu için şu an küvezde bebeğimiz.
5: Baba Çanlı hiç vakit kaybetmeden eşini ve oğlunu kendi imkanlarıyla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Yapılan tetkiklerde her iki isimde de ağır zehirlenme tespit edildi.
9: Doğduktan sonra doğumhane masasında bebeği gördüğü zaman bütün ağrıların hepsi gittiğini hissediyorsunuz.
5: İlk yapılan müdahalelerin ardından anne oğul ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen küçük Yusuf hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki anne Sevda Çanlı'nın ise hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili yürek yakan bir detay daha ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yeni binasında dünyaya gelen ilk bebek olduğu öğrenildi. İlaçlama yaptıran ev sahibi Zeynep Beyaz ve ilaçlama şirketinin müdürü Özgür Erkan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şirket çalışanı Behiye Ebru Seçilmiş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Halk arasında evim sistemi olarak bilinen tasarruf finansman sistemine güncellemeler yapıldı. Yeni şartlar konuldu. İzleyelim.
10: Tasarruf finansman sistemi banka kredisi kullanmadan konut, iş yeri ya da otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok tercih ettiği finansman yöntemlerinden biri. Yüksek kredi faizleri nedeniyle alternatif finansman yöntemlerine yönelenlerin ilgisi son dönemde evim sistemi olarak bilinen modele yöneldi. Sisteme yeni düzenlemeler geldi. 1 Ekim 2026 tarihinde hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle aynı kişinin yapabileceği aktif sözleşme sayısına ve kullanılabilecek finansman miktarına sınır getirilecek. Yeni kurala göre bir kişi aynı anda en fazla bir taşıt finansmanı sözleşmesine sahip olabilecek. Böylece aynı kişinin 2 veya 3 ayrı araç için aktif finansman sözleşmesi yapmasının önüne geçilecek. Konut ve çatılı işyeri tarafında da benzer bir sınırlama getirilecek. Buna göre aynı kişinin bir konut veya bir çatılı işyeri finansmanı sözleşmesi bulunabilecek. Bir kişinin sahip olabileceği aktif sözleşme sayısı ise toplamda en fazla 2 olacak. Bir taşıt artı bir konut veya işyeri. Düzenlemenin en dikkat çeken bölümü ise evim sistemindeki finansman limitleri. Tasarruf finansmanları ile kullanılabilecek tutarlara üst sınır getirilecek. Buna göre taşıt finansmanının en fazla 6 milyon 250 bin lira, konut veya çatılı işyeri finansmanının ise en fazla 62 milyon 500 bin lira olması öngörülüyor. Aynı kişinin sahip olduğu tüm tasarruf finansman sözleşmelerinin toplam tutarının da 62 milyon 500 bin lira aşamayacağı belirtiliyor.
2: Büyükbaş hayvancılıkta yeni bir dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kars ziyaretinde hayvanların doğumundan kesimine kadar tüm sürecini elektronik ortamda takip edecek güvenli elektronik küpe izleme sistemini tanıttı.
5: Türkiye'de büyükbaş hayvancılıkta dijital dönüşüm başladı. Yeni sistemin adı güvenli elektronik küpe ve izleme sistemi.
11: Üzerinde çalışmış olduğumuz güvenli elektronik küpe izleme sistemini hamdolsun arkadaşlarımız bütün süreçleri tamamlayarak bugün itibariyle uygulanabilir hale getirdiler.
5: Kısa adı GEKİS olan sistem Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Kars'ta tanıtıldı. Yeni sistemle artık büyükbaş hayvanlar sadece kulak küpesiyle değil elektronik kimlikleriyle takip edilecek.
11: Doğumundan başlayarak bir hayvanın aşılarına, sağlık kayıtlarına, hareketlerine, satışına ve daha sonrasında da kesim noktasındaki bütün süreçlerine güvenli bir şekilde bu sistem sayesinde ulaşmış olacağız.
5: Yeni sistemle küpe kayıpları, sahte küpe kullanımı ve veri girişindeki hataların azaltılması hedefleniyor. Hayvan hastalıklarına daha hızlı müdahale edilmesi, salgın risklerinin daha etkin yönetilmesi ve üretimin güvence altına alınması amaçlanıyor.
12: Sağlık hizmetleri güçlenecek ve üretimde izlenebilirliği artacaktır.
5: Bakan Yumaklı sistemin ekonomi için önemine de dikkat çekti. Türkiye'de 17 milyondan fazla büyükbaş hayvan bulunduğunu söyleyen Yumaklı, bu varlığın değerinin 1,5 trilyon lirayı, yıllık et ve süt üretiminin ekonomik karşılığının ise 1,2 trilyon lirayı aştığını belirtti.
11: Fiziksel takip, izleme ve uygulama yöntemlerinden güvenli elektronik küpe izleme sistemiyle artık dijital bir kimlikle yönetip takip etme imkanına inşallah kavuşmuş olacağız.
5: Kars'tan başlayan elektronik küpe uygulamasının ilerleyen süreçte tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması hedefleniyor.
13: TGRT FM Haber.
14: Şimdi reklamlar.
15: Anne dedi.
16: Hadi canım. Baba dedi.
15: Bez dedi.
16: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
17: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Merhabalar dostlar. Damla Damla Şiir başlıyor. Yönetmenimiz Vehbi Arvas. Teknik masada arkadaşımız Halil Karabacak var. Ve ben Müberra Gönen hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün sizlere adını belki de hiç duymadığınız bir şairin şiirlerini getirdim. Sezen Gül Özden. Ben sevdim onun şiirlerini. Sanırım sizler de seveceksiniz. İlk şiirimizin adı Şiir Tutuşursa. Hadi bir gülle bülbülün sevdasını anlatan bu dizeleri birlikte hissedelim. Bir bülbül bir güle figan eylese, o gül hiç yanmaz mı figan şiirse? Sesiyle o gülün gönlüne değse, gül yanar, bir daha açmayabilir. Bülbülün bülbüle ettiği cefa, bir o gülle, bir bu gülle temaşa. Bülbülde olmazsa bülbüle vefa, bir yansa, bir daha uçmayabilir. Gül istemez bülbül bülbüle küssün. Ne kendisi can evinden tutuşsun, ne şiire bu vebalden pay düşsün. Şiir tutuşursa sönmeyebilir.

Demek ki her gül bülbülün sevdasını dört gözle beklemiyor. Bazen gül bülbülün bülbüle sadık kalmasını isteyebiliyor. Her ne kadar bülbülün figanı onu etkilese de can evinden tutuşmaktan korkuyor ve bu sevdanın yükünü şiirlere yüklemek üzüyor onu. Şiirin tutuşmasını istemiyor. Biliyor ki tutuşan bir şiiri söndürmek pek de olası değildir. Ama bülbül ustadır. Serenat yapmayı iyi bilir ve şiir tutuşmuştur. Şair artık bu sevda hanına uğramak zorundadır. Bir yolcu olduğunu bilse de, acı çekmekte olsa da, konaklamasa da en azından kısa bir süre dinlenmek zorundadır bu handa. Ve Hancı isimli şiirinde sevda hanının hancısına der ki,

Mahirsin sevda çekmekte, pişmişsin nice ateşte, güllerin var deste deste, biri solar, biri açar. Sabırlısın cefasına, alışkınsın belasına, buyurun sevda sofrasına, gülen ayva, ağlayan nar. Çekilir mi böyle acı? Derler ki yokmuş ilacı. Ben bir yolcu, sense hancı. Hiç olur mu hancıdan yar?

Sezen Gül Özden bir başka şiirinde sevdiğine bir takım tembihlerde bulunur. Her ne kadar sevgide sipariş olmazsa da sevenler, şairler bunu sıkça yaparlar bilirsiniz dostlar. Şairimiz de sevgiliye ondan duymak istediği ne varsa söylüyor. Şiirimizin adı De Bana. İşte geliyor.

yazıp da verdiğin ateş mi, köz mü? Yüzüme çevrilen silah mı, göz mü? Sevdanı söyledin, doğru mu, söz mü? Dost de, arkadaş de, canım de bana. Ne balı esirge, ne peteğini. Ne yağmur esirge, ne ateşini. Ne dalı esirge, ne çiçeğini. Gülüm de, arım de, balım de bana. Bulut ol, ayrılma yükseklerimden. Boran ol, savrul geç çevrelerimden. Eksilme ömrümün evrelerinden. Aslı de, Leyla de, Şirin de bana. Coşup çağla şarkınla, şiirinle. Gülüp ağla mızrabınla, telinle. Eğer beni öldürürsen dilinle, affet de, hata de, yanlış de bana. Sebep sen ol gülüşümde, neşemde. Sevincim ol gerçeğimde, düşümde. Yanıyorsam yüreğinin içinde, duman de, alev de, ateş de bana. Değmesin bir kere elim eline. Hep uzak, hep hasret, hep yasak yine. İki tutukluyuz sevda çölünde. Suçlu de, yoldaş de, sırdaş de bana. Hayallerin gelin, umudun dulken, bak baharın geldi güzü yaşarken, çiçekler savruldu umuda erken, şafak de, sabah de, güneş de bana. El olup gidersen günün birinde, birkaç türkü bırak sazın telinde. Eğer düşmanımsan sakın çekinme, silah de, ateş de, savaş de bana. Kimse kırılmasın, kimse küsmesin, hepsi yalan, hepsi hayal bilesin. Şiir bu, kandırır ama neylesin, sevgi de, şiir de, barış de bana. Şairimiz kimi günler sevdiğinden ses seda çıkmayınca ona cananım bir ses ver bize diye seslenir. Bu sevda zehiri şerbet etmiştir ona. Ateşinden gül derdiği bir sevginin yollarında yürümektedir. Bir pervanedir onun ışığında, her seven gibi. Ve şiirimiz geliyor, bal olur bize. Türkülerle avunuruz, yanıp yanıp kavruluruz. Ateşinle kül oluruz, cananım bir ses ver bize. Yakınmayız yarasından, sakınmayız belasından, böyle zevkin mayasından zehir şerbet olur bize. Harman olur savruluruz, akar, coşar, duruluruz, elbet bir gün yoruluruz, cananım bir el ver bize. Ateşinle demleniriz, sözlerinle şenleniriz. Belki biz de dilleniriz, bülbül rehber olur bize. Kanlı yaşta yüzeriz biz, pervaneyiz, döneriz biz. Belki bir gün güleriz biz, acımız bal olur bize. Şiirdir bizim balımız, tek çiçektedir arımız. Feda olsun şu canımız, ateşin gül verir bize. Sezen Gül Özden şiirleri hep sevgi üstüne yazılmış. O, Yürek Acıkır isimli şiirinde yüreğinin sevgiye ne kadar aç olduğunu vurguluyor. Kendisinin ve sevdiğinin yüreğini bir çocuk yüreğine benzetiyor ve bu iki yüreğin yeryüzünde her şeye doyduğunu ama sevmeye ve sevilmeye bir türlü doyamadığını anlatıyor. Gerçekten de böyle değil midir dostlar? Bir an gelir her şeye doyarız da sevmek ve sevilmek duygusunun doyumu sanki yoktur.
Hadi şimdi şiiri paylaşalım. Bakalım neler söylemiş şairimiz. İki çocuğuz biz sevgi çölünde. Sevilir acıkır, sever acıkır. Ne ana sütünde, ne kuş sütünde bulunmaz devamız. Yürek acıkır. Ekmeğe doyarız, suya kanarız. Bülbülle ağlarız, gülle yanarız. Çiçeğe dokunup bala doyarız. Doyamaz sevdaya, yürek acıkır. Çöller yağmurları nasıl isterse, askerler sılayı nasıl özlerse, anneler 10 günü nasıl beklerse, sevdayı bekleriz, yürek acıkır. Ekmeğimiz şiir, suyumuz türkü, hiç görmez gözümüz ipeği kürkü, ne ederiz altın inci zümrütü, sevdaya ayarlı, yürek acıkır. Uçurtmamız gökyüzünde aşk döner, topacımız yeryüzünde aşk döner, tüm kainat aşk içinde aşk döner, başımız döndükçe yürek acıkır. Bir söylesem 1000 çağlar o bağrıma, bir gel desem kanatlanır çağrıma, bir o ölür, bir ben onun uğruna, ölüp dirildikçe yürek acıkır.

şairimiz çoğu zaman minnet dolu dizelerle seslenir sevdiğine. Onun yalnızlığını yok eden, ona sevgiler sunan, ona güzellikler bahşeden sevgiliye övgü dolu mısralarla sevgisini belirtir. Ne güzel, sevgide sitem ve acılar hiç olmasın. Hep karşılıklı sevgi, saygı, hep anlayış olsun. Ve sevgi şiirleri acı, buruk, güvensiz olmasın. İşte şimdi böyle bir şiir geliyor. Adı Ozan'ım. Belli ki şiirli bir sevdanın yansıması bu dizelere. İşte bir Sezen Gül Özden şiiri daha gelmekte. Kuğular hep hüzünlüydü gölümde. Kanayan bir yaprak vardı gülümde. Hep yalnızlık konaklardı çölümde. Sen çölümü nehirledin Ozan'ım. Kışları kar kapatırdı yolları. Hiçbir hasta aşamazdı dağları. Köylün açar hep duada kolları. Sen köyümü şehirledin Ozan'ım. Büyümüştük, oyun yasaktı bize. Ne gözyaşı ne sevdalı bir dize. Sunmadık tek şiir birbirimize. Sen ömrümü şiirledin Ozan'ım. Ne para ne pula kanar bu gönül. Ne şan şöhret diye yanar bu gönül. Tezgahında şiir sarar bu gönül. Sen gönlümü sihirledin Ozan'ım. Şimdi tüm dünyaya açacak gülüm. Yeter ki dalımda kalsın bülbülüm. Seninle olunca gelmesin ölüm. Sen ölümü tehirledin Ozan'ım.

şair kimi zaman hızla geçen yılların ardından hayıflanmış ve geç rastlanan bir sevgili için siyah tülden bir gelinlik düşlemiş. Hiç olamayacak bir birliktelik için öylesine özlem duymuş olmalı ki acısını, özlemini siyah bir gelinlikle simgeleştirmiş. Şimdi şiirimiz gelinlik gelsin.

şimdilerde Gonca Gül olmak vardı, Meltem'inde nazla salınmak için. Kader bizi vurmak için geç kaldı, 20 yıl tehirli, sormalı niçin? Seni incitirim, kırarım sandı, hercai menekşe diye aldandı. Beni tanımadan vebalim aldı, küskünüm ona ben bunca yıl için. Önce ozanıma uzak bıraktı, sonra oklarını sineye attı, şiirli bir aşkın narına yaktı. Artık siyah tülden gelinlik biçin,

şairimizin serbest şiirleri de var. Şimdi onlardan birisini sunmak istiyorum sizlere. Ama daha çok hece vezniyle yazmış. Davetsiz isimli şiirde şair yüreğindeki sızıları anlatmış bizlere. Çoğu zaman sevdayı, sevgiyi

Şairimiz Vuslat Yok isimli şiirinde vuslatsız bir aşkı anlatıyor ve sevdiğine vuslatı beklemesinin bir düş olduğunu, destansı bir aşkın asla vuslatı olamayacağını söylüyor. Galiba doğru. Aşkı aşk yapan belki de özlem olmalı. Kerem ile Aslı, Yusuf ile Züleyha, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun hikayelerini düşünürsek hiçbirinin sonu mutlu bitmez. Yani vuslat yoktur. Ama sonuçta birer aşk masalı, birer destan olarak kalırlar yüreklerde. İşte şair de bunu vurgulamak istemiş olmalı. Şiirimiz Vuslat Yok geliyor şimdi de. Bir yolculuk bu sadece, durmak yok. Hep susamak, hep kavrulmak, kanmak yok. Şarkılı şiirli bir düş, aymak yok. Geceyi özleme, bize vuslat yok. Güz gelince çiçek yeniden açmaz. Zaman akıp gider, geriye bakmaz. Zalim yıllar saçta siyah bırakmaz. Baharı bekleme, bende takat yok. Dalımda meyve yok şiirden başka. Yüreğin yeterse vuslatsız aşka. Sevdamı sinende gül gibi sakla. Uçmayı düşleme, bende kanat yok. Destan mı olurdu Şirin'le Ferhat? Masalın sonunda olsaydı vuslat. Bize de bir öykü yazacak hayat. Cennette bir bahçe bize. Heyhat, yok.

Sezen Gül Özden'in Aşkın Çırasına isimli şiiri geliyor şimdi de. Şair ateşlere güler, volkanlara durun dermiş bir zamanlar. Ama aşkın çırası onu yakıp kavurmaya yetmiş işte. Bakın nasıl anlatıyor bu yanıp kavruluşu bizlere. Gülerini dere dere geldim divan kapısına, eteğe yüz süre süre battım aşkın boyasına. Ne ondurdu ne öldürdü, kah ağlattı kah güldürdü, yüzme bilmezdim yüzdürdü, girdim aşkın deryasına. Bin dirildim, bin gömüldüm, toprağından ışkın sürdüm, dal uçlarından süzüldüm, şaştım aşkın mayasına. Nice ateşe gülerdim, şimşekten ışık elerdim, volkanlara durun derdim, yandım aşkın çırasına.

Şairimiz bütün şiirlerini bir sevgiliye yazmış gibidir. Şimdi Senden isimli bir şiirle devam edelim programımıza.

Şiirlerim yalnız sanadır dostum. Bu yürek hep senden yanadır dostum. İçinde kanayan yaradır dostum. Hançeri sendendir, merhemi senden.

bu gülistan bizim sanmasın kimse. Ne lale açardı ne de menekşe. Bir çorak bahçeydi o senden önce. Bülbülü sendendir, gülleri senden. Şimdi şafak ile kuş sesi gelir. Yayla kokulu bir türkü yükselir. Pir Sultan'dan beri o değiştenir. Mızrabı sendendir, telleri senden. Mola verme, zaman aşırma sakın. Sevenin sabrını taşırma sakın. Bu yangın ne diye şaşırma sakın. Ateşi sendendir, külleri senden. Anne sütü gibi arıyım artık. Sevdalı ozanın balıyım artık. Sana bestelenmiş şarkıyım artık. Ezgisi sendendir, sözleri senden.

Sezen Gül Öz'den Canım Efendim isimli şiirinde bilmece gibi bir sevgiliyi anlatır. Dizelerinde hem övgüler yağdırır ona, hem de çözdükçe karıştırdığı bir bilmece olduğundan söz eder sevgilinin. Tüm sevdalarda sevenler birbirlerini biraz da bilmece gibi hissetmezler mi zaten? Belki de aşkı diri tutan bu sırlardır, bu gizemlerdir. İşte şiirimiz geliyor dostlar. Dileyim hiç kimseye çözemeyeceği bilmeceler çatmasın yaşamında.

ruhumla sarıştırdım, özümle barıştırdım, çözdükçe karıştırdığım bilmecem, canım efendim. Mısrasında sevda saklı, şarkısında aşk kanatlı, sözlerinde baldan tatlı, eğlencem, canım efendim. Masaldaki anka kuşum, bir yitirip bir buluşum, bir deryada kayboluşum, ak gecem, canım efendim. Bulutlardan ziya diye, duygulardan kimya diye, imbiklerden simya diye süzmecem, canım efendim. Her dizede daha fazla, her bakışta bin bir hazla, her dokunuşta bin nazla sevmecem, canım efendim. Yüreğimdeki kördüğüm, gönül gözüyle gördüğüm, içimdeki düğüm düğüm, sır hecem, canım efendim.

Dostlar, ne yazık ki programımız bu defa da burada bitti. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı, teknik masada arkadaşımız Halil Karabacak vardı ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Bir daha yine şiirde buluşana dek her şey gönlünüzce olsun, yaşamınız şiir tadında olsun. Hoşça kalın.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Antalya'da serinlemek için girdikleri deniz iki arkadaşa mezar oldu. Konyaaltı sahilinde vakit geçiren 3 arkadaş gece saatlerinde denize girdi. Gençlerden biri kısa süre sonra sudan çıktı ancak 2 arkadaşını göremeyince önce kendi imkanlarıyla aradı. Sonuç alamayınca yardım istedi. İhbar üzerine deniz polisi ve dalgıç ekipleri seferber oldu. Saatler süren aramanın ardından acı haber geldi. Muhammed Topçu ve Uğur Kağan'ın cansız bedenleri kıyıdan yaklaşık 25 metre açıkta 10 metre derinlikte bulundu. İki gencin cenazeleri olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir gecelik serinleme isteği iki ailenin yüreğine tarifsiz bir acı bıraktı. Minibüs alev topuna döndü. Araçtaki patlamalar paniğe neden oldu.
3: Bu nasıl patladı hocam ya?
2: Yangın İstanbul Kartal'da meydana geldi. Karlıktepe Mahallesi Spor Caddesi üzerinde bir minibüsten bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.
3: Allah Allah, yanıyor araba ya.
2: Kısa sürede büyüyen yangın minibüsün her yerini sardı. Araçta peş peşe patlamalar yaşandı.
3: Daha hala patlıyor ya.
2: İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
4: Nasıl varmış ya?
3: Çıktılar galiba abi. İnşallah yoktur.
2: Olayda yaralanan olmadı, minibüs kullanılamaz hale geldi. Dışarıda kavurucu sıcak, içeride ise yıl boyunca değişmeyen 11 derece. Turistler doğal klimayı andıran mağarada serinliyor.
5: And the water goes all the way up here to those stalagmites.
2: Bosna Hersek, UNESCO Dünya Mirası listesindeki mağaraya doğal yaşamı korumak için ziyaretçi sayısı sınırlandırılıyor. Mağara yüzlerce canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Uzmanlara göre iklim değişikliğiyle artan sıcak hava dalgaları, Vijetrinaka'yı hem insanlar hem de yaban hayatı için önemli bir serinleme noktası haline getiriyor. Klimalı odalar, serin yüzme havuzları, özel bakım hizmetleri, evcil hayvanlar için yaz konforu sunuluyor. Çin'de Shangdu'daki bir evcil hayvan otelinde onlarca köpek serin odalarda konaklıyor. İşletmecilere göre özellikle tatile çıkan aileler evcil dostları için güvenli ve serin bir ortam tercih ediyor. Chengdu'da 5 milyondan fazla evcil hayvan bulunuyor. Ay, Dünya ile Güneş'in arasına girecek. Tam tutulmanın yaşandığı bölgelerde gökyüzü alacakaranlığa dönecek. Kuşlar ve diğer hayvanlar da bu ani karanlığa tepki verecek. Tam tutulma, İzlanda'nın bazı bölgeleri, İspanya, Grönland ve Kuzey Rusya'dan izlenebilecek. Avrupa'nın büyük bölümünde ise kısmi güneş tutulması görülecek. Uzmanlar tutulmanın yalnızca onaylı güneş gözlüğü ya da özel filtrelerle izlenmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Aksi halde çıplak gözle bakmak kalıcı göz hasarına yol açabiliyor. 12 Ağustos'ta gökyüzü doğanın en etkileyici gösterilerinden birine sahne olacak. Çin'de Haiyuanlan adlı platform kıyıdan 136 kilometre açıkta görev yapıyor. 136 metre derinlikte çalışan tesis 16 megawattlık türbiniyle dünya rekoru kırdı. Platform açık deniz petrol sahasına doğrudan elektrik sağlayacak. Yılda yaklaşık 54 milyon kilowatt saat enerji üretmesi bekleniyor. Bu sayede her yıl yaklaşık 35 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilecek. Uzmanlara göre proje açık deniz petrol üretimiyle yenilenebilir enerjiyi buluşturan yeni nesil enerji sistemleri için önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Cam duvarların ardında balıklar süzülüyor. Raflardaysa binlerce kitap ziyaretçilerini bekliyor. Çin'de yenilenen sualtı kitapçısına yaklaşık 5000 yeni eser eklendi. Ziyaretçiler bir yandan kahvelerini yudumluyor, diğer yandan sualtı manzarası eşliğinde kitap okuyor. Yaz sıcaklarında bu sıra dışı mekan sessizlik ve serinlik arayanların uğrak noktası haline geldi. ...1996 yılında öldürülen Tupac Shakur'un cinayeti yıllar sonra yeniden yargının gündeminde. Sanık eski çete üyesi Duane Kefe D. Davis 10 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak. Savcılık saldırıyı organize ettiğini ve cinayette kullanılan silahı sağladığını öne sürüyor. Sanıksa hakkındaki suçlamaları reddediyor. Dünya genelinde 75 milyondan fazla albüm satan Tupac Shakur'un ölümü, müzik tarihinin en çok konuşulan ve en uzun süre çözülemeyen cinayet dosyalarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Japonya'da 81 yıl önce ABD tarafından atılan atom bombası nedeniyle ölen on binlerce kişi için anma törenleri yapıldı. Bunlardan biri de en çok etkilenen Hiroşima kentindeydi. Akşam saatlerinde Motoyasu Nehri fenerlerle aydınlandı. Yüzlerce kağıt fener atom bombası kubbesinin önünden suya bırakıldı. Üzerlerinde barış mesajları vardı ve 140 bin kurbanın anısı. Fenerlerin yüzdüğü nehir 1945'te yani tam 81 yıl önce bombadan kaçanların sığındığı yerdi. Bugünse aynı sular barış umudunu taşıdı. Hiroşima'da verilen mesaj netti. Bir daha asla savaşın değil barışın ışığı yansısın. Şafak vakti kamera tuzağına takıldı. Koruma altındaki yetişkin vaşak dağlık arazide sessizce ilerledi. Bu kayıt Çin'deki bu bölgede ilk kez elde edildi. Doğa koruma alanında daha önce de kar leoparı, Yunnan burunlu maymunu ve misk geyiği gibi nadir türler görüntülenmişti. Uzmanlar yeni görüntünün bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunduğunu gösteren önemli bir gelişme olduğunu belirtiyor. Dev teleskobun objektifine güneşteki sıcak plazmanın oluşturduğu girdaplar takıldı. Daha önce hiç bu ayrıntıyla görüntülenmeyen yapılar güneş yüzeyindeki hareketliliği ortaya koydu. Görüntüler Hawaii'deki güneş teleskobuyla elde edildi. Araştırmacılar bu küçük plazma girdaplarının güneş patlamalarının nasıl oluştuğunu anlamada önemli ipuçları sunabileceğini belirtiyor. Bilim insanlarına göre bu keşif güneşin davranışlarını çözmeye yönelik yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Görüntüler Japonya'dan sarsıntı şiddetliydi. Ameliyathane bir anda savaş alanına döndü. Cihazlar savruldu. Bazı sağlık çalışanları yere düştü. Ancak onlar geri çekilmedi. İki sağlık çalışanı ameliyat masasındaki hastayı korumak için masaya tutundu. Devrilen ve savrulan ekipmanlara rağmen hastayı bırakmadılar. Sarsıntı sona erdi, ekip yeniden görevinin başına geçti. Ameliyat başarıyla tamamlandı. Hastane 5 Ağustos'ta yeniden normal faaliyetlerine başladı. Depremde ise en az 38 kişi hayatını kaybetti.
0: Abi baştan vuracak kaç.
4: Vallahi geliyor.
0: Abi baştan vuracak kaç.
4: Kaçın.
0: Kaçın.
2: Karadeniz'de saldırılar arttı. Her drone ölüm tehlikesi haline geldi. Karadeniz'de seyreden Türk RoPax gemisinde beklenmedik bir drone hareketliliği yaşandı.
4: Vallahi vuracak bizi. Dönüp dönüp geliyor.
2: geminin üzerinden geçen hava aracı personeli alarma geçirdi. Drone'u fark eden mürettebat güvenli bölgeye ulaşmaya çalıştı. O anlarda gemide büyük panik yaşandı.
4: Evet, döndü geri geliyor. Dönüp geri geliyor.
6: O bizim burada.
2: Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde personelin dronları gözleriyle takip ettiği ve endişe içinde hareket ettiği görüldü.
0: Abi baştan vuracak, kaç.
4: Vallahi geliyor.
0: Abi baştan vuracak, kaçıyor.
4: Kaçın.
0: Kaçıyor.
2: Tır yüklü olduğu öğrenilen Ropex gemisinin yaşanan olayın ardından seyrine devam ederek Karasu Limanı'na doğru ilerlediği belirtildi. Salah'ı karşılarken forması çıkarılmıştı. Galatasaray taraftarının gönlü Salah formasıyla alındı. Kaan Yıldırım Salah'ı karşılamak için İstanbul Havalimanı'na Galatasaray formasıyla gitmişti. Trabzonsporlu taraftarların uyarısıyla formasını çıkardı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
7: Trabzonsporlu abiler geldi. Vallahi helal olsun sanırlar. Teşekkür ederim.
2: Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz genç taraftara ulaştı. Salah yazılı Galatasaray forması hediye etti.
8: Ben 2-3 sene aldım. Nasıl Salah Trabzon'a gönderdi? Bu sana yapılan da o kadar mutsuz oldu.
9: Aslında bir telefonla araması yeterdi ama geldi, gönlümü aldı.
2: Öksüz forma hediye ettiği Galatasaray taraftarını Trabzon'a davet etti.
8: Ben bir yıl boyunca ne zaman istersen seni Trabzon'da ağırlamak, her bir maça gitmek istersen Loca'da istediğin an biletin var. Uçak biletlerini alırım dedim. Bir yıl boyunca misafirmişsin. Canın ne zaman isterse beni arayabilirsin.
2: İsmail Turgut Öksüz tüm taraftarlara dostluk eli uzattı.
8: Trabzonların üzdüğü her Galatasaraylı için, her Fenerli için, her Beşiktaşlı gidip bulacağım, onların da gönlünü alacağım.
2: Görüntüler İngiltere'den gökyüzüne çıktı, uçağın kanadında yürüdü. 97 yaşındaki Betty Bromwich en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü unvanını korudu.
10: Betty!
2: Bu cesur gösteriyle felç tedavisi gördüğü hastanenin inme ünitesi için bağış topladı. Yapabileceklerimi yapmak istiyorum diyen Bromwich, ilerlemiş yaşına rağmen cesaretiyle milyonlara ilham verdi.
11: Ekşi bir tadı vardır diğer domateslere göre.
2: İncecik kabuğu, bol sulu yapısı ve ağızda dağılan o nefis aroması Ayaş domatesinde hasat başladı.
11: 7-8 dönüm civarında domates var. Dönüme 5 ton 4 ton o civarda ancak rekorte bekliyoruz.
2: Vatandaşlar Beypazarı yolundaki tarlalara girip domateslerini dalından kendi elleriyle topluyor.
12: Yani pazara gelen atar pazarda yarı yarıya çürüyor ama burada ürün toplar toplamaz biz alıyoruz. Güzel kokusu falan çok güzel yani. Lezzetli.
11: Ayaş domatesi diğer domateslerden lezzet farkı var.
2: Fırsatçılar muadil domatesleri Ayaş domatesi diye satıyor. Üreticiler uyarıyor. Gerçek Ayaş domatesi sadece Ağustos ve Ekim ayları arasında bulunuyor.
11: Toplarken herkes yiyebiliyor rahatlıkla, tadına bakıyor.
2: Etrafa mis gibi yaz kokusu yayan bu lezzet kilosu 50 liradan Ayaş'tan yola çıkıyor.
11: Görünümü farklıdır, daha suludur.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ebu Said-i Faruki rahmetullahi aleyh. Bu yaptığınız nedir? Hatice Hatun ile Allah'ın sevgilisi namaz kılıyorlardı cemaatle ikisi. Gördü Hazreti Ali onları bu haliyle, henüz 10 yaşındaydı, merak etti haliyle. O Resul'e sordu ki, bu yaptığınız nedir? Buyurdu ki, ya Ali, Allah'a ibadettir. O Allah ki, birdir ve hiç şerik yoktur ona. Seni davet ederim, o Allah'a imana. Dedi ki, babam ile meşveret eyleyeyim. Sonra gelip bu bapta size cevap vereyim. Buyurdu ki, ya Ali, İmana gelmez isen, bu sırrı başkasına söyleme yine de sen. İki adım atınca geldi ki hatırına, nasihat eylemişti bu bapta babam bana. Demişti ki, ya Ali, her ne derse Muhammed, hiç tereddüt etmeden tasdik eyle, kabul et. Şehadeti getirip Müslüman oldu hemen. O oldu çocuklardan, İlk önce iman eden. Resulullah uğrunda yaptı çok fedakarlık. Onu kendi nefsine tercih etti o artık. Bir gün yine mescitte kılıyorken o namaz, sadaka talep etti bir fakir ondan biraz. Hatta Hazreti Ali rükûdaydı o an. Yüzüğünü çıkarıp bıraktı parmağından. Onun bu hareketi makbul geldi Allah'a. Bir ayet nazil oldu hemen Resulullah'a. Maide suresinden 55. ayet, gelerek kendisini Rabbimiz eyledi medh. Hazreti Hüseyin'le yine Hazreti Hasan henüz abdest almaya başladıkları zaman benizleri sararır, korkudan titrerlerdi. Onların bu halini gören hemen sezerdi. Bazısı sorardı ki, ey Hasan, ey Hüseyin, siz abdeste kalkınca titrersiniz, niçin? Derlerdi ki, az sonra namaza duracağız. Düşünün ki o zaman kimin huzurundayız? Hazreti Hüseyin de kalkınca namaz için, adeta titriyordu üstünde seccadenin. Derdi ki, kul, dünyada büyük hükümdarlardan birine bir derdini arz edeceği zaman, korkarsa benim dahi Rabbimden istediğim gizli dileklerim var. Nasıl titremeyeyim? Namaz vakti gelince, hem de Hazreti Hasan titrer, şöyle söylerdi. Allah'tan korkusundan, Allahü Teala'nın dağlara arz ettiği, lakin dağların bile kabul eylemediği kulluk emanetini tam yapmak üzereyim. Bilmem ki layıkıyla yapabilecek miyim?

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, İslamiyet'i öğrenmenin iki yolu. İslamiyet iki yolla öğrenilir. Birincisi kitap okuyarak, konuşarak, anlatarak. İkincisi susarak. Bu ikinci öğrenme yolu çok önemlidir. Buna sohbet denir. Sohbet bir arada bulunmak demektir. Konuşmak şart değildir. Eshab-ı kiramın bu kadar kıymetli ve bütün evliya zatlardan üstün olmalarının sebebi Peygamberimizin sohbetine kavuşmalarındandır. O bir an görmek, Resulullah'ı görmeden aşık olan Veysel Karani'den daha üstün olmalarına sebep oldu. Veysel Karani Hazretlerinde aşk, ilim, her şey tam mevcuttu. Ama görmek nasip olmadı. O görmek veya işitmek şerefine kavuşamayınca tabiinden oldu, yani üstünlük sırasında ikinci oldu. İmam-ı Rabbani Hazretleri, her üstünlük sohbetin içinde vardır buyuruyor. Asli yapı maddemiz olan topraktan meydana geldik. Bütün gıdamız orada olmasına rağmen hiç konuşmuyor. Üstelik hepimizin ayaklarının altındadır. Hiç kibri yoktur, yani yüksek değildir. Bu tevazu sebebiyle en aziz olmuştur. Tepelere çıktıkça, yükseklik arttıkça toprak da zararlı olmaya başlıyor. Heyelanlara sebep oluyor. Yine bunun gibi sular hep deniz seviyesine akıyor. Hiç yukarıya akan su yoktur. Deniz seviyesine ulaşmayan, yükseklerden akan su sellere, felaketlere sebep olup zarar getiriyor ve o sudan istifade edilemiyor. Ancak aynı su toprak seviyesine indiği, denize veya baraja ulaştığı zaman çok faydalı ve bereketli oluyor. İnsanlar o sudan istifade ediyor. Kanallar açılıyor, su yolları yapılıyor ve bitkiler sulanıyor. Eğer bir insan çok kitap okuyup kendi kendini yetiştirmek suretiyle veya batın ilminden haberi olmayıp yalnız zahiri ilimlerle uğraşan kişilerden ilim tahsil etmek suretiyle ilim sahibi olursa, bu kimsenin felakete gitme ihtimali vardır. Çünkü kibirlenip gururlanabilir. Ama bir mürşid-i kamilden, bir evliya zattan feyz alarak, onu görerek, işiterek, sohbet yoluyla dinini öğrenirse, ondan gidecek ilk sebebi felaket kibir ve gururdur. Demek ki sohbetin insanlara verdiği iki şey vardır. Bir, sindire sindire, doya doya dini bilgileri öğrenmek. İki, kalbin temizlenip dünya sevgisinden, kibir ve gurur felaketinden kurtulmak. Küfürden sonra en büyük felaket ve günah kibirdir. Büyüklerimiz günaha bir tövbe yeter, ibadetlere bin tövbe yetmez buyuruyorlar. İnsan hizmet ettiğini zanneder, hezimete gider. Çünkü taatle birlikte kibir ve gurur gelip felakete sebep olur. Bir hadis-i kutsi'de azamet ve kibriya bana özeldir. Bu hususta bana ortak olanı hiç acımadan cehenneme atarım buyuruyor. Nitekim Peygamber Efendimiz de kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez buyuruyor. Bütün geçimsizliklerin, huzursuzlukların altında kibir vardır. Çünkü insanlar nefislerine uyuyorlar. Nefs ise Allah'a düşman ve kibirlidir. Şeytan binlerce yıl ibadet ettiği halde Adem aleyhisselama secdeyi kendine yediremeyip kibirlendiği için ebedi kovuldu. Kibirden sonraki en büyük felaket dünya sevgisidir. Peygamber Efendimiz bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir buyuruyor. Mevki, para sevgisi, baş olmak, alimlik taslamak, yani Allah için olmayan her şeyin sevgisi dünya sevgisidir. Dünya sevgisiyle dolu olan kişi daima tehlikededir. Dünyanın bu kadar tehlikeli olmasının sebebi, insanın nefsini azdırması ve şeytanın aldatma vasıtası olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen, ihtiyaçsızlık azgınlığa sebep olur buyuruluyor. Yani bir insanın maddi ve manevi bütün ihtiyaçları karşılanırsa, hiçbir sıkıntısı, derdi, üzüntüsü olmazsa, arkasından azgınlık gelir. Onun için bazen üzüntülü, dertli, hasta olmak iyidir. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. Bununla birlikte Cenab-ı Hakk'ı hatırlamanın tek yolu yalnız dert ve bela değildir. Dinden bahsetmek, sohbet etmek, Allahü Teala'nın sevgili kullarını ziyaret etmek, onlarla beraber olmak da Allah'ı hatırlatır. Ehl-i sünnet itikadı ve bu büyüklerin sevgisi pırlantadır. Allahü Teala bu pırlantayı çöplüğe koymaz. Kalbi çöplük olan, saman çöpü gibi olan bu büyükleri anlayamaz. Bu faziletli cazibeye kapılamaz. İmam Rabbani Hazretleri gibi bir Allah adamını tanıyan, seven, yolunu takip eden, Eshab-ı Kiram gibi büyük nimete kavuşur. Bu büyükleri inkar etmediği, şüphe etmediği müddetçe kurtulmama ihtimali yoktur. Bütün vaazların özü ve nasihatlerin kıymetlisi Allah adamlarını sevmek ve onlarla birlikte bulunmaktır.
1: Hayatın Roman. Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yayını hazırlayan Erol Güldiken. Ses Kayıt Ahmet Atalay.
2: Yanlış istasyon.

öncesine dayanan bir hatıramı anlatmak istiyorum sizlere. Abimle birlikte İstanbul'a gezmeye gitmiştik. Oradan da İzmit'te bulunan akrabalarımızı ziyarete gidecektik. Bir akşamüstü Haydarpaşa tren garına gittik ve neyse ki fazla beklemeden tren geldi. Fakat vakit hayli ilerlediği için de hava kararmaya başlamıştı. Derken tren hareket etti.

0: Ne o Nermin, korkuyor musun?
1: Evet abi, ya farkında olmadan İzmit'e gelmeden yanlış bir istasyonda inersek?
0: Ben de aynı şeyi düşünüyorum Nermin. Ama istasyonlarda tabelalar var. En azından onlara bakarak nerede olduğumuzu anlayabiliriz.
1: İyi ama ya gideceğimiz yeri karıştırırsak?
0: Yok canım, ben dikkat ediyorum.
2: Nereye gidiyorsunuz siz?
0: Şey, İzmit'e. Buraların yabancısıyız da nerede ineceğimizi bilmiyoruz.
2: Ben size yardımcı olurum.
0: Sahi mi?
2: Elbette.
0: Gördün mü Nermin, bu teyze bize yardım edecek.
1: Teşekkür ederiz teyzeciğim.
2: Rica ederim çocuklar. Yalnız ben 2 durak sonra ineceğim.
1: Ya.
2: Hemen üzülmeyin canım. Şu ileride oturan bayan var ya.
1: Hı.
2: İşte o da İzmit'e gidiyor. Onun indiği yerde ilersiniz, olur gider.
0: Teşekkür ederiz teyzeciğim.
1: Sağ olun teyzeciğim.
0: İçin rahat olsun Nermin. Artık hangi istasyonda ineceğimizi biliyoruz.
1: Haklısın abi.

0: Nermin bak, o kadın hazırlanıyor.
1: Ah, demek ki İzmit'e geldik abi. Hadi biz de hazırlanalım.
0: İniyor. Acele et Nermin, biz de inelim.
1: Tamam tamam abi, tamam, geliyorum. Burası mı İzmit şimdi?
0: Şey, o kadın da ortalıkta görünmüyor.
1: Yanlış mı indik acaba? Baksana abi, burada ne ev gözüküyor ne de bir ışık.
0: Burası ne biçim yer? Etrafta bir Allah'ın kulu yok.
1: Ne yapacağız abi, ben korkuyorum.
0: Ben de korkmaya başladım Nermin. İstersen trenin gittiği yöne doğru yürüyelim. Belki bir yere varırız.
1: Bu karanlıkta mı?
0: Başka ne yapabiliriz Nermin? Burada oturup bekleyemeyiz ya. Hadi kardeşim, burada beklemektense yürüyelim.
1: Peki.

Böylece yürümeye başladık. Daha sonra da koşmaya. Çünkü abim de ben de çok korkuyorduk. Uzakta gördüğümüz her ışığı istasyon zannediyorduk ama yanına yaklaştığımızda bunun sadece çevreyi aydınlatan lambalar olduğunu anladığımızda üzülüyorduk. Böylece belki yarım saat, belki bir saat koşturduk. Sonunda evleri görünce rahatlamıştık. Fakat İzmit'e gitmek için bir araca binmemiz gerektiğini öğrendik. Hemen orada bulunan dolmuşa bindik ama aklım hala karmakarışıktı. En büyük hatamız o bayanın İzmit'e gidip gitmediğini sormamamız olmuştu. İşte o gün bugündür ne olursa olsun, kimden yardım istersem isteyeyim, önce Allah'a havale ederim kendimi. Sonra da iyice araştırıp soruştururum.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki bizim diyor burada bir caminin görevlisi, ben cami memuru diyorum, imam demek istemiyorum demiş dinleyicimiz. Şu sebepten dolayı oradaki kişi işte şöyle demiş, 1400 yıllık hükümleri şu an aynı şekilde uygulayamayız diye bir söz sarf etmiş cami görevlisi.
1: Hmm.
0: 1400 yıllık hükümleri şu an aynı şekilde uygulayamayız. Yani dinin emirlerini değiştirmek lazım, güncellemek lazım gibi bir şey anladım ben.
1: Şimdi insan hüsnü zan etmek istiyor. Yani o zamanki tatbik edildiği şeyle aynen tatbik edemeyiz. Bazı aynı şekilde problemler var gibi, hani ne bileyim ben, imanı kurtarmak için. Ama öbür türlü de hani ne kadar bazen zırva tevil götürmüyor, biliyor musun?
0: Götürmüyor hocam. Hani hüsnü zan ettiniz ama.
1: Zırva tevil götürmüyor. Şimdi 1400 yıllık diyor. Şimdi 1400 yıldır ezan yüksek yere çıkarak okunur değil mi? Bugün tatbiki mümkün değil. Ne demek tatbiki mümkün değil? Minareleri niye yaptı ecdadımız? Boşuna mı yaptı onları? Yani sen keyfinden fedakarlık etmiyorsun. Ondan sonra hatta ben öğretmenlik döneminde görev yaptığım yerde böyle ehli tarık geçine bir müezzin vardı. Böyle konuşuyorduk falan. Dedim sünnete uygun olana aynı şekilde minareye çıkmak. Birden aynı şekilde ehli tarık bak ha. Hani söylesen elinde tesbih falan da var. Sen dedi her gün 5 defa o minareye çıkmanın ne demek olduğunu biliyor musun dedi.
0: Ya ben siz bilmiyorum. De adamı yani. Ya, kendiniz ya, çıkmıyorsunuz tabii.
1: Tabii.
0: Ne adam demek, neler çekiyor.
1: Neler çekiyor. Ha? O, yani kendi nefislerine zor gelen şeyi efendim 1400 yıllık şey uygulanır mı? Uygulanır mı? 1400 yıllık hoparlör olmadan namaz kılındı. Şimdi hoparlörsüz artık diyor o bitti diyor falan. Ama senin bitti dediği şey namazla bitirdi ve seni o noktaya getirdi. Bu sözü söyler Allah Teala korusun, imanı bile gider. Yani o tabir cami memur işte. Yani imam falan değil böyleleri.
0: Yani dinin emirlerinde değişiklik olmaz değil mi hocam? Yani olmaz. Peygamber Efendimiz zamanında nasıl yapıldıysa, Peygamber Efendimiz nasıl bildirdiyse
1: aynen o öyle.
0: Yani şimdi zaman değişti. Evet, zaman değişti. 1400 yıl önceki gibi bir dünya içinde yaşamıyoruz.
1: Tabii.
0: Ama bu ibadetlerimizi yapamayacağımız anlamına gelmez. Ama namaz kılmak için bir engel yok.
1: Değişmeyen bir şey var. Çünkü dinin bütün bildirdiği emirler hep tabii haliyle bildirilmiş. Mesela evin namaz vakitleri gözüne göre. Güneşin hareketine göre bakıyorsun.
0: Bak havaya.
1: Ondan sonra efendim oruç tutuyoruz hilalin hareketine göre. Kurban kesiyoruz. Yine hilalin hareketi, zilhicce ayını gözetiyorsun. Ona bakıyorsun. Efendim işte zekat vereceğiz. Ve İslamiyet diyor ki yani Allah-u Teala altın ve gümüşe kıymet vermiştir. Onun dışındakilere fülüs denir. Kıymeti yoktur. İbadete bakın bunlardan vermek lazım. Bunlar zor mudur Mustafa Bey? Değişmiyor ki bu. 1400 yıldır böyleydi. Bu böyle olacak. Kıyamete kadar da böyle olacak bu. Nasıl emredilmişse öyle yapılacak. Efendim zor geliyor falan. Elbette ki zor geliyor tabii ki. Abdest almak da zor, namaz kılmak da zor, oruç tutmak da zor.
0: Bu 1400 yıl önce de zordu.
1: Tabii. Hep aynı.
0: O zaman hani, da insanlar...
1: Nefislerin tepesine binmek ve onu tedavi etmek için Rabbimiz bu emir ve yasakları bildirdi.
0: Yoksa herkes yapardı.
1: O zaman ne gereği var? Ha, Hristiyanlar bakmışlar ki ha, bunlar zor. İşte Hristiyanlar gibi yapıyorlar. Hristiyan papazları gibi. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında da oruç vardı, zekat vardı, namaz vardı. Bunların hepsini kaldırmışlar. Domuz eti İsa Aleyhisselam'ın şeriatında da yasaktı. Onu da kaldırmışlar. İçki de yasaktı. Onu da kaldırmışlar. Bir şey kalmamış. Sadece bakmışlar kilise boşaldı. On sene kilise müziği çıkarmışlar. Şimdi bazı din görevlisi adı altındalar. Boyuna neydi? Sam müziği mi? Tam müziği mi? Bir şey alıyorlar, öğreniyorlar ya şimdi.
0: Şan.
1: Şan ders özür dilerim. Cahil olduğum için bilemiyorum.
0: Müzik değil hocam. O bir teknik yani.
1: Ha, teknik. Özür dilerim. Makam falan öğreniyorlar falan. Yani onunla aynı şekilde gazel okur gibi Kur'an-ı Kerim okuyor. Gazel okur gibi ezan okuyor. Gazel okur gibi mevlid okuyor falan. Ha, bununla diyor işte sesi güzel onlar okusa camiye toplansın. Ya camiye ibadet için toplanır be arkadaşım. Yani güzel ses dinleyeceksin, seni dinlemesine gerek yok ki de şarkıcıyı dinler değil mi?
0: Yani.
1: Tabii.
0: Öyle tabii. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Sureti haktan görünüp de Şöyle söyleyenler de oluyor. Ya mesela siz sürekli tavsiye ediyorsunuz Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını okuyun diye. Ya adam diyor ki tamam kitap güzel de diyor abi diyor. Onun içindekiler diyor bu zamanda yapmak zor diyor ya.
1: Tabii. Ya aslında reddediyorum da doğrudan doğruya diyemiyorum bunu. Yani kalbinde iman gitti gidecek veyahut da çok zayıf. Üstü zannederim de daha imanı gitmemiş de reddediyor diyelim.
0: Evet. Bir başka sorusu var bu dinleyicimizin. Diyor ki ya ben diyor siyasetçilere falan bakıyorum hocam diyor. Yalan söylüyorlar diyor. İşte ne bileyim insanları kandırmaya çalışıyorlar falan. O yüzden diyor ben kim olursa olsun diyor siyasetçiyse diyor sırtımı döndüm diyor. Gidip sandığı oyda kullanmayacağım diyor. Bunun bir şeyi var mı diyor sorumluluğu.
1: Mustafa abi o yanlış. Biz de gidiyoruz. Babamızın oğlu olduğu için, dört dörtlük olduğu için Aliül Ala, Veliül Ala, Ula neyse. Öyle olduğu için vermiyoruz ki. Mecellede bir kaide var. Ehveni şerreyin diyor. İki tane şer var. Bunun hafif olanı. Efendim ben oy vermiyorum. O zaman şer gelecek başına. Daha beteri gelecek. O zaman da inim inim inleyecek. Ben oy vermedim. Sen oy vermedin. Senin tepene binmeyecek mi o? Sen eziyet çekmeyecek misin? Bazıları eziyet çekmeyecek mi? Çekecek. Onun için iki tane şer var. Bakıyorsun. Yani senin dinli, imanlı, vatanlı, milletinle neyse faydalı olanı kendini önüne koy. Ona göre bir tercihte bulunacaksın. Hadise bundan ibaret. Yoksa gidip de peygamber seçmiyorsun, evliya seçmiyorsun. Ne bileyim ben böyle bir şey seç, böyle bir şey olmuyor bu. Böyle bir şey olmuyor. Efendim yalan söylüyor. Tabii yalan söyleyecekler yani. Adam vaat ediyor falan. Yani bu yeni değil ki. Ben çocukluğumdan beri duyardım bunu. Adam mecliste uyuyormuş falan. Ondan sonra bir liman falan konuşmuş falan. Ondan sonra adam uyuyanmış falan. Kayseri'de bir liman demiş. Oldu olacak Konya'da bir liman değil mi ya? Afyon'da da yapsınlar bir liman. Tabii canım. Yani Ankara'da yapsınlar.
0: Hayır, yalan söyleyenin içinde de o zaman ehvenini bulman lazım. Tabii yani ayaküstü, tek ayaküstünde 10 yalan söyleyen var. Bir de bir tane günde belki de yalan söyleyen var.
1: Tamam. Birisi 100 tane söylüyor, birisi 50 tane söylüyor. Ehveni 50 tane söylüyor. Ya ikisi de yalancı da. Yani. Tamam mı? İkisi de yalancı da. Sen ona göre birisi gitmemek vebal olur. Hani onu soruyor ya.
0: Evet.
1: Gitmemek vebal olur. Bazen aynı şekilde ehveni diyelim ki bir oyla kaybetti. Değil mi?
0: Evet.
1: Ehveni şerreyin diye. Hocam ben vermedim falan işte. Senin yüzünden kaybetti bitti.
0: Onun yüzünden de bir sürü Müslümanlar zarar görecek.
1: Zarar görecekler.
0: Bu dönem için değil sadece. Genel olarak söylüyorsunuz. Yani.
1: Evet genel.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz diyor ki 4-5 parmak yüksekliğinde çimen üzerine secde uygun mudur veya namaz kılınır mı?
1: Tabii çimen üzerine kılınır ya. Yani mahsur yok ki.
0: Çimen biraz uzamış herhalde. Onu mu
1: uzatsın canım. Başını koydun mu de çimen hemen eğilir. Ama şimdi başa çıkarmış buğday tarlasında da namaz kılamazsın. O senin ağzını yüzünü gözünü falan da berbettir. Ya, kılınabilir mi? Kılınabilir. Yani şeylerin ağzına ama o buğdayla da kırar geçirirsin. Yazık israf olur.
0: Evet. Bir sistem var diyor bir dinleyicimiz. Şimdi borsa gibi. Adı da borsaymış zaten ama farklı alternatif bir borsa öyle diyelim. Oraya yatırım yapıyorsunuz. Yatırım zarar etme şeyi yok. Durumunuz yok. Zarar etmiyorsunuz. Kısa süreliklerle yatırıp alabiliyormuşsunuz. Bir haftalık mesela. Bu arada ne kazanırsa karınız o. Zarar etme imkanı yokmuş burada. Ya da paranız sabit kalıyormuş. Yani böyle bir şey uygun olur mu?
1: Uygun olmaz. Çünkü İslamiyet diyor ki bir şey yaptığın zaman arkadaş bunun zararı da karı da ortak olması lazım. Orada bir yer devamlı sürede kar ediyor. Buna da yanından bir aynı şekilde yani çocuk altına emzik sokar gibi bir şey yapıyor falan. Yani bunun parası kullanılıyor orada. Bunun parası kullanılıyor. Ticarette kar zarar ortaklığı esastır. Sadece kara ortağım ben. Yok öyle bir şey. Olmaz öyle şey. Ha böyle şeylere girmemek ve müdahil olmamak daha iyi.
0: Sadaka cariyeden bahsetmiştiniz daha önce diyor. Bu güzel bir şey. Ama diyor bizim hani cami yaptırma gibi bir şansımız yok. O kadar paramız yok. Ne bileyim işte böyle büyük çeşme yaptırma gibi bir şeyimiz yok. Ehl-i Sünnet kitaplarından diyor alsak da dağıtsak diyor. Bu da sadaka-i cariye olur mu?
1: Elbette. Hatta o camiden de çeşmeden de daha çoktur sevabı bunun.
0: Allah Allah.
1: Niye?
0: Kitap dağıtmanın.
1: Elbette. Niye? Şimdi Mustafa Bey cami evet İslamiyet'in bir simgesi. Ama Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine yeryüzünün tamamını mescit olarak ihsan etmiş. Yani bir yerde cami olmadığı zaman namaz kılınmaz demek değildir. Toprağın üstüne, kırda, bayırda, tarlada, evde, nerede olursan ol. Cemaatle, cemaatle yaparsın canım. Kırda da 10 kişiyle, 100 kişiyle, 1000 kişiyle, 5000 kişiyle bile cemaatle yapabilirsin. Yani problem yok. Cami olması iyi değil mi? İyi, o ayrı bir mesele. Yani baktığın zaman burası nasıl bir yer, nasıl bir köy, nasıl bir kasaba. Onun işaretlerini veriyor sana. Değil mi? Kilise varsa diyorsun ki Hristiyan köyüdür, cami varsa Müslüman köyü diyorsun, o şeyle bakıyorsun. Su meselesine gelince sular rızıktır. Allah Teala ne kadar takdir ettiyse o kadar olur. Şimdi diyelim ki cami yok, su da yok, ama oradakiler imanlı, evlerinde kılıyorlar, toz toprak içerisinde namaz kılıyorlar, susuzluktan da aynı şekilde ecelleri geldi, öldü. Nereye gittiler?
0: Cennete.
1: Cennete
0: gittiler. İmanları vardı.
1: Cami var. Su da var. Ne camiye giden var, ne namaz kılan var. Cam bomboş duruyor. Sular da var. Ama imanları kaybetmişler. Nereye giderler?
0: Cehenneme.
1: Cehenneme giderler. Peki. Cami yok, su yok. Bunların eline kitap geçti. İtikadı bozuktu. Veya Müslüman değildi. Ya da fasıktı. Baktı, ana dedi ya. Mesela İmam Gazali Hazretleri'nin kıyamet tarihi kitabı eline geçti. Ana dedi ya, ölüm var dedi ya. Ölümden sonra kabir azabı, diğerleri falan. Hemen toparlandı bu, aynı şekilde imanını tazeledi. Abdest aldı namaz kılmak için. Su yoksa teyemmüm de yapıyor mesela. Teyemmüm yaptı falan, başladı. O anda Decel geldi, öldü. Nereye gitti?

0: Biz sıralamayı Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdiği şekilde naklediyoruz. Tercih, tercih. Allah-u Teala'nın kullarına kalmış. Peki bu sadaka-i cariye olur mu? Olur da bir tam ilmihane aldın verdin. Bir aileye gittik. Tamam gitsin.
1: Aldılar rafa koydular.
0: Koydular. Sonraki gelen nesilde bu neymiş dedi. Açtı okudu. İman etti. Namaza başladı. Ondan sonraki nesle öğretti. Başkalarına tavsiye etti. Peki kim sebep olduydu o ilmihalin o eve girmesine? Sen. Ne oldu bu? Sadaka cariye oldu. Senin amel defterin ölsen bile yazılıp duruyor durmadan. Yazılıp duruyor. E diyelim ki efendim oradan adam tuttu o bir ilmihalden. Orada okudu. Köydekilerin hepsini okudu. Onların imanlarını düzeldi. Hepsi namaza başladı. Kaç kişi? 1000 kişi. Ne oldu? Sen bir tane ilmihal verdin. 1000 kişinin hidayetine vesile oldun. 1000 kişinin yapmış olduğu ibadet de kıyamete kadar senin amel defterine devam ediyor. İyi mi? Ondan sonrakileri anlattı. Ondan sonrakileri anlattı. Ya ne güzel bir sığır aynı şekilde.
1: Mesela şöyle de bir örnek belki de bir hatırıma geldi şimdi. Diyelim ki cami yaptırdı birisi ama cemaati yok. Müslüman yok.
0: Tabii.
1: Ama sen kitap verdin. O kitap sayesinde o caminin içini doldurman da mümkün yani.
0: Tabii o caminin içindekini de doldurman mümkün. Ve o kitabı okuyanlar çıplakları da giydirir, açları da doyurur. Çünkü imanla beraber merhamet girecek onların evet, kalbine. Evet. Ne oldu? Otomatik olarak yani bir kitap vermek suretiyle birçok şeyi halletmiş oldun. Birçok şeyi. Çünkü kalpte iman yoksa Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ya bugün şöyle internet haber sitelerine bakıyordum falan bir şey rastladı Mustafa Bey. Bu Güney Afrika ülkeleri çok acayip bir Haiti mi diyor ne diyor falan. Orada çete miymiş neymiş falan neyse onları yakalamışlar, dövmüşler, etmişler falan. Diri diri yakmışlar. Ya bu katil de olsa, çete üyesi de olsa bir Müslüman yapamaz. Fotoğraf koymuşlar, insanlar da toplanmış böyle seyrediyorlar onu. İyi mi? Oradaki yanan, yakılan insan. Efendim işte öldürme. Bak İslamiyet'te var öldürme cezası. Kısas cezası var. Ama orada bile İslamiyet ölçü bildirmiş. Şey yapılamaz. Eziyet edilemez. Yakarak değil ya. Ya idam edersin boğarak. Yahut da aynı şekilde kurşunu sıkarsın.
1: Bitiriş. Bırakın insanı İslamiyet hayvanı bile.
0: Hah oraya getireceğim. Yani. Hayvana bile aynı şekilde. Mesela insanlara zarar veren hayvanlar haşerat diye anlatılıyor mesela. Bunları da suda boğamazsın. Yakarak öldüremezsin buyuruyor. Hatta diyelim ki bir akrep. Bir vuruşta öldürdün. 30 sevap deniyor. 2 vuruşta 20'ye düşüyor. 3 vuruşta 10'a düşüyor. Ondan sonra eziyet ede ede bu sefer o hayvan hakkı sana geçiyor. Tamam sana zarar veriyordu. Ama eziyet etme, zulmetme hakkı yok arkadaşım. İslamiyet Allah-u Teala buyuruyor ki tamam bunlar size zarar verdiği zaman bunları öldürebilirsiniz. Günah olmaz. Ancak izin kadar kullanabilirsin onu. Onun dışında bana göre dediğin zaman gitti. Allah-u Teala muhafaza buyursun. O çok büyük vebal olur.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programının sundu. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

0: indir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Antalya'da serinlemek için girdikleri deniz iki arkadaşa mezar oldu. Konyaaltı sahilinde vakit geçiren 3 arkadaş gece saatlerinde denize girdi. Gençlerden biri kısa süre sonra sudan çıktı ancak 2 arkadaşını göremeyince önce kendi imkanlarıyla aradı. Sonuç alamayınca yardım istedi. İhbar üzerine deniz polisi ve dalgıç ekipleri seferber oldu. Saatler süren aramanın ardından acı haber geldi. Muhammed Topçu ve Uğur Kağan'ın cansız bedenleri kıyıdan yaklaşık 25 metre açıkta 10 metre derinlikte bulundu. İki gencin cenazeleri olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir gecelik serinleme isteği iki ailenin yüreğine tarifsiz bir acı bıraktı. Minibüs alev topuna döndü. Araçtaki patlamalar paniğe neden oldu.
3: Bu nasıl patladı hocam ya?
2: Yangın İstanbul Kartal'da meydana geldi. Karlıktepe Mahallesi Spor Caddesi üzerinde bir minibüsten bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.
3: Allah Allah, yanıyor araba ya.
2: Kısa sürede büyüyen yangın minibüsün her yerini sardı. Araçta peş peşe patlamalar yaşandı.
3: Daha hala patlıyor ya.
2: İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
4: Nasıl var mı şimdi ya?
3: Çıktılar galiba abi. İnşallah yoktur.
2: Olayda yaralanan olmadı, minibüs kullanılamaz hale geldi. Dışarıda kavurucu sıcak, içeride ise yıl boyunca değişmeyen 11 derece. Turistler doğal klimayı andıran mağarada serinliyor.
5: And the water goes all the way up here to those stalagmites.
2: Bosna Hersek, UNESCO Dünya Mirası listesindeki mağaraya doğal yaşamı korumak için ziyaretçi sayısı sınırlandırılıyor. Mağara yüzlerce canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Uzmanlara göre iklim değişikliğiyle artan sıcak hava dalgaları Vijetrinaka'yı hem insanlar hem de yaban hayatı için önemli bir serinleme noktası haline getiriyor. Klimalı odalar, serin yüzme havuzları, özel bakım hizmetleri, evcil hayvanlar için yaz konforu sunuluyor. Çin'de Shangdu'daki bir evcil hayvan otelinde onlarca köpek serin odalarda konaklıyor. İşletmecilere göre özellikle tatile çıkan aileler evcil dostları için güvenli ve serin bir ortam tercih ediyor. Chengdu'da 5 milyondan fazla evcil hayvan bulunuyor. Ay, Dünya ile Güneş'in arasına girecek. Tam tutulmanın yaşandığı bölgelerde gökyüzü alacakaranlığa dönecek. Kuşlar ve diğer hayvanlar da bu ani karanlığa tepki verecek. Tam tutulma, İzlanda'nın bazı bölgeleri, İspanya, Grönland ve Kuzey Rusya'dan izlenebilecek. Avrupa'nın büyük bölümünde ise kısmi güneş tutulması görülecek. Uzmanlar tutulmanın yalnızca onaylı güneş gözlüğü ya da özel filtrelerle izlenmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Aksi halde çıplak gözle bakmak kalıcı göz hasarına yol açabiliyor. 12 Ağustos'ta gökyüzü doğanın en etkileyici gösterilerinden birine sahne olacak. Çin'de Haiyuanlan adlı platform kıyıdan 136 kilometre açıkta görev yapıyor. 136 metre derinlikte çalışan tesis 16 megawattlık türbiniyle dünya rekoru kırdı. Platform açık deniz petrol sahasına doğrudan elektrik sağlayacak. Yılda yaklaşık 54 milyon kilowatt saat enerji üretmesi bekleniyor. Bu sayede her yıl yaklaşık 35 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilecek. Uzmanlara göre proje açık deniz petrol üretimiyle yenilenebilir enerjiyi buluşturan yeni nesil enerji sistemleri için önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Cam duvarların ardında balıklar süzülüyor. Raflardaysa binlerce kitap ziyaretçilerini bekliyor. Çin'de yenilenen sualtı kitapçısına yaklaşık 5000 yeni eser eklendi. Ziyaretçiler bir yandan kahvelerini yudumluyor, diğer yandan sualtı manzarası eşliğinde kitap okuyor. Yaz sıcaklarında bu sıra dışı mekan sessizlik ve serinlik arayanların uğrak noktası haline geldi. ...1996 yılında öldürülen Tupac Shakur'un cinayeti yıllar sonra yeniden yargının gündeminde. Sanık eski çete üyesi Duane Kefe D. Davis 10 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak. Savcılık saldırıyı organize ettiğini ve cinayette kullanılan silahı sağladığını öne sürüyor. Sanıksa hakkındaki suçlamaları reddediyor. Dünya genelinde 75 milyondan fazla albüm satan Tupac Shakur'un ölümü, müzik tarihinin en çok konuşulan ve en uzun süre çözülemeyen cinayet dosyalarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Japonya'da 81 yıl önce ABD tarafından atılan atom bombası nedeniyle ölen on binlerce kişi için anma törenleri yapıldı. Bunlardan biri de en çok etkilenen Hiroşima kentindeydi. Akşam saatlerinde Motoyasu Nehri fenerlerle aydınlandı. Yüzlerce kağıt fener atom bombası kubbesinin önünden suya bırakıldı. Üzerlerinde barış mesajları vardı ve 140 bin kurbanın anısı. Fenerlerin yüzdüğü nehir 1945'te yani tam 81 yıl önce bombadan kaçanların sığındığı yerdi. Bugünse aynı sular barış umudunu taşıdı. Hiroşima'da verilen mesaj netti. Bir daha asla savaşın değil barışın ışığı yansısın. Şafak vakti kamera tuzağına takıldı. Koruma altındaki yetişkin Vaşak dağlık arazide sessizce ilerledi. Bu kayıt Çin'deki bu bölgede ilk kez elde edildi. Doğa koruma alanında daha önce de kar leoparı, Yunnan burunlu maymunu ve misk geyiği gibi nadir türler görüntülenmişti. Uzmanlar yeni görüntünün bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunduğunu gösteren önemli bir gelişme olduğunu belirtiyor. Dev teleskobun objektifine güneşteki sıcak plazmanın oluşturduğu girdaplar takıldı. Daha önce hiç bu ayrıntıyla görüntülenmeyen yapılar güneş yüzeyindeki hareketliliği ortaya koydu. Görüntüler Hawaii'deki güneş teleskobuyla elde edildi. Araştırmacılar bu küçük plazma girdaplarının güneş patlamalarının nasıl oluştuğunu anlamada önemli ipuçları sunabileceğini belirtiyor. Bilim insanlarına göre bu keşif güneşin davranışlarını çözmeye yönelik yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Görüntüler Japonya'dan sarsıntı şiddetliydi. Ameliyathane bir anda savaş alanına döndü. Cihazlar savruldu. Bazı sağlık çalışanları yere düştü. Ancak onlar geri çekilmedi. İki sağlık çalışanı ameliyat masasındaki hastayı korumak için masaya tutundu. Devrilen ve savrulan ekipmanlara rağmen hastayı bırakmadılar. Sarsıntı sona erdi, ekip yeniden görevinin başına geçti. Ameliyat başarıyla tamamlandı. Hastane 5 Ağustos'ta yeniden normal faaliyetlerine başladı. Depremde ise en az 38 kişi hayatını kaybetti.
0: Abi baştan vuracak, kaç.
4: Vallahi geliyor.
0: Abi baştan vuracak, kaçın.
4: Kaçın.
2: Karadeniz'de saldırılar arttı. Her drone ölüm tehlikesi haline geldi. Karadeniz'de seyreden Türk RoPax gemisinde beklenmedik bir drone hareketliliği yaşandı.
4: Vallahi vuracak bizi. Dönüp dönüp geliyor.
2: geminin üzerinden geçen hava aracı personeli alarma geçirdi. Drone'u fark eden mürettebat güvenli bölgeye ulaşmaya çalıştı. O anlarda gemide büyük panik yaşandı.
4: Evet, döndü geri geliyor. Dönüp geri geliyor.
6: O bizi vurdu.
2: Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde personelin dronları gözleriyle takip ettiği ve endişe içinde hareket ettiği görüldü.
0: Abi baştan vuracak, kaç.
4: Vallahi geliyor.
0: Abi baştan vuracak, kaçıyor.
4: Kaçın.
0: Kaçıyor.
2: Tır yüklü olduğu öğrenilen Ropex gemisinin yaşanan olayın ardından seyrine devam ederek Karasu Limanı'na doğru ilerlediği belirtildi. Salah'a karşılarken forması çıkarılmıştı. Galatasaray taraftarının gönlü Salah formasıyla alındı.
7: Sen benim telefonlarımı
2: Kaan Yıldırım Salah'ı karşılamak için İstanbul Havalimanı'na Galatasaray formasıyla gitmişti. Trabzonsporlu taraftarların uyarısıyla formasını çıkardı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
7: Trabzonsporlu abiler geldi. Vallahi helal olsun sandığınız. Teşekkür ederim.
2: Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz genç taraftara ulaştı. Salah yazılı Galatasaray forması hediye etti.
8: Ben 2 gündür seni arıyorum. Nasıl Salah Trabzon'a gözüküyor? Sana yapılan da o kadar mutsuz oldum.
9: Aslında bir telefonla araması yeterdi ama geldi gönlümü aldı.
2: Öksüz forma hediye ettiği Galatasaray taraftarını Trabzon'a davet etti.
8: Ben bir gün boyunca ne zaman istersen seni Trabzon'da ağırlamak, her bir maça gitmek istersen Loca'da istediğin an biletin var. Uçak biletlerini alırım dedim. Bir yıl boyunca misafirmişsin. Canın ne zaman isterse beni arayabilirsin.
2: İsmail Turgut Öksüz tüm taraftarlara dostluk eli uzattı.
8: Trabzonların üzdüğü her Galatasaraylı için, her Fenerli için, her Beşiktaşlı gidip bulacağım, onların da gönlünü alacağım.
2: Görüntüler İngiltere'den gökyüzüne çıktı, uçağın kanadında yürüdü. 97 yaşındaki Betty Bromwich en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü unvanını korudu.
10: Betty!
2: Bu cesur gösteriyle felç tedavisi gördüğü hastanenin inme ünitesi için bağış topladı. Yapabileceklerimi yapmak istiyorum diyen Bromwich, ilerlemiş yaşına rağmen cesaretiyle milyonlara ilham verdi.
11: Ekşi bir tadı vardır diğer domateslere göre.
2: İncecik kabuğu, bol sulu yapısı ve ağızda dağılan o nefis aroması Ayaş domatesinde hasat başladı.
11: 7-8 dönüm civarında domates var. Dönüme 5 ton 4 ton o civarda ancak rekorte bekliyoruz.
2: Vatandaşlar Beypazarı yolundaki tarlalara girip domateslerini dalından kendi elleriyle topluyor.
12: Yani pazara gelen atar pazarda yarı yarıya çürüyor ama burada ürün toplar toplamaz biz alıyoruz. Güzel kokusu falan çok güzel yani. Lezzetli.
11: Ayaş domatesi diğer domateslerden lezzet farkı var.
2: Fırsatçılar muadil domatesleri Ayaş domatesi diye satıyor. Üreticiler uyarıyor. Gerçek Ayaş domatesi sadece Ağustos ve Ekim ayları arasında bulunuyor.
11: Toplarken herkes yiyebiliyor rahatlıkla, tadına bakıyor.
2: Etrafa mis gibi yaz kokusu yayan bu lezzet kilosu 50 liradan Ayaş'tan yola çıkıyor.
11: Görünümü farklıdır, daha suludur.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonunda Bebeğimle Mutluyum'da buluştuk. Sosyal medyada her gün birlikteyiz. Burada da hafta sonunda sizinle buluşuyoruz. İki çok değerli ismi ağırlayacağız bugün. Ana kumanda masamızda Recep bizimle. Ben Hülya. O zaman programımız hemen başlasın diyelim. Erkek bebek anneleri bebeği doğar doğmaz sünnet yaptırmayı düşünür mü acaba? Pek çok anket yapıyoruz bununla ilgili ve giderek daha artan, daha büyük oranlarda evet cevabını alıyoruz. Türkiye Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Cem Kara ile bugün bunu konuşacağız. İkinci konumuzsa bebeklerde özellikle biraz da büyümeye başladıklarında ek gıdayla birlikte yaz beslenmesi olacak. Bebeklerin iştahsız olduğu bir dönemdeyiz. Acaba onların iştahını nasıl açabiliriz? Biraz da büyüdüyse çocuğunuz artık bebeklikten çıktıysa onların yaz mevsiminde sağlıklı doğru beslenmesi için neler yapmalıyız? Konuyla ilgili olarak çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Murat Doğan bizimle birlikte olacak. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzmanı Doktor Cem, operatör Doktor Cem Kara ile birlikteyiz. Hoş geldin Cem.
1: Hoş bulduk Hülya. Merhaba.
0: Merhabalar. Bugün yeni doğan sünneti konuşacağız seninle. Deneyicilerimizin de ilgisini çekecek bu konu. Aslında defalarca belki bu konuyu seninle konuştuk, paylaştık ama gittikçe daha fazla oranda ailenin çocuğu doğar doğmaz sünnet ettirme gayretinde olduğunu görüyorum. Kulaktan kulağa da pozitif yayılıyor zannediyorum bu konu.
1: Doğru. Yani hakikaten Hülya, ben de düşünüyorum tabii ilk uzman olarak çalışmaya başladığımda yeni doğan sünnetini konuşurken, ya Cem bu yeni bir konu mu, nasıl bunu konuşalım derken, şimdi farkındaysan herkes bilir hale geldi en azından. Biz de çok fazla yapmaya başladık, çok da fazla yapıyoruz. Yapılmasından çok memnun oluyorum. Çünkü ben yeni doğan sünnetiyle ilgili sanki bir misyonmuş gibi düşünüyorum. Sebebi de şu: yeni doğan sünneti bir çocuk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığı için, bizim ülkemizin sınırlarında yaşadığı için zaten sünnetle muhatap olacak. Sünnet konusu hayatının bir yerinde ona denk gelecekse, hakikaten bu işi en az travmayla, en hızlı, en konforlu, en kozmetik olarak halledebilme dönemini ben yeni doğan sünneti dönemi buluyorum.
0: Travmatik bir olay sünnet, kabul etmek lazım.
1: Kesinlikle kabul etmek lazım. Yani hele okul çocuğunda biz ne kadar o travmayı atlatabilmek için, ki yaşadın biliyorsun. Atlatabilmek için anestezi veriyorsak da, işte anesteziye girmeden önce premedikasyon dediğimiz, onu sakinleştirip ameliyathaneye alıyorsak da, sonrasında çok ağrı ile ilgili yaptığımız tecrübemizde çok onları ağrı konusunda da rahatlatıyorsak da, sünnet yine de okul çocuğu için travmatik bir iş oluyor. Ama yeni doğan bebek sünnetinde bütün bu söylediklerimizin hepsi ortadan kalkıyor. Bir kere yapımı kolay, 10 dakika sürüyor. İkincisi, anestezi ortada yok. Hiçbir şekilde anestezi vermiyoruz. Sadece cildini uyuşturacak kadar minik bir iğne yapıyoruz. Üçüncüsü, evde ağrı kesici ihtiyaçları olmuyor. Anne sütü o kadar faydalı ve yararlı oluyor ki, o dönemi tamamen anne sütünün keyfiyle ağrı kesici ihtiyaç durmadan geçiriyorlar.
0: Peki şimdi ağrıyı hissetmiyor mu? Yoksa anlatamadığı için biz hissetmediği zannına kapılıp kendimizi rahat mı hissediyoruz?
1: Hülya, her zamanki gibi hep profesyonel soruların. Hep yani konuyu tam sabit noktadan vuruyorsun. Bak şöyle, bir bebeğin ağrı hissedip hissetmediğini anlayabilmek zor. Ancak biz şunu biliyoruz ki bebekler konforları bozulduğunda ya da bir şey istediklerinde mutlaka onu yaptırtmayı biliyorlar ağlayarak. Şimdi eğer yeni doğan sünneti yaptığımız bir bebekte aileler bize döndüklerinde, kontrole geldiklerinde bir hafta sonra, ya çok zorlandık hocam, çok ağladı bu, bir türlü biz zapt edemedik, ne yapacağımızı bilmedik deseler, diyeceğim ki evet, ağrı hissediyorlar. Mutlaka algılıyorlar. Mutlaka bir farklılık hissediyorlar. Belki az da olsa ağrı hissediyorlar. Ama anne sütü onları rahatlatıyor, bir. İkincisi, yine ben tecrübeyle şu lafı ailelere söylüyorum. Sanıyorum bu yaşadıkları ağrı hissi gaz sancısından daha fazla bir şey değil. Çünkü yine iki pışpışlandıklarında konu kapanıyor.
0: Bir de galiba birbiriyle karışıyor ağrılar. Çok da lokasyon olarak algılayamıyorlar ağrının nerede olduğunu.
1: Çok doğru. Ağrıyı sosyalleştiremedikleri için. Yani büyük bir çocuğun örneğin ağrısı pipisinde sünnetle ilgili olsa bile, o size başka şeylerle ağrıyı uzatarak sunabilir. Ama bunlarda öyle bir sosyalleştirme olmadığı için, evet, ağrı karışıp bir yerlere gidiyor. Gaz sancısı gibi oluyor, ne bileyim işte kaka yapamama sorunu gibi oluyor. Ve sünnet olmuş olmanın getirdiği ek büyük gibi çıkmıyor karşılarına.
0: Şimdi biraz boşa döneceğim. Teknik olarak nasıl uyguladığınızı soracağım. Sonrasında özellikle o da bezli döneme denk gelmesinin avantaj mı dezavantaj mı olduğunu aileler çok soruyorlar, çok merak ediyorlar. Onu özellikle ben de soracağım sana. Nasıl bir teknikle uyguluyorsunuz ve doğar doğmaz hemen ilk birkaç gün içinde mi yapıyorsunuz?
1: Evet, yeni doğan sünneti dediğimiz şey bir kere teknik olarak da diğer sünnetlerden farklı. Neden farklı? Yapılış yöntemleri çeşitli ve basit. Basite indirgenmiş. Ben çan yöntemini kullanıyorum. Yaklaşık işte 10 yılda geçmiştir çan yöntemini uygulamaya başladığım. Nedir bu? Metal bir iki parçalı klipsin pipinin sünnet derisinin ucuna takılması. 7-8 dakika beklendikten sonra bizim kendi bisturi dediğimiz bıçağımızla kesilerek cildin çıkartılması. Bir başka yöntem var. Plastibel denilen. Plastik emzik gibi bir şeyin pipinin ucuna takılması. Kendi ipiyle cildinin işte boğulması diyeyim. Sonra plastiğin bir kısmını kırılarak pipin ucunda bırakılıp onun kendi spontan düşmesinin beklenmesi. Bir hafta içinde de kendisi düşüyor. Bu da basit bir yeni doğan sünneti yöntemi. İşte bizim çan yöntemi dediğimiz yöntem literatürde Gompkok klempi diye geçiyor. Amerikalılar çok seviyorlar. Onlar çok uyguluyorlar. Bu yöntemlerin, bu bahsettiğim iki yöntem de erişkin çocuklarda uygulanamıyor. Neden? Çünkü bu yöntemlerde dikiş yok. Dikiş atmak gerekliliği yok. Belki bir iki dikiş istersen konulabilir güvenlik için. Ama genellikle dikişsiz yöntemler. Ama büyük bir çocukta sünnet sonrası sertleşmeler nedeniyle o cildin spontan olarak orada durması mümkün değil, mutlaka ayrılır. İkincisi, büyük bir çocukta damarlar da geliştiği için kanamayla ilgili bir risk yaratır. Bebekte o yok. Damarları çok ince olduğu için bu cildin kanlanması çok az ve işte o yöntemlerde kanamadan halledebilme şansımız var. Yani uzun lafın kısası, evet, yapılış teknikleri de büyük çocuktan farklı.
0: İlk birkaç gün içinde bahsediyorsunuz yeni doğan, ama bir sınırı var mı? Kaç güne kadar bekleyebilir en fazla?
1: Yeni doğan sünnetin aslında kitabi olarak sınırı bir ay. Evet, ilk birkaç günde bahsediyoruz. Çünkü ben şunu tercih ediyorum. Bebek doğdu, yeni doğan odasında sünnetle ilgili karar aileden alındı. Bebek 24 saatini doldurdu. Gayet sağlıklı bir bebek. Elimize aldığımız, emzirdiğimiz, kucağımıza aldığımız, yani herhangi bir başka sağlık problemi yok ise o gün sünnetin olup öbür gün anneyle birlikte taburcu olsun istiyorum.
0: İlk günde hastanede geçiriyor böylece sünneti.
1: Böylece aynen. Aynen, hastanede geçirdiği sürede bebek için konforlu bir süre oluyor. Anne rahat oluyor. Ay, bebeğe bir şey olursa burada müdahale ederler zaten duygusu içinde oluyor. Onun için çok güzel bir gün oluyor ertesi gün. İlk gün değil, ertesi gün. Ondan sonra ne zaman yapılabilir? Ondan sonra ilk bir ayda yapılabilir. Tabii ki bebeklerde sarılık 3. 4. gün genelde belirgin hale geliyor. Bir hafta 10 gün içinde gerilemeye başlıyor. O döneme girmek istemiyorum. 2. haftaya kalıyor genelde orada işler. İlk bir ay çıkmadan da bu iş bitsin istiyoruz. Ama bir ayı geçmiş bir bebek, işte bugün mesela gelen, polikliniğime gelen hastalardan bir tanesi, 29 günlük. Cumartesiye koyalım mı? O zaman 32 günlük oluyor. Aile bir telaşla 30 günü geçiyor diye. Hayır, o kadar değil. Matematik hesabı bizde keskin değildir günler. Yeni doğan dönemi dediğimiz işte ortalama ilk bir aydır. Ama işte 40 gündür, ama 25 gündür. O dönemin içinde kalmak kaydıyla yapmakta fayda var. Sonra ilk bir ayı geçtikten sonra 3 aylık bir bebek bu tarzda bir sünnetle ve anestezi verilmeden sünnet yapılabilir mi? Yapılır. Bunun adı yeni doğan sünnet olmaz. Bunun adı lokal yöntemle yapılan sünnet olur. Ben yapmıyorum, biliyorsun. Ben orada hep yine anesteziye dönüyorum artık. Bir ayı geçtikten sonra, hadi 40 günü geçtikten sonra bebekler anestezi altında yine fazla yıpratılmadan ufak bir anestezi verilerek sünnet yapılması uygun olur.
0: Evet, şimdi sünnet yapıldı. İlk günü hastanede geçirdi yeni doğan ise, ya da eğer hastaneden çıktıysa bebek, anneyle birlikte tekrar geldi. Sünnet oldu. Anneye verildi. Ağrısı, sancısı belki biraz var ama anne sütüyle o kapatıldı. Ama bununla birlikte yine de bir yandan o dönemde, yeni doğan döneminde göbek bakımı var. Bir yandan da sünnetli olduğu için onun bakımı var. İkisi birbirine karışmaz mı?
1: Evet, orada biz hemen şöyle bir cümle sarf ediyoruz. Göbekten önce bu iş biter.
0: Yani göbek bağı düşmeden.
1: Düşmeden ve siz daha evde göbek bakımını yapıyorken. Geçen bir tane hemşire hanım da şey dedi. Hocam, biz artık göbek bakımı önermiyoruz hastalara diye. Orada da işler demek ki hızlandırılmış. Hani bir şey sürdürmüyoruz, öyle kendisi spontan iyileşiyor dedi. Evet, ama göbek düşmeden sünnet mutlaka iyileşmiş oluyor. Yani Hülya, ben daha henüz sünneti iyileşmedi ama göbeği bitti diyen bir yeni doğan bebek görmedim. Hep hocam dediğiniz gibi oldu. Hakikaten sünnet değişimimiz bitti. Göbek daha devam ediyor. Durmaya şeklinde oluyorlar.
0: Ama bezlenmeye de devam ediyor bu arada. Peki sürtünmeden bir rahatsızlık duymuyor mu bebek? Yani oraya özel bir, hani yetişkin çocuklarda bir özel kilot vesaire giydirilir. Özel bir beze ihtiyaç duyuyorlar mı?
1: Bununla ilgili de bir izninde bir küçük, çok küçük bir hikaye söyleyeceğim. 99 yılıydı, Amerika'ya gittim. Orada yeniden sünneti çok fazla yapılan uygulamaydı. Bizler de, ben de büyük bir klinikten çıkmış, yani daha doğrusu büyük bir klinikte hala asistan olan bir kişiyken, şöyle dedim, ya bu sünneti yapıyorsunuz ama bezden tahriş olup da işte ne bileyim oralarda bir zedelenme yapmaz mı? Bana güldüler o zaman. Doğru. Çünkü aslında bezin hiçbir şeyi olmadığı gibi bize pansuman etkisi var. Yani biz pipiye bolca krem sürüp bazen bezin içine biraz vazelin sürüp aslında oradaki bezlenmeyi pansuman gibi kullanıyoruz. Yine büyük çocuktan farklı olarak bir avantaja dönüyor iş.
0: Evet, yine hakikaten doğru yine söylüyorsun. Dış etkenlere karşı,
1: çarpmaya karşı, ayağını getirdi, işte eli oraya takıldı. Biz gördük, korktuk, bir şey zarar verir miyiz diye. Hayır, bezine birazcık vazelin ya da pipinin ucuna biraz sürülen, işte Bactroban kullanıyorum ben genelde, antibiyotikli bir pomat. Bezi kapattığımızda zaten güvenlikli bir ortam yaratıyoruz sünnetten sonraki pipi için.
0: İdrarın herhangi bir olumsuz etkisi yok.
1: İdrar steril. Sadece ılık su değmiş gibi oluyor oraya. Hani yakar mı bu? Hayır, yakmaz. Ama çok çok nadir aileler, ya biraz sanki çiş yaparken yanıyor gibi hissettik diyorlar. Acaba çocuk onu yanma olarak mı algılıyor? Yoksa oraya idrar geldiğinde, çiş geldiğinde hani onu mu hissediyor? Onu da ayırt etmek açıkçası çok da mümkün değil. Evet. Ama çok bir etkisi olmuyor idrarında.
0: Bütün çocuklarda uygulanabilir diyorsun. İlk günü atlatmak kaydıyla. Peki evet. Bazı çocuklara da bakıyoruz, bebeklere sünnetli doğuyor. O konuya da biraz değinelim mi? O çocuklar için de tekrar bir müdahale gerekiyor mu?
1: Evet, sünnetli doğan denilen bebekler biliyorsun, yani 3 program yapsak hiç dolmayacak olan bir şey. Peygamber sünneti, sünnetli doğmuş bebek, pipi anomalileri. Önemli bir durum. Hayır, bunlar da yeniden sünneti duruyor. Yapmıyoruz. Hı hı. 6 aydan sonra ameliyatla düzeltilebilecek bir anomali var önümüzde demektir. Ayrı bir konu, uzun bir konu. Onlarda da yeni doğan sünneti olmuyor. Haklısın. Aslında sen beni yine burada düzeltiyorsun. Bir, evet, sağlık olarak uygun olan bebekler. İkincisi, fiziki olarak da şekil şemal olarak da uygun olan cinsel organlarda ancak yeni doğan sünneti tamam denilebilir. Yoksa yine durmak lazım.
0: Peki buna eşlik eden başka durumlar söz konusuysa, mesela işte çocukta diyelim ki inmemiş testis problemi var vesaire. Bu durumlarda da hani iki operasyonu daha sonra birlikte yaparız gibi bir yaklaşımımız oluyor mu?
1: Süper, aynen oluyor. Ben söylüyorum ailelere, inmemiş testis varsa isterseniz bekleyelim, inmemiş testisi ameliyat ederken sünnette yaparız diyoruz. Tabii inmemiş testislerin bir kısmı takip edilip spontan kendiliğinden indiği için onlarda da aileler şöyle bir karara varıyorlar. Hocam, bir kısmında eğer kendinden ineceğine inanıyorsak, yani burada olasılığımız ne? Ortalama %50 bu ameliyatsız hallolur diyorsanız biz yine sünnet yaptıralım diyorlar, kararlı olan aileler. Onlar da yeniden sünnet yapıp testisi beklediğim de oldu. Hayır, bu dediğimiz gibi, aynen senin söylediğin gibi, sonra ekleriz bunu deyip durduğumuz, ameliyata gittiyse de ameliyatla yaptığımız da oldu. Bir tek orada şöyle bir ikilemde kalıyorlar. Hani yeni doğan sünnetinin bu konforu, lokal anesteziyle yapılır kısmını kaçırmayalım. İnmemiş testis, belki de ameliyat etmeyeceksiniz, bunu takip edip duracaksınız deyip yaptırmak isteyenler de oluyor. Ona hani çocuğa göre karar vermek gerekiyor.
0: İşin biraz da sosyal tarafını konuşalım. Çünkü ne de olsa oğlumuz olmuş. Büyüyecek, sünnet olacak. Şimdi ailenin göreceği birkaç mürüvvet var. Biri sünnet, biri askere gönderecek, sonra evlendirecek. İşte okulları saymıyorum. Onlar kız erkek, hepsi için aynı derecede keyifli. İşte düğün belki kız erkek ikisi için de aynı, ama hani biraz büyüsün, şöyle bir giydirelim, bir sünnetini görelim diyenler nasıl bir yaklaşım içindeler? Hani sünnet yapalım sonra tekrar düğün yaparız diyenler oluyor mu?
1: Tabii oluyor. Ama bu adamlar, bu çağın adamları diyeyim, kendi evimde de bir tane olduğu için onu söyleyebilirim. O bizim sünnet düğünleri yaptığımız yaşlara geldikleri zaman, o zaman da karizmaları sünnet düğünü yapmaya engel oluyor sanıyorum.
0: Ne kadar küçük o kadar iyi mi diyorsun?
1: Aynen öyle. Bu sefer de sünnet düğünü istemiyorlar. Tabii sosyal yönü eksik biraz yeni doğan sünnetin bizim toplumumuz için. Bizler sünneti böyle birazcık da düğünle, dernekle yapmak isteyen bir topluluğuz, Türk toplumu. Güzel de bir şey bu. Çok da hoşuma gidiyor açıkçası. Ancak yeni doğan sünneti yaptırıp sonra düğün yapılabilir. İşte dediğim gibi bazen de olmuyor. Çocukların şeyine, tarzına uymuyor bu durum. Ama yeni doğan sünnetinin sosyal yönünün eksikliği de sanıyorum yeni doğan sünneti geliştikçe kapanacaktır Hülya. Şöyle ki bebekler o kadar tatlı sünnet kıyafetleriyle geliyorlar ki artık. Yani bir günlük bebeğe giydirdikleri sünnet kıyafetlerini görsen yani insanlar sanıyorum oraya doğru da
0: bir şey de eksik kalmıyor diyorsun.
1: Aynen
0: artık.
1: Yönelmeye başladılar. O nedenle herhalde bu açığı da bizim toplumumuz kapatacaktır. Yeni doğan sünnetine inanmaya başladığında çok şiddetli bir şekilde kabul gördü. Hakikaten yani çok itiraz eden insanlar, cerrahlar da yapar hale geldi. Birçok hastanede yeni doğan sünneti yani yapılır bir hizmet oldu bence. Hoşuma da gidiyor, hani ilk zamanlardan beri hep söyledik. Çok az ya yeni doğan sünneti yapılmasın diyen insan kaldı neredeyse. Ona da aileler şaşırıyor. Yani bana gelip evet. Ya biz falan hastanede doğum yaptık, orada bize olmasa daha iyi olur dediler. Ya da yeniden sünnetini çok önermediler deyip yine de bizi bulup yeniden sünneti yaptıranlar oluyor. Birçok avantajı ön plana çıktı. Ben şunu söyleyeceğim. Geçen bir yerde şöyle bir şey geçti. Peygamberimizin de işte ilk 40 gün sünneti önerdiği hadis olarak geçiyor diye. Arap Yarımadası gerçekten ilk bir ayda 40 günde bu işi halletmek üzere yapıyor. Biz yani yurt dışından şimdi hastalar geldiğinde çoğu sünnetli olmuş oluyor, bebekler geldiğinde, başka bir sebeple geldiklerinde. Yurt dışında özellikle Amerika çok seviyor yeni doğan sünnetini. Biraz Avrupa'da tereddütler var. Yani işte Almanya biraz farklı bakıyor işe. Yahudiler sünnet çok yaptıran bir topluluk. Onlar 8. gün rutin yaptırıyorlar. Hiç bunun konuyla ilgili bir taviz kabul etmiyorlar. Hani ek bir anomali yoksa mutlaka yapılıyor. Sanıyorum Türkiye'de de bu bizim hani düğün dernek işlerini...
0: Biraz anneler babalar, hani anneanne babaanne dedeler
1: aynen.
0: Galiba.
1: Onlar gençleştiği zaman anneanne babaanne dedeler daha şimdi artık genç hale gelmeye
0: bizim
1: başladı.
0: Bizim torunlarımızda mesela bizim artık torunlarımızda, konuşulmayacak.
1: Hayır, sanıyorum bu tamamen oturmuş olacak. Herhalde bir 10 yıl sonra büyük çocuklar sünnet olurken şu soru soracak. Ya siz niye yaptırmadınız bu zamana zaman. Kaldınız ki?
0: Şimdi artık bu işin sosyal tarafını halletmek istiyorsak Cem'in de söylediği gibi çok güzel kıyafetler var. Onun dışında bebek doğunca bir şey takıyorsanız hediye, onun yanına bir de sünnet hediyesini takıp hani o da eksik kalmasın diyorsanız tamamlayabilirsiniz bu şekilde. Çocukların konfor ve sağlığı önemli. Anne, hep şu tereddütler var halk arasında. İşte anne zaten yeni doğum yaptı, bebek de mi ilgilenecek? Halbuki o dönem çok uygun bir dönem çünkü anne zaten yalnız değil. Onunla da ilgilenen birileri var. Dolayısıyla çok da ağrısız, sancısız bir dönem çocuk için, kontrol edilebilir, yönetilebilir bir dönem olduğu için tavsiye ediliyor ve Türkiye'de de oranları giderek artıyor.
1: Aynen öyle. İşte bu belki kaygıyı ortadan kaldırmak lazım. Bebek yeni doğum yapılmış bir bebek, işte ya onun başka sorunları varken biz bir de sünnet mi ekleyelim üzerine? Tam tersi, o daha hiçbir şey anlamamışken, yeni sorunlar bilmiyorken sizler de bebek de yeniden sünnetini bitirmek herhalde mantıklısı. Yani düşünülenin tam tersi aslında geçerli. Bunları söylemekle ilgili de kendimi artık çok rahat hissediyorum Hülya. Şundan dolayı çok yaptık yeniden sünneti.
0: Çok büyük tecrübeniz var.
1: Evet,
0: ama hakikaten
1: çok
0: Türkiye'de
1: sayı olarak da çok yaptık. Ve o nedenle de hani çok net şunu söyleyebilirim. Ben hakikaten ailelerin yani %99'unda geri dönüp memnuniyet olarak, bunun bilimsel olarak da yapılan çalışmalar var. Aileler geri aranıp ne oldu, ne bitti, ne düşünüyorsunuz diye. Ama ben erken gördüğüm ilk bir haftada ailelerin hepsi minnettar olarak döndüler. Ve üçüncü ayda, beşinci ayda işte ne bileyim okul çocuğunda ya biz o dönemi kaçırdık hocam diyen insanlarla da ben çok her gün karşılaşıyorum. O nedenle sanıyorum bu doğru iş olduğu da ortaya çıkıyor. Daha da yayılacak diye düşünüyorum.
0: En güzel reklam, tanıtım, bilgilendirme aslında ailelerin kendi yaşadığı tecrübeyi yeni bebek sahibi olan ailelerle paylaşmasıyla ortaya çıkıyor.
1: Artı şey değil mi? Bir kere çocuğuma yeniden sünneti yaptırmıştım. İkinci çocuğum, bunda zaten hiçbir tereddütüm yok diyen o kadar çok aile var ki. Ben onlarda şu çok hoşuma gidiyor. Merhaba işte sünnet istemişsiniz dedim. Cem Bey biz sizi tanıyoruz zaten, bir bebeğimiz 3 yaşına geldi diyorlar. Aa, çok hoşuma gidiyor. Konuşmuyoruz onlarda hiç. Aa, tamam o zaman biliyorsunuz zaten yapalım. Biraz hatırlatayım size ne olduğunu diye geçiştiriyoruz. Eğer gerçekten bu memnuniyet verici bir şey olmasa zaten ailelerin geri dönüşü, ikinci çocuk işte yeğenime söyledim o da yaptırdı. Ben bütün iş yerindeki arkadaşlar, hamile olan arkadaşlarıma zaten söylüyorum, diyalogları olmazdı. sanırım Hülya.
0: Elbette elbette. Zaten işin işlediği, doğru olduğu kişilerin kendi tecrübesiyle sabit. Dolayısıyla kulaktan kulağa da doğru bir şekilde yayılıyor. Türkiye Hastanesi'nde de sen de ekibin birlikte bu operasyonu yapıyorsunuz ve bununla ilgili tanıtımlar görüyorum hastane bahçesinde. Çok da hoşuma gidiyor. Hani acaba mı diye düşünenler bunu bu kadar konuşan, bu kadar söyleyen bir ekip varsa doğru söylüyordur diye de düşünüyorlardır eminim.
1: Doğru. Evet, artık birçok hastanede de yapıldığı gibi broşürlerle bilgi, duvara koyduğumuz bir takım işte bilgilendirme panolarıyla yeni doğan sünnetiyle ilgili bilgiler veriyoruz. Ben o kadar etkili olacağını zannetmiyordum. Hakikaten ya, bebeği beklerken bebek odasının önünde o oradaki billboard'a bakıp ya yeni doğan sünneti diye bir şey varmış, bir doktorla biz de konuşalım bakalım diyen aileler düşündüğümüzden daha fazla, biliyor musun Hülya?
0: Evet, kadın yani, doğumun etrafını bununla donatmak lazım.
1: Kadın doğumun zaten işte içine koyduk birkaç yerine. Ben bu kadar insanların hani bu bilgiye uzak olduklarını da düşünmüyordum. Hani biz tabii ki televizyonda, radyoda, işte ne bileyim dergilerde yazı yazarken, sen beni tanıyorsun uzun zamanda, hep yeniden sünneti bir cümle bir şeyler söylemek istiyorum. Yetmiyor tabii. Aslında toplumun tamamına, ki biz kendi çevremizi görüyoruz yine, eminim Türkiye çapında birçok insana bunu bildirme şansımız olsa belki çok daha farklı yere doğru bir sünnet, hem komplikasyonsuz, hem konforlu, hem de psikolojik olarak bu çocuklara bu travmadan uzaklaştırmış oluruz diye düşünüyorum.
0: Bu travma olmadan büyüyen çocuklar nasıl olacak, onu da belki sosyolojik olarak ayrıca
1: göreceğiz, değil mi?
0: Araştırmak gerekecek. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere.
1: Sağ ol.
2: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
2: Sevgili dinleyiciler, bir konuğumuz var stüdyomuzda. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Murat Doğan bizimle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkürler, merhabalar.
2: Biz bugün yaz hastalıklarından konuşacağız. Çocuklarda çok sık görülüyor. Annelerin en büyük şikayetlerini, hem anne hem baba diyelim ama daha çok galiba anneler bu konunun merkezinde, şikayetçiler bu konudan. Neler söyleyeceğiz? Yaz hastalıkları deyince özellikle çocuklarda görülenler nelerdir?
3: Yaz hastalıkları deyince aslında ilkbahardan da başlayabilir. Sonuçta ilkbaharla yaz genelde artık süre olarak birbirinin içine iç içe geçmiş pozisyonda. Hı hı. Hatta bu sene kış uzadı. İşte hatta haberlerde çıkmaya başladı. Tarımda sıkıntılar var. Hı hı. Mevsim değişiklikleri çok fazla. Aslında yaz, kış, ilkbahar, sonbahar, hani bunların dönemleri bile artık tartışılır noktaya geldik.
2: Evet, yani sanki düz bir çizgi üstünde gidiyor.
3: Evin kolsuzda, yani kolsuz çıkıyoruz, akşam mont arıyoruz. Böyle evet, bir pozisyondayız. Dolayısıyla çocuklarda aslında mevsime bağımlı hastalıklar olmakla birlikte mevsimin değişmesiyle geçişteki problemlerin de mevsim içerisinde süreleniyor olabiliyor. Burada bizim aslında çocuklarda dikkat edilmesi gereken en önemli hastalık ve önemli unsur alerjik çocuklar. Bunlar genelde en büyük sorunu yaşayan yazın çocuklarımız. Özellikle ilkbaharda astım atakları çok fazla oluyor. Polenlere bağlı döküntülü hastalıklar çok fazla oluyor. Bazen ishal olabiliyor. Alerjinin tetiklediği ishal sanki normal ishalmiş gibi kavranabiliyor. Bir çocuğun
2: sanki alerjik, biz onu bir yerden bir şey mi kaptı, bir şey mi yedi diye düşünüyoruz.
3: Tabii,
2: ama alerji sebebiyle.
3: Alerjik bir reaksiyonu olabilir. Burada yazın yukarıdan aşağı doğru gidersek, hani baştan aşağı doğru gidersek, hı hı, öncelikle konjiktivitler olabiliyor. Niye? Çünkü havuzlara girmeler başlıyor, hı hı, çocuklarda. Orta kulak iltihapları da daha çok artabiliyor. Yutmalara bağlı. Çünkü kirli sular yuttukları zaman çocuklarda, hı hı, olabiliyor. Dış kulak yoğunluğunda mantarlar çok fazla karşımıza çıkabilmekte. Özellikle de mantar virüs hastalıkları kalabalık ortamlarda çok fazla aktivasyonlar olduğu için ve temizliğe, hijyene dikkat edilmediği zaman havuzların en büyük bulaştırıcı noktalar olduğu bilinmesinde
2: bu
3: fayda var.
2: Bu son dönemde de özellikle havuzlar, çocukların havuzlardan istifade etmesi çok arttı. Sitelerde var, devletin oluşturduğu havuzlar var. Başlangıçta mutlaka gerekli tahliller isteniyor ama sonrasında hijyen konusunda kırılmalar olabiliyor.
3: Tabii, şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Aslında biz eskiden havuzda çocuklarda hepatit A baktırdık. Yani biliyorsunuz hani havuz testi dediğimizde bir idrar tahlili, bir hepatit A bakılırdı. Aslında bu uygulama bile yetersiz. Neden? Çünkü hepatit A ağızdan bulaşan bir hastalık. Hepatit B de kandan bulaşan bir hastalık olarak bakılıyordu. Fakat burada çarpmalarla kanama, kesilme de olabilir sonuçta havuzun içerisinde, evet, olduğun zaman. Hepatit B virüsü de sonuçta klorlu suya bir dönem dirençli kalabiliyor. Hepatit E de karışabilir. Hepatit C, HIV, bunlar da sonuçta havuzun içerisinde olabilecek şeyler. Bulaşır mı? Hani bir havuzdan HIV bulaşımız yok. Fakat hani genel olarak bulaştırıcılığın boyutu olarak söylüyorum. Yani, hı-hı, pis bir ortam. Burada havuzun temizlenme koşulları çok önemli. Havuzun suyunun değiştirilme sıklığı çok önemli. Kişinin hijyenine uymayıp kirli kirli havuza girdiğinde o mikrobu bulaştırsa dahi klorun, yani havuzdaki klorun onu temizleme bir süre alacak sonuçta. O temizlik sürecine kadar eğer ağızdan alındığı anda hepatit A yine olursunuz. Hmm. Yani havuzun klorlu olması koruyucu, sizin orada o an için girdiğinizde sizin korunucu anlamınıza gelmez. Çünkü oradaki kişinin hepatit A taşıyıcı olduğunu düşünürsek gaytasından, dışkısından havuza girdiği anda 15 dakika sonra nötr olması gerekirken siz 5. dakikada aldınız
2: girdiğinizde
3: onu, yine bunu almış olabilirsiniz. Dolayısıyla burada toplumsal olarak da bu hijyeni, insanları provoke etmek, girmeyeni uyarmak, havuza girerken ayaklarımızı koyduğumuz sular var, insanlar bilir bunu. Çünkü ayak parmaklar arasında mantarlar var sonuçta. Hı hı. Bunları yok etmek, batırıp içine girmek değil, biraz beklemek. Sonuçta bunlar
2: birkaç dakikalık bir
3: beklemek lazım. Yani sonuçta ayağımı süreç koydum, steril oldu diye bir şey yok veya oradaki, hı hı, mikrop öldü diye bir şey yok. Bunların hepsine dikkat etmekte fayda var. İkinci konuda yaz ishalleri çok fazla. Hı. Yaz ishali neden kaynaklanıyor? Burada sıcak bakterilerin çoğalmasını ve bizim besinlerin bozulmasını hızlandırıyor. Genelde biz çünkü geleneksel olarak da buzdolabı kullanıyoruz. Niye? Soğuk korur. Soğuktan ulaşılıp aldığımız ürünler bizi korumakla birlikte yazın buna ulaşmakta zorluk var. Niye? Deniz kenarındayız, açık havadayız, çantamızın içinde besinlerimiz. Bunların bozulma durumu var veya lokantada, başka yerlerdeki buzdolapları veya koruma faktörleri, o zincirdeki, soğuk zincirdeki kas katlar kırılıyor. Kırıldığı noktada da besinin içerisinde mikrop üremesi oluyor. Burada besinin içerisinde mikrop olduğunda herkesin zehirlenmesini de beklemek olmaz.
2: Evet, enteresan olur değil mi? Pek çok kişi yer, bir ya da iki kişi olur. Etkilenir.
3: Niye? Çünkü o etkilenen bölgeyi yiyen kişi, örneğin bir etin sağ üst köşesinde bakteri çoğalmışsa, diğer taraflarını yiyen insanlarda bir şey olmazken sağ üst köşe kimin katabağına gelmişse o hastalanacak. Bundan dolayı mutlaka soğuk zincire dikkat edilen bölgelerde biraz daha seçici olarak, hani açık havada satılan mesela pilav, işte et türü şeylerden mümkün olduğunca uzak durmak. Çünkü et, tavuk eti özellikle çabuk mikrobu içine alır.
2: Dikkat edersek balıklar, zaten hep zehirlenme tavuktan olur. Düğün yemeğinde tavuk yiyenler, tabii, yurtta tavuk yiyenler. Tabii.
3: Bir de geleneksel mantar toplayıcılığımız var. Bu ara çok fazla.
2: Evet, onun da haberlerini yapıyoruz.
3: Yağmurda çok fazla, şimdi mantarlar da çıkmaya başladı. Mantar da çok büyük sıkıntı yaratabilir. Şimdi ben çocuk hekimiyim tabii ama bunu daha iyi mikrobiyologlar da bilir. Mantarların da sonuçta sporları var. Bu sporların taşınması var. O mantarlardaki o zehirlemeyi yapan sporlar bir mantardan diğer mantara geçebilir. Yani sen baktığında mantar zehirsiz görünse bile yanında zehirli bir mantar varsa ona geçip yedikten sonra mantar zehirleme bulgusu olabilir.
2: Hatta iddia ederler, işte ben çok iyi tanırım mantarları, bu mantar zehirli bir tür değil ama demek ki bu sporlardan taşınmayla.
3: Kesinlikle. Yani çok iyi şoförüm diyen de ne kaza yaparsa yapsın arkadan iyi bilmeyen bir şoför gelip kazaya sebep oluyor.
2: Evet.
3: Burada da zehirli mantar tanıyordur ama o an için orada başkası koparmış götürmüştür. Kendisi aldığında o zehirli mantarı orada görmemiştir ama spor üstündedir, göremez. Çünkü gözle görülmesi mümkün değil böyle şeylerin. Dikkat etmek lazım. Bunda da aynı şekilde bulantı, kusmalar oluyor ama bizim mantar zehirlenmelerinde en büyük sorunumuz böbrek yetmezliğine gidebiliyor.
2: Evet.
3: Ölümcül olabiliyor. Yani iki dakikalık tat için, heves için sokaktan bilinmedik markalar almak yerine kültür ortamını almak lazım. O, her kültür mantarı da iyi değil. Hani şimdi böyle sanki kötü telallığı yapıyoruz ama yani o mantara da dikkat etmek lazım. Kültür mantarları da.
2: O da başka.
3: Tabii ona da en azından markalarda biraz tercih etmek lazım. Marka tabii takıntı olarak bunu algılamamak lazım. Kalite olarak algılamak lazım. Yani buradaki markayı yaratan arkadaki unsurlar da önemli. İlla isim olarak markayı bilmeyiz ama bilindik bir yerden almak da markayı yaratır. Çünkü onlar o şeylere dikkat eder tedarikte.
2: Tabii, yıllardır verdiği emeği çöpe atmak istemez insanlar küçük karlar için.
3: Yaz ishalleri de dediğim gibi bir hastalık grubumuz. Onun haricinde bizim böcek sokmaları çok büyük bir sorun.
2: Hı hı.
3: Burada özellikle ilk yardımda anlatılır ama çoğu insan bilmez. Belki siz de hani daha önce duydunuz ama bizim filmlerde izlediğimiz, özellikle Amerikan filmlerinde veya Türk filmlerinde bir yılan sokar. Hemen kişi ağzını vuruyor, çekmeye başlar karını. Şimdi bu böcek sokmalarını, ısırmalarını aslında en büyük hatalardan birisi. Niye? Sonuçta bir zehir var. Ve bu zehiri sen ağzına da alıyorsun. Sonra o zehir sizi de etki edebilir.
2: Yani aslında iki kişi birden. Birbirine tabii yardım edebilecek iki kişi
3: aynen
2: birden.
3: Onun için zehirleniyor. Böcek sokmalarında yapılabilecek en önemli şey temizlemek. Yani suda 5 dakika yıkamak, sabunlu suyla yıkadıktan sonra da onun etrafını temizlemek. Temiz bir örtüyle üstünü kapamak, enfekte olmasını önlemek yeterli. Çok kaşıntı olan çocuklarda genellikle kaşıntıya soğuk iyi gelir. Özür dilerim. Genelde ödem birlikte olur çünkü alerjide.
2: Evet.
3: Kızarıklık, şişlik de olur ve kaşıntı olur. Buz hem kaşıntının azalmasında hem de ödemin geçmesine faydası olacak bir uygulama olur. Genelde ailelere şunu öneriyorum ben. Yani yazlık bir bölgesine gittiğinde ya bir probiyotik yanına almalarını, çünkü ishalle dolayı.
2: Hı hı.
3: Bir de kaşıntıya yönelik bir kremi çantasında bulundurmasını. Çünkü böcek soktuğunda çok işe yarıyor bunlar. Her zaman her yerde ilaç bulmak mümkün değil.
2: Evet.
3: Küçük şey sonuçta, taşınabilir bunlar yanında. Bir kaşıntı ilacı yanlarında almanın da fayda var. Burada kaşıntı ilaçlarından bahsetmişken de güneş koruyucular da çok önemli.
2: Ona geçmeden bu böcek sokmalarıyla ilgili özellikle birine dikkat etmek, yani bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. O da arılar.
3: Evet.
2: Özellikle tabiatla iç içe olduğunuzda, deniz kenarında da öyle. Bazen kontrolsüz, yani kendinizi korumaya çalışıyorsunuz ama olmuyor da çocuğu sokuyor. Burada yine böcek sokmalarındaki gibi mi davranmak lazım? Bazı çocuklar için ölümcül de olabiliyor arı sokması.
3: Tabii.
2: Alerjik reaksiyon. Bir arıya biraz parantez açabilir miyiz?
3: Şimdi arı sokmalı bir yabani arı var, bir bal arısı var. Yabani arılar genelde çok daha fazla reaksiyon oluşturan grupta. Bunların ilk yardımında ve yapılması gerekenlerde iğneyi soktuğu anda genellikle artık o alerjeni içeri vermiştir. Yani etki mutlaka görülecektir. Burada bizim iğneyi çıkarıp oradaki daha fazla akışı önlemek ilk yapmamız gerekenlerden birisi. Bir de şu çok önemli. Kişinin eğer ağız içerisinde bir ısırma varsa ve dil, dudağın iç kısmında, bunda çok hızlı anafilaksiye gidip solunum sıkıntısı yaratabileceğin, hemen gerekirse 112 ve acil koşullarını da
2: bu nasıl olur demesinler. Yediğiniz bir şeyin içinde olabilir. Karpuz yiyorsunuz diyelim, içinde tabii olabilir. Dolayısıyla çok olabilse olası bir durum yani, böyle aman o da olur mu diyorsunuz ama belki.
3: Burada buz hemen ağzın içine verilebilir. Çünkü soğuk hemen oradaki etkiyi azaltacaktır. Ağız içerisinde buz alınması soğuk uygulamalarından birisi olur. Çünkü dış kısımda yapamayacaksınız. Bu ağız sokmaları bizim için en ciddi arı sokmalarından bir sebep. Bir de anafilaksi geçiren, yani alerjik olarak çok hassas bir grup var. Bunlar da genelde adrenalinli iğneler var. Mutlaka yanında taşısınlar.
2: Bilir böyle onlar kendilerini zaten.
3: Tabii onlar bilirler. Mutlaka bu alerji iğnesiyle seyahatte yanında bulundurmalarına fayda var. Çünkü arının nereden geleceği hiç belli olmaz. Arıyla fazla da oynamamak lazım sonuçta.
2: Evet evet, bir dikkat etmek lazım sağımıza solumuza yaz mevsiminde. Arılar dediğim gibi özellikle tatlı şekerli yiyecekler, işte dondurma olabilir, karpuz olabilir, diğer meyveler olabilir, tatlı olabilir, onlara gelebilirler. Şimdi gelelim bu mevsimin en büyük problemi, geçiş mevsimi şimdiden itibaren aslında başladı. Tatil planlayanlar, tatile gidenler, bebeğiyle çocuğuyla gidecek olanlar, en büyük sıkıntısı biz güneşte bu çocukla ne yapacağız?
3: Evet. Güneş aslında bizim vücut için çok önemli. Niye? D vitamininin asıl aktif forma gelmesi için gereken bir ışın. Bu ışının tabii ultraviyole A var, B var. Bunlar çok önemli değil. Hani A'sı B'si çok da bizi ilgilendirmeyen konu. Tek ilgilendiren bir konu basitçe, yani güneş kanser yapar. Burada güneş alayım derken de tamamen güneşin önüne çocuğu serip aşırı güneş almasında en önemli ilk belirti güneş yanığı. İkincisi güneş çarpması. Üçüncü olarak da ileri dönemde güneş deri kanseri riski taşır. Bizim genelde doktor olarak hani ailelere sorduğunda söylediğimiz yanıtı ya 11 ile 3 arası denir ya 10 ile 2 arası denir. Ama şu bir gerçek ki 11 ile 4 arasında genelde çok aşırı yoğun bir ultraviyole dalgası mevcut. Bu dönemde mutlaka güneş koruyucuyla mümkünse de çıkmamak olması gerekir.
2: İlk tercih bu saatlerde korunmak.
3: Korunmak yani, ve mümkünse çıkmamak veya gölge altında kalmak. Gölge altında kalınması güneş ışınını önlemez. Sadece yanmayı önleyebilir. Yani o zararlı ışınlar yine gelebilir. Yansıcı. Yani gölgede yanan insanlar da olabilir. Burada kullanılacak güneş kremleri çok önemli olabiliyor. Hani hangi güneş kremini kullanalım? Marka mı önemli? Eskiden böyle şeyde hani altında vardır ya, 3 işte derecesine verilir, 14 ayar, 15 ayar, 20 ayar, 18 ayar, neyse sanki ayarı büyüttükçe değeri artar gibi. Güneş kremlerinde de sen faktörü arttıkça çok kıymetliymiş gibi algılanır.
2: Evet, çocuklar için ya, özel olanlar var.
3: 30 faktörlü, 50 faktörlü, 70 50 plus falan.

0: etkilerseniz de etkisi devam eder dense bile mutlaka sonuçta onlar mekanik bariyer. Hı hı. Gideceğinden çıktıktan sonra tekrardan sürülmesi güneş koruyucunun gerekli. Güneş koruyucular genellikle sürüldükten sonra 4 saate kadar etki edebilir. Çok daha fazla yani insan bir umut etmemeli.
1: Yani denize girmese bile en fazla 4 saat.
0: Sabah 8'de çıkacak kişi 7.30 gibi sürmesi lazım. 8 ya da 8'de sürdü 8.30'da dışarı çıktıktan sonra 12'de tekrarlamalı dozu. Hı hı. Buradaki en büyük problemlerden birisi işte el kremi yüz sürülür mü? Yüzdeki ele sürülür mü? Bu güneş faktörlerindeki genelde kıvama bağlı bu söylenir. Yani koyu kıvamlar genelde vücut için daha az kıvamlı olanlar yüze sürülür. Eğer yoksa vücut kremi de yüze sürmesinde bir sıkıntı yok çocuklar için. Hani benim yüz kremim yok ama ben çocuğa yüzüne sürmedim demek hiç sürmemekten daha kötü olamaz. Burada hı hı. mutlaka en azından krem varsa yüzüne sürülmesinde fayda var. Bir de gözlerin korunması gerekir güneş ışınlarından çok fazla. Çünkü bizim sonuçta gözümüzün içerisinde o güneş ışınlarından etkilenebilecek renk alıcıları var. Bu renk alıcılarına zarar görmemesi gerekir. Her şeyin aşırısı suyun dahi havanın dahi zararlıysa güneş ışınlarına zararlı. Hı hı. Bu dönemde dikkat etmekte özellikle 10 ile 4 arasında mümkünse denize veya sahile gitmemekte fayda var. Varsa bile karanlık veya gölgede kalmak lazım.
1: Peki gelelim D vitamini sentezi için ihtiyacımız olan güneşi nasıl alacağına çocukların?
0: Genelde güneş 15 ya da yarım saatlik uygulamayla vücuttaki D vitaminini aldığı söyleniyor. Fakat güneşin eğimi yani ışınların eğimi önemli. Bazı hocalarımız Türkiye'deki güneş ışını eğiminin D vitamini sentezi için çok da uygun olmadığını, sürenin çok daha uzun olması gerektiğini söyler. Hatta şu bir gerçeklik var. Bizim sonuçta geleneksel bir giyim tarzımız var. Hı hı. Bu giyim tarzına bağlı mı yoksa güneş eğiminin açıya bağımlı mı D vitamini yüksek görünüyor diye bakılıyor.
1: Çok ciddi bir problemimiz var ama yani hakikaten D vitamini herkeste eksik.
0: Aynen D vitamini kemiklerin ana unsuru. Yani D vitamini bizim için çok önemli bir vitamin. Bunu mutlaka güneşten alamadığımızı da besinlerle sonuçta yoğurtta da D vitamini var. Hani peynirde de D vitamini var. Bunu bir şekilde alıyoruz. Fakat güneşte bunun aktif formuna çevrilmesi lazım. Yani güneşi mutlaka bir en az yarım saat yapamıyorsak bile bunu olağan yapacak durumlara getirmekte fayda var. Yani geleneksel giysimizi giysek bile bir yarım saat vücudumuzu güneş almasına da izin vermek lazım. Hani sabit kimsenin görmeyeceği bir yerde.
1: Peki şimdi içinde bulunduğumuz mevsim yaz mevsimi artık yavaş yavaş yazı konuşuyoruz. Bazı yerlerde bitmeye bile başladı coğrafi olarak baktığınızda. Bu mevsim çocukların büyüme ve gelişmesine çok uygun bir mevsim.
0: Tabii ki.
1: Derler ki mesela Mayıs gibi doğan çocuklar çocukların büyüme gelişmesi daha güzel olur. Önünde güzel bir yaz var. Güneşten istifade eder. Dışarı çıkar. İşte yaz mevsimi olur. Mesela okullar tatil olur. Çocuklar sokakta oynar. Biraz önce söylediğiniz o herhangi bir ürün sürmeden güneşten istifade etme konusunda da aslında çocuklar sokakta oynadığında bunu doğal olarak yapıyorlardı. Şimdi maalesef biz bunu çocuklarımızdan esirgiyoruz. Güvenli olsun, evde olsun diyoruz. Aman bilgisayarın başında olsun, yanımda olsun, gözümün önünde olsun diyoruz. Ama bu defa dijitalin getirdiği tehlikelere karşı korunmasız kalıyor ve asıl olması gerektiği yer, sosyalleşmesi gereken yerden onu çekmiş oluyoruz. D vitamini konusunda da belki çocuklar sokağa çok çıkamadıkları için bu sentez konusunda problem yaşıyoruz. Yaz mevsimini bir çocuk büyüme gelişme açısından nasıl geçirmeli? Beslenmesine neler eklemeli? Ne kadar aktif olmalı? Ne kadar uyumalı? İşte kemik uyarımı için, kemik oluşumunun uyarımı için ne kadar oynamalı? Bunları bir detaylandıralım mı?
0: Genelde büyüme mevsim mesela farklılık göstermemekle birlikte, yani bilimsel bir kanıt olmamakla birlikte şöyle bir yaygın pozitif ayrımcılık var. Yaz daha çok uzamaya elverişli, gelişmeye elverişli diye. Neden daha fazla elverişli? Çünkü hareketlilik artıyor, ulaşılabilirlik artıyor. Bir de D vitamini gerçekten büyüme için çok önemli bir madde. Çocuklarda eksikliğine raşitizm dediğimiz veya osteomalazi dediğimiz kemik eğrilikleri, O bacak, X bacak olabilmekte. Erişkinlerde de osteoporoz olabilmekte. Burada bunun önüne geçebilecek en güzel şey günlük en az 8 saat uykuyu, çocuğun mutlaka alması gerekir. Bu uykuyu alırken özellikle büyüme hormonunun gece salgılandığını düşünürsek karanlık bir odada çocuğun yatarak bu uykusunu almasında fayda var. Sonuçta gün ışığında yatmada büyüme hormonunu çok fazla tetiklemez. Yani benim çocuğum gündüz de yatsın boyu uzar demekle gece yatıp karanlıkta bir çocuğu yatırmak arasında fark var mı dersen bilimsel olarak karanlığın özellikle derin uykunun çünkü bunu sağlar derin uykuya geçiş

0: sağlar. Büyüme hormonunu daha aktif hale getirir. Bu uyku düzeni, uyku çevresi önemli bu bakımdan. Yiyeceklerde de özellikle protein ağırlıklı, yumurtanın beyazı mesela çok güzel bir protein kaynağı. Ceviz çok önemli bir element, mineral kaynağı. Onun haricinde bizim etrafımızdaki yöresel salatalıklar önemli. Bizim tarhanamız var, çok önemli. Tabii tarhananın da sonuçta içerisindeki asıl maddelere baktığımızda bir fermantasyon dediğimiz olgunlaşma süreci geçiyor o besinin. Burada probiyotik, prebiyotikler çok önemli. Şunu unutmamalı bizi dinleyen insanlar, artık gerçekten bizi yöneten bir bağırsak sisteminin olduğuna bilim çok çok üzerinde durduğu bir nokta. Bu kabul edilen edilmeyen unsurları var tabii ki. Bazı hekim arkadaşlarımız hala bunu kabullenmiyor. Fakat bilim şu anda probiyotik üzerinde, prebiyotik üzerinde, yani bağırsaktaki o yararlı bakterilerin üzerinde duruyor. Bizim de kefir biliyorsun geleneksel besinimiz. Bu da bir probiyotik kaynağı. Böyle bizim geçmişten yoğurt, gelen yoğurt, ayran, süt, bunları mutlaka vermek lazım. Eskiden biz süt vermeyin demir eksikliği yapar derdik. İnsanlar süt vermemeye başladı. Biz süt vermeyin derken hiç süt vermeyin demedik sonuçta. En azından günde bir su bardağı sütü akşam yatmadan önce içmelerinde fayda var. Ben çocukluğumda mesela hatırlıyorum.
1: Evet,
0: annem mutlaka gece yatmadan önce bu bardağı getir, elimize onu iliştirir, içerdik. Onun bile bir hazı vardı yani. Bunları çocuklardan esirgememek lazım.
1: Evet.
0: Ek süt, ek gıda dedik zaman bizim inek sütü, bunu günlük sütler karşılıyor sonuçta. UHT tartışmaları var işte. Sütün kalitesi var. Günlük sütler satılıyor piyasada. Fakat brusella, salmonella maalesef fazla. Eğer güvenmediğimiz aşısız bir hayvandan bu bize geliyorsa sağlığımızı koruyayım derken sağlığımız elden gidebilir. Yine de bakkaldaki aldığımız süt bence normal elden satılan sütten daha güvenilir diye söyleyebilirim.
1: Evet, günlük sütlerden tercih edebilirler.
0: Evet.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Bugün
0: ediyorum.
1: Için tekrar görüşmek üzere.
0: Çok sağ olun.
1: Tabimlemutluyum.com her zaman ziyaret edebileceğiniz bir adres, orada güncel bilgiler bulabilirsiniz. Onun dışında sosyal medyada Bebeğimle Mutluyum'u takip edebilirsiniz. Özellikle Instagram'dan, Facebook'tan güncel paylaşımlarımız devam ediyor. Sorularınıza da cevap bulabilirsiniz. Bu sayfalarda her gün bir doktorumuz, bazen çocuk hastalıkları, sağlığı konusunda, bazen de anne adaylarını hamilelik konusunda bilgilendiriyor. Bir haftanın, bir hafta sonunun daha sonuna geldik. Programımızı kaçıranlar için tekrarının pazar günü saat 17'de olduğunu hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Bebeğimle Mutluyum.

Motor korundu, gemi seferine devam etti. İstanbul Boğazı'na ulaştı. Deniz kirliliği veya sızıntı oluşmadı. Hasarlı gemi boğazı böyle aştı. Geçişini sorunsuz

0: TGRT Haber Merkezi'nden yeniden merhaba. Mutlu günler. Hafta sonu haberleriyle devam ediyoruz yeni saatte. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 saat sürdü görüşmeler ve Adalet Komisyonu terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifini görüştü. Dün saat 15.30'da başladı görüşmeler. Salona girişte ve görüşmeler sırasında da zaman zaman tansiyon yükseldi. Teklifin tamamı üzerindeki görüşmeler sırasında da bazı gerginlikler yaşandı. Teklife itiraz eden İyi Partililerle MHP'li vekiller arasında sık sık tartışma oldu. Teklif yaklaşık 18 saat süren görüşmelerin sonunda Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Gözler şimdi genel kurul aşamasına çevrildi. Şimdi yeniden görüşmelere gidiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak çerçeve yasanın görüşmelerinde Demirtaş gerilimi yaşandı. Yeni Parti ve DEM Partili vekiller arasında yaşanan tartışmada DEM Partili Oluç, Murat Emir'i eleştirilerinizi Demirtaş üzerinden yapmayın diye uyardı.
1: Demirtaş'ın yıllardır özgür olmuş olması gerekiyor.
2: Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. Nereden o bizim yoldaşımız.
1: Bizim yoldaşımız.
2: Onun üzerinden kurmayın cümlelerinizi.
3: Meclis Adalet Komisyonu tarihi yasa teklifini görüştü. Terörü bitirecek hukuki zemini oluşturmaya amaçlayan teklif sırasında DEM Parti ve Yeni Parti arasında Demirtaş tartışması yaşandı. Yeni Partili Murat Emir hapisteki Selahattin Demirtaş üzerinden eleştiri yapınca itiraz DEM Parti'den geldi.
1: Demirtaş'ın yıllardır özgür olmuş olması gerekiyor.
2: Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. O bizim yoldaşımız. Onun üzerinden kurmayın cümlelerinizi.
3: Çerçeve yasayla saldırı talimatı vermeyen, eli kana bulaşmayan ya da örgüt yöneticisi olmayanlar infaz ertelemesinden yararlanacak. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir teklifi demokratikleşmeyi sağlamıyor gerekçesiyle eleştirdi. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını iddia etti. Demirtaş üzerinden siyasi pazarlık yapıldığını öne sürdü.
4: Bu yasa çıkarsa bile Selahattin Demirtaş bundan yararlanamayacak diyorsunuz. Bunun burada konuşulması lazım.
3: İşte bu sözlere DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç sert tepki gösterdi.
2: Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. O bizim yoldaşımız. Onun üzerinden kurmayın cümlelerinizi.
3: TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik de medya kritik programında Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmesini aktardı. Gürlek'e çerçeve yasadan Demirtaş yararlanmayacak şeklinde bir açıklaması olup olmadığını sordu. Böyle bir açıklama yapmadım cevabını aldı. MHP'li Fethi Yıldız da önceki gün Demirtaş yasadan yararlanacak mı sorusuna anlamlı bir cevap vermişti. Bekleyin, zaten Anayasa Mahkemesi ve AYM kararlarına uyulması konusu raporda da var demişti.
0: Siyasetin gündeminde de fezlekeler var. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı. O fezlekede milyonlarca liralık para trafiği sıralandı. Özel hakkında meclise gelen fezleke sayısı 62'ye ulaştı. İşte detaylar.
5: Belediyelerdeki skandallar başkente uzandı. Yolsuzluk soruşturmaları yüzünden CHP'li Uşak ve Antalya belediye başkanları görevden alındı. Eski başkanlar ve yakınlarıyla Özgür Özel arasındaki milyonlarca liralık para trafiği soruşturma dosyasına girdi. Bu kapsamda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da zincirleme şekilde rüşvet alma suçlamasıyla fezleke hazırlandı.
6: Ben duyguyu çok seviyorum. Hava yollarına düştük birlikte.
5: Fezleke'de rakamlar ortaya çıktı. 1 milyon euro, 200 bin dolar, 950 bin euro ve 50 milyon liralık para trafiğine ilişkin tanık beyanları, HTS kayıtları delil oldu.
7: Leyla Şahin Usta da açıklama yaptı. AK Parti Grup Başkan Vekili, bizim gündemimize dokunulmazlıklarla ilgili bir şey yok dedi. Ama Gelmeyeceği anlamına gelmez bu.
5: Yalım 2023 sonundaki CHP kurultayı sürecinde 200 bin lirayı Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşetle bıraktığını itiraf etmişti. 14 Ekim 2023'te ise 1 milyon lirayı CHP il başkanlığı yakınında Demirkan isimli kişiye verdiğini anlattı. HTS ve bas kayıtları bu teslimatı doğruladı.
7: 1 Ekim'den itibaren hiç olmaz denemez yani. Yarın başka bir gelişme yaşanır. Dokunulmazlıklar gündeme gelebilir.
5: 13 Ekim 2023 tarihli mesajda Özel'in Yalım'a yazdığı belirtilen not da fezlekede yer aldı. Görevden alınan tutuklu Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in talimatıyla kullandığı VIP aracın dönüşümüne 170 bin euro artı KDV ödedi. İtiraflarına göre Özel'in babası adına aldığı aracın 180 bin liralık farkını da verdi. 2022'de eşi ve kızına çanta gönderdi. Özel'in talebiyle bir çanta daha aldı. 2019'da ise kol saati hediye etti.
7: Dokunulmazlıklar gündeme gelmez diye bir şey yok. Gelebilir yani. Böyle bir ihtimal var.
5: Fezleke'ye göre Antalya'dan da seçim sürecinde para toplandı. Veli Ağbaba üzerinden Özel'e ulaştırıldı. Muhittin Böcek ve oğlunun ifadeleriyle süreç detaylı olarak anlatıldı. Para teslimatları ayrıca tanık beyanlarına dayandırıldı. Özel'in nüfuzunu kullanarak adaylık ve seçim süreçlerinde doğrudan veya Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği iddiası fezleke'ye girdi. Özgür Özel hakkında meclise gelen fezleke sayısı da 62'ye ulaştı. AK Parti'nin eğilimi fezlekelerin işleme alınmamasından yana, teamül olarak dokunulmazlık dosyaları terör gibi ağır suç içermiyorsa yasama dönemi sonuna bırakılıyor.
0: Amerikan Senatosu'ndan Rus savaş ekonomisine büyük darbe kabul edilen yeni tasarıyla Azerbaycan dahil Rusya'dan petrol ve doğalgaz alan 5 ülkeye %100 gümrük vergisi getirildi. On this
5: vote, Amerikan Senatosu tarihi bir yaptırım kararına imza attı. Rusya'dan petrol alan yandı. Listede Azerbaycan da var. Senato Rusya'dan petrol veya doğalgaz alan 5 ülkeye %100 gümrük vergisi getiren tasarıyı kabul etti. Bu ülkeler Çin, Hindistan, Azerbaycan, Macaristan ve Slovakya. Karar Rus savaş ekonomisine darbe indirecek nitelikte. Tarihi oylamada tasarı 11 oya karşı 86 oyla kabul edildi. On this vote, the Yasa ABD Başkanı Donald Trump'a Rus petrol ve gazını alan ülkelere yaptırım yetkisi verdi. Bu hamleyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş bütçesinin çökertilmesi amaçlanıyor. Putin'in kendisi Rus finans ve enerji kuruluşlarıyla oligarkların mal varlıkları da hedefe kondu. Yasa tasarısı geçtiğimiz haftalarda ölen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın fikriydi. Yeni yasal düzenlemenin küresel enerji piyasalarında büyük bir sarsıntıya yol açacağı ifade ediliyor.
0: Ve gözler Hürmüz'de yeniden bir anlaşmaya varılması an meselesi gibi görünüyor. Kritik görüşmelerde nihai anlaşmaya gelindi. ABD'nin önemli tavizler verdiği öne sürülüyor. Bu arada eli güçlenen Tahran'dan da sert açıklamalar geldi.
5: Dünya Hürmüz'den gelecek anlaşma haberini bekliyor. İranlı ABD Umman üzerinden perde arkasında pazarlığı sürdürüyor. Kritik görüşmelerde nihai aşamaya gelindi. Amerikan basınına göre İran'la Umman arasında bölüşülecek bir denetimde asıl kontrol İran'da olacak. Anlaşma kapsamında ABD İran'a yönelik deniz ablukasını kaldıracak. Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre Trump ne yaparsa yapsın temel sonuç İran'ın Hürmüz üzerinde fiili olarak önemli bir kontrol kurması olacak. Gazetenin yorumuna göre anlaşma ABD'yi Körfez'den tamamen uzaklaştırma hamlesi. Tahran yönetiminden sert açıklamalarsa gelmeye devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan devlet medyasında verdiği özel röportajda teslim olmayacağız dedi. İran Cumhurbaşkanı amaçları bizi Gazze gibi yapmak dedi.
8: Amaçları bizi tamamen silahsızlandırmaktı. Eğer bunu başarırlarsa Gazze'de yaptıkları gibi gelip topraklarımızı yok edecekler. Askeri yeteneklerimizi teslim edip önlerinde eğilmek doğru mu? Bunu yapmayacağız.
5: Pezeşkiyan ABD ile varılan mutabakatın uygulanmasını istediğini ancak savaşmaktan da kaçınmayacaklarının altını çizdi.
3: Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de İran ordusunun gücünü dünyaya gösterdiğini söyledi. İran'ın aksine ABD Başkanı Trump ılımlı mesajlar vererek anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti.
9: Bence savaş çok yakında bitecek. Daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum. Biliyorsunuz müzakerelerde yer alıyorum. Sanırım başarıyoruz. Yakında anlaşma gerçekleşebilir.
3: Trump ayrıca savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek müjdesini de vermişti.
0: Ve savunma sanayinde Roketsan imzalı Alpagut haberi gelecek şimdi. Son olarak Bayraktar Akıncı TİHA'dan ateşlenen Alpagut akıllı dolanan mühimmat atış testinde hedefini otonom olarak tam isabetle vurdu. İşte o anlar.
3: Akıncı Alpagut'la havalandı, sonra onu özgür bıraktı. Alpagut kanatlarını açtı, hedefini aradı, buldu ve tam isabetle imha etti. Adı Alpagut. Tek başına düşmana saldıran, yakalanmayan, cesur ve yenilmez yiğit demek. Altında Roketsan imzası var. O bir dolanan mühimmat, yani gökyüzünde dolanıyor, hedefini arıyor, buluyor ve yok ediyor. Alpagut son testte de tam not aldı. Görüntüleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medyadan paylaştı. Alpagut gece ve gündüz görev yapabiliyor. Hareketli ya da sabit kara ve deniz hedeflerini, radar ve haberleşme sistemlerini, hafif zırhlı araçları, komuta merkezleri ve kritik tesisleri vurabiliyor.
6: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
3: 60 dakikadan fazla havada kalabiliyor, sürü konseptinde de görev alabiliyor.
6: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Hedefleri fark edilmeden tespit ve teşhis ediyor, yüksek hassasiyetle buluyor. At unut özelliğiyle önemli bir operasyonel avantaj sağlıyor.
6: Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldık. Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik.
10: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programımı açarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, 1885 yılı Sudan'da Mehdi ayaklanmasının yılıdır. Daha önce 1881'den itibaren İngiltere Mısır'ı ve arkasından Sudan'ı işgal etmişti. O zamana kadar Mısır'da kat'i, Sudan üzerinde de yarı resmi bir Osmanlı hakimiyeti söz konusuydu. Sudan'da İngiliz müstemlekecilerine karşı bir isyan vukua geldi. Bu isyan çok kimsenin zannettiği gibi vatansever bir isyan da sayılmaz. Yani o Mehdi ayaklanması her ne kadar İngiliz müstemlekeciliğine karşı gerçekleştirilmiş bir ayaklanma ise de çok çeşitli bakımlardan Osmanlıların da tasvip edeceği bir ayaklanma olmamıştır. Bu ayaklanmada General Gordon adındaki bir İngiliz subayı çok şöhret olmuştur. General Gordon isyanı bastırmak üzere çarpışırken can vermiştir. Onunla beraber çarpışırken can veren İngiliz subaylarından bir tanesi Osmanlı tarihi için mühimdir. Yüzbaşı Fred Barnaby. Fred Barnaby on horseback through Asia Minor, at sırtında bir baştan bir başa Anadolu adlı bir kitabın müellifidir. Bu kitap Türkçe'ye de çevrilmiş, İngilizce olarak da basılmıştır. 1877 yılında İngiltere'de basılmıştır. Yakın zamanda Türkçe'de tercüme edilmiş ve basılmıştır. Kitap bulunduğu zaman itibariyle çok kıymetli bilgiler verdiği için ve yazarının da kişiliği itibariyle çok değerli bir eserdir. Barnaby bu eserinde Doğu Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar at sırtında seyahat etmiştir. Bu seyahati teferruatıyla anlatmıştır. Bu bakımdan seyahat hakkında fazla bilgimiz olmadığı devirlerde Anadolu halkının nasıl yaşadığı, burada ne olup ne bittiğini göstermesi bakımından mühim. Efendim, yazar İngiliz, İngilizlerin Türklere bakış açısı belli. Fakat Fred Barnaby muhtemelen bir istihbaratçı. Senenin belli zamanlarını böyle uzak seyahatler yaparak geçiriyor. Bunu böyle anlamak mümkün, istihbaratçı olarak anlamak mümkün. Fakat İngiliz istihbaratında Türk dostu olanlardan birisi. O zamanlar İngiliz kamuoyu Türk dostu olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılmıştı. Urquhart mesela meşhur İngiliz dostlarından birisidir, Türk dostlarından birisidir. Fred Barnaby'nin de eserinden Türklere çok sempati duyduğu anlaşılıyor. Şimdi onun at sırtında bir baştan bir başa Anadolu adlı eserinden bazı pasajları sizlere aktarmak istiyoruz.

Efendim yazar hakkında çok fazla bilgimiz yok. Portresi bir dergide basılmıştır. Yakışıklı, uzun boylu, esmer, post bıyıklı bir subay. Kendisi atlı muhafız subaylarından, Horse Guards'tan. Bir muhafız alayında subaylık yapıyor. Soylu bir aileden geldiği anlaşılıyor. İyi bir tahsil görmüş. Fransızca, İtalyanca, Rusça biliyor. Biraz da Arapçası var. Türkçeyi az çok anlıyor. Dini bütün bir Anglikan, hiç içki içmiyor. Daha başka bir eseri de var. A Ride to Hive. Hive'ye atlı yolculuk. Daha önce de Buhara, Hive oralara gitmiş. Türkiye'deki seyahatinden bir yıl önce. Rusya'dan geçip Orta Asya'ya gitmiş. Rusları biraz sevmiş ama Çarlık yönetiminden pek haz etmemiş. Bunda tabii Çarlık Rusyası'nın Asya'daki İngiliz menfaatlerini tehdit etmesinin de rolü büyük.

Fred Barnaby Osmanlı Devleti'nin milletler arası itibarının en düşük olduğu 1876 yılının sonbaharında kış iznini Türkiye'de geçirmeye karar verdiğini söylüyor. Şimdi efendim böyle zahmetli bir yolculuk yapması işte beni Fred Barnaby'nin bir istihbaratçı olduğu kanaatine sevk etti. O devirde Osmanlı Devleti'nin Muharrem kararnamesiyle iflasını ilan ettiği, istikraz tahvillerinin yabancı sahiplerine faiz ve ana para ödemelerini durdurduğu bir devir. Bu tabii İngiltere'de çok aleyhte bir hava meydana getirmişti. Barnaby İngiliz vatandaşlarının cebinden 1 milyon sterlini aşkın bir paranın bu yolla uçtuğunu yazıyor. Tabii bu sırada Türklerin Bulgarlara zulmettiği rivayetleri Avrupa efkarı umumiyesinde kamuoyunda çalkalanıyor. Ayrıca memleketteki Rum ve Ermenilerin de diri diri derilerinin yüzüldüğü, gerek Anglikan Kilisesi mensupları gerekse Liberal Partili devlet adamları tarafından ısrarla iddia ediliyor. Böyle bir devir. Tabii daha önceki seyahatini yaptığı Rusya ise alttan alta bu Türk düşmanlığını durmadan körüklüyor. İngiliz yüzbaşısı Rusya'yı daha önce gördüğü için Rusların bu ithamlarından şüpheleniyor ve yutmuyor Rusların bu propagandalarını. Gideyim de bir kendim göreyim diyor. Hakikaten olup biten nedir? Hakikaten bahsedildiği gibi bir zulüm var mı Hristiyanlara, yok mu? İşte bunu incelemek, tahkik etmek üzere, bu şayiaları yerinde tahkik etmek üzere 1876 yılının sonunda Türkiye'ye geliyor. Bu yılın sonunda değerli dinleyiciler, İstanbul'da milletler arası bir konferans tertiplenmişti. Tersane konferansı denir buna. Ve ertesi sene 1293 kanun esasesi ilan edildi. Ama bunlar bir sene içinde bir Osmanlı-Rus harbinin çıkmasına mani olamadı. Avrupalılar bu atraksiyonları kabul etmediler ki Mithat Paşa'da bu atraksiyonların sahibi. Osmanlı Devleti'ne karşı olan antipatilerini müspete döndüremediler. Şimdi Fred Barnaby 1876 yılının Kasım ayı ortalarında yanına İngiliz uşağı Redford'ı alıp yola koyuluyor. Yalnız önce Londra'daki Osmanlı sefirine bir mektup yazıyor ve bundan dolayı izin istiyor. Osmanlı sefiri kendisine normal bir pasaport gönderiyor. Ama bu pasaport mahalli memurlara gösterecek bir çeşit tavsiye mektubu olduğunu biz anlıyoruz. Barnaby Üsküdar'dan Rus sınırına kadar, yani Erzurum, Kars, Van'a kadar Kuzey Anadolu'yu atla boydan boya geziyor. İşte kitap okunduğu zaman bu notlar, Barnaby'nin enteresan tespitleri hayli dikkat çekiyor, hayli alaka uyandırıyor.

Fred Barnaby trenle Londra'daki Charing Cross istasyonundan Dover'a hareket ediyor. Oradan gemiyle kaleye geçiyor karşı tarafa. Yine trenle Paris üzerinden Marsilya'ya gidiyor. Ve gemiyle İzmir ve İstanbul'a geliyor. İzmir'den İstanbul'a giderken kaptan Odessa'ya götürdüğü 300 ton kurşun cevherini Barnaby'ye gösteriyor. Aylardır bu hattın gemileri her hafta böyle bir kargo taşıyor. Kaptan, bu kurşunun bir kısmı müminlere mermi halinde geri dönmezse şaşarım demiş. Fred Barnaby bunu da hatıralarında yazıyor. Enteresan, buna müsaade edilmesi. Halbuki İslam topraklarından düşmana kurşun, mermi, demir gibi silah yapılacak malzemelerin satışı aslında kanunen yasaktı. Ama işte o zaman bu meşrutiyet davasında olanlar bunu atlamışlar olsa gerek.

Efendim, Barnaby'nin İstanbul'a ilk gelişi değil. Daha önceki gelişlerinde İngiliz otellerinden memnun kalmadığı için bu kere bir Fransız oteline yerleşiyor. Hotel Luxemburg'a. İstanbul'a indiği akşam bir Türk kafe şantanında Sultan Abdülaziz Mersiyesi dinlediğini anlatıyor. Sultan Abdülaziz öldürülmüş. Onun arkasından demek ki acıklı şiirler yazıyorlar. Levanten dostları da, yani Osmanlı ülkesinde yaşayan Fransız, İtalyan, İngiliz asıllılar. Onlara Levanten denir. Yani Doğu Akdenizli demek bunlara. Bunlar Barnaby'ye Sultan Aziz'in adam akıllı Rus nüfuzu altında kaldığı için öldürüldüğü dedikodularını aktarıyorlar. Efendim, doğru mu bu? O zaman Sultan Abdülaziz'in son zamanlarında Nedim Paşa sadrazamdı. Nedim Paşa hakikaten muazzam Rus nüfuzu altında birisiydi. Nedimov denecek kadar. Sultan Abdülaziz'in Nedim Paşa'yı Rusların düşmanlığını bir miktar olsun azaltmak için sadrazam yaptığı anlaşılıyor. Fakat buna rağmen Rusların düşmanlığına mani olamamış. Vaka, Sultan Aziz tahttan indirildikten ve Nedim Paşa sadaretten düştükten sonra az bir zaman sonra Osmanlı-Rus Savaşı'nın çıkması da Sultan Abdülaziz'in doğru yaptığını, haklı olduğunu gösteriyor. Dönelim Barnaby'ye. İşte Sultan Aziz'in böyle Rus nüfuzu altında kaldığı için öldürüldüğünü söyleyenler Barnaby'ye İstanbul'da gereğinden çok hürriyet olduğunu ve Rus sefiri General Ignatiev hususi olarak ayarlamazsa bir Hristiyan kıyımı olma ihtimalinin hiç bulunmadığını söylemişler. İstanbul'a bir İngiliz işgal ordusu gelmesinin Türk olsun, Hristiyan olsun bütün sınıfları çok sevindireceğini, çünkü böylelikle kağıt paradan başka bir şey olmayan ülkeye biraz altın geleceğini de anlatmışlar. Ne Londra'da sizin onca övündüğünüz iyi idare sisteminizden ötürü, ne de başıbozuklar tarafından kesilme korkusundan, sadece memleketin çökük ekonomisinden bir nebze olsun, millet nefes almak için bunu ister. O ekonomik durumu da anlatalım değerli dinleyiciler. Kırım Harbi sebebiyle Osmanlı Devleti, Kırım Harbi'ni biliyorsunuz, o zamanlar Osmanlı Devleti'nin başında olan ve aşırı İngiliz hayranlığıyla tanınan Mustafa Reşit Paşa milletin başını açmıştır. Yerini sağlamlaştırmak için. Bu harpte 1854 tarihli bu harpte 54-55-56'ya kadar sarkan bu harpte İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar bizim müttefikimizdi. Türkiye'ye geldi bunların orduları. Türkler bunların bütün masraflarını karşıladılar kendi ordularıyla beraber. Ruslar yenildi. Bunun karşılığında hiçbir şey elde edilemedi. Çünkü Osmanlı Devleti'nin bu harbe sokulması Rusya'yı zayıflatmak ve İngilizlerin Hindistan hakimiyetini kurmak için Türkleri zayıflatmaktan başka bir maksat taşımıyordu. Bu harbi yapabilmek için Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa borç almak zorunda kaldı. Bu borç derhal eridi gitti. Masraflar çok. Rantabl da kullanılamadı. Bu borcu başka borçlar takip etti ve 1876 yılına gelindiğinde 22 yıl içinde Osmanlı Devleti 20 yıl içinde bu borçları ödeyemez duruma geldi. Ve Nedim Paşa'nın zamanında ilan edilen Muharrem kararnamesiyle Osmanlı Devleti bir moratoryum yayınladı. Bu işte bu moratoryum hem Osmanlı Devleti'nin itibarını beş paralık etti hem de Avrupalıların çok büyük maddi zarara uğramasına sebebiyet verdi. İşte bundan dolayı Avrupa'da Türk düşmanlığı arttı. Bu hadise memleketi 93 Harbi'ne götürdü. Osmanlı-Rus Harbi'nde Osmanlı Devleti tarihinde görmediği bir mağlubiyet alarak yine tarihinde görmediği bir felakete uğradı ki bu Moğolların işgalinden sonra Müslüman Türklerin yaşadığı en büyük belaydı. Bu hadiseden sonra, yani 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonraki buna halk 93 Harbi denir. Osmanlı ülkesinin neredeyse yarısı kaybedildi. Sayınma kaybedilen ülkeleri Bosna ve Hersek, Romanya, Bulgaristan, Kıbrıs, Kars, Ardahan, Batum, Mısır, Tunus, bunların hepsi 93 Harbi denilen bu felakette kaybedildi. Ondan sonra bunlardan sadece Kars, Ardahan, Batum da değil geri alınabildi. Onun dışındaki hiçbirisi tekrar ele geçmedi. İşte böyle bir felaket. Bu felaketin hemen arkasından o zamanki padişah Sultan Abdülhamit Ramazan kararnamesi diye bir kararname yayınlayarak Avrupalılarla anlaştı. Ve Osmanlıların dış borçlarının faizlerinin kaldırılmasını sağladı. Avrupalılar bari ana parayı alalım diye buna razı oldular. İkinci teklifi de şuydu. Ana paradan üçte bir tenzilat yapın. Bunun karşılığında sizin borcunuzu teminat altına alayım. Bunu da kabul ettiler. Ve böylece Düyun'u Umumiye İdaresi kuruldu. Ve Osmanlı Devleti'nin inhisar gelirleri, gümrük ve inhisar gelirleri, yani tuzla, tütün gelirleri doğrudan Düyun Umumiye İdaresi'ne gelerek buradan dış borçların
ödenmesi için bir fon oluşturuldu. Böylece Avrupalılar Osmanlı borçlarını alabildiler. Osmanlı Devleti bu borçların büyük bir ağırlığından kurtuldu. Sultan Abdülhamit Hali Saltanatı'nda bu borçların tamamını ödedi. Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra İttihat ve Terakki hükümeti başta Almanya olmak üzere Avrupa devletlerinden yüklü miktarda borç aldı. Cumhuriyet devrine intikal eden ve ödenmesi 25 yıl süren Osmanlı borçlarının esası işte İttihat ve Terakki idaresi zamanında alınan hesapsız borçlardan ibarettir. Bunu çok kimse bilmez ve bu konuda çok yanlış spekülasyonlara varırlar. Onu da yeri gelmişken anlatmak istedim.

Fred Barnaby'nin İstanbul'da görüştüğü Ermeni ileri gelenleri Rus hakimiyeti altına girerlerse şimdikinden 10 kat kötü duruma düşeceklerini, Osmanlılardan tek istediklerinin mahkemelerde Hristiyanların da sözüne Müslümanlarınki kadar değer verilmesi olduğunu belirtmişler. Malum İslamiyet'e göre Müslümanlar arasındaki davalarda Hristiyanların şahitliği kabul edilmez. Hanefi mezhebinde bu mümkün değildir. Ancak gayrimüslimlerin kendi aralarındaki davalarda kendi aralarından şahitlerin kabulü mümkündür. Osmanlı Devleti'nde de bu esas uygulanıyordu. Yani Müslümanlar aleyhine gayrimüslimin şahitlik yapması mümkün değildi. Ama gayrimüslimler kendi aralarında şahit olabilirlerdi. Müslümanların şahidi ancak Müslümanlardan olabilirdi. Bu esastan vazgeçilirse Ermeniler çok memnun olacaklarını söylemişlerdir. Osmanlı Devleti sonuna kadar bu şeyi kabul etmemiştir. Bu talebi kabul etmemiştir. Osmanlı Devleti yıkılana kadar bu devam etmiştir.

Fred Barnaby uzun seyahatine çıkmadan evvel Çatalca'daki istihkamlarda vazifeli eskiden tanıdığı bir İngiliz albayını ziyaret etmiş. Trenle Hadımköy'üne giderken kompartıman arkadaşı olan İngilizler Türkiye'de hükümetin verdiği kilometre garantisi sebebiyle yabancı demiryolu şirketlerinin düz hat yapmadıklarını, yolu dolaştırdıklarını, ayrıca Krupp'unda 150 sterlin değerindeki topları Osmanlı ordusuna 750 sterline sattığını açıklamışlar. Hadımköy istasyon şefinin ayda 80 sterlin maaşlı bir Macar olduğunu da Barnaby yazmaktadır.

Fred Barnaby İstanbul'da sadece iş için değil, gezmemiş, biraz da eğlenmiş. Gayrimüslimlerin gittiği ve çalıştırdığı müzikollere devam etmiş. Burada Fransız, Macar ve İtalyan konsomatristlerin çalıştığını söylüyor. İstanbul'da yol için bir uşak lazım. Bir uşak kiralıyor Barnaby. Ayda 4 sterlin pound maaşla bir yerli uşak kiralıyor. 5 tane de at satın alıyor ve yola düzülüyor. Galata'dan araba vapuruyla Üsküdar'a geçiyorlar. O zamanlar İstanbul'da araba vapurları vardı ki dünyada ilk defa araba vapuru İstanbul'da Osmanlılar zamanında kullanılmıştır. Araba vapuruyla karşıya geçiyorlar. Vapurda ince Müslüm peçelerinin arkasından yüzlerini hayal meyal gördüğü üst sınıf Türk kadınları hakkında acıma hissi duyduğunu söylüyor. Bunların binde birinin okuma yazma bilmediklerini, yani bunların binde birinin okuma yazma bildiğini, çoğunun okuma yazma bilmediğini söylüyor ve buna şaşmadığını, çoğu sadece dedikodu yapmak ve yemek içmekle oyalandıkları için zihin melekeleri körlenmiş diye bir yorum yapıyor Barnaby. Tabii o zamanki İngiliz hayatına alışmış bir kimse için bu normal bir tavır. Fakat şöyle bir gelenek vardı tabii Osmanlılarda. Kadınlar o zaman mektebe gönderilmezdi ama kadınlar bir kadına lazım olan terbiyeyi, kültürü, tahsili evlerinde ve tanıdık hocalar, hanımlar marifetiyle alırlardı. Bundan dolayı kadınların bir eksikliği söz konusu değildi. Kadınlar okumayı da gayet iyi bilirlerdi. Yazmayı bilen sayısı az olduğu doğrudur ama eski kültürde zaten yazmak ve okumak birbirinden ayrı iki enstrümandı. Onun için çoğunun dedikodu yapmak ve yemek içmek için oyalandıklarını söylemesi doğru değil. İstanbul hanımlarının becerileri, el maharetleri, yemek yapmaktaki, dikişteki, nakıştaki becerileri ve Osmanlı kültürüne, İslam kültürüne olan vukufları çok kimsenin hayranlığını çekmiştir. Fred Barnaby'nin uzaktan peçe arkasında gördüğü kadınlar için böyle düşünmesi gayet normal ama işin aslında pek öyle olmadığını da çok kimse bilmektedir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Değerli dinleyiciler, 1876 yılında bir İngiliz yüzbaşısı Frederick Barnaby İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan seyahate çıkıyor ve Anadolu'yu Kars'a kadar bir baştan bir başa at üstünde kat ediyor. Frederick Barnaby'nin daha önce Rusya'ya seyahat yaptığı ve sonra Sudan'da General Gordon'la beraber asilere karşı çarpışırken öldürüldüğünü nazara itibari alırsak kendisinin istihbaratla dirsek teması içinde olduğunu anlamak mümkün. Frederick Barnaby'nin özelliği öncelikle Türk dostu oluşu ve bir baştan bir başa Anadolu'yu kat ederken gördüğü enteresan hadiseleri bizlere nakletmektedir ki bu o yıllar itibariyle Anadolu halkının yaşantısı ve bakış açısını bize göstermesi bakımından önemli. Frederick Barnaby 7 dil bilen, kalemi kuvvetli, ifadesi düzgün ve olabildiğince objektif bir seyyah. Onun hatıralarını daha önceki programlarda sizlere nakletmeye çalışmıştık. Bugün de bu hatıralardan bir kesit sunmak istiyoruz.

Değerli dinleyiciler, seyyahımız Sivas'tadır. Sivas 7000 haneli bir şehir o zaman. Hükümetin emrindeki bir İtalyan mühendisle konuşuyor Barnaby. Hristiyanlara kötü davranıldığı yok. Yalnız geçen hafta dışarıdan gelen redifler, yani ihtiyat askerleri, birkaç Ermeni dükkanını yağmalamış. Vali Paşa daha gelecek redifler var mı diye geçici bir tedbir olarak Hristiyanların dükkanlarını kapatmış. Ermeniler bu olaya çok kızgın. Barnaby o zamanlarda Avrupa'da kamuoyunda Türklerin Hristiyanlara kötü davrandığı, Bulgarları kestiğine dair bir takım gazete haberleri çıkıyor. Bu haberleri yerinde tetkik ediyor ve hiçbirisinin doğru olmadığı neticesine varıyor ve zaman zaman bunlardan da bahsediyor. Hatta Sivas'a gittiğinin ertesi günü ilk iş olarak kendi başına hapishaneye ziyarete gidiyor. Azılı mahkumlar koğuşunda elleri ayakları birbirine zincirli 27 tane hırpani mahkum görüyor. Hapishane günde adam başına bir okka ekmekle su veriyor. Ama mahpusların arkadaşları dışarıdan yiyecek getirebiliyorlar. Bu hükümlülerin çoğu soygundan ve cinayetten yatıyor. At ve sığır çalmış Kürtler ve Çerkezler ekserisi. Hapishanede 102 mahkum var. Sadece 6 tanesi Ermeni. Onlar da parayla alakalı yolsuzluktan dolayı içeri girmişler. Yaşlı bir Çerkez katilin idamı için İstanbul'dan ferman gelmiş. Vali İshak Paşa bu fermanı uygulatmıyor. Ama paşa da yaşlı olduğu için ölür de beni astırır diye katil korku içinde. Burada Barnaby o zamanki Osmanlı hukukundaki bir hadiseyi anlatıyor. Birine idam cezası verilince mutlaka İstanbul'a yollanıyor. İstanbul tasdik ederse, merkez tasdik ederse ve ferman çıkarsa uygulanıyor. Fakat valinin bunu durdurma yetkisi var. Ama şu şartla: ölenin yakınları katili affederlerse veya katilin diyet ödemesine, tazminat ödemesine razı olurlarsa o zaman idam cezası uygulanmıyor. Barnaby bu adeti ilginç buluyor ve bundan bahsediyor. Ayrıca bu İshak Paşa'nın çok zengin olduğunu ve Erzincan'da bir cami yaptırdığını da söylüyor. Sivas'taki Ermeniler validen memnun değiller. Valiyi niçin sevmediklerini tahkik ediyor. Valinin çok dürüst olduğu, rüşvet almadığı için sevmediklerini öğreniyor. Yani Ermenilerin valiye olan antipatileri rüşvet almamalarından dolayı. Valinin cimri olmadığı kolayca ispatlanabiliyor. Çünkü İshak Paşa'nın Erzincan'da yaptırdığı caminin 40 bin altın liraya mal olduğunu Barnaby görmüş ve hatıralarına kaydediyor.

Barnaby Sivas'tayken 3 tane Amerikalı misyonerle karşılaşıyor. Yıllar önce Anadolu'da yerleşmişler ve bazı Ermenileri kendi mezheplerine kazandırmışlar. Amerikalılar ve İngilizler Ermeniler arasında çok misyonerlik faaliyeti yürüttüler. Ola ki işlerinden bir kısmını protestan yaparız da Osmanlı ülkesinde bizim de destekleyeceğimiz, bu vesileyle Osmanlı hükümetini tehdit edeceğimiz adamlar olur dediler. Az sayıda Ermeni'yi protestan yapmaya muvaffak oldular parayla, vaatlerle. Fakat hiçbir Müslümanı dinini değiştirmeye razı edememişlerdi diyor Frederick Barnaby. Yozgat'ta anlatıldığı gibi Ermeni kız ve erkek çocuklarının ailelerinden alınarak İshak Paşa'nın sarayına kapatıldıklarının doğru olup olmadığını soruyor Frederick Barnaby bu Amerikalı misyonerlere. İshak Paşa Sivas valisi. Misyonerlerden bir tanesi hayır, böyle bir hadisenin doğru olduğuna dair hiçbir şey kulağımıza gelmedi. Kazığa oturtulma konusunu açtım. Paşa'nın emriyle kazığa oturtulmuş Hristiyanların olup olmadığını sordum. Bu da Yozgat'taki dedikoduydu. Üç misyoner çok şaşırıyorlar. Böyle bir şeyin mevzubahis bile olmadığını söylüyorlar. Hatta işlerinden bir tanesi Türklerin zalim bir millet olduğunu fakat adaleti tatbik etme metotlarının kötü olduğundan başka bir şey söyleyemeyeceğini söylüyor ve bu kazığa oturtulma iddiasını reddediyor. Bu da enteresan.

Barnaby'nin uşağı Mehmet bir Ermeni papuççuyla pazarlık ederken, o zaman Barnaby kağıt para ile madeni para arasında fark olduğunu kavruyor. Saymaca değeri 100 altın veya gümüş kuruş olan bir kayme lirası eskiden 125 kuruşken şimdi 165 kuruşa düşmüş. Savaş çıkarsa daha da düşecek. Yani gümüş veya altın para kıymetini muhafaza ediyor ama bunun karşılığında bastırılan kayme denilen kağıt para kıymetini muhafaza edemiyor. Zaten kısa bir müddet sonra Osmanlı hükümeti bu kaymeleri piyasadan çekmiş, altın, gümüş para ve bakır para tedavülü devam etmiştir.

Bir devletler hususi hukuku meselesi ortaya çıkıyor Sivas'tayken. Sivas'ta bir baş mühendis var. Rus tebasından ayrılma bir Polonyalı. Karısı da İtalyan. Bir çocukları var. Adam ölüyor. Babası Rusya'da. Mirası hangi kanuna göre taksim edilecek? Bunun üzerine hükümet bu mirası nasıl taksim edildiğini bilemediği için, ki oğlu var bir de karısı var, valiye müracaat ediyor. Vali, kocanızın bağlı olduğu büyükelçiliğe mektup yazınız ve ülkenizde, yani ölenin ülkesinde veraset kanununu nasıl işlediğini sorun, o zaman size hakkınız olan her şeyi veririz diyor. Bunun üzerine Barnaby tavassut ediyor. 2 aylık maaşı karısına veriliyor ve işi yerinde takip etmesi için kadın İstanbul'a yollanıyor. Bir Sivaslı bu kadıncağıza acımış, onu evine almış, orada barındırıyor. İtalyan kadın orada kalıyor ve ondan sonra İstanbul'a yollanıyor işini takip etmek üzere.

Bu aralarda İstanbul'da tersane konferansı var. Avrupa devletleri toplanıyor. Balkanlarda reform yapılması için bir konferans yapıyorlar. O sırada kanun esası ilan ediliyor. Kanun esasının ilanını Mithat Paşa acaba Avrupalıların hoşuna gider mi diye düşünüyor ama hiçbir netice vermeden dağılıyor. Sivas'taki 3 Amerikalı misyoner de gene görüşüyorlar. Ermenilerin cahil ve çok hilekar olduklarını söylüyorlar. Ruslar buraya gelirlerse bizi hemen sınır dışı ederler diyor. Meğerse Ruslar bu havalideki Ermeni vatandaşları üzerinde çalışıyorlar. Hatta Babali'ye karşı ayaklanırlarsa onlara kontluk, düklük gibi ünvanlar vereceğiz diye genç Ermenileri aldatmaya çalışıyorlar. Vali Paşa Frederick Barnaby'ye Rusların entrikaları olmasa biz Türkler Hristiyanlarla Ermenilerle çok iyi yaşardık diye devam ediyor. Ne çare ki Ignatiev yani Rus elçisi çok zeki, bizi rahat bırakmıyor ve aramızda anlaşmazlık meydana getirmek için elinden geleni yapıyor diyor Frederick Barnaby'ye. Bu arada Frederick Barnaby Sivas'tan 2 kilometre uzaklıktaki Ermeni Nişan Manastırı'nı ziyarete gidiyor. Nişan Ermenice haç demektir ve umumiyetle haç şeklinde yapılan manastırlara, kiliselere Surp Nişan Mukaddes Haç ismi verilir.

Frederick Barnaby manastırdan sonra şehrin en büyük camisine gidiyor. Tavana tutuşturulmuş gümüş bir zincirin ucunda bir deve kuşu yumurtasının asılı durduğu dikkatini çekiyor. Kendisini binayı gezdiren Türk'e yumurtanın niçin asılı olduğunu sorması üzerine şu cevabı alıyor. Efendi, deve kuşu daima yumurtladığı yumurtalara bakar. Bir tanesi gözüne kusurlu görünürse onu kırar. Yumurta burada insanlara bir ikaz olarak asılı. Şöyle ki kötü oldukları takdirde Allah onları tıpkı deve kuşunun yumurtasını kırması gibi kıracaktır. Tabii bu gezdirenin izahı, fakat esas sebep şudur. Deve kuşu yumurtası örümcek ağının teşekkülüne mani olur. Bu sebeple camilerde deve kuşu yumurtası mutlaka bulundurulur ki örümcek ağı teşekkül etmesin diye.

Hükümet 3 milyon liralık kağıt para çıkarmaya söz vermiş ama 11 milyon liralık çıkarmış. Bunun üzerine altın spekülasyonu başlamış. Sivaslı Ermeni tüccarlar telgrafla İstanbul borsasını takip ederek büyük kar sağlıyorlar diyor Frederick Barnaby. İstanbul'dan getirilen şekerin libresi yani 450 küsur gramı 18 peniymiş. Yani 1,5 şilin. Bir şeker fabrikası kurulsa çok para kazanılabilir. Şeker pancarının tonu 8 şilin. Daha ucuza da yetiştirilebilir. 20 şilin bir sterlindir. Makinaları çalıştırmak için civar dağlardan su bulmak işten değil, kömürde bol diye Frederick Barnaby bazı değerlendirmelerde bulunuyor.

topuzlu, şişli, çengelli, bıçaklı dervişler. Rifai dervişleri demek ki buradan geçiyorlar. Bunlar dikkatini çekmiş. İşi gücü olmayan yüzlerce kişinin bu manzarayı seyretmek üzere bu gösteriye dahil olduklarını anlatıyor.

Frederick Barnaby Sivas'tan yola çıkıyor. Erzincan'a, oradan Erzurum'a geçecek. Dudusa adlı bir Ermeni köyü civarında bazı rediflerin, değerli dinleyiciler, o zamanlar Osmanlı ordusu Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldıktan sonra gönüllü ve mecburi askerlik getirilmişti. Ordunun ihtiyacı ne kadarsa her askerlik bölgesinde 20 yaşını geçen gençler, Müslüman gençler kuraya katılırlardı. O sayı dolana kadar çekenler birinci tertip olarak askere alınırlar. Bunun dışında kalanlar ikinci tertip olarak bir sonraki devreye alınırlardı. Askere alınanlar mümkün mertebe memleketlerine yakın yerlerde askerlik yaparlardı. Askerlik müddeti 4 seneydi. 4 seneden sonra 6 sene rediflik, ondan sonra kalan 12 senede yaklaşık 15 senede ihtiyat olarak, müstahfız olarak herkes evinde tabii o devirde. Şimdi redif askerliğini yapıp geliyor memleketine, fakat senede bir ay talim yapıyor. 6 sene böyle her sene bir ay talimle idare ediyor. İhtiyaç olduğu zaman bu redifler orduya alınmak üzere. Bir ara Osmanlı hükümeti bu rediflerden jandarma olarak istifade etmiştir. İşte bu devirde, böyle bir devir, bu redif askerleri Dudusa diye bir Ermeni köyünde kadınlara tecavüz etmişler. Böyle bir rivayet geliyor. Barnaby diyor ki, Anadolu'daki sözde Hristiyanların bana anlattığı başka birçok masal gibi bu da hayali çıktı. Görmediğim şeye inanmama kaidem burada da tuttu. Araştırdım. Rediflerin tek suçu, köyden aldıkları ekmeklerin parasını ödememişler. Ama ne yapsınlar? Başlarındaki yetkililer onlara para vermemiş. Alaylarının adını yazdırmışlar. Köylüler karargaha başvurup paralarını alacaklar. Mesele çözüldü. Bu Dudusa köylüleri validen, Sivas validen çok memnunlar. İki ay önce komşu bir köyden Türkler 50 tane koyunlarını çalmış. Paşa'ya haber vermişler. Paşa hemen asker göndermiş. Suçluları da koyunları da yakalatmış. Sahiplerine teslim etmiş.

0: şimdi reklamlar.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye Sigorta.com.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.

0: TGRT Haber Merkezi'nden yeniden merhaba, ben Seda Akbay. Yeni saatte hafta sonu haberleriyle devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak gözler milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifindeydi. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Adalet Komisyonu'nda neler yaşandı? Bakalım birlikte terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifi 360 milletvekili tarafından meclise gönderilmişti. Ve komisyonda görüşmeler başlamadan önce girişte ve görüşmeler esnasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Teklifin tamamı üzerindeki görüşmeler sırasında da bazı gerginlikler yaşandı. Teklife itiraz eden İYİ Partililerle MHP'li vekiller arasında sık sık tartışma oldu. Teklif 18 saat süren görüşmelerin sonunda komisyonda kabul edildi. Gözler şimdi pazartesi günü genel kurul aşamasına çevrildi. Evet, terörsüz Türkiye hedefiyle hazırlanan tarihi çerçeve yasa teklifini görüşmek üzere Adalet Komisyonu'nda görüşmeler yapıldı. Türkiye'nin kilitlendiği bu kritik toplantıya kapıdaki izdiham, salondaki bunaltıcı sıcak ve tavan yapan yüksek tansiyon damga vurdu. İşte tarihi toplantıda yaşananlar.
1: Yok böyle bir şey.
2: Sürecin yeni aşamasını da uhulet ve suhuletle yöneterek önce terörsüz Türkiye, ardından terörsüz bölge hedefimize vasıl olacağız.
3: Kapıda izdiham, salonda bunaltıcı sıcak ve tavan yapan yüksek tansiyon. Adalet Komisyonu çerçeve yasa teklifini görüşmek için toplandı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi için Adalet Komisyonu toplandı.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifi Adalet Komisyonu'na geldi. Görüşmeler sürüyor.
3: Ancak tarihi mesai kelimenin tam anlamıyla fırtınalı başladı.
2: Türkiye'nin ortak geleceğine 86 milyonun kardeşliğinin bir kat daha sağlamlaştırılmasına atılan çok değerli bir imzadır.
3: Görüşmeler başlamadan hemen önce salonun kapısında hareketli anlar yaşandı. İYİ Parti milletvekilleri uzun süredir kapıda bekletildiklerini ileri sürdü. Açın kapıyı sesleri koridorları inletti. Vekiller salonun kapısını yumrukladı. Sadece vekiller değil, basın mensupları da salona girebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Kalabalık büyüktü. Kapı önünde tam bir izdiham yaşandı. Büyük bir itiş kakış meydana geldi.
5: Kapıyı açın bir saniye.
3: Kapı krizi aşıldı. İçeri girildi girilmesine ama bu kez de salondaki bunaltıcı sıcaklar vekilleri vurdu.
6: Siyasi parti grupları veya şahısları...
3: Nefes almanın bile zorlaştığı o dakikalarda milletvekilleri ellerindeki kanun teklifi kağıtlarını yelpaze gibi kullanarak serinlemeye çalıştı. Salondaki hararet tavan yapınca çare acil durum takviyesinde bulundu. Meclis görevlileri salona apar topar büyük vantilatörler taşıdı. Salonun dört bir yanına yerleştirilen vantilatörler esmeye başlayınca vekiller de derin bir nefes aldı.
6: Bu maddede de kanun amaç ve kapsamı dairinde.
3: Tarihi oturum komisyon başkanı Cüneyt Yüksel'in açılış konuşmasıyla başladı. Yer yer sataşmalar, aniden patlak veren tartışmalar. Toplantıda tansiyon yüksek. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül komisyonda konuştu. Teklifin herhangi bir genel af ya da şahsı özel af niteliği taşımadığının altını çizdi. Geçici olduğunu vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da terörü tarihin çöplüğüne gönderiyoruz dedi. Sabah erken saatlerine kadar sürmesi bekleniyor tarihi komisyonun. Peki çerçeve yasanın kabul edilmesi için ne şart aranıyor? Toplantıya katılan vekillerin salt çoğunluğu, yani yarısından bir fazlasının oyu.
4: Teklifin komisyonda kabul edilmesinin ardından pazar günü genel kurulda olması bekleniyor.
3: Bu teklif vekillerin genel kurulda son mesaisi olacak. Ardından meclis 1 Ekim'e kadar tatile girecek.
0: Adana'da içme suyu projesi çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Üzücü olay Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yaşandı. Yedi Göze içme suyu projesi kapsamında boru döşeme çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Göçük altında kalan 5 işçiden Necmettin Tok hayatını kaybetti. Bekir Çelik ise yaralı olarak kurtarıldı. 3 işçinin kendi imkanlarıyla kurtulduğu belirtiliyor. Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tok'un cenazesi ise otopsi için morga götürüldü. Efendim, dün Suudi Arabistan'da tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında. İletişim Başkanlığı bu anlaşmayla ilgili İsrail'le hesaplar tarafından dezenformasyon amacıyla Üçlü İttifak Anlaşması, Mekke Anlaşması'na dair paylaşılan iddiaları yalanladı. Mekke Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği iddiaları reddedildi.
3: Mekke'de tarihi anlaşmada imzalar atıldı. Sosyal medyada algı operasyonlarına başlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaları yalanladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail'li hesaplar tarafından dezenformasyon amacıyla Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dair paylaşılan iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada Mekke Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği iddiaları reddedilirken, söz konusu ittifakın NATO'ya bir alternatif olmadığı belirtildi.
7: Sosyal medya platformlarında yer alan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimidir.
3: Açıklamada anlaşmanın amacının bölgesel istikrar olduğunun altı çizildi.
7: Mekke Ortak Savunma Anlaşması saldırgan bir askeri blok değil, caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenlemedir. Anlaşma 3. bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta. Savunma sanayi işbirliği, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
0: Ve Dışişleri Bakanlığı ise Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayan turizm planına sert tepki gösterdi. İşte bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli'den gelen açıklamalar.
3: Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yunanistan'ın turizm planına sert tepki gösterildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabından Yunanistan tarafından ilan edilen turizm özel mekansal çerçevesine ilişkin yaptığı paylaşımda bildiriye karşı çıkan ifadelere yer verdi.
7: Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen turizm özel mekansal çerçevesinin aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır. Bu vesileyle çevrenin korunması gibi evrensel değerlerin siyasi sayıklarla araçsallaştırılmasına yönelik gayretlerin beyhude olduğunu ve ülkemizin yerleşik hukuki tutumunu hiçbir şekilde etkilemeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz.
3: Keçeli, Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti.
7: Uluslararası deniz hukuku söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil olmak üzere işbirliğini teşvik etmektedir. Bu çerçevede ülkemizin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatıyoruz. Türkiye 7 Aralık 2023 tarihli dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza etmektedir.
0: Ve Avrupa alev alev, yangınların bilançosu da büyüyor. Kuraklık, rekor sıcaklıklar ve peş peşe çıkan orman yangınları kıtayı küle çevirdi. Yarım milyon hektardan fazla alan yandı. Ekonomik kayıp 19 milyar euroya ulaştı.
3: Yeah. Avrupa'nın dört bir yanında yangın alarmı sürüyor. Kuraklık ve aşırı sıcakların etkisiyle çıkan orman yangınlarında 500 bin hektardan fazla alan kül oldu. İspanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülke yangınlarla mücadele ederken ağır ekonomik kayıplarla karşı karşıya. ABD merkezli meteoroloji şirketi AccuWeather'ın araştırmasına göre Avrupa genelindeki yangın ve sıcak hava dalgalarının ekonomik faturası yaklaşık 19 milyar euro. Felaketle mücadele eden ülkelerse yeni çözümler arıyor. İspanya ve Fas aşırı sıcakların ardından gelen ani sağanakların yol açtığı su baskınlarına karşı sünger asfalt uygulamasını kullanmaya başladı. Bu özel asfalt yağmur suyunu emerek yer altına aktarılmasını sağlıyor. Böylece hem su baskını riskinin azaltılması hem de su kaynaklarının korunması hedefleniyor. Ancak Avrupa'da yangın sezonu henüz sona ermiş değil. Uzmanların dikkat çektiği tablo değişmiyor. Kuraklık, sıcak hava ve yangınlar aynı anda etkisini artırırken Avrupa'da iklim krizinin ekonomik ve ekolojik faturası her geçen gün büyüyor.
8: TGRT FM Haber.
9: Şimdi reklamlar.
10: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Hindistan'ın büyük evliyalarından Kutbuddin-i Bahtiyar Kaki Hazretlerinin hayatını anlatacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere bu büyük zatın hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Kutbuddin-i Bahtiyar Kaki Hazretleri Hindistan'ın çok büyük evliyalarından, daha önce Muhyiddin-i Çeşti Hazretlerinin hayatını anlatmıştınız. Onun talebelerinden aynı zamanda halifesi ve talebesi. Bugün bu zatın hayatını anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Tabii efendim.
0: Buyurun.
1: Efendim Kutbuddin-i Bahtiyar Kaki Hazretleri Kudüs'e sürru büyük bir evliya. Mavera-ün-Nehir'de doğmuş. Mavera-ün-Nehir eskilerin Türkistan dedikleri mıntıkadır. İki nehir arası demek. Yani Amuderya ve Sırıderya.
0: Evet.
1: Amuderya Ceyhun Nehri, Sırıderya Seyhun Nehri. Bu iki nehrin arasındaki topraklara, geniş araziye ne derler?
0: Mavera-ün-Nehir.
1: Mavera-ün-Nehir derler. Orada Uş şehri var. Uş. Uş şehrinde doğmuş. Onun için Uşi de derler bu zata. Evet. Tabii babacığı kendisi 1,5 yaşında iken vefat etmiş. Yani çok küçük vefat etmiş. 17 yaşındayken bir vesileyle Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri bunun memleketine gelmiş. Kutbuddin Bahtiyar Hazretleri memleketine gelmiş. Çok genç tabii. 17 yaşında. Fakat Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri'ni görünce çok hoşuna gitmiş, sevmiş, aşık olmuş. Bu büyük zatın talebesi olsam ne güzel olur diye kalbinden geçirmiş ve talebeliğe kabul etmesi için Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri'ne yalvarmış Alper Bey. Efendim, Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri de kalp gözüyle bu gençteki istidadı, yani kabiliyeti görerek onu talebeliğe kabul etmiş. Efendim hatta Bağdat'a da gitmiş bir ara. Bağdat'ta Ebu'l-Leysi Semerkandî Hazretleri var, büyük alim. Onun bir camii var. O camide meşhur evliyalardan Şihabiddin-i Sühreverdi Hazretleri ve Abdullah-ı Kirmani Hazretleri ile görüşmüş, onların sohbetlerinde buluşmuş. İran'da, Irak'ta, Afganistan'da birçok alimler evliya ile görüşmüş. Birçok alimler de evliyalar da yetiştirmiş Alper Bey. En meşhur talebesi Feridüddin-i Genci Şeker Kusesiru Hazretleri'dir.
0: Şeker genç.
1: Evet, şeker genç derler. Genç hazine demektir. Hazine demektir. Feridüddin'e genci şeker. Bunun menkıbelerini şey yaparsak inşallah, Allah nasip ederse.
0: İnşallah.
1: Saat afiyet verirse ileriki programlarımızda anlatırız inşallah,
0: İnşallah.
1: Feridüddin'e genci şeker hazretlerini. Efendim genç hazine demek demek
0: evet.
1: ki. Genç deyince ihtiyar genç şeklinde evet. anlamayalım. Genç hazine demek. Efendim yani bir şiir, beyit aklıma geldi.
0: İşte budur miftahı genci kadim.
1: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İşte ne demek? İşte budur miftahı
0: eski
1: genci
0: hazine
1: kadim.
0: Herhalde değil mi?
1: Kadim eski demek. Eski efendim hazinenin anahtarını, miftah anahtar demek. Evet. Genç hazine demek. Anahtarını verdim sana diyor. İyi, budur diyor işte
0: Besmele
1: o anahtar.
0: Evet.
1: Besmeledir yani. Evet. Ve başka bir sürü talebesi daha var. Hatta ve hatta zamanın sultanı Şemseddin Altamış veya İltutmuş da derler. O da Kutbuddin Bahtiyar Kaki Hazretleri'nin talebesi.
0: Hindistan'da bir dönem
1: evet.
0: devlet kurmuş.
1: Evet, padişah.
0: Evet.
1: Tabii bu seyahatleri esnasında çok garip vakalarla karşılaşmış. Bunları anlatıyor talebelerine, yazıyor da daha sonra talebesi Feridüddin Genci Şeker bir kitap yazmış. Yani sohbetleriyle alakalı hocasının. Evet. Şimdi Gazne'ye vardığımda buyuruyor Kutbüttin Bahtiyar Kâki Hazretleri. Gazne biliyorsunuz Afganistan'da Gazneli Sultan Mahmud Han'ın kurduğu Gazneliler Devleti vardır. Değil mi efendim?
0: Evet. Ve Hindistan'a sefer yapmış.
1: Evet.
0: 17 sefer yapmış, evet, demiştiniz.
1: Büyük bir padişah anlatmıştık. Evet. Program yapmıştık. İşte Gazneli Sultan Mahmud'un payitahtı. Payitahtı.
0: Başka.
1: Gazne. Evet. İşte oraya vardığımda diyor, ihtiyar bir dervişle karşılaştın diyor. Gündüz eline geçenleri insanlar getirip bir şeyler veriyorlar. Gün batmadan önce gece eline geçenleri de şafaktan önce dağıtırmış, kendisine hiçbir şey bırakmazmış o derviş. Ya zengin, fakir, hiç kimse onun hanekahından boş ayrılmazmış. Yani muhakkak bir şeyler veriyor. Onun hanekahında açlar doyurulur, efendim çıplaklar, yani elbisesi olmayanlar giydirilirmiş. Onunla konuşurken dedi ki derviş, yani derviş söylüyor bunu.
0: Evet.
1: 40 yıldır nefsimle mücadeleyi devamlı yapıyorum. Hep ona muhalefet ediyorum. Yani nefsimin istediklerini yapmıyorum. Nefsimin istemediklerini yapıyorum. Onunla mücadele ediyorum.
0: Mücahede ediyor zaten,
1: evet,
0: aslında.
1: Fakat ne zaman ki uykumu azalttım, yeme içmemi asgariye indirdim, yani ölmeyecek kadar yedim, dilimi tuttum, dilimi, ve bütün insanlardan uzaklaştım, İşte o andan itibaren Allah-u Teala'nın izniyle yer ve gök arasında ne var ne yok bunları görür oldum.
0: Perdeler açıldı
1: ya,
0: demek ki.
1: Bunları dikkatle dinliyor. O zaman bu yolda esas olan şeyin yenilen lokmaya dikkat etmek ve gafletten uzak olmak, uyanık olmak olduğunu anladım buyuruyor Kutbuddin Bahtiyar Kâki Hazretleri. Yani bir ders çıkarmış bundan.
0: Evet. Dervişin söylediklerinden,
1: evet,
0: öyle bir
1: efendim,
0: ders çıkarmış.
1: Şimdi bir keresinde de diyor deniz yolculuğu yaptım diyor. Bu deniz yolculuğu esnasında bir limana uğradık. Limanda bir dervişle karşılaştım buyuruyor. Bu derviş sıkı mücahede ve riyazat yüzünden iskelete dönmüştü diyor.
0: Zayıf kalmış.
1: Evet. Kuşluk namazından sonra mutfağa girer ve öğleden sonraya kadar aç insanlara yemek dağıtmakla meşgul olurdu. Allah-u Teala da ihsan ediyor. Kendisi yemiyor ama insanlara yediriyor, yani o derviş. Aç olan herkes doyurulurdu diyor. Elbiseye ihtiyacı olanlara efendim deposuna gider, elbise çıkartır, elbise dağıtırdı diyor. Evet, yeni elbiseler çıkartır, dağıtır.
0: Hem fakirleri, evet, doyuruyor hem giydiriyor.
1: Evet. Şimdi mutfaktaki her şeyi dağıttıktan sonra, yani yemekleri dağıttıktan sonra hiçbir şey kalmayınca öğlen namazını kılardı diyor. Kendisini ziyaret için herhangi bir kimse gelse hemen huzuruna çıkarılmasını adamlarına, dergahında hizmet edenlere tembih etmişti diyor. Huzuruma çıkarın şeklinde.
0: Bekletmeyin diye.
1: Evet. Talebeleri de biri geldiğinde hemen onu huzuruna çıkarır, huzuruna alırlar, hiç zaman kaybetmezlerdi. Ve o da, yani o iskeleti dönmüş derviş de ilini namaz seccadesinin altına sokar, orada eline ne geçerse gelene verirmiş Alper Bey. Allah-u Teala yaratıyor yani.
0: Evet.
1: Böyle bir evliyazat demek ki. Efendim, kendisi ben yanında kaldım bir müddet buyuruyorum Kutbüttin Bahtiyar Kâki Hazretleri. Kendisi her zaman oruçlu olurdu diyor. İftar zamanında görünmeyen bir kaynaktan, görünmeyen bir yerden 4 tane hurma alıyor. elini uzatıyor, 4 tane hurma alıyor, ikisini bana veriyor, ikisini de kendi yiyordu diyor, hani orucunu açmak için. Bir gün bana dedi ki diyor, bak çok enteresan söylediği söz, hak yolcusu, insanlardan uzaklaşmadıkça, elindekinin hepsini vermedikçe, yalnızlıkta oturmadıkça, az yemedikçe, az uyumadıkça, az konuşmadıkça Allah-u Teala'ya yaklaşmak nimetine kavuşamaz. Yani bunda bu şekilde o dervişin sözünü de naklediyor.
0: Yapılması gerekenleri evet. Anlatmış.
1: Şimdi bir arkadaşı var Kutbüttin Bahtiyar Kaki Hazretleri'nin, Kadı Hamidüddin Naguri. Kadı Hamidüddin Naguri. Arkadaşı bu, evet. Yakın arkadaşı. Bu arkadaşımla beraber bir nehrin kenarında idik diyor. Büyük bir akrebin bir yöne doğru hızla ilerlediğini gördük. Akrep, büyük bir akrep. Arkadaşıma bunun böyle hızlı bir şekilde gitmesinde akrebin bir hikmet olması gerek. Hamidüddin Efendi'ye böyle diyor arkadaşına. Ne olduğunu anlamak için gel akrebi takip edelim diyor. İkisi beraber akrebi takip ediyorlar Alper Bey. Büyük bir ağaç dibinde dev bir boa yılanının geldiğini gördük diyor. Boa yılanı. Akrep hemen yılanı soktu. Zehirini akıttı demek ki.
0: Evet.
1: Yılan orada öldü. Hemen yakınına baktık. Orada bir adam yatıyormuş Alper Bey.
0: O akrep boa yılanını öldürmese yılan adamı sokacak.
1: Evet. Uyuyor yani. Yatıyor, uyuyor. Hiçbir şeyin farkında
0: Habersiz.
1: Değil. Akrebin onu koruduğuna göre kendi kendimize dedik ki demek ki mübarek bir zat. Bu zatı uyandırmayalım, bekleyelim demişler. Arkadaş Hamidüddin Naguri ile beraber.
0: Evet.
1: Uyandığında konuşuruz nasıl olsa demişler. Fakat yanına biraz daha yaklaşınca adamdan çirkin, kötü bir kokunun yayıldığını görmüşler. Ah, bakmışlar ki adam sarhoş, içmiş, anladın? Kokuyor yani.
0: Mübarek falan değil.
1: Evet. Allah Allah. Biz de şaşırdık diyor yani. Yani Allah-u Teala bu efendim sarhoşun, bu günahkarın, bu şarap içenin ölmemesi için, yaşaması için o akrebi gönderdi, yılanı
0: öldürttü
1: ve
0: adam kurtuldu.
1: Şimdi o zaman şaşırmışlar, bir nida duymuşlar hatiften. O nidada buyuruluyor ki, eğer biz lütfumuzu sadece mübarek olanlara saklasaydık, günahkarlara kim bakardı? Böyle bir ses duymuşlar. Allah Allah, biz lütfumuzu sadece mübareklere saklasaydık,
0: Günahkarlara
1: kim bakardı? Hepsinin Rabbi Allah-u Teala. Halbuki, hepimizin evet. Rabbi. Öyle değil mi? Evet. Alemlerin Rabbi. Bu nida, yani gayipten gelen bu nida, hatiften gelen bu nida, o sarhoşta uyandırıyor Alper Bey. Yanında uzanan, cansız yatan boğa, o dev boğa yılanını görünce adam da dehşete kapılıyor. Biz de şahit olduğumuz hadiseyi Hamidüddin Naguri ile beraber o uyanan sarhoş adama anlattık. O kadar pişmanlık duydu ki diyor Kutbüddin Bahtiyar Hazretleri, sonradan duyduğumuza göre tevbe edip zamanının en mübarek kimselerinden biri olmuş. Ya
0: Allah Teala ona öyle ihsan etti işte.
1: Efendime söyleyeyim.
0: Çok ilginç gerçekten.
1: Şimdi başka bir hadise daha naklediyor. O hadise de şöyle. Hocası Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri ile beraber hacca gitmişler. Yani Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye, Hicaz'a gitmişler Dönüşte yolumuzun üstünde bulunan bir kasabada kalıyorduk diyor. Kutbuddin Hazretleri anlatıyor. Oradaki bir mağarada kendinden geçmiş bir halde yaşayan, yani bir mağara dediği yani bir ağaç kovuğundaki bir mağara gibi bir yer yani. Bir dervişi görüyorlar. Allah-u Teala'dan korkusu sebebiyle kuru bir ağaç dalı haline gelmiş. O kadar zayıflamış bu kişi. İskeleti dönmüş. Efendim hocam bana dedi ki dervişin halini öğrenmem için yanında kal. Ya Kutbettin sen yanında kal buyurdu. Ben de peki dedim. Ve kaldım. Bir ay zarfında bir ay kaldım diyor. Bu bir ay zarfında sadece bir gün kendine gelebildi. O zat. Kendisine hocamın ve diğer zatların selamlarını arz ettim. Bir aydır beklediğimi öğrenince sen ne kadar zamandır beni burada bekliyorsun? Bir aydır deyince sevgili dostum seni bu kadar beklettiğim için çok çok özür diliyorum. Çok üzüldüm ama inşallah bunun mükafatını görürsün sen. Oturmamı rica etti ve kendi halini şöyle anlattı. Ben dedi Muhammed bin Eslemi Tusi, bu çok büyük bir zat evliya. Tuslu demek Tuslu, ki evet, Muhammed bin Eslem. Efendim rahmetullahi aleyhin torunlarındanım ve 30 senedir kendimden geçmiş bir halde bu kovukta bulunuyorum. Ne gündüzden ne geceden haberim var. Allahu Teala bugün bana yalnız senin hürmetine kendime gelmemi nasip etti. Beni görmek için bu kadar beklemeye ve zahmete katlandığın için seni mükafatlandırması için Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Şimdi gidebilirsin. Fakat gitmeden önce sana hatırlaman icap eden bir nasihat vereyim. Buyuruyor o ağaç kovuğunda yaşayan zat. Eğer sen dervişsen dünya işlerine hiç bakma. İnsanlardan uzak kal. Eline ne geçerse onu asla elinde tutma. Yoksa hakiki derviş olamazsın. Allah-u Teala'dan başka ve onun için olmayan şeylerden hiçbir şeye meyil verme. Meyletme yani, meyletme. Derviş bunları söyledikten sonra tekrar eski haline geldi ve ben de oradan ayrıldım buyuruyor. Kutbettin Bahtiyar Kâki Hazretleri. Tabii aklıma şu geldi, onu yazdım buraya. Yunus Emre Hazretleri'nin eğer dervişsen diyor ya evet. Oradan aklıma geldi. Çok güzel bir şiiri var. Diyor ki derviş bağrı baş gerek. Gözü dolu yaş gerek. Koyundan yavaş gerek. Sen derviş olamazsın. Derviş bağrı baş gerek demek şu demek. Kimisi taş diye söylüyor, öyle değil. Bağır kalp taş olur mu kardeşim? Evet.
0: Taş kalpli derviş olmaz zaten.
1: Tabii. Derviş bağrı baş gerek demek şu demek. Hani çıban çıkar ya evet. Hastalıktan mütevellit. O çıkan çıban bir baş çıkarır.
0: Evet.
1: Bilirsin. Ona işte efendim baş derler. Yani hastalıktan ne çıkmış?
0: Çıban çıkmış.
1: Efendim bağrı başlı gözü yaşlı derler. İşte evet. bu demek o. Derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Doğruya varmayınca, mürşide yetmeyince, hak nasip etmeyince, sen derviş olamazsın. Derviş Yunus gel imdi, Ummanlara dal şimdi. Ummana dalmayınca sen derviş olamazsın. Uzun tabii bu da. Ben bu kadarcık kısmını arz edeyim dedim izleyicilerimize,
0: dinleyicilerimize. Çok güzel anlatıyor aslında dervişliği.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa, süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: Şimdi hani dedik ya ilk girizgahta sultan yani Delhi Sultanı Şemsüddin Altamış veya
1: İl tutmuş.
0: il tutmuş yani bir yeri fethetmiş, il
1: Evet.
0: fethetmiş manasında Türkçe bir tabir. Efendim Türk zaten o talebesi oluyor. Şöyle bu Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri geçen programlarda anlatmıştı.
1: Anlatmıştık, evet.
0: Şemseddin il tutmuş veya Altamış her neyse. Efendim daha küçük çocuk 9-10 yaşlarında elinde yayı, sırtında sadağı, okları efendim ava gidiyor. 9-10 yaşında ama efendim heybetli, vakarlı çocuk olmasına rağmen yanındakilere diyor ki Muhyiddin Çeşitli Hazretleri, Kutbettin Bahtiyar'ın hocası. Allahu alem bir savap. Her şeyin doğrusunu Allah bilir. Şu çocuk ileride sultan olsa gerektir diyor. Ve gerçekten de o Şemseddin il tutmuş veya Altamış gerçekten sultan oluyor.
1: Padişah oluyor.
0: Padişah oluyor Alper Bey.
1: Evet.
0: Efendim. İşte bir gün başka beldelerdeymiş. Efendim İzmir'deki hocasını özlüyor. Yani Muhyiddin Çeşitli Hazretlerini. Ona efendim onun ahırlığına tahammül edemiyor. İzmir'e gitmek üzere yola çıkıyor Alper Bey. Fakat yolda yolu Delhi'ye uğruyor. Yani yolunun üzerinde. Sultan Altamış bunu görüyor. Çok alaka gösteriyor Kutbettin Bahtiyar Kâki Hazretlerine. Orada kaldığı birkaç gün içerisinde kendisine olan hürmeti, muhabbeti her gün artıyormuş. Her gün bir kat bir kat artıyor yani. Yani Kutbettin Bahtiyar Kâki Hazretlerinin ayrılmasını hiç istemiyor sultan. Fakat Hacı Hazretleri de hocası Muhyiddin Hazretlerinin ayrılığına tahammül edemiyor. Özlemi, hasreti gittikçe artıyor. O bakımdan müsaade ediyor. İzmir'e gidiyor yani. Hocasını görmeye. İzmir'den dönüşte tekrar Delhi'ye uğruyor Alper Bey. Delhi'nin hemen yakınında bulunan Kehri isminde bir yere konuyor. Efendim Sultan Delhi'de yerleşmesi için ona yalvarıyor. O Delhi'nin dışında bir yere yerleşmeyi tercih ediyor Kutbettin Hazretleri. Sultanın ona olan muhabbeti, bağlılığı pek fazla. Feyiz ve bereketlerinden istifade maksadıyla haftada iki defa hizmetine gelirmiş padişah. Şemseddin il tutmuş. Hocasının
1: Evet.
0: hizmetine gelirmiş iki kere. Efendim, sonradan sultan Hacı Kutbettin Hazretlerinin devamlı ve en sadık talebelerinden oldu. Evet. Yani hocasının Delhi'ye gelmesi ve yerleşmesi için çok yalvardı. Çünkü neden yalvarıyor? Kendisine daha çok hizmet edebilmek, kendisini daha çok görebilmek, her gün gelirim diyor. Efendim, yanına gidip gelmek için zaman harcamam diyor. Çünkü 250-300 kilometre arası var İzmir'le Delhi'nin.
1: Delhi'nin arası tabii.
0: Alper Bey,
1: O günkü
0: evet.
1: şartlarda kolay değil gidip gelmek.
0: Efendime söyleyeyim. Yani zaman harcamam. Yani o zamanı hocamın yanında
1: Tabii.
0: harcarım diyor yani. Efendime söyleyeyim. Fakat Hacı Kutbettin Hazretleri efendim orada kaldığı müddetçe hem talebeyi yetiştiriyor efendim sohbet ediyor. Sohbetine erişenler, koşanlar efendim yetişiyorlardı. Yani Allahu Teala'ya giden yolu kat ediyorlardı Alper Bey. Sultana da yol gösteriyor. Sultana doğru yolda yürümesini ve ahalisine nasıl muamele yapması gerektiğini öğretiyordu. Sultan da bütün bu nasihatlara dikkat ediyor ve tatbik ediyordu. Yani hocasını kırmıyordu. O kadar çok seviyordu. Şimdi bir kadın Alper Bey Hacı Kutbüttin Bahtiyar Kaki Hazretleri'ne iftira atıyor. Efendim Delhi'de Şeyhülislam, görevli Şeyhülislam vefat ediyor. Sultan Hacı Kutbüttin Bahtiyar Kaki Hazretlerine Şeyhülislam olması için yalvarıyor, teklif ediyor. Fakat kabul etmiyor Hacı Hazretleri. Şeyhülislamlık görevine, vazifesine Necmettin-i Sugra adında bir kişiyi getiriyor. Bu Necmettin-i Sugra Hazretleri Osman Haruni'ye hizmet etmiş birisi. Osman Haruni Hazretleri kim? Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin hocası. Yabancısı değil yani. Efendim. Fakat Şeyhülislam olunca tabii kendisine değil Kutbüttin Bahtiyar Kaki Hazretleri'ne daha çok insanların teveccüh etmesini çekemedi Şeyhülislam.
1: Evet.
0: Yani insanlık hali kıskandı tabii. Yani. Dolayısıyla onu Delhi'den uzaklaştırmak için çeşitli yollar arıyordu Şeyhülislam. Hacı Kutbin Hazretleri Şemseddin Altamış, Sultan Şemseddin Altamış'la veya İltutmuş'la beraber bir gün öğle üzeri geziyorlardı. Hem de sohbet ediyorlardı. Sultanın maiyeti de yani görevlileri de onları takip ediyordu arkadan. Aniden ağlayan, feryat eden bir kadın ortaya çıktı. Efendim, sultana yaklaştı ve çok zor durumda olduğunu, kendisine yardımcı olmasını, şu adamla benim nikahımı kıy diye sultana söylüyor. Şu adam dediği de Kutbüttin Bahtiyar Kaki Hazretleri. Allah Allah. Yahu diyor bununla mı? Yani bu hocam.
1: Şeyde padişah da şaşırıyor.
0: Efendim şaşırıyor tabii. Evet diyor bu yanınızda.
1: İhtimal de vermiyor belki.
0: Yanınızda yürüyen bu kimseyle beni nikahlamanızı istiyorum. Zira gayrimeşru bir şekilde ondan hamile kaldım diyor kadın. İftira
1: atıyor
0: yani. Çok
1: büyük iftira evet.
0: Tabi Hacı Kutbüttin Hazretleri ve oradaki herkes hayretler içinde kalıyor. Efendim ne yapacağını şaşırıyor Hacı Kutbüttin Hazretleri.
1: Yani, Allah korusun ya.
0: Ya evet. Efendim ve sonunda çaresizlik içerisinde yönünü istikametini Ecmir beldesine doğru dönüyor Alper Bey. Ecmir'e doğru dönüyor.
1: Hocasının olduğu yer değil mi?
0: Evet. Bu iftira ve çok zor durum karşısında kendisine yardımcı olması için bütün kalbi ile hocası Muhyiddin-i Çeşitli Hazretlerinden yardım istiyor Alper Bey. Bulundukları belde ile hocası bulunduğu Ecmir arasındaki mesafede 250-300 kilometre Alper Bey. Fakat hocasının efendim kendilerine doğru yürümekte olduğunu görüyorlar imdat ister istemez. Şimdi sultan da zaten şaşırmış. Karşılaştığı hadiseden de şaşırmış. Muhyiddin Hazretleri'ni görünce şaşkınlık daha çok arttı. Hemen koşup sultanla beraber Kutbüttin Hazretleri koştular, hocalarını karşıladılar. Muhyiddin Çeşitli Hazretleri orada bulunanlarla müsafaha ettikten sonra Hacı Kutbüttin'e dönerek bizden niçin yardım istemiştiniz buyuruyor Muhyiddin Çeşitli Hazretleri. O ise bu hadisenin tesiriyle hiçbir şey konuşamıyor Kutbüttin Hazretleri. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Kalp gözüyle hadiseyi zaten biliyordu Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri. O iftiracı, ahlaksız kadına döndü. Ve o kadına dönüp efendim kadına bakarak ey bu kadının rahminde saklı bulunan çocuk, annen olacak bu kadın senin babanın bu Kutbuddin olduğunu iddia ediyor. Şimdi sen konuş ve doğruyu söyle diyor.
1: Kimsenin baban diye.
0: Çeşitli Hazretleri kimsenin baban soruyor yani. O işte ahlaksız kadının rahminde bulunan çocuk orada bulunanların hepsinin duyabileceği bir ses ile konuşmaya başladı. Ve dedi ki annem olacak bu kadının sözleri bir yalandır, bir iftiradır. Bu kadın edepsizin, ahlaksızın biridir. Hace Kutbuddin'e düşman olanlar, onu kıskananlar, kendisini halkın gözünden düşürmek için bu iftirayı hazırladılar. Bunun içinde çirkin iftiralarında falan kimseden hamile kalan, onun ismini de söylüyor kimden hamile kalmışsa annesi, bu kadını kullandılar. Ana rahmindeki bu çocuğun bu sözlerini orada bulunanların hepsi duydular. Sultan Şemseddin İltutmuş da duydu. Hayret ettiler. Kadın bu hal karşısında sultana ve orada bulunanlara suçunu itiraf etmek mecburiyetinde kaldı. Böylece hakikat anlatılmış oldu. İşte ilk bu menkıbeyi anlatmaya başlamadan önce söylemiştik. O Şeyhülislamlık makamına sultanın getirdiği Necmettin-i Sugra denilen alim bu iftiraya
1: hazırlamış. O
0: tertiplemiş. Evet efendim.
1: İftira da ortaya
0: tabii
1: çıkmış
0: daha
1: oldu.
0: Konuşacağımız şeyler çok ama efendime söyleyeyim.
1: Bir bölüm daha yapacağız.
0: Evet bir bölüm daha yaparız.
1: Bahtiyar Kaki Hazretleri'nin hayatını evet. Kalan kısmını o bölümde evet. Anlatacağız inşallah. Vaktimizin kalan kısmında İhlas Vakfı'nın çok güzel bir hizmeti var.
0: Evet.
1: Adak ve akika hizmetleri. Bu hizmetten izleyenlerimize bahsetmenizi istirham ediyoruz.
0: Tabii.
1: Buyurun.
0: Şimdi efendim önce adak hizmetini evet. Anlatalım. Adak nedir? Çocuk nimetine karşılık
1: Allah, adak.
0: Evet. Bir, yok akika hizmetini evet. Anlatalım. Çocuk nimetine karşılık Allah-u Teala'ya şükretmek için, teşekkür etmek için kesilen hayvandır.
1: Evet.
0: Kesilen hayvandır. Şimdi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bu tatbikatı yapmış.
1: Çocukları doğduğunda akika kesmiş.
0: Evet. Erkek çocuğu doğduğu zaman mesela evladı Hazreti İbrahim radıyallahu anh Hazretleri doğduğu zaman iki tane küçük baş hayvan kesmiş. Tamam.
1: İki tane kesmiş.
0: Erkek çocuğu için iki tane.
1: Evet.
0: Kız çocuğu olduğu zamanlar ise
1: tek.
0: Bir tane kesermiş. Tamam.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani bundaki hikmeti biz bilemeyiz.
1: Tabii.
0: Neden dolayı evet. Böyledir? Onu bilemeyiz. Demek ki kız çocuğu olunca muhakkak bir tane, erkek çocuğu olunca
1: iki
0: da
1: tane.
0: İki tane kesilir akika. Derler ki buyuruluyor ki kitaplarda yazıyor o kesilen hayvanın kanı kanına denktir, eti etine denktir, kemiği kemiğine denktir, iliği iliğine denktir. Yani çocuğu hastalıklardan,
1: kazalardan
0: belalardan
1: muhafaza eder.
0: Muhafaza eder. Yani şöyle hatta kendi akikasını efendim
1: insan kendisi de evet, kestirebilir değil mi?
0: Tabii kendisi de kestirebilir. Resulullah Efendimiz de peygamberliğini tebliğ ettiği zamanlar Allah-u Teala'dan emir gelince peygamberliğini tebliğ et diye efendim o zaman kesmiş.
1: Kendi akikasını.
0: Kendi akikasını evet efendim kesmiş. Dolayısıyla annesine babasına izleyicilerimiz dinleyicilerimiz sorsunlar. Anneciğim babacığım sağlarsa tabii.
1: Tabii.
0: Benim akikamı kestiniz mi ben doğduğum zaman? Veya belki biliyorlar, öğrenmiştir. İşte kesmedik evladım filan dedilerse kendilerininkini de kesebilirler. Ya isterse 80 yaşında olsun.
1: Tabii.
0: İsterse 70 yaşında olsun. Kesilmemiştir.
1: Evet.
0: Kesilmediyse kessin ya. Efendim hiç olmazsa Allah-u Teala onu hastalıklardan muhafaza eder. Sıhhatli bir şekilde kalan ömrünü itmam eder, tamamlar. Öyle değil mi? Kesebilir.
1: Evet. Hem de sevabına nail olur.
0: Erkek izleyicilerimiz iki tane keser. Yani iki hisse verse de olur.
1: Evet. Büyükbaş yani, iki hisse verse
0: iki
1: olur.
0: İki hisse verse olur. Bayan hanım izleyicilerimiz de
1: tek hisse verse olur.
0: Hanımına da sorar. Hanım, seninkiler kesmiş mi acaba? Kesmemişlerse gel verelim filan.
1: Bir hisse o. Çocukları varsa onlarınki.
0: Ya çocuklarınkini de kesmemişse, ilk defa duyuyorsa böyle bir şey. Erkek çocukları için iki, kız çocukları için bir
1: hisse. Kes. Evet.
0: Yani bir hayvanın tamamını kesebilirler.
1: Girebilirler efendim. Evet. Yedi hisse olarak tamamlayabilirler.
0: Bir

0: arz edelim, anlatalım izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Ya şimdi mesela bir muradım var, bir arzum var, bir isteğim var. Öyle değil mi? Efendime söyleyeyim.
1: İmtihana gireceksin.
0: İmtihana gireceksin. Annen hasta, baban hasta. Onların şifasını istiyorsun Allahu
1: Çocuğun
0: Teala'dan.
1: olmuyor mesela.
0: Evet. Yani şimdi açarsın ellerini, değil mi?
1: Evet.
0: Dua edersin. Ama efendim bu adak kesmek şöyle adak alıyor yani. Ya Rabbi, anneciğim hasta. Ya Rabbi, babacığım hasta. Yani kim hastaysa. Misal Allah hepsine sıhhat afiyet
1: Amin.
0: versin. Efendim, annem iyi olursa, babam iyi olursa, hanımım iyi olursa, çocuğum iyi olursa, senin rızayı şerifin için bir adak, bir hisse, hayvan, büyükbaş hayvandan bir hisse keseceğim dese, tamam, işte bu adak olur. Anladınız
1: Evet.
0: mı? Adak olur. Adak diyor. Kurban demeyecek. Kurban derse
1: Onu kurbanda
0: ta
1: kesmesi lazım.
0: kurbanda kesmesi lazım. Annesi iyi olursa, babası iyi olursa, evladı iyi olursa, hastalıktan şifa bulursa o zaman kesmesi lazım. Vaciptir ha. Kesmezse günaha girer.
1: Günaha girer.
0: Akikayı kesmezse günaha girmez. Anladın?
1: Evet ama
0: Sevap kazanır
1: adak öyle
0: sadece.
1: değil.
0: Adak öyle değil. Efendim ya Rabbi, KPSS imtihanından 80 puan alırsam, KPSS sınavı diyor şimdi gençler, sınavından 80 puan alırsam senin rızayı şerifin için efendim bir hayvan hissesi keseceğim dese,
1: Ve 80 alsa
0: 80 puan alsa
1: kesmesi vacip oluyor.
0: kesmesi vacip olur. Kesmezse
1: Günaha girer.
0: borcudur, günaha girer.
1: Evet.
0: Allah ona sorar Celle Celaluhu. Efendim bize ulaşmak çok kolay. Telefon numaralarımız var. 0212 451 49 çift 0, 0212 451 49 çift 0. Bir daha söylüyorum. 0212 451 49 çift 0. Efendim ayrıca web sitemiz var. Web sitemizden hiç telefonla aramadan kesebilir.
1: Orada vekalet metnini de okuyabilirler,
0: Tabii
1: değil
0: o
1: mi?
0: sekmeye tıklayacak, adak sekmesine.
1: Vekalet metni çıkacak.
0: Vekalet metni çıkacak. O vekalet metnini okuyacak.
1: Ondan sonra parasını yatıracak.
0: Parasını yatıracak. Efendim vekalet metnini okuduktan sonra otomatikman şey gelir, devam eder.
1: Ödeme kısmı gelir.
0: Ödeme kısmı gelir. Ödemeyi yapar, 5.500 lirayı öder. Böylece
1: Zaten
0: bize gelir o.
1: vakıf görevlilerin haberi olur.
0: Tabii biz de onu öyle daha 7 ki 6 kişi daha vermişse
1: Tamamlanınca hemen kesilir.
0: 7 taneye tamamlanınca büyükbaş hayvanı yurt dışında kesiyoruz ve hisse bedelimiz de 5.500
1: Videosunu
0: liradır.
1: da bağışçıya, o adak
0: Tabii
1: sahibine gönderiyorsunuz, değil
0: muhakkak
1: mi?
0: ve muhakkak
1: Akikasını verene, adağı
0: gönderiyoruz.
1: verene
0: Muhakkak
1: videosu
0: videosu
1: gidiyor mutlaka.
0: gönderiyoruz. Evet.
1: WhatsApp'tan
0: Hatta
1: telefonuna
0: mesela
1: gidiyor.
0: onu saklayabilirler
1: Tabii
0: hatıra olarak.
1: ailecek izlerler,
0: Ailecek
1: saklarlar.
0: izler, saklarlar. Efendim böyle.
1: Çok güzel.
0: Bekliyoruz efendim.
1: İnşallah. Evet.
0: Akikalarını,
1: Kesmemiş
0: adaklarını
1: olanlar varsa,
0: izleyicilerimizin,
1: kesecek
0: dinleyicilerimizin.
1: olanlar varsa
0: Tabii.
1: İhlas Vakfı'na ulaşıp bu
0: Evet.
1: hizmetten faydalanabilirler.
0: Evet efendim.
1: Kutbuddin Bahtiyar Kaki Hazretlerinin kalan kısmını diğer bölümümüzde dinleyeceğiz sizden
0: Evet,
1: inşallah.
0: inşallah.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açınca yeni videolarımızdan ve yeni programlarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltır.

performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
2: TGRT FM Haber.
3: Antalya'da serinlemek için girdikleri deniz iki arkadaşa mezar oldu. Konyaaltı sahilinde vakit geçiren üç arkadaş gece saatlerinde denize girdi. Gençlerden biri kısa süre sonra sudan çıktı ancak iki arkadaşını göremeyince önce kendi imkanlarıyla aradı. Sonuç alamayınca yardım istedi. İhbar üzerine deniz polisi ve dalgıç ekipleri seferber oldu. Saatler süren aramanın ardından acı haber geldi. Muhammed Topçu ve Uğur Kağan'ın cansız bedenleri kıyıdan yaklaşık 25 metre açıkta 10 metre derinlikte bulundu. İki gencin cenazeleri olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir gecelik serinleme isteği iki ailenin yüreğine tarifsiz bir acı bıraktı. Minibüs alev topuna döndü. Araçtaki patlamalar paniğe neden oldu.
4: Bu nasıl patladı hocam ya?
3: Yangın İstanbul Kartal'da meydana geldi. Karlıktepe Mahallesi Spor Caddesi üzerinde bir minibüsten bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.
4: Allah Allah, yanıyor araba ya.
3: Kısa sürede büyüyen yangın minibüsün her yerini sardı. Araçta peş peşe patlamalar yaşandı.
4: Daha hala patlıyor ya.
3: İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
5: Nasıl var mı şimdi ya?
4: Çıktılar galiba abi. İnşallah yoktur.
3: Olayda yaralanan olmadı, minibüs kullanılamaz hale geldi. Dışarıda kavurucu sıcak, içeride ise yıl boyunca değişmeyen 11 derece. Turistler doğal klimayı andıran mağarada serinliyor.
6: And the water goes all the way up here to those stalagmites.
3: Bosna Hersek, UNESCO Dünya Mirası listesindeki mağaraya doğal yaşamı korumak için ziyaretçi sayısı sınırlandırılıyor. Mağara yüzlerce canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Uzmanlara göre iklim değişikliğiyle artan sıcak hava dalgaları, Vijetrinaka'yı hem insanlar hem de yaban hayatı için önemli bir serinleme noktası haline getiriyor. Klimalı odalar, serin yüzme havuzları, özel bakım hizmetleri, evcil hayvanlar için yaz konforu sunuluyor. Çin'de Shangdu'daki bir evcil hayvan otelinde onlarca köpek serin odalarda konaklıyor. İşletmecilere göre özellikle tatile çıkan aileler evcil dostları için güvenli ve serin bir ortam tercih ediyor. Chengdu'da 5 milyondan fazla evcil hayvan bulunuyor. Ay, Dünya ile Güneş'in arasına girecek. Tam tutulmanın yaşandığı bölgelerde gökyüzü alacakaranlığa dönecek. Kuşlar ve diğer hayvanlar da bu ani karanlığa tepki verecek. Tam tutulma İzlanda'nın bazı bölgeleri, İspanya, Grönland ve Kuzey Rusya'dan izlenebilecek. Avrupa'nın büyük bölümünde ise kısmi güneş tutulması görülecek. Uzmanlar tutulmanın yalnızca onaylı güneş gözlüğü ya da özel filtrelerle izlenmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Aksi halde çıplak gözle bakmak kalıcı göz hasarına yol açabiliyor. 12 Ağustos'ta gökyüzü doğanın en etkileyici gösterilerinden birine sahne olacak. Haiyuanlan adlı platform kıyıdan 136 kilometre açıkta görev yapıyor. 136 metre derinlikte çalışan tesis 16 megawattlık türbiniyle dünya rekoru kırdı. Platform açık deniz petrol sahasına doğrudan elektrik sağlayacak. Yılda yaklaşık 54 milyon kilowatt saat enerji üretmesi bekleniyor. Bu sayede her yıl yaklaşık 35 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilecek. Uzmanlara göre proje açık deniz petrol üretimiyle yenilenebilir enerjiyi buluşturan yeni nesil enerji sistemleri için önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Cam duvarların ardında balıklar süzülüyor. Raflardaysa binlerce kitap ziyaretçilerini bekliyor. Çin'de yenilenen sualtı kitapçısına yaklaşık 5000 yeni eser eklendi. Ziyaretçiler bir yandan kahvelerini yudumluyor, diğer yandan sualtı manzarası eşliğinde kitap okuyor. Yaz sıcaklarında bu sıra dışı mekan sessizlik ve serinlik arayanların uğrak noktası haline geldi. ...1996 yılında öldürülen Tupac Shakur'un cinayeti yıllar sonra yeniden yargının gündeminde. Sanık eski çete üyesi Duane Kefe D. Davis 10 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak. Savcılık saldırıyı organize ettiğini ve cinayette kullanılan silahı sağladığını öne sürüyor. Sanıksa hakkındaki suçlamaları reddediyor. Dünya genelinde 75 milyondan fazla albüm satan Tupac Shakur'un ölümü, müzik tarihinin en çok konuşulan ve en uzun süre çözülemeyen cinayet dosyalarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Japonya'da 81 yıl önce ABD tarafından atılan atom bombası nedeniyle ölen on binlerce kişi için anma törenleri yapıldı. Bunlardan biri de en çok etkilenen Hiroşima kentindeydi. Akşam saatlerinde Motoyasu Nehri fenerlerle aydınlandı. Yüzlerce kağıt fener atom bombası kubbesinin önünden suya bırakıldı. Üzerlerinde barış mesajları vardı ve 140 bin kurbanın anısı. Fenerlerin yüzdüğü nehir 1945'te yani tam 81 yıl önce bombadan kaçanların sığındığı yerdi. Bugünse aynı sular barış umudunu taşıdı. Hiroşima'da verilen mesaj netti. Bir daha asla savaşın değil barışın ışığı yansısın. Şafak vakti kamera tuzağına takıldı. Koruma altındaki yetişkin Vaşak dağlık arazide sessizce ilerledi. Bu kayıt Çin'deki bu bölgede ilk kez elde edildi. Doğa koruma alanında daha önce de kar leoparı, Yunnan burunlu maymunu ve misk geyiği gibi nadir türler görüntülenmişti. Uzmanlar yeni görüntünün bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunduğunu gösteren önemli bir gelişme olduğunu belirtiyor. Dev teleskobun objektifine güneşteki sıcak plazmanın oluşturduğu girdaplar takıldı. Daha önce hiç bu ayrıntıyla görüntülenmeyen yapılar güneş yüzeyindeki hareketliliği ortaya koydu. Görüntüler Hawaii'deki güneş teleskobuyla elde edildi. Araştırmacılar bu küçük plazma girdaplarının güneş patlamalarının nasıl oluştuğunu anlamada önemli ipuçları sunabileceğini belirtiyor. Bilim insanlarına göre bu keşif güneşin davranışlarını çözmeye yönelik yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Görüntüler Japonya'dan sarsıntı şiddetliydi. Ameliyathane bir anda savaş alanına döndü. Cihazlar savruldu. Bazı sağlık çalışanları yere düştü. Ancak onlar geri çekilmedi. İki sağlık çalışanı ameliyat masasındaki hastayı korumak için masaya tutundu. Devrilen ve savrulan ekipmanlara rağmen hastayı bırakmadılar. Sarsıntı sona erdi, ekip yeniden görevinin başına geçti. Ameliyat başarıyla tamamlandı. Hastane 5 Ağustos'ta yeniden normal faaliyetlerine başladı. Depremde ise en az 38 kişi hayatını kaybetti.
0: Abi baştan vuracak, kaç.
7: Vallahi geliyor.
0: Abi baştan vuracak, kaçıyor.
7: Kaçın.
0: Kaçıyor.
3: Karadeniz'de saldırılar arttı. Her drone ölüm tehlikesi haline geldi. Karadeniz'de seyreden Türk RoPax gemisinde beklenmedik bir drone hareketliliği yaşandı.
7: Vallahi vuracak bizi. Dönüp dönüp geliyor.
3: Geminin üzerinden geçen hava aracı personeli alarma geçirdi. Drone'u fark eden mürettebat güvenli bölgeye ulaşmaya çalıştı. O anlarda gemide büyük panik yaşandı.
7: Evet, döndü geri geliyor. Dönüp geri geliyor.
8: O bizi vurdu.
3: Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde personelin drone'ları gözleriyle takip ettiği ve endişe içinde hareket ettiği görüldü.
0: Abi baştan vuracak, kaç.
7: Vallahi geliyor.
0: Abi baştan vuracak, kaçıyor.
7: Kaçın.
0: Kaçıyor.
3: Tır yüklü olduğu öğrenilen RoPax gemisinin yaşanan olayın ardından seyrine devam ederek Karasu Limanı'na doğru ilerlediği belirtildi. Salah'a karşılarken forması çıkarılmıştı. Galatasaray taraftarının gönlü Salah formasıyla alındı.
9: Sen benim telefonlarımı
3: ver. Gönlüme zaten o zaman olsun. Kaan Yıldırım Salah'ı karşılamak için İstanbul Havalimanı'na Galatasaray formasıyla gitmişti. Trabzonsporlu taraftarların uyarısıyla formasını çıkardı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
9: Trabzonsporlu abiler geldi. Vallahi helal olsun sanırlar. Teşekkür ederim.
3: Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz genç taraftara ulaştı. Salah yazılı Galatasaray forması hediye etti.
10: Ben 2 gündür seni arıyorum. Nasıl Salah Trabzon'a gördüğünüz bu sana yapılan da o kadar mutsuz oldu.
11: Aslında bir telefonla araması yeterdi ama geldi gönlümü aldı.
3: Öksüz forma hediye ettiği Galatasaray taraftarını Trabzon'a davet etti.
10: Ben bir gün boyunca ne zaman istersen seni Trabzon'da ağırlamak, her bir maça gitmek istersen Doca'da istediğin an biletin var. Uçak biletlerini alırım dedim. Bir yıl boyunca misafirmişsin. Canın ne zaman isterse beni arayabilirsin.
3: İsmail Turgut Öksüz tüm taraftarlara dostluk eli uzattı.
10: Trabzonların üzdüğü her Galatasaraylı için, her Fenerli için, her Beşiktaşlı gidip bulacağım, onların da gönlünü alacağım.
3: Görüntüler İngiltere'den gökyüzüne çıktı, uçağın kanadında yürüdü. 97 yaşındaki Betty Bromwich en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü unvanını korudu.
12: Betty!
3: Bu cesur gösteriyle felç tedavisi gördüğü hastanenin inme ünitesi için bağış topladı. Yapabileceklerimi yapmak istiyorum diyen Bromwich, ilerlemiş yaşına rağmen cesaretiyle milyonlara ilham verdi.
13: Ekşi bir tadı vardır diğer domateslere göre.
3: İncecik kabuğu, bol sulu yapısı ve ağızda dağılan o nefis aroması Ayaş domatesinde hasat başladı.
13: 7-8 dönüm civarında domates var. Dönüme 5 ton 4 ton o civarda ancak rekorte bekliyoruz.
3: Vatandaşlar Beypazarı yolundaki tarlalara girip domateslerini dalından kendi elleriyle topluyor.
14: Yani pazara gelen atar pazarda yarı yarıya çürüyor ama burada ürün toplar toplamaz biz alıyoruz. Güzel kokusu falan çok güzel yani. Lezzetli.
13: Ayaş domatesi diğer domateslerden lezzet farkı var.
3: Fırsatçılar muadil domatesleri Ayaş domatesi diye satıyor. Üreticiler uyarıyor. Gerçek Ayaş domatesi sadece Ağustos ve Ekim ayları arasında bulunuyor.
13: Toplarken herkes yiyebiliyor rahatlıkla, tadına bakıyor.
3: Etrafa mis gibi yaz kokusu yayan bu lezzet kilosu 50 liradan Ayaş'tan yola çıkıyor.
13: Görünümü farklıdır, daha suludur.

0: TGRT FM Haber.
1: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: reklamlar.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ebu Said-i Faruki rahmetullahi aleyh. Bu yaptığınız nedir? Hatice Hatun ile Allah'ın sevgilisi namaz kılıyorlardı cemaatle ikisi. Gördü Hazreti Ali onları bu haliyle, henüz 10 yaşındaydı. Merak etti haliyle. O Resul'e sordu ki, bu yaptığınız nedir? Buyurdu ki, ya Ali, Allah'a ibadettir. O Allah ki, birdir ve hiç şerik yoktur ona. Seni davet ederim, o Allah'a imana. Dedi ki, babam ile meşveret eyleyeyim. Sonra gelip bu bapta size cevap vereyim. Buyurdu ki, ya Ali, İmana gelmez isen, bu sırrı başkasına söyleme yine de sen. İki adım atınca, geldi ki hatırına, nasihat eylemişti bu bapta babam bana. Demişti ki, ya Ali, her ne derse Muhammed, hiç tereddüt etmeden tasdik eyle, kabul et. Şehadeti getirip Müslüman oldu hemen. O oldu çocuklardan, İlk önce iman eden. Resulullah uğrunda yaptı çok fedakarlık. Onu kendi nefsine tercih etti o artık. Bir gün yine mescitte kılıyorken o namaz, sadaka talep etti bir fakir ondan biraz. Hatta Hazreti Ali rükûdaydı o an. Yüzüğünü çıkarıp bıraktı parmağından. Onun bu hareketi makbul geldi Allah'a. Bir ayet nazil oldu hemen Resulullah'a. Maide suresinden 55. ayet, gelerek kendisini Rabbimiz eyledi meth. Hazreti Hüseyin'le yine Hazreti Hasan, henüz abdest almaya başladıkları zaman, benizleri sararır, korkudan titrerlerdi. Onların bu halini gören hemen sezerdi. Bazısı sorardı ki, ey Hasan, ey Hüseyin, siz abdeste kalkınca titrersiniz, niçin? Derlerdi ki, az sonra namaza duracağız. Düşünün ki o zaman kimin huzurundayız? Hazreti Hüseyin de kalkınca namaz için, adeta titriyordu üstünde seccadenin. Derdi ki, kul, dünyada büyük hükümdarlardan birine bir derdini arz edeceği zaman, korkarsa benim dahi Rabbimden istediğim gizli dileklerim var. Nasıl titremeyeyim? Namaz vakti gelince hem de Hazreti Hasan titrer, şöyle söylerdi. Allah'tan korkusundan, Allahü Teala'nın dağlara arz ettiği, lakin dağların bile kabul eylemediği kulluk emanetini tam yapmak üzereyim. Bilmem ki layıkıyla yapabilecek miyim?

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, İslamiyet'i öğrenmenin iki yolu. İslamiyet iki yolla öğrenilir. Birincisi kitap okuyarak, konuşarak, anlatarak. İkincisi susarak. Bu ikinci öğrenme yolu çok önemlidir. Buna sohbet denir. Sohbet bir arada bulunmak demektir. Konuşmak şart değildir. Eshab-ı kiramın bu kadar kıymetli ve bütün evliya zatlardan üstün olmalarının sebebi Peygamberimizin sohbetine kavuşmalarındandır. O bir an görmek, Resulullah'ı görmeden aşık olan Veysel Karani'den daha üstün olmalarına sebep oldu. Veysel Karani Hazretlerinde aşk, ilim, her şey tam mevcuttu. Ama görmek nasip olmadı. O görmek veya işitmek şerefine kavuşamayınca tabiinden oldu, yani üstünlük sırasında ikinci oldu. İmam Rabbani Hazretleri, her üstünlük sohbetin içinde vardır buyuruyor. Asli yapı maddemiz olan topraktan meydana geldik. Bütün gıdamız orada olmasına rağmen hiç konuşmuyor. Üstelik hepimizin ayaklarının altındadır. Hiç kibri yoktur, yani yüksek değildir. Bu tevazu sebebiyle en aziz olmuştur. Tepelere çıktıkça, yükseklik arttıkça toprak da zararlı olmaya başlıyor. Heyelanlara sebep oluyor. Yine bunun gibi sular hep deniz seviyesine akıyor. Hiç yukarıya akan su yoktur. Deniz seviyesine ulaşmayan, yükseklerden akan su sellere, felaketlere sebep olup zarar getiriyor ve o sudan istifade edilemiyor. Ancak aynı su toprak seviyesine indiği, denize veya baraja ulaştığı zaman çok faydalı ve bereketli oluyor. İnsanlar o sudan istifade ediyor. Kanallar açılıyor, su yolları yapılıyor ve bitkiler sulanıyor. Eğer bir insan çok kitap okuyup kendi kendini yetiştirmek suretiyle veya batın ilminden haberi olmayıp yalnız zahiri ilimlerle uğraşan kişilerden ilim tahsil etmek suretiyle ilim sahibi olursa, bu kimsenin felakete gitme ihtimali vardır. Çünkü kibirlenip gururlanabilir. Ama bir mürşid-i kamilden, bir evliya zattan feyz alarak, onu görerek, işiterek, sohbet yoluyla dinini öğrenirse, ondan gidecek ilk sebebi felaket, kibir ve gururdur. Demek ki sohbetin insanlara verdiği iki şey vardır. Bir, sindire sindire, doya doya dini bilgileri öğrenmek. İki, kalbin temizlenip dünya sevgisinden, kibir ve gurur felaketinden kurtulmak. Küfürden sonra en büyük felaket ve günah kibirdir. Büyüklerimiz günaha bir tövbe yeter, ibadetlere bin tövbe yetmez buyuruyorlar. İnsan hizmet ettiğini zanneder, hezimete gider. Çünkü taatle birlikte kibir ve gurur gelip felakete sebep olur. Bir hadis-i kutsi'de azamet ve kibriya bana özeldir. Bu hususta bana ortak olanı hiç acımadan cehenneme atarım buyuruyor. Nitekim Peygamber Efendimiz de kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez buyuruyor. Bütün geçimsizliklerin, huzursuzlukların altında kibir vardır. Çünkü insanlar nefislerine uyuyorlar. Nefs ise Allah'a düşman ve kibirlidir. Şeytan binlerce yıl ibadet ettiği halde Adem aleyhisselama secdeyi kendine yediremeyip kibirlendiği için ebedi kovuldu. Kibirden sonraki en büyük felaket dünya sevgisidir. Peygamber Efendimiz bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir buyuruyor. Mevki, para sevgisi, baş olmak, alimlik taslamak, yani Allah için olmayan her şeyin sevgisi dünya sevgisidir. Dünya sevgisiyle dolu olan kişi daima tehlikededir. Dünyanın bu kadar tehlikeli olmasının sebebi, insanın nefsini azdırması ve şeytanın aldatma vasıtası olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen, ihtiyaçsızlık azgınlığa sebep olur buyuruluyor. Yani bir insanın maddi ve manevi bütün ihtiyaçları karşılanırsa, hiçbir sıkıntısı, derdi, üzüntüsü olmazsa, arkasından azgınlık gelir. Onun için bazen üzüntülü, dertli, hasta olmak iyidir. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. Bununla birlikte Cenab-ı Hakk'ı hatırlamanın tek yolu yalnız dert ve bela değildir. Dinden bahsetmek, sohbet etmek, Allahü Teala'nın sevgili kullarını ziyaret etmek, onlarla beraber olmak da Allah'ı hatırlatır. Ehl-i sünnet itikadı ve bu büyüklerin sevgisi pırlantadır. Allahü Teala bu pırlantayı çöplüğe koymaz. Kalbi çöplük olan, saman çöpü gibi olan bu büyükleri anlayamaz. Bu faziletli cazibeye kapılamaz. İmam Rabbani Hazretleri gibi bir Allah adamını tanıyan, seven, yolunu takip eden, Eshab-ı Kiram gibi büyük nimete kavuşur. Bu büyükleri inkar etmediği, şüphe etmediği müddetçe kurtulmama ihtimali yoktur. Bütün vaazların özü ve nasihatlerin kıymetlisi Allah adamlarını sevmek ve onlarla birlikte bulunmaktır.
1: Hayatım Roman. Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yayını hazırlayan Erol Güldüken. Ses kayıt Ahmet Atalay.
2: Yanlış istasyon.

öncesine dayanan bir hatıramı anlatmak istiyorum sizlere. Abimle birlikte İstanbul'a gezmeye gitmiştik. Oradan da İzmit'te bulunan akrabalarımızı ziyarete gidecektik. Bir akşamüstü Haydarpaşa tren garına gittik ve neyse ki fazla beklemeden tren geldi. Fakat vakit hayli ilerlediği için de hava kararmaya başlamıştı. Derken tren hareket etti.

0: Ne o Nermin, korkuyor musun?
1: Evet abi, ya farkında olmadan İzmit'e gelmeden yanlış bir istasyonda inersek?
0: Ben de aynı şeyi düşünüyorum Nermin. Ama istasyonlarda tabelalar var. En azından onlara bakarak nerede olduğumuzu anlayabiliriz.
1: İyi ama ya gideceğimiz yeri karıştırırsak?
0: Yok canım, ben dikkat ediyorum.
2: Nereye gidiyorsunuz siz?
0: Şey, İzmit'e. Buraların yabancısıyız da nerede ineceğimizi bilmiyoruz.
2: Ben size yardımcı olurum.
0: Sahi mi?
2: Elbette.
0: Gördün mü Nermin, bu teyze bize yardım edecek.
1: Teşekkür ederiz teyzeciğim.
2: Rica ederim çocuklar. Yalnız ben 2 durak sonra ineceğim.
1: Ya.
2: Hemen üzülmeyin canım. Şu ileride oturan bayan var ya. Hı. İşte o da İzmit'e gidiyor. Onun indiği yerde ilersiniz, olur biter.
0: Teşekkür ederiz teyzeciğim.
1: Sağ olun teyzeciğim.
0: İçin rahat olsun Nermin. Artık hangi istasyonda ineceğimizi biliyoruz.
1: Haklısın abi.

0: Nermin bak, o kadın hazırlanıyor.
1: Ah, demek ki İzmit'e geldik abi. Hadi biz de hazırlanalım.
0: İniyor. Acele et Nermin, biz de inelim.
1: Tamam tamam abi, tamam, geliyorum. Burası mı İzmit şimdi?
0: Şey, o kadın da ortalıkta görünmüyor.
1: Yanlış mı indik acaba? Baksana abi, burada ne ev gözüküyor ne de bir ışık.
0: Burası ne biçim yer? Etrafta bir Allah'ın kulu yok.
1: Ne yapacağız abi, ben korkuyorum.
0: Ben de korkmaya başladım Nermin. İstersen trenin gittiği yöne doğru yürüyelim. Belki bir yere varırız.
1: Bu karanlıkta mı?
0: Başka ne yapabiliriz Nermin? Burada oturup bekleyemeyiz ya. Hadi kardeşim, burada beklemektense yürüyelim.
1: Peki.

Böylece yürümeye başladık. Daha sonra da koşmaya. Çünkü abim de ben de çok korkuyorduk. Uzakta gördüğümüz her ışığı istasyon zannediyorduk ama yanına yaklaştığımızda bunun sadece çevreyi aydınlatan lambalar olduğunu anladığımızda üzülüyorduk. Böylece belki yarım saat, belki bir saat koşturduk. Sonunda evleri görünce rahatlamıştık. Fakat İzmit'e gitmek için bir araca binmemiz gerektiğini öğrendik. Hemen orada bulunan dolmuşa bindik ama aklım hala karmakarışıktı. En büyük hatamız o bayanın İzmit'e gidip gitmediğini sormamamız olmuştu. İşte o gün bugündür ne olursa olsun, kimden yardım istersem isteyeyim, önce Allah'a havale ederim kendimi. Sonra da iyice araştırıp soruştururum.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki bizim diyor burada bir caminin görevlisi, ben cami memuru diyorum, imam demek istemiyorum demiş dinleyicimiz. Şu sebepten dolayı oradaki kişi işte şöyle demiş: 1400 yıllık hükümleri şu an aynı şekilde uygulayamayız diye bir söz sarf etmiş cami görevlisi.
1: Hmm.
0: 1400 yıllık hükümleri şu an aynı şekilde uygulayamayız. Yani dinin emirlerini değiştirmek lazım, güncellemek lazım gibi bir şey anladım ben.
1: Şimdi insan hüsnü zan etmek istiyor. Yani o zamanki tatbik edildiği şeyle aynen tatbik edemeyiz. Bazı aynı şekilde problemler var gibi, hani ne bileyim ben, imanı kurtarmak için. Ama öbür türlü de hani ne kadar bazen zırva tevil götürmüyor, biliyor musun?
0: Götürmüyor hocam. Hani hüsnü zan ettiniz ama.
1: Zırva tevil götürmüyor. Şimdi 1400 yıllık diyor. Şimdi 1400 yıldır ezan yüksek yere çıkarak okunur değil mi? Bugün tatbiki mümkün değil. Ne demek tatbiki mümkün değil? Minareleri niye yaptı ecdadımız? Boşuna mı yaptı onları? Yani sen keyfinden fedakarlık etmiyorsun. Ondan sonra hatta ben öğretmenlik döneminde görev yaptığım yerde böyle ehli tarık geçine bir müezzin vardı. Böyle konuşuyorduk falan. Dedim sünnete uygun olana aynı şekilde minareye çıkmak. Birden aynı şekilde ehli tarık bak ha. Hmm. Söylesen elinde tesbihi falan da var. Sen dedi her gün 5 defa o minareye çıkmanın ne demek olduğunu bilmiyor musun dedi.
0: Ya ben siz bilmiyorum. De adamı yani. Ya, kendiniz ya, çıkmıyorsunuz tabii.
1: Tabii.
0: Neler, adam neler çekiyor.
1: Neler çekiyor. O, yani kendi nefislerine zor gelen şeyi efendim 1400 yıllık şey uygulanır mı? Uygulanır mı? 1400 yıllık hoparlör olmadan namaz kılındı. Şimdi hoparlörsüz artık diyor o bitti diyor falan, ama senin bitti dediğin şey namazla bitirdi ve seni o noktaya getirdi. Bu sözü söyler, Allah Teala korusun, imanı bile gider. Yani o tabir cami memur işte, yani imam falan değil böyleleri.
0: Yani dinin emirlerinde değişiklik olmaz değil mi hocam? Yani olmaz. Peygamber Efendimiz zamanında nasıl yapıldıysa, Peygamber Efendimiz nasıl bildirdiyse
1: aynen o öyle.
0: Yani şimdi zaman değişti. Evet, zaman değişti. 1400 yıl önceki gibi bir dünya içinde yaşamıyoruz.
1: Tabii.
0: Ama bu ibadetlerimizi yapamayacağımız anlamına gelmez. Ama namaz kılmak için bir engel yok.
1: Değişmeyen bir şey var. Çünkü dinin bütün bildirdiği emirler hep tabii haliyle bildirilmiş. Mesela evin namaz vakitleri gözüne göre, güneşin hareketine göre bakıyorsun.
0: Bak havaya.
1: Ondan sonra efendim oruç tutuyoruz hilalin hareketine göre. Kurban kesiyoruz. Yine hilalin hareketi, zilhicayını gözetiyorsun. Ona bakıyorsun. Efendim işte zekat vereceğiz. İslamiyet diyor ki yani Allah Teala altın ve gümüşe kıymet vermiştir. Onun dışındakilere flüs denir. Kıymeti yoktur. İbadete bakın, bunlardan vermek lazım. Bunlar zor mudur Mustafa Bey? Değişmiyor ki bu. 1400 yıldır böyleydi. Bu böyle olacak. Kıyamete kadar da böyle olacak bu. Nasıl emredilmişse öyle yapılacak. Efendim zor geliyor falan. Elbette ki zor geliyor tabii ki. Abdest almak da zor, namaz kılmak da zor, oruç tutmak da zor.
0: Bu 1400 yıl önce de zordu.
1: Tabii. Hep
0: o,
1: aynı.
0: Orada o zaman hani, da insanlar
1: nefislerin tepesine binmek ve onu tedavi etmek için Rabbimiz bu emir ve yasakları bildirdi.
0: Yoksa herkes yapardı.
1: O zaman ne gereği var? Ha, Hristiyanlar bakmışlar ki ha, bunlar zor. İşte Hristiyanlar gibi yapıyorlar. Hristiyan papazları gibi. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında da oruç vardı, zekat vardı, namaz vardı. Bunların hepsini kaldırmışlar. Domuz eti İsa Aleyhisselam'ın şeriatında da yasaktı. Onu da kaldırmışlar. İçki de yasaktı. Onu da kaldırmışlar. Bir şey kalmamış. Sadece bakmışlar kilise boşaldı. Ondan sonra kilise müziği çıkarmışlar. Şimdi bazı din görevlisi adı altındalar. Boyuna neydi? Sam müziği mi? Tam müziği mi? Bir şey alıyorlar, öğreniyorlar ya şimdi.
0: Şan.
1: Şan ders özür dilerim. Cahil olduğum için bilemiyorum.
0: Müzik değil hocam. O bir teknik yani.
1: Ha, teknik. Özür dilerim. Makam falan öğreniyorlar falan. Yani onunla aynı şekilde gazel okur gibi Kur'an-ı Kerim okuyor. Gazel okur gibi ezan okuyor. Gazel okur gibi mevlüt okuyor falan. Ha, bununla diyor işte sesi güzel onlar okusa camiye toplansın. Ya camiye ibadet için toplanır be arkadaşım. Yani güzel ses dinleyecek, seni dinlemesine gerek yok ki de şarkıcıyı dinler değil mi?
0: Yani.
1: Tabii.
0: Öyle, tabii. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Sureti haktan görünüp de şöyle söyleyenler de oluyor. Ya mesela siz sürekli tavsiye ediyorsunuz Tamil Mihal Saadet-i Ebediye kitabını okuyun diye. Ya adam diyor ki tamam kitap güzel de diyor abi diyor. Onun içindekiler diyor bu zamanda yapmak zor diyor ya.
1: Tabii. Ya aslında reddediyorum da doğrudan doğruya diyemiyorum bunu. Yani kalbinde iman gitti gidecek veyahut da çok zayıf. Üstü zannederim de daha imanı gitmemiş de reddediyor diyelim.
0: Evet. Bir başka sorusu var bu dinleyicimizin. Diyor ki ya ben diyor siyasetçilere falan bakıyorum hocam diyor. Yalan söylüyorlar diyor. İşte ne bileyim insanları kandırmaya çalışıyorlar falan. O yüzden diyor ben kim olursa olsun diyor siyasetçiyse diyor sırtımı döndüm diyor. Gidip sandığı oyda kullanmayacağım diyor. Bunun bir şeyi var mı diyor sorumluluğu.
1: Mustafa abi o yanlış. Biz de gidiyoruz. Babamızın oğlu olduğu için, dört dörtlük olduğu için Aliül Ala, Veliül Ala, Ula neyse. Öyle olduğu için vermiyoruz ki. Mecellede bir kaide var. Ehveni şerreyin diyor. İki tane şer var. Bunun hafif olanı. Efe ben oy vermiyorum. O zaman şer gelecek başına. Daha beteri gelecek. O zaman da inim inim inleyecek. Ben oy vermedim. Sen oy vermedin. Senin tepene binmeyecek mi o? Sen eziyet çekmeyecek misin? Bazıları eziyet çekmeyecek mi? Çekecek. Onun için iki tane şer var. Bakıyorsun. Yani senin dinle, imanla, vatanla, milletinle neyse faydalı olanı kendini önüne koy. Ona göre bir tercihte bulunacaksın. Hadise bundan ibaret. Yoksa gidip de peygamber seçmiyorsun, evliya seçmiyorsun. Ne bileyim ben böyle bir şey seçmiyorum. Böyle bir şey olmuyor bu. Böyle bir şey olmuyor. Efendim yalan söylüyor. Tabii yalan söyleyecekler yani. Adam vaat ediyor falan. Yani bu yeni değil ki. Ben çocukluğumdan beri duyardım bunu. Adam mecliste uyuyormuş falan. Ondan sonra bir liman falan konuşmuş falan. Ondan sonra adam uyanmış. Yani Kayseri'de bir liman demiş. Oldu olacak. Konya'da bir liman değil mi ya? Afyon'da da yapsınlar bir liman. Tabii canım. Yani Ankara'da yapsınlar.
0: Hayır, yalan söyleyenin içinde de o zaman ehvenini bulman lazım. Tabii yani tek ayak üstünde 10 yalan söyleyen var. Bir de bir tane günde belki de yalan söyleyen var.
1: Tamam. Birisi 100 tane söylüyor, birisi 50 tane söylüyor. Efendim 50 tane söylüyor. Ya ikisi de yalancı da. Yani. Tamam mı? İkisi de yalancı da. Sen ona göre birisince gitmemek vebal olur. Hani onu soruyor ya.
0: Evet.
1: Gitmemek vebal olur. Bazen aynı şekilde ehveni diyelim ki bir oyla kaybetti. Değil mi?
0: Evet.
1: Ehveni şerreyin diye. Hocam ben vermedim falan işte. Senin yüzünden kaybetti bitti.
0: Onun yüzünden de bir sürü Müslümanlar zarar görecek.
1: Zarar görecekler.
0: Bu dönem için değil sadece. Genel olarak söylüyorsunuz. Yani.
1: Evet genel.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz diyor ki 4-5 parmak yüksekliğinde çimen üzerine secde uygun mudur veya namaz kılınır mı?
1: Tabii çimen üzerine kılınır ya. Yani mahsur yok ki.
0: Çimen biraz uzamış herhalde. Onu mu diyor?
1: Uzatsın canım. Başını koydun mu bir de çimen hemen eğilir. Ama şimdi başa çıkarmış buğday tarlasında namaz kılamazsın. O senin ağzını, yüzünü, gözünü falan da berbettir. Ya kılınabilir mi? Kılınabilir yani şeylerin ağzına. Ama o buğdayla da kırar geçirirsin yazık. İsraf olur.
0: Evet. Bir sistem var diyor bir dinleyicimiz. Şimdi borsa gibi. Adı da borsaymış zaten ama farklı alternatif bir borsa öyle diyelim. Oraya yatırım yapıyorsunuz. Yatırım zarar etme şeyi yok. Durumunuz yok. Zarar etmiyorsunuz. Kısa süreliklerle yatırıp alabiliyormuşsunuz. Bir haftalık mesela. Bu arada ne kazanırsa karınız o. Zarar etme imkanı yokmuş burada. Ya da paranız sabit kalıyormuş. Yani böyle bir şey uygun olur mu?
1: Uygun olmaz. Çünkü İslamiyet diyor ki bir şey yaptığın zaman arkadaş bunun zararı da karı da ortak olması lazım. Orada bir yer devamlı sürede kar ediyor. Buna da yanından bir aynı şekilde yani çocuk altına emzik sokar gibi bir şey yapıyor falan. Yani bunun parası kullanılıyor orada. Bunun parası kullanılıyor. Ticarette kar zarar ortaklığı esastır. Sadece kara ortağınma yok öyle bir şey. Olmaz öyle şey. Ha böyle şeylere girmemek ve müdahil olmamak daha iyi.
0: Sadaka-i cariyeden bahsetmiştiniz daha önce diyor. Bu güzel bir şey. Ama diyor bizim hani cami yaptırma gibi bir şansımız yok. O kadar paramız yok. Ne bileyim işte böyle büyük çeşme yaptırma gibi bir şeyimiz yok. Ehl-i sünnet kitaplarından diyor alsak da dağıtsak diyor bu da sadaka-i cariye olur mu?
1: Elbette. Hatta o camiden de çeşmeden de daha çoktur sevabı bunun.
0: Allah Allah.
1: Niye?
0: Kitap dağıtmanın.
1: Elbette. Niye? Şimdi Mustafa Bey cami evet İslamiyet'in bir simgesi. Ama Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine yeryüzünün tamamını mescit olarak ihsan etmiş. Yani bir yerde cami olmadığı zaman namaz kılınmaz demek değildir. Toprağın üstüne, kırda, bayırda, tarlada, evde, nerede olursan ol. Cemaatle, cemaatle yaparsın canım. Kırda da 10 kişiyle, 100 kişiyle, 1000 kişiyle, 5000 kişiyle bile cemaatle yapabilirsin. Yani problem yok. Cami olması iyi değil mi? İyi, o ayrı bir mesele. Yani baktığın zaman burası nasıl bir yer, nasıl bir köy, nasıl bir kasaba. Onun işaretlerini veriyor sana. Değil mi? Kilise varsa diyorsun ki Hristiyan köyüdür. Cami varsa Müslüman köy diyorsun. O şeyle bakıyorsun. Su meselesine gelince. Sular rızıktır. Allah Teala ne kadar takdir ettiyse o kadar olur. Şimdi diyelim ki cami yok. Su da yok. Ama oradakiler imanlı. Evlerinde kılıyorlar. Toz toprak içerisinde namaz kılıyorlar. Susuzluktan da aynı şekilde ecelleri geldi, öldü. Nereye gittiler?
0: Cennete.
1: Cennete gittiler.
0: İmanları vardı. Hı.
1: Cami var. Su da var. Ne camiye giden var, ne namaz kılan var. Cam bomboş duruyor. Sular da var. Ama imanları kaybetmişler. Nereye giderler?
0: Cehenneme.
1: Cehenneme giderler. Peki. Cami yok, su yok. Bunların eline kitap geçti. İtikadı bozuktu. Veya Müslüman değildi. Ya da fasıktı. Baktı. Aa dedi ya. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kıyamet tarihi kitabı eline geçti. Ana dedi ya, ölüm var dedi ya. Ölümden sonra kabir azabı, diğerleri falan. Hemen toparlandı bu. Aynı şekilde imanını tazeledi. Abdest aldı namaz kılmak için. Su yoksa teyemmüm de yapıyor mesela. Teyemmüm yaptı falan, başladı. O anda Deccal geldi, öldü. Nereye gitti? İman etti bu. Tövbe de etti. Başka günahlar var. Ya başka günahlar olsa bile ahireti bu imanlı gider. Ahirete imanlı gider. İmanlı gidince kabirde azap görür, mahşerde bekletirler de, eğer affa uğramazsa cehenneme biraz korlar, sonra gene cennete gider bu. Ya öbür türlü imanını kaybettiyse, o anda da ecel geldiyse ne olur? Sonsuz cehenneme gider. Bunun için mesela kitaplarda anlatılmış. Yedirmek, içirmek, cami yaptırmak, su kuyusu açmak, çeşme yapmak, yetimleri gözetmek, fakirlere destek vermek, evi yoksa evi alıvermek. Bunların hepsi ayrı ayrı ayrı kıymetten sevap ve çok güzel işlerdir. Fakat kitaplarda anlatırken bunların tepesine bir şey koymuşlar. O da Allah-u Teala'nın dinini insanlara öğretmek.
0: Hepsinin üzerinde.
1: Hepsinin üzerinde. Biz sıralamayı Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdiği şekilde naklediyoruz. Tercih. Allah'ın kullarına kalmış. Peki bu sadakayı cari olur mu? Olur da bir tam ilmen aldın verdin. Bir aileye gittik. Tamam gitsin.
0: Aldılar, rafa koydular.
1: Koydular. Sonraki gelen nesilde bu neymiş dedi. Açtı, okudu. İman etti. Namaza başladı. Ondan sonraki nesle öğretti. Başkalarına tavsiye etti. Peki kim sebep olduydu o ilmihalin o eve girmesine? Sen. Ne oldu bu? Sadaka cariye oldu. Senin amel defterin ölsen bile yazılıp duruyor durmadan. Yazılıp duruyor. Diyelim ki efendim oradan adam tuttu. O bir ilmi halden. Orada okudu. Köydekilerin hepsini okudu. Onların imanları düzeldi. Hepsi namaza başladı. Kaç kişi? 1000 kişi. Ne oldu? Sen bir tane ilmi hal verdin. 1000 kişinin hidayetine vesile oldun. 1000 kişinin yapmış olduğu ibadet de kıyamete kadar senin amel defterine devam ediyor. İyi mi? Ondan sonrakileri anlattı. Ondan sonrakileri anlattı. Ya ne güzel bir şiir aynı şekilde.
0: Mesela şöyle de bir örnek, belki de bir hatırıma geldi şimdi. Diyelim ki cami yaptırdı birisi ama cemaati yok. Müslüman yok.
1: Tabii.
0: Ama sen kitap verdin. O kitap sayesinde o caminin içini doldurman da mümkün yani.
1: Tabii, o caminin içindekini de doldurman mümkün. Ve o kitabı okuyanlar çıplakları da giydirir, açları da doyurur. Çünkü imanla beraber merhamet girecek onların evet, kalbine. Evet. Ne oldu? Otomatik olarak yani bir kitap vermek suretiyle birçok şeyi halletmiş oldun. Birçok şeyi. Çünkü kalpte iman yoksa Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ya bugün şöyle internet haber sitelerine bakıyordum falan, bir şey bastırdı Mustafa Bey. Bu Güney Afrika ülkeleri çok acayip bir Haiti mi diyor, ne diyor falan. Orada çete miymiş neymiş falan neyse onları yakalamışlar, dövmüşler, etmişler falan. Diri diri yakmışlar. Ya bu katil de olsa, çete üyesi de olsa bir Müslüman yapamaz. Fotoğraf koymuşlar, insanlar da toplanmış böyle seyrediyorlar onu. İyi mi? Oradaki yanan, yakılan insan. Efendim işte öldürme. Bak, İslamiyet'te var öldürme cezası. Kısas cezası var. Ama orada bile İslamiyet ölçü bildirmiş. Şey yapılamaz, eziyet edilemez. Yakarak değil ya. Ya idam edesin boğarak, yahut da aynı şekilde kurşun sıkarsın.
0: Bitiriş. Bırakın insanı, İslamiyet hayvanı bile.
1: Hah, oraya getireceğim. Ya. Hayvana bile aynı şekilde. Mesela insanlara zarar veren hayvanlar, haşerat diye anlatılıyor mesela. Bunları da suda boğamazsın, yakarak öldüremezsin buyuruyor. Hatta diyelim ki bir akrep. Bir vuruşta öldürdün, 30 sevap deniyor. İki vuruşta 20'ye düşüyor, 3 vuruşta 10'a düşüyor. Ondan sonra eziyet ede ede bu sefer o hayvan hakkı sana geçiyor. Tamam, sana zarar veriyordu ama eziyet etme, zulmetme,

Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi.
2: Üniversite dedi. dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
6: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.

0: TGRT FM Haber.
1: Akıntı kayalıkları adeta dövdü. Çevredeki küçük şelaleler de manzaraya eşlik etti. Ortaya nefes kesen görüntüler çıktı. Doğanın gücünü görmek isteyen turistler bölgeye akın etti. Hukou Şelalesi yaz taşkınlarının etkisiyle bir kez daha görsel şölen sundu.

0: TGRT Haber Merkezi'nden merhaba, mutlu hafta sonları efendim. 8 Ağustos 2026 Cumartesi gününde 16 bülteninde hafta sonu haberleriyle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinin bel kemiği olan çerçeve yasa tartışmalara rağmen Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. İyi Partili isimlerin muhalefeti zaman zaman komisyonda özellikle tansiyonu yükselttiği anlar da oldu. İşte efendim 18 saat süren görüşme maratonundan öne çıkanlar.
1: Tarihi yasa teklifi mecliste sinirleri gerdi. İyi Parti vekiller Adalet Komisyonu'na geldi. Önce salon küçük dediler, sonra komisyon üyesi olsun olmasın hepsi de söz istedi. Terörsüz Türkiye kanun teklifi 18 saatlik maraton sonrası komisyondan geçti.
2: Hepiniz konuşacaksınız.
1: Çerçeve yasa AK Parti, MHP, DEM Parti ve Yeni Parti'nin evet oylarıyla kabul edildi. CHP'liler teklife imza koymasına rağmen oylamada evet demedi. Yeni Parti ise imza koymadığı halde komisyonda evet oy verdi. Görüşmelerde zaman zaman tansiyon yükseldi. DEM Partili Gülistan Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve Abdullah Öcalan'a teşekkür edince İyi Partili Ay Yüce Türkeş Taş itiraz etti.
3: Her türlü riski ve sorumluluğu alan Sayın Abdullah Öcalan'a. Ve muhalefet partilerinin
4: Türkiye Cumhuriyeti'nin
3: Cumhurbaşkanı'nın bebek katili eşit edemez.
1: İyi Parti Adalet Komisyonu'nda çerçeve yasaya muhalefet etti. Sadece DEM Parti değil, MHP ile de zaman zaman ipler gerildi.
5: Sen bu şekilde konuşma hakkına sahip değilsin. Ağzını tutma.
3: Ne oluyor be?
6: Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun?
5: Sen kimsin? Sen kimsin?
7: İtiraz edilmesi de edenler de olacaktır, olabilir. Ama bu bir çatışmaya, bu bir gerginliğe, bir kavgaya dönüşmedi. Yani isteseler bu komisyonu kilitlerlerdi. Ama kilitlemiyorlar.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız teklife komisyonda yine tam destek verdi.
8: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Buna sevinin.
1: Yıldız, istismardan başka sermayesi kalmayanların ne söylediğine bakmadıklarını vurguladı.
8: İstiyorlar ki birbirimize küselim, birbirimize kopalım. Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı kabutları omuzlarımızda taşıyalım.
1: AK Partili Abdülhamit Gül de siyasi çıkar hesaplarının bir yana bırakılmasını istedi.
9: Teklif ettiğimiz kanun doğrudan doğruya milletimizin teklifidir. Bu teklif devlet aklıyla millet vicdanını buluşturan bir ortak aklın ürünüdür. Bir Türkiye mutabakatıdır.
1: Gül, AK Parti döneminde atılan demokratikleşme adımlarını tek tek saydı. Artık silahlar sussun dedi.
9: Rahatsız olmayın, mutlu olun. Türkiye adına mutlu olalım.
1: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit ise yasa teklifini uzun ve zorlu demokratik bir dönüşüm yolculuğunun ilk adımı olarak niteledi.
3: Yeni bir demokrasi mücadelesinin kapısını hep beraber aralayalım. Barışı kalıcı hale getirelim.
1: Tartışmalar arasında görüşmeler tamamlandı. 12 maddelik çerçeve yasa Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
10: Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
1: Terörsüz Türkiye yasa teklifinin 10 Ağustos Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak çerçeve yasanın görüşmelerinde Demirtaş gerilimi yaşandı. Yeni Parti ve DEM Partili vekiller arasında tartışma çıktı. DEM Partili Oluç Murat Emir'i eleştirilerinizi Demirtaş üzerinden yapmayın diye uyardı.
11: Demirtaş'ın yıllardır özgür olmuş olması gerekir.
12: Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. O bizim yoldaşımız.
11: Bizim
12: yoldaşımız. Onun üzerinden kurmayın cümlelerinizi.
1: Meclis Adalet Komisyonu tarihi yasa teklifini görüştü. Terörü bitirecek hukuki zemini oluşturmaya amaçlayan teklif sırasında DEM Parti ve Yeni Parti arasında Demirtaş tartışması yaşandı. Yeni Partili Murat Emir hapisteki Selahattin Demirtaş üzerinden eleştiri yapınca itiraz DEM Parti'den geldi.
11: Demirtaş'ın yıllardır özgür olmuş olması gerekir.
12: Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. O bizim yoldaşımız. Bizim yoldaşımız. Onun üzerinden kurmayın cümlelerinizi.
1: Çerçeve yasayla saldırı talimatı vermeyen, eli kana bulaşmayan ya da örgüt yöneticisi olmayanlar infaz ertelemesinden yararlanacak. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir teklifi demokratikleşmeyi sağlamıyor gerekçesiyle eleştirdi. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını iddia etti. Demirtaş üzerinden siyasi pazarlık yapıldığını öne sürdü.
2: Bu yasa çıkarsa bile Selahattin Demirtaş bundan yararlanamayacak diyorsunuz. Bunun burada konuşulması lazım.
1: İşte bu sözlere DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç sert tepki gösterdi.
12: Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. Nereden bizim yoldaşımız? Bizim yoldaşımız. Onun üzerinden kurmayın cümlelerinizi.
1: TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik de medya kritik programında Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmesini aktardı. Gürlek'e çerçeve yasadan Demirtaş yararlanmayacak şeklinde bir açıklaması olup olmadığını sordu. Böyle bir açıklama yapmadım cevabını aldı. MHP'li Fethi Yıldız da önceki gün Demirtaş yasadan yararlanacak mı sorusuna anlamlı bir cevap vermişti. Bekleyin, zaten Anayasa Mahkemesi ve AYM kararlarına uyulması konusu raporda da var demişti.
0: Suudi Arabistan'da dikkat çeken bir kutlama yapıldı. Ülkenin önemli yapıları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarıyla ışıklandırıldı. Kutlamanın sebebi ise Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasıydı.

0: Mekke anlaşmasının yankıları tüm dünyada devam ederken Suudi Arabistan'da farklı bir sevinç havası hakim. Ülkenin farklı kentlerindeki gökdelenler ve simge yapılar 3 ülkenin bayraklarıyla aydınlatıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının yan yana yer aldığı görüntüler dikkat çekti. Kutlama Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşması için yapıldı. Suudi halkı ve medyasının da anlaşmadan büyük mutluluk duyduğu gözlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşmanın en önemli maddesi ortak savunma. Buna göre 3 ülkeden birine yönelik saldırı 3 ülkeye birden yapılmış sayılacak. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, kutlamaların 3 ülke arasındaki ilişkileri ve dayanışmayı vurguladığını duyurdu.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Sorlu, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin bir konuşma yaptı. Bölgesel güvenceyi artıracağını belirtti, özellikle Türk dünyasının güney koridorunu teminat altına alıyor dedi.
2: Bu anlaşmayla esasında Türk dünyasının güney koridoru teminat altına alınıyor. Ortak koridor dediğimiz Hazar'dan Körfez'e ve Hint Okyanusu'na uzanan büyük bir koridoru da aslında Türkiye daha yüksek bir güvence altına alıyor.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşmasını bu sözlerle değerlendirdi. Anlaşma hiçbir devlete ya da oluşuma karşı değil dedi. Güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz vurgusu yaptı.
2: Birileri tabii rahatsız oluyor. Neden bunu karalamaya, gölgelemeye çalışabilir?
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Sorlu, Türkiye'nin güçlü liderliği ve güçlü devlet anlayışıyla yeni bir dönemi başlatacağının altını çizdi.
2: İç cephemizi güçlendirerek dışarıda güçlü, bir ve beraber olan bir Türkiye inşa ettiğimizde inanın Türk birliği de, Türk dünyasının iş birliği de uzak değildir, yakındır ve inşallah hep birlikte başaracağız bunu.
0: Zorlu 3. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni'nde konuştu. Türk Devletleri Başkanlığı'nın Türk dünyası ile ilgili ufuk açan çalışmalarına değindi.
2: Türkiye'de ve Türk dünyasında Türk Dünyası Vizyon Belgesi adıyla ilk ve tek politika belgesini biz yazdık. Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi'ni Keçiören'imizde kurma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
1: Sayın seyirciler, Sosyal Güvenlik Kurumu emekliye aylık bağlamakta gecikirse biriken maaşları faiziyle ödeyecek. Geciktiği her ay için yasal faizi de verecek. Karar Yargıtay'dan geldi. O emsal kararı Türkiye Gazetesi yazarı SGK eski baş uzmanı İsa Karakaş kalemine aldı.
3: SGK emeklilik maaşını en geç 3 ay içerisinde bağlamak zorundadır. 3 ayı geçirdiği anda vatandaşın faiz talep etme hakkı vardır.
0: SGK görevini zamanında yapmadı. Emekli maaşını bağlamakta gecikti. Yargıtay SGK'ya gecikme için faturayı kesti. Geciktiğin süre için faiziyle ödeme yapacaksın dedi.
3: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun maaş bağlama işlem ve incelemeleri çok zaman alabiliyor.
0: SGK'da emeklilik süreçleri bazen yavaş işliyor. Vatandaş emekli maaşını geç alabiliyor. Bu da vatandaşla SGK'yı karşı karşıya getiriyor. Nitekim böyle bir gecikme mahkemelik oldu.
3: SGK emekli maaşını bağlıyor. Ancak vatandaş bağlanan maaşların gecikmesinden dolayı faiz uygulanmasını istiyor.
0: İlk derece ve istinaf mahkemeleri emekli aleyhine karar verdi. Davada son sözü yüksek mahkeme söyledi. İçtihat niteliğindeki kararda Yargıtay adeta ders verdi.
3: Bu emsal nitelikteki kararda SGK'nın en geç 3 ay içerisinde maaşı bağlaması gerekiyor. Ve dolayısıyla bu 3 aylık süre içerisinde vatandaş faiz isteyemez.
0: 3 aydan sonra vatandaşın SGK'dan faiz isteme hakkı doğuyor.
3: Bu süre geçirdikten sonra SGK'nın şöyle oldu, böyle oldu, bu nedenle geç bağlandı, faiz yok demesi artık kolay değil.
1: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de vergi ve SGK borç yapılandırması öncesi işletilen faizlerin silinmesi için çağrıda bulundu. Yapılandırmada faizler ana para üzerinden hesaplanmalı dedi.
4: Yapılandırma gerçekten önemli bir fırsat. 25 günde 228 bin başvuru yapıldı. Bu meblağ 206 milyar lira borcun ödeme planına alındığını da gösteriyor.
0: 25 günde 228 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Vergi ve SGK borçlarının yeniden yapılandırılmasında önceden işletilen faizlerin silinmesini talep etti.
4: Faizin faiziyle ödenmesi esnaf için çok büyük bir yük. İnsanlar bu borçlarını ödemek istiyor ama faizini faiziyle ödenmesi hesaplandığı zaman ya ödenmesi mümkün olmayan bir borç miktarı çıkıyor.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken vergi ve SGK borçlarının yeniden yapılandırılmasını önemli bir fırsat diye tanımladı. Borcun faiz işletilmiş toplamına değil sadece ana paraya faiz uygulanmasını istedi.
4: Ana parayla birlikte faizin hesaplandığı zaman bu miktar ödenebilir bir hale dönüşebilecek. Yoksa bunu ödemek mümkün olmayacak.
1: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay gazetecilerle bir araya geldi. 2030 yılını hedef göstererek Bursa üretim ve ticarette yeni bir döneme hazırlanıyor diye konuştu. Kentin bölgede gelecekte üretim, teknoloji ve ticaret merkezleri olmasını hedeflediklerini söyledi.
0: Bölgesel kalkınma için harekete geçildi. Hedef 2030. KOBİ'ler geleceğin ekonomisine hazırlanacak. Geleceğin yapay zeka ve dönüşüm merkezi Bursa olacak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bursa'nın Türkiye'nin kalkınma merkezlerinden birisi olmasını hedeflediklerini söyledi.
5: Teknosaf bugün Türkiye'deki en önemli yüksek teknoloji endüstri bölgelerinden bir tanesi. TOG'un merkezi Gemlik, Bursa. Yani Bursa'nın böyle bir merkezi olması, böyle bir yatırımın merkezinde olması tabii otomotiv sektörümüze müthiş bir katkı sundu.
0: Burkay, kentin 2030 vizyonu doğrultusunda KOBİ'ler için geleceğin ekonomisini hazırlayacak adımlar attıklarını aktardı. 60'ın üzerinde büyük ölçekli projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Hedef, Teknosab'ı Bursa'nın dijitalleşme ve yapay zeka merkezi yapmak, böylece dünyaya açılmak.
5: 2,5 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insanı konuşuyoruz ve müthiş bir ekonomi, neredeyse dünya toplam şeyin dış ticaretinin %26'sı burada dönüyor ve bu 2,5 saatlik mesafede biz Bursa'yı, bu yakın coğrafyanın ticaret merkezi yapacağız.
0: Bölgede 2027 yılında lojistik teknopark yapılacak. Hedef Bursa'yı hem Türkiye'nin hem de yakın bölgelerin ticaret merkezi yapmak.
5: KOBİ'mizin tek derdi üretmek ve satmak olacak. Ticaret erbabımızın tek derdi o malını doğru müşteriyle buluşturmak ve satmak olacak. Sadece Bursa'nın ihracatına ve ticaretine değil, aynı zamanda ülkemizin de ticaretine çok ciddi anlamda ivme kazandıracak.
1: Sınırlarımız ötesine uzanalım şimdi. Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı operasyon başlattı. Önceki Husi saldırılarına misilleme olarak çok sayıda askeri nokta vuruldu.
0: Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet İran destekli Husilere operasyon başlattı. Operasyon Husilerin daha önce Marib ve Hadramaut vilayetlerinde Yemen birliklerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak gerçekleşti. Husilere ait çok sayıda mevzi ve askeri teçhizat imha edildi. Yemen ordu sözcüsü Mecit En-Nuzeyli saldırıların birçok cephede gerçekleştirildiğini açıkladı. Sözcü Nuzeyli, Husilerin Yemen'i bölgesel çatışmaların içine sürüklediğini söyledi. Grubun ülke ekonomisini parçaladığını ve mezhepçiliği yaydığını savundu. Yemen hükümeti şiddetli tırmanıştan Husilerin ve arkasındaki güçlerin sorumlu olduğunu vurguladı. Husi saldırılarının sürmesi halinde ordunun tereddüt etmeden karşılık vereceği ilan edildi. Husilerin Yemen ordusuna balistik füze ve İHA saldırısında 17 askerin öldüğü açıklanmıştı.
6: TGRT FM Haber.
7: Şimdi reklamlar.
8: Biz Vakıfbank'ız.
7: Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı güzel bir gün dileyerek bugünkü programa başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanı Sevanur Dilberoğlu Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsınız efendim?
1: İyiyim hocam, çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
0: Ben de teşekkür ediyorum, sağ olun. Ayaklarınıza sağlık.
1: Sağ olun hocam.
0: Sizi ilk kez alıyoruz programımıza. Hı-hı. Dinleyicilerimize biraz tanıtalım kendimizi.
1: Tabii ki.
0: Ondan
1: ki.
0: Sonra başlayalım. Buyurun.
1: Tabii ki. Sevanur Dilberoğlu, İstanbul Kadıköy doğumluyum. Çocuk gelişimi mezunuyum. Aynı zamanda yani yaklaşık 17 seneden beri ailelerle okullarda, kurumlarda çalıştım. Yöneticilik de yaptım. Ama sonra ihtisasım aile danışmanlığı ve aile terapisi eğitimleri üzerine devam etmek istedim. Çünkü temelde aslında çocukların yaşadığı sorunların birçoğunun aile temelli olduğunu gördükten sonra bu alanda ihtisas yaptım. Şimdi kendi ofisimde danışan ağırlıyorum.
0: Evet, kendi ofisimde derken?
1: Yani bir danışmanlık merkezim var Sakarya'da.
0: Şehir olarak Sakarya'da.
1: Sakarya'da, evet.
0: Evet. Sizi Sakarya'dan buraya kadar yorduk yani.
1: Estağfurullah hocam, gayet de güzel ve eğlenceli geçti yolculuk.
0: Maşallah. Peki hocam, bugün sizinle ne konuşacağız ona bir bakalım. Hı-hı. Evet, yüksek beklentiler çağında evlilikler.
1: Evet.
0: Evlilik gerçekten günümüzün önemli konularından bir tanesi. Hem devlet olarak hem hı-hı, vatandaşlar olarak üzerimize düşen birçok görevler var bu hı-hı, konuda. Hı-hı. Hele hele evlenme çağındakiler içinde hı-hı, daha da fazla bunlar değil mi? Hı-hı. Evet, yüksek beklentiler çağında evlilikler diyoruz. Hı hı. Önce şöyle başlayalım isterseniz.
1: Tabii ki.
0: Evlilik nedir? Hı hı. Genel tanımı ve psikolojik tanımı üzerine duralım.
1: Tabii ki. Evlilik, iki ayrı bireyin kendi geçmişlerini ve mizaçları bir araya getirerek ortak bir duygusal güvenlik alanı ve kendilerine özgü bir mikro kültür inşa etme sürecidir. Bu mikro kültür nedir diye soracak olursanız, iki ya da daha fazla insanın bir araya gelerek zamanla inşa ettiği dış dünyadan bağımsız, kendilerine özgü dil, ritüel, mizah anlayışını geliştirme süreçleri aslında. Yani hatta bir geleneksel temas da olabilir. Göz teması kurmak mesela hocam. İşte benim eşim benim ne istediğimi gözümden anlar. Mesela bu bir mikro kültürdür eşler arasındaki. Karı kocanın bildiği lakaplar. Mesela bir kaleme, biz bir kalem olarak düşünürüz ama bazı eşler buna bir ifade yüklerler ve ona gülebilirler mesela. Kelime uydurmaları, şakalar. İşte mesela pazar sabahı televizyonsuz, telefonsuz bir 20 dakika kahve sohbeti gibi. Roller ve iş bölümü gibi de sıralayabiliriz. Mikro kültür evlilikte çok önemli aslında. Çünkü hani biz aynı evin içerisinde yabancılaştık cümlesi bu mikro kültürün beslenmemesinden kaynaklanıyor.
0: Evet. Mikro kültürün evet, yok olması gibi.
1: Mikro kültürün evet, eşler arasındaki o hani birbirleri arasındaki o mikro dilin, mikro ifadenin yok olmasından kaynaklanıyor. Yani iyi bir evlilik dışarıda fırtınalara göğüs gerip kapısını kapatan ve içinde kendi dili, kendi ritüelleri olan bir mikro ülke kurabilmek aslında. Ancak o ilk ülkenin dilini de yalnız o iki kişi bilebilir.
0: Evet.
1: Yani o yüzden bu mikro kültür dediğimiz noktada çiftlerin bir mikro kültür oluşturması ve buna da gerçekten yatırım yapmasını istiyoruz.
0: Evet. Evlilikle alakalı başka neler söyleyebiliriz?
1: Yani psikolojik tanımında şöyle bir çerçeve.
0: Psikolojik tanıma geçmeden önce tabii, başka evlilik neslin kendi devamıdır değil mi?
1: Tabii ki neslin devamı çok önemli bir nasıl söyleyeyim, çocuk yetiştiriyorsunuz. Vatana millete hani hayırlı evlatlar yetiştirmek için aile temellerinde bir o kadar sağlam olması gerekiyor açıkçası.
0: Evet.
1: Ama işte bu sağlamlığı önce ben karı koca yani o iki dinamik arasında nasıl sağlamlaştırıp temelleştirebilirim ki çocuklarıma da ona göre bir hani aile kültürü bırakabileyim.
0: Evet. Psikolojik tanıma geçince başka neler söyleriz?
1: Geçmeden önce mi? Geçeyim mi?
0: Geçin istersen.
1: Şöyle, tarafların birbiri içinde erimesi ya da birbirini bastırması değil, kusursuz bir uyum da yakalaması değil. Hep öyle düşünülür aslında. İki eksik insanın, yani tamamlanamamış insanın Ki bu tamamlanamamayı da birazdan böyle artık akışta inşallah daha fazla açacağım.
0: Allah-u Teala aslında tam olarak yarattı. Evet. Erkeği erkek, kadını kadın evet. olarak yarattı.
1: Evet. evet, ama onu işte Efendimizin bir sözüyle onu biraz daha böyle açacağım hocam ilerleyen zamanda. Hı-hı. Lütfen eğer unutursam da bana hatırlatın. İki eksik insanın birbirinin gelişimine, duygusal ihtiyaçlarına ve değişim yolculuğuna şahitlik ederek birlikte büyüme cesaretidir.
0: Bir daha söyleyelim bunu.
1: Bir daha söyleyelim. Evlilik yani psikolojik açıdan tarafları birbiri içinde eritmesi, baskı kurması, kusursuz bir uyum yakalaması değil. İki eksik insanın birbirinin gelişimine, duygusal ihtiyaçlarına ve değişim yolculuğuna şahitlik ederek birlikte büyüme cesareti.
0: Evet, bunu bir misalle mi açıklarsınız artık?
1: Misalle açıklayayım. Hı-hı. Mesela şöyle hani danışanlarımdan da örnek vermek istiyorum. Bu zamana kadar tabii çok fazla danışan ağırladım. Mesela 24 yaşlarda evlenen nişanlanan bir danışanım vardı. Ya yani onlar mesela birlikte büyümek için bana geldiler. Hani bilmiyorlardı bazı başlıkları. Biz evleneceğiz hocam ama hani biz bu evlilik kurumunun müessesesinin içine daha sağlam adımlarla girmek istiyoruz. Mesela bu büyümeye hani büyüme adımlarına cesurca yaklaşabilmek aslında. Geliyorlar ve soruyorlar. Diyorlar ki evet böyle bir tutumum var. Benim böyle bir tutumum var. Bunu nasıl düzenleyebiliriz? İşte evet. Bu bir cesaret.
0: Evet. Hı-hı. Başka psikolojik tanıma
1: yani
0: ilave edeceğiz.
1: Yani sosyolojik, hukuki hani ve dini açıdan da bakıldığında evlilik dünyada bir soy sürdürme, toplumsal sözleşme ya da kutsal bir ahit. Ancak bugün modern psikolojinin ve ilişki biliminin penceresinden baktığımızda evlilik iki insanın birbiriyle kurduğu o derin duygusal temas ve birlikte büyüme yolculuğu. Yine aynı şekilde dile getireceksek. Hı hı. Evet, o birlikte büyüme cesareti ve birlikte büyüme yolculuğu.
0: İki kişiyle başlayan ve ama çocuklarla...
1: Çocuklarla, ailelerle, kan bağıyla tabii ki artan büyük bir müessese aslında.
0: Evet hocam.
1: Dilerseniz şöyle biraz bahsetmek istiyorum ama dünyaca ünlü evlilik ve aile terapistlerinin evliliği nasıl değerlendirdiği. Dilerseniz biraz bahsedeyim.
0: Buyurun tabii ki.
1: Salvador Minich'in yapısal aile terapisinin kurucusu kavram olarak şunu belirtiyor. Evliliği romantik bir masal olarak değil, iki farklı sistemin çarpıştığı ve yeniden yapılandığı dinamik bir uyum süreci olarak görüyor. Cümlesi de şu: her evlilik bir hatadır. Sadece bazı insanlar hatalarıyla diğerlerinden daha iyi başa çıkar. Ben hemen bunu yorum katmak istiyorum. Mükemmel bir eş veya kusursuz bir uyum aslında bir illüzyon. Hani hep öyle bir başlığımız, bir illüzyonumuz var ya zaten yüksek beklentiler çağında evlilikte. Evet. Bu biraz illüzyon karmaşasından dolayı böyle. Evlilik iki farklı insanın kaçınılmaz farklılıklarıyla yüzleşip biz olabilmek için sınırları ve rolleri esnekçe yeniden inşa etme becerisi aslında.
0: Evet.
1: Virginia Satir var yine. O da insancıl, yaşantısal aile terapistinin öncüsü. O da evliliği iki insanın eşitlik ve yüksek özdeğer zemininde bir araya geldiği bireysel gelişimi destekleyen bir temas hali diyor. Kavramı bu. Kendisinin yine bir cümlesi var. Seni zincirlemeden sevmek, yargılamadan takdir etmek, işgal etmeden katılmak, talep etmeden davet etmek, suçluluk duymadan ayrılabilmek, eleştirirken suçlamamak ve aşağılamadan yardım etmek istiyorum.
0: Mümkün
1: der.
0: Mü bunlar?
1: Çabalamak mümkün buna dair. Evet. Hı. Yani birden bu mümkün değil tabii ki. Bunu öğrenerek, çabalayarak yani bir eğitim gibi düşünün. Hani çocuk da gelişim sürecinde öğrenerek birebir onları işte hani ebeveyninin desteğiyle somut somut hareketlerle onları gerçekten yaşayarak ne yapar öğrenir. Evlilik de böyle. Küçük bir çocuğa benzetebiliriz evliliği de aslında. Yani evlilik bir öğrenme. Hani eğer ki bu esnekçe hani bir rezilyans dediğimiz ona da geleceğim. Psikolojik sağlamlık ve esneklik dediğimiz kısma getirene kadar zaten bir öğrenme sürecine giriyor çiftler.
0: Evet. Hı-hı. İki tane ben var.
1: Evet.
0: Bir kadın, bir erkek. Hı-hı. Ve bunlar evleniyorlar. Hı-hı. Evlendikten sonra biz oluyorlar.
1: Biz oluyorlar, evet. Biz oluyorlar. Yani hatta şöyle biliyorsunuz çocuklar bile ki maalesef ona da değineceğim. Hep konuyu geliyor hocam. Bir sürü şey var aslında, çok konuşacağız. İnşallah değinebiliriz bu arada. Şimdi evlilik sürecinde özellikle modern evliliklerde çocukları çok fazla, yani önemsiyoruz. Kral kraliçe yaptık bir bakıma. Evet, tabii ki eksik tarafları var, tabii ki fazla tarafları var. Ama hani bu süreçte biz demeyi unutuyoruz. Çünkü çok fazla ekran kaydırıyoruz. Çok fazla çocuklarımızla ilgilenmek zorundayız. Çünkü karı koca çalışıyor artık. Ekonomik özgürlük iki kişinin elinde vesaire vesaire. Bunlar da olunca o biz kısmına işte ne kadar değer verebiliyoruz? Aslında Virginia Satir de bunu demek istiyor. Yani sırasıyla bunları başarabilen çiftlerdir. Hani evlilikte gerçekten başarıya ulaşanlar.
0: Evet.
1: Devam etmek isterim.
0: Karı koca çalışıyoruz dediniz.
1: Evet. Evet.
0: Çalışan da var, çalışmayan da var.
1: Çalışmayan da var.
0: Ama tavsiye edilen kadınlar evlerinde çalışsınlar. Evlerinin hanımları olsunlar şeklinde. Ne dersiniz bu konularda?
1: Yani şöyle, daha minimal işlerde belki hani çalışılabilir diye düşünüyorum, ama yani kadının kendini çok yorduğu zaman, aslında erkeğin de kendini çok yorduğu zaman vakit ayırma süreçleri birbirine dair çok azalıyor. Hani bunu birebir şey diyemem. Yani kadın evde otursun falan, hayır, yani kadın da çalışır, erkek de çalışır, ama işte o kendilerine ayırdıkları, hani az önce bir şey söylemiştik ya hocam, kendilerine ayırdıkları o mikro kültürün bir yatırımı olacaktı hatırlarsanız. İşte o mikro kültürde kendilerine ayırdıkları zaman ne kadar?
0: Evet.
1: Yani o bizim için kıymetli. Bunu başarabiliyorlarsa, hani bir şey öncelemek mi? Hani bizi öncelemek. Bir elmanın iki yarısından bahsediyoruz. Hatta çocuk bile, oraya getirecektim. Hani evet, çocuğa çok fazla ilgileniyoruz vesaire, şu bu, ama bir yerden sonra çocuğumuz bir birey. Biz onu yetiştirmekle mükellefiz, görevliyiz. Hem dini açıdan hem sosyolojik açıdan. Tamam. Ama sonra çocuk yolunu alıp gittiğinde ben eşimle baş başa kalıyorum.
0: Evet. Çocuğun yetiştirilmesi safhasında, hele ilk dönemlerde, yani çok bir yaş, beş yaş arası, yani ana okuluna başlamadan önceki dönemlerde anneye büyük görev düşüyor.
1: Tabii.
0: Ama çalışan anneler bu konuda yeterli olamıyorlar.
1: Olamıyorlar ve birçok annenin bu durumda bir kendisine vicdani olarak tabii ki bir sorumlu hissediyor. Yani hani ben çocuğumla ilgilenemiyorum, kreşe verdim ya da bir hani babaanneyle, anneanneyle ya da bir bakıcıyla, yardımcıyla büyüdü diye. Tabii ki yine anne olarak elinden geldiğinin fazlasını yapıyor. Ancak tabii ki anneye sorsanız, ki ben de bir çalışan anneydim. Hani ben de çocuğuma hani bir dönem evet ilgilenemedim. Önce annem ilgilendi, sonra işte kayınvalidem ilgilendi derken o vicdani yükü her zaman taşıyorsunuz içinizde.
0: Evet. Peki bu konuda tavsiye edeceğiniz bir şeyler var mıdır devlete? Özellikle devlete tabii.
1: Ya tabii şöyle, yani özellikle devlete tavsiye edebileceğim şey şu. Yani annelerin tabii ki birçok, mesela işte hani şimdi izinler arttı biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Biraz daha hani işte emzirme izni vesaire, bunlar doğum sonrası izinler. Hatta eşe dair veriliyor şimdi. Hani kocaya dair böyle bir izin veriyor. Bunlar çok kıymetli bu arada. Benim zamanımda bu yoktu. Hani bunların biraz daha fazlalaştırılması, özellikle çalışan anneye mesela daha erken çıkması. Hani 1-2 saat belki. Hani ya da işte ona daha uygun saat dilimleriyle esnetilebilmesi. Çünkü mecbur çalışmak zorunda. Belki bir geçim kaygısı var. Ya da kimsesi yok gurbette, ki hocam ben de gurbetteydim bir dönem. Hani bazen kimseniz de olmayabiliyor. Bu minimalde de yani burada biraz daha devletin hani kendi mekanizmalarının biraz daha esnetilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Şöyle olsa efendim, çalışmaya ihtiyaç duyulmaz herhalde. Hanımlar için söylüyorum. Mesela ev hanımlarına da devlet ev hanımlarına özgü bir miktar para verse, maaş verse. Çünkü ev hanımı, efendim işte eşiniz ne yapıyor? Eşim çalışmıyor. Eşim çalışmıyor diyen kişinin de eşi ev hanımı. Ve çok ağır bir yükün altında aslında. Evin işleri var. Bir dünya işler var. Hele bir de çocuklar varsa, küçük çocuklarsa bunlar,
1: evet,
0: bilhassa.
1: Evet.
0: Evet, çok ağır bir yükün altında.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla devlet en azından bu dönemde evde çalışma şeklinde yorumlayıp ona göre bir şeyle ödüllendirse, efendim dışarıda çalışmaya mecbur etmese. Ne dersiniz bu konularda?
1: Yani tabii ki hani işleyen demir ışıldar.
2: Muhakkak.
1: Yani orada mesela birçok kadının elinden gelen belli pratikler vardır. Kimisi okumuştur, onun kendisinin en azından lisans eğitimi ya da ön lisans, neyse artık aldığı eğitim, o doğrultuda belli başlı şeyler verilebilir yani. Hani bir karşılık da isterse bunu kadınlarımızın evin içinde yapacağını, hani tabii ki çok daha onları yormadan yapabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi hani bu kesinlikle kadının rahatlatılması gereken bir alan olarak düşünüyorum. Özellikle çocuk sahibi kadınlarda. Çünkü ben de hani evlat sahibiyim. O dönemlerde çok zorlanmıştım. Mesela şu an oğlum 17 yaşında. Hani ben 17 sene öncesinden bahsediyorum. O zamanlar bu kadar imkanlarımız da yoktu. Hani işte o eşe verilen izin vesaire. Hele ki özelde çalışıyorsanız bunlar daha da kısıtlı oluyor biliyorsunuz. Hani hem özelde hem devlette, yani devletin genel olarak böyle bir mekanizma getirmesinin de çok faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Evet. Hı hı. Devlet mutlaka bu konularda bir şeyler yapmalı.
1: Hı hı.
0: Yani şu andaki yapılanlar evet az değil, çok güzel şeyler yapıldı.
1: Hı hı.
0: Ama bunlar arttırılmalı.
1: Kesinlikle.
0: Yani öyle birkaç saatle değil.
1: Değil.
0: Yıllarla, senelerle artırılmalı.
1: Kesinlikle.
0: Özellikle çocukların olduğu dönemde diye düşünüyorum.
1: Ki doğum sayısı biliyorsunuz buna nazaran çok düştü hocam. Yani eskiden doğum sayısı günden güne düşüyor,
0: evet,
1: zaten. Niye? Çünkü tabii ki çiftler bu durumdan çekiniyorlar. Yani hani bir tane yapalım yeter, iki tane yapalım yeter. Hani önceden tamam, hani çok çocuk da bir anlamda hani psikolojik açıdan da belki bir gerilimi arttırabilir tabii. Çok çocuk yapın demek gibi bir anlam çıkmasın buradan. Sadece şu, nitelikli çocuklar yetiştirebilmek için ve kardeş, onlara bir kardeş yapabilmek için sağlıklı bir şekilde bir mekanizma oturtturmak şart diye düşünüyorum.
0: Evet. Hani bir yandan mesela Cumhurbaşkanımızın açıklamaları var. 3 çocuk diyor. En az 3 çocuk diyor. Evet, en az 3 çocuk nüfusumuzun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için en az 3 çocuk ailelere şart. Öyle bir durum. Ama bugün bırakın o 3 çocuğu, 2 çocuk bile artık
1: evet,
0: çok bulunmaz oldu.
1: Çok bulunmaz ve çok zor yetişiyor, yetiştiriliyor.
0: Gibi. Onun için devlet bir takım ilaveler yapmalı ev hanımlarının evlerinde çalışabilmeleri için. Düşünün, dışarıda çalışan bir hanım, erkekler için özellikle bunu söyleyemiyoruz. Çünkü erkeğin zaten işi dışarıda. Başından sonuna kadar dışarıda. Ama onu da tabii baba olarak evde, onun da işleri var. O ayrı bir konu. Ama bir kadın hem dışarıda çalışacak akşama kadar, ondan sonra yorgun argın gelecek. Evin bir sürü işleri onu bekliyor.
1: İşte neden evin işleri bekliyor mesela?
0: Nasıl?
1: Bunu da sormak lazım. Neden evin işi sadece hanımı bekliyor mesela? Yani şimdi eş dışarıda çalışıyorsa...
0: Yani olmamalı tabii.
1: Evet, yani orada aslında bir iş bölümü olması lazım hocam. Yoksa orada ciddi manada çatışma çıkıyor. Ben bunu çalıştığım için hani çiftlerle çok
0: hocam,
1: söyleyebilirim.
0: Tamam, çalış, ortak yapsınlar işleri. Evde de diyelim. Neler yaptırabilirsiniz eşinize? Veya hanımların yapacağı, becerebildiği işleri erkekler de becerebilir mi, yapabilir mi?
1: Hocam şöyle, tabii ki hani kuşak olarak bunu değerlendirelim. Şimdi Y kuşağı ve Z kuşağı bu konuda biraz daha istekli ve bilinçli. Hani X kuşağı, benim babamın kuşağı ya da işte baby boomer dediğimiz, hani onlar evet bu konuda daha çok dışarıda vakit geçirdikleri için, yani o işte ondan da bahsedeceğim, bu sanayileşme dönemi, tarım toplumu vesaire, onlar daha dışarıya haiz, tarla ekmeği, işte ne bileyim hani ekonomik olarak gıda hazırlama vesaire. Erkekler evet ev işlerinden çok anlamıyorlardı o dönem, ama şimdi biraz daha ev işlerinden anladıklarını görüyoruz ve düşünüyorum aynı zamanda yardımcı da oluyorlar ki eğer ki hani çok daha geleneksel bir ruhla baktığımızda o evliliklerde ciddi manada çatışma da oluyor hocam.
0: Evet. Böyle çatışmaların olmasına gerek kalmadan efendim erkekler dışarıda kazanıp getirsinler, hanımlar evlerinde çocuklarına baksınlar, evin işleriyle meşgul olsunlar. Efendim ev işlerini çok basit görenler var bu konuda.
1: Evet.
0: Öyle değil tabii ki, evde iş çok. Ben kendi ailemden biliyorum, evde çok iş var.
1: Çok.
0: Çok, öyle az uz değil yani. Bunu insan yaşlandıkça
1: evde
0: daha da iyi anlıyor.
1: Ev daha, işi daha çok batıyor bir de size. Şimdi mesela ben çalıştığım zaman genel işleri yapıyoruz eşimle. Ama hani evde olduğunuz zaman en ufak bir iş batıyor. Mesela atıyorum çok ufak bir duvarda küçücük bir leke ya da çocuğun işte orayı boyaması. Evet. Görmüyorsunuz onu normalde hocam. Ama evdesiniz ya, onları görüyorsunuz.
0: Evet, aslında iş çıkar yani.
1: Çıkar. Çıkar. Evet. İş rahat çıkar hocam.
0: Çok çıkar.
1: Evet, evet.
0: Evet, bir ara verelim
1: tamam hocam.
0: Aradan sonra devam edelim.
1: Tamam.
0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanı Seva Nur Dilberoğlu Hanım. Kendisiyle yüksek beklentiler çağında evlilikler üzerinde sohbetimiz devam edecek. Hı hı. Bizden ayrılmayın.

0: Değerli dinleyicilerim, Tekerat FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanı Sevanur Dilberoğlu Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle yüksek beklentiler çağında evlilikler üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Bu birinci bölümden kalan hanımların çalışması ile alakalı konularda ilave edeceğimiz bir şeyler vardır herhalde.
1: Yani şöyle, evet, eşler birbirlerine destek olma amaçlı çalışabilirler, kadınlar da çalışabilir, ancak birbirlerine o mikrokültür demiştik ya hocam, hani bir beslenmesi gerekiyordu o mikrokültürün. Bu mikrokültürün beslenmemesine neden olan her iş karı koca için geçerli, sadece kadın için değil. Her iş, eylem, ne varsa tabii ki bunun olabildiğince azaltılması gerektiğini düşünüyorum. Bu daha temel ve doğru bir ifade oldu benim için.
0: Evet. İşin doğasına, tabiatına uygun olarak yapmak lazım bu işi dediğimiz zaman. Herkesin yeri belli aslında. Zamanımızda evet, kadınlar birçok işlerde çalışıyorlar ama işleri esas dışarıda değil, içeride olmalı. Evet, hanımların da çalışması gereken yerler var. Ama bu mutlak zaruri olan yerler var. Mesela hekimlik gibi, efendim işte tıp dallarının birçok öğretmenliğin bazı kısımları gibi, yahut da işte hemşirelik gibi. Ama bütün işlerin içerisinde beraber olmaları hem istihdam problemi meydana getiriyor. Çünkü işte en iyi zamanlarımızda bile %9 gibi bir işsizlik problemiyle karşı karşıyayız. Bunun azaltılması açısından da fayda var hanımların çalışmamasında. Yani hanımları çekip onların yerini işsizlerle doldurursak dışarıda hem işsizlik sıfırlanır hem de hanımlar evlerinin içerisinde çok rahat bir şekilde görevlerini, vazifelerini, ev hanımlığı olarak, anne olarak görevlerini yerine getirmiş olurlar diyorum.
1: Yani evet, aslında haklı olabilirsiniz hocam. Ancak hani bu noktada tabii ki bir modern zaman var. Yani buna ayak uydurmak, kadının istihdam edilmesinin, işte özellikle mesela sadece bizim nazarımıza ya da moderniteyle olduğunu da düşünmüyorum. Yani bir şöyle bir geçmişe bakacak olursak, işte kızım hani oku, işte altın bileziğin olsun vesaire, tamam, okuyacak bu kızcağız, peki sonra ne yapacak, nasıl, hani onu nasıl içselleştirmeye çalışacak, o mesleği sadece okumak için mi okuyacak? Hayır, elbette ki bir çalışma potansiyelinin de olması gerekiyor.
0: Çalışmak şart değil ama okumak ayrı şey. Okumak bir ilim sahibi olmak tabii güzel ki, şey ama... Çünkü ilim kadına ve erkeğe farz, herkes ilim sahibi olacak ama iş çalışma şeklinde dönüştüğünde,
1: yani şuna dönüştü işte, ben oraya hani vurgulamak istiyorum. Şimdi ekonomik pasta çok fazla hani bölündü aslında. Yani o hani ekonomik anlamda birbirimizi yetebileceğimiz şeyler çok fazla bölündü. Sosyal medyada dediğiniz, zaten sosyal medyanın etkisi de çok fazla var. Herkes kendi hayatını paylaşıyor. Evliler çok işte değişik sunumlar paylaşıyor, onlar bunlar. Kadın da bu sefer diyor ki, ya ben de o zaman neden bunlardan eksik kalayım, ben de çalışayım, eşime destek olayım, ben de bunları yapabileyim diyor. Çünkü elinde o meslek altın bileziği var. Haklı da olabilir bu arada, isteyebilir, çok doğal, çok normal, ama burada hani kesin konuşmaktan ziyade daha verilerle konuşmak, hani daha bilimsel verilerle konuşmak, aynı zamanda kendi içselleştirerek, yani kendimiz bunu içselleştirerek davranmak, hani oturup evet ben bir kadınım, hangi doğrultuda çalışmalıyım ya da neler yapmalıyım, hani şu an çocuğumla mı olmalıyım, hani orada bir riziko hesaplamak gerekir hocam, ben böyle düşünüyorum. Yani eğer benim çocuğum var ve ben çocuğumla çalışmak durumu ortaya çıktı, yeni doğurmuşum, yeni hani bebek daha, eğer gerçekten orada ekonomik bir güçlük yaşıyorsak, geçimsel bir kaynak varsa, kadının da yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, o konuda devlet yardım etsin
1: İnşallah. Çok güzel olur.
0: Evet.
1: Çok güzel olur.
0: İşin doğrusu o. Şu andaki ücretlerle bu olacak gibi değil.
1: Evet.
0: Ama kadınları dışarıdan içeriye alıp da onların yerini işsizlerle doldurursak, erkeklere de biraz daha fazla...
1: Evet. Ekonomik güç.
0: Güç sağlarsa problemler otomatikman
1: evet,
0: hallolacaktır.
1: Evet, gerçekten daha da azalacaktır diye ben de düşünüyorum bu arada.
0: Evet. Yoksa ilim, kadın erkek, herkese farz olacak ama Öğrenmek çünkü öyle. Ama çalışmaya gelince öyle değil. Bunun yanında zamanımızda boşanmalar çok arttı. Kadın ekonomik özgürlüğünü kazanınca ihtiyacım yok erkeğe diyebiliyor.
1: Oraya geleceğim zaten ben de hocam. Bugünün konusu neden böyle olduk? Hem bilimsel verilerle araştırma yapılmış bununla ilgili. Neden işte bu boşanmaların sayısı arttı diyebileceğimiz.
0: Evet, evliliğin zaman içerisinde değişen.
1: Evet, zaman içinde değişimine bir bakalım isterseniz.
0: Buyurun.
1: Şimdi tarih boyunca evlilik aslında hayatın fırtınalarına karşı omuz omuza durma, sığınacak bir çatı bulma çabasıydı. Hani sanayileşme öncesi. İşte birlikte ekmek pişirmek, evi geçindirmek, çocuk büyütmek ve hayatta kalmak yetiyordu. Bugün ise evlilikten beklentimiz evet dediğiniz gibi bambaşka bir boyuta evrildi. Sadece aynı çatıyı paylaşmak değil, anlaşılmak, görülmek, birlikte büyümek ve ruhumuza eşlik edilmesini istiyoruz. Eşimizden aynı anda hem aynı yani çok yakın dostumuz olmasını hem de duygusal sığınağımız bir de hayat yolculuğundaki rehberimiz olmasını bekliyoruz. Aslında beklenti büyüdü. Şimdi zaman içinde değişen doğusuna gelecek olursak hayatın dedim ya hani fırtınaya karşı bir sığınaktı diye. Mesela eskiden eski insanlar eşine baktığında bu insan beni ne kadar mutlu edebilir değil. Ben bu insanla bir hayatı, bir ekmeği, bir kahrı nasıl paylaşırım diyordu.
0: Evet.
1: Ve eşine yoldaşım, gönüldaşım diyordu. Yani mesela bu cümleleri bilmiyorum duydunuz mu hiç eskilerden ama ben duydum. Neydi o işte bir köyde bir kasabada tarlayı ortak ekmek. İşte çocukları beraber büyütmek, fırını yakmak, kış için gıda hazırlamak, yakacak hazırlamak. Bunlar tamamen fizyolojik ve ekonomik bir seviyedeydi aslında. Evlilik bütünlüğü bir ayakta kalma projesi diyebiliriz. Yani eşim beni duygusal olarak ne kadar anlıyor ya da ruhuma ne kadar hitap ediyor diye düşünecek bir lüksü ve zamanı yoktu eskilerin. İş bölümü vardı, iş bölümü ne kadar yerinde gidiyorsa başarılı bir evlilikti. Yani başarılı bir evlilik sayılıyordu eskiden. Şimdi modern zamana bakalım, şu zamana bakalım, sanayileşme sonrası. Şimdi kadın ayrı, erkek ayrı ekonomik özgürlüğünü kazanabiliyor. Temel barınma ve gıda ihtiyaçlarını tek başına da karşılayabiliyor. Ne oluyor? Dolayısıyla günümüzde beklenti değişiyor. Artık eşlerin birbirine sorduğu soru şu. Evi geçindirebiliyor muyuzdan ziyade bu biraz sınırı aşıyor. Akşam eve geldiğimde masada sadece tabağımı paylaşıyoruz. Yoksa zihnimizi, hayallerimizi, duygularımızı da paylaşabiliyor muyuz'a döndü. Ekstra bir şey söyleyeceğim. Büyüklerimizin çok sevdiğim bir sözü var hocam. Anadolu irfanı. Evlilik un çuvalı gibidir. Sirkelesen de tozar, vursan da tozar. Derler. O çuvaldan biraz toz çıkması doğal. Önemli olan o toza alışmak. Yani ilk toz çıktığında hapşurmamak ya da ben boğuldum onun tozunda dememek. Daha sevdiğim yine büyüğümün bir sözü var. Evlilik demir bir leblebidir kızım. Ne çiğneyebilirsin ne yutabilirsin. Yani maharet onu ağzında çevirebilmekte.
0: Evet.
1: Yani çünkü evlilik aslında çiğnemesiz o zamanlar tabii çiğnemesi zor bir şey olarak görülmüş. Ama o leblebiyi yutmamanın yollarını ya da sabrını bulmuşlar. Bir şekilde hani bu anlam çıkıyor bundan. Zaten o zamanlar hayatı paylaşmak da biraz o zorluklarla da barışabilmekti bu arada. Peki işte ne oldu dedi şimdi o soruyu soracak olursak. Biz bugün o demir leblebi ilk ısırmada dişimiz acıdı diye fırlatıp atmaya başladık. Ya da o un çuvalından çıkan ilk tozda beni boğuyorsun demeye başladık. Eskiler katlanıyordu, daha esneyebiliyorlardı, bütünü koruma peşindeydi. Bugün de şu var, ya kusursuz olsun ya hiç olmasın anlayışına evrildi bu.
0: Kusursuz olması mümkün değil.
1: Evet, işte bence buradaki asıl değişim sadece insanların tahammülsüzleşmesi değil, evliliğin fonksiyonel olarak değişmesi aslında. Hani bahsettiğiniz o işte evlilik başlıkları, az önce bahsettiğimiz o evlilik başlıklarının fonksiyonel olarak değişmesi. Ekonomi çok güçlü değişiyor, kadınların doğum oranları ona göre şekillenmek zorunda. Yani kadın evin içerisinde eşiyle hani çocuğumuzu hangi zaman diliminde yaparsak daha sağlıklı yetiştiririz, hem ekonomik açıdan hem zihinsel açıdan diye birbiriyle artık ciddi plana uydukları bir dönem içindeyiz. Yani bu bir fonksiyonelliktir aynı zamanda. Yani hayatta kalmaydı eskiden, evlilik bir çatı kurmaydı. Yani o un çuvalının tozu da önemli değildi. Leblebinin sertliği de tolere edilebilirdi. Ama şimdi bu ilişki kusursuz olmalı, bana hitap etmiyor denmeye başladı.
0: Evet. Ben programımı aldığım psikologlarla yapmış olduğum konuşmalarda, hı hı, kadın ve erkek beyinlerinin farklı olduğunu,
1: evet,
0: farklı bölgelerin farklı şekilde, hı hı, komuta ettiğini, hı hı, insana, hı hı, öğrendik.
1: Hı hı.
0: Evet, durum bu olunca erkeğin vazifeleri ayrı, hı hı, kadının vazifeleri ayrı.
1: Hı hı.
0: Erkeğin dışarıda çalışarak dışarıdaki olaylara tahammülü farklı, kadınların, hı hı, daha farklı.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla işin tabiatına, doğasına dönmek lazım diye düşünüyorum, hı hı hı, doğrusu. Evet, zaman içerisinde değişen doğayla alakalı söylemek istediğiniz başka neler var hocam?
1: Yani dediğim gibi bir psikolojik sağlamlık ve esneklikten bahsetmiştik, rezilyans diye. Aslında burada geçmişte işte büyüklerimiz çok fazla rezilyans göstermişler. Yani çok fazla psikolojik sağlamlık olarak, onlar da kendi kök ailelerinden, şimdi kök ailelere geleceğiz. Gördükleri kadarıyla evliliklerinde o demir leblebiyi bir şekilde ağızlarında çevirebilmişler. Şimdi biz hiç o sorunlar olmasın istiyoruz. Evet, dediğinize katılıyorum. Kadın beyni, erkek beyni biraz daha farklı çalışır. Erkek daha reel bakar, daha dış dünyaya odaklıdır. Kadın daha duygusal bir zaten süreçte kendisine yönlendirir. Tabii ki bu dinamikler söz konusu olunca da kadının zaten iş hayatındaki zorlantısı da fazlaca olabiliyor bu konuda.
0: Evet.
1: Hı hı.
0: Bu geniş aileden çekirdek aileye, hı hı, geçiş.
1: Hı hı. Yani çocukluk bağları.
0: Kök aile diyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Kök geniş aile. Yani benim kendi evlenmeden önce annemle babamla kurduğum ilişki. Çocukluk bağlarımız evliliğimize nasıl yansıyor diye ele almak istiyorum. Yani bağlanma stili dediğimiz, bebeklikte bakım verenimizle kurduğumuz duygusal bağın zihnimizde, bizim zihnimizde oluşturduğu güven ve ilişki haritası aslında. Bağlanma stili budur. Nedir yani çocuklukta ihtiyaçlarımızın nasıl karşılandığı ya da karşılanmadığı, çünkü çok herkes çok mükemmel ailelerde büyümüyor, çok zorlu şartlarda büyüyen çocuklarımız da var. İşte bu da yetişkinlikte eşimizle nasıl temas kurduğumuzu gösteriyor bize. İşte isterseniz sırayla bakalım. Nedir bunlar?
0: Tabii ki.
1: Güvenli bağlanma. Buradayım, güvendeyiz. Yani zaten isminden de belli olduğu gibi. Çocuklukta duygusal ihtiyaçlarının tutarlı ve şefkatle karşılandığı bireyler oluyor güvenli bağlanmada. Evliliğe yansıması da şu şekilde. Duygularını ve ihtiyaçlarını rahatça ifade ediyor. Bu tarz, yani bu güvenli bağlanma ortamında büyüyen çocuklar hem yakınlıktan korkmuyor, hem de partnerine özerk bir alan tanıyor. Yani baskılamıyor onu. Çatışmaları da bir güç savaşı halinde değil, çözülmesi gereken ortak bir problem olarak görüyor. Yani az önce hocam siz dediniz ya, biz. Evet, onu bizim problemimiz olarak nitelendiriyor. Hani bu senin suçun. Yok, hayır, sen suçlusun aslında diye birbirine yönlendirilmiş bir güç savaşı yok. Diğeri de kaygılı bağlanma. Beni bırakacak mısın diye bir parantez içi yapalım buna. O da şu şöyle, çocuklukta bakım verenin ilgisiz, tutarsız, bazen çok yakın, bazen mesafeli davrandığı yetişmiş, yani bu şekilde yetişmiş çocuklardır. Evliliğe yansıması da şu şekilde, terk edilme ve sevilmeme korkusu çok yüksek oluyor. Sürekli onay ve ilgi bekliyor, yani yakınlık kurması için onay ve ilgiye ihtiyacı var. Eşi biraz mesafe koyduğunda, kendi kapuğuna çekildiğinde aşırı kaygılanıyor. Bu yüzden de ya tepkisel davranıyor ya da yapışkan hale gelebiliyor. Yani hani bazen

0: şundan eşi çok muzdariptir. Hocam biz tartışıyoruz. Eşim sonrasında gidiyor. Nereye gidiyor? Hatta bir aldatma gibi düşünmüş. Hani eşi maalesef o hikayeyle gelmişti. Sonra konuştuğumda hocam ben bu yoğun konuşmalara gelemiyorum. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsunuz? İşte dışarı çıkıyorum. Bazen şehir dışına çıkıyorum. Atlayıp arabayla gidiyorum. Yani burada o işte kaçıngan dediğimiz o duyguları konuşamayan, çünkü kendi ihtiyaçları hep reddedildiği için maalesef bu alanı körelmiş, geliştirmeye de ihtiyacı olan bireyler diyeyim, daha doğru olur. Bir de korkulu bağlanma var. Bu da çocukta bakım veren önce bir sığınak olur, aynı zamanda bir korku ve tehdit unsuru oluşturur onda. Evliliğe de nasıl yansır bu? Önce şiddetli bir yakınlık arzusu hisseder. Ama aynı zamanda da ben en büyük tehlikeyi de eşimden göreceğim diye düşünür. Yani hem onu çok sever, aynı zamanda onu bir tehdit olarak algılar. Yaklaş uzaklaş döngüsü yaşar. Aslında orada da bir denge söz konusu değildir. Eşi yakınlaşınca ondan kaçar, uzaklaşınca da peşinden koşar. Şimdi şuna geleceğim. Şimdi bizim kök halimizde bu başlıklarımız var. Bir de bu başlıkların bizde işte nasıl çocuklar çıkardığı var. Kahraman çocuk, günah keçisi çocuk, ki sosyal medyada çok sıklıkla duyduğunuzu düşünüyorum bunun. Şimdi onu da hemen anlatayım, onu da örnekleyeceğim. Şimdi kahraman çocuk ne yapar? Ailedeki krizleri örtmek için kusursuz olmak zorundadır bu çocuk. İşte başarı odaklıdır, erken büyür, herkesin hani herkesi gözlemler, yani bir sorun çıkmasın diye gözlemlediği kişiyle ilgili ilişkisini o kadar olgunca ifade eder ki o çocuk kahraman çocuk. Günah keçisi çocuk en çok kullandığımız tabirdir, genelde sosyal medyada da çıkar. Ailenin bir gizli gerilimi olur, bastırılmış öfkesi olur. Bunu hep alan çocuktur, bir paratonerdir aslında aynı zamanda ailede. Ve bütün sorunlar da ona ihale edilir. Mesela üç kardeş düşünelim, iki kardeş tartışıyor, bu günah keçisi çocuğa kalıyor ihale gibi düşünün. Hı hı. Bu günah keçisi çocuk. Kayıp ve görünmez çocuk, bu da evde çatışma çıkmasın diye hiç varlığı dahi hissedilmeyen çocuk. Kavga olmasın, çatışma çıkmasın diye varlığı dahi hissedilmeyen çocuk. Bu da içine kapanan çocuk. Bir de maskot çocuğumuz var son olarak. Bu da her şeyi mizaha vuran çocuk. Yani evdeki gerginlik olduğunda, işte birileri tartıştığında, neyse artık, bunu hep mizahla kapatmaya çalışan çocuk. O da işte evlilikte ciddi sorunlarla yüzleşmekten kaçınan çocuk diyebiliriz.
1: Evet.
0: Yani toparlayacak olursam, evlilikte tartıştığımız şey çoğu zaman bulaşıklar, geç gelmeler değil yani. Kaygılı eş beni hala seviyor mu diye düşünürken, kaçıngan eş beni yetersiz görme, üzerime de fazla da gelme diye söyleyebiliyor.
1: Evet. Bir ara daha verelim.
0: Tamam.
1: Hocam. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanı Sevanur Dilberoğlu'yla birlikteyiz. Kendisiyle yüksek beklentiler çağında evlilikler üzerinde sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: TGRT Haber Merkezi'nden yeniden merhaba. Mutlu hafta sonları. 8 Ağustos 2026 Cumartesi gününde saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmeleri tüm hızıyla aktarmayı sürdürüyoruz bu saat dilimi içerisinde. Terörsüz Türkiye sürecinin bel kemiği olan çerçeve yasa tartışmalarına rağmen Adalet Komisyonu'ndan geçtiğini söyleyelim. İyi Partili isimlerinde muhalefeti zaman zaman komisyonda tansiyonu yükseltti. Özellikle işte 18 saat süren görüşme maratonundan öne çıkanlar.
1: Tarihi yasa teklifi mecliste sinirleri gerdi. İYİ Partili vekiller Adalet Komisyonu'na geldi. Önce salon küçük dediler, sonra komisyon üyesi olsun olmasın hepsi de söz istedi. Terörsüz Türkiye kanun teklifi 18 saatlik maraton sonrası komisyondan geçti.
2: Hepiniz konuşacaksınız. Konuşacaksınız.
1: Çerçeve yasa AK Parti, MHP, DEM Parti ve Yeni Parti'nin evet oylarıyla kabul edildi. CHP'liler teklife imza koymasına rağmen oylamada evet demedi. Yeni Parti ise imza koymadığı halde komisyonda evet oy verdi. Görüşmelerde zaman zaman tansiyon yükseldi. DEM Partili Gülistan Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve Abdullah Öcalan'a teşekkür edince İYİ Partili Ayyüce Türkeş Taş itiraz etti.
3: Her türlü riski ve sorumluluğu alan Sayın Abdullah Öcalan'a
1: İYİ Parti Adalet Komisyonu'nda çerçeve yasaya muhalefet etti. Sadece DEM Parti değil, MHP ile de zaman zaman ipler gerildi.
4: Sen bu şekilde konuşmakta sahip değilsin. Ağzını topla.
3: Ne oluyor be?
5: Sen ne yapıyorsun ya?
4: Sen
5: ne yapıyorsun?
4: Sen kimsin? Sen kimsin? Gel dışarı gel. Ulan!
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız teklife komisyonda yine tam destek verdi.
6: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Buna sevinin.
1: Yıldız istismardan başka sermayesi kalmayanların ne söylediğine bakmadıklarını vurguladı.
6: İstiyorlar ki birbirimize küselim, birbirimize kopalım. Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılı kabukları omuzlarımızda taşıyalım.
1: AK Partili Abdülhamit Gül de siyasi çıkar hesaplarının bir yana bırakılmasını istedi.
7: Teklif ettiğimiz kanun doğrudan doğruya milletimizin teklifidir. Bu teklif devlet aklıyla millet vicdanını buluşturan bir ortak aklın ürünüdür. Bir Türkiye mutabakatıdır.
1: Gül, AK Parti döneminde atılan demokratikleşme adımlarını tek tek saydı. Artık silahlar sussun dedi.
7: Rahatsız olmayın, mutlu olun. Türkiye adına mutlu olalım.
1: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit ise yasa teklifini uzun ve zorlu demokratik bir dönüşüm yolculuğunun ilk adımı olarak niteledi.
3: Yeni bir demokrasi mücadelesinin kapısını hep beraber aralayalım. Barışı kalıcı hale getirelim.
1: Tartışmalar arasında görüşmeler tamamlandı. 12 maddelik çerçeve yasa Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
8: Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
1: Terörsüz Türkiye yasa teklifinin 10 Ağustos Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin bir konuşma yaptı. Bölgesel güvenceyi artıracağını özellikle belirtti. Türk dünyasının Güney Koridoru'nu teminat altına alıyor ifadesini kullandı.
9: Bu anlaşmayla esasında Türk dünyasının Güney Koridoru teminat altına alınıyor. Orta koridor dediğimiz Hazar'dan Körfez'e ve Hint Okyanusu'na uzanan büyük bir koridoru da aslında Türkiye daha yüksek bir güvence altına alıyor.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşmasını bu sözlerle değerlendirdi. Anlaşma hiçbir devlete ya da oluşuma karşı değil dedi. Güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz vurgusu yaptı.
9: Birileri tabii rahatsız oluyor. Neden bunu karalamaya, gölgelemeye çalışabilir?
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye'nin güçlü liderliği ve güçlü devlet anlayışıyla yeni bir dönemi başlatacağının altını çizdi.
9: İç cephemizi güçlendirerek dışarıda güçlü, bir ve beraber olan bir Türkiye inşa ettiğimizde inanın Türk birliği de, Türk dünyasının iş birliği de uzak değildir, yakındır ve inşallah hep birlikte başaracağız bunu.
1: Zorlu 3. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni'nde konuştu. Türk Devletleri Başkanlığı'nın Türk Dünyası dünyası ile ilgili ufuk açan çalışmalarına değindi.
9: Türkiye'de ve Türk dünyasında Türk Dünyası Vizyon Belgesi adıyla ilk ve tek politika belgesini biz yazdık. Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi'ni Keçiören'imizde kurma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
0: Suudi Arabistan'dan da dikkat çeken bir kutlama yapıldı. Ülkenin önemli yapıları Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan bayraklarıyla ışıklandırıldı. Kutlamanın sebebi ise Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasıydı.

0: Mekke anlaşmasının yankıları tüm dünyada devam ederken Suudi Arabistan'da farklı bir sevinç havası hakim. Ülkenin farklı kentlerindeki gökdelenler ve simge yapılar 3 ülkenin bayraklarıyla aydınlatıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının yan yana yer aldığı görüntüler dikkat çekti. Kutlama Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşması için yapıldı. Suudi halkı ve medyasının da anlaşmadan büyük mutluluk duyduğu gözlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşmanın en önemli maddesi ortak savunma. Buna göre 3 ülkeden birine yönelik saldırı 3 ülkeye birden yapılmış sayılacak. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, kutlamaların 3 ülke arasındaki ilişkileri ve dayanışmayı vurguladığını duyurdu.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kayseri'de yapımı devam eden Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projesini inceledi. Hattın bitmesiyle de Kayseri-Ankara seyahat süresinin 1 saat 45 dakikaya düşeceğini açıkladı. Detaylar haberimizde.
2: Küresel krizler, boğazlardaki gerilimler, iklim değişikliği ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar bize bir kez daha gösterdi ki alternatifsiz koridor risk demektir.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Kayseri'deydi. Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren projesini yerinde inceledi. Önemli açıklamalarda bulundu.
2: Hızlı tren hattımız 11 şehre doğrudan, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla hizmet vererek nüfusumuzun yarısından fazlasına ulaşıyor.
0: Uraloğlu, Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattının tamamlanmasıyla Ankara ve Kayseri arasının da 1 saat 45 dakikaya ineceğini aktardı.
2: Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya inşallah düşüreceğiz. Yine İstanbul'a 5 saatte hızlı tren ve ekonomik ulaşım imkanıyla ulaşmış olacağız.
0: Uraloğlu, hızlı tren bağlantılı il sayısı ile ilgili hedeflenen rakamı açıkladı.
2: Birçok kritik hattımızın inşa çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz.
1: Biri 14, diğeri daha 4 yaşındaydı. Biri canına kıydı, diğeri yüksekten düşüp öldü denildi aslında. Damla Nur ve Emre'nin öldürüldüğü belirlendi efendim. İki faili meçhul cinayet daha aydınlatılmış oldu. Açıklamayı da Adalet Bakanı Akın Güllek yaptı.
3: Bu büronun kuruluş amacı tamamen vatandaşlarımızın gönlünde özellikle karanlık kalan bir cinayet varsa bunun aydınlatılması.
0: Adalet Bakanlığı'nda özel bir daire başkanlığı kuruldu. Faili meçhul suçlar tek tek çözülmeye başladı. Bu kez adres Van ve Afyonkarahisar oldu.
3: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaş için gerçekten çok önemli.
0: Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024'te 14 yaşındaki Damla Nur Sarıhan'ın öldüğü ihbar edildi. İlk soruşturmada olayın canına kıydığı değerlendirildi ancak dosya yeniden incelendi.
4: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
0: Gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çelişkili ifadeleri şüpheleri artırdı. Üstelik bir şüphelinin elinde atış artığı vardı. Olayda kullanılan silahın niteliği, silah üzerinde parmak izi olmaması dikkat çekiciydi. Yargı ve polis olay sonrası iletişim kayıtlarını ve diğer bulguları titizlikle değerlendirdi. Soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. 7 Ağustos 2026'da Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İkinci dosyanın adresi ise Afyonkarahisar'dı. 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar 24 Ocak 2026'da yüksekten düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede 29 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ancak otopsi bulguları yüksekten düşme iddiasıyla örtüşmedi. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Yunus Emre'nin üvey babası Bali Körlek tarafından darp edildiğine yönelik bulgulara ulaşıldı. Delillerin karartıldığı anlaşıldı. Bali Körlek ve üvey dede Mithat Körlek tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sonuçları sosyal medyadan paylaştı. Adaletin gecikmemesi kadar gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için vazgeçilmezdir dedi.
1: Tüm Türkiye'yi üzen 3 olay: Rojin Kabayış, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman. Hayatını kaybeden çocuklarının ailelerini dijital uygulamalardan tehdit eden şantaj ve taciz odaklı şebeke çökertildi. 10 şüpheli gözaltına alınırken 2 kişi de tutuklandı.
5: Şu anda yakında stajımı yapacağım. Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun. Neyse.
0: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış. Mersin'de park halindeki otomobilde öldürülen Hiranur Nilgün Aygar. Kocaeli'nde tartıştığı akranları tarafından darp edilerek hayatını kaybeden Kıvanç Uman. Polis evlatlarını kaybeden acı dolu aileleri tehdit eden siber zorbalara geçit vermedi. Diyarbakır'da siber suçlar polisi harekete geçti. C47 ve C99 kod isimleriyle örgütlenen şebeke siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı gruplar oluşturmuştu. İncelemelerde şebekenin yabancı numaralar, sosyal medya ve illegal uygulamalar üzerinden şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Acılarını bile yaşayamayan ailelere hedef aldıkları öğrenildi.
6: En ağır şekilde yargılanmalarını istiyorum. Benim oğlum geri gelmeyecek ama onlar dışarıda olmasın.
0: Şüpheliler hakkında tehdit ve birçok suçtan işlem başlatıldı. Diyarbakır merkezi 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
7: Başka çocuklar, başka çiçekler solmasın, başka annelerin yüreği yanmasın.
0: Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5'i adli kontrolle olmak üzere 8 kişi de serbest bırakıldı.
8: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
9: Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Soyum beyler, değerli anneler, babalar.
1: Kırıkkale'de gece yarısı 350 küçükbaş hayvanı çalınan besici çobanını arazide elleri kollu bağlı halde buldu. İlk bakışta çobanın hırsızların kurbanı olduğu düşünüldü ancak gerçek farklıydı.
10: Çobanı arazide bağlamışlar. Taburlar köyüne atmışlar.
0: Çobanı bağlayıp koyunları çaldılar. Görünen bu ama gerçek başka.
10: Çoban da bu olayın içindeymiş.
0: Sürünün içinden çıkan ihaneti jandarma deşifre etti. Hırsızlığın adresi Kırıkkale. Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde 3 çocuk babası Ufuk Özdemir'in küçükbaş hayvanları çalındı. Koyunların çobanı Amir Togayev ise bağlanmış halde bulundu. Yahşihan ilçe jandarma komutanlığı kapsamlı çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelendi. Fatih Aslan Mehmet Dağüstü tespit edildi. İkilinin Amir Togayev ile buluştuğu ortaya çıkınca çobanın hırsızlarla kurduğu plan deşifre edildi.
10: Kameralardan bulmuşlar 2 gün önce geldiklerini, çobanla anlaştıklarını.
11: Çobanla anlaşmışlar, bizim arkadaşın hayvanlarını çalmışlar.
0: 350 küçükbaş hayvan gece yarısı Elmadağ sınırlarında bulundu. Ufuk Özdemir'e teslim edildi.
10: Bu 19 senenin bir birikimi ama el almıştı. Kurban olduğum geriye tekrar geldi yani. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.
0: İki hırsız tutuklandı. Özbekistan uyruklu çoban sınır dışı edildi.
1: Yazın yapılan uzun yolculuklar, masa başı mesai veya sıcaktan eve kapanma. Hareketsizlik kalbi doğrudan vuruyor çünkü kan akışını sağlayan gizli motor aslında bacaklarımız efendim. Damar tıkanıklığı ve pıhtı riskinden korunmak içinse bacakları güçlendirmek gerekiyor. 3 saniyelik basit egzersizler hayat bile kurtarabiliyor.
12: Ders çalışırken ister istemez masada hareketsiz kalıyorum, kamburda duruyorum.
13: Pilates yaparak biraz daha geliştiriyorum bu konuda. Hareketsiz kalmamaya çalışıyorum.
14: Hamur işlerine ağırlık veriyoruz. Spor yapmıyoruz. Ben 65 yaşındayım. Kendimi 25 yaşında hissediyorum. Neden? Spor yapıyorum.
15: Erkekler olarak kalbe giden yolun mideden geçtiğini sanırdık. Ancak o yolun başlangıcı bacaklarımız. Bacaklar ikinci kalp görevi görüyor.
16: Her zaman bir ağrı var. Ne yaptıysam geçmedi. Sporda yürüyüşle yapıyorum. Spor sporla yapıyorum ama.
17: Kalbin performansı atar damar sistemi için çok önemli. Çünkü buradaki sistem basınçla çalışır. Bacaklara kadar o kanın gitmesi için basınç sistemi vardır.
0: Ancak kalp sisteminin bir parçası olan bacaklar yeterince hareket etmezse kalp sağlığı da riske giriyor.
17: Toplar damar sistemi dediğimizde bacak kasları ve diyaframın uyumlu çalışması lazım.
15: Kalbiniz sadece göğsünüzde atıyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü vücudun kan akışını sağlayan ikinci bir motoru var. O da bacaklarımız.
17: Düzenli yürüyüş yaparsak kanın akış kanlığı artar. Kolesterol düşer. Kolesterolün ve şekerin kas hücresine girmesi kolaylaşır. Toplar damar içinde kasların etkin kullanılması gerekir. Özellikle uzun seyahatlerde, ofiste, evde çalışanlar için tavsiyemiz saat başı lavabo ihtiyacı varmış gibi kalkıp en azından bir 5 dakika yürümesini öneririz.
0: Bacak kasları çalışmadığında kanda pıhtılaşma riski artıyor. Bu da kalp damar hastalıklarına davetiye çıkarıyor.
17: Sanki 100 kilo taşımış gibi bacaklarda ağırlık hissi, akşama doğru yorgunluk, uyuklama hissi olur. Bacak damarlarında damar tıkanıklığı varsa yürürken olan bacak ağrısı bir kalp damar hastalığının habercisi olabilir.
18: Şuralarda öyle yani, çok yürüdüğüm zaman bazen eklemlerimde oluyor. Yani her sabah yürürüm ben. Kanımızı temizliyor, rahatlıyoruz yani.
15: Ayak bileklerini yukarı doğru çekip 3 saniye beklemek ve daha sonra serbest bırakmak, bunu da 30 kez tekrar etmek kalp sağlığını koruyor.
19: Zaten işe gidip geldikçe yürüyoruz ama belirli bir tempoda yürüyüş yapmıyorum yani.
17: Şu ayak bilekli hareketlerim şu şekilde kasılması, şu hareket yaptıkça şu bacak kaslarının kasılması gerekir. Kasıldıkça kas kitlesi açısından ve bu egzersiz çok kıymetli. Egzersiz yaptıkça kan akış kanlığı artacak, mutluluk hormonları artacak.
20: TGRT FM Haber.
21: Reklamlar.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanı Sevanur Dilberoğlu Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle Yüksek Beklentiler Çağında Evlilikler başlıklı sohbetimize devam ediyoruz efendim. Evet hocam, bundan önceki bölümde bu kök aile veya geniş aile, çekirdek aileden söz etmiştik. Oradan devam edelim isterseniz. Evet. Eskiden geniş ailelerimiz vardı.
1: Evet.
0: Dedeler, nineler, amcalar, dayılar bir arada yaşadığı efendim bölünmeyen bir aile. Bu şimdi zamanımızda
1: eridi.
0: Hele İstanbul gibi büyük kentlerde,
1: metropol kentlerde tamamen eridi.
0: Evet,
1: ben Sakarya'da bunu hissediyorum, var ama. Yani Sakarya tabii ki bir metropol, yine evet bir büyük şehir ama o dediğiniz geniş aile, daha geleneksel aile modellerini görüyorum ve hissediyorum. Hani bana gelen danışanlarım da öyle olabiliyor, o geniş ailenin içerisinde olabiliyor.
0: Bunlar kırsal kesimden gelen
1: tabii
0: danışanlar.
1: Tabii onlar da var. Yani kırsal derken oranın, nasıl söyleyeyim, kırsal olarak düşünmeyelim, yine bir büyük şehir ama yıllarca orada yaşadığı için hani o geniş aileden çok kopmamış aileler de oluyor. Çünkü yıllarca orada yaşamış ve bir tabii büyük bir metropol geçişi olmadığı için şehirde, ne kadar büyüse de.
0: Bunda herhalde geldikleri bölgelerin de etkileri var.
1: Tabii ki.
0: Mesela göç alan yerlerden.
1: Çok fazla göç aldı zaten. Hatta Sakarya'da şöyle söylerler. Hangi millettensin derler. 77 tane millet var.
0: Evet.
1: Ben de anlamamıştım ilk gittiğimde mesela. Ben Türk'üm demiştim. Hayır, biz de Türk'üz. O değil, hani nereden göçtün? Çünkü oraya hep göç almış orası.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani onun da dediğiniz gibi etkisi var. Çünkü o göç hikayelerinin de aslında başlı başına çok acıklı hikayeleri de var. Yani oraya göçüldüğü zaman
0: beraber yaşamak
1: mecburiyet
0: arzusu, kaygusu olmuş. Var.
1: Evet. O artık bir mecburiyete dönüşmüş hocam. Mecbur yaşamak zorunda. Çünkü kimsesi yok. Yeni geldiği yer ve akrabalarına dolayısıyla bir bağlılık geliştirmek zorunda, bir arada olmak zorunda. Hani dışarıya da o yüzden çok açılmamışlar. Hani.
0: Evet. Geçmişte çekmiş oldukları bir takım acıların da
1: yansıması
0: var.
1: Varmış ama şimdi tabii onu gençler, Y kuşağının bir kısmı ve Z kuşağı tabii ki biraz onu aştı diyebilirim. Ama gittiğiniz zaman o yapıyı görüyorsunuz hala, hani Sakarya'da, daha hani Anadolu'da bunu görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsanız biliyorsunuz.
0: Evet. Yine bu geniş aileyle alakalı söyleyeceklerimiz başka, vereceğimiz danışanlardan
1: geniş
0: aldığımız...
1: ailenin şöyle bir avantajı vardı. Şimdi çocuk yetiştirmeden bahsetmiştik ya hocam. Geniş ailede çocuklar çok rahat büyüyordu.
0: Evet.
1: Niye? Çünkü birinin gözü yetmese diğerinin gözü çocuktaydı. Yani çocuk rahat büyüyordu. Ne oluyordu? Çocuk rahat büyüyünce hani tarladaki işlerde tabii ki bir dağılım vardı. Akrabaların dağılımı içerisinde o tarladaki işlerde iş bölümüyle yürütülüyordu. Çocuk bakımı da iş bölümüyle büyütülüyordu. Dolayısıyla çocuk bakmak rahattı. Yani çocuk yapmak da rahattı. Hani bir sorun olmuyordu.
0: Yardım görüyordu anneler.
1: Çok fazla yardım görüyordu. Şimdi bu yardım artık yok. Hiç yok. Hatta büyükler de haklı olarak şunu diyorlar. Ben çok yoruldum. Ben çocuklarıma bakarken tektim. Yoruldum. Şimdi ben de artık senin çocuğuna bakamam kızım, oğlum dedikleri de oluyor. Mesela duymuşsunuzdur mutlaka. Ama ondan önce bunlar tek değildi işte. Bizim o annelerimiz, hani bakım verenlerimiz tek değildi. Yardımcıları vardı. Eltileri yardımcıydı. Teyzeler yardımcıydı. Yardımcı olan komşular vardı. Komşuluk ilişkileri de çok iyiydi.
0: Evet.
1: Şimdi onlar da yok. Yani çok aslında insanın hüznüdür bence bireyselleşme bir anlamda. Çok bireyselleştik.
0: Evet. Bir apartman hayatı düşünün. Efendim, sabah oldu mu evden erkekler de çıkıyor, kadınlar da çıkıyor. Herkes işine gidiyor. Apartmanda belki bir iki aile kalıyor, kalmıyor.
1: Kimseyi tanımıyorsunuz.
0: Tanımama ayrı bir sıkıntı.
1: Kesinlikle.
0: Evet. Bunların düzeltilmesi lazım. Yani birdenbire biz böyle sanayi toplumu
1: olduk. Bize de çok
0: olduk.
1: İş düşüyor ama. Bireysel olarak bize de çok iş düşüyor. Yani orada bir şeyi başlatmak gerekiyor hocam. Hani siz başlatan olun diyoruz ya biz, yani sonuçta yani dinimiz üzere de biz başlatan olmalıyız bence. Hani İslami açıdan da aslında İslam'ın felsefik bakış açısı da sen başlatan oldur. Sana gelen sende dinlensindir mesela, ben çok severim. Yine tasavvufi bir bakış açısı. Ama biz o başlatan olmayı artık çok geride bıraktık. O başlatan olma cesaretimiz yok diye düşünüyorum. Yani mesela komşular arasında selam verilmiyor, değil mi? Siz de diyorsunuz ki ya kimse kimseye selam vermiyor, ben niye selam vereyim? Yo, hayır, sen selam ver, sen başlat. O ilişkileri tekrar hatırlat.
0: Ama işte onun olması için dinini bilmesi lazım kişinin.
1: Evet.
0: Selam vermenin kıymetini bilmesi lazım.
1: Komşuluk ilişkilerinin kıymetini bilmesi gerekiyor.
0: Önce selam verenin daha çok sevap aldığını bilmesi lazım.
1: Evet.
0: Bunlar önemli tabii.
1: Evet, evet hocam. Ve hiç görmemiş çocukları düşünün. Evet. Şimdi biz gördük komşuluk ilişkileri. Ben şimdi Üsküdarlıyım aslan. Ben ailem 60-70 seneden beri Üsküdarlı, Doğancılar'da yetiştim. Ya oradaki komşuluk ilişkilerine bakıyorum şimdi. Şu an annem evet Üsküdar'da yine. Herkes gitti. Annem tek kaldı. Yani bütün komşularımız gitti bu arada. Çoğu evini kiraladı, çoğu işte yazlığına geçti, emekli olunca falan filan. Şimdi kimse kimseyi tanımıyor. Bir tek annem apartmanda. Hani iki kişi falan var annemle birlikte. Sonuç itibariyle komşular birbiriyle ilişkisi, hani nasıl söyleyeyim, çok soğuk. Ve aynı zamanda siz bir şey başlattığınız zaman sorunlu olarak görülüyorsunuz. Şimdi ben çocuğuma bir aktarımdır ya bu kültür geçişleri. Ben çocuğuma şimdi bir komşuluk bırakamadım ki, ama ondan önce ben o komşuluk ilişkilerini gördüm. Şimdi bunu görmeyen çocuk, komşu mu o, ne alaka, şimdi ben yardımcı mı olacağım, gideyim işte niye ona tabak vereyim falan, bunları sorabiliyor size. Evet.
0: Çocuk sağlıksız büyüyor.
1: Evet, çünkü görmedi.
0: Evet.
1: Peki. O yüzden gösteren olalım istiyorum ben aslında burada, bunu başlatan olalım derken, hani en azından ben bir, eğer ki bu bir aktarımsa, sosyalleşme aktarımıysa, sağlıklı bir sosyalleşme aktarımıdır aslında komşuluk ilişkileri. Sağlıklı gittiği sürece, sınırlar bilindiği sürece, bu arada orada sınırlar da bu anlamda çok önemli. Ama eskiler de o sınırlarını biliyordu işte, hani eski kuşak. O sağlıklı sınırlar içerisinde yürütülen komşuluk ilişkileri aslında çocuklara da çok iyi gelecektir.
0: Evet. Neler söyleyebilirsiniz hocam çocukların daha iyi yetişebilmesi için? Neler önerirsiniz?
1: Ben aileyi çok iş düştüğünü düşünüyorum, ama burada aileyi sınırlandırmak istemiyorum çok iş düşüyor diyerek. Aile çocukları dünyaya geldiğinde bir başkasına ya da sosyal medyanın etkisinde kalmadan gerçekten uzmanlarla ya da uzmanların görüşleriyle hareket ederek ya da onları bakarak, onları gözlemleyerek, özellikle çevrelerindeki mesela işte gözlemleri, kendi kardeşleri, abileri, dayıları, neyse artık, orada bir terazi oturtturmaları gerekiyor çocuk yetiştiriminde. Çünkü şu an şey var, sosyal medyanın figürsel beklentileri var. Nedir o? Sen baby shower yaptın mı? Sen işte ne bileyim, nasıl söyleyeyim, İşte şunun çekimini yaptın mı, çocuğa şunu giydirelim, şöyle yapalım, tamam bunlar çok güzel olabilir, bir anıdır tabii ki, bizde de vardı mesela, neydi, fotoğraf makinesinde gidip tab ettiriyorduk, bunlar bir anı hala, fotoğraf albümlerim vardır benim yani,
0: tabii ki hepimizin.
1: Ama şimdi hani bunlar tabii ki olmalı, ancak bunu hani abartarak benim çocuğum da hak ediyor diye değil de, gerçekten o çocuğun hak etmesini sağlayarak, bir birey gibi özgüvenli yetişmesini sağlayarak, bir birey gibi özgüvenli birey yetiştirdiğinizde zaten bir başkasının sınırına saygılı çocuk da yetiştirirsiniz. Ama özgüven şeyle karıştırılıyor. Hani sen özgüvenli ol, herkese ez. Yani küstahlıkla karıştırılabiliyor amiyane. Hani benim çocuğum cevap verir, ne var ki?
0: Hı hı.
1: İşte aslında saygısız bir ifade kullanıyor. Siz uyardığınız zaman, yok aferin oğlum ya da aferin kızım. İşte böyle yetiştirilen çocuklar maalesef ileride kendi başlarına, yani çok yalnız kalan çocuklar olabiliyorlar. Çok kendi başlarına kalan çocuklar olabiliyorlar. O yüzden ailelerin gerçekten o hassas teraziyi çok iyi dengelemesi gerekiyor.
0: Evet. Bu çocukluk bağlarımız evliliğimize nasıl yansıyor?
1: İşte az önce dedik ya. Evet. İşte o kahraman çocuk, kaygılı çocuk, işte
0: maskot çocuk.
1: Maskot çocuk ne yapıyor? Birisi mizaha vuruyor. Çocuk. Yani diyor ki mesela yine öyle bir seans almıştım ya. Ben de konuşurken mesela çift terapisinde, çift danışmanlığında şunu gördüm. Yani çok şeye vuruyor, mizaha vuruyor her şeyi. Şimdi o mizaha vurmasının alt nedenleri tabii ki başkadır. Nedir? O kök ailede gördüğü davranış ve tutumlar, işte o bağlanma stilindeki, o dedi ki hani bir bize bir zihin haritası, bir ilişki haritası sunuyor ailemizden gördüğümüz tutumlar diye. Ama işte burada o bir savunma mekanizması diyoruz. O savunma mekanizmasıyla siz nasıl konuşabilirsiniz? Yani bunu eşiniz olduğunu düşünün. Siz bir şey söylüyorsunuz, onu hep espriye vuruyor. Ciddiye alınmadığınızı hissedersiniz.
0: Biraz da o dünyayı böyle boş gördüğü için olmasın. Hı-hı. Maskot çocuğun. Hı-hı. Her şeyi espriye vurması. Yani umursamıyorum bu dünyayı şeklinde.
1: Aslında orada öyle bir geçiş yok. Şöyle bir geçiş var. Yani eğer çok umursarsa çok üzülecek. Üzülmek istemediği için bir duvar örme diyebiliriz. Hı. Yani o bir kaçış, yani kendince o mizaha vurma bir kaçış.
0: Evet.
1: Hı hı. Yani hatta işte Freud diyor ya, her şakada bir ciddiyet payı vardır diye. Yani aslında o şakanın bir alt mekanizması vardır diye söyler.
0: Bu Freud'un sözü mü?
1: Evet. Aslında Freud'un sözü.
0: Çok konuş. Söylenir bu söz de, ben Freud'un olduğunu bilmiyorum.
1: Yani her şakanın altında bir pay arayındır, hı, aslında o.
0: Evet. Her şakada bir ciddiyet vardır. Hı hı. Her şakada bir ciddi taraf vardır.
1: Hı hı. Yani söylenmesi gereken bir anlam vardır. Yani orada bir parantez içi vardır demek ister.
0: Anladım. Hı hı. Bu çocukluk bağlarımızın evliliğe yansımasıyla alakalı söyleyeceğiniz, hı hı, başka bir şeyler var mı?
1: Yani sanırım toparladım. Yani dediğim gibi evlilikte çoğu şey, işte neden burası tozlu, neden işte eve geç geldin değil. Beni yetersiz görme, üzerime fazla gelme, beni sıktın, beni bunaltma. Yani hani işte neden buraları konuşuyoruz'a bakmak lazım. Zaten danışmanlıkta neden buraları konuşuyoruz'a baktığımız zaman kök ailelere de girdiğimizde birçok başlık çıkıyor. Yani temel felsefe buradaki tartışmalar değil. Buradaki tartışmalar değil yani. Neden işte şu kitap ya da defter neden böyle yamuk durdu? Değil aslında o.
0: Biraz daha açalım hocam.
1: Şöyle, şunu yani oradaki tartışmanın temel kaynağı, işte hani neden işte her şey düzenli olsun istiyorduk ya.
0: Evet.
1: Her şey düzenli, her şey yerli yerinde. Yani orada bir şeyden kaçınılıyor. Bir şeyle yüzleşilmek istenilmiyor. İşte bu neden? Hangi çocuksun sen? Görünmez çocuk musun? Korkulu çocuk musun? Hangi çocuksun?
0: Evet.
1: Yani bunu biz zaten danışmanlıkta çiftlere anlattığımız zaman birbirlerine olan diyalogları, birbirlerine olan anlayışları daha da artıyor. Öbür türlü hep bir suçlama diliyle geliyorlar. Çünkü bir de şöyle söyleyeceğim hocam, onu da belirteyim. Birçok danışman arkadaş da bu şekilde zaten yaşıyordur. O aile danışmanlığına gelene kadar, çift danışmanlığına gelene kadar aslında o eş içinde çok şey yaşıyor, karı koca. Oraya gelmek de bir aşama. Yani buna karar verme, önce tartışmaların çıkması, mikro kültürün azalması, mikro beslenmenin azalması, güç savaşı haline dönüşmesi, birbirlerini değiştirmeye çalışmaları. Ne oluyor? Bana, yani bizlere geldiklerinde biz ilk şu soruyu sorarız. Sizi buraya getiren neden nedir?
0: Evet.
1: Genelde de çıkar zaten. Hep der ki işte beni çok eleştiriyor, kaçıyor, evde durmuyor, eve gelmiyor. Ya da benim çok mükemmel bir işte iş yapmamı bekliyor, işime karışıyor ama kendisi hiç yardımcı değil. Gibi gibi, yani bunu sıralayabiliriz. Ya da çocuğumla ilgili ilişkisinin iyi olmadığını düşünüyorum.
0: Bunu kadınlar söylüyor genelde tabii.
1: Kadına, erkeklerin de söylediği oluyor.
0: Erkeklerin söylediklerinde daha farklı şeyler vardır belki.
1: Erkeklerin beklentileri de mükemmel eş, mükemmel hem çalışsın hem evi mükemmel şekilde düzenlesin. Mümkün değil.
0: Evet.
1: Mümkün değil. Yani orada bir hani neydi, bir tane çizgi film vardı, Selena çizgi dizi, hani burnunu oynatıyordu da her şeyi düzeltiyordu ya,
0: hı hı.
1: Ya öyle bir şey olması lazım, yani insanüstü bir özellik olması lazım. Bu, genellikle ama dağılım hani değil de hep güç savaşından dolayı geliyorlar hocam. Güç savaşı, benim dediğim olsun, hayır senin dediğin önemli değil, benim dediğim olsun.
0: Sonuç?
1: Sonuç işte orada
0: kimin dediği oluyor?
1: Kimin dediği oluyor.
0: Veya
1: ben
0: olmalı.
1: Hep şunu söylüyorum. Diyorum ki beni hakem olarak gelmek isteyenler de oluyor. Onu da belirteyim. Burada doğrusunu, hı, söyleyeyim size. Şimdi aile danışmanlığını ya da aile işte terapistini bir hakem olarak adlediyorlar.
0: Genellikle de öyle görüyorlar.
1: Öyle dedi. Görüyorlar. Aslında değil. Diyorum ki ben sizin yolculuğunuzda sadece bir rehberlik tanıyorum ve sadece ilişkinize tanıklık ediyorum. Yaptığım şey benim rehberlik. Yani neden bu güç savaşındasınız? Neden birbirinizi suçluyorsunuz? Ya da neden böyle bir mesafelenme yaşıyorsunuz? Ben burayla ilgileniyorum. Zaten burayla ilgilendiğinizde ve konuştuğunuz zaman birbirlerini anlıyorlar. Yani orada zaten o dinamikte, o yapılan seansta, o dinamikte birbirlerini anlamaya başlıyorlar. Ha şu da oluyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Evet, hep evlilikten bahsediyoruz ama yani burada hiç bu güç savaşından vazgeçmek istemeyen, hayır dediğim dedik, çaldığım düdük, yani onarmaya çalışmak istemeyen eşler zaten günün sonunda boşanıyorlar bu arada. Biz sonrasında çocuk varsa boşanma danışmanlığına dönüyoruz. Ama istek varsa, hani o mikro kültürü hatırlıyorlar çünkü bazı çiftler. Çünkü bir emek var. Hocam emeksiz hiçbir şey olmuyor.
0: Elbette. Bu sonuç olarak yine boşanmaya getirdik konuyu.
1: Oraya git gelenler de nadir de olsa oluyor. Yani istemiyor. Bir taraf istemiyor. Yani bir taraf ciddi anlamda hayır, ben artık bir emek dahi vermek istemiyorum. Ben sadece benim dediğim olsun istiyorum. Böyle gitmezse de benim istediğim bir modelde, hani o kusursuz evliliğe geleceğim birazdan. Son konumuz galiba ya hep ya hiç evliliği olacak. Hı-hı. Kusursuz evliliğe oradan geleceğim. O kusursuz evlilik beklentisinden artık kendi göstermiş olduğu emeklerini de hiçe sayabiliyorlar. Evet, buna bir yorgunluk da diyebiliriz. Evet, belki kişi o duygularıyla haklı da olabilir. Burada amacımız haklı haksız değil. Ama dediğim gibi bazen orayı görmeyenler de oluyor.
0: Evet. Yani boşanma bir kadının, bir erkeğin birbirlerinden ayrılmasıyla bitmiyor.
1: Bitmiyor.
0: Ortada çocuklar var.
1: Bir geçmiş var. Yani
0: geçmiş
1: sadece
0: de var da bir çocuklar var.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: En çok etkilenen kişiler.
1: Tabii ki.
0: Ve bu çocuklar nasıl gelecekte anne baba olacaklar?
1: İşte bu yüzden yürüttüğümüz şey boşanma danışmanlığı. Özellikle bir çocuk varsa, yani onun işte kendi duygusal geçişlerini tabii ki çok daha sağlıklı, anne babanın tutumlarının çok daha sağlıklı ve yerinde olması dolayısıyla yönlendirme yapıyoruz. Birçok yine meslekten arkadaşım da aynısını yapıyordur zaten.
0: Tamam, siz onları yapıyorsunuz. Hı-hı. Efendim, mutlaka faydalı da oluyordur. Hı-hı. Bazı şeylerde. Ama esas olan boşanmamaları. Hı-hı. Evliliklerinin devam ettirilmesi.
1: Ya bu çok büyük başlıklar yoksa evet hocam. Yani bu güç savaşı hali demiştik ya. Evet, bunlar çözülebilir. Ama hani çok büyük başlıklar olur gerçekten. Hani bir aldatma süreci olur. Ciddi manada bir ağır problemler yaşar vesaire. Orada hani baktık ki hiçbir çözüm yolu, yani kişi kendine dönüp baktığında ya ben hiçbir çözüm yolu bulamıyorum, uslanmıyor. Yani uslanmıyor derken amiyane oldu ama, yani eşim hep aynı aslında, bir ergen gibi. Ben bunu çok sık duyarım bu arada.
0: Evet.
1: Ergen çocuk gibi. Yani bu yine aile danışmanlığı ve terapi eğitimlerimizde de bu ergen çocuk, büyümemiş çocuk çok sık karşımıza da gelebiliyor bu arada. Bir ergen gibi vesaire. İşte o ergen kişi kimse artık evlilikte, kadın erkek, kendinde bu ergenliği görebiliyorsa ve bundan rahatsızsa, o zaman o iş gayet güzel. Hani evlilikte ikinci baharlarını yaşayabiliyorlar tabii ki profesyonel bir yardımla. Ama hayır, ben bundan vazgeçemiyorum, ben aslında böyle çok mutluyum diyorsa, kendi yalnızlığı içerisinde kalabiliyor kişi.
0: Evet, aslında onu biraz da kolaycılığa kaçmaya.
1: Evet, maalesef. Maalesef. Değil mi?
0: Kendisini ergen gibi tanımlayıp veya gösterip kolaycılığa gitmek.
1: Yani amiyane olacak yine ama hocam, daha böyle işte gamsız takılan. Boş verdi yani, gamsız takılan.
0: Evet hocam, bir ara daha verelim.
1: Peki.
0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanı Seva Nur Dilberoğlu hanımla birlikteyiz. Kendisiyle yüksek beklentiler çağında evlilikler konusunda sohbetimiz devam edecek. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara.
2: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini alt üst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanı Sevanur Dilberoğlu Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle yüksek beklentiler çağında evlilikler üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, evlilik çeşitlerinden böyle şimdi sona geldik.
1: Hı hı.
0: Ya hep ya hiç evliliği.
1: Evet.
0: Bu ne demek hocam?
1: Çok güzel bir kavram. Bunu Elif İnkel, sosyal psikoloji profesörü, bir araştırmayla ortaya koyuyor. İzin verirseniz hemen anlatayım. Şimdi şöyle hocam. Şu anki evliliklerin röntgenini çektiğimizde elimizde şöyle bir bilimsel veri var. Şimdi eşimizden beklentimiz son 10 yılda %35 artıyor. Yani bu bilimsel veri bu arada. Ona ayırdığımız zamanda, nitelikli zamanda %20 azalıyor. Şimdi bu şu demek. Zirveye tırmanmak istiyoruz ama ne unuttuk evde?
0: Ne unuttuk?
1: Oksijen tüpümüzü evde unuttuk. Nasıl tırmanacağız peki zirveye? Yani çok zor. İşte günümüzdeki evlilikleri bu kadar çabuk tüketen şey tarafların kötü niyeti değil. Yani asla tabii ki kötü niyetleri yok. Ama hani bazen öyle okunabiliyor ya. Bu matematiksel hata, basit bir matematiksel hata. Şimdi Elif İnkel ve ekibinin ampirik çalışmalarında, yani somut verilere dayalı çalışmalarında şöyle bir şey yapmış. Bu tarihsel kırılma ne zamandan başlıyor? 2010'lardan bugüne uzanan değişimi somut verilerle şimdi ben de anlatacağım. Şimdi evliliğin dönüştüğü bu dönüşümü Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine benzetiyor.
0: Nedir o?
1: Şimdi Maslow'un kendini gerçekleştirme için bir ihtiyaçlar hiyerarşisini belirliyor. Bir piramit düşünelim. Piramidin en alt katmanında ne var? Kişinin kendini gerçekleştirmesi için barınma ihtiyacının karşılanması gerekir. Yiyecek, su, dinlenme ihtiyacının karşılanması gerekir. Bu ilk katman. Bir üstünde güvenlik ihtiyacımızın karşılanmasını gerektiğini söylüyor. Onun bir üstünde aidiyet hissi, ait olma ihtiyacının karşılanması gerektiğini söylüyor. Onun bir üstünde değer görme, başarılı olma hissi var. En tepede de artık kendini gerçekleştirme var. Şimdi bu ihtiyaçlar hiyerarşisine benzetiyor. Çünkü kendini gerçekleştirmeye geleceğiz buraya. Son 15 yıla, 10-15 yıla öncesine, yani son 10-15 yıl öncesinin temel bulguları şöyle. Şimdi ne yapmışlar 10-15 yıl öncesindeki evliler? Zamansal yatırım ve doyum çelişkisindeymişler. Bu da neymiş? 1980'lerden 2010'lu yıllara ve günümüze uzanan dönemde evliliklerin, hani birlikte geçirilen çiftlerin zamanları, nitelikli zamanı ve evlilikten beklentileri bir şaşırtıcı bir şekilde şöyle bulmuşlar. Beklenti nitelikli zaman çok daha fazlaymış eskiden. Çünkü ne yok? Televizyon yok. Kaydırma yok. Hani kaydırıyoruz ya sürekli reelsleri.
0: Evet, telefon. Bunu,
1: evet, telefon yok. Ekonomik güvence, çocuk büyütmek ve yeterince iyi dostluk ilişkisi kurabilmek. Eskiden bu vardı. Yani 75 ve 95 arasında böyle bir bulgu buluyorlar. Ve beklenti de orta düzeyde olduğu için evlilik doyumu daha istikrarlı bir sürece evrilmiş bu dönemlerde. 2010 ve sonrasında ne olmuş? Çiftlerin çocuksuz, işsiz, baş başa geçirdikleri zaman %20'den fazla azalınca, işte yoğun çalışma saatlerinden bahsettik biliyorsunuz, baş başalık azaldı, çocuk odaklı ebeveynlik arttı ve dijital ekranlar nedeniyle bunlar da %20'den fazla azalıyor baş başa geçirilen zaman. Ama aynı dönemde çiftlerin eşlerinden beklediği bireysel özellik, yani bana hani her şeyde ben bireyim, tamam evet sınırlarımız olsun ama hani çok da bireysel özellik o evlilikteki açmazlara da neden olur. Kişisel gelişim desteği ve varoluşsal anlaşılma beklentisi çok arttı. Hal böyle olunca da tabii ki Bu talep %35 oranında arttı. Ne oluyor peki? Sonuç olarak da şunu söylemişler. Eşler birbirine daha az zaman ve duygusal kaynak ayırabiliyor. Fakat tarihteki de en yüksek psikolojik beklentiyi yüklemişler. Aynı zamanda son 10-15 yılın evlileri.
0: Evet.
1: Çok yüksek bir beklenti var bunda. Evet. Yani az zamanda çok iş yap aslında. Az zamanda benimle çok daha fazla ilgilen. Az zamanda mükemmel ol. İşte hı hı. Orada ya hip ya hiç derken şimdi oraya geleceğim. Neden bu iki uçta peki Elif'in kendi neden bu iki uç ifadeyi kullanmış? Hiç ya hep ya hiçe demiş ki Finkel'in veri analizleri iki aslında ucu doğuruyor. O da şu kırılganlık ortalamanın hani bir ortalamadan bahsettik ya istikrarlı zaman hani 75 ve 95'te bir istikrarlılık vardı. Ortak bir doyum vardı. Bu bitmişti. Hani bu o süreçte evlilikler bu dönemde iyiydi. Hiç kısmını şöyle değerlendiriyor. Kırılganlık. Yani evliliğin kırılganlığı. Yeterli zaman ve duygusal odaklanmayı hani az önce bir oksijen örneği vermiştim ya hocam. Oksijeni yatıramayan çiftlerde yani oksijeni yeteri miktarda dolduramayan çiftlerde evlilik kalitesi 20-30 yıl öncesinin çiftlerine göre çok daha hızlı ve keskin bir düşüş göstermiş. Çünkü temel ihtiyaçlar karşılansa bile benim ruhuma hitap etmiyor. Hissi boşanma ve duygusal kopuş getirmek için yasal veya sosyal açıdan artık bir engel taşımamış yapılan araştırmada. Peki hep kısmı ne? Ya hep ya hiç demiştik ya. Hep kısmı da zirve. Zirve kısmını söylüyor. Bu zirve ve doyum kısmı, hep olan kısmı. Çift bu yüksek beklentileri karşılayacak zamanı, etkili iletişime ve duygusal yatırımı sağlama becerisine sahipse 2010 sonrasının modern evlilikleri tarihteki en mutlu, en doyurucu ve en tutkulu evlilik seviyesine ulaşıyor. 1950'lerin veya 80'lerin uyumlu ama işlevsel evliliklerinin ulaşamadığı bir kişisel doyuma ulaşıyor. Eğer ya hep kısmı olursa, ya hep kısmına erişilirse. Şimdi günümüz verilerine göre de özet bir tablo geçecek olursak, yani tabloyu anlatacak olursam. Şimdi önceden geleneksel sevgi modeli vardı 20-30 yıl önce. Ana beklenti neydi? Güvenlik ihtiyacı, sevgi, sadakat, iyi bir anne baba olmaktı. İlişkiye ayrılan zaman çok yüksekti. Çünkü kesintisiz dijitale uyaranları azdı 20-30 yıl öncesinin evlileri. Kırılma noktası neydi? Evet, şiddet varsa, sadakatsizlik ve ağır saygısızlık varsa. Sonuç, yani ortada toplanan ibare tabloya göre idare eder. Yani eşi için idare eder. Varsa o bir doyumdu. 20-30 yıl öncesinde. Şimdi bizi de araştırma şunu gösteriyor. 10-15 yılda eşimize ayırdığımız zaman ve duygusal alan o zaman daraldı. Çünkü ondan önce bu kadar duygusal alanlarımız dar değildi. Yani buradaki tabloya göre 20-30 yıl öncesinde. İşte günümüz evliliklerinin de açmazda girmesinin nedeni çok çok muhteşem davranış kalıpları eşimizden beklediğimiz için, o imajı oturtturduğumuz için ya da öyle bir beklentiyle, o aşk imajıyla onu giydirdiğimiz için eşimizi, çok çabuk tükenen bir evlilik modeline dönüşmüş. İşte o ya hep ya hiç kısmını özeti hani Elif Hinkel'in araştırması bu şekilde. Şimdi bugünün evliliğine gelelim. Şimdi %35 oranında arttı demişti ya, hem dost olmasını bekliyorum ben eşimden, hem de ruh eşi. Bakın, ruh eşinden bahsediyorum. Yani ben, evet, eşimden ruh eşimin olmasını beklemem. Hani benim ruhumun diğer yarısı. Evet, bir elmanın iki yarısı derken orada bir davranış kalıplarından bahsediyoruz aslında evin içerisinde. Ama
0: beni iyi anlaması.
1: Beni iyi anlaması, evet. Bir ruh eşi, kişisel gelişim aynası, harika bir ebeveyn olması. Mesela çok fazla ebeveynliklerini eleştiren danışanlar da geliyor bizlere.
0: Evet.
1: Yani diyor ki öyle işte yanlış yaptı. Yani çok ufak şeylere takınıyor. Anlatabildim mi hani? Hani çok büyük sebep olur, önemsemez. Hani az önce çocuklardan bahsettik ya, mesela reddedilmiş bir çocuk. Yani öyle bir çocuk değil mesela annenin ya da babanın bakım vermesi. Ama bunlar büyük başlıklar. Hani bizim bunu konuşabilmemiz ya da gerçekten bunu ciddiye alabilmemiz için. Ama onlar değil, daha küçük, daha fazla beklentiler var. İşte sosyal medyanın etkisi, yine söyleyeceğim. Bu çok fazla. Çevrenin etkisi çok fazla. Şimdi ayrılık kriz nedenleri de şundan kaynaklanıyor günümüz evlilikte. Şiddet aldatmadan ziyade beni anlamıyor. Biz birlikte büyüyemeyiz. Yalnız hissediyorum.
0: Hı hı.
1: Bundan dolayı ayrılmalar oluyor. Şimdi evlilik doyumunda da tabii ki bir kutuplaşma var. Artık idare eder demiştik ya geleneksel sevgi evliliklerine. Hayır, artık idare eder kısmı veya ortalama düzeyde seyreden evliliklerin sayısı da hızla düşüyor. Yani artık idare eder önemli bir cümle kalıbı değil evliler için.
0: Evet, artık idare ederden anlaşılan nedir?
1: Anlaşılan nedir? Artık ya tamam biz idare ediyoruz işte. Hani eskiden şunu diyordu ya, aman daha iyisini bulacağım.
0: Hı hı.
1: Amiyane oluyor ama bunu çok duyuyoruz yani halk arasında. Büyüklerimiz arasında ya da işte çevremiz arasında. Şimdi o idareden ederden yo daha iyisini bulabilirim. Daha iyisi karşıma çıkabilir. Ben mükemmeli arıyorum. Arayışımız artık mükemmele evrildi. İşte hı hı. O ya hep ya hiç kısmı bu yüzden ya hep ya hiç kısmı oldu.
0: Evet.
1: Yani ben karşımdaki kişiyle dönüşmeyi hani en başta demiştik ya bir dönüşme bir işte beraber büyüme cesareti demiştik ya evliliğin psikolojik tanımı için.
0: Evet evet.
1: Bu tanımdan çıkmış oluyoruz böylelikle. Bu tanımdan çıktık şu an.
0: Evet.
1: Çünkü mükemmel bekliyoruz. Hayır, hiçbir şey yani biz de dahil olmak üzere eğer ki o beklentiyle giriyorsak evliliğe zaten orada bir mükemmellik söz konusu değildir. Orada bir baskı vardır aslında. Kişiyi sıkan, boğan bir baskı da vardır aslında.
0: Evet. Hocam.
1: Buyurun hocam.
0: Şöyle diyeyim. 10 dakikalık bir zamanımız var. Hı hı. Hatta daha da az. Ülkemizin şu andaki evlilikle alakalı yaşanan problemleri, sıkıntıları konusunda neler söylemek istersiniz? Veyahut da işte bir feminizm.
1: Hı hı.
0: Başlangıcı var.
1: Hı hı.
0: Sanıyorum 90'lı yılların başlarında bir hanım vardı, vefat etti o zannediyorum. Hı hı. Kitap falan yazmıştı.
1: Hı
0: hı. Duygu Asena, neydi onun ismi?
1: Nilgün Marmara mı?
0: Duygu değil Asena.
1: Galiba. Duygu Asena mı? Nilgün Marmara değildir, yanlış oldu zaten.
0: Evet.
1: Duygu Asena, evet.
0: Kitap falan yazdı.
1: Hı hı.
0: Onun toplumumuzu getirdiği bir nokta var. Yani hanımların onun etkisinde kalıp geldiği bir nokta var. Bu konular üzerinde birazcık açıklamalarınızı bekliyorum.
1: Yani şöyle, bu çok aslında uzun soluklu bir konu. Hani şimdi şöyle bir şey yapılıyor. Ben bunun bir sosyal projeyle de üstüne fazla gidildiğini düşünüyorum. Yani insanları bu sosyal projeyle yönlendirdiklerini de düşünüyorum açıkçası hocam. Yani işte kadını yalnızlaştırma bir yerde.
0: Evet.
1: Kadını yalnızlaştırıyorsunuz siz ama kadın yalnız ya da erkek yalnız olabilecek bir bütün değil. Kadın erkek beraber olmalı.
0: Evet.
1: Ama siz yalnızlaştırırsanız erkeği ayrı bir kulvarda, kadını ayrı bir kulvarda değerlendirirseniz orada olmaz. Bence kadın ve erkek birbirinin bütünüdür. Hatta eskiler şey der, şimdi aklıma geldi. Hadi evlendin, işte dininin yarısını tamamladın derler. Bu Peygamber Efendimiz'in de hadis-i şerifinden gelir biliyorsunuz.
0: Bilmiyorum nasıl.
1: Şöyle, kişi evlendiği zaman dininin yarısını koruma altına alır.
0: Hı.
1: Diğer yarısı için de Allah'tan korksun.
0: Evet.
1: Şimdi bu tamamlanamamışlık demiştik ya az önce. Hani çok başta bir insan eksiktir demiştik. Hani evlilik için iki eksik insanın birbiriyle büyüme cesareti demiştik ya. İşte ben buradaki tamamlanma duygusunu, tamamlanma arzusunu şöyle nitelendirmek istiyorum. Yani sadece bir dini vecibeyi yerine getirmekten öte psikolojik bir açılım da getiriyor aslında Efendimiz. İnsanın, evlilik insanın nefsiyle, öfkesiyle, sabrıyla, şefkatiyle sınandığı, kendindeki o öteki yarayı karşı tarafın aynasında görüp tamamlamaya çalıştığı o derin okulun adı aslında. Yani kendi nefsimiz işin içine giriyor. Ne kadar şefkat göstereceğimizi eşimize, işte ya çok şefkat gösteriyoruz ya şefkatten korkuyoruz, göstermekten çekiniyoruz. İşte burada bu işte o diğer yarısı dediğimiz şey aslında koca bir okul.
0: Evet. Bir güzel kıssa var. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında olan, onu programlarımda da anlatmıştım geçmişte. hepsinin değil de başlangıç kısmını söyleyeyim. Hifa Hatun diye bir hanım var. Hı hı. Çok zengin, çok güzel, zamanının en güzellerinden birisi. Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelip diyorlar ki, ya Resulallah, ben cenneti kazanmak istiyorum. Hı hı. Ne yapayım? Ne yapmamı istersiniz? Hı hı. Bekar bir hanım. Hı hı. Peygamberimiz Aleyhisselam ona evlen buyuruyorlar. Hı hı. Evlen. Hı hı. Hikaye uzun. Hı hı. Fazla kısmına gitmeden, derin kısmına gitmeden bu kadarla bırakayım. Yani Peygamberimizin ona Aleyhisselam'ın nasihatı o. Evlen. Çünkü evlenmek, işte biraz önce sizin de başka bir hadis-i şerifte bahsettiğiniz gibi dinini tamamlamak.
1: Evet, dininin yarısını tamamlamak.
0: Çok çok önemli.
1: Evet.
0: Çünkü dünya fani. Herkes söylüyor bunu. Herkes biliyor. Herkesin öleceği belli. Bir şey olacaksa zaten onu olmuş bilin buyuruluyor. Yani öleceğiz. Bunun çıklamıcım yok. Bugüne kadar dünyada kalan bir tek kişi yok. Herkes ölmüş. Biz de öleceğiz. Bunun şeyi yok. Başka bir ifade şekli söylenemez. Dolayısıyla ahiret var. Biz inanıyoruz ve iman ediyoruz. Hesap günü var. Hesap vereceğiz yaptıklarımızdan dolayı. Dolayısıyla böyle bir hesaba gitmeden önce Rabbimizin emirlerine uygun olarak bu dünyada yaşamamız, ona göre hareket etmemiz lazım. Efendim, evlilik yapmamız, evlilikte de işte sabretmemiz, tevekkül etmemiz,
1: evet,
0: lazım.
1: Evet, bu çok önemli başlık hocam, tevekkül. Biz, evet. Bizim bence unuttuğumuz şey tevekkül. Biz tevekkül unuttuk. Çok kaygı dolu bireyler haline geldik bu yüzden.
0: Evet, tevekkül de mutlaka
1: çünkü
0: çok önemli.
1: Çünkü tamam, hayat zor. Hayat zorlaştıkça biz kaygılanıyoruz. Kaygımız arttıkça da tevekkül unutuyoruz. Yani aslında o tevekküle çok ihtiyacımız var.
0: Evet. Tevekkel tu Allah.
1: Tevekkel tu Allah.

0: başlıkları vesaire, onlar çok daha rahat çözümlenebiliyor. Yani büyük kaoslara neden olmuyor diyebilirim. Ve şuna çok inanıyorum ben hocam. Şimdi 20 senelik bir benim eşimle, tabii nişanlılık da dahil, 20 senedir ben beraberim, evlilik, nişanlılıkla beraber 20 yıldır hayat arkadaşım. Şuna inanıyorum ben, hani bu işin aynı zamanda uzmanı olarak, evlilikte saygıyla birlikte getirilen emekle siz bir yere varabiliyorsunuz. Yani o evliliğin uzun soluklu olmasını istersek, evet, bu mikro kültürleri besleyerek, emeğe inanarak, saygıya inanarak, birlikte onunla işte yaşlanacağınızı hayal ederek evliliği uzun soluklu, gerçekten hani sonsuza kadar da sürdürebiliyorsunuz diyebilirim.
1: Evet. Ölene kadar.
0: Ölene kadar, evet.
1: Evet, kadının vazifeleri var, erkeğin vazifeleri var. Kadınlar erkeklerin, erkekler kadınların da vazifelerini bilmeleri
0: kesinlikle
1: lazım.
0: Kesinlikle, evet.
1: Bunu bildikten
0: anlamda
1: sonra onlara uymak ve ona göre hareket edersek iyi bir evlilik, belki biraz zorlanan bir evlilik olabilir ama
0: evet,
1: iyi bir evlilik olur. Neticede boşanma
0: sağlam bir evlilik olur, hikayesi olan bir evlilik olur. Evet. Yani neden böyle olmasın?
1: Yani boşanmanın olmaması
0: temennisiyle.
1: Temennisi. Evet, boşanma Allah-u Teala'nın haram etmediği, yasaklamadığı bir şey ama sevmediği de bir şey.
0: Ama işte oraya gelene kadar çareler arayalım. Yani çareler arayalım.
1: Tabii ki.
0: Çareler aramazsak, ya hayır ben istemiyorum, işte ergence bir tutum, ben çok sıkıldım diyorsak o olmaz. Toparlayayım mı hocam?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Son bir dakikadayım.
0: Tamam, hemen toparlıyorum. Şimdi bugün evliliğin dünden bugüne geçirdiği o koca yolculuğu, kök ailelerimizi konuştuk. İşte o kök ailelerimizden getirdiğimiz görünmez heybeleri ve modern dünyanın üzerimize yüklediği o yüksek beklentileri konuştuk. Şimdi unutmayalım, ne eski insanların her şeye katlanan o eşsiz ve sessiz sabrı tek başına çözüm, ne de günümüzün ilk pürüzde vazgeçen o sabırsızlığı. Kusursuz iki insanın bir araya gelip masalsı bir hayat yaşaması değil evlilik hocam. İki eksik insanın, dediğim gibi az önce de tamamlanmayı zaten açmıştık, birbirinin yarasına tuz basmak yerine merhem olmayı seçtiği, seni olduğun gibi görüyorum ve seninle büyümeye varım diyebildiği o cesur olan, yani o un çuvalından biraz toz çıkacak, debrevi de bazen dişimizi acıtacak. Önemli olan o tuzun içinde birbirimizin gözünün içine bakabilmeyi ve elini hiç bırakmamayı istememiz. İnşallah yuvamızda anlayışın, dinlemenin ve en çok da şefkatin eksik olmaması dileğiyle sevgiyle ve güvenle kalın diyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık.
0: Sağ olun.
1: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonundayız. Bendeniz Faruk Sat, programı sizlere sunmaya çalıştım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı oldu. Bugün program misafirim, çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanı Seva Nur Dilberoğlu Hanım'dı. Bir başka programda, bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.

0: RT FM Haber.
1: 8 Ağustos akşamında 18 bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Hürmüz'de bir anlaşmaya varılması artık an meselesi. Kritik görüşmelerde nihai aşamaya gelindi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli tavizler verdiği öne sürülmekte. 50 güçlenen Tahran sert açıklamalarını sürdürüyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan teslim olmayacağız dedi.
2: Dünya Hürmüz'den gelecek anlaşma haberini bekliyor. İran'la ABD Umman üzerinden perde arkasında pazarlığı sürdürüyor. Kritik görüşmelerde nihai aşamaya gelindi. Amerikan basınına göre İran'la Umman arasında bölüşülecek bir denetimde asıl kontrol İran'da olacak. Anlaşma kapsamında ABD İran'a yönelik deniz ablukasını kaldıracak. Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre Trump ne yaparsa yapsın temel sonuç İran'ın Hürmüz üzerinde fiili olarak önemli bir kontrol kurması olacak. Gazetenin yorumuna göre anlaşma ABD'yi Körfez'den tamamen uzaklaştırma hamlesi. Tahran yönetiminden sert açıklamalarsa gelmeye devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan devlet

0: medyasına verdiği özel röportajda teslim olmayacağız dedi. İran Cumhurbaşkanı amaçları bizi Gazze gibi yapmak dedi.
1: Amaçları bizi tamamen silahsızlandırmaktı. Eğer bunu başarırlarsa Gazze'de yaptıkları gibi gelip topraklarımızı yok edecekler. Askeri yeteneklerimizi teslim edip önlerinde eğilmek doğru mu? Bunu yapmayacağız.
0: Pezeşkian ABD ile varılan mutabakatın uygulanmasını istediğini ancak savaşmaktan da kaçınmayacaklarının altını çizdi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de İran ordusunun gücünü dünyaya gösterdiğini söyledi. İran'ın aksine ABD Başkanı Trump ılımlı mesajlar vererek anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti.
2: Bence savaş çok yakında bitecek. Daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum. Biliyorsunuz müzakerelerde yer alıyorum. Sanırım başarıyoruz. Yakında anlaşma gerçekleşebilir.
0: Trump ayrıca savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek müjdesini de vermişti.
3: Dış gelişmelerle devam ediyoruz. Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı bir operasyon başlattı. Önceki Husi saldırılarına misilleme olarak çok sayıda askeri nokta vuruldu.
0: Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet İran destekli Husilere operasyon başlattı. Operasyon Husilerin daha önce Marib ve Hadramaut vilayetlerinde Yemen birliklerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak gerçekleşti. Husilere ait çok sayıda mevzi ve askeri teçhizat imha edildi. Yemen ordu sözcüsü Mecit En-Nuzeyli saldırıların birçok cephede gerçekleştirildiğini açıkladı. Sözcü Nuzeyli, Husilerin Yemen'i bölgesel çatışmaların içine sürüklediğini söyledi. Grubun ülke ekonomisini parçaladığını ve mezhepçiliği yaydığını savundu. Yemen hükümeti şiddetli tırmanıştan Husilerin ve arkasındaki güçlerin sorumlu olduğunu vurguladı. Husi saldırılarının sürmesi halinde ordunun tereddüt etmeden karşılık vereceği ilan edildi. Husilerin Yemen ordusuna balistik füze ve İHA saldırısında 17 askerin öldüğü açıklanmıştı.
3: Amerikan Senatosu'ndan Rus savaş ekonomisine büyük darbe. Kabul edilen yeni tasarıyla Azerbaycan dahil Rusya'dan petrol ve doğalgaz alan 5 ülkeye %100 gümrük vergisi getirildi.
0: Amerikan Senatosu tarihi bir yaptırım kararına imza attı. Rusya'dan petrol alan yandı. Listede Azerbaycan da var. Senato Rusya'dan petrol veya doğalgaz alan 5 ülkeye %100 gümrük vergisi getiren tasarıyı kabul etti. Bu ülkeler Çin, Hindistan, Azerbaycan, Macaristan ve Slovakya. Karar Rus savaş ekonomisine darbe indirecek nitelikte. Tarihi oylamada tasarı 11 oya karşı 86 oyla kabul edildi. Yasa ABD Başkanı Donald Trump'a Rus petrol ve gazını alan ülkelere yaptırım yetkisi verdi. Bu hamleyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş bütçesinin çökertilmesi amaçlanıyor. Putin'in kendisi Rus finans ve enerji kuruluşlarıyla oligarkların mal varlıkları da hedefe kondu. Yasa tasarısı geçtiğimiz haftalarda ölen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın fikriydi. Yeni yasal düzenlemenin küresel enerji piyasalarında büyük bir sarsıntıya yol açacağı ifade ediliyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk defa Ankara'da NATO zirvesine gelirken kullandığı ancak dönüşte kullanmadığı Air Force One uçağının sırrı çözüldü. Detaylar haberimizde.
0: ABD Başkanı Trump, Katar'ın hediye ettiği yeni başkanlık uçağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öve öve bitirememişti. Air Force One uçağını ilk kez Ankara'daki NATO zirvesine gelirken kullanan Trump, dönüşte farklı bir uçak kullanmıştı. Bu durum ABD Başkanı'na suikast girişimi iddiasını gündeme getirmişti. Ancak durumun öyle olmadığı anlaşıldı. Eski Amerikan Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall'ın Boeing 747 tipi uçağın gizli kabiliyetlerini medyaya sızdırdığı iddia edildi. Pentagon olayla ilgili casusluk soruşturması başlattı. Savunma Bakanlığı'nın gizli bilgilerin korunması konusunda taviz vermeyeceği vurgulandı. Eski bakansa söz konusu iddiaları reddetti. Hangi bilgileri sızdırmakla suçlandığının kendisine bile açıklanmadığını söyledi. 800 milyon dolarlık dev uçak Ankara'daki NATO zirvesi günlerinde en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.
3: Avrupa alev alev, kuraklık, rekor sıcaklıklar ve peş peşe çıkan orman yangınları kıtayı adeta küle çevirmiş durumda. Yarım milyon hektardan fazla alan yandı, ekonomik kayıp 19 milyar euroya kadar ulaşmış durumda.
0: Avrupa'nın dört bir yanında yangın alarmı sürüyor. Kuraklık ve aşırı sıcakların etkisiyle çıkan orman yangınlarında 500 bin hektardan fazla alan kül oldu. İspanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülke yangınlarla mücadele ederken ağır ekonomik kayıplarla karşı karşıya. ABD merkezli meteoroloji şirketi AccuWeather'ın araştırmasına göre Avrupa genelindeki yangın ve sıcak hava dalgalarının ekonomik faturası yaklaşık 19 milyar euro. Felaketle mücadele eden ülkelerse yeni çözümler arıyor. İspanya ve Fas aşırı sıcakların ardından gelen ani sağanakların yol açtığı su baskınlarına karşı sünger asfalt uygulamasını kullanmaya başladı. Bu özel asfalt yağmur suyunu emerek yer altına aktarılmasını sağlıyor. Böylece hem su baskını riskinin azaltılması hem de su kaynaklarının korunması hedefleniyor. Ancak Avrupa'da yangın sezonu henüz sona ermiş değil. Uzmanların dikkat çektiği tablo değişmiyor. Kuraklık, sıcak hava ve yangınlar aynı anda etkisini artırırken Avrupa'da iklim krizinin ekonomik ve ekolojik faturası her geçen gün büyüyor.
3: Sınırlarımız içindeki gelişmelere geri dönelim. Adana'da içme suyu projesi tünelinde çalışan işçilerin üzerine önce kaya düştü. Göçük altında kalan işçilerden birisi ne yazık ki hayatını kaybetti, bir diğeri de ağır yaralı olarak çıkartıldı.
0: Önce kaya düştü, sonra göçük meydana geldi. İki işçiden biri hayatını kaybetti. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde içme suyu projesi tünelinde çalışan işçilerin üzerine 1,5 metre çapında kaya düştü. Ardından yaşanan göçükte 5 işçi toprak altında kaldı. Göçükte kalan 3 işçi kendi imkanlarıyla çıkarken 2 işçi ise çıkmayı başaramadı. İhbar üzerine olay yerine hemen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ağır yaralanan Bekir Çelik ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçilerden Necmettin Tokunsa cansız bedenine ulaşıldı.
4: Taş düşmüş, iki arkadaşımız altına kalmış. Birisi hastaneye gitti, birisi de maalesef rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Acı bir olay.
0: Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Çanakkale'de komşu dairesindeki tahta kurusu ilaçlaması yüzünden sızan zehirli gaz 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı hayattan kopardı. Annesi ise bir yaşam mücadelesi veriyor. Faciada yeni detaylar ortaya çıktı.
5: Bugün sevenleri, sınıf arkadaşları, okul arkadaşları, yavrularımız geldiler.
6: Benim oğlum cennet kuşu. Benim evladım acı çekti.
0: Yakınları, arkadaşları son yolculuğuna uğurladı. Acısı büyüktü. Faciaysa göz göre göre geldi. Çanakkale'de Zeynep Beyaz evine tahta kurusu ilaçlaması yaptırdı. İlaçtan sızan gaz yan daireye sızdı. Anne Sevda Çanlı ile 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı gazdan etkilendi.
6: Çok zor, Allah kimseye yaşatmasın. Çok uğraştım.
0: Baba Uğur Çanlı işten eve döndüğünde hem eşini hem oğlunu baygın vaziyette buldu. Küçük Talha kurtarılamadı. Anne de hala yoğun bakımda tedavi görüyor.
6: Rabbim acısını dindirdi. Benim oğlum cennet kuşu.
0: Aynı apartmanda yaşayan Cemile Varlı da rahatsızlandı. Onun durumu iyi. Firma sahibi Özgür Erkan'la ev sahibi Zeynep Beyaz tutuklandı. Erkan daire sahibine risklerle ilgili bilgilendirme yaptık dedi. Zeynep Beyaz'ın anahtarı teslim ettikten sonra dairesine hiç uğramadığı ve komşularını hiçbir şekilde uyarmadığı belirlendi.
5: Dur. o bir şeye hükmettiği zaman...
0: Küçük Talha, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yeni binasında dünyaya gelen ilk bebekti. Ondan geriye bu fotoğraflar, bir de yoğun bakımda hala yaşam mücadelesi veren annesi kaldı.
3: Ordu'daysa kene tutunan bir kadın Sivas'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu can kaybıyla bölgede Kırım-Kongo kanamalı ateşinden ölenlerin sayısı 11'e ulaştı.
0: Kene bir can daha aldı. Ordu'nun Ünye ilçesinde ikamet eden 35 yaşındaki kadına kene tutundu. Yüksek ateş şikayetiyle önce Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sivas, Tokat ve Ordu'dan gelen hastaların tedavi gördüğü bu hastanede Mayıs'tan beri 11 kişi vefat etti. Çorum, Yozgat, Erzurum ve Burdur'da da ölüm vakaları bildirildi. Klinik Derneği verilerine göre Türkiye'de bugüne kadar toplam 18.505 doğrulanmış vaka görüldü. Bu süreçte Kırım-Kongo kanamalı ateşi sebebiyle toplam can kaybı 856'ya ulaştı.
3: Konya'daysa efendim, park halindeki kamyonetin camını kırarak araç içerisindeki milyonluk altın ve parayı çalan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Ayrıca o hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Park halindeki kamyonetten milyonluk soygun yaptılar. Nefes kesen operasyonla böyle yakalandılar. Görüntüler Konya'nın Selçuklu ilçesinden. Kamyonetiyle boyacıya gelen bir esnaf aracını kilitleyerek alışveriş yapmaya başladı. Ancak takip edildiğinden habersizdi. Şüpheliler beyaz bir otomobille kamyonetin yanına geldi. Kar maskeli hırsız kamyonetin sürücü camını kırarak içinde 450 bin lira ve 50 gram altın bulunan çantayı çaldı. Kamyonet sahibi durumu fark etse de hırsızları engelleyemedi. Şüpheliler geldikleri lüks otomobille olay yerinden kaçarken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Şikayet üzerine polis hemen harekete geçti. Şüphelilere ait araç teknik ve fiziki takibi alındı. 5 şüpheli Konya, Ankara ve Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden bazılarının 20'den fazla suç kaydı çıktı. Ayrıca soygunda kullanılan lüks otomobil ve bir de sahte plaka ele geçirildi.
3: Adana'da bir kadın yıllardır sistematik şiddet gördüğünü iddia etti. Genç kadın yaşadığı dehşeti birer birer anlattı. Son şiddet anlarını ise güvenlik kamerası kayıtları altına aldı.
0: Bir kadın yıllarca şiddetin gölgesinde yaşadığını anlattı.
7: Bana her gün vuruyor. Bana kandırdı.
0: İddiaya göre saldırıların nedeni para kazanmamasıydı.
7: Her gün bana vuruyordur.
8: Niye dövüyordun?
7: Yani kendine ya git para getir, para getir, para getirmiyorsun, bu eve gelme.
0: Şiddet iddiası bununla da sınırlı değildi. İddiaya göre Adana'da yaşayan Sevsan Muhammed 5 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından fuhşada zorlandı.
7: Bana erkek getiriyordur, bana satıyordur.
0: Öyle ki doğum yaptıktan kısa süre sonra bile çalışmak zorunda bırakıldı.
7: Doğum yapmışım, kızım benden aldılar. Hastada çıktım. Hastada işe bana gönderdi.
0: Son şiddet anlarındaysa güvenlik kamerası kayıttaydı.
7: Saçımı tutun, merdivene attın. Sonra o merdivende bana kaldırıyor. Şikayetçi oldum.
0: Sevsan Muhammed savcılığa giderek şikayetçi oldu. Şüpheli hakkında 5 Eylül'e kadar uzaklaştırma kararı verildi.
3: Ankara'nın Çankaya ilçesinde çöp konteynerlarının yanı yatak ve sandalyelerle doldu taştı. Vatandaşlar yaptıkları ihbarlara rağmen eski eşyaların günlerdir toplanmadığını iddia etti. Kaldırımların işgal edildiğini söyleyen o vatandaşlar belediyeye tepkili.
8: Çankaya Belediyesi'ne 20-25 gün önce verdiğiniz ihbara rağmen hala bir gelip de buradaki çöplerimizi alınmadı. Biz bu durumdan şikayetçiyiz.
0: Ankara'da çöp konteynerlarının yanı bu kez eski eşyalarla doldu.
9: Birçok ihbarlar var. İnsanlar arıyorlar. Burada mahalle arasında konuştuk. En son aradığımızda dedik ki bu atık maddelerin alınması lazım diye. 10-15 gündür burada malzemeler duruyor.
0: Çankaya'da Perçem ve Sokullu Mehmetpaşa Caddesi üzerindeki çöp konteynerlarının yanına eski yataklar ve sandalyeler bırakıldı. İddiaya göre vatandaşlar bu görüntüleri defalarca belediyeye bildirdi. Ancak iddialara göre günler geçti, eski eşyalar yerinde kaldı.
9: Biz şikayetimizi, mağduriyetimizi sunmak durumunda kaldık. Elimizden başka bir şey gelmiyor.
0: Bölgede yaşayanlar çöplerin toplandığını ancak atık malzemelerin alınmadığını söyledi.
9: Görüyoruz, çöpleri alıyorlar, bu atık maddeler kalıyor. Kaldırımları işgal ediyor.
0: Vatandaşın iddiasına göre sadece bir noktada değil, bölgede pek çok yerde buna benzer ihbar ve şikayet bulunuyor. Mahalle sakinleri ihbarlarına çözüm bekliyor.
3: İstanbul'da iki farklı ilçede korku dolu anlar yaşandı sayın seyirciler. Sultan Gazi'de temel kazısı nedeniyle yan bina zarar gördü. Çekmeköy'de ise istinat duvarı çöktü.
0: Çekmeköy'de istinat duvarı çöktü. Sultan Gazi'de temel kazısı bitişik binada hasar oluşturdu. İstanbul Sultan Gazi 50. yıl mahallesindeki inşaatta temel kazısı yapılırken
10: gece saat 12 civarında çatır çatır sesler gelmeye başladı.
0: Sesler yan binadan geldi. İddiaya göre temel kazısı yan binaya zarar verdi.
10: Bizim temelin altı boş.
11: Bina yattı.
0: Bina güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı boşaltıldı ve mühürlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
11: Müteahhit arkadaşı uyarmasına rağmen harfetmeye devam ettiler.
10: Harfiyat alındığı için temelin 2 metre altına indiler. Altta hani var binamızda. Şu anda hepsi dışarıda.
0: Çekmeköy Çatalçeşme mahallesinde ise temel kazı çalışmaları sırasında bir inşaatın istinat duvarı çöktü. 5 katlı binadaki 32 kişi tahliye edildi. Onlar geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: 80 yaşındaki yaşlı adam kalmış olduğu huzur evinden sessizce çıktı. Onu gören, nereye gittiğini bilen tek bir kişi bile yoktu. Yaşlı adamı drone buldu.
12: Omzuna vursa omzuna.
0: Bu olağanüstü kurtuluşun kaydı böyle görüntülendi. Sırra kadem basan yaşlı adamı drone buldu. Burası İzmir Buca. 80 yaşındaki yaşlı adam huzur evinden çıktı, geri dönmedi. Hemen kayıp ihbarında bulunuldu.
12: Terse gidiyorsun.
0: Yaşlı adamın ilçedeki ormanlık alana girdiği tespit edildi. Ama arazi sarp ve engebeliydi. Ekipler drone'la arama çalışması başlattı. Kayıp adamı drone buldu. Şahin Tepesi mevkiine hemen sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
12: Omzuna vursa omzuna. Gözünü açıyor. Tamam, gözünü açıyor.
3: İsrail'den Leonardo da Vinci ajanı. İtalya'nın en büyük havalimanına kurulan İsrail yapımı drone radarının sivil değil askeri amaçlı olduğu ortaya çıktı.
0: İtalyan yönetimi ve Avrupa İsrail casusunu konuşuyor. İtalya'nın başkenti Roma'daki Leonardo da Vinci Havalimanı'nı koruyan İsrail radarının maskesi düştü. İsrail'deki demir kubbenin üreticisi olan Rafael şirketinin İtalyan makamlarını kandırdığı anlaşıldı. Da Vinci Havalimanı'na sivil havacılık koruması diye kurulan sistemin askeri amaçlı bir gözetleme cihazı olduğu ortaya çıktı. Cihazın güç kaynağı ve frekans özellikleri uzmanlar tarafından detaylıca incelendi. İsrail'in sivil maske altında askeri teçhizat yerleştirdiği resmen kanıtlandı. İtalyan Danıştay'ı 3 yıldır süren hukuki süreci karara bağladı. Havalimanındaki tüm İsrail radarlarının sökülerek devre dışı bırakılmasına hükmedildi. Karar üzerine Tel Aviv ise Roma yönetimini kararın diplomatik sonuçlarıyla tehdit etti. Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte Avrupa genelinde de büyük bir güvenlik alarmı verildi. İsrail askeri sistemlerini kullanan diğer ülkelerinde benzer incelemeler başlatacağı açıklandı.
3: ABD'de UFO dosyaları tekrar gündemde. Pentagon, Başkan Donald Trump'ın şeffaflık politikası kapsamında tanımlanamayan uçan cisimlere ilişkin 41 yeni dosyayı kamuoyuna açtı. 1950'den 2026 yılına kadar uzanan o belgelerde ise dikkat çeken görüntüler var.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Pentagon, UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin yeni belgeleri yayımladı. Toplam 41 yeni dosya, içlerinde belge, fotoğraf ve askeri sensörlerle kaydedilmiş videolar bulunuyor. Montana, Utah ve Colorado'nun yanı sıra Brezilya, İsveç, Afganistan, Pasifik Okyanusu ve Orta Doğu'dan bildirilen açıklanamayan olaylar da dosyalarda yer alıyor. En dikkat çeken görüntülerden biri ise 2021 yılında Umman Körfezi'nde kaydedildi. Askeri uçakla gerçekleştirilen tatbikat sırasında yaklaşık 25 tanımlanamayan hava olayı gözlemlendiği belirtildi. Rapora göre cisimler düşük irtifada uçtu, farklı formasyonlar oluşturdu ve agresif manevralar yaptı. Bir başka görüntü ise 2025 yılında Orta Doğu'da çekildi. Askeri uçaktan kaydedilen görüntülerde hızla ilerleyen bir cisim görülüyor. ABD'nin batısında çekilen başka bir görüntüde ise iki siyah cisim dikkat çekiyor. FBI raporuna göre cisimler yaklaşık 5 ila 10 dakika boyunca aynı hızda birlikte hareket etti. Pentagon'un ilk UFO dosya paketi 8 Mayıs'ta yayınlanmıştı. Yeni paketle birlikte ABD yönetiminin kamuoyuna açtığı açıklanamayan hava olaylarına ilişkin kayıtlar daha da genişledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump eski avukatını Adalet Bakanlığı'na getirdi. Todd Blanche, Amerikan Senatosu'nda 49'a karşı 50 evet oyuyla atanmış oldu. Karar büyük tartışmaya yol açtı.
0: Trump eski avukatını Adalet Bakanı yapmayı başardı. Amerikan Senatosu 49'a karşı 50 oyla Todd Blanche'i yeni Adalet Bakanı olarak onayladı. Tek oy farkla seçilen Blanche için Cumhuriyetçi Parti'den 2 senatör de hayır oyu kullandı. Demokratlarsa kararı ciddi bir hata olarak nitelendirdi. Cumhuriyetçi senatör Bill Cassidy ise oylamanın şahsı özel olduğunu savunarak bunun Trump'la ilgili bir referandum olmadığını ileri sürdü. Trump Nisan ayında eski Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevden almıştı. Yerine bakan vekili olarak yardımcısı Ted Blanche'i atamıştı. Amerikan basınında Bundy'nin Epstein dosyası yüzünden gözden düştüğü yazılmıştı. Senato onayının ardından Blanche'in resmi olarak göreve başlaması kesinleşti.
3: ABD'den Kosova'ya uzanacağız. Kosova Meclisi'nde yumurtalar konuştu. Muhalefetten bir kadın milletvekili müzakere için ek süre isteyen geçici başbakana çantasına doldurmuş olduğu yumurtaları fırlattı.
0: Kosova Meclisi'nde yumurtalı kavga. Vekiller erken seçim sonrası parlamentoyu kurmak için toplandı. Ancak sinirler gergindi. Başkent Priştine'deki oturumda kürsüye önce vekaleten başbakanlık görevini yürüten Albin Kurti çıktı. Kurti muhalefet partileriyle müzakere için meclis başkanından ek süre istedi. Bu talebin kabul edilmesi üzerine salondaki muhalif vekiller çılgına döndü. Bir vekil çantasına doldurduğu yumurtaları Kurti'ye fırlatmaya başladı. Kürsüye peş peşe yumurtalar isabet ederken salonda büyük bir arbede yaşandı. Muhalefet oturumun anayasaya aykırı olduğunu savundu. Anayasa Mahkemesi'nin yeni meclisin kurulması için verdiği süre cuma günü dolmuştu. Sürenin aşılması nedeniyle meclis koridorlarında anayasa krizi yaşanıyor.
3: Akdeniz'de dev insan kaçakçılığı ağa çökertildi. İspanyol polisi 2000'den fazla göçmeni Avrupa'ya taşıdığı düşünülen örgüte bir operasyon yaptı. 18 sürat teknesine el konuldu. 78 kişi ise gözaltına alındı.
0: Görüntüler operasyon anlarından. İspanyol polisi Akdeniz'in en tehlikeli kaçakçılık ağlarından birini çökertti. Örgüt uyuşturucu taşımak için kullandığı yüksek hızlı tekneleri bu kez göçmenleri taşımak için kullanıyordu. Rota ise Cezayir'den İspanya'ya ve Ibiza'ya uzanıyordu. Polise göre örgüt en az 64 kaçakçılık operasyonu gerçekleştirdi. Elde edilen kazançsa yaklaşık 24 milyon euro. Göçmenlerden kişi başı 12 bin euroya kadar ücret alındı. Teknelere ise aynı anda 50 kişi bindirildi. Can yeleği yok, navigasyon sistemleri yetersiz ve deniz çoğu zaman son derece dalgalı. Polis bazı göçmenlerin denize düşmemeleri için birbirlerine bağlandığını açıkladı. Operasyonda İspanya'da 77, Cezayir'de 1 kişi yakalandı. Europol ile Fransa, Portekiz ve Polonya polislerinin de katıldığı operasyonla ağın önemli bir bölümü dağıtıldı.
3: Tam 44 ton domates eğlence uğruna israf edildi. Güney Kore'de festivalde yüzlerce kişi domateslerin arasına gizlenen 10 altın yüzüğü bulmak için yarıştılar.
0: Tonlarca domatesin içinde hazine avı. Güney Kore'de geleneksel yaz festivali büyük bir israfa yol açtı. Tam 44 ton domates dev bir havuzun içine döküldü. 10 altın yüzükse domateslerin içine saklandı. Yüzlerce kişi domateslerin içinde altın yüzükleri aradı. Wachyon kentindeki festivalde insanlar bir salça kabına dönmüş havuzun içinde çılgınca koşturdu. Büyük ödülü bulmak isteyenler birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Altın yüzükleri bulan şanslı yarışmacılar büyük sevinç yaşadı. Görüntüler sosyal medyada israf tartışmalarını beraberinde getirdi. Yetkililer festivalde kullanılan domateslerin satışa uygun olmayanlardan seçildiğini öne sürdü. Bozulmaya yüz tutmuş domateslerin bu sayede değerlendirildiği savunuldu.
3: Toprağın altına girebilirsiniz, beton sığınaklara saklanabilirsiniz. Ama Aselsan tolundan kaçamazsınız. Sığınak delici tolun P-Son testede toprak ve beton altına gizlenen hedefi yerle bir etti.
13: Olmaz denilen işleri sırasıyla başardı. Artık seri üretim seferberliği diyebileceğimiz yeni bir dönemdeyiz.
0: 2 metre toprağa yarım metre betonu mermi gibi deldi geçti. Toprağın altına saklanan hedefi yerle bir etti.
13: Aselsan olarak 2025 yılında 286 bin adet ürünü son kullanıcılarımıza teslim etmeyi başardık.
0: Görüntüleri Aselsan paylaştı. Bayraktar Akıncı pistten havalandı. Kanatlarının altında sığınak delici Tolun P vardı. Tolun P 250 libre sınıfında, yani 110 kilodan fazla patlayıcı taşıyor. Normal bombaların 3 katı anlamına geliyor. Özel delici burun yapısı ve delici harp başlığıyla Tolun P'den saklanmak neredeyse imkansız hale geliyor. Tolun P zırhlı ve betonla korunan hedeflere karşı sahada kuvvet çarpanı oluyor. Sığınak delici Tolun P son testte de tam isabet ve imha sağladı. Aselsan o anları derin taarruz, yüksek hassasiyet notuyla paylaştı.
3: Değerli izleyiciler, Sosyal Güvenlik Kurumu emekliye aylık bağlamakta gecikirse eğer biriken maaşları da faiziyle ödeyecek. Geciktiği her ay için yasal faizi de verecek. Karar Yargıtay'dan geldi. O emsal kararı Türkiye Gazetesi yazarı SGK eski baş uzmanı İsa Karakaş kaleme aldı.
14: SGK emeklilik maaşını en geç 3 ay içerisinde bağlamak zorundadır. 3 ayı geçirdiği anda vatandaşın faiz talep etme hakkı vardır.
0: SGK görevini zamanında yapmadı. Emekli maaşını bağlamakta gecikti. Yargıtay SGK'ya gecikme için faturayı kesti. Geciktiğin süre için faiziyle ödeme yapacaksın dedi.
14: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun maaş bağlama işlem ve incelemeleri çok zaman alabiliyor.
0: SGK'da emeklilik süreçleri bazen yavaş işliyor. Vatandaş emekli maaşını geç alabiliyor. Bu da vatandaşla SGK'yı karşı karşıya getiriyor. Nitekim böyle bir gecikme mahkemelik oldu.
14: SGK emekli maaşını bağlıyor. Ancak vatandaş bağlanan maaşların gecikmesinden dolayı faiz uygulanmasını istiyor.
0: İlk derece ve istinaf mahkemeleri emekli aleyhine karar verdi. Davada son sözü yüksek mahkeme söyledi. İçtihat niteliğindeki kararda Yargıtay adeta ders verdi.
14: Bu emsal nitelikteki kararda SGK'nın en geç 3 ay içerisinde maaşı bağlaması gerekiyor. Ve dolayısıyla bu 3 aylık süre içerisinde vatandaş faiz isteyemez.
0: 3 aydan sonra vatandaşın SGK'dan faiz isteme hakkı doğuyor.
14: Bu süre geçirdikten sonra SGK'nın şöyle oldu, böyle oldu, bu nedenle geç bağlandı, faiz yok demesi artık kolay değil.
3: Halk arasında evim sistemi olarak bilinen tasarruf finansman sistemine güncellemeler yapıldı, yeni şartlar konuldu.
15: Tasarruf finansman sistemi, banka kredisi kullanmadan konut, iş yeri ya da otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok tercih ettiği finansman yöntemlerinden biri. Yüksek kredi faizleri nedeniyle alternatif finansman yöntemlerine yönelenlerin ilgisi son dönemde evim sistemi olarak bilinen modele yöneldi. Sisteme yeni düzenlemeler geldi. 1 Ekim 2026 tarihinde hayata geçirilmesi planlanan düzenleme ile aynı kişinin yapabileceği aktif sözleşme sayısına ve kullanılabilecek finansman miktarına sınır getirilecek. Yeni kurala göre bir kişi aynı anda en fazla bir taşıt finansmanı sözleşmesine sahip olabilecek. Böylece aynı kişinin 2 veya 3 ayrı araç için aktif finansman sözleşmesi yapmasının önüne geçilecek. Konut ve çatılı işyeri tarafında da benzer bir sınırlama getirilecek. Buna göre aynı kişinin bir konut veya bir çatılı işyeri finansmanı sözleşmesi bulunabilecek. Bir kişinin sahip olabileceği aktif sözleşme sayısı ise toplamda en fazla 2 olacak. Bir taşıt artı bir konut veya işyeri. Düzenlemenin en dikkat çeken bölümü ise evim sistemindeki finansman limitleri. Tasarruf finansmanları ile kullanılabilecek tutarlara üst sınır getirilecek. Buna göre taşıt finansmanının en fazla 6 milyon 250 bin lira, konut veya çatılı işyeri finansmanının ise en fazla 62 milyon 500 bin lira olması öngörülüyor. Aynı kişinin sahip olduğu tüm tasarruf finansman sözleşmelerinin toplam tutarının da 62 milyon 500 bin lira aşamayacağı belirtiliyor.
3: Değerli izleyiciler, Adalet Bakanı Akın Güllek şu anlarda Büyükçekmece Adliyesi'nde bir basın toplantısı gerçekleştiriyor, izliyoruz.
16: Organize sanal kumar yapılanmalarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır. Adalet, vatandaşımızın sokağında kendisini güvende hissetmesi, gencimizin zehir tacirlerinden korunması, alın terinin yasa dışı bahis ve dolandırıcı şebekelerde teslim edilmemesi, suçtan elde edilen kazancın meşru ekonomiye sızmasının önlenmesidir. Sokak çetelerinin kirli zihinleriyle akli melekeleri gasp edilmiş çocuklarımızı ve gençlerimizi vatandaşlarımızın helal ticaretine karşı haraç ve tehdit unsuru olarak kullanmalarının önüne geçmeye devam edeceğiz. Kendisini devletin gücünün üzerine gören, toplumun huzurunu, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit altına almak isteyen yapılar şunu bilsin. Devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapılacak. Çünkü biz bunun için varız. Kıymetli vatandaşlarım, değerli basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak 24 Nisan 2026 yılında örgütlü ve narkotik ekonomik suçlarla daire başkanlığını kurduk. Böylece uzmanlaşmayı, veri analizini ve başsavcılar arasında koordinasyonu kalıcı bir kurumsal yapı haline getirdik. 22 Haziran 2026 tarihinde ise organize suç örgütleri bütüncül biçimde yürütülmesi, suç gelirlerinin izlenmesi, mal varlığı tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanması ve iller arası eş güdüm konusunda ortak bir çalışma çerçevesi oluşturduk. Bizim mücadele anlayışımız günübirlik bir anlayış değildir. Bu anlayış dosyayı açmakla yetinmeyen, delili takip eden, paranın izini süren, firari yurt dışında da arayan ve suç ekonomisini sürdürülemez hale getirmeyi amaçlayan kararlı bir mücadele anlayışıdır. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki uyuşturucu, sokak çeteleri, sanal kumar suçları ile mücadelede suç zincirinin bütün halkalarının sorumluluğunu ortaya çıkaran organize bir mücadele yöntemini esas alıyoruz. Bu doğrultuda başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumlarımızla entegre bir biçimde sahadaki pratik çalışma metotlarını geliştiriyoruz. Suç ve suç örgütleriyle daha hızlı ve daha etkin bir mücadele edilmesini sağlayacak altyapıyı hızla hayata geçiriyoruz. Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır. Aziz İstanbullular, son 6 ayda Türkiye genelinde mücadeleleri rakamsal olarak bakarsak, örgütlü, narkotik ve ekonomik suçlarla daire başkanlığı çalışmalarıyla 81 il Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonu kapsamında 2026 yılının Şubat ve Temmuz döneminde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç yapılanmalarına yönelik binlerce operasyon gerçekleştirdik. On binlerce şüpheli hakkında işlem yapıldı. Çok sayıda şüpheli tutuklandı. Çok sayıda şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. 22 Haziran tarihli genelgemiz doğrultusunda organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz daha da güçlenirken suçtan elde edilen 100 milyonlarca lira ile yüksek miktarda döviz, milyarlarca lira değerindeki uyuşturucu madde ve üretim girdileri, binlerce taşınmaz araç, banka hesabı, şirket ve finansal işletme soruşturma ve tedbir süreçlerine dahil edildi. Yasa dışı bahis siteleri, kripto varlık hesapları hakkında gerekli işlemler yapılırken tespit edilen toplam işlem hacmi 1 trilyon Türk lirasını aşmıştır. Operasyonlarımız ayrıntıları güncel veriler Adalet Bakanlığımızın resmi yayın organları aracılığıyla zaman zaman kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu rakamların her biri kapsamlı soruşturmaları, titiz veri toplama süreçlerinde Cumhuriyet Savcılığımız ve kolluk birimlerimizin yoğun emek ve mesailerini göstermektedir. Bu tablo bize şunu söylüyor. Örgütlü suç yalnızca bir asayiş meselesi değildir. Aynı zamanda devasa kayıt dışı bir ekonomi ve kara para meselesidir. Bu nedenle bundan sonra da suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara yöneleceğiz. Suç gelirini korumayan, parasını sisteme sokamayan, taşınmazını ve şirketini kullanamayan örgüt ayakta kalamaz. Bu konuda kararlıyız. Sayın İçişleri Bakanımızla da bugün aslında kararlı olduğumuzun görüntüsünü vermek için bir araya geldik. Kıymetli basın mensupları, gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi ve toplumumuzun her kesimini tehdit eden, ülkemizin gelecek nesillerini zehirleyen, ekonomik anlamda çekirdek ailelerimizi çökerten, ticaretimizi ve ekonomimizi sekteye uğratan uyuşturucu belası, sanal bahis, kumar ve sokak çeteleriyle mücadelede artık yeni bir boyuta geçeceğiz. Hukuk sistemimizdeki eksiklikleri giderecek vatandaşlarımıza ve devlet ciddiyetiyle can ve mal güvenliğinin temanatını en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Önümüzdeki dönemde 5 alana özellikle yoğunlaşacağız. Suç gelirlerinin takibi ve geri alınmasında ihtisaslaşmayı artıracağız. Kripto varlıklar, ekonomik para kuruluşları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen aklanma yöntemlerine karşı teknik kapasitemizi güçlendireceğiz. Uluslararası adli yardımlaşma ve iade ortak soruşturma süreçlerini hızlandıracağız. Savcılarımızın örgütlü suç, narkotik ve mali analiz alanındaki uzmanlığını sürekli eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu sebeple uyuşturucu şebekeleri, sanal bahis ve kumar yapıları, sokak çeteleri dahil tüm illegal yapıların kılcal damarlarına kadar inerek adalet önünde, hukuk önünde hesap soracağız. Değerli basın mensupları, buradan bir kez daha açıkça ifade etmek istiyorum. Suç örgütlerinin büyüklüğü, uluslararası bağlantıları, finansal gücü veya kullandıkları teknolojinin karmaşıklığı bizi yolumuzdan çeviremez. Devletimizin imkanları, kurumlarımızın tecrübesi ve hukukun kudreti her türlü suç yapılanmasına üstündür. Bu mücadelede görev yapan Cumhuriyet savcılarımıza, hakimlerimize, emniyet ve jandarma teşkilatımıza, sahil güvenlik ve gümrük birimlerimize, MASAK ve adli tıp kurumu personelimize, bakanlığımızın bütün çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uluslararası işbirliği süreçlerine katkı sunan muhatap kurumlara da şükranlarımı ifade ediyorum. Hedefimiz nettir. Suçun kazanç kapısı olmadığı, gençlerimizin zehirden korunduğu, vatandaşımızın emeğinin güvence altına alındığı ve herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye'dir. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya sabırla ve hukuktan ayrılmadan devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanımızı da Adalet Bakanlığımızın Büyükçekmece Adliyesi'nde ağırladığımız için de kendisine burada bulunduğundan dolayı da tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum.
17: Değerli basın mensupları, bugün Sayın Adalet Bakanımızla, İstanbul Valimizle, kaymakamlarımızla, başsavcılarımızla beraber İstanbul'un önemli ilçelerinden Esenyurt ilçemizde kaymakamlarımızı ziyaret ettik. Orada ilçe kaymakamımızdan ilçemizin emniyet, asayiş başta olmak üzere kamu hizmetleriyle ilgili, kamu yatırımlarıyla ilgili konularda detaylı bilgiler aldık. Çünkü Esenyurt 1 milyonu aşan nüfusuyla hem İstanbul ilimizin hem de ülkemizin en büyük ilçelerinden birisi. Kamu yatırımları açısından da önemli ilçelerimizden birisi. Bunun yanında savunma sanayimizin önde gelen firmalarından Baykar, yine Mercedes-Benz'in otobüs fabrikası ilçemizde bulunuyor ve bu haliyle ilimizin yani genel ihracatımızın %7'sini tek başına Esenyurt ilçemiz karşılıyor. Bugünkü ziyaretimiz ilimizin emniyetini, asayişini burada İçişleri Bakanlığı olarak, Adalet Bakanlığı olarak beraberce yürütmüş olduğumuz hizmetleri beraber gözden geçirmek ve koordinasyonu sağlamak, emniyet asayiş yönünde koordinasyonu daha da kuvvetlendirmektir. Ben bundan dolayı bugünkü programımıza iştirak eden, bize destek veren Sayın Adalet Bakanımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bunların neticesinde Esenyurt ilçemizde hükümet konağımız yok. Kaymakamlarımız şu anda ilçe belediyesine ait olan çok katlı bir binada hizmet veriyor. Dolayısıyla 2027 yılında ilçemize, Esenyurt ilçemize bir hükümet konağı kazandıracağız. 16 bin metrekarelik bir alan üzerinde. İlçemizin tamamen bütün birimlerinin içerisinde yer aldığı bir hizmet binası yapacağız. Ardından ilçe emniyet müdürlüğü binamız da yok. Bu konuda belediyemiz yer tahsisini yaptı, son aşamaya getirdi. İnşallah önümüzdeki günlerde ilçe emniyet müdürlüğü binasını da Esenyurt ilçemize kazandırmış olacağız. Bununla ilgili ödeneğimiz şu anda hazır, paramız hazır. İlerleyen günlerde ihalesine çıkıp bu emniyet müdürlüğü binamızla hemşerilerimize emniyet asayiş yönünden daha güzel bir hizmet vermiş olacağız. Yine bunun ardından emniyet asayişi daha da kuvvetlendirmek, ilçemizin huzurunu arttırmak için 6 tane polis merkezimiz var. Bunlara ilaveten 4 tane daha polis merkezi yapmış olacağız. Her 100 bin vatandaşımıza bir merkezi planlıyoruz. Bu da bu hizmetimizde önümüzdeki günlerde inşallah hayata geçmiş olacak. Bunların dışında özel harekat başkanlığımıza ait bir müdürlüğümüz, özel harekat müdürlüğümüz ve çevik kuvvetimiz de yine Esenyurt ilçesi içerisinde konuşlandırılacak. Bu da ilçemizin emniyetine, asayişine olumlu manada katkıda bulunacak. Bu sene Esenyurt ilçemizde araç sayımızı 2023 yılına göre %96 arttırmış olduk. Bu sahadaki görünürlüğümüzü, hizmetlerimizi daha da etkili hale getirecek. Personel sayımızı yine 2023 yılına göre %40 arttırmış durumdayız. Diğer ilçelerden daha fazla arttırdık personel sayımızı. Bunlarla beraber bunların bu hizmetlerin neticesinde hem araç sayısını arttırmamız neticesinde yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Bu somut olarak sahaya yansımış halini gösteriyor. Yine bu sene içerisinde Esenyurt ilçemiz dahilinde yaklaşık 800 kilo uyuşturucuyu da yine personelimizin gayretli çalışmaları neticesinde ele geçirmiş durumdayız. Narvas uygulamamız var. İçişleri Bakanlığımızın 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe koydu. Bu Narvas uygulamamızın neticesinde de bir veri analiz sistemi bu narkotikle ilgili. Bize gelen ihbarların %23 oranında arttığını görüyoruz. Bu da vatandaşımızın uyuşturucuya bize vermiş olduğu desteğin somut bir göstergesi. Burada değineceğim son konu Esenyurt'la ilgili olarak sahipli sokak hayvanlarıyla ilgili. Biz Türkiye'de biliyorsunuz, bütün Türkiye'de, bütün illerimizde bununla ilgili bir süreç yürütüyoruz. Şu an itibariyle tüm Türkiye'de sahipli sokak hayvanlarının %96,5'unu toplamış durumdayız. Bütün 81 vilayetimiz olarak bu rakamı veriyorum. Esenyurt'ta sahip sokak hayvanları tamamen barınağa alınmış durumda. Ya barınakta veya doğal yaşam alanında sahip sokak hayvanlarının beslemeleri, kısırlaştırmaları, sahiplendirmeleri yerine getiriliyor. Esenyurt ilçemizle ilgili söyleyeceklerim bugün bunlardan ibaret. Bir de Türkiye gündemiyle ilgili olarak malumlarınız terör Türkiye ile ilgili çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Adalet Komisyonu'ndan da geçti. Yarın bir gün inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de görüşülecek ve bu konu kanun olarak meclisimizden de geçmiş olacak. Tabii bu sürecin bugüne gelmesinde en büyük pay Sayın Cumhurbaşkanımıza ait, muhterem Cumhurbaşkanımıza ait. Baştan beri bir irade ortaya koydu, devlet politikası haline getirdi ve bunun neticesinde de süreç sağlıklı bir şekilde bugünlere geldi. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Bilge Devlet Adamı Sayın Doktor Devlet Bahçeli de terörist Türkiye konusunda gövdesini taşın altına koydu ve çok güçlü bir destek verdi. Üçüncü bir desteği de, üçüncü bir teşekkürü de Sayın Meclis Başkanımıza etmek istiyorum. O da bugüne kadar sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için, bugünlere gelmesi noktasında çok yapıcı bir rol üstlendi ve bugünleri görmüş olduk. Biz İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması, bir provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sağlıklı bir şekilde sürecin işlemesi noktasında. Ben onun dışında da devletimizin bütün birimlerine, terörist Türkiye, terörist bölge sürecine vermiş oldukları desteklerden dolayı da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugünkü adliye ziyaretinde de bizi misafir eden, ev sahipliği yapan Sayın Adalet Bakanımıza, buradaki hakimlerimize, savcılarımıza, başsavcılarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri hürmetle selamlıyorum.
18: Teşekkür ediyoruz abi.
3: İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Güllek konuşmalar yaptı. Özellikle yasa dışı mücadeleyle ilgili yapılan yeni operasyonlara dair Adalet Bakanı Akın Güllek mesajlar verdi ve bunun yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi de dinledik. O da İstanbul'da özellikle güvenlik projeleriyle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı Büyükçekmece Adliyesi'nde. Şimdi akşam haberlerini burada noktalıyoruz efendim bu saatle birlikte. Yeni saatte karşınızda olmayı sürdüreceğiz gelişmelerle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Bir zamanın sandukasında daha tekrar birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızın kapağını aralayıp da içine baktığımda Eyüp oyuncaklarından biri geçti elime. Yıllar öncesine götürüverdi beni. Dilerseniz bugün Eyüp oyuncaklarından bahsedelim.
4: Abdülhak Şinasi Hisar, geçmiş zaman köşklerinde çocuklar ve oyuncakları anlatırken, içinde çocukların oynadıkları bir bahçe kadar insana müsterih, hafif, masum, munis, taze ve güzel gözükecek ne vardır? Öyle bir manzara bize cenneti düşündürür, diyor. İstanbul tarihinden ve folklorundan ulaşan bilgilerse bu eşsiz kentin aynı zamanda bir çocuk cenneti, oyun ve oyuncak dünyası olduğunu gösteriyor. Orta oyunu, karagöz, kukla, meddah, bayram yerleri, amin alayları, hıtan yani sünnet cemiyetleri, Ramazan sergileri, direkler arası cambaz haneleri, Eyüp Oyuncakçılar Çarşısı, kentin tüm sokaklarını turlayan seyyar oyuncakçılar. Bütün bu zenginlik salt çocuklar için değil, çocukluklarını özleyen yetişkinler için de doğal bir Disneyland'dı. Ne yazık ki İstanbul, bu çocuk dünyası çehresinin bütün pembeliklerini 20. yüzyılda yitirmiştir. Başta Eyüp Sultan olmak üzere türbeleri, camileri, mescitleriyle kutsal bir açık hava müzesi kimliği taşıyan Eyüp'ün tarihinde üç özgünlük yakalanıyor. Kaymakçılık, kebapçılık ve oyuncakçılık. Ek konumuz olan Eyüp oyuncakları, zengin İstanbul'un bu uhrevi ve yoksulca semtinde tahtadan, tenekeden, deriden, tüyden, topraktan, aşı boyasından, ucuz, ehven, ömürsüz fakat çocuklar için anlamlı nesneler üretiyorlar. Çınçın, şakşak, düdük, hacı yatmaz, tev, dümbelek, canbaz, aynalı beşik, dönme dolap, tahta kılıç, kamış tüfek, ipli ok, davul, trompet, fırıldak, topaç, zeybek, çekirge, kanarya, fare, kursak düdük, havan, testi, araba, şeytan minaresi, top ve benzerlerini yapıyorlar. Bu naif oyuncakları çocuk gülücüklerini andıran mor, yeşil, kırmızı, mavi, sarı, turuncu renklerle boyuyorlardı. İstanbul'un geleneksel el tezgahlarının en sevimlisi Eyüp oyuncakçılığının geçmişteki varlığından Evliya Çelebi seyahatnamesinde söz ediyor. Ama oyuncakçılar çarşısındaki ustaların mini mini tezgahlarında çocuk ruhuna seslenen buluşlarını testerelerinin, keserlerinin, matkaplarının, el tornalarının tıkırtılı, vızvızlı, çınlayışlı, ötüşlü, kulakları şenlendiren seslerini anlatmıyor. Oyuncakçıların esnaf alaylarında arabalar üzere dükkanlarını kamış borularla ve tırıllarla ve fırıldaklarla ve hurda def ve dümbelek ve kemençe maskariyat ve masumları avutacak oyuncaklarla süsleyip geçtiklerini, oyuncakçılarınsa ak sakallı, gözü sürmeli çelebiler, kelle puşlu, ayağı nalınlı, selamiye avret takyeli adamlar olduklarını, hatta çocukların analarından, babalarından oyuncak istemelerini canlandırdıklarını. Adadı, ben bu oyuncağı isterim. Ya istemem, deyip ağlayarak ellerindeki tırılları ve dümbelekleri çaldıklarını anlatıyor. Eyüp oyuncakçılarından ilk söz eden Evliya Çelebi'den sonraki 250 yıllık meçhul dönemin ardından bu şenlikli çarşının bir yangınla yok olup gittiğini ve tek oyuncakçı kaldığını 1921'de Vakit gazetesindeki Eyüp Oyuncakçıları başlıklı yazısında Ahmet Rasim haber veriyor. Sermer Muhtar Alus tarih hazinesine 1951'de yazdığı Eyüp Oyuncakları'nda oyuncakçı çıkmazını, sol kolda mostralarını donatmış oyuncakçılar, ard arda yan yana bir sürü dükkan. Oyuncaklar Nuh Nebilik, birbirinin aynı ve hep bir örnekti. Davul, tef, darbuka, araba, beşik, salıncak, havan, tereyağı yağı, topaç, koca karı zırıltısı, şakşak, kaval, kursak düdük, hacı yatmaz, zinhar suret ve canlı mahluk nev'ine benzeyeni yoktu, diyerek betimlemiştir. Sonra her bir oyuncağın biçimlerini, renklerini, özelliklerini, örneğin hacı yatmaza gelirim, allı yeşilli kaymak kağıtlarına sarılmış küçük bir mantar, altında kurşun, üstünde renk renk horoz tüyü, istediğin kadar fırlatıp fırlatıp at, yatmaz oğul yatmaz, şeklinde ifade etmiştir. İstanbul Ansiklopedisi'ndeki Eyüp Sultan oyuncaklarında Muallim Ahmet Ağa'nın anılarını aktaran Reşat Ekrem Koçu, Oyuncakçılar Çarşısı'ndaki dükkan sayısının 25-30 olduğunu yazıyor. M. Halit Bayrı ise Eyüp Sultan'ın çocuk kültüründeki yerini vurgulayarak, eskiden türbe ziyaretlerinde çocuklara Hazreti Eyüp'ün merkadine örtülen atlasın eteğinin öptürüldüğünü, hasta, huy tutan çocukların türbedara okutturulduğunu, türbedeki tesbihlerden geçirildiklerini, sünnet olacak, okula başlayacak çocuklarında ilkin Eyüp Sultan ziyaretine götürüldüklerini anlatır ki kuşkusuz bu gelenekler oyuncakçılığın Eyüp'te yerleşmesinin nedenleriydi. Fakat 50 yıl önce Anadolu'nun ücra bir kasabasındaki çocukluğunda

Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde sizlere Eyüp oyuncaklarından ve oyuncakçılarından bahsettik. Şimdi diyeceksiniz ki ooo şimdi ne oyuncaklar çıktı, ne kadar kaliteli, pilli, uzaktan kumandalı. Doğru, şimdiki çocuklar şanslı mı şanssız mı bilemeyiz ama biz biraz gerilere gidelim. O eskide kimler nelerle oynamış, neler varmış diye bir düşünelim istedik. Sizleri de biraz olsun düşündürebildiysek ne mutlu bizlere. Kalın sağlıcakla.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sağlıklı Türkiye.
2: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor Cafer Abbasoğlu ile birlikteyiz. Kendisi kalp ve damar cerrahisi uzmanı. Bugün halk arasında fil bacak olarak bilinen lenf ödemi konuşacağız. Erken teşhisin önemini ve tedavi seçeneklerini burada enine boyuna konuşacağız değerli uzmanımızla. Hocam nasılsınız?
3: Ben sağ olun Yaprık Hanım, siz nasılsınız?
2: Biz deyiz, çok teşekkürler. Hocam şimdi daha önce varisleri konuşuyorduk ama evet. Lenf ödemin yani halk arasında fil bacak olarak bilinen Doğru. hastalığı hiçbir zaman konuşmadık. Doğru. İsterseniz birazcık bu rahatsızlığın tanımıyla başlayalım. Ondan sonra da tedavi seçeneklerine gelelim.
3: Tamam. Yani lenf ödem hastalığı genellikle bir dolaşım sistemi hastalığıdır. Vücudumuzda yani atar damar, toplar damar, bir de lenf yolları, yani lenf yollarının hastalıkları dolaşım sisteminin üçüncü bölüm hastalığıdır. Bu da bütün vücudumuzdaki organlarda atar damar, toplar damar vardır. Lenf yolları da vardır. Yani üçüncü şık da vardır bunlarda. Halk arasında genellikle bu lenf yolları sistemine beyaz kan sistemi diyorlar. Bir kırmızı kan sistemi vardır vücutta, damarlarda. Bir de beyaz kan sistemi vardır. Lenf

0: yolları sistemi beyaz kan sistemidir. Kırmızı kan sisteminde yani atar damarda, toplar damarda al yuvarlar, ak yuvarlar vardır. Lenf yollar sisteminde al yuvarlar yani kırmızı renkli yuvarlar yoktur. Sadece ak yuvarlar vardır. Onun için bazen mesela kurban kesildiği zaman falan böyle kasaplarda bazen genelde görünür. Böyle süt gibi akar lenf yollarının sıvısı. Bu lenf yollar bazen hastalandığı zaman veya daraldığı zaman veya yukarıya doğru işlev yapmadığı zaman, akmadığı zaman, boşalmadığı zaman vücutta bazı hastalıklara neden oluyor. Birazdan sonra onlar hepsini anlatacağız.
1: Peki nasıl ortaya çıkıyor hocam bu hastalık? Belirtileri nelerdir? Önceden teşhis etmek mümkün müdür? Yoksa hani artık bacak iyice şiştiği zaman mı anlaşılır?
0: Bir lenf yolu sistemi hastalıklar. Bütün organların lenf yolu sistemi hastalıklar var. Yani diyelim böbreğin de var, kalbin de var, karaciğerin de var. Bağırsak sisteminde lenf yolları sistemi vardır. Kollarda da var, bacaklarda da vardır. Genelde ya bunlar doğumsal olarak oluyor. Yani nasıl vücutta bütün organlarımızın damarları var. Bütün organların lenf yolları, lenf sistemleri de vardır. Örneğin çocukluktan yani anadan doğuma bazen lenf yolları olmuyor veya az oluyor veya lenf düğümleri az oluyor. O zaman ilk doğduğu zaman bazen bacaklarda, kollarda, vücudun belli bir organlarında şişmeler olur veya bazen doğumsal olarak yine eksiklikler olur lenf yollarında, lenf düğümlerinde. Ama 3 yıl, 5 yıl geçtikten sonra bacaklarda şişmelerle kendini belirler ve annesi babası çocuğu doktora götürür. Evet, bu lenf yolu bir hastalığıdır denilir. Hı hı. İleri yaşlarda bazen ayağını burkarsın, iyi dikkat etmezsin, alçıya gidersin, alçıya alırlar ortopedistler, tedavi ederler veya bandaj yaparlar. Ama 2 yıl sonra, 3 yıl sonra burkulmaya bağlı oradaki lenf yolu sistemi eğer hasar görmüşse tekrar bacak şişebilir. Bazen mesela kadın hastalıkları ile ilgili bir hanım ameliyat oluyorsa, kasık bölgesinde lenf düğümleri ameliyat sırasında alındıysa, akım yukarıya doğru akmadığı zaman, yani lenf yolu böyle, lenf yolunu şöyle canlandır kafanda, binler kadar sap gibi yollar vardır. Aşağıdan yukarıya lenf yollarını, lenf sıvısını yukarıya taşıyor. Hı hı. Ama bunların istasyonları var. İstasyonlarının biriyle bazıları diz altında, bazı kasık bölgesinde, en fazlaları bu kemiklerimizin, köprücük kemiklerimizin altında ve göğüs kemiğinin altındadır. Boşalım yerleri. Hı hı. Sıvı aşağıdan yukarıya geliyor. Dizin arkasındaki o lenf düğümleri yerinde istasyonlarda bunların süzme fonksiyonları var. Nasıl böbreğimiz mesela içtiğimiz suları, sıvıları ayırt ediyor, süzüyor, idrar yoluyla atılımı oluyor. Lenf sıvısı da vücutta dolaşıma katılan bazı maddeleri, genelde proteinden daha da zengin maddeleri böyle taşıyor, lenf yoluyla taşıyor yukarıya doğru getiriyor, lenf düğümlerinde süzüyor. Süzdükten sonra izin veriyor, biraz yukarıya gidiyor, kasık bölgesine geliyor. Orada da süzüyor, ondan sonra izin veriyor, buraya dökülüyor da artık dolaşım bu şekilde devam ediyor. Eğer biraz önce örnek verdiğim gibi örneğin bir hanım kadınlık organından ameliyat oluyorsa, kadınlık organında bu kasık bölgesinde lenf düğümleri ameliyat sırasında daha fazla alınıyorsa, temizlenme açısından babından o bölge, orada lenf düğümleri olamayacağı için ve süzülemeyeceği için aşağıdan yukarıya gelen o lenf sıvısı da artık yukarıya boşalmıyor. Bacak bölgesinde kalıyor. Zamanla hücrenin dışına çıkıyor, artıyor. Hücrenin dışına çıkıyor ve hücrenin dışında bir sıvı oluşuyor. Bu sıvı gün be gün, ay bay, yıl bay yıl artıyor. Bu arttığı zaman boşalmadığı için bacak şişiyor. Bacak bu şekilde artık lenfödem yavaş yavaş başlamış oluyor. Tabii bazen ameliyattan sonra radyasyon da veriyorlar hastalara. Radyasyon da yine o bölgedeki lenf düğümlerini, lenf yollarını yapıştırıyor, hasara uğratıyor. Ve dolayısıyla lenf yolu tıkanıyor, lenf düğümleri sertleşiyor. Sıvı, lenf sıvısı aşağıdan yukarıya rahatlıkla boşalmıyor. Hı hı. Ve boşalmadığı için bacakta kalıyor ve bacak gün be gün şişiyor. Bazen lenf ödemi, yani fil bacak dediğimiz hastalıklar, hı-hı, yani lenfödem hastalıkları ayak sırtında olur. Hastalar bazen ilk başta ayakkabı giydikleri zaman bir ayakkabısı 36 olur, biri 38 olur. Ya benim ayakkabı numaralarım değişti diye, ayağım şişti diye ilk başlarda falan çok fazla böyle önemsemiyorlar.
1: Zaman zaman inip zaman zaman şişme durumu da olabiliyor mu?
0: Olabiliyor, olabiliyor. Çünkü bazen boşaltıyor. Hı hı. Ama da artık bazen öyle bir duruma geliyor ki da artık inmiyor da şişlik bu. Devamlı sertlik bir şekilde şişlik kalıyor. Yani kalp hastalarında da bazen bacak şişer. Böbrek hastalarında da bazen bacak şişer. Bazen biz kalp hastalarında veya böbrek hastalarında bacak şişmelerini muayene sırasında bastığımız zaman, örneğin diz altındaki kemik üzerine bastığımız zaman böyle gode bırakır, çukur olur. Hı hı. Ama lenfödemde bastığımız zaman çukur olmaz. Hı. Yani cildin altı sanki dolmuş gibi, tahta gibi, sert gibi geliyor. Tabii başka yöntemleri de vardır, teşhis yöntemleri, ama bu zaman zaman şişer, zaman zaman şişmez diye ayrıcı tanı açısından o şekilde, evet bu kalple ilgilidir, bu böbrekle ilgilidir, bu bir sistemik hastalığa bağlı mı acaba bu lenfödem hastalığı, bu hastalık veya yoksa lenfödemdir, bu şekilde biz ayırt ediyoruz.
1: O zaman hocam belirtilerini biraz daha açabilir miyiz? Mesela siz bir takım sistemik hastalıklar dediniz, özellikle kimler risk altında? Hani bir takım hastalıklar mı beraberinde bu rahatsızlığı getiriyor, yoksa hani sizin de dediğiniz gibi işte bu dolaşımın ve bir şekilde o istasyonlarda geri atılımın yapılmaması mı neden oluyor? Kimler daha fazla dikkat etmeli?
0: Genellikle tabii bizim toplumlarda Avrupa'da da lenfedemi vardır. Ama bizim toplumlarda genelde abdest alınıyor. Bu abdest alındığı zaman falan ayaklar iyi kurulamıyor insanlar. Kurulamadıkları zaman, ya mesela günde 5 kere yıkıyor, ondan sonra sıcak olsa dahi çorabını giyiyor, işine gidiyor, kuru olmuyor. Kuru olmadığı zaman ayak parmaklarının arasında mantar oluyor. Bu mantar da çok önemsemiyor, tedavi ettirmiyor. Vücut direnci düştüğü zaman bu mantarlar, böyle ayak mantarları, ayakları kastediyorum, böyle aşağıdan yukarıya doğru enfeksiyon oluyor. Bu enfeksiyon oluyor. Bu yavaş yavaş lenf yollarını tutuyor. Lenf yollarının enfeksiyonuna biz lenfanjit diyoruz. Yani bacak şişer, kızarır, hastanın 40 derece ateşi olur, hastanelere gider ve hekimler tarafından bunlara antibiyotik verilir ve tedavisi bu şekilde başlanır ve sürdürülür.
1: Ama yani, lenfödemden farklı değil mi bu?
0: Yok, hayır. Bu şekilde yine bu başlangıcıdır. Başlangıcı. Yani lenfanjit olduğu zaman da lenf yollarının iltihabı oluyor. Yavaş yavaş tıkanıyor. Bunun bazen 6 ayda bir böyle lenfanjit olur hastalar, dikkat etmedikleri için. Bazen 2 yılda bir olur, bazen 3 yılda bir olur. Ama olur da olur. Her olduğu zaman lenf yolları biraz yok olur, biraz yok olur, biraz yok olur. Zamanla da artık lenfödem oturur. Yani siz dediniz ki neye dikkat edelim? Evet. Yani ayak temizliğine dikkat etmek lazım. Özellikle şeyde 90 Müslüman bir toplum, namaz kılıyor, abdest alıyor. Ayak parmaklarının arasını temiz tutacaktır ve abdest aldıktan sonra kurulayacaktır. Eğer mantarla ilgili bir şikayeti varsa muhakkak bir hekime gidecektir. Mantarla ilgili tedavileri ne olacaktır? Yani bu şekilde lenfedem hastalıkları hastalarımızda başlıyor.
1: Başka kimler riski altında? Mesela uzun süre ayakta kalmak, sebep olur mu? Ya da işte bir takım kullanılan ilaçlar sebep olur mu? Ya da hani siz bahsettiğiniz bir takım rahatsızlıklarla da karışabiliyor. İşte kalp hastalığı olanlar ya da işte şekeri olanlar. Çünkü zaman zaman bacaklar ödem de yapabiliyor. Bununla da karıştırılabiliyor dediniz. Bu tür sistematik hastalıklara sahip olanlar da biraz daha özen göstermeli mi ya da dikkat etmeli mi?
0: Genelde örneğin diye mesela kanser hastaları bacak kasık bölgesinde herhangi bir müdahale geçirmişse, hı hı, veya oradan bir biyopsi alınmışsa, diz arkasından herhangi bir müdahale geçirmişse veya alınmışsa veya kemikleri herhangi bir kaza sonucunda kırılmışsa, bunların hepsinde lenfödem olma olasılığı vardır. Bu hastalar dikkatli olmalar lazım ki lenfödem hastalığına yakalanmamasında. Veya örneğin meme ameliyatlarında, kanserle ilgili meme, tümörle ilgili meme ameliyatlarında son günlerde biraz teknik değişti ama eskiden koltuk altında bütün lenf düğümlerini alınıyordu. Hı hı. Lenf düğümleri alınıyordu ki kanser hücreleri başka farklı bir bölgelere sıçramasın veya orada bir üreme olmasın diye temizleniyordu. Bir yıl sonra veya bazen mesela 3 yıl sonra o hastanın kolu şişer ve lenfödem olur. Nedeni o bölgede lenf düğümlerine alınması ve lenf yolunun tıkanması, lenf sıvısının rahatlıkla direne olmamasıdır. Hı hı. Bu kolda da olabiliyor lenfödem, bacakta da olabiliyor lenfödem. Yani bazı tedavilerin yan etkisi olarak veya tedavilerin neticesi olarak böyle bir hastalık, o lenfedem hastalığı olabiliyor. Birincisi dediğim gibi bazen bacakta mantar lenfanjit sonuçları olabiliyor. Trombofilebit sonuçları olabiliyor. Bazen radyasyon alabiliyor yine hastalar, sonuçları olabiliyor. Dediğim gibi bazen doğumsal sonuçlara bağlı olarak lenfedem hastalıkları oluyor. Lenfedem nerede? Bazen akuttur, yani yeni başlamış sonradan olanlar, bazıları kroniktir. Akut olanlar bazen bir burkulma oluyor veya bazen böcek sokuyor, yani lenf yolu yine iltihaplanıyor veya bir şey diken batar olur, mantar olur. Yani ayakla ilgili bazen dışarıdan alan enfeksiyonlar eğer lenf yollarını tıkamışsa, lenf yollarını iltihaplandırmışsa yine lenfeden başlangıçlar olabiliyor.
1: Şimdi meme kanserine geçeceğiz ama onun öncesinde bir soru var. İsterseniz o soruyu yönlendireyim size. 28 yaşındayım diyor. Mememde sertlik var. Ara ara büyüyüp küçülüyor. Hı hı. Ailemde hiç meme kanseri yok ama henüz muayeneye de gitmemiş. Kötü bir şey çıkacağından korkuyorum. Mamografi veya ultrasonla bunun kanser olup olmadığı anlaşılır mı diyor. Ne öneriyorsunuz?
2: Şimdi büyüyüp küçülen şeyler genelde dediğim gibi kist olduğunu tahmin ediyoruz. Fakat mutlaka muayeneye gitmesi gerekiyor bir kere. Yani muayeneye gitmesi gerekiyor. 28 yaş için mamografi yapmıyoruz. Yani 40 yaşından önce eğer çok ciddi bir kanser şüphemiz yok ise kesinlikle yapmıyoruz. Ultrasonla bunun genç yaş grubunda fibroadenom dediğimizde memenin iyi huylu kitleleri vardır. Bu yaş grubunda daha çok ve sık görülür. Bunun içerisi doku dolu bir fibroadenom mudur yoksa bir kist mi olur, onu anlamak gerekiyor. Onun için bir ultrason yaptırması gerekiyor muayeneyle birlikte. Ona göre de gerekirse biyopsi yapılıyor. Ama bu kitle ara ara büyüyüp küçük. Yani bunun süresi de önemli. Takip edebiliyoruz, çıkartabiliyoruz. Mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor. Bizim hastalarımızın en büyük sorunu, hastalarımızın hepsi kanser olmaktan korkuyorlar. Fakat muayene olmaktan da korkuyorlar.
1: Çünkü duymak istemiyorlar açıkçası.
2: Ama biz olmayan bir şeyi bulmuyoruz kesinlikle. O yüzden mutlaka hekime gitmesi gerekiyor. Çok yüksek ihtimalle, yani o yaş grubunda çok beklediğimiz şeyler değil. Daha çok iyi huylu şeyleri bekliyoruz. Tarif de öyle gözüküyor. Ama muayene olmadan onu söylememiz mümkün değil.
1: Peki şimdi zaman zaman hani tek bir kistin olmadığı ama üzüm salkımı gibi çoklu durumların olduğu da görülebiliyor. Bu tür durumlarda endişelenmek gerekir mi?
2: Sadece takibini iyi yaptırmak gerekiyor. Endişelenmek şöyle, bunlar birebir kansere dönüşen lezyonlar değil çoğunlukla. Hı hı. Fakat çok nadir de olsa dönüşme ihtimalleri var. Sayı çok olunca gözden kaçan bir şey olmaması adına, yani takip aralıklarını sıkı tutmak, kendi kendine muayeneyi mutlaka yapmak gerekiyor. Düzenli bir takiple çok fazla bunlar hastalara sorun yaratan şeyler olmaktan çıkıyor. O yüzden çoğunlukla bunlara hiçbir şey yapmıyoruz, takip ediyoruz yani.
1: Peki şimdi meme kanserine geçeceğiz. Popülasyonda da çok sık görülüyor ve aslında ölümcül de bir hastalık olduğunu biliyoruz. Ölüm oranları geçmişte çok yüksekti. Halen aynı seyirde mi devam ediyor meme kanserinde?
2: Şu anda çok daha azaldı oran olarak. Çünkü artık insanlar bilinçlendiği için daha rutin takiplerini yaptırıyorlar. Erken evrede yakalananlarda başarı oranı %90'ın üzerinde. Tümörün 1 santimden küçük olduğu, yani düzenli mamografi takibi ve düzenli muayeneye gelen hastalarda genellikle tümör 1 santimin altındayken yakalanıyor. Bu da çok erken evre kabul ediliyor. Ameliyat ve sonrasında koruyucu tedavilerle, yani kemoterapi, gerekirse radyoterapiyle neredeyse %100'e yakın başarı sağlanıyor. Önemli olan bizim için bu kanserin başka bir organa sıçramaması ve ilerlememiş olması. Şimdi onkoloji de çok gelişti. Bu hücrelere yönelik ilaçlar kullanılıyor ameliyat sonrası. O yüzden erken tanıda tedavi oranı çok yüksek. Fakat düzenli mamografisini yaptırmayan, doktora muayeneye gitmeyen hastalarda genellikle 3 santim civarındayken, 2,5-3 santim civarındayken bu kitleler yakalanıyor. O zaman da bizim metastaz dediğimiz yayılma ihtimalini arttırmış oluyor. O zaman işimiz biraz daha sıkıntılı oluyor. Akciğer, karaciğer, beyin, kemik gibi organlara yayılabiliyor meme kanseri. Ve o zaman tedavi yaklaşımımız tamamen değişiyor. Yani ameliyat ve sonrasındaki takip ortadan kalkıyor. Ameliyat öncesi tedaviler, sonra ameliyat, ameliyat sonrası tedaviler ve iş çok daha karışık oluyor.
1: Evet, şimdi siz mesela ilk aşamada hani tespit etmek çok önemli dediniz. Hı-hı. Az önce kistlerden konuşurken 2 santim, 2 santimin üzeri, yani 2 santim bizim için sınırdır dediniz ama mesela meme kanseriyle ilgili 1 santim de söylediniz. Hani onu çok elle muayenede çok kolay tespit edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla ilk evrede muayenede olmuyorsa yakalama şansı ya da tespit etme şansı olabilir mi?
2: Mamografi taramalarını onun için yapıyoruz, evet. 40 yaş sonrası. Çünkü orada bizim yaklaşık 2-3 milimlik şeyler dahil tanısı konulabiliyor. Yani en azından bir şüphe oluşuyor, oradan bir parça alınıyor veya o bölge çıkartılıyor işaretlenerek. Böylece çok çok daha basitken iş çözülmüş oluyor.
1: Peki aşamalarına geçecek olursak kaç aşamadan oluşuyor? Hangi evreden sonra artık biraz daha hasta tehlike altında?
2: Şimdi çok çeşitli faktörler var bunda. Tehlike, yani risk şöyle, tümörün çapı büyüdükçe riskimiz artıyor.
1: Hızlı mı büyür peki?
2: Koltuk altı çok hızlı bir süreç değildir aslında. Yani kanserin oluşum süreci birkaç yıl, 3-5 yıldan oluşur. O yüzden yıllık takiplerde erken yakalama şansımız oluyor zaten. Yani 3 günde, 5 günde olan şeyler değil bunlar. Bir süresi var. Koltuk altına yayılıp yayılmaması bizim için önemli. Koltuk altına yayılanlarda tedavi sonrasındaki metastaz yapma riski artmış oluyor. Uzak metastaz olanlar zaten bizim için sıkıntılı hastalar. Fakat şimdi meme kanseri karaciğer metastazında, karaciğer tekse çıkartılabiliyor. Yani artık yaklaşımlar çok değişti. O yüzden çok umutsuz olmaya gerek yok. Sadece çok basit bir iş aslında yılda bir kere meme muayenesine gitmek. Yani tek yapacağımız şey bunu ihmal etmemek, öyle
1: şimdi
2: gözüküyor.
1: Şimdi elle muayene önemli dediniz. Elle tespit edemedi. Fizyolojik olarak da, daha doğrusu gözle görülebilecek meme dokusunda bir takım belirtiler de olabiliyor mu? Mesela kızarıklık gibi ya da işte ödem gibi. Hani bu tür şeylerde belki birazcık ipucu verebilir mi meme kanseri konusunda?
2: Şimdi şöyle, meme cildinde tutulum olabiliyor. Portakal kabuğu görüntüsü diyoruz biz buna. Ciltte çekintiler, meme ucunda çekintiler olabiliyor. Meme başından kanlı akıntı olabiliyor. Bu meme cildinin tutulduğu hastalara biz ileri evre, yani lokal ileri evre diyoruz. Çünkü o bizim çok istediğimiz bir şey değil. Aslında o ilerlediğine dair bir bulgu oluyor hastalığın. Meme başında bir değişiklik, daha önceden olmayan bir içe çekilme, meme cildinde kızarıklık, portakal kabuğu görüntüsü, bunlar uyarıcı olmalı. Meme başından kanamalı akıntı gelmesin. Bunun da birçok sebebi var ama bizim en korktuğumuz, diğerleri hep iyi huylu sebepler, meme kanallarından kaynaklanan sebepler, sıkmadan kendi kendine meme başından, tek meme başından özellikle kanamalı akıntı gelmesi, bunlar hastayı doktora getirecek faktörler olmalı.
1: Peki türleri nelerdir? Hani aşamalarından bahsettik ama meme kanserinde türleri var mı?
2: Tabii. En sık gördüğümüz invaziv duktal karsinom diyoruz. %80-90'ı bu şekilde görülüyor. Bir de invaziv lobüler karsinom dediğimiz ikinci bir tür var. O biraz daha az görülüyor. Bunlarda tedavi yaklaşımları hemen hemen aynı. Hı-hı. Yani kitlenin boyutuna, yerine, koltuk altı yayılımına göre değişiyor. Memenin bazen tamamının alınması, bazen bir kısmının çıkarılmasıyla, koltuk altındaki lenf bezlerinin bazen sadece biyopsiyle taraması ve bazen de eğer tutulum var ise, tespit ediliyor ise, tamamının temizlenmesi gerekiyor. Bunlardan çıkan sonuca göre bunların hormona duyarlılığı, bir takım testler yapıyoruz biz patolojilerinde. Ona göre bir tedavi rotası çiziyoruz hastaya. Memenin kısmen alındığı, yani meme koruyucu cerrahisi diyoruz buna. Memenin kısmen alındığı hastalarda mutlaka ve mutlaka radyoterapi artık kemoterapi görmesi gerekiyor hastanın. O yüzden hastanın şartlarını net değerlendirerek bu kararları veriyoruz. Hastanın şartlarını ve hastanın kendi talebini de tabii ki. Çünkü kanserle yaşam birazcık zor bir şey.
1: Evet ya, en azından moralman zor bir şey. Yani hani psikolojik desteği aslında
2: kesinlikle
1: çok ihtiyaç
2: öneriyoruz.
1: Olan bir evre değil mi?
2: Bu tip hastalıklarda birçok hekim arkadaşımız işin içine giriyor. Onkolog arkadaşlarımız, psikiyatrist arkadaşlarımız, bunların hepsine hastanın ihtiyacı oluyor.
1: Evet.
2: Memenin tamamının alındığı ameliyatlarda ise de
1: en son evremi.
2: Şimdi şöyle, meme koruyucu cerrahi yaparken şunları ön planda tutuyoruz. Bir, tümörün yeri. İkincisi, o tümör çıkarıldığında çevresindeki sağlam bir miktar dokuyla birlikte çıkarılması gerekiyor. Kozmetik olarak hastaya bir faydası olacak mı bu yaptığımız işin? Çünkü meme koruyucu cerrahinin asıl şeyi daha çok kozmetik. Hastanın memenin yokluğuyla ilgili getireceği psikolojik travmadan uzak kalması.
1: Evet, önceden sözünüzü bölüyorum ama önceden hani fotoğraflarda gördüğüm için size söyleyeceğim. Bu tür ameliyatlarda o doku öyle bir çıkarılıyor ki hastanın ondan sonra ki yaşamında psikolojisini etkileyecek, çok olumsuz etkileyecek bir görüntü oluşuyor. Hı-hı. Artık hani bu tür ameliyatlar yapılırken biraz da o estetik kaygılar göz önünde bulundurularak
2: kesinlikle
1: yapılıyor mu?
2: Şimdi kanıtlanmış bir şey var. Meme koruyucu cerrahi ile eğer doğru yapılır ise, sınırlar temiz ise, memenin tamamının çıkarıldığı ameliyatların nüks oranları hemen hemen aynı. O yüzden mümkünse meme koruyucu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta meme önemli bir organ bayanlar için ve kaybı da ciddi travma yaratabiliyor hasta açısından. Memenin tamamının alındığı şeylerde ise bazen aynı seansta, bazen tedavisi tamamlandıktan sonra hasta meme proteziyle onu yerine koyabiliyor. Bu da hastalığın evresiyle daha çok alakalı. İleri evrelerde radyoterapi göreceği için bir 6 ay sonrayı öneriyoruz rekonstrüksiyon için. Fakat gayet başarılı bunun sonuçları da. Yani hastaların çoğu çok memnun oluyorlar. Hem bir organ kaybı olmamış oluyor. hem de bu işten kurtulmuş oluyor.
1: Şimdi ben birazdan araya gideceğiz ama öncesinde alınması gereken tedbirler var mı? Bunları size sormak istiyorum. Bir de hani Hollywood'dan çok enteresan haberler geliyor. Çok da sık gündeme geliyor bu. Angelina Jolie mesela risk faktörü olduğu için, teyzesinde ve annesinde olduğu için memesini aldırdı. Hani siz bunu öneriyor musunuz? Hangi aşamada öneriyorsunuz? Onu da soracağım. Ama isterseniz önce kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar burada olacağız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Tekrar merhaba. Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor Cafer Abbasoğlu ile birlikteyiz. Halk arasında fil bacak olarak bilinen lenfödem hastalığını konuşuyorduk. Hocam tedavi seçeneklerini konuşuyorduk aslında. Evet. Oksijen tedavisinden bahsettiniz. Şimdi şu anda da ekranda az önce vardı. Bir zannederim bu muayene esnasında çekilmiş yani bir görüntü.
1: Bu, burada mesele durabilir arkadaşımız. Bu bizim makine şeydir. Basınç makinesi. Hı. Klinik tip bunlar genellikle büyük olduğu için bazı hastalarımızı evlerine de veriliyor. Bu tiplerdeki lenfedem tedavisinde kullanılıyor bu makineler. Evlerinde de hastalar kendileri öğreniyor, kendilerine takıyor ve lenf yollarını masaj için devamlı kullanıyorlar. Hı hı. Bunlar genellikle büyük olduğu için biz hastane tiplerinde veya kendi damar merkezimizde kullanıyoruz biz bunları. Büyük bir tiptir. Hastaya pantolon şeklinde giydiriliyor.
0: O görüntü de olacak. Birazdan gelir herhalde.
1: Doğru,
0: olacak.
1: Evet. Hı hı. Ondan sonra tabii bunların hepsinin bu Doppler ultrasonla tetkikinde bakıyoruz cilt altında yağ dokusunda hangi derecede vardır. Bu hastada mesela iki bacakta da evet kullanıyoruz. Makineye bağlı bu hastamız hemen hemen %60-%70'e yakın her iki bacağında 20 yıla yakın lenfödemi vardı. Ve gerçekten hasta yürüyemiyordu ve dizlerini bükemiyordu. Ayak bileklerinden bükülmesi çok zordu. Bu hastayı ilkin presyoterapi dediğimiz bu şekilde basınç tedavisine alıyoruz. Kısa süredir 6 seans yapıyoruz ve 6 seansta 20 yıllık hastalık cevap veriyor.
0: Seansların arası ne olmalı hocam?
1: Her gün bir saat yapıyoruz biz bu tip hastalarda. Hastalar da hep birbirlerinden farklı oluyor. Sonradan bu hastaları eğer lenf yollarında daralma varsa, lenf düğümlerinde azalma varsa veya tıkanıklık varsa veya lenf düğümlerinde sertlik varsa onlara lazer yapıyoruz.
0: Hmm, lazerle ilgili de görüntü olacaktı. Evet. Arkadaşlarımızdan rica edelim. O da birazdan gelir.
1: Doğru.
0: O nasıl bir tedavi
1: bu hocam? Bu lazer yapıyoruz. Lazer genellikle biz düşük enerjili lazerdir. Yani bu bir lenfödem yine hastasının bacağının şişliğidir. Gördüğün hı-hı gibi bacaklar birbirlerini tutmuyor. Ayak sırtı bile şiştir. Bu lazerdir.
0: Şu anda lazer. Evet. Burada durabiliriz.
1: Evet. Bu lazerdir. Lazer genellikle bir makineden geliyor. Bu yeşil lazer veriliyor. O gördüğünüz gibi bir tane bir damar yolu açılıyor. Lazerin gaydı o damarın içine gönderiliyor ve kanı ışınlandırıyor. Hı hı. Kanı ışınlandırdığı zaman kan bu lazer ışınını emiyor ve hastalıklı bölgeye örneğin bacaktadır veya koldadır onu biz makineden ayarlıyoruz. O bölgeye gidiyor. O bölgede lenf sertleşmiş lenf düğümünü yumuşatıyor. Hı hı. Veya lenf yollarında daralma varsa onları gevşetiyor. Lenf yollarını genişletiyor. Dolayısıyla gevşetme sırasında, genişletme sırasında veya lenf düğümünü gevşetme sırasında hastanın bacağında yıllar olan biriken lenf sıvısı aşağıdan yukarıya daha rahat boşalmış oluyor.
0: Riski var mı hocam?
1: Herhangi bir riski yoktur. Bütün dünya bu düşük enerjili lazer tedavisini kullanıyor. Bunları genellikle biz 10 seans kullanıyoruz. Her gün bir seans kullanıyoruz. Tabii hastanın örneğin ayak sırtındaysa, dizinin altındaysa, kalçaya kadar varsa veya iki bacağındaysa bu lazerlerin ışınlarının dalga boyları birbirleriyle farklıdır. Nüfuz oranları da birbirleriyle farklıdır ve güçleri de birbirleriyle farklıdır. Hı hı. Çünkü genellikle lenf yolları cildin altındadır. Biz onun için mesela görüyoruz ki evet mesela ultrasonla veya elinde MR varsa ve lenfoscintigrafisi tetkikleri varsa teşhisimizde bunun lenf ödem derecesi hangi derecededir? Ona göre lazer ışınlarımızı ona göre seçiyoruz. Hangi dalgada, derinlikte nüfuz etsin bu ışın o hastalığa. Genellikle basit bir tedavi yöntemidir. Lazer, düşük enerjili lazer tedavisi, lenfödem tedavisinde herhangi bir yan etkisi yoktur. Bütün dünya bu tedaviyi kullanıyor lenfödem tedavisinde. Ve lenfödemin hemen hemen %60-%70'e yakın derecede bir kısa bir sürede gerilemesi oluyor. Tabii biz bu hastalara ayak parmak aralığında mantarları varsa tedavilerini sürdürmesini istiyoruz. Çorap giyme tedavisini sürdürmesini istiyoruz. Eğer şeker hastalığı varsa veya kilosu varsa bunu da %100 bundan da dikkat etmesini veya tansiyon veya farklı bir sistemik hastalığı varsa ondan da tedavilerini sürdürüyoruz. Lenfödem hastalarında genellikle lipödem de var. Lipödem yani yağ hücresi bazen büyük olur. Örneğin lenfödem değil, bir hanım geliyor veya erkek geliyor. Bu alt tarafı tamamen geniştir, şişmandır. O lipödemdir. Yani yağ hücreleri daha büyüktür. Veya aşağıdan yukarıya daha geniştir. Hasta
0: şu
1: huzursuzdur.
0: Şu selülite benzer bir şey mi hocam?
1: Yok, şişman oluyor, geniş oluyor. Yani daha da yapılı oluyor. O lipödem daha farklıdır, lenfödem daha farklıdır. Biz bunların tedavilerini teşhisimizde yapıyoruz. Şimdi mesela gördüğümüz hanımı mesela konuşuyoruz. Doppler ultrasonla bütün şiş bölgelerine, kolunda olsun, karnında olsun, bacağında olsun, kendimiz bunları cilt altına bakıyoruz, yağ dokusuna bakıyoruz, arteriyel sistemine bakıyoruz, venöz sistemine bakıyoruz ve lenf yollarını, kasıklarda özellikle lenf düğümlerini görüyoruz veya elinde başka tetkikleri varsa veya bizim istediğimiz farklı bir tetkikler varsa bunun adını koyuyoruz. Adını koyduktan sonra ve genelde tabii presoterapiden yani basınç tedavisinden başlıyoruz, oksijen tedavisinden başlıyoruz ve lazer tedavisini de bitiriyoruz. Hı hı. Bazen bazı hastalara oksijen tedavisi yeterli geliyor, bazı hastalara daha da uzun müddet oluyor. Hem basınç tedavisi, hem oksijen tedavisi, hem lazer tedavisi uygulamış oluyoruz. Yani büyük ölçüde hastalar yaşamlar daha da kolaylaşmış oluyor. Ayakkabılarını giyiyor. Bazı hanımlar mesela pantolon giydikleri zaman falan bir bacağının ölçüsü diğer bacağıyla farklıdır. Veya birine ya hocam ben hayatımda hiç çizme giyemedim diyenler vardır, şikayet edenler vardır. Veya etek giyemedim diyenler var, şikayet edenler var, üzülenler var. Veya bacağım bu şekildedir, evlenemiyorum diyenler çok vardır. Yani bunları kendilerine büyük bir hastalık görüyorlar ve huzursuz oluyorlar ve yaşam standartları çok düşük oluyor. Evet. Tabii tedaviden sonra hastalar çok rahatlıyor. Bu şimdi yine bir ekranda gördüğümüz elin üstünde daha kolaylıkla göründüğü için buralara muhtemel gösteriyorlar. Yine buradan lazer veriyoruz. Bu da bir lazer, yeşil lazerdir. Evet. Çok basittir tedavileri. Hasta yürüyerek gelir, yürüyerek evine gidiyor. İlk günlerden beri bacağındaki yıllarda olan şişlik, sertlik, tahta gibi şişlik 3. günü, 4. gününde tamamen gevşemiş oluyor. Hastalar da bunun hemen hemen çok kendiler farkında oluyor ve özelliği olan, tekstil olarak özelliği olan ve basıncının çok uygun bir şekilde hastalara çoraplarını verdiriyoruz ve hastaları biz kontrollere çağırıyoruz. %70 lenfödem hastaları yıllardır mesela tedavi olamaz demişler, bunun tedavisi yoktur demişler. Ondan sonra çorap giyersin veya giysen de çorap ameliyatı da yoktur demiş. Hasta klinik hekim hekim bazen gezmiş bu hastalar.
0: O zaman doğru merkezi nasıl seçecekler? Hangi kriterleri aramaları gerekiyor? Mutlaka bir kalp damar cerrahisi uzmanına mı gitmeleri gerekiyor?
1: Genelde
0: çünkü hani sizinle konuşmamızda böyle bir şişlik olduğu zaman cilt doktoruna ilk müracaat ediyor diyorsunuz. Ya da bu tür yerleri buldu diyelim ki kalp damar cerrahisi uzmanı, çok iyi hekimler var tabii ki ama merkez seçimi de önemli. Hangi kriterleri göz önünde bulundurmaları lazım?
1: Tabii eskiden mesela diye bu hastalara bazen cildiyeciler baktı, bazen genel cerrahlar baktı, bazen ortopedistler baktı, sahipsiz kaldı. Onun için de hasta bütün hekimleri gezer, dolaşır, durur. Tabii bu tedaviler de dediğim gibi bazen mesela fizik tedaviciler baktı. Birisi

0: sadece masaj yapıyor. Birisi sadece presoterapi basınç yapıyor. Birisi sadece ilaç veriyor. Birisi sadece çorap diyor. Yani bir merkez bulacak ki bu tedavilerin hepsi orada olsun. Yani hastaneyle hastanenin, hekimle hekimin imkanları da bazen birbirlerinden çok farklı veya kısıtlı. Yani lenfödem tedavisi, fil bacak, bacakta olsun, kolda olsun, ayak bileğinde olsun, ayak sırtında olsun, doğumsal olsun veya sonradan oluşmuş olsun, bu bir hastalıktır. Gerçekten hayat konforunu, hayat kalitesini çok düşürüyor. İnsanları çok üzüyor. İşinden, gücünden, her şeyinden koyabiliyor. Tedavileri vardır. Bu tedavilerde bir ayak bakımı çok önemlidir. Mesela böcek ısırması, ayakkabı seçimi, ondan sonra ayakkabının dar olmaması, ayakları böyle sıkıyor, mantar oluyor ve tekrar oradan üremeler yukarıya doğru oluyor.
1: Kıyafet seçimi önemli midir? Mesela çok dar giyilmesi.
0: Kıyafet seçimi tabii o kadar lenfödemde o kadar önemli değil. Hayır, varis hastalığı gibi çok önemli değil. Tabii bunların hepsinde biz çorap giydiriyoruz. Ayak bakımını, ayak kuruluğunu, temizliğine çok dikkat etmelerini, ayakkabı seçimini çok dikkat etmelerini, böcek sokmamalarını, ayakkabının içinde herhangi bir yabancı cisim olmamaları, örneğin diye mesela kolunda lenfödemi varsa buradan iğne yapılmamaları, damar yolu açılmamaları tavsiye ediyoruz. Tabii spor, hareket bunların hepsinde çok önemli, fizyoterapi çok önemli. Bizim tedavideki amacımız, diğer merkezlerin yapamadığı amacımız, lenf yollarını lazerden genişletiyoruz. Lenf yollarını lazerle dar olanları gevşetiyoruz. Lenf düğümleri gevşiyor ve hasta olan lenf düğümü canlanıyor, çalışmaya başlıyor. Lenf düğümü sıvısını direne ediyor. Yoksa ileri yaşlardaki hastalar bazen geliyor, oturuyor, konuştuğumuz zaman böyle bacaklarından sarı sular akıyor. İnfeksiyon oluyor. Hastalar tiksiniyor. Ondan sonra da artık gitmediğimiz doktor kalmadı diyorlar. Yani bir merkezlere gidecekler ki tedavilerin hepsini bulabilsinler. Veya kısa kısa gitmemeleri lazım. Çoğu yerde bunlar vardır ve tedavileri de mümkündür.
1: Korunma yollarını bundan sonra hani tedavi gerçekleşti, ne yapılması gerekenleri konuşalım ama hocam bir soru var, Kemal Bey göndermiş. Kemal Canbaş, 25 yaşındayım, bacaklarım gece çok ağrıyor ve uyuyamıyorum bu nedenle demiş. Sandalyede otururken de bacaklarımı mutlaka gerdirmeyi istiyorum. Acaba sorunun başlangıcı mı bu diyor, lenfödemin başlangıcı mı?
0: Genelde bunlar değil. Tabii biz bunlara bazen huzursuz bacak diyoruz. Ondan sonra toplar damarla ilgili olabilir, bel fıtığı başlangıcı ilgili olabilir. Ama bunların asıl şeyi, bir kalp damar cerrahisine gittiği zaman kalp damar cerrahisi kendi Doppler ultrasonuyla bunun bütün damar sistemine bakıyor. Ha, gece uyuduğu zaman toplar damarlarda bir göllenme mi var? Bu gerilmeyle o göllenmeyi azaltmak istiyor. Veya atar damarlarda bir problem mi var? Örneğin mesela sigara kullanması nasıl? Nikotin kullanması nasıl? Kemik yapısı nasıl? Veya cilt altında yağ dokusu nasıl? Hormon durumu nasıl? Bunlara göre hastamıza cevap veriyoruz.
1: Peki bir soru, son bir soru daha sorayım. Çünkü bitmek üzere. Hamza Serkan göndermiş. 24 yaşındayım. 5-6 sene önce ayak bileğimde burkulma oldu. 2 senedir de şişme ve yanma oluyor diyor. Sadece doktorlar spor yaralanmalarına karşı verilen kremleri veriyorlar. Ne yapmam lazım?
0: Tabii bu arkadaşta mesela lenfödem olabiliyor veya olma ihtimalleri vardır. Yani Doppler ultrasonla bakıldığı zaman cilt altındaki yağ dokusu lenfödem hastalarında daha farklı. Nasıl yerde artezyenler olur? Buradan bir kuyu vurduğun zaman su çıkar. Lenfödemler öyle, yani cildin altında böyle yer yer sular olur, su birikintiler olur. Onlar zaman zaman ayak burkulmalarında bir yıl sonra, iki yıl sonra olabiliyor. Hasta şikayet eder ve ondan sonra bir hekim de ona dediğim gibi kendi yöntemine göre, imkanına göre ve ona tedavi ediyor. Ve bir yoksulun evine gidersen peynir ekmek verir, bir başkasına gidersen kebap verir.
1: Evet, o zaman olma ihtimali var.
0: Dikkatine gidersin.
1: Evet, mutlaka bir muayene olması gerekiyor değerli izleyicimizin. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığınız için keyifli bir sohbetti. Bugün farklı bir konuyu konuştuk. Evet. Yine önümüzdeki günlerde davet etmek isteriz.
0: Teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz sevgili izleyiciler. Böylece Sağlıklı Türkiye'nin sonuna geldik. Sen ayrı.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Sözün özü.
1: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, sana darılana git barış, zulüm yapanı affet, kötülük yapana iyilik et,

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlıyorum.

Bugünkü konumuz Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Değerli dinleyenler, yaratmak Allah'a mahsustur. Mecaz olarak da insanlar için yaratıcı demek yanlıştır. Elektrik ampulünü Edison yarattı diyenler oluyor. Fonograf, megafon, elektrik ampulü gibi aletleri ilk defa bulan Edison, bunları yaratmamış, sadece yapılmasına sebep olmuştur. Bunları yaratan Allahü Teala'dır. Hadis-i şerifte Allah her sanatkarın ve sanatın yaratıcısıdır buyuruldu. Demek ki Edison'u da, elektrik ampulünü de yaratan Allahü Teala'dır. Edison'un bunları yaratması şöyle dursun, mevcut maddeleri bir araya toplayıp yeni aletlerin yaratılmasına sebep olurken, elinin, ayağının, gözünün, diğer duygularının, çeşitli hücrelerinin, kalbinin, ciğer, böbrek ve diğer organlarının işlemesinden ve kullandığı maddelerin, aletlerin yapısından, içlerindeki atom, proton kuvvetlerinden haberi yoktu. Böyle birine yaratıcı denilir mi? Yaratıcı, bunların en ufağını, en incesini, hepsini bilen, hepsini yapandır ki, bu da ancak Allahü Teala'dır. Allahü Teala'dan başka yaratıcı yoktur. Her var olanı O yaratmıştır. Maddeleri hareket ettirir, yerlerini değiştirir. Bir zamandan başka zamana götürür. Bir halden başka hale döndürür. Akıllara hayret verecek şeyler yaratır. Bir damla nutfeden ve görülemeyen spermatozoitten bir olgun insan yaratır. Nuh aleyhisselam gibi bir peygamberden asi, kafir ve ahmak bir oğul yaratır. Ebu Cehil gibi taş yürekli, örümcek kafalı bir kafirden Hazreti İkrime gibi bir mümin oğul yaratır. En küçük zerre olan, mikroskopta bile görülemeyen atomun derinliğinde, çekirdeğinde dağları deviren nükleer kuvvetler yaratır. Pancarda şeker yaratır. Yaprakta fotosentez, özümleme kuvveti yaratır. Arıda bal yaratır. Cansız yumurtada canlı hayvan yaratır. Çiçeklerde güzel kokular, esanslar yaratır. Kuru ağaçta yapraklar, çiçekler, meyveler yaratır. Su içinde hayvanlar, çiçekler, ağaçlar yaratır. Acı su içinde tatlı su yaratır. Kimya reaksiyonları ve nice fizik-kimya özelliklerini yaratır. Toprağı bitki haline, bitkiyi hayvan haline döndürür. İnsanları, hayvanları çürütüp toprak maddelerine, su ve gazlara döndürür. Her şeyin tersini de yaptığı gibi, bunun da ters, geri dönen halini yaratır. Bu kainat fabrikasında her şeyi hesaplı, düzenli yaratmaktadır. Gelişi güzel, yıkıcı, bozucu görünen değişmelerin hepsinin de çok hesaplı, çok ahenkli bağlılıklar, akıllara hayret veren bir düzen içinde yaratıldığı günden güne daha iyi anlaşılmaktadır. Allahü Teala'nın hiçbir işinde ortağı yoktur. Her varlığın yaratıcısı yalnız O'dur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, yaratmak Allah'a mahsustur. Sizi de, yaptığınız işleri de yaratan Allah'tır. Cenab-ı Hak, tek yaratıcı kendisi olduğunu ve başka ortağının bulunmadığını bildirirken, insana yaratıcı denmez. İnsanlar, mahluk olduğu gibi, bütün işleri, hareketleri de Allahü Teala'nın mahlukudur. Çünkü ondan başka kimse bir şey yapamaz, yaratamaz. Kendi mahluk, yaratılmış olan başkasını nasıl yaratabilir? İnsanların ihtiyari işleri, isteyerek yaptıkları şeyler, insanın kesbiyle Allah'ın yaratmasından meydana gelmektedir. İnsanın yaptığı işte kendi kesbi, ihtiyarı olmasa, o iş titreme şeklini alır. Kalbin hareketi gibi olur. Halbuki ihtiyari hareketlerin böyle olmadığı açıktır. Her ikisini de Allahü Teala yarattığı halde ihtiyari hareketle titreme hareketi arasında görülen bu fark kesbten ileri gelmektedir. Allahü Teala kullarına merhamet ederek onların işlerinin yaratılmasını, onların kaslarına, arzularına tabi kılmıştır. Kul isteyince kulun işini yaratmaktadır. Bunun içinde kul mesul olur. İşin sevabı ve cezası kula olur. Allahü Teala'nın kullarına verdiği kast ve ihtiyar işi yapıp yapmamakta eşittir. Kullarına
emirlerini ve yasaklarını yerine getirecek kadar kudret ve ihtiyar vermiştir. Bir işin iyi veya kötü olduğunu da bildirmiştir. Kul her işinde yapıp yapmamakta serbest olup ikisinden birini seçecek, iş iyi veya kötü olacak, günah veya sevap kazanacaktır. Peki Kur'an-ı Kerim'de geçen Ahsenül Halik'in ne demektir? Sözlüğe bakılırsa yaratıcıların en güzeli demek olduğu, birçok yaratıcı bulunduğu zannedilir. Piyasadaki Kur'an tercümeleri de bundan pek farklı sayılmaz. Onun için sözlükten, Kur'an tercümesinden din öğrenilmez. Muteber tefsirlere, akaid ve fıkıh kitaplarına bakmak gerekir. İmam-ı Birgivi vasiyetnamesinde bir kimse rızk Allah'tandır fakat kulun da hareket etmesi gerekir dese kafir olur diyor. Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri de Hüccetül Baliga'da Halik yalnız Allahü Teala'dır. İnsana yaratıcı demek ilhattır diyor. İlhat dinden çıkmak demektir. Allahü Teala'nın hiçbir işinde ortağı yoktur. Her varlığın yaratıcısı yalnız O'dur. Yaratmak yoktan var etmektir. Maddeyi, elemanı yokken var etmek ve var ettikten sonra başka bir varlığa çevirmek de yaratmaktır. Mesela insanı nutfeden, cinleri ateşten yarattığını bildiren ayet-i kerimeler böyle olduğunu bildirmektedir. Halik kelimesinin birkaç manası vardır. Esma-i Hüsna'dan olan Halik, yoktan yaratan anlamına gelir. Bu kelimenin şekil veren anlamı da vardır. Bu bakımdan insanlar için yaratıcı tabiri kullanılmaz. Beydavi tefsirinin Şehzade haşiyesinde buyruluyor ki, Ahsenül Halik'in, takdir edenlerin, tasvir edenlerin, şekil verenlerin, suret verenlerin, düzene koyanların, yeni tabirle dizayn edenlerin en güzeli, en iyisi demektir. Çünkü halk etmenin hakiki manası ihtira, inşa ve ibdadır. Bu kelime yani Halik bu ayet-i kerimede takdir eden manasında kullanılmıştır. Çünkü ihtira manasındaki halk etmek Allahü Teala'dan başkası için düşünülmez ki Allah onların en güzeli densin. Halikul Halik'in yani Halikların Halik'i şekil verenlerin şekil vereni anlamında kullanılsa da uygun olmaz. Çünkü Allah'ın isimleri tevkifidir. Yani dinin bildirdiği isimler söylenir. Herkes bir tabir uyduramaz. İnsanlar için yaratıcı tabiri kullanılmaz. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. İnsanlara yarattı, yaratıcı demek asla caiz değildir. Allah'tan başkasına her ne maksatla olursa olsun yaratıcı demek küfürdür. Yaratıcı yalnız Allahü Teala'dır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, gökleri ve yeri yoktan yaratan O'dur. Her şeyi O yaratmıştır. Yaratma işinde mecaz olmaz. Yani mecaz olarak da söylemek caiz olmaz. İnsanları yoktan yaratan ve öldüren Allahü Teala'dır. Bir kimse birisini öldürse, mecaz olarak bunu ben öldürdüm demesi caizdir. Fakat evlenen bir kimsenin bir çocuğu olsa, çocuk olmasına sebep olduğu için mecaz olarak bunu ben yarattım demesi caiz olmaz. Yaratma işinde mecaz da caiz olmuyor. O yüzden yaratma kelimesini günlük hayatta kullanmamak lazımdır. Sadece Allahü Teala için kullanılmaktır.

Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyorlar ki, bir haber duyduğunuz zaman onu nakletmek için değil, ona uymak için iyi anlayıp düşünün. Çünkü ilmi rivayet edenler çoktur, fakat riayet edenler pek azdır.

Şiirlerle Menkıbeler. Mevlana Seyyid Hasan rahmetullahi aleyh. İftitah tekbiri. Bu zat der ki, bir kişi sahabe-i kiramdan iftitah tekbirine geç kalmıştı bir zaman. Kefareti olarak bir köle etti azat. Resulün huzuruna geldi hem de o saat. Dedi, yetişemedim iftitah tekbirine. Bir köle azat ettim, kavuştum mu ecrine? Hazreti Ebu Bekre sordu Resulü o anda, sen ne dersin iftitah tekbirinin hakkında? Dedi, ya Resulallah, benim olsa 40 devem, 40'ının da yükleri sırf cevahir olsa hem, fakirlere tasadduk eylesem de hepsini, kazanamam iftitah tekbirinin ecrini. Daha sonra Hazreti Ömer'e de o server sordu ki, sen ne dersin bu hususta ya Ömer? Dedi ki, Mekke ile Medine arasında dolu cevahir yüklü develerim olsa da, fakirlere tasadduk eylesem tamamını, yine de bu tekbirin alamam sevabını. Resulullah Hazreti Osman'a sordu hatta. Buyurdu ki, ya Osman, sen ne dersin bu bapta? Dedi ki, kılsam namaz, bir gece 2 rekat, her birinde Kur'an'ı hatmetsem tam olarak, yine de imam ile beraberce alınan iftitah tekbirinin sevabını alamam. Resulullah bakarak hem Hazreti Ali'ye sordular, bu hususta senin fikrin ne diye. Dedi ki, mağrib ile meşrikin arası hep kafir ve mürtetlerle dolu olsa lebalep, bunlar Müslümanların saldırsa üzerine, Rabbim de kuvvet verse bu kulun bileğine, bunlarla cihad edip katletsem cümlesini, kazanamam iftitah tekbirinin ecrini. Bu cevap üzerine Peygamber Efendimiz buyurdu, ey ümmeti eshabım, dinleyiniz. 7 kat yer ve gökler cümle kağıt olsa hep ve bil cümle deryalar olsalar hem mürekkep, cümle ağaçlar kalem, katip olsa melekler, ta kıyamete kadar durmadan kaydetseler, yine de imam ile beraberce alınan bu tekbirin ecrini acizlerdir yazmaktan. Eğer ki meleklerin sayısı ne kadardır diye soran olursa, deriz ki hesapsızdır. Resulullah Miraç'ta gördü ki hep melekler bir bir Beyt-i Mamur'u ziyaret etmekteler. Cebrail arz etti ki, halk olunduğum günden ta kıyamete kadar işte bu meleklerden tavaf edilmektedir.

0: kibar kibar yapalım. Ama sen istediğin yemeği bir türlü yapmıyor karşıdaki. Ne yapacaksın o zaman?
1: İstediğin yemeği bir türlü
0: evet, yapmıyor. Evet, yani rica ediyorsun falan, yok diyor. Bulduğuna şükret diyor. Mesela.
1: O da ilginç bir şey.
0: Hayır, örnek yani. Veya sen arkadaşla berabersin. Hep sen ısmarlıyorsun. Bir defa da o ısmarlayayım demiyor yani. Ya arkadaş.
1: Olmaz.
0: Tamam da yani falan. Ama kibar davranacaktık ona.
1: Efendim, eleştirmeyecektik. Kibar başka bir şey. Bu başka.
0: Nasıl
1: bir
0: yapacağız
1: şey
0: peki?
1: Yani şimdi hep bana olmaz yani.
0: Ya bak,
1: bir sana bir bana olmaz.
0: Benim
1: lazım.
0: iki arkadaşım. Yani arkadaş döneminde.
1: Evet.
0: Sigara içiyor. Öbürü de ondan sigara istiyor.
1: Evet.
0: Yıllar önceyi anlatıyorum tabii. Sigara iyi bir şey değil falan filan tarzı değil. Bu hayatın gerçeğini anlatıyorsun.
1: Hayatın gerçeği, doğru.
0: Diyor ki arkadaş, sen niye hep hiç paket almıyorsun?
1: Hep otlanıyorsun.
0: Evet. O da diyor ki, hele diyor sen beni sigaraya bir alıştır.
1: Bak ben de hızlı
0: paket alacağım. Senin paket almana gerek yok. Artık hep ben alırım. O ne oldu biliyorsun?
1: Biraz böyle asmada kabak gibi o laf.
0: Diye ama bu yaşadığımız bir laf.
1: Yok yani,
0: ben ikisini de tanıyorum arkadaşlarım.
1: Tabii.
0: Bir sene, iki sene. Ne oldu biliyor musun?
1: Ne oldu?
0: O sigara içen sigarayı bıraktı.
1: Değil mi? Baktı ki iki paket, üç paket
0: gitti. Adamın sigaraya alışacağı yok kardeşim yani.
1: Alışacağı yok. Bu biraz suistimal oluyor. İyiliği suistimal
0: oluyor.
1: İşte
0: bir de bu var.
1: Başka
0: ya.
1: Bir şey. Ama bizim bahsettiğimiz daha başka.
0: O zaman nasıl
1: şey
0: yapacağız?
1: Biz şundan bahsediyoruz.
0: Neden bahsediyoruz efendim?
1: Efendim dedik ya, insanlar bizim için bir şeyler yaparsa onlar dört dörtlük olmayabilir. Onların küçük kusurlu yaptıkları şeylerin küçük kusurları farkında olmak yerine... Asıl niyetlerin, yani o güzel amellerin, o güzel niyetinin ön plana çıkarıcı, ona iltifatlarda bulunmak lazım.
0: Ya bak, sen şu anda kendini motive ediyorsun.
1: Yok,
0: kendine
1: kendine
0: telkinde bulunuyorsun. Bak,
1: yok efendim, öyle bir şey yapmıyorum. Efendim, ben gerçeği söylüyorum.
0: Bak, ele verir talkını, kendi yutar salkımı tarzı var. Şimdi çok
1: o sigara örneğisin tam bu söylediğiniz.
0: Evet bak şimdi söyledim. Sen çok kibarsın, tatlısın falan ama biraz da dokunsun sana ucu bir yerden. Hoplayıveriyorsun yani.
1: İnsan öyle.
0: İnsanın
1: öyle.
0: Yapısı bu. Tabii bunu bilmemiz canım. Gerekiyor. Tabii. O zaman ne geriye? Geriye ne kalıyor?
1: Geriye.
0: Ya mümkün mertebe kendine saygılı olduğun zaman, ya ben bunun kalbini kırmama gerek yok, uğraşmama gerek yok falan tarzında kendini motive ediyorsun. Yani kendini rahatlatıyorsun biraz. Yoksa o dediğim bu kitabı, bu okuduklarımızda hayat yaşanmaz Halit abi. Hayat yani hayat kitaplardaki gibi değil, ben sana
1: hayat
0: onu söyleyeyim.
1: Masallardaki
0: gibi de değil yani. Lütfen yani. Biraz da bilmemiz lazım.
1: Tabii abi. Efendim biz şimdi ama nereden girdik işe? Dedik ki bir mekanın kıymeti içinde yaşayanlarladır. Ondan sonra geçmişin kıymeti yaşadığın mekanlarla değil, kimlerle vakit geçirdiğine bağlıdır.
0: Tamam.
1: Sen ne dedin, ona bakmak için kiminle olduğun önemlidir. Senin ne olduğun değil, kimlerle hayatı paylaştın, kimlerle beraber olduğun önemlidir. Biz buradan girdik konuya ama ne ara gittik o senin sigara örneğinden. Herkes neydi atasözü, salkı mı? Talkımı ne demiştin?
0: Talkın yani şey yapmak, akıl vermek.
1: Neydi, bir daha tekrar eder misin?
0: Ele verir talkını.
1: Ele verir talkını.
0: Talkın kendi yutar salkımı.
1: Evet. Ne ara oraya geldik biz?
0: İşte senin mekandan geldik efendim.
1: Efendim mekanda nasıl geldik?
0: Ya oraya? Şöyle söylüyorsun sen işte güzel olalım şöyle falan. Sen beni öğütlüyorsun, örgütlüyorsun ama sen kendi bildiklerini
1: hep
0: yapıyorsun.
1: Nasihat veriyorsun.
0: Ben senin nasihatlerine uyarak hareket ediyorum.
1: Bir gerçeğini görelim
0: sen
1: bakalım.
0: De odan götürüyorsun abi, yani olmadı yani. Şimdi bunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Doğru söylüyorsun,
0: ben.
1: Evet.
0: Sıkıntı burada yani.
1: Tabii zaten bu olmasa aslında sosyal olarak daha anlaşacağız.
0: Kendinize eğer oturup hani doğru konuşalım
1: evet.
0: Tarzında.
1: Tamam.
0: Hep biz çok iyiyiz.
1: Başkası.
0: Ve iyi olmak lazım.
1: Evet.
0: Yani kötülerin hepsini eleştiriyoruz.
1: Tabii. Kendimize hiç bakmıyoruz.
0: Bu da yapılır mı ya? Böyle olmamak lazım. Bak şu falan. Neler yaptılar? Ama hepsinde kendimizin yaptığını söylemiyoruz abi. Vicdanımız söylesene. Yapıyor ama söylemiyoruz. Niye? O anda modumuz iyi, gaz almışız, konuşuyoruz yani. Adam ya bize vay be falan yapıyor.
1: Adam şey
0: ben var ya falan tarz oluyor.
1: Adam şeye girmiş ya. Yani tali yola giriyor. Heh. Ondan sonra polis durduruyor, ceza kesiyor. Heh. Sonra gelip anlatıyor. Diyor ki ya diyor, polis diyor durup dururken bana ceza kesti.
0: Hiç.
1: Niye durup dururken sen evet. O tali yola niye girdin?
0: Evet.
1: Yani bir gerçeği söylesene.
0: Tabii.
1: Bu insanın fıtratında olan bir şey.
0: Bu maalesef. Peki bu acaba dışarıda da bu, herkes böyle mi? Her yerde böyle mi? Bilemiyorum onu
1: her
0: ama.
1: Her toplumda böyle mi demek istiyorsun?
0: Evet.
1: Bilemiyorum ama ya dürüstlük güzel bir şey. Pahalı da bir şey.
0: Ya ama bak dürüstlük
1: dürüst
0: güzel
1: olmak
0: de
1: lazım.
0: Dürüstlük de sana zamanında bir fatura olarak yansıyabiliyor. Sen dürüst olduğun zaman da karşı taraf seni kandırıyor abicim.
1: Dedim ya efendim, pahalı bir şey dürüstlük diye. Onun faturası var.
0: Ne yapacağız ama?
1: Efendim arayolu bulacağız. Yani insan arayolları bulursa mutlu olur. Yani ne bileyim ben, şimdi öyle bir yere geldik evet. Ki sırf dürüst ol diye buradan öğüt vermek de kolay. Bana derler ki Halil sen ne kadar

0: dürüst.
1: Yani işte öyle değil konuşuyor. Yani, ha.
0: Tabii. Hiç mi yalan söylemedin?
1: Tabii.
0: Haşa. Yani. Zaman geliyor, Allah affetsin, söyleyebiliyoruz. Diyoruz ki beyaz yalan. Ondan sonra ben bunu söyledim ama
1: yalanın,
0: diyorsun.
1: Ha, yalanın beyazı var.
0: Bir de şey, beyaz renk kattık yalan. Yani, değil evet, mi? Şey bir de masumlaştırdık
1: yani,
0: onu.
1: Yani.
0: Halbuki yalan yalan ya.
1: Peki bir şey sorayım sana.
0: Sonra.
1: Ben yalan söylemem diyor hayatında kişi.
0: Yalan söylüyor. Bir kere yalan yani, evet.
1: Hayır, yalan söylüyor. Ya, öyle karar vermeyelim. Şunu merak ediyorum ben.
0: Neyi merak ediyorsun?
1: Bir insanın yalan söyleyip söylemediğini karşıdaki bilebilir mi?
0: Bilemem.
1: Ya, yani, bilemez efendim.
0: Efendim bazen...
1: Bakın, hayır bak, ben yalan söylemem.
0: Ya, bir kere ben yalan söylemem diyen insan... Bir kere baştan şey yapıyor, kaybediyor.
1: Tamam.
0: Onu bir kenara koyduk onu.
1: Genelde söyleyen evet. insan zaten söylemez ya, falan diyoruz da.
0: Gerçekte öyle bir şey söylemiyoruz.
1: Olay şu, bir insanın yalan söyleyip söylemediğini bir tek kendisi bilir.
0: Tabii. Değil mi? Yani kimse kimsenin beyninin içini bilemez.
1: Bak hırsız evet. diyor ya, hırsız yakalananır diyor.
0: Tabii.
1: Müthiş bir olay.
0: Yakalanınca hırsız oluyorsun.
1: Yakalanmadı mı zaten normal. Onun gibi yalanını karşıdaki kimse bilmiyor. Kendisi tabii. biliyor yalan söylediğini. Peki.
0: Niyeti kendini.
1: Şimdi ikinci soruyu soruyorum.
0: Sor.
1: Yani konuya geliyorum belki.
0: Evet Yunan abi, sen biraz bana soru sor, hep ben sana soruyorum. Ya.
1: Ya, soru sormak gibi değil. Ya. Yani muhabbet anlamında söylüyorum. Evet. Efendim estağfurullah, estağfurullah yani. Ne haddimizde bizim yoksa. Şimdi yalan söyleyip söylemediğini bir tek kişi kendi bilir değil mi?
0: Değil mi? Tabii.
1: Peki kişinin bir tek yalan söyleyip söylemediğini kendinden başka kim bilir? Vicdanı bilir.
0: Yine kendi.
1: Ve vicdan ona der ki, vicdan içinde, kişinin içindeki ombudsmandır.
0: Ombudsman.
1: Evet.
0: Wow.
1: Kişinin kendi ombudsmanı vicdanıdır.
0: Ünal abi güzel bir söz söyledi.
1: Bak.
0: Vicdan kişinin içindeki
1: herkese, herkesi kandırabilirsin.
0: Evet. Ama kendi kandıramaz.
1: Ama vicdanın asla. Tamam bak. Vicdan senin tepende konuşma. Ha falan yapan tek unsurdur. Tamam mı? Enteresan bir şey. Ve vicdanını asla susturamazsın. Vicdanına gücün yetmez. Öyle para da veremezsin.
0: Vicdanı rüşvet de sökmez.
1: Vicdanını satın alamazsın.
0: Alamaz mısın?
1: Alamazsın abi.
0: Hmm. Tamam. Evet, sorunuzu bekliyorum.
1: Ben nokta işte kimsenin bilmediğini sana bir vicdan olarak otokontrol yaratılışta vermiş.
0: Değil mi?
1: O seni ölene kadar takip ediyor. Ve ne oluyor biliyor musun? Vicdan azabı diye bir olay çıkıyor. O azaptan kurtulamıyorsun ve diyorsun ki artık itiraf edeceğim ya. Ben seni kandırdım ya. Oh yapıyorsun ondan sonra.
0: Kime oh yapıyorsun?
1: Kandırdığını söylediğin kişiye. Hayır,
0: ama kandırdığını kandırdığına söyleyeceğim.
1: Kandırdığını söylüyorsun. Söyleyemediğini söylüyor. O ömür boyu gidiyor seninle.
0: Gider tabii.
1: Her günde daha ağırlaşıyor. Çok kötü bir şey.
0: Peki Ünal abisin, sen eğitimcisin.
1: Buyur, ne alakası?
0: Bir dakika dur canım. Benim sıra bende. Bir şey sormadım.
1: Tamam peki söyle.
0: Şunu söyleyeceğim. Vicdanlı bireyler nasıl yetişir? Oh be, iki yudum çekiyorsun. Bir de ben çekiyorum.
1: Şimdi öğretmenin soru sorma gibi oldu. Ya birey yetiştirmek bu o kadar büyük bir olay ki eğer bak, bunu bilirsen güzel. Her şeyi bilirsin.
0: Tabii,
1: her şeyi bilirsin.
0: Bireyler yetiştirmek lazım.
1: Ya zaten bak. Diyorlar ki mesela eğitimci kitap yazmış, çocuk nasıl yetiştirilir tarzında. Kendi çocuğunu kendisi yetiştirememiş. Öyle anlatırlar yani.
0: Terzi kendi söküğünü dikemedi.
1: Söküğünü dikemezler. Bak şimdi yetiştirmek çok zor bir olay. Ben bunu geçen de bir ara denk söylemiştim. Yani sen çocuğunu yetiştiriyorum derken veya ki insan yetiştiriyor derken onu bir şekilde formatlıyorsun. Değil şöyle mi? Yapacaksın diyorsun, böyle yapacaksın diyorsun. Ona bir yön veriyorsun yani. Hayatı kendi tanımasını kendisine bırakmayacak şekilde yönlendirmiş oluyorsun. Yetiştiriyorum derken acaba yetiştiriyor musun? Yoksa hayatın gerçeğinden uzak bir şekilde mi onu şey yapıyorsun?
0: Abi vicdanlı bireyler çok önemli.
1: Bak, abi tamam getir de bak. Vicdanlı birey insan kendini kendine bırakması lazım. Yani çocuk yetiştiriyorum kelimesi biraz ya, bu konuya yetmiyor
0: vicdanlı
1: yani.
0: Vicdanlı bireylerin yani bak bu her konuda çok önemli biliyor musun? Demin hani basit bir örnek verdim ya, adam tali yola girmiş. Efendime söyleyeyim sonra cezayı yemiş. Bunu anlatırken ben demiyor ki tali yola girdim de polis ceza yazdı. Polis durup dururken bana ceza yazdı.
1: Ben şunu
0: bu vicdansızlık.
1: Ben şunu söyleyeyim.
0: Evet. Bu her konuda
1: tamam,
0: böyle.
1: Tamam ben şunu söyleyeyim. Burada aklıma gelen şu sadece. Evet. Bu tamamen %100 böyledir anlamına söylemiyorum. Tabii. Aklıma fikir, gelen şey şu.
0: Fikirler evet.
1: Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır.
0: Entaktır.
1: Yani beden dili.
0: Etkilidir.
1: Beden dili söylemeden etkilidir. Sen etkilidir. Ben bunu içme, bunu yeme, bunu alma, bunu otur. Bu sözler insana fazla etki etmiyor. Sen onu yaparsan çocuk seni görüyor. Ya da yanındaki görüyor.
0: Tamam bak tamam. Güzel geldi işte. Demek ki
1: büyükleri görüyor.
0: büyük ebeveynler büyük örnek olacak.
1: Sadece ebeveyn değil.
0: Ya birinci derecede ya ikinci ebeveyn.
1: Toplumdaki bütün insan birbirine örnek aslında.
0: Tamam, şöyle söyleyeyim ben.
1: Ya bak, işte tanımadığın bir adam giderken yolda, yani affedersin, döndü, hakuk tükürdü.
0: Abi.
1: Bu örnek oluyor.
0: Örnek oluyor. Şunu söyleyeyim.
1: Sadece çocuk babasını
0: görmesine gerek. Evde çocuk büyüyor değil mi? Evin ebeveynleri hiç kimse hakkında konuşmuyor olsa evde.
1: Tamam.
0: Yani işte günümüzde çok var ya maalesef, işte şu araba almış, bu evini yenilemiş, nasıl yenilemiş, demek ne kadar parası varmış.
1: Tamam.
0: O adamda o kadar para nereden çıktı gibi konuşmaların olmadığı bir evde, ortamlarda. Mesela vicdanlı bireylerin yetişmesi daha mümkün değil mi? Ne dersin?
1: Konuşmadan da durabilsek?
0: Yani yani mesela burada işte dedikodu, gıybet gibi şeylerden uzak durabilsek.
1: Bunu
0: yani,
1: konuşalım Halit abi. Sen efendim, söyle şimdi. Bunu konuşmayalım, bunu
0: bir
1: konuşmayalım,
0: şey
1: bunu konuşalım o zaman.
0: Kendimizle ilgili olmayan şeylere fazla girmesek.
1: Abi ne konuşacağız?
0: Ne demek ne konuşacak? Konuşacak bu kadar çok şey var, ki, güzel var ki.
1: Ne konuşacağız mesela? Ben tabii bunu bilerek yapıyorum.
0: Tamam.
1: Ajit ederek yapıyorum.
0: Evet, evet.
1: Konuşacak mevzu olmazsa etrafını konuşursun.
0: Doğru. Yani bir şeyler bilmen lazım.
1: Tabii.
0: İlgili olman evet. lazım tabii.
1: Yani bir adam
0: meraklı olacaksın.
1: Bir yere geldiğinde ya ona sorarsın, ya sen açarsın konuyu, tutarsın motorlardan bahsedersin. Araba motoru.
0: Balıkçılıktan
1: bahsedersin diyelim ki. Yani sanattan, edebiyattan, işte ne diyeyim, bir konudan bahsedersin. Veya geziden bahsedersin, gittiğin yerlerden bahsedersin.
0: Turizmden bahsedersin.
1: Bunlar olduğu zaman karşıda sana bir şey söyleyecek bir cevher olması lazım. Veya bir enerji alman lazım oradan. O zaman muhabbet edersin. Yandakine sıra gelmez. Ama öbür türlü basittir bu etraftakiyle dedikodusunu yapmak. Yani meselesi olmayan, düşüncesi olmayan, kaygısı olmayan bir karakterin yaptığıdır bu.
0: Yani mesela şimdi rahmetli babam derdi ki en basit mevzular polisiye mevzulardır derdi.
1: Evet.
0: Çünkü çok kolay. Yani bir kurgusu kolay.
1: Kurgusu kolay.
0: Kurgusu kolay.
1: Ama tahlil çok zordur.
0: Ayrı mesela. Yok, ben hikaye olarak söylüyorum.
1: Ben de hikaye olarak söylüyorum.
0: Kurgusu kolay.
1: Hayır, karakter tahlili yapmak çok zordur.
0: Karakter tahlili yapmak zor tabii. Doğru.
1: Tabii.
0: Aynı şeyi söylüyorum.
1: Kahramanını alacaksın, onu tahlil yapacaksın.
0: Tabii.
1: Ve romanın bittiğinde, eser bittiğinde bu karakteri
0: şuraya alacaksın. Geleceğim. Dediğin doğru. İnsanların belirli konulara karşı eğilimleri yoksa, yani biraz ot gibi yaşıyorsa insan. Açık söyleyeyim. Yani hiçbir şeye ilgisiz. Hiçbir şey merak etmiyor. Ondan sonra hiçbir hobisi yok. Yani zaman harcadığı kendini dinlendirmek için insan çok yoğun olabilir. Hakikaten
1: tamam.
0: yüksek tempoyla yaşayabilir.
1: Tamam.
0: İşte İstanbul gibi bir yerde ulaşım zamandır, yorgunluktur. Ama muhakkak kendine bir zaman ayırmak zorunda.
1: Ama bir şey söyleyeyim.
0: Dur, ne güzel konuşuyordun.
1: Konuş.
0: İşte burada o ayırdığın zaman var ya, o hobin. Neyse basit bir şey. Hani biz eskide pul biriktirmek derdik basit veya neyse.
1: Tamam.
0: Bu senin beynini o kadar dinlendirir ki. Çünkü bugün uzmanlar diyor ki beyin dinlendikçe yorulur diyor. Beyin çalıştıkça dinlenir diyor. Ama başka şeyle çalıştırır.
1: Tamam.
0: Buyurunuz efendim.
1: Ama bir itiraf edelim.
0: Edelim.
1: Bütün buna rağmen yanındakini konuşmak o kadar keyif veriyor ki.
0: Değil mi?
1: Allah.
0: Allah.
1: Gel
0: nefis var oradan. Şeytanla beraber bir gidiyor ki.
1: Gel de sabret, çok tatlı oluyor.
0: Gel onun şusunu eleştir, şu dedikodu. Ya lütfen, o parayı yani nereden buldu?
1: Şimdi o kadar şeyken bir frekans tuttuğu zaman var ya, şöyle sağına sola bakıyorsun, kimse duymayacak gibi yapıp fısır fısır.
0: Ya o frekans da herkes de tutuyor bugün.
1: Tutuyor tabii.
0: Böyle bir mevzu aç.
1: Bir mevzu açıyorsun, sen var ya bak sana bir şey söyleyeceğim diyorsun. O anda evet. var ya karşı taraf hemen kulağın. Şimdi Yavuz'dan Selim Han'a gelmiş vezirler bir tanesi.
0: Evet.
1: Sultanım demiş. Seferimiz ne terapa? Sultan şöyle sağa sola bakmış, tabii heyecanlanmış.
0: Kimseye söyleme ama.
1: Sır saklamasını bilir misin demiş.
0: Evet.
1: Tabii vezir azam bana söyleyecek tarzına. Elbette bilirim sultanım.
0: Hiç merak etme.
1: Hiç merak etme. Sultan şöyle bakmış. Ben de bilirim demiş. Hadi güle güle.
0: Hadi güle güle.
1: Şimdi
0: çok güzel.
1: Şimdi biz tabii sağımıza soluna bakıp sana bir şey söyleyeceğim değil zaman karşı taraf kulak kesiyor. Ve ona söylüyoruz, özel bilgi veriyorum. Ya özel bilgi dediğin adamın aldığı arabaya, ötekinin konuşmasına, neyine bakıyorsun.
0: Hayır, o kadar kolay kuruluyor ki.
1: Ne kadar tatlı anlatıyoruz sohbet. Bunları da yani. Bir. Ama geri dönüp bakıyorsun, pişman da olabiliyorsun bazen hatta.
0: Değil mi?
1: Ve hiç anlamı olmayan şeyler. Diyor ki bak adam, bana yalan söylemene üzülmedim. Bir daha sana asla güvenemeyeceğime üzüldüm diyor.
0: Çok. Bana yalan söylemene üzülmedin ama bir daha sana asla güvenemeyeceğime
1: çok kötü bir şey.
0: Üzüldüm.
1: Şimdi evet.
0: Güvensizlik.
1: Hakikaten hiç böyle yaşadın oldu mu?
0: Efendim?
1: Yani o kadar böyle örnekler oluyor, insan kahroluyor. Ona artık güvenememek çok kötü bir şey.
0: Çok kötü bir şey. Ünal abi istiyorsan kısa bir ara verelim.
1: Peki.
0: Daha sonra devam edelim. Efendim bizim programımıza kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra bizim programımıza Ünal abiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Efendim tekrar merhabalar. Bizim programımızı Ünal Bolat abiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ünal abi, güven.
5: Evet.
4: Yani. Ondan sonra ne dedin? Bana yalan söylediğine değil ama bir daha sana güvenemeyeceğime çok üzüldüm demiştim.
5: Düşünsene ya, bu çok kötü.
4: Bu çok kötü bir şey. Yani güveni bir zincire benzetmişler. Ve demişler ki zincir ne kadar kalın, ne kadar baklaları iri, ne kadar uzun olursa olsun.
5: Tabii.
4: Yani böyle olunca ne olur, güven terkin eder değil mi?
5: Gibi.
4: İçinden bir halkası bozuk olsun hiçbir işe yaramaz.
5: Hiçbir işe yaramaz.
4: Çünkü güvenemeyeceksin. Yani ona ağır yük bağlayamayacaksın. Tabii. Zincir vazifesini göremeyecek. Güven var ya, aslında itimat ve güven hayatın en temel ayağı.
5: Tabii. Bak bu da o kadar şey ki, güven bittikten sonra bir daha da asla geri gelmiyor.
4: Maalesef.
5: Evet. Yani kırılan cam belki yapıştırılır tekrar.
4: Ama macunu dişeye sokamazsın, tüpe sokamazsın.
5: Onu da belki teknoloji bulursun, örnek veriyorum.
4: Yani.
5: Ama hani bu o kadar önemli olduğunu anlatmak için söylüyorum. Ama güvenin kaybolduğunda bir daha geri gelmiyor ya.
4: Güven öyle.
5: Ve sen şey, daha da enteresan bir şey. Sana derken tırnak içinde söylüyorum. Sana karşıdakinin güveni kalmadığında onu sen bilmiyorsun.
4: Anlarsın onu ya, hissedersin.
5: Hayır, ya zamanla anlarsın da ilk başta bilmiyorsun. Ve karşı tarafa da sen, ben o tarafa geç şimdi, güvenin kalmadığını söyleyemiyorsun.
4: Normal biliyorum, o acı bir şey. Evet.
5: Çok
4: yani, çünkü
5: dürüstlüğün bazen söylersin, alakanı kesersin. Arkadaş sana artık güvenim kalmadı benim falan dersin de. Bu çok felaket bir şey.
4: Güven hakikaten.
5: Ve iş ortaklıklarında bu daha çok önemli oluyor.
4: Tabii.
5: Genelde arkadaşlıklarda çok önemli oluyor bu.
4: Her türlü ortaklık.
5: Ve hayat arkadaşlıklarında
4: oraya
5: çok önemli oluyor.
4: Zaten.
5: Hoş geldin efendim.
4: Evliliklerde ondan sonra. Ya daha doğrusu insan olduğu yerde güven çok önemli bir şey.
5: Evet
4: güven olduğu zaman diğer hiçbir şeyin önemi kalmıyor.
5: Hiçbir şeyin önemi yok.
4: Yani çok böyle senin istemediğin bir şey de yapmış olsa veya biri gelip sana onun hakkında olumsuz şey de söylese, senin güvenin tamsa zaten hiç umurunda olmuyor.
5: Ya bak ben
4: olmuyor.
5: Sana bir şey söyleyeyim.
4: Ama güvenin yoksa zaten evet. Sende şüphe.
5: Tabii.
4: Bir kanser gibi.
5: Bak şimdi şu anda ben örnek olarak söylüyorum. Bizi dinleyen aziz dinleyicilerimiz.
4: Evet.
5: Tamam. Ya bir olay var. Söylersem yanlış anlar. Ya da şu olur falan tarzında. Kendine göre onun bir kılıf düşündüğünü varsayalım şu anda.
4: Evet.
5: Bunu yapmak yerine sana kızsa da, sana küsse de, sana gönül koyacak olsa da, olanın doğrusunu söyleyip özür dilemen gerekiyorsa dilersen, tamam mı? Veya o küsmeyi yapsan bir müddet sonra o kişinin sana itimadının olduğunu göreceksin.
4: Evet.
5: Ne olur doğruyu konuş. Karşıya netlik kardeşim, ben seni falan, ben şunu yaptım, ben bunu ettim dediğin zaman da belki kızabilir o anda. Belki o gün için seni şiddetmiş ya da cezalandırabilir. Fakat der ki bu adam düzgün adam. Bu kadın düzgün kadın. Bu çocuk düzgün çocuk. Bunu kazanmak büyük bir olay. Ne kazandın bak?
4: Doğru. İnsan kazandı.
5: Evet, kadar
4: insan kazandı. Ama dürüstlük var ya, çok pahalı.
5: Bir de bu romanlarda falan, hikayelerde, sinemalarda falan görürsün ya. Hatta karakter olur bazen. O kadar hoşuna gider ki onu izlemek. Adam doğruyu söyler bu falan.
4: örnek olur.
5: Örnek olur.
4: Evet. Abi dürüstlük hakikaten çok önemli. Ama günümüzde de bir o kadar zor ya.
5: Ve ne kadar zorlaştı.
4: Çok zor abi.
5: Ve bir makalede okumuştum ben. Hayatta diyor başarı nedir sence diyor. Başarı.
4: Başarının tanımını güven dürüstlük
5: bakın,
4: olarak söylüyor.
5: Bu benzer bir şey söylüyor tabii, şimdi. Tabii. Hayatta kimseye yalan söyleme mecburiyeti de kalmamak başarıdır diyor.
4: Onu duydum. Belki de
5: müthiş bir olay ya.
4: Ama ben bu lafı duydum daha önce.
5: Evet. Ben duymuş olur. Kimden duymuşsun tabii.
4: Tabii efendim, ben sizden başkasının haşa ben laf duyabilirim. Yani.
5: Başkasını duyuyorsan zaten.
4: Alınırım.
5: Allah be.
4: Evet ama yeri geldiğinde müthiş doğruyu bir söyleyebilmek ayrı
5: tabii,
4: bir güç ya.
5: Tabii. Yani irade koymak.
4: İrade o pahalı bir şey.
5: Tabii kaybedeceksin, vazgeçileceksin.
4: Çoğu şeyi kaybedeceksin.
5: Dökeceksin.
4: Ama şu da bir gerçek. Dürüstlük o uğruna da insanları kırmamak lazım bak.
5: Ya tabii bak kırmamak
4: yani,
5: değil.
4: Yani şunu söylüyorum. Tamam doğruluk, dürüstlük elbette çok çok çok mühim bir şey ama bence insanların, peki sana şöyle söyleyeyim, sorayım. İnsanların gönlünü yapmak mı daha önce gelir sana, yoksa çok doğru olmak mı?
5: Ya gönlünü yapmak herkesin birinci hedefi oluyor zaten.
4: Bence de değil mi?
5: Sıkıntı
4: gönlünü
5: oradan
4: başlıyor. Önemli. Evet.
5: İnsanı kırmamak. Bak kişi diyor ki bu hep böyle hayatını, tecrübesini yaşamış. Sonra artık insanlara tecrübelerini satmaya başlamış o başarılı insanlardan öğrendiğim cümleler benim bunlar.
4: Doğru.
5: Diyor ki bak. Kardeşim kimseye iyilik yapmak zorunda değilsin.
4: Ama
5: diyor kimseye kötülük yapmamak zorundasın.
4: Evet.
5: Bu ne kadar büyük bir olay aslında.
4: Bu güzel bir laf, çok güzel bir laf. Doğru. Yani iyilik yapmak mecburiyetinde değilsin. Ama kötülük yapmamak mecburiyetindesin.
5: Yapamazsın.
4: Da ben şunu sormak istedim sana. Yani gün geliyor. Hı hı. Şimdi hep doğru, hani doğrucu Davut diye de bir laf
5: tamam.
4: var. Tamam mı?
5: Tamam.
4: Güzel de doğruyu söylersen adam kırılacak veya bir duruma düşecek. Yani bu sefer de işte orada ikilemde kalıyorsun.
5: Efendim susma hakkı diye bir olay var.
4: Susalım mı?
5: Beden dili diye bir olay var.
4: Yok susalım mı?
5: Hayır bak. Orada sen konuşmadığın zaman da karşı seni anlamaz mı? Anlar.
4: Efendim her doğru ben her bu, yerde bu, söylenmez deniyor.
5: Evet
4: öyle
5: diyorsun. O da çok güzel bir söz.
4: Doğru söyle dokuz köyden bak, kovarlar diyor.
5: Bak o da çok güzel bir söz.
4: Nasreddin
5: bir
4: Hocam.
5: Bir de bir şeyin hepsini yapamazsan hepsinden de vazgeçme diye söz var. O da çok güzel söz. Bunlar,
4: evet.
5: Bunlar büyüklerin sözleri. Yani çok kıymetli şeyler. Bunlar hayatı darda kaldığın zaman da sana evet. bir sigorta gibi, bir paraşüt gibi imdadına yetişen tecrübeler, yaşanmışlıklar veya nasıl söyleyeyim?
4: Hayatın gerçekleri.
5: İnci sözler yani.
4: İnci sözler doğru.
5: Ama bunu hepsini sen içine sindirmen için hayatı buna göre yaşaman lazım. Yani başınlarda kaldığında da değil. Normal haldeyken de olman lazım.
4: Doğru. İşin özü şu abi. Tamam. Olabildiğince vicdanınla iyi geçineceksin.
5: Bir.
4: Tamam. Çünkü vicdanınla iyi geçindiğin zaman otomatikman dürüst oluyorsun. Yani %100 olamaz kimse dürüst. Bir insan %100 yalan söylemez diyemeyeceğin gibi evet. zaman geliyor, an geliyor. Sen de bir takım böyle küçük küçük şeyler yapabiliyorsun şimdi. Bu kimse bunu inkar etmesin. Çünkü çok dürüst olmanın da bazen çok çarpıcı etkileri olabiliyor.
5: Evet.
4: Bunlardan da kaçınmak lazım. Kalp kırmak, gönlü
5: yıkmak
4: gibi.
5: Mesela arkadaşın fazla olmuyor değil mi?
4: Olmaz tabii. Bu kadar basit yani. Ya bakıyorsun.
5: Ama bir şey söyleyeyim bak. Başarılı ve zeki insanların
4: bu
5: zaten.
4: Bu dengeyi iyi kurarlar.
5: Fazla da arkadaşa ihtiyacı olmuyormuş onların. Kendi kendine yetiyormuş ya.
4: Aa bak çok değişik bir yere geldin. Kendi kendine yetmek. Ama ben yine de şunu taraftarıyım biliyor musun? Herkesle iyi geçinmek. Yani herkesle iyi geçinebilmeyi hedef tutmak lazım. Ama
5: herkesle iyi geçinmek zor. Herkesle kavga etmek kolay.
4: Kolay. Kavga etmek çok kolay.
5: Tamam herkese bir şey söyle. Tamam da yani.
4: Herkesle bak, iyi geçinebilmek işte için nefsini ayaklar altına alıyorsun çünkü.
5: Yok biraz akıllı olman gerekiyor. Başarılı olman gerekiyor. Zeki olman gerekiyor.
4: Yok ayrı mesele.
5: Onların da zaten ihtiyacı kalmıyor. Onu demek istiyorum.
4: İyi, ben şunu söylüyorum. Yani herkesle iyi geçinmek için bazı şeyleri görmemek
5: abi,
4: gerekiyor.
5: Halit abi sen canın bir şey sıkıldığı zaman, bir sorun yaşadığın zaman bunu kendi kendine çözme yeteneğin var mı?
4: Efendim bilemiyorum.
5: Yoksa hemen ilk gördüğüne ya öldüm bittim başıma neler geldi falan diye anlatır mısın?
4: Yok ben öyle fazla zannetmiyorum bilmiyorum ama hani öyle çok böyle
5: yani
4: hani.
5: Kendini bilir. Yani
4: biliyorum öyle
5: yani.
4: Çok an şey yapmam yani.
5: Yani kendi sorunlarını kendi kendine çözmek. Bazıları tabii, mesela bunu ud yapar. Ud duydun
4: ya
5: mu?
4: Bazıları
5: ud,
4: çok herkese anlatır tamam
5: ud,
4: mı?
5: Ud hani, duydun mu ud yani ar yani ud. Ayıp saymak ha. Ud etmek derler.
4: Ud'u duymadım evet.
5: Evet.
4: Ud mu denir?
5: Ha ud derler. Ha. Bazıları bunu ayıp yapar yani kendine göre. Kimseye derdini söylemek istemez.
4: Ya o değil de ben şunu anladım. Yani böyle ufacık şeylere hemen büyük problemler yapıp da başkalarına anlatmak. Ya mesela bir arkadaşım vardı.
5: Kimisi de vardı işte hemen.
4: Takılıyorduk ona mesela. O çok yakındı evi. Bazen o da arabayla geliyordu. 3 kilometreden bir sürü hikayesi oluyordu yolda gelirken. Evet. Tamam mı? Bir gün dediler ki ya dediler işte atıyorum Ahmet sen 3 kilometreden geliyorsun. Bir sürü hikayesi var ama Halit dediler her gün 50 kilometreden geliyor. O tamam, kadar bak, hikaye çıkmıyor.
5: Tabii sen kendine yeten adammışsın bak.
4: Yok.
5: Hiçbir şey anlatmıyorsun sen kimseye. Ya. Yani derdini anlatmadan kendini çözebilecek bir
4: bilemem ama o kadar sahipsin. Anlatmıyordum yani. Evet bir sürü şey geliyor evet, insanın tabii. Başına. Yani her an trafikteyse evet. Her an geliyor. Veya insanlarla ilişki içindeyse her an geliyor. Tabii. Birisi bir laf söylüyor. Abuk bir laf söylüyor. Saçma evet. Sapan bir şey.
5: Evet.
4: Mesela biri bir şey soruyor sana. Tamam mı? Bildiğince anlatıyorsun. Adam onu oradan çıkarmıyor. Şey, anlattığından kendine cevap çıkarmıyor da tutuyor sana bambaşka bir şey söylüyor. Hı-hı. Ya diyorsun bununla bu ne alaka?
5: Bir de şey var. Bir de tip var bazı tipler. Ben de bu tipleri şey yapayım. Karşıya hep sorar eder. Ondan bir şeyler öğrenir. Kendine hiçbir şey anlatmaz.
4: Ha meraklıdır böyle irreler.
5: Çok meraklıdır yani.
4: İrreler. Allah evet, o, be. İyi değil o ben sana. Evet dediğin
5: doğru. Var böyle bu tipler.
4: Var çok var yani.
5: O zaman şu yapabilir misin sen?
4: Nasıl?
5: Kardeşim lütfen şuraya kadar sor, buraya kadar sorma.
4: Ya böyle bir şey diyemezsin. Tabii de yani lüzum bir şekilde sıyrılıp kaçarsın.
5: Bir dakika yani her sorduğuna cevap vereceksin.
4: Yok yani. Bir sorar, iki sorar, ondan sonra ben ona bir soru sorarım. Bu sefer iş değişir. Yani tamam doğru bazıları böyle çok merak ediyor. İşte atıyorum bunu ne zaman alacaksın? Ya şunu nasıl yapacaksın? Şu nasıl gelecek? Yani içinden diyorsun ya sana ne? Ama
5: ya
4: diyemiyorsun.
5: Neden haberin oldu diyorsun ya?
4: Onu bırak sana adam, ne yani? Adam, o kadar derine ne giriyorsun evet. Değil mi?
5: Ha kırdın. Ne oldu ya diyorsun.
4: İşte sana ne içinden diyorsun. Ona karşı
5: ha, bir iki. İçimde yüzüne
4: abi canım.
5: İçimde yüzüne sonra, karşı söylediğin tabii, lafları var böyle.
4: Tabii ama öyle değil mi? Yani her şeyi yüzüne karşı söyleyemezsin. Evet. İçinden yapsana ne alaka? Ondan sonra diyorsun ki aslında diyorsun ya şurada şu var. Ne yaptın onu diyorsun. Bu sefer o mecbur bunu söylüyorsun. Çünkü konuyu değiştirmek zorundasın. Evet. Hep sana sual
5: veya, gibi. Veya nokta koyalım burada kalsın.
4: Ya o kadar yani resmi veya, olmuyor veya, bende bir şey. Yani burada nokta koyalım falan olmuyor. Ama efendim ben genelde laflarla geçiştirmeye çalışıyorum.
5: Efendim siz konuya hakim olan bir insansınız. Şey bulunduğun ortamda, bulunduğunuz ortamda karşı tarafı susturmak gerekir.
4: Ne diyorsun? O ben miyim?
5: Veya,
4: o ben miyim?
5: Veya bulunduğu ortama hakim olabilen hemen
4: evet,
5: anında.
4: Yok öyle bir şey. Tarzınız. Ama benim anladığım. Böyle hakikaten dostlukların devam etmesi için arkadaş. Hı. Bir kere kusursuz dost alayan dostsuz kalır.
5: Yani şunu mu demek istiyorsun? Başkalarının işine bu kadar merak etmenin bir anlamı yok.
4: Yok tabii.
5: Değil mi?
4: Zaten ahmaklığın göstergelerinden biriymiş başkasının
5: bak
4: işiyle
5: sen,
4: uğraşan.
5: Bir de ahmak tabii. Yaptın yani.
4: Öyle tabii.
5: Öyle
4: yani
5: mi?
4: Her dakika başkasının işiyle uğraşan ondan sonra insan ahmaklık göstergesi.
5: Ben de ona şey demiştim ya bu fitneci fesat tarzı olan
4: ahmak işte.
5: Tarzda kişinin ahlak tanımlamaları var ya bunların bitimcisi işte.
4: Ahmak bir torba hesap gibi düşün hepsi giriyor içine. Yani o dediklerin hepsi içine giriyor. Yani düşünsene her dakika başkasının hayatıyla meşgul olmak ne kadar kötü bir şey ya.
5: Kendi işin varken.
4: Abi ya yazık öyle bir hayata. Yani öyle bir ömre yazık.
5: Ya bir seferlik ömrün var değil mi?
4: Tabii ya sana ne git tadını ya. Çıkarmaya çalış.
5: Hiç ya.
4: Orada onu düşünüyor. Hakikaten öyle tipler var biliyor musun?
5: Evet.
4: Oturuyorlar diyorlar ki ya bunu nasıl yaptı? Şuradan nasıl geldi? Ya Allah Allah. Ben sana acı bir şey anlatayım. Bir gün bir tanıdığım mahalle değiştirdi, semt değiştirdi.
5: Evet.
4: Bana göre ilk bulunduğu semt manzarası daha güzeldi. Hı-hı. Ama tabii sosyoekonomik olarak daha alt seviyedeydi o
5: tabii.
4: Semt. Sonra nasip oldu bunlara sosyoekonomik olarak daha yüksek bir semte taşındı.
5: Bir level, evet. Bir üst level.
4: Bir level değil, birkaç level.
5: Oh, süper.
4: Efendime söyleyeyim. Ama dediğim gibi o sosyoekonomik olarak düşük olan yerdeki manzara daha güzeldi bana göre. Daha böyle
5: evet.
4: Denizden şey falan. Hı. Neyse. Tabii hayırlı olsun falan işte eve gittik. Anlatıyorlar. Diyor ki buradaki diyor kapıcılar bile bir başka diyor.
5: Vay be.
4: Allah Allah. Buradaki diyor selam verme şekli bile bir başka diyor.
5: Vay be.
4: Ondan sonra bir başladı eski oturduğu yeri şey yapmaya. Kötüleme demeyeyim ama. Yani yermeye mi artık eksiklerini ortaya.
5: Eskiler zemmetmek.
4: Zemmetmek. Yani bulunduğu yer o kadar kadim.
5: Tabii. Veya kıymetli, ha. Değer kazanmış.
4: Dedim ki o zaman yanında bir ya dedim bu ömrünü boşuna harcamış ya. Yazık olmuş ömrü dedim. Ya. Orada kaç sene geçti? 20 sene mi? 15 sene.
5: Of.
4: Yani eski yerde 15 sene insan hep bunu düşünür mü ya?
5: Yani
4: Yazık o ömre ya.
5: Bulunduğu yerin kötülüğünü.
4: Evet, yani sahip olduğu bir şeyin, abi ne kadar hazin bir şeydir sahip olduğun bir şeyin hep olumsuz taraflarını
5: bak,
4: görmek.
5: Bak ben sana bir şey diyeyim mi? O kişi, ben tanımıyorum etmiyorum bak.
4: Tabii tabii.
5: O kişi önceki yerde de önceki yeri hep övüyordur aslında. Sen bakma. Bulunduğu yeri şu anda kıymetlendiriyor. Bir de
4: olabilir.
5: Böyle tabii, bir de böyle tipler vardır. Veya insanlar genelde böyle de bulunduğu yeri hoşuna gider. Tamam mı? Ve abi, söylemesi lazımdır.
4: Onu anladım.
5: Ama bunun kıymetini ortaya koymak için
4: o kadar detaylı zemmetti ki.
5: Bak. Ha. Öbür tarafı kötülüyor ki, evet. Karalıyor ki burayı öne çıkarsın tarzı.
4: Ya orası zaten önde, onu öne çıkarmasına gerek. Oradaki 1 lira ise buradaki 4 lira.
5: Ya şimdi yani şimdi orada yine Nasrettin Hoca'nın dediği gibi olacak.
4: Ne demiş?
5: Hani ben senin gençliğinde bilirim demiş.
4: Evet. Ne güzel laf. Ben de şöyle bir adam çarık
5: bir yer. Burası çok güzel. Kapıcısı başka falan. İçinde ne diyor ki? Ah eski yer var ya. Diyebilir aslında.
4: Bilemiyorum ama ben şunu biliyorum. Demek istediğim şu. Hı. Yani ben tabii onun bana söyledikleri üzerinden gittim. Aklının içinden ne geçtiğini tabii bilemem. Ama insan sahip olduğu şeyin kıymetini bilmeli.
5: Ya bak, doğrusunu söyleyemeyince karşı tarafa dolaylı olarak da söyleyebiliyor insanlar. Yani mesela sevdiğini karşıya söyleyemeyince ondan bahsetmek için onu kötüleyerek bahsediyorsun.
4: Bilmiyorum, o değişik mi?
5: Tabii. Yani...
4: Efendim bu, o benim hiç aklıma gelmedi. Ya bu konuda cahilim
5: efendim,
4: hakikaten.
5: Ya, efendim gelmedi. Şair değilsiniz.
4: Ne diyeyim?
5: Şair değilsiniz.
4: Şair değilim, doğru.
5: Şair ruhlu değilsiniz.
4: Öyle mi?
5: Değil mi? Öyle gördüm. Ben öyle yani. Şimdi hiç Yeşilçam filmlerini izlemediniz mi? Oh be diyor. Gitti kurtuldum diyor falan. Halbuki ağlıyor.
4: Sen oradan bakıyorsun.
5: Tabii. Diye, doğru. Yani şey. Yani orada da şahıs, orada anladım. Ne yapmış? O 20 yıllık.
4: Tabii bu o sizin dediğiniz tamamen doğru, şairlikle alakalı evet, bir şey. Aslında git, seni sevmiyorum, yani senden nefret ediyorum
5: derken bile.
4: Demek aç parantez. Evet. Seni o kadar çok seviyorum yani, ki yanımda ayrılmasın.
5: Evet, kırıldığım için
4: söylüyorum. Ama bir şey söyleyeyim, o öyle değildi. O laf o laf değil. Yani onu anlıyorsun. Hı-hı. Burada hani.
5: Efendim o da bak, o da level atlamanın özlemi
4: efendim,
5: varmış.
4: Efendim onu sonradan görmüştüm.
5: Ya ben adamı savundurma bana şimdi.
4: Neyi savundurma? Şimdi
5: evet. Hayır, o kişi bulunduğu ortam hoşuna gitmiş, tamam mı? Onun tadını çıkartmak istiyor. Kim anlatacak bunu?
4: Peki bir şey sana söyleyeceğim. Bunu yaparken daha önce sahip olduğunu kötülemek mi lazım?
5: Ya işte bildiği o kadar.
4: O kadar. Yani o kadar.
5: Onu kötülemeden de övebilirdi aslında.
4: Zaten onu kötülemeden ama, övmesi lazım.
5: İşte tamam.
4: Yani bir insan şöyle söyleyeyim. Diyelim ki ilk
5: veya,
4: önce.
5: Veya sen öyle anlamışsındır bak. Şu da var.
4: Bir hanımla evlisin bak.
5: Ya şimdi nereye
4: bir dakika dur. Ha çok güzel bir geldi. Sonra anlaşamadın, ayrıldın. Onunla bir 10 sene evli kaldın. Sonra başka biriyle evlendin. Tamam mı?
5: Şimdi, ya sen de şair evlenmesi gibi.
4: Ya bir dakika. Senin... Tamam bir, güzel bir yer ama. Sen eski hanımını kötüler misin ya? O zaman demezler mi ki sana, arkadaş onunla 10 sene beraber kaldın?
5: İşte bak, burada mertlik dediğimiz olay çok.
4: Mertlik değil, hayat böyle. Hayır, mertlik mi bu?
5: Tabii. Mert insan, mert insan kötülemez. Mert insan sadece eşiyle arkadaşıyla değil. Beraber yemek yediği arkadaşın bir daha onun hakkında bir şey konuşmaz.
4: O kadar.
5: Mertlik çok önemlidir.
4: Doğruluk yani.
5: Mertlikle
4: doğruluk aynı değil mi?
5: Değil. Ha,
4: değil, farklı.
5: Mertlik çok farklı yani.
4: Farklı bir şey.
5: Mert
4: dürüstlüğü çekinmeden ortaya koyabilmektir.
5: Evet. Kanka bir tane mert arkadaşın olsun, işte arkanı rahatlıkla verebilirsin.
4: Her an istediğin yerde hazır olur senin için.
5: Doğru. Çok önemli yani. Mert insan olduğu zaman, ama sayısı çok azdı işte ya, mert olmak. Demin diyordun ya sen, asıl mert olmak çok zordur.
4: Değil mi? İşte tabii. Doğruluktan kastettiğim benim tabii. O. Yani sen kendin doğruyu çok iyi bilebilirsin yani, ama doğruyu savunmak bak, mertliktir.
5: Kol kırılır, yen içinde kalır sözü mertler için geçerlidir zaten.
4: Doğru.
5: Tamam mı?
4: Tabii.
5: Mert insan.
4: Yani evde ne olup biterse o evde kalır.
5: Sadece evde de arkadaşla alakalı. Mesela sen iki arkadaş yani ya da iş ortağı, tamam mı? Ayrıldın.
4: Değil mi?
5: Hemen geldi bir tanesi falan filan. O bizim aramızdaydı beyefendi. Dediği zaman işte bu mertliktir.
4: Ben şunu söylüyorum.
5: Söyle.
4: Öz olarak diyorum ki insan geçmişinde ne yapmışsa, neye sahip olmuşsa kendi tercihleri neticesinde yapmıştır.
5: Birazcık yani evet.
4: Genelde insan tercihinin neticesini
5: yaşar. Ya bazen yaşar. Çaresiz kaldığı da olabiliyor
4: mu? Ayrı ama genelde ama, insan tamam. Tercihlerinin neticesini hı-hı. Yaşar. Hı-hı. Hatalı veya hatasız. Demin dediğin gibi imkanları doğrultusunda. Değil mi? Yani hı-hı. Olabilir. Yanlış tercihler yani her olur. Şey, her evet. Şey dört dörtlük tercih etmemiş olabilir. Ama işin sonunda geçmişi kendine aittir ve bütün tercihlerine sahip çıkmak zorundadır.
5: Evet. Hatasıyla yani, sahip çıkmak.
4: Hatasında evet burada bunu yanlış yaptım diyebilmek de sahip çıkmaktır.
5: Tabii ki. Tabii
4: onu
5: ki,
4: ben yaptım.
5: Tabii ki.
4: Onu işte sevgili Ünal abi olmasaydı ben o hatayı yapmazdım demek mertlik değil.
5: Değildir.
4: Ben bunu söylüyorum.
5: Evet.
4: Bilmiyorum ne kadar haklıyım bu konuda.
5: Efendim zaten hep haklısınız.
4: Estağfurullah. Haklısınız hep haklısınız. Çok iddialı bir şey oldu. Bir insan hep haklı olamaz efendim.
5: Siz zaten doğuştan haklısınız efendim.
4: Ya yapma gözünü seveyim. Şimdi nereye getirdin bu doğuştan haklısın.
5: Doğuştan fanatik bana gibi var ya.
4: Estağfurullah. Doğuştan fanatik. Şu Çorum böreğini bir gün yesek.
5: Ya bak bir de şu var. Şimdi karşıdan bakınca birkaç defa diyorsun ki Halit Bey bunu yapmaz.
4: Ya
5: da Ünal Bey bunu yapmaz.
4: O Çorum böreği muhakkak bu, gelir.
5: Gelecek gelecek.
4: Gelecek inşallah.
5: Bak bu karşıya
4: evet.
5: Bir intiba uyandırıyorsun.
4: Tabii intiba çok önemli.
5: İnsanların yani. Birbirinin hepsinin. Bir arkadaşım bir gün bana dedi ki insanların plakası vardır dedi. Duydun mu sen bunu?
4: Yok.
5: Plakası var. Yani karakteri plaka
4: anladım
5: gibi.
4: Anladım ne demek istedin. İlk defa plaka.
5: Evet o da sanatçı evet. Bir ruhlu plaka. Çok plaka. Hoşuma gitti.
4: Plaka. Hı.
5: Yani karşıdaki insanı sen öteki beriki herkes ötekinin plakası söylüyor. Diyor ki bu şöyledir. O kişi böyledir. Filanca böyledir diye. İnsanlar tanınıyormuş. Bulunduğu çevresinde. Biliniyor yani. Herkesin kendine göre bir özelliği var. Ve bu özelliklere göre de insanlar şekilleniyor zamanla. Ah bir bunu insan kendisi bilebilse.
4: Değil mi?
5: Ve o özelliklerini düzeltmeye çalışsa idealistlik anlamında. Ama o kadar zor ki. O zaman çevreni de değiştirmen gerekiyor.
4: Niye?
5: Çünkü benim hakkında bir kanaatin varsa sen ben bir daha ağzıma kuş tutsam o kanaatten seni vazgeçiremiyorum. Çok zor oluyor bu.
4: Bir de kanaatlere bir şey söyleyeyim mi? Burada insaf işte biraz ama şeyin
5: burada şu var.
4: Dedik ya hani vicdan sahibi olmak lazım.
5: Burada bir de şu var. Yani kanaat el ne der gün ne der demen gerekiyor. Elin attığı taş ırak gider derler. Bunu da bilmen gerekiyor. Sen kendini sorguladın. Yaptığın bir hata varsa ya da yanlışlık varsa veya başarma için farklı bir yöntem denemek istiyorsan bunu şuurlu olarak yapabilmelisin.
4: Evet. Yani?
5: Yani o kanaatlere kapılıp kalmamalısın yani. Ben hakkımda böyle dediler. Ben böyle artık bir daha vazgeçemem. Yani ben arpa olmadığımı anlamadım ama tavuklar nereden anlasın dememen gerekiyor yani.
4: Güzel. Arpa değilim ama tavukların haberi yok.
5: Abi dememen gerekiyor yani.
4: Çok güzel. Ama şu var abi bak işte kanaat dedin ya. Kanaatte biraz kanaatte hüküm verecek insanların biraz da vicdan sahibi olması lazım.
5: Ya bak ben şunu diyorum. Karşıdaki insanı sen yönlendiremezsin ki.
4: Yönlendiremezsin.
5: Tamam. Karşıdaki insanın vicdansı olur. Hele de bu çocuklar arasında çok farklı. Yani çocuğa acımaz.
4: Çocuk başka.
5: Hayır çocukluk arkadaşlık. Şey mesela ya ha. bu garibandır falan. Mesela çocuk pat diye söyler duygusunu, düşüncesini değil abi, mi?
4: Çocuk da tam akıl tekamül etmiş değil ki.
5: Tamam söyle. Yani
4: o ayrı bir şey. Yetişkinlerden bahsediyoruz.
5: Hayır. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yetişkinlerin de çocuk olan var.
4: Çocuk, hala çocuk kalan
5: var. Çocuk kalan var. Ya yani çocukluğu yapma diyorsun ona. Şimdi bu kişinin çocukluk yapıp yapmayacağını, sana insaf edip etmeyeceğini, sana acıyıp acımayacağını sen takdir edemiyorsun.
4: Acıma değil de şey yapmasın.
5: Veya adil davranmasın.
4: Vicdan, evet doğru.
5: Ya senin en zayıf durumunda karşı taraf istismar edebiliyor.
4: Ediyor da zaten.
5: Ya yapılır mı ya bu da dersin ama yapabiliyor. O zaman sen karşı tarafa göre kendini şekillendirmeyeceksin.
4: Tabii.
5: Kendine göre şekillendireceksin kendini.
4: Elbette.
5: Bunu anlatmaya çalışıyorum.
4: Tabii canım. Yani öyle millet bana ne der hesabı ile yola çıkarsan evet. Olmaz. O zaman herkes başka şeyler söyler.
5: Şimdi o zaman plakalar ne oldu? Kırılmaya başladı.
4: Yani herkesin bir plakası işi gitti.
5: Vardı. Bunu insanlar kırabilir. Yani, tamam.
4: Peki şuna ne diyorsun? Ben bu daha önce duymuştum. Belki sen de duymuşsun. Bir insan ismi aklına geldiğinde, gözünü kapattığında o kişiyle ilgili aklına ne geliyorsa aslında o kişi odur.
5: Çok güzel.
4: Güzel mi?
5: Çok güzel. Bu kadar net yani.
4: Evet. Yani atıyorum.
5: Sonrasını rol yapıyorsun.
4: İsmail Sert Bey deyince aklına, gözünü kapayınca aklına ne geliyor?
5: Lüfer geliyorsa,
4: balık geliyorsa. Bu ya, arada İsmail Bey diyor ki sakın diyor böyle masada diyor sularınızı falan hepsini toplayın
5: niye
4: diyor.
5: Niye hemen kişiselleştirdin?
4: Ama İsmail
5: ne güzel genelden bahsediyor Bey, yani.
4: İsmail Bak, Bey şu anda kişiler üstü bir.
5: Ben sana kavram kelimesini öğrendiğimi anlatayım.
4: Buyurunuz efendim.
5: Demin dediğiniz gibi kavram. Niye kavram diyorlarmış biliyor musunuz?
4: Neden? Kavramaktan mı?
5: Ne kavram?
4: Bir kavram kelimesinin manasını anlatıyor.
5: Tabii bir kelime var. Tamam mı? Bir evet. Kelime var. İki, bu kelimenin yazılış şekli var. Alfabedeki yazılış şekli. Üç, bu alfabedeki yazılış şekli olan kelimenin manası var. Yani gözünde canlandırışlı var. Mesela mezar dediğin zaman bir şey var. M, Z, A, R harfleri var.
4: Evet.
5: İkincisi mezarın anlamı var. Üçüncüsü de mezar olarak gözünde bir
4: canlanan görüntü var.
5: Mezar var.
4: Evet.
5: Ve diyor ki bu o zaman mezar kelimesi kavram oluyor işte.
4: Görüntü.
5: Hayır, kelime kavram. Mezar kavram kelimesi.
4: Üçünü senin önüne kavram getiriyorsa oldu. Kavram ha. Oluyor. Ha.
5: Ve tamam. Ve kavramda da diyor gözünün önüne ilk gördüğün gelir diyor. Daha sonra ne mezarlar görmüşler ama ilk gördüğün mezar tabii aklına gördüğüm, gelir diyor.
4: Doğru.
5: Sen de demin dedin ya işte kavramda filanca dediğin anda onunla ilk karşılaştın.
4: Tabii.
5: Onun sende bıraktığı şeydi, ilk evet. İntiba.
4: Gözünü kapattığın aklına onunla, ilk ne geliyorsa evet, yani. Evet,
5: o geliyor.
4: Evet.
5: Daha sonraki günlerinde gelebiliyor.
4: Gelebiliyor evet efendim. Biz bu konuda İsmail Bey'e örnek verdik. Kendisini çok seviyoruz bu arada. Bay Lüfer.
5: Peki. Hayırlısı olsun
4: efendim. Hayırlısı olsun efendim. Programımızın sonuna geldik.
5: Geldik mi?
4: Birkaç saniyemiz var.
5: O zaman o birkaç saniye ne yapalım? Sükut ederek geçirelim. Değil mi? Çünkü söz gümüşse sükut altındır diyor. He?
4: Doğru efendim. Efendim hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler.
5: Hayırlı geceler. Hayırlı geceler.
0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

Günler su gibi aktı ve bizi yeniden buluşturdu. Takvimler hayat ağacını gösteriyor. Farkında mısınız? Ağacımız her geçen gün serpilip gelişiyor. Birbirine eklenen hikaye, şiir, alıntı ve yazılarla çoğalan yapraklarımız yemyeşil, pırıl pırıl parlamakta. Her yaprak bize bizi anlatmakta. Bakalım bu programda hangi yapraklar eklenecek dallarımıza? Bunun cevabını önümüzdeki dakikalarda yaşayıp göreceğiz. Siz hazırsanız ben Umay Aygut Özdemir, heybemde taşıdığım cümleleri paylaşmak üzere mikrofondayım. Ana kumanda masasında da Engin Karagöz bu yayını sizlerle buluşturmakta. Yaklaşık 40 dakikalık bir iç yolculuğa çıkıyoruz sizinle. Şimdi içinizdeki kaygıları, endişeleri, ruhunuzu daraltan sıkıntıları bırakın bir kenara, yaslanın arkanıza. Gözlerinizi kapatın, varlığınızın farkına varın. İçinizdeki yaşam enerjisini bütün hücrelerinizde hissetmeye çalışın. Siz kıymetlisiniz, siz teksiniz, özelsiniz. Saygı duyulmaya, sevilmeye değersiniz. Bu değeri kabullenin ve kendinizi onaylayın.

Varoluşunuzun farkına varın. Geçmişe esef etmeyin. Geleceği tesis edin. Kaygılarınızdan uzaklaşın. Ve yaşadığınız her anın hakkını vererek yaşayın. Geriye dönemezsiniz. Kaybedilen kaybedilmiş andır. Bırakın ve varlığınızın şu anın keyfini çıkarın. Hissettiklerinizden korkmayın ve onları ifade edin. Duygu kabızı olmak yerine yüreğinizin gözüyle bakın dünyaya. Ve sevin, gerçekten sevin ve sevginizi sunun. Uzatın yaşama ve kendinize elinizi. İşte o zaman, asıl o zaman yalnız olmadığınızı hissedecek ve içinizdeki gücün farkına varacaksınız.

Topyekun bir dönüşüm beklemeyin. Değişimi önce kendi içinizde gerçekleştirin. Sonra bunu ailenizle paylaşın. Çemberi gittikçe büyütün. Karşılık alamadığınızda kızmayın. Unutmayın, siz izin vermediğiniz sürece kimse sizi kızdıramaz, kimse sizi üzemez. Sürekli kendinizi geliştirin. Geliştikçe bunu eşleriniz ve çocuklarınızla paylaşın. Herkes bir bireydir ve her bireyin bir varoluş amacı vardır bu dünyada. Zaman ve mekan kavramını unutun. Kuantum fiziğine göre bir elektron hem parçacık hem de dalgadır. Kuantumda zaman ve mekan yoktur. Dolayısıyla evren bizim algıladığımızdan çok daha farklı biçimde olabilir. O halde sadece hissedin, yaşayın, hissettirin ve yaşatın.

Profesör Doktor Üstün Dökmen'in önerileri hayatımızı gözden geçirmemizi sağlayacak nitelikte. Kendi gücümüzün farkına varmadığımız için ne kadar eksik yaşıyoruz. Sevgisi az, bıkkınlığı, küskünlüğü, sitemi çok, içi boşalmış yaşamalar insanlığımızı da eksiltiyor. Çoğumuzun kafası karışık, iç dünyası fırtınalı, tadımız tuzumuz yok. Üstelik bu hali başkalarına da bulaştırıyoruz. Peki ruhumuzu fırtınalardan kurtarıp sakin ve huzurlu bir liman haline getirmek için neler yapmalı, nasıl hareket etmeliyiz? Sabri Tandoğan'ın kalemine başvuralım.

Dün bir okurum ziyaretime geldi. İyi niyetli, temiz, efendi bir insan. Dert yandı. Efendim dedi, bazı gazeteleri okudukça, bazı televizyon kanallarını dinledikçe kafam iyice karışıyor. İç dünyam allak bullak oluyor. Bazen uykularım kaçıyor. Bazen hane halkına karşı hiç istemesem de hırçınlaşıyorum, kabalaşıyorum. İş yerimde kalp kırdığım oluyor. Velhasıl huzurum, tadım, tuzum kaçıyor. Şaşırdım kaldım. Ne olur bana yardımcı olun. Stresli, bunalımlı bir insan oldum. Ama her insan gibi benim de biraz huzura, biraz sükuna ihtiyacım var. Ne yapmalıyım, nasıl hareket etmeliyim? Lütfen beni aydınlatın.

Değerli okurumu saygıyla, edeple dinledim. Sonra dedim ki, efendim, öncelikle yapılacak olan panikten uzak, sakin, fıtratından uzaklaşmamış bir kafa yapısına sahip olmak. Objektif olarak hakikati görmek isteyen bir kimse, önce zihnini bir gölün durgun suları haline getirmelidir. Bulanık bir zihin daima gerçekleri saptırır. Tedavide en önemli unsur, önce doğru teşhis koyabilmektir. Bu da öncelikle iç dünyada barışı, sulhü, sükunu gerektirir. Kendi kendisiyle kavgada olan bir insan, çevresiyle de kavga halindedir. İç dünyasında kendi kendisiyle barış içinde olmayan bir kimse, ister istemez dış alemle de, çevresiyle de bir kavga, bir çekişme, bir tatsızlık içindedir. Huzura giden ilk yol Allah'tan razı olmakla başlar. Allah'tan razı olmak, önce inanmak, dost doğru olmak, sonra kayıtsız şartsız teslim olmak demektir. Rıza çok yüksek bir makamdır. Kainatın büyük şairi Yunus Emre bir mısrağında bir çeşmeden akan su acı tatlı olmuyor der. Hak'tan gelen bütün tecellilere ayrım yapmadan sükunetle, tebessümle göğüs gerebilmek kolay iş değildir. Bu bir aşk işidir, sabır, tahammül işidir. Çocukluğumda çok söylenen bir ilahi vardı. Güzel aşık, cevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Bence rızadan sonra şükür gelir. Mevlana, şükür seni dostun nezdine kadar götürür diyor. İnsan şükrettikçe nimet çoğalır. İnsanlar içinde nimete en çok layık olan en çok şükredendir. Sonra edep gelir. Edep aklın dıştan görünüşüdür. Edep aklın çiçeklenişidir. Edep öyle bir taç ki onu başına tak da nereye gidersen git, kişinin altınından edebi daha hayırlıdır.

Şükür, edep, sabır, kanaat, insanı insan eden en önemli hasletlerdir. İç dünyamızı bu güzelliklerle süsleyip arıtmadan, temizlemeden, iyiyi kötüden, doğruyu eğriden nasıl ayırt edebiliriz? Eğrinin doğrusu, doğrunun eğrisi gene eğridir. Günümüzde insanlar her şeyin akılla halledileceğini sanıyorlar. Eğer her şey akılla halledilseydi, o zaman Allah peygamberlerini göndermezdi. Hayatta nice cin gibi zeki insanlar gördük. Bir türlü hayatlarını iyiye, güzele, doğruya, temiz, asil ve yüce olana götüremediler. Çırpınıyorlar, yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar. Perişan yaşayıp perişan ölüyorlar. Yüzmeyi bilmeden başkalarına yüzme öğretmeye kalkanların hali ortada. Evet, akıl büyük nimet ama sadece aklına güvenip her şeyi halledeceklerini sananların durumları ortada. Kainatta boş, gereksiz, sebepsiz yaratılmış ne bir insan, ne bir hayvan, ne bir bitki, ne de bir zerre vardır. Her şey son derece ince bir planla var edilmiştir. Önemli olan hayata, insanlara, olaylara hak nazarıyla bakabilmektir. Yunus onun için benim bir karıncaya ulu nazarım vardır der. Bu dünya güzelliklerin, çirkinliklerin, acıların ve mutlulukların yaşandığı acayip, ürpertici, düşündürücü bir alemdir. Bir imtihanlar dünyasında yaşıyoruz. Hepimiz her an ayrı bir sınav içindeyiz. Hayatın en önemli olayı nefis terbiyesidir. Gerçek mutluluk, yaşadığımız bu dünyada bütün acılara, ıstıraplara, çektiğimiz bütün çilelere rağmen nefsimizi terbiye edip olgunlaşmakta, Allah'a kavuşmaktadır. Yaşamak çok ince bir sanattır. Ancak inananlar, inançlarına göre yaşayanlar, birbirlerine sabrı ve hakkı tavsiye edenler yaşamak sanatında ustalaşırlar. Sabır, kanaat, şükür, rıza, teslimiyet ve edep olmadan mutlu ve huzurlu olacaklarını sananlar, hiç şüphe olmasın ebedi bir hüsran içinde olacaklardır. Ebedi sevgiliye ulaşmak için bu dünya bir geçit ve sınav yeridir. Yunus, bu dünya dop dolu kalleş, her birinden bir ses gelir der. Hayatın diyalektiği zıtlıklar üzerine kurulmuş. Nasıl bir pilin artı ve eksi kutupları varsa hayatta öyle. İyi, kötü, güzel, çirkin, asil, bayağı yan yana. Her gün inanılmayacak olayları beraber yaşıyor, duyuyor, görüyor, okuyoruz. Önemli olan adına hayat denilen bu patırtı, gürültü, toz, duman, hayhuy içinde iyi olanı, güzel, temiz ve asil olanı seçebilmek. Bu seçimde son derece hassas, dikkatli, uyanık, tedbirli, basiretli olabilmek. Jean-Paul Sartre, hayat bir seçimdir der.

İki mahkum hapishanenin penceresinden bakıyorlardı. Biri yerdeki çamurlara baktı, tükürdü. "Ne berbat bir gece," dedi. Öbür mahkum başını gökyüzüne çevirdi, hayran hayran baktı, gene baktı. "Allah'ım," dedi. "Ne muhteşem bir gece. Gökte yıldızlar pırıl pırıl. Önemli olan bakmak değil, görmek, görebilmek. Hayat her zaman böyledir. Bugün böyle, yarın da böyle olacak. Yunus, bir siz dahi sizde görün benim bende gördüğümü," der. Önemli olan gerçekleri kendimizde görebilmek, yakalayabilmektir. İnsan ne olduğunu ne olmadığını bizzat kendisinde bilmek durumundadır. Cenab-ı Hak, "Ben size şah damarınızdan daha yakınım," buyuruyor.

Kainatı dolduran sayısız güzellikleri görebilmek, hissedebilmek için sükun ve sükut gereklidir. Gereksiz sözler bizi kendimizden, öz varlığımızdan uzaklaştırır. Gevezelik, gerçeğin yerine kelimeleri koymaktan başka nedir? Önemli olan kal sahibi değil, hal sahibi olabilmektir. Gerçeği bulmak ve ona yaklaşmak arzusu ilerledikçe gaflet azalır. Dertlerin hepsi dünyaya, onun çeşitli nimetlerine bağlılıktan doğar. Yunus, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan der. Çekilen sıkıntıların hepsinin bir nedeni vardır.

Güzel, yumuşak, sakin, efendice bir yaklaşım birçok sorunu daha baştan yarı yarıya halleder. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı Firavun'u Hakk'a davetle görevlendirirken "Ya Musa" der. Firavun'la konuşurken yumuşak ve tatlı söyle. Kendini içinde sakla, derdini kimseye söyleme. Yan ama tütme. Bir Allah dostu bul da kendine ayna yap. Mümin, müminin aynasıdır. Ne dilerse öyle iş gören Allah'a kendini teslim et. O anda rıza yoluna girersin.

Yaşadığımız günlerin, dakikaların kıymetini bilelim. Bir sınavlar dünyasındayız. Ne ekersek onu biçeceğiz. Dünya ahiretin tarlası değil mi? Veren el, alan elden hayırlıdır. Hiçbir şeyin yoksa bir tebessümün de mi yok? Bazen bir tebessüm, sımsıcak bir selam bir insanı intihardan döndürebilir. Ona tahammül gücü, sabır, yaşama sevinci verebilir. Dille öğüt verenler çoktur, onlara uyma. Fiiliyle öğüt verenlere uy. Asıl olan inandığını yaşamak ve uygulamaktır. Bir güzel hareket, 100 güzel sözden daha önemlidir.

Evet sevgili dostlar, bazen bir tebessüm, bir sıcak selam cümlesi bir başkasının hayatına öyle büyük anlamlar katabiliyor ki. Tiyatromuzun duayen sanatçılarından Gülriz Sururi, hayat bütün zorlukları, bütün haşmeti, bütün güzellikleriyle yaşanmakta ve hala bizlere her köşede beklenmedik küçük paketler sunmaya devam ediyor.

emekli oldum. Tam bu noktada yaşamımın ikinci yarısında başkaları için daha çok şey yapmaya başladım. Onlara özel anlar hazırlamak, esin kaynağı olmak gibi. 1995 Haziran'ında her zaman benzin aldığım istasyona uğradım. Mili görev başındaydı. Daima gülümseyen ve herkese söyleyecek güzel sözü olan sevgi dolu hoş bir insandı. O akşam hep yaptığımız gibi şakalaşıp gülüştük. 10 milyon dolarlık ikramiyeyi kazanırsam ona 1000 dolar vereceğimi söyleyerek takıldım. Mili, ikramiye kazanırsam onu öğle yemeğine Paris'e götürmemin daha iyi olacağını söyledi. Arabama binip giderken piyango ikramiyesinin benim için 10 milyon dolar, Mili içinse Paris'te öğle yemeği anlamına gelmesinin ilginç olduğunu düşündüm. Mili hava yoluyla bağlantımı bilmiyordu. Birkaç ay sonra tekrar benzinliğe gittim. Mili yine iş başındaydı. Ona bir kart verdim ve okumasını istedim. Mili kartı açıp okumaya başladı. Sevgili Mili, 17 Haziran 1995'te bana piyango bileti sattın. Ben 10 milyon dolar veya başka bir ikramiye kazanamadım ama sen kazandın. Yeni yılda bir gün seç, çantanı hazırla ve Paris'te öğle yemeği için pasaportunu al. İlişki kurduğun herkesin kendini özel hissetmesini sağlamak amacıyla elinden gelen her şeyi yaptığın için sana bu hediyeyi vermek istiyorum. Teşekkür ederim, nice mutlu yıllara. Mili yerinde duramıyordu, ben de yerimde duramıyordum. O an yaşamlarımızdaki insanlar için özel anlar hazırlamanın ne anlama geldiğini ruhumda duyumsadım. Son birkaç haftadır Mili'yi bir iki kere gördüm. Benzinliğe her girdiğimde yüzünde güller açıyor. Gelip boynuma sarılıyor ve yanağıma bir öpücük konduruyor. Buna hala inanamadığını, annesini nasıl heyecanla aradığını, olanları patronuna nasıl aktardığını tekrar tekrar anlatıyor.

Bir çift göz vardı. Vardı da unutmuştu bakmayı. Sevgiyle sevgiliye, gözlerine sağlık. Bir çift el, 10 parmak buz gibi. Sebebi dokunulmamak. Sen ısıttın şimdi sımsıcak, ellerine sağlık. Bir çift ayak, ayakta hali yok duracak. Önce emekledi seninle, şimdi neredeyse koşacak. Ayaklarına sağlık. Bir yürek tam yerinde doldurmuştu boşluğu, ama boştu. Şimdi dop dolu, şimdi coşkulu, yüreğine sağlık. Bir ben vardı bende, çok uzaklarda. Üstüne üstlük tek başına. Şimdi ben ve sen aynı bedende, tek can gibi canını sevdiğim, canına sağlık.

Melek Ercan'ın bir şiirindendi az önce kulaklarınıza ulaşan mısralar. Şair, bir sevgiyle tamamlanan yaşamını ne kadar naif ifadelerle dile söze getirmiş. Belki bu hassasiyeti, bu duygulu ifadeleri yeni jenerasyondan bazı gençler yadırgamış bile olabilir. Materyalist bir dünyaya gözlerini açan, sevgiyle değil parayla beslenen, ruhları değil sadece karınları doyurularak büyütülen bu gençleri suçlamak değil, anlamaya çalışmak gerek. Sevgi açlığının beraberinde getirdiği tatminsizlikle aslında özünü arayan, sürekli varlığını dünyaya kanıtlamak zorunda olduğu hissiyle yaşayan, bu yüzden her hareketiyle ben buradayım diyen yeni kuşağın bazı bireyleri gerçek sevgiyi, aşkı da tanımıyor. Tanımadığı, derinliğini bilmediği için de gürültüyle, cümle aleme ilan ederek, tüketerek yaşıyor. Profesör Doktor Kemal Sayar'a göre aşk, günümüzde yaramaz bir çocuk gibi tepinip yaygara koparıyor. Ve modern dünya her türlü tasallut aletiyle suskun aşıkları bertaraf ediyor.

Sessizlik sır saklamaz diyor Uriah Heep bir şarkısında. Kalamış'ta aşk yorgunu bir dostumla sohbet ediyoruz. Cep telefonu vızırdayıp duruyor. Sevgilisinden birbiri ardına mermi gibi hüzünlü mesajlar. Kaza okları yüreğine saplanan o kocaman adam acı ve tereddüt içinde kıvranıyor. Aşk artık gürültücü, artık aşkın gürültüsünden durulmuyor. Aşkı ruhunda dinlendiren sevgililer yok. Ortalığı telaşa vermek, yakmak, yıkmak, kırmak istiyor aşk. Yok olurken yok etmek istiyor. Eskinin sessiz ve içli aşıkları nerede şimdi? Aşkını içinde bir ateş gibi gezdiren, yaktığımdan daha büyük ateşlerde yandım diyen o mahzun sevgililer. Onları çıkardıkları sesten değil, ruhlarının üzerinde gezinen sessizlik ailesinden tanıyabilirdik. Onlar içe çekilir, içe doğru derinleşir, varoluşun kemikleri yakan ısrabıyla sarhoş olabilirlerdi. Onlar bu sızıdan hiç uyanmak istemez, bir afyonkeşin mahmurluğuyla, aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabip diyebilirlerdi. Onlar aşıkın asıl derdinin çileyle pişmek, çilede yanmak ve bu çileyle tamamlanmak olduğunu bilirlerdi. O yüzden erenler yüzyıllar boyu mum alevinde eriyen pervaneyi aşıka misal verdiler. Yanmazsan olmazsın, ağlamazsan, çöle düşmezsen, inlemezsen tamamlanmazsın.

Mecnun olup çöle düşmeyeceksen, ne Leyla'yı çağır ne çölü incit dedi bu toprakların bir türküsü. Çölü incitme, onun uğruna cefa çekmeyi göze almıyorsan varlık vadisinde berduşluk etme. Ol ya da öl. Olmak için sefer etmen gerek. Kendinden sefer etmekle başla işe. Kendi evinden ayrıl ve yola koyul. Belki bir çölü aşman gerekecek. Belki yedi vadiden geçeceksin. Belki bir dağa delmen istenecek senden. Aşkın bir çabayla sınanacak önce. Ayrılıkla imtihan edileceksin. Ona ayan olan sana, sana ayan olan ona ayan olacak. Aranızdaki sessizlik sır tutmayacak. Eğer aşk sadakatin kapısında köpeklerle birlikte beklemekse bundan erinmeyeceksin. Ruhun onu beklemekle dem tutacak. Kendinden ölerek onda olacaksın. Sessizliğin sesiyle, kuş sürülerini ürkütmeden, rüzgarla, yağmurla, ırmak ve dağlarla konuşarak yalnızca. Ben rüzgarım, sen ateş, seni alevlendiren benim diye gözyaşında yıkanarak. Sen uyuduğunda kapanan benim gözlerimde diyecek kadar o olacaksın. Aşkın olduracak hem seni hem onu.

Günümüzün aşkları görünmek istiyor. Kıyıda köşede gizlenmek istemiyor. Bilinmek, ilan edilmek, ses çıkarmak istiyor. Özlemek istemiyor aşık, hemen kavuşmak istiyor. Chatleşmek, mesajlaşmak, cep telefonuyla onu hep kapsama alanında tutmak, hapsetmek, boğmak istiyor. Aşk beklemeye tahammül etmiyor. Aşık sevmek değil, sevilmek derdinde. Sevilsin, şu karanlık dünyada kendisine bir ışık dehlizi açılsın, bu dünyada sevilmeye değer olduğunu birisi kendisine söylesin istiyor. Yücelmek için yüceltiyor, sevilmek için seviyor. Istıraba tahammülü yok, yanmaya gelemiyor. Varlığını alevde eriten bir pervane yerine kandile sitem okları yağdıran bir pervane olmayı yeğliyor. Gürültü yapıyor, ne olur beni sev diye ulu orta bağırıyor. Sessiz bir ağlayışla yapılmadığı için bu çağrı, masum bir yakarı olmadığı için ötelerden yankı bulmuyor. Aşk artık sessizliğe katlanamıyor. Aşık sanıyor ki ne kadar ses olursa o kadar iyi anlaşacak, çıkardığı sese karşılık bir ses istiyor. İniltisine bir iniltiyle cevap verilsin istiyor. Oysa o cep telefonu her çaldığında sesler daha bir anlamsızlaşıyor. Hiçbir şey iletmeyen, bir çağrı, bir duygu taşımayan her konuşma insanı kendi zindanına daha da çok gömüyor. Fazladan sarf edilen her kelime, oluş çabasıyla sınanmamış her söz, sevgiliyi sırlar mağarasına daha çok çekinmeye mecbur ediyor. Fuzuli sözler aramıza sırlardan bir duvar örüyor. Aşkın işlevi eskilerde perdeleri yırtmakken, şimdilerde örtülere bürümek, sevgiliden saklanmak ve kendinden saklanmak. Oysa aşığın feryadı susuşunda gizlidir. Ancak söylenemeyen aşk aşktır diye yazmıştı Blake. O asırlar öncesinden seslenen Mevlana'yı yankılar gibiydi. Dil, kelimeler pek çok şeyi açıklar ama aşk üzerine kelimeler düşmediğinde daha berraktır. İnsanların mezar taşlarından ve kitabelerden daha çok bildikleri vehmiyle durmadan konuştukları bir çağda gökler susuyor. Ve aşk günümüzde yaramaz bir çocuk gibi tepinip yaygara koparıyor. Modern dünya her türlü tasallut aletiyle suskun aşıkları bertaraf ediyor. SMS'ler, chat odaları, telefonlar insanın iç uzayını boş yer bırakmamacasına dolduruyor. Sessizlik bütün asaletiyle hayatımızın her cephesinden geri çekiliyor. Ruhumuzun kıyılarını döven ses dalgaları bize ne bir özlem duygusu ne de bir kavuşma heyecanı bırakıyor. Hız ve gürültü sonunda aşkın yüzlerce yıllık anlamını da yutuyor.

Profesör Doktor Kemal Sayar'ın tespitlerine katılmamak mümkün değil. Neyse ki hala sevginin kıymetini bilen, onu hakkıyla yaşayan ve yaşatanlar var da bize örnek oluyorlar. Tabii bir de anlatanlar, sevmeyi sevdirenler. Sevmek güzel meslek ama zor. Can dayanıyor dayanmasına ama yürek gitti gidecek diyen Bedri Rahmi gibi nice büyük şairler ve yazarlar, roman, hikaye, denemeler yazan söz ustaları. Bazen de bizzat kendi yaşadıklarını okurlarıyla paylaşan sevgi dolu yürekler. Onlardan biri de yazar Nermin Bezmen. Bizim gizli bahçemizden Bezmen'in vefat eden eşi Pamir Bezmen'in ardından ona ithafen yazdığı etkileyici bir anılar kitabı. Bu otobiyografik kitapta bir yandan ölümün getirdiği yalnızlık duygusu, acı ve hüzünle başa çıkmaya çalışırken, öbür yandan eşiyle tanışma hikayelerini, aşklarını anlatıyor Bezmen. 34 buçuk yıl süren bir aşk bu. Birbirlerinin eşi, arkadaşı, dostu, sırdaşı olmuşlar yıllarca ve son ana kadar aşklarının tazeliğini korumayı başarmışlar. Gelin kitaptan alıntılarla bu sevgiye birlikte tanıklık edelim.

Aşık olduğum, sevgilim, hayat arkadaşım, sırdaşım, coşkumu hep ilk günkü kadar taze tutan, bana hayallerimin ve rüyalarımın peşinde koşma imkanı veren, içimdeki tüm kadınların ortaya çıkmasını sağlayan, beni kendinden ve kendimden fazla seven erkeğe, yokluğunun acısıyla kaleme aldığım uzun bir mektuptur bu. O bende yaşıyor, yaşayacak, ta ki benim de yüreğim durana dek. Bir başka boyutta buluştuğumuz gün, ona eskisinden büyük bir yürek ve aşk götüreceğim. Yüreğim şimdi ikimiz için çarpmakta zira, soluğum ikimiz için, ikimiz adına yaşıyorum. Seninle aşkı, aşık yaşamayı ve beraber yaşlanmayı tanıdım. İnsanları ve dünyayı tanıdım, anneliği tattım. Kocamla hem eş, hem sevgili, hem dost, hem sırdaş, hem arkadaş olabilmenin verdiği gücü, güveni tecrübe ettim. Biz Mevlana'nın dediği gibi zengin değildik ama zenginliğin kendisiydik. Sen ve ben, biz yapıyordu hesabımızda ve çok kıymetliydik. Sen benim içimde gizli bütün o kadınları keşfetmiştin. Benim sakin, ağırbaşlı, mantıklı, disiplinli ve huzurlu tabiatımın ardında perdenin önüne çıkmak için fırsat bekleyen çılgın, serseri, rüyaları, hayalleri ve gerçekleri iç içe geçmiş kadınları tanıdın birer birer. Çünkü tanımak istedin, çünkü beni gerçekten çok sevdin ve seni gerçekten çok sevdiğimi bildin. Sense benim aksime göründüğün gibiydin. Ben gibi karmaşaların, gizlin, saklığın yoktu. Şeffaftın, için dışın birdi. Herkes aşık olamaz. Her aşık olan da aşkını hissettiremez. Öğrenilemez, öğretilemez. Bambaşka bir yetenek bu. Bilmeyen zaten öğrenmenin gereğini hissetmez çünkü. Ama sen ve ben bir tanem, biz genlerimizde aşkla doğmuş biz, karşılaştık ve birleştik. Aşk dolu yüreklerimizi birleştirdik. Olabilecek en büyük aşkla. Sonra da aşk dolu çocuklar dünyaya getirdik. Ne şanslıydık bir tanem, sen ve ben, biz.

Sevmeyi bilenler için ayrılık yoktur. Sevmek var, özlemek var, beklemek var yalnız. Sevgi sonlu bir duygu değil, gönülde yaşamaya devam ediyor. Kişi sevdiğiyle daima beraber, bedenen değilse de ruhen. Hayat Ağacı'nda şimdi de Ümit Yaşar Oğuzcan'ın mısralarını paylaşıyoruz. 5. mektup.

Ayrılık diye bir şey yok. Bu bizim yalanımız. Sevmek var aslında. Özlemek var. Beklemek var. Şimdi neredesin? Ne yapıyorsun?

Güneş çoktan doğdu, uyanmış olmalısın. Saçlarını tararken beni hatırladın değil mi? Öyleyse ayrılmadık. Sadece özlemliyiz ve bekliyoruz. Zamanı hatırlatan her şeyden nefret ediyorum. Önce beklemekten. Ömür boyunca ya bekliyor ya bekletiyor insan. İkisi de kötü, ikisi de hazin tarafı yaşantımızın. Bir çocuğun önce doğmasını bekliyorlar, sonra yürümesini, konuşmasını, büyümesini. Zaman ilerliyor, bu defa para kazanmasını, kanunlara saygı göstermesini, insanları sevmesini bekliyorlar.

Ve sonra ölümü bekleniyor insanoğlunun. Ya o, ya o. İnsanlardan dostluk bekliyor, sevgilisinden sadakat, çocuklarından saygı ve bir parça huzur bekliyor, saadet bekliyor yaşamaktan. Zaman ilerliyor. Bir gün o da ölümü bekliyor artık. Aradıklarının çoğunu bulamamış, beklediklerinin çoğu gelmemiş bir insan olarak göçüp gidiyor bu dünyadan. İşte yaşamak maceramız bu. Yaşarken beklemek, beklerken yaşamak ve yaşayıp beklerken

Özleme bir diyeceğim yok. O kömür kırıntıları arasında parlayan bir cam parçası. O nefes alışı sevgimizin, kavuşmalarımızın anlamı. O tek güzel yönü bekleyişlerimizin.

İnsanlığımız özleyişlerimizle alımlı, yaşantımız özlemlerle güzel. Özlemin buruk bir tadı var, hele seni özlemenin. Bir kokusu var, bütün çiçeklere değişmem. Bir ışığı var, bir rengi var seni özlemenin anlatılmaz.

Verdiğin bütün acılara dayanıyorsan seni özlediğim içindir. Beklemenin korkunç zehri öldürmüyorsa beni, seni özlediğim içindir. Yaşıyorsam, içimde umut varsa yine seni özlediğim içindir. Seni bunca özlemesen bunca sevemezdim.

Yaşama maceramız özlemlerle güzel. İçimize umut tohumları eken de, sevgimizi koca bir çınar ağacına dönüştüren de özlemek. Ben Umay Aygut Özdemir ve teknik masadaki arkadaşım Engin Karagöz, özlemlerinizin hep kavuşmalı olması dileğiyle sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki buluşmamızı umarım özlemle beklersiniz. O güne dek sevgi, huzur, mutluluk ve dostlukla kalın. Allah'a ısmarladık.

0: şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

ediyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
2: TGRT FM.

0: Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Tabii tarihi anlatmak kolay. Ama ilimden medeniyete deyince rahmetli Enver abiler bu programı başlatmamızı emretmişlerdi. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Efendim, burada ilim ve insanların ilime yönlendirilmesi, ilim adamlarının eğitimciliği, aldıkları neticeler ve devletin nereden nereye gelebileceği, ilim adamına önem verildiğinde gibi bazı hususların biraz böyle incelenmesine, tetkikine yarıyor. Şimdi analiz falan diyeceğim. Zaten dilimizi bütün yabancı dil, Fransızca başta olmak üzere istila etmiş. Böyle bir düşündüm bir an için ne diyeyim diye. Tetkik, inceleme. Unutmuşuz karşılığını. Evet. Sizlere bugün Sehi Bey'i anlatacağım. Bundan önceki programlarda sizlere Zembilli Cemali veya Ali Cemali Efendi'yi anlatmış idim. Cemalettin Aksaray Hazretleri'nin torunu. Anadolu'nun yetiştirdiği en mert, en dürüst, en ihlaslı, sözünün eri birisiydi. Bu şimdi müderrislik yaptığında talebelerine de bu huy geçmez mi? Geçer. Gelin biz eğitimcileri böyle yerlerden seçelim. Yoksa bugün eğitimci olan birçok arkadaşımız kariyer de yapmışlar. Değişik değişik yerlerde de kariyerler yapmışlar. Bir konu üzerinde dinden tutun da ekonomiye kadar, stratejiden tutun da efendim savaş teknolojisine kadar hemen her konuda devletin yapmakla mükellef olduğu işlerin hepsinde bir şeyler söylüyorlar. Fakat söylerken söyledikleri birbiriyle çelişiyor. İlim çelişmez efendim. İlim çelişmez. İlim çeliştiği an o ilim adamlarını laboratuvara sokacaksın. Getirin bakalım tüpünüzü, mayinizi, bekinizi koyun şuraya. Hadi dediğinizin bir deneyini yapın, tecrübesini yapın. Neyse yani. Savaşın deneyi tabii gidip de savaş meydanında olur, başka yerde olmaz. Öyleyse birbirinin tersini söyleyenlerin ikisinin de kaynağının sağlam olmadığı ihtimali belki daha zayıf ama birinin kaynağının sağlam olmadığı kesin gibi. İkisi de kesin gibi olur da bir üçüncüsü de üçüncü şey söylüyor. Bu neden kaynaklanıyor efendim? Bunları yetiştiren ilim adamları veya işte bu konuşmaları yapan kişiler öğrencilerini yetiştirirken Osmanlı tarihini biri başka anlatıyor, biri başka anlatıyor. Osmanlı askerleri gidip saldırdılar diyor. Ha ya Osmanlı amma saldırganmış ha. Saldırganlık neye kullanılır? Bir kedi köpek, bir vahşi hayvan için saldırgan ifadesi kullanılır. Osmanlı askerleri harekata başladılar demiyor. Muharebeye başladılar demiyor. Saldırı düzenlediler diyor. Saldırı. Yeni yeni Güneydoğu'daki teröristlerde olan bastırma harekatında harekat düzenlendi. Şu kadarı etkisiz hale getirildi diyor. Karşı tarafta TC askeri bize saldırdı diyor. O der. Ama biz Osmanlı'yı anlatırken Osmanlı askeri saldırdı demememiz lazım. Bu da ilim adamının bu konudaki bilgisinin sağlam olmasına bağlı. Eğer bir yerde yarım yamalak bilgi verildiyse ve o kimse de eğiticiler ordusuna katıldıysa muallimler sınıfına, öğreticiler sınıfına katıldıysa, onu da yetiştirecek, o öyle olacak. Böyle böyle, ondan sonra efendim bizden niye böyle büyük bir adam çıkmıyor, Nobel ödülü işte falan filan. Niye yanıyorsunuz arkadaşlar? Niye? Bir jeoloji profesörünün laboratuvarlarda sabahlaması lazım. Ondan sonra deprem uyarı sistemini başkaları buluyor, getiriyorlar, biz koyuyoruz. Gibi. Osmanlı ilim adamlarından bugün sizlere Sehi Bey'i anlatmaya çalışacağım. Bu zat şairdi. Şiir Osmanlı'da ilim muamelesi gören bir husustu. Efendim, bakmayın siz, çiftçinin beceremeyeni bostan eker, edebiyatçının beceremeyeni destan yazar gibi laflar varsa da, şiirleriyle Anadolu'da ehli sünnet itikadını sapasağlam ayakta tutan, yayan Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri var. Bütün nasihatlarını şiirle anlatmış, talebelerinden meşhur Niyazi'de, Tamil Mahal Saadet'i bir kitabında Yürü Niyazi diye kaç tane şiirine rastlarsınız. Bu insan orada ehli sünneti anlatıyor, ibadeti anlatıyor, Allah-u Teala'ya teslimiyeti anlatıyor. Bazı insan vardır böyle, şiir bir ahenk meselesidir. Kafiyeler, yeni şiir, yeni şiir dediler, ondan sonra yeni şiirde bambaşka şekillere geldi. Tabii deniz üstünde biber, kayıklar gider gelir gider gibi böyle meyhane aleminde insanlar iki tane attıktan sonra dağıttıklarında söyledikleri şeylere bakmayın. Şiirde edebiyat vardır. Zeka vardır. Kafasının içerisi o kadar kelimelerle doludur ki anında da onu çıkarabilmek kuvvetli şaire mahsus. Herkes çıkaramaz. Ne diyeceğini şaşırır. Şimdi uzatıyorsunuz. Meşhur meşhur spikerlere. Efendim bu konuda ne diyorsunuz? Neredeyse utanmasa o spiker, elime metin verin de onu okuyayım diyecek. Söyle. Valla çok heyecanlandım. Hislerimi ifade edemiyorum. Edecek kelime bulamıyorum. Bulamazsın. Yok ki. Dağarcıkta yok ki. Evet. Osmanlı şairlerinin hepsi devletinin yüceliği, Allah-u Teala'nın kullarına merhameti ve kullarının da Allah-u Teala'ya itimadı ve sevgisi üzerine şiirler yazmışlardır. Tezkiresi olan bir şairdir. 1470'lerde Fatih Sultan Mehmet Han devrinde doğdu. Maalesef yeri, doğum yeri ve ailesi hakkında pek bilgi yok. Niye yok? Var efendim bilgi. Var. Var da işte o söylediğim ekranlara çıkan, bu iş görev olan arkadaşlarımız Osmanlı arşivlerine girip de böyle akşam mesai bitti hadi arşivi kapatıyoruz veya kütüphanenin araştırma salonunu kapatıyoruz diye görevli geldiğinde, ya akşam mı oldu ya, ne çabuk oldu ya, kalamıyoruz değil mi, gece açık değil burası değil mi diyecek hasta araştırmacılara ihtiyaç var. Böyle araştırma yapa yapa beyin yorgunluğundan, ya bu adam da çok böyle ilme yöneldi ve öldü dediğimiz kimse var mı efendim? Halbuki Batı'da son zamanlarda, yani işte 100 sene içerisinde tank silahının, tank aracının daha doğrusu, hem silahtır hem araçtır, transmisyon denilen çok karışık olan, böyle aktarma organlarını bulan kimse delirerek ölmüştür efendim. Delirerek ölmüştür. Nice Alman 2. Dünya Harbi sırasında Almanya aşkına, Hitler korkusuna değil, Almanya aşkına çok çalışmaktan beyin felci geçirmiş, beyni felç geçirmiş ve devreden çıkmış ölmüştür. Hani beyin felci adayları nerede? Başka adaylar aradığınız zaman beni derler ama beyin felci adayı yok arkadaş. Ben ölmek istemiyorum. Peki. O zaman çıkıp da ilim adamı deme kardeşim ya. İlim adamı öyle olmaz ya. O konu neyse ilgilendiği, onunla yatar, onunla kalkar. Gece rüyasında laboratuvarda çözemediğini çözen adama ihtiyacı var Türkiye'nin. Edirne'li olduğu söyleniyor Sehi Bey'in. Güya devşirme de demişler. Olur mu? Olur. Ama devşirmeyi derken nasıl Osmanlı ordusu saldırdı diyorlarsa devşirmeyi de ya işte sokaktan süprüntü toplamış gibi falan devşirme. Seçme bu, seçme. Devşirme dedikleri şey insan seçmedir. Karpuz seçme değil. Hadi karpuzu seçersin, yanılırsın, kabak çıkar. O karpuzu yemezsin. Ama insanı yanlış seçersen binlerin hayatına mal olacak hatalar yapabilirsin. Efendim işte tamam bak, gördünüz mü demokrasiye geldik. İyi de. Yani okullarda sınıflara bir başkan seçilirken çocukların büyüklerinden gördüklerine göre başkan olmak için ayağı yere basmayan vaatler yaptığını ilkokul çocuğunu görmüyor muyuz? Niye yapıyor çocuklar bunu? Ya diyor büyükler böyle yapıyor. Seçim zamanı, efendim, milletvekili seçimleri zamanı sallıyor. Mahalli seçimleri zamanı sallıyor. Başkanlık seçimlerinde sallıyor. E ben de burada sallayayım diyor ya. Sallıyor ve bana oy verin diye insanların kapısına gidiyor. Onlarla pazarlık yapıyor. Demokrasi bu değil. Eğer demokrasi bu ise, krasiyi hasreten böyle araya ı koyarak söylüyorum yani. Bunu çıkaran kadim Yunanlı hata etmiştir. İnsanları birbirine düşürmüştür. Bir cemiyet seçimi oluyor, şoförler cemiyet oluyor, başka şeyler oluyor, oluyor. Memleketi idareye talip olanlar oluyor. Hepsi seçim meselesi gelince bir futbol kulübünde dahi kamplaşma başlıyor. Benim adamım seçilsin, niye benim adamım seçilsin? Ya bu kulübe yarayacak adam seçilsin, benim adamım değil. E işte ben o adamın yarayacağını zannediyorum. Neresinden, hangi şeyini biliyorsun, hangi projesini biliyorsun, ne yapacak bu adamla seçiyorsun? Ya işte bizim bir delikanlı var da onu alt takıma aldırmak istiyorum falan. Buyurun. Evet, devşirmeyi Osmanlı seçme olarak yapardı. Ama İttihat Terakkiciler'den itibaren tarihçilerimiz bunun adına devşirme demişlerdir. Devşir bakalım. Sehi adı ile meşhur olmuş. Babasının, anasının koyduğu isim nedir? O da bilinmiyor. Niye? Araştıran yok ki. Şair Necati Bey'in yanında yetişmiş olduğu söyleniyor ki bu Necati Bey'in kabri Unkapanı çarşısında, blokları var ya, Unkapanı blokları orada, 4. blok olacak zannediyorum. Gittim orada, çekim yaptım ama şimdi hatırımda blok kalmıyor. Ortasındaki bahçede 2 tane kabir var. Birisi Necati Bey'in kabridir. Şehzade Mahmud'un nişancısı olarak Manisa'dayken Necati Bey, Sehi Bey de onun yanındaydı. Şehzade Mahmud. O vefat etti. Vefat edince Necati Bey ile birlikte İstanbul'a döndü. Padişahlar çocuklarını gönderirlerdi Sancak Beyliğine. Ama yanında nişancısı, tezkirecisi, musahibi, efendim birkaç tane dalda hocası, şairiyle beraber gönderirdi. Bu iyi bir adam olarak yetişsin, yarın tahtı ben buna bırakacağım. Bu kadar Müslümanın hayatının vebali benden ona geçecek. Ben bunu yetiştirmezsem, ben ne kadar başarılı olursam olayım, benden sonra bıraktığım, yerime bıraktığım evladımın yaptığı hatalar da benim kabrime günah getirisi olarak akacaktır diye korkardı Osmanlı. Bu vebale insanların inanması lazım. Orduyu idare edecek olanlar da, devleti idare edecek olanlar da, ilim ordusunu idare edecek olanlar da, bu yetiştirdiği kimsenin ileride topluma bir mazarat şeklinde yük olmamasını bir vebal bilmeli. Yük olursa bu benim vebalim, aman yük olmasın, hatta o insanları refaha erdirsin de acık sevabından da bana gelsin. Gelir mi? Gelir. Hocasına gelir, hocasının hocasına da gelir. Bu sırada Seyyid Bey İstanbul'a döndüklerinde Necati Bey'le divan katipliği yaptı. Divan katipliği şu efendim. Divanlar bir kere nereden Cuma divanı diye bir Cuma divanı çıkardılarsa bilmiyorum. Cuma Osmanlı'da divan günü değildir. Hiç. Çünkü Cuma günü ibadet günüdür. Divan günü değil. Efendim divan da ibadet. Doğru da haftanın altı gününü Anadolu'da öyle derler. Kuruttuk mu diğer altı günü kardeşim derler ya. Kuruttuk mu yani? Yok. O zaman o gün Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getireceksin. İyilikler yapacaksan onlarla uğraşacaksın. İbadetler yapacaksan onlarla uğraşacaksın. Demek lazım. Divan katipliği bir toplantıda konuşulanları not etmedir. Bir manada stenograf diyorlar. Katiplik desek de benim de dilim böyle sürçmesi olmaz mı? Stenograf. Var bugün Büyük Millet Meclisi'nde efendim kelime kelime işte alkışlar, kahkahalar, bağırışmalar, kime ait olduğu belli olmayan sesler veya filan kimse bağırdı gibi hızlı hızlı yazıyorlar. Bütün kayıt aletlerine rağmen bunu yazıya döküyorlar. Sonra da kayıt aletlerinden şey gibi, şimdi futbol sahalarına da hakemlere var diye bir şey koydular ya, efendim ben videodan göreceğim durumu diye, öyle tetkik ediyorlar. Yine insandan vazgeçemiyorlar, vazgeçemezler. İnsandan kimse vazgeçemez. Allah-u Teala insanı kainatta lüzumsuz yaratmadı. Her bir insan mutlaka lüzumludur. Allah-u Teala'nın lüzum gördüğü insana sen lüzumsuz diyemezsin. O gözle bakamazsın. Ya bırak canım, aman onlarla mı uğraşacağız falan diyemezsin. Her insan ayrı bir kimlik, ayrı bir değer, ayrı DNA'lıdır efendim. Ya Necati Bey'in şiirlerini tetkik ederek nasıl yazmış, nasıl etmiş hocası ya, ondan şiirlerle ilgili konuları da geliştirmeye çalıştı. Necati Bey 1509'da İstanbul'da vefat etti. Şeyh Ebul Vefa Tekkesi civarında, yani un kapanındaki o biraz önce söylediğim çarşıların olduğu yer esken çarşı değildi. 1950'lerde oradaki yerler yıkıldı. 6 tane imeçe blokları dediler. İmeçe blokları yaptırdılar. Ben hatırlarım, lise talebesiydim o zamanlar. Değişik bir mimaride yapıldı. İşte Süleymaniye'yi ortaya çıkaralım dediler ama bu 6 blokun yerindeki İstanbul'un tarihini de hoplattılar. deme lazım. Bunu da doğru konuşmak lazım. Kabir taşına şu beyti yazdırıyor hocasının, Necati Bey'in. Tarih düşürerek yazdırıyor Sehi Bey. Tarih düşürmek ayrı bir zeka, ayrı bir beceri isterdi. Hem zeka lazım hem beceri lazım dedik ama kıymetli dinleyenlerim, Sehi Bey'i bitiremedik. İnşallah haftaya Sehi Bey'i haftaya bitireceğiz. Hoşça kalınız efendim.
1: İlimden medeniyete.

0: Cigarette FM.
1: Tek başına bir ordu. Deli Balta. Program yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Yazan Gürbüz Azar. Senaryo Hanefi Söztutan. Yayını hazırlayan Hüseyin Aydemir.
2: Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır beni. Ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
3: Osmanlı Kılıcı. Delikanlı çağlarındayken Deli Balta garip haller içine girmişti. Her gece sahile inip denize bakıyor ve dalıp dalıp gidiyordu.
4: Halbuki nice keskin kılıçlar gördüm. 40 savaşa girip de bir çentik almamış kılıçlar.
5: Hey! Ne arıyorsun Deli Balta? Burada işin ne? Sana söylüyorum Deli Balta, derdin ne? Ne haldir bu? Çocuk mu oldun? Yoksa aklını mı kaçırıyorsun?
4: Sorma Hacı Dayı. Bunca yıldır yaman bir kılıç edinemedim. Ona kahırlanıyorum.
5: Derinin zoruna bak hele. Bütün derdin bu muydu? Allah iyiliğini vere. Korkuttun beni.
4: 7 Frank kılıcı eskittim ama eşsiz birine rastlayamadım.
5: Frank kılıcı da kılıç mı deli? Neyse. Şimdi geç oldu. Hadi gidelim. Sabah ola, hayır ola. Gönlüne münasip bir şeyler düşünürüz elbette.
3: Hacı dayı bütün gece çareler düşündü. En sonunda aklına Rıza Baba geldi. Rıza Baba yaman bir kılıç ustasıydı. Deli Balta ile Hacı dayı sabah olup namazlarını eda ettikten sonra yola koyuldular. İkindiye kadar durmadan yürüdüler. Deli Balta dayanamayıp sordu.
4: Daha gelmedik mi dayı? Ne biçim yerler buraları?
5: Sabırlı ol, sabırlı ol. Göreceksin geldiğimize değecek.
4: Hacı dayı, iyi tanıyor musun bu ustayı?
5: Nasıl tanımam? Sultanların ustasıdır o. Duydun mu? Bak, bak işte şu derenin kıyısındaki kerpiç evde oturur.
4: Usta sahiden bu evde mi kalıyor? Emin misin?
5: Hem de 40 yıldır. Üstelik tek başına ömür tüketiyor.
4: Yarı virane. Balıkçı sığınağı sanki. Pek uğrak bir yere benzemiyor.
6: Girin içeri. O kapı hep açık durur.
5: Rıza Baba, sana kılıcı olmayan bir yiğit getirdim.
6: Hoş geldiniz. Aylardır gelenim yoktu. Kılıçsız kimse kalmadı diyordum.
4: Ver elini ustam, öpeyim.
6: Kimsin delikanlı? Necisin? Yaşın kaç? Nerede vazifelisin?
4: Elhamdülillah Müslümanım. Adım Deli Balta. Osmanlı mülkünün her yerinde nalçalarımın izi vardır.
6: Anlıyorum. Sevdim seni delikanlı. Gönlüne göre bir kılıç yapacağım. Gelin benimle.
3: Rıza Baba bunları söyledikten sonra ocağın karşısına geçip çalışmaya başladı. Deli Balta kılıcını hemen eline alacağını sanıyordu. Fakat Rıza Baba...
6: Git Deli Balta. Yedi uçtan, yedi miktar cevher getir. Kükürt bul. Yatağından bir yük kömür ulaştır buraya. Sana 3 ay izin, durmaya hiç gelmez. Vakit geçiyor, çabuk ol.
3: Bizimle alay ediyor olmasın sakın.
5: Aman oğul, deme bunu. Ne istediyse yap.
3: Hemen yola çıkan Deli Balta ne yaptı ne etti, ustanın dediklerini buldu. Rıza Baba gözleri yolda bekliyordu.
6: Tam zamanında geldi. Aferin.
0: Selamun aleyküm ustam.
6: Aleyküm selam.
0: Dediklerini tamı tamına getirdim. Emre'yle yardım edeyim.
6: Madem öyle, hadi ocağa. Koca körük seni bekler. Daha hızlı. Daha ateş. Daha. Bu cevheri eritip inadını kırmak gerek. Oluyor delikanlı. Yorulmak yok. Oluyor. Haddeden geçirip kıl gibi inceltmelisin.
0: Ne yapıyoruz ustam? Bunlar ne ki?
6: Bin bir tel gerek. Bin bir emek gerek. Her eserin ardında yorgunluklar yatmalı. Kılıç da zahmet ister. Uğrunda ter döküldüğünü bilmek ister. Tamam. Şimdi yan yana diz telleri, diz ve mengeneye bağla.
0: Başsın usta.
6: Er ucunu da çarka bağla.
0: Bağlıyorum.
6: İyice sıkıştır.
0: Vurmaya başlıyorum usta.
6: Başla. Dur diyene kadar usul usul devam et.
0: Yeter mi baba?
6: Biraz daha.
0: Baba yeter mi?
6: Biraz da. Ha gayret. Ha. Tamam. Gayri yeter evlat. Hadi şimdi örs başına.

0: Kılıcın bitti oğul. Hayırlı olsun. Bu kılıcın hakkını vermelisin, tamam mı? Belki de son çekişleri sallıyorum.
1: Ellerine sağlık ustam. Bu kılıcı ömrüm oldukça yanımdan ayırmayacağım.
0: Kurban bayramına 3 gün var değil mi?
1: Evet usta.
0: Kılıcını şimdi vermeyeceğim deli balta. Var git. Birkaç gün dinlen, sonra gelir alırsın.
2: Deli balta pek anlayamamıştı. Ama yine de denileni yaptı. Birkaç gün sonra ustanın yanına vardı.
3: Rıza baba!
4: Ne oldu bize Rıza baba? Kılıcıma ne oldu? Ne kadar akılsızım. Bir ihtiyara kanıp gittim. Olacak iş miydi bu?
0: Oğlum, geldim.
3: Rıza baba!
0: Kılıcını getirdim deli balta. Bu kılıca su vermek lazım. Verdim. Tertemiz kurban kanlarının yumuşattığı Anadolu toprağına kızgın iken sapladım. Çeliğini oradan aldı. Kan kadar hayat doldu, toprak kadar mert oldu. Zaten Osmanlı kılıcına böyle su verilir oğlum. Keskinliğinin sırrı budur. Şimdi al bakalım emanetini.
4: Baba, ellerini kılıçtaki tel sayısı kadar öpmem lazım.
2: Ustasının nasırlı ellerinden öpen deli balta heyecanla hacı dayının yanına döndü.
3: Hacı dayı, bütün kılıçlarını çıkar. Çünkü gerçek bir Osmanlı kılıcı geliyor. Hacı dayı, çıkar bütün kılıçlarını kolaysa.
5: Deli bu. Bizim deli balta bu.
6: Kılıçlar hazır deli. Sen hazır ol yeter.
3: İşte benim kılıcım. Hakiki Osmanlı kılıcı.
5: Bunlar da benim kılıçlarım. Frank esirlerinden aldığım en azman kılıçlardan 3'ünü seçtim. Tutuyorum. Hadi vur.
3: Vurdum işte. Hepsini doğradı işte. Hepsini.
2: O günden sonra deli baltanın üzüldüğünü gören olmadı. Osmanlı her derdin en yaman çaresini biliyor, buluyordu. O ancak ve sadece mükemmele yakın olanı seviyor ve onda büyüyordu.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konukları

0: saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Savunma anlaşmasına katılmak isteyen başka ülkeler olduğunu da dile getirdi.
1: Bölgede aslında savunma ittifakına ihtiyaç var.
2: Mekke ortak savunma anlaşmasına neden ihtiyaç duyulduğunu bu sözlerle anlattı. Hiçbir ülkenin hedef alınmadığını vurguladı.
1: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil. Dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında dış politika ve dünya gündemine ilişkin soruları cevapladı. Gündeminde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı.
1: Tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklar ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum. Burada da yani bölgedeki istikrarsızlıkların giderilmesi, en azından durdurulması ve daha büyük ekonomik ve sosyal entegrasyonu sağlanarak bölge halkının refahının ilerletilmesi konusunda büyük bir irade var.
2: Bakan Fidan, savunma anlaşmasındaki saldırıya karşı ülkeler arasındaki güç birliği maddesinin NATO'nun 5. maddesiyle teknik olarak aynı olduğunu vurguladı.
3: Bu NATO'nun 5. maddesiyle aynı mı? Burada yaklaşımımız nedir?
1: Burada yani teknik olarak aynı. Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok.
2: Hedeflerinde İran'ın olmadığını söyleyen Bakan Fidan, İran'ın anlaşmadan haberdar olduğunu da dile getirdi.
1: Ama altını çiziyorum. Yani İran bu örgütün şey değildir.
3: Hedefinde yani değildir.
1: Yok. 2 yıldan fazladır biz bölgede bunu konuşuyoruz. Evet. İranlarla da bunları konuştuğumuz dönemler oldu.
2: Bakan Fidan, savunma paktının özelliklerine de dikkat çekti.
1: Şimdi NATO'daki tecrübelerimizden tabii ki ders alacağız. Bir sekreterya var. Yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz.
2: Mısır'da İttifak üyesi olabilir diyen Bakan Fidan, anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerin de bulunduğunu açıkladı.
1: Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi 3 ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Hani prensipleri, standartları ve yani bu yapının bekasını belirlemede aktif rol ülkesin oynasınlar. Ama bu çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar.
2: Bakan Fidan, terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Çerçeve yasanın çok iyi yazılmış garanti altına alıcı hükümleri var. Yani o yasa o açıdan güzel bir dili var, mekanizması var.
2: Çerçeve yasanın sağlam bir mekanizmaya sahip olduğunu söyledi.
1: Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak. Yasanın amir hükümleri gerçekten iyi mekanizmalar kurmuş. Teyit mekanizmaları var, kurulları var. Yani o konuda müşteri olabilirler.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma anlaşmasının caydırıcı ve tamamlayıcı bir yapı olduğunu söyledi. NATO'ya karşı bir anlaşma değil dedi.
4: Pakistan malum nükleer bir güç, ciddi bir nüfusu var ve çok önemli bir coğrafyada bulunuyor. Suudi Arabistan hem enerjide hem finansta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Türkiye Cumhuriyeti ise sanayisi ve özellikle savunma sanayisiyle, yine konumuyla, tarihi birikimiyle, kurumsal birikimiyle çok önemli bir noktada.
2: Mekke anlaşması çok önemli dedi. Yeni katılımlara kapıyı açık bıraktı.
4: Buradaki yapı esas itibariyle 3 ülkenin oluşturduğu çekirdek bir yapı.
5: Evet.
4: Dolayısıyla bu genişlemeye açık bir yapı.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşmasını değerlendirdi.
4: Bu birilerine karşı

0: oluşturulmuş bir yapı değil. Tam aksine gerilimler ortaya çıkmasın diye oluşturulmuş bir yapı.
1: Yılmaz anlaşmanın NATO'ya alternatif ya da karşı olmadığının altını çizdi.
0: NATO'ya alternatif bir yapı değil. Tamamlayıcı bir yapı. Kesinlikle İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma.
1: Cevdet Yılmaz, Milli Muharip Uçak Kağı'nın olgunlaşma sürecine Suudi Arabistan'la ortaklık süreci söz konusu olur mu sorusuna da cevap verdi.
0: Kesinlikle olabilir. Yani neden olmasın? Geldiğimiz noktada bu tür yüksek maliyet gerektiren, geniş pazar gerektiren, ciddi bir katkı gerektiren projelerde platformlar oluşturmak ve olabildiğince çok tabii ki dost ve kardeş ülkeyi bu sürece dahil etmek çok anlamlı.
1: Yılmaz, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çerçeve yasanın uygulama sürecinde provokasyon uyarısı da yaptı.
0: Türkiye'nin bu terör belasından kurtulmasını istemeyen, bunun için dezenformasyon yapan bir takım çevrelere de çok dikkat etmemiz lazım.
2: AK Parti 25. yıl dönümünü 14 Ağustos'ta Ankara'da kutlayacak. O güne özel bir video hazırlandı. Videoda partinin kuruluşundan bugüne Türkiye'de yaşanan gelişmelere yer verildi.
3: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan. Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
4: Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: AK Parti'de 25. yıl kuruluş yıl dönümü için geri sayım sürüyor. Sosyal medya hesaplarından kuruluşa özel video paylaşıldı. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Türkiye kitabıdır sözleri merkeze alındı.
5: Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de usta bir yazarın, tecrübeli bir editörün, becerikli bir mücellidin elinde kitap bir bütündür. Nevi şahsına münasır AK Parti işte bir Türkiye kitabı.
1: Videoda AK Parti'nin kuruluşundan bugüne Türkiye'nin siyasi tarihinde öne çıkan gelişmelere yer verildi.
6: Altını çizerek ifade etmek isterim ki dünya 5'ten büyüktür.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim dönemleri sonrası verdiği mesajların yanı sıra 15 Temmuz sonrası yaptığı değerlendirmeler de videoda yer aldı.
7: Vurmak yok, yola devam.
5: Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin.
1: AK Parti 25. yıl kutlamalarını 14 Ağustos Cuma günü gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki Millet Bahçesi'nde halkla bir araya gelecek. Geçen 25 yılın değerlendirmesini yapacak. Önümüzdeki çeyrek asra dair Türkiye yüzyılı vizyonuyla yapılan planlamaları ve hedefleri açıklayacak.
5: Beraber yürüdük biz bu yollarda.
8: Beraber
5: ıslandık yani yağmurda.
2: Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı. Özalper çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
9: Ben Duygu'yu çok seviyorum.
1: Uşak'ta başlayan soruşturma Manisa'ya uzandı. Yalım etkin pişmanlıktan yararlandı. İfadeleri MASAK raporları ve ETS kayıtlarıyla doğrulandı. O ifadeler sonrası Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de tutuklandı.
10: Duygu'yu gerçekten çok seviyorum ve de bir yıl sonra ben Duygu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
1: Çıkar amaçlı suç örgütü, rüşvet. Görevden alınan Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım hakkındaki soruşturma İstanbul'da başladı. Dosya Ankara'ya devredildi. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler AŞ Genel Müdürü Cem Yüzer de tutuklandı.
11: Kadınlarımızı daha fazla hayatın içine sokabilmek için.
1: Soruşturma genişledi ve derinleştirildi. İddialar Yeni Parti kurucu il başkanı İlksen Özalper'e kadar dayandı. Özalper gözaltına alındı, başkente getirildi, ifade verdi. İfadesi sonrası Özalper de tutuklandı.
11: Halkçı sosyal belediyeciliğin ne demek olduğunu.
2: Ve sırada İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan önemli bir açıklama var sevgili izleyiciler. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de görevden uzaklaştırıldığı bilgisini paylaştı. İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama şu anda ekranlarınızda. Menderes Belediyesi Başkanı İlkay Çiçek hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026 sayılı dosyasında görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından soruşturmaya başlanması ve İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama tedbiri uygulanması üzerine Anayasanın 127. maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur açıklaması geldi sevgili izleyiciler. Bir kez daha sizlerle paylaşmış olalım. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de görevden uzaklaştırıldı. İlgili yazı da İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul Esenyurt'ta yapımı süren Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu. İki bakan daha sonra kameralar karşısına geçti. Bakan Gürlek suç ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi. Devlet tepenize binecek, gereği neyse yapılacak dedi. Bakan Çiftçi de yılın ilk 7 ayında aranan 7500 şüphelinin yakalandığını ifade etti.
12: Yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Esenyurt'taydı. İki bakan da suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
13: Ve suç örgütleriyle daha hızlı ve daha etkin bir mücadele edilmesini sağlayacak altyapıyı hızla hayata geçiriyoruz. Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Esenyurt'taki temasları kapsamında bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. Temasların ardından iki bakan da kameralar karşısına geçti. Bakan Gürlek, suç ve suç örgütlerine yönelik yürütülen mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.
13: Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine, bireysel ve organize sanal kumar yapılanmalarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak.
1: Gürlek, uyuşturucudan yasa dışı bahse, kumardan sokak çetelerine kadar suçun farklı alanlarına karşı mücadelenin sürdüğünü vurguladı.
13: Kendisini devletin gücünün üzerinde gören, toplumun huzurunu, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit altına almak isteyen yapılar şunu bilsin. Devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapılacak.
1: Bakan Gürlek suçla mücadelede öncelik verilecek başlıkları da açıkladı.
13: Suç gelirlerinin takibi ve geri alınmasında ihtisaslaşmayı artıracağız. Kripto varlıklar, ekonomik para kuruluşları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen atlanma yöntemlerine karşı teknik kapasitemizi güçlendireceğiz. Uluslararası adli yardımlaşma ve iade ortak soruşturma süreçlerini hızlandıracağız.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Esenyurt'un güvenliğine ilişkin yeni adımları açıkladı. Son yıllarda asayiş olaylarıyla gündeme gelen ilçede yeni yapılacak binalara ilişkin konuştu.
12: 6 tane polis merkezimiz var. Bunlara ilaveten 4 tane daha polis merkezi yapmış olacağız. Her 100 bin vatandaşımıza bir polis merkezi planlıyoruz.
1: Sahipsiz sokak hayvanlarının büyük bölümünün toplandığını vurguladı.
12: Şu an itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %96,5'unu toplamış durumdayız.
1: İçişleri Bakanı terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son durumu da değerlendirdi.
12: Terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Adalet Komisyonu'ndan da geçti. Yarın bir gün inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de görüşülecek ve bu konu kanun olarak meclisimizden de geçmiş olacak. Biz İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması, bir provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz.
2: Hürmüz'de bir anlaşmaya varılması an meselesi kritik görüşmelerde nihai aşamaya gelindi. Amerika'nın önemli tavizler verdiği öne sürülüyor. Eli güçlenen Tahran sert açıklamalar yapıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian teslim olmayacağız dedi.
1: Dünya Hürmüz'den gelecek anlaşma haberini bekliyor. İranlı ABD Umman üzerinden perde arkasında pazarlığı sürdürüyor. Kritik görüşmelerde nihai aşamaya gelindi. Amerikan basınına göre İran'la Umman arasında bölüşülecek bir denetimde asıl kontrol İran'da olacak. Anlaşma kapsamında ABD İran'a yönelik deniz ablukasını kaldıracak. Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre Trump ne yaparsa yapsın temel sonuç İran'ın Hürmüz üzerinde fiili olarak önemli bir kontrol kurması olacak. Gazetenin yorumuna göre anlaşma ABD'yi Körfez'den tamamen uzaklaştırma hamlesi. Tahran yönetiminden sert açıklamalarsa gelmeye devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan devlet medyasında verdiği özel röportajda teslim olmayacağız dedi. İran Cumhurbaşkanı amaçları bizi Gazze gibi yapmak dedi.
14: Amaçları bizi tamamen silahsızlandırmaktı. Eğer bunu başarırlarsa Gazze'de yaptıkları gibi gelip topraklarımızı yok edecekler. Askeri yeteneklerimizi teslim edip önlerinde eğilmek doğru mu? Bunu yapmayacağız.
1: Pezeşkiyan ABD ile varılan mutabakatın uygulanmasını istediğini ancak savaşmaktan da kaçınmayacaklarının altını çizdi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da İran ordusunun gücünü dünyaya gösterdiğini söyledi. İran'ın aksine ABD Başkanı Trump ılımlı mesajlar vererek anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti.
15: Bence savaş çok yakında bitecek. Daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum. Biliyorsunuz müzakerelerde yer alıyorum. Sanırım başarıyoruz. Yakında anlaşma gerçekleşebilir.
1: Trump ayrıca savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek müjdesini de vermişti.
2: Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı operasyon başlattı. Önceki Husi saldırılarına misilleme olarak çok sayıda askeri nokta vuruldu.
1: Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet İran destekli Husilere operasyon başlattı. Operasyon Husilerin daha önce Marib ve Hadramaut vilayetlerinde Yemen birliklerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak gerçekleşti. Husilere ait çok sayıda mevzi ve askeri teçhizat imha edildi. Yemen ordu sözcüsü Mecit En-Nuzeyli saldırıların birçok cephede gerçekleştirildiğini açıkladı. Sözcü Nuzeyli, Husilerin Yemen'i bölgesel çatışmaların içine sürüklediğini söyledi. Grubun ülke ekonomisini parçaladığını ve mezhepçiliği yaydığını savundu. Yemen hükümeti şiddetli tırmanıştan Husilerin ve arkasındaki güçlerin sorumlu olduğunu vurguladı. Husi saldırılarının sürmesi halinde ordunun tereddüt etmeden karşılık vereceği ilan edildi. Husilerin Yemen ordusuna balistik füze ve İHA saldırısında 17 askerin öldüğü açıklanmıştı.
2: Karadeniz'e saldırıya uğrayan Türk gemisi Nadejda sonunda yurda döndü. Roro gemisi Samsun limanına çekildi. Ukrayna ise 1-8 Ağustos tarihleri arasında Rus gölge filosuna ait olduğunu öne sürdüğü 12 gemiyi vurduklarını açıkladı.
1: Karadeniz'de saldırıya uğramıştı. Gemi kaptanına göre Ukrayna vurdu. Türk gemisi Nadejda yurda döndü. Büyük hasar alan Ro-Ro gemisi römorkörler eşliğinde Samsun limanına çekildi. Geminin güvertesindeki devasa delikler kameralara yansıdı. Deniz polisi gözetiminde limana yanaştırılan gemideki boş dorseler tahliye edildi.
16: 6-7 ayrı drone'la vurulduk.
1: Gemi vurulduğu esnada içinde 13'ü Türk 22 mürettebat bulunuyordu. Tüm denizciler saldırının ardından Rus ekiplerince güvenli limana taşınmıştı. Dışişleri Bakanlığı sert bir kınama mesajı yayınlamış, Rus ve Ukrayna taraflarını eşit bir dille uyarmıştı. Ancak Ukrayna yaptığı son açıklamayla adeta gemiyi kendisinin vurduğunu ilan etti. Ukrayna ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanlığı Rus gölge filosuna ait olduğunu öne sürdüğü 12 gemiyi 1-8 Ağustos tarihlerinde vurduklarını ilan etti. Türk gemisi 7 Ağustos'ta vurulmuştu.
2: İstanbul Avcılar'da acı bir olay yaşandı. 71 yaşındaki inşaat işçisi çalıştığı binanın 3. katından düşerek hayatını kaybetti.
1: Acı olayın adresi İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ydi. 71 yaşındaki inşaat işçisi Nurettin Muganlı binanın 3. katında çalışıyordu. Bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Muganlı'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hızla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz işçi hayata tutunmayı başaramadı.
2: Balıkesir Ayvalık'ta her yıl tanıklık edilen doğa olayı bu senede renkli görüntülere sahne oldu. Cunda ve Maden Adaları arasındaki deniz suyunun çekilmesiyle ortaya çıkan doğal geçit tatilcilerin akınına uğradı.
1: Deniz suyu çekildi, yürüme yolu ortaya çıktı. Fırsatı değerlendiren tatilciler de sığlaşan alan sayesinde denizin içinde yürüyerek adadan adaya geçti. Görsel şölen sunan görüntülerin adresi Balıkesir Ayvalık. Her yıl olduğu gibi bu yılda Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz'da su çekildi. İki ada arasında yürüyüşler başladı. Yalancı Boğaz'da yaşanan bu eşsiz doğa olayı yerli ve yabancı çok sayıda turisti bölgeye çekiyor.
17: Biraz korkutucu
18: başta
17: ama güzel.
19: Güzel bir deneyimdi. Su
17: biraz yükseliyor.
19: Yüzme
17: bilmeyen için. Çok beğendim.
19: Çok beğendim. Biz Almanya'dan geliyoruz Berlin'den. Güzel yer. Instagram'da gördük. Takip edebiliriz.
20: Buraya ailemle eğlence amaçlı geldim. Burayı sosyal medyada görmüştük. İlgimizi çekti ve buraya geldik.
21: Sosyal medyadan iki adanın arasından yüründüğünü gördüm. İstanbul'dan geldim. Ben de yürüdüm. Çok keyifliydi.
2: İstanbul'da iki farklı ilçede korku dolu anlar yaşandı. Sultan Gazi'de temel kazısı nedeniyle yan bina zarar gördü. Çekmeköy'de ise istinat duvarı çöktü.
1: Çekmeköy'de istinat duvarı çöktü. Sultan Gazi'de temel kazısı bitişik binada hasar oluşturdu. İstanbul Sultan Gazi 50. yıl mahallesindeki inşaatta temel kazısı yapılırken
22: gece saat 12 sularında çatır çatır sesler gelmeye başladı.
1: Sesler yan binadan geldi. İddiaya göre temel kazısı yan binaya zarar verdi.
22: Bizim temelin altı boş.
23: Bina yattı.
1: Bina güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı boşaltıldı ve mühürlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
23: Müteahhit arkadaşı uyarmasına rağmen harf etmeye devam ettiler.
22: Harfiyat alındığı için temelin 2 metre altına indiler. 6 tane var binamızda. Şu anda hepsi dışarıda.
1: Çekmeköy Çatalçeşme mahallesinde ise temel kazı çalışmaları sırasında bir inşaatın istinat duvarı çöktü. 5 katlı binadaki 32 kişi tahliye edildi. Onlar geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Biri 14, diğeri daha 4 yaşındaydı. Biri canına kıydı, diğeri yüksekten düşüp öldü dendi. Damla Nur ve Emre'nin öldürüldüğü belirlendi. İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.
24: Bu büronun kuruluş amacı tamamen vatandaşlarımızın gönlünde özellikle karanlık kalan bir cinayet varsa bunun aydınlatılması.
1: Adalet Bakanlığı'nda özel bir daire başkanlığı kuruldu. Fail meçhul suçlar tek tek çözülmeye başladı. Bu kez adres Van ve Afyonkarahisar oldu.
24: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaş için gerçekten çok önemli.
1: Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024'te 14 yaşındaki Damla Nur Sarıhan'ın öldüğü ihbar edildi. İlk soruşturmada olayın canına kıydığı değerlendirildi ancak dosya yeniden incelendi.
25: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
1: Gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çelişkili ifadeleri şüpheleri artırdı. Üstelik bir şüphelinin elinde atış artığı vardı. Olayda kullanılan silahın niteliği, silah üzerinde parmak izi olmaması dikkat çekiciydi. Yargı ve polis olay sonrası iletişim kayıtlarını ve diğer bulguları titizlikle değerlendirdi. Soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. 7 Ağustos 2026'da Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İkinci dosyanın adresi ise Afyonkarahisar'dı. 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar 24 Ocak 2026'da yüksekten düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede 29 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ancak otopsi bulguları yüksekten düşme iddiasıyla örtüşmedi. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Yunus Emre'nin üvey babası Bali Körlek tarafından darp edildiğine yönelik bulgulara ulaşıldı. Delillerin karartıldığı anlaşıldı. Bali Körlek ve üvey dede Mithat Körlek tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sonuçları sosyal medyadan paylaştı. Adaletin gecikmemesi kadar gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için vazgeçilmezdir dedi.
2: Tüm Türkiye'yi üzen 3 olay: Rojin Kabayış, Hira Nur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman. Hayatını kaybeden çocukların ailelerini dijital uygulamalardan tehdit eden şantaj ve taciz odaklı şebeke çökertildi. 10 şüpheli gözaltına alınırken 2 kişi de tutuklandı.
0: Şu anda yakında sporumu yapacağım. Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun. Neyse.
1: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış. Mersin'de park halindeki otomobilde öldürülen Hira Nur Nilgün Aygar. Kocaeli'nde tartıştığı akranları tarafından darp edilerek hayatını kaybeden Kıvanç Uman. Polis evlatlarını kaybeden acı dolu aileleri tehdit eden siber zorbalara geçit vermedi. Diyarbakır'da siber suçlar polisi harekete geçti. C47 ve C99 kod isimleriyle örgütlenen şebeke siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı gruplar oluşturmuştu. İncelemelerde şebekenin yabancı numaralar, sosyal medya ve illegal uygulamalar üzerinden şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Acılarını bile yaşayamayan ailelere hedef aldıkları öğrenildi.
3: En ağır şekilde yargılanmalarını istiyorum. Benim oğlum geri gelmeyecek ama onlar dışarıda olmasın.
1: Şüpheliler hakkında tehdit ve birçok suçtan işlem başlatıldı. Diyarbakır merkezi 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
4: Başka çocuklar, başka çiçekler solmasın, başka annelerin yüreği yanmasın.
1: Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5'i adli kontrolle olmak üzere 8 kişi de serbest bırakıldı.
6: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
7: Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Sayın beyler, değerli anneler, babalar.
2: Çanakkale'de komşu dairesindeki tahta kurusu ilaçlaması yüzünden sızan zehirli gaz 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı hayattan kopardı. Annesi ise yaşam mücadelesi veriyor. Faciada yeni detaylar da ortaya çıktı.
18: Bugün sevenleri, sınıf arkadaşları, okul arkadaşları, yavrularımız geldiler.
26: Benim oğlum cennet kuşu. Benim evladım acı çekti.
1: Yakınları, arkadaşları son yolculuğuna uğurladı. Acısı büyüktü. Faciaysa göz göre göre geldi. Çanakkale'de Zeynep Beyaz evine tahta kurusu ilaçlaması yaptırdı. İlaçtan sızan gaz yan daireye sızdı. Anne Sevda Çanlı ile 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı gazdan etkilendi.
26: Çok zor. Allah kimseye yaşatmasın. Çok uğraştım.
1: Baba Uğur Çanlı işten eve döndüğünde hem eşini hem oğlunu baygın vaziyette buldu. Küçük Talha kurtarılamadı. Anne de hala yoğun bakımda tedavi görüyor.
26: Rabbim acısını dindirdi. Benim oğlum cennet kuşu.
1: Aynı apartmanda yaşayan Cemile Varlı da rahatsızlandı. Onun durumu iyi. Firma sahibi Özgür Erkan'la ev sahibi Zeynep Beyaz tutuklandı. Erkan daire sahibine risklerle ilgili bilgilendirme yaptık dedi. Zeynep Beyaz'ın anahtarı teslim ettikten sonra dairesine hiç uğramadığı ve komşularını hiçbir şekilde uyarmadığı belirlendi.
18: O bir şeye hükmettiği zaman...
1: Küçük Talha, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yeni binasında dünyaya gelen ilk bebekti. Ondan geriye bu fotoğraflar, bir de yoğun bakımda hala yaşam mücadelesi veren annesi kaldı.
2: Paris'te Sen Nehri'nde yeni bir heyecan başladı. Sörf tahtaları bu kez dalgalarda değil, havada süzüldü. E-foil tutkusu başkenti sardı.
1: Tahtaya çıkıyorlar, hızlanıyorlar ve bir anda suyun üzerinde uçmaya başlıyorlar. Elektrikli motorlu e-foil tahtaları Fransa'nın başkenti Paris'te yeni bir su sporuna dönüştü. Acemiler defalarca suya düşse de yeniden deniyor. Eğitmenlere göre his kelimenin tam anlamıyla uçmak gibi. Seyne Nehri'nde bu spor için özel merkez de bulunuyor. Sıcak hava dalgaları ile birlikte nehre ilgi artarken e-foil meraklıları suyun üzerinde özgürlüğün tadını çıkarıyor.
2: Konya'da park halindeki kamyonetin camını kırarak araç içerisindeki milyonluk altın ve parayı çalan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Park halindeki kamyonetten milyonluk soygun yaptılar. Nefes kesen operasyonla böyle yakalandılar. Görüntüler Konya'nın Selçuklu ilçesinden. Kamyonetiyle boyacıya gelen bir esnaf aracını kilitleyerek alışveriş yapmaya başladı. Ancak takip edildiğinden habersizdi. Şüpheliler beyaz bir otomobille kamyonetin yanına geldi. Kar maskeli hırsız kamyonetin sürücü camını kırarak içinde 450 bin lira ve 50 gram altın bulunan çantayı çaldı. Kamyonet sahibi durumu fark etse de hırsızları engelleyemedi. Şüpheliler geldikleri lüks otomobille olay yerinden kaçarken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Şikayet üzerine polis hemen harekete geçti. Şüphelilere ait araç teknik ve fiziki takibi alındı. 5 şüpheli Konya, Ankara ve Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden bazılarının 20'den fazla suç kaydı çıktı. Ayrıca soygunda kullanılan lüks otomobil ve bir de sahte plaka ele geçirildi.
2: SGK emekliye aylık bağlamakta gecikirse biriken maaşları faiziyle ödeyecek. Geciktiği her ay için yasal faizi de verecek. Karar Yargıtay'dan geldi. O emsal kararı Türkiye Gazetesi yazarı SGK eski baş uzmanı İsa Karakaş kaleme aldı.
5: SGK emeklilik maaşını en geç 3 ay içerisinde bağlamak zorundadır. 3 ayı geçirdiği anda vatandaşın faiz talep etme hakkı vardır.
1: SGK görevini zamanında yapmadı. Emekli maaşını bağlamakta gecikti. Yargıtay SGK'ya gecikme için faturayı kesti. Geciktiğin süre için faiziyle ödeme yapacaksın dedi.
5: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun maaş bağlama işlem ve incelemeleri çok zaman alabiliyor.
1: SGK'da emeklilik süreçleri bazen yavaş işliyor. Vatandaş emekli maaşını geç alabiliyor. Bu da vatandaşla SGK'yı karşı karşıya getiriyor. Nitekim böyle bir gecikme mahkemelik oldu.
5: SGK emekli maaşını bağlıyor. Ancak vatandaş bağlanan maaşların gecikmesinden dolayı faiz uygulanmasını istiyor.
1: İlk derece ve istinaf mahkemeleri emekli aleyhine karar verdi. Davada son sözü yüksek mahkeme söyledi. İçtihat niteliğindeki kararda Yargıtay adeta ders verdi.
5: Bu emsal nitelikteki kararda SGK'nın en geç 3 ay içerisinde maaşı bağlaması gerekiyor. Ve dolayısıyla bu 3 aylık süre içerisinde vatandaş faiz isteyemez.
1: 3 aydan sonra vatandaşın SGK'dan faiz isteme hakkı doğuyor.
5: Bu süre geçirdikten sonra SGK'nın şöyle oldu, böyle oldu, bu nedenle geç bağlandı, faiz yok demesi artık kolay değil.
2: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Mahmut Benice camiye gitmek için yola çıktı. Bu onun son yolculuğu oldu.
1: Camiye gitmek için yola çıktı. Hızla gelen motosiklet yaşlı adama çarptı. Güvenlik kamerasının kaydettiği korkunç kaza Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaydedildi. 78 yaşındaki Mahmut Benice evden çıktı, camiye gidiyordu. Yaşlı adama aynı istikamette seyreden bir motosiklet hızla çarptı. Hem yaşlı adam hem de motosikletteki iki kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
2: Yaz sıcakları yurdun dört bir yanında hayatı zorlaştırıyor. Bir tarafta kavurucu sıcak altında ekmek parası için çalışanlar, diğer tarafta serinlemek için soluğu su başında alanlar var. Meteoroloji ve AKOM yurdun kuzeyi içinse sağanak yağış uyarısında bulundu.
1: Serinlemek için şelale yolunu tutan da vardı, kavurucu sıcakların altında mesaisini yapan da. Yurt genelinde kavurucu sıcak etkisini sürdürüyor. Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Kentte vatandaşlar serinlemek için park ve yeşil alanlara yönelirken sıcağa rağmen mesaisini sürdürenler de vardı.
8: Yaklaşık 50 derece hava sıcaklığı, ortalama 150 derecede asfalt sıcaklığında Şanlıurfalı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz.
1: Belediye işçileri yaklaşık 50 derecelik havada asfalt döktü. İşçilerin mücadelesi yalnızca hava sıcaklığıyla değil, yola serilen sıcak asfaltta da.
9: Bu sıcakta seferber olmuşlar.
1: Benzer görüntüler Adana'dan da geldi. Kozan'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Asfaltın sıcaklığı ise 200 dereceyi buldu. Belediye işçileri kavurucu sıcak altında ter döktü.
10: Sıcak mıcak dinlemeyeceğiz. Kozan'ın bütün yollarını yapacağız.
11: Şu anda 200 derecede asfaltımız çıkıyor. 35-40 derecede herhalde havanın sıcaklığı olmasına rağmen, yani ortalama 250 derecede biz sıcak bir asfalt seriyoruz.
1: Sıcaklığın boyutunu göstermek isteyen bir vatandaş ise asfaltın üzerine yumurta kırdı. Yumurta dakikalar içinde pişti. Kavurucu sıcaklardan bunalanların tercihi ise serin noktalar oldu. Kahramanmaraş'ta vatandaşlar Savruk Şelalesi'ne akın etti. Serin suyun ve yeşil doğanın tadını çıkardı.
12: Burası Savruk Şelalesi, çok güzel.
13: Valla çok hoşumuza gidiyor burası, serin. Hava sıcaktı.
1: Yurdun kuzeyi ise sağanak etkisi altına giriyor. Meteorolojinin hava tahminine göre Balkanlardan gelen yağışlı hava sıcaklıkları da hissedilir ölçüde düşürecek. AKOM da İstanbul için sağanak uyarısı yaptı. Pazartesi gününden itibaren Marmara bölgesinde yağışlar sona ererken sıcaklıklar tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağışlarsa çarşamba gününe kadar Karadeniz bölgesinde etkili olmayı sürdürecek.
2: Türkiye'nin kuzeyi pazar gününden itibaren sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Marmara ve Karadeniz bölgesinde etkili olacak yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek. AKOM da İstanbul'da beklenen sağanak yağmur konusunda uyarı yaptı.
1: Kavurucu sıcaklara kısa bir mola geliyor. Meteorolojiden peş peşe uyarı geldi. Marmara ve Karadeniz'de sağanak bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava Türkiye'nin kuzeyini etkisi altına alacak. Özellikle Marmara ve Karadeniz'de gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışla birlikte sıcaklıklar da 3 ila 5 derece düşecek. İstanbul içinde uyarı yapıldı. AKOM'un tahminlerine göre pazar günü kent genelinde yerel sağanak bekleniyor. Kentte metrekareye 2 ila 5 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor. Yağış Marmara'da uzun sürmeyecek. Pazartesi gününden itibaren bölgede yağışın sona ermesi bekleniyor. Ancak sıcaklıklar yeniden yükselecek. Mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
2: Kırıkkale'nin Çerikli beldesinde su sorunu yaşanıyor. Soruna çözüm bulunmaya da çalışılıyor ama faturalar ödenmeyince belediye başkanı Erkan Çağlar isyan bayrağını açtı.
14: Parasını da ödemiyorsa mühürleyip geçeceğiz. Erkan Çağlar nereye kadar bu işi sürdürebilir? Başkan çıldırmadı.
1: Sinirlendi, kamera karşısına geçti. Belediye başkanına isyan ettiren ödenmeyen su faturaları.
14: Su parasını ödeyin lütfen, rica ediyorum. Karşı karşıya gelmeyelim.
1: Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde su sıkıntısı yaşanıyor. Çözümü için çalışmalar sürüyor ama iddiaya göre faturalar ödenmeyince...
14: Su parasını ödeyenle ödemeyenin arasında farkı da cuma günü hep beraber göreceğiz. Suyla bağlantısını keseceğim.
1: Çerikli Belediye Başkanı Erkan Çağlar resti çekti. Ben ödüyorum dedi, lafı ödemeyenlereydi.
14: Ben ödüyorsam siz de ödeyin. Ama para ödeyen yok ya. Ben böyle bir şey görmedim.
1: Belediyeye aktarılan ödeneğin personel giderlerini karşılamadığını öne sürdü Çağlar.
14: İller Bankası'ndan ödeneğim maaşlara yetmiyor. 6-700 bin lira eksiği var. Bir ay kendim almıyorum maaşı. Ben kendi cebimden alıp da takabilecek konumda değilim.
1: Belediye başkanı sinirliydi. Su istiyorsanız ödeyin dedi.
14: Başkan su yok demesini biliyorsanız su parasını ödeyin kardeşim. Bu kadar zor değil. Paramızı ödeseniz kimseden biz direnmek zorunda da kalmayız.
2: Adana'da içme suyu projesi tünelinde çalışan işçilerin üzerine önce kaya düştü. Göçük altında kalan işçilerden biri hayatını kaybederken biri de ağır yaralı olarak çıkarıldı.
1: Önce kaya düştü, sonra göçük meydana geldi. İki işçiden biri hayatını kaybetti. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde içme suyu projesi tünelinde çalışan işçilerin üzerine 1,5 metre çapında kaya düştü. Ardından yaşanan göçükte 5 işçi toprak altında kaldı. Göçükte kalan 3 işçi kendi imkanlarıyla çıkarken 2 işçi ise çıkmayı başaramadı. İhbar üzerine olay yerine hemen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ağır yaralanan Bekir Çelik ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçilerden Necmettin Tokunsa cansız bedenine ulaşıldı.
15: Taş düşmüş, iki arkadaşımız altına kalmış. Birisi hastaneye gitti, birisi de maalesef rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Acı bir olay.
1: Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Coğrafi işaret verileri ve üretici tarifleri esas alınarak Türkiye'nin en iyi simitleri listelenmişti. Listede İzmit 87,5 puanla 6. oldu. Ancak İzmitliler taş fırınlarda pişen simitlerini överek puanlamaya tepki gösterdi. Ustası da Osmanlı'dan kalana geleneksel simidi anlattı.
1: Hamuruyla, susamıyla, lezzeti ve yapılışıyla, mis gibi kokusu, çayın yanında vazgeçilmez lezzet simit. Türkiye'nin en iyi simidi açıklandı. Ancak sıralama İzmitlileri kızdırdı.
16: Doyurucudur. Yani çünkü katkımız yok. Böyle ağır simit hiçbir yerde bulamayacağınız konu.
17: Gerçekten birinciliği hak ediyor. Ağzının tadını bilmeyenlerin şeyi herhalde, kıyaslaması yapılamaz herhalde.
1: Liste açıklanmış, Eskişehir simidi 91 puanla birinci, Antakya simidi ikinci, İzmir gevreği üçüncü olmuştu. Ankara ve İstanbul simitleri de dördüncülüğü paylaşmıştı. Listede İzmit'in lezzetiyle ünlü taş fırın simidi de 87,5 puanla 6. sırada yer bulmuştu.
19: Onun ateşiyle pişiyor. Onun ateşiyle pişen simidi tadı daha farklı oluyor, daha güzel oluyor. O yüzden senelerdir buraya geliyorum. Ağzının tadını bilmiyorlar. Eskişehir'in değil İzmit'in birinci numara olması lazım.
1: Geleneksel yöntemlerle hazırlanan simidi ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor da İzmit simidi diye bir gerçek var sözleriyle övmüştü. Sıralamaya kentteki fırıncılar da vatandaşlar da tepkili.
20: Ben Ankara'da askerlik yaptım uzun süre. Oranın simidi de işte İzmit'i tutmuyor. İşte Bursa'nınki de tutmuyor. İşte İzmir'in gevreği de tutmuyor. Kimse kusura bakmasın. İzmit'in simidi gerçekten bence bir numara.
1: 52 yıllık simit ustası doğal yöntemlerle pişen İzmit simidini tavsiye etti.
16: Ben orijinal simit yapıyorum. Kimseyle yarışmıyorum. Lezzetinde iddialıyım.
1: Öyle görünüyor ki en iyi simit hangi şehirde tartışmaları kolay bitmeyecek.
2: İsrail'den Leonardo da Vinci ajanlığı İtalya'nın en büyük havalimanına kurulan İsrail yapımı drone radarının sivil değil askeri amaçlı olduğu ortaya çıktı.
1: İtalyan yönetimi ve Avrupa İsrail casusluğunu konuşuyor. İtalya'nın başkenti Roma'daki Leonardo da Vinci havalimanını koruyan İsrail radarının maskesi düştü. İsrail'deki demir kubbenin üreticisi olan Rafael şirketinin İtalyan makamlarını kandırdığı anlaşıldı. Da Vinci Havalimanı'na sivil havacılık koruması diye kurulan sistemin askeri amaçlı bir gözetleme cihazı olduğu ortaya çıktı. Cihazın güç kaynağı ve frekans özellikleri uzmanlar tarafından detaylıca incelendi. İsrail'in sivil maske altında askeri teçhizat yerleştirdiği resmen kanıtlandı. İtalyan Danıştay'ı 3 yıldır süren hukuki süreci karara bağladı. Havalimanındaki tüm İsrail radarlarının sökülerek devre dışı bırakılmasına hükmedildi. Karar üzerine Tel Aviv ise Roma yönetimini kararın diplomatik sonuçlarıyla tehdit etti. Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte Avrupa genelinde de büyük bir güvenlik alarmı verildi. İsrail askeri sistemlerini kullanan diğer ülkelerinde benzer incelemeler başlatacağı açıklandı.
2: Sahillerdeki tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Kıyılardaki işletme sahipleri ve çalışanlar arasındaki tartışmalar yerini sahilde şemsiye işgali yapan kişilere bıraktı. İşte o görüntülere bir vatandaşın tepkisi.
21: Gireceği yer bırakılmamış, her taraf sezlong.
1: Önce sahillerdeki şezlong tartışmaları, şimdi de sorumsuz vatandaşların şemsiye işgali. Sahildeki görüntüler şoke etti.
0: Bakın neredeki belediyesi, ne güzel halk plajına şemsiyeler koymuş. Ancak burada yaşayan bazı insanlar sandalyelerini, masalarını bu şekilde şemsiyelere zincirleyip buraları resmen toplamışlar.
1: Sahillerde daha önce vatandaşlar ve özel işletmeler arasındaki tartışmalara Yargıtay özel işletmeler vatandaşa müdahale edemez diyerek son noktayı koymuştu. Ancak bu sefer de işgalci kişiler ortaya çıktı. Balıkesir Erdek sahiline giden bir vatandaş karşılaştığı manzarayı paylaştı.
0: Bakın neredeki belediyesi, ne güzel halk plajına şemsiyeler koymuş. Ancak burada yaşayan bazı insanlar sandalyelerini, masalarını bu şekilde şemsiyelere zincirleyip buraları resmen toplamışlar.
1: Görüntüleri kaydeden duyarlı vatandaş sözde uyanık kişilerin şemsiyeleri zincirlemesine tepki gösterdi. Vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor.
2: Ankara'da narkotik ve fuhuş operasyonu düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonlarından fuhuş ve uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar çıktı.
1: Ankara'da narkotik ve fuhuş suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Telefonlardan çıkan yazışmalar pes dedirtti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri fuhuşa da aracılık eden zehir tacirlerini tespit etti. Belirlenen adreslere baskın düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. WhatsApp yazışmaları da delil oldu. O yazışmalar sadece zehir değil, kadın ticaretini de belgeledi. Şebekenin kadının yaşından tipine kadar siparişle müşterilere yönlendirme yaptığı dosyaya girdi. Fuhuş noktalarından uyuşturucu madde ticaretine tüm suçlar mesajlarla tespit edildi. Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
2: İbrahim Harikases kendisi hem emlakçı hem yöresel halk sanatçısı. Durum böyle olunca Harikases iki işimi neden birleştirmeyeyim dedi. Şimdi türkü söyleyerek emlak satışı yapıyor.
3: Uzat bir gül verem, dur dur dur sana, dur bir haber versene.
1: Ne sosyal medyada paylaşmak için ne sahneye çıkmak için bu türkülerle gayrimenkul satıyor.
3: Unulmaz seslere saldı.
21: Türkü söyleyerek müşterilerimize yer satıyoruz.
3: İnsanlar olmuş farcı.
1: İbrahim Harikases İstanbul'da emlak danışmanlığı yapıyor. Aynı zamanda yöresel halk sanatçısı.
21: Hem stüdyo hem emlak ofisi. Mural verince onlara ilaç gibi geliyor. Ben de onlara aslında bir nevi tedavi ediyorum yani.
3: Ki görem pınara gel ki görem, el uzat bir gül verem.
1: Ofisine gelen müşterilerini türkülerle karşılıyor. Emlak satışını türkülerle yapıyor.
21: Türkü söyleyerek, müzik yaparak emlakçılık yapan sanatçılardan biri benim. Hem sıkılmıyorlar.
3: Ara. Aramızda köyler var, ben seni nasıl görem, dur dur dur sana.
1: Ofisinden yükselen türkü sesleri kısa sürede ilgi çekti. Arnavutköy'den Tuzla'ya müşteriler uzak ilçelerden gelerek Harikases'in satış yöntemini görmek istiyor.
21: Senin bir türkünü dinlemek istiyoruz diyorlar. Türkiye'nin her yerinde çoğu insan geliyor, beni arıyor. İstanbul'a geldiği zaman ziyaretime geliyor.
3: Unulmaz derslere saldı.
1: Harikases müşterileriyle kurulan bağın en önemli unsuru güven diyor. Söylediği türkülerle moral bozukluğuna da çare oluyor.
21: Moral bozukluğu çok var. Türkü söyleyince çok mutlu oluyorlar. Ben de umutluluğu görünce ben de mutlu oluyorum.
3: Bozulmuş düzeni harca.
2: Girişimcilere 6,5 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in yeni destek programını duyurdu.
1: Girişimcilere yeni destek paketi geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB tarafından hayata geçirilen COP31 odaklı hızlandırma desteği çağrısını duyurdu. Program kapsamında Tekmer İşletici Kuruluşları GO sahibi Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Destekle teknoloji odaklı girişimlerin uluslararası pazarlara açılması hedefleniyor. Programda öncelikli alanlarsa temiz enerji, iklim teknolojileri, sürdürülebilir tarım, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir finans olarak belirlendi. Bakan Kacır, destek sayesinde girişimcilerin yeni yatırım ve işbirliği fırsatlarına erişimin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti. Kacır açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Program için son başvuru tarihi ise 30 Ağustos. Başvuru KOSGEB'in resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
2: Yaz geceleri Türkiye'nin dört bir yanında festival coşkusuyla renklendi. Binlerce kişi sevilen şarkılara eşlik etti. Meydanlar müzikle doldu. İşte renkli konser görüntüleri.

Müzik, eğlence ve festival coşkusu. Türkiye'nin dört bir yanında yaz geceleri böyle geçti. Tekirdağ'da da festival coşkusu vardı. Sahneye Mahsun Kırmızıgül çıktı. Binlerce kişi alana akın etti. Sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik edildi.

Karabük'te de 30 bin kişi aynı anda eğlendi. Gecenin ilk konuğu Hakan Peker'di. Nostalji rüzgarı estirdi. Ardından sahne Sefon'un oldu. Gençler coştu. Müzik, eğlence ve alkışın gece boyunca sürdüğü gecede kısa süreli arbede yaşandı. Polis müdahale etti. Olay büyümeden sonlandırıldı. Kastamonu'da ise Sarımsak Festivali vardı. Önce Ümit Yaşar sahnedeydi.

0: Rakiplerini tek tek geçti, pisti onlara dar etti. İstanbul'da düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli gururumuz İlke Özyüksel Mihrioğlu sonuncu başladığı yarışı birinci bitirdi. Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.
1: Tarih bir kez daha yazılıyor. Türkiye'nin ilk Avrupa şampiyonu İlke Özyüksel.
2: Hayalim hep savaşmaktı sonuna kadar. Ve oldu.
3: Savaştı, kazandı. Rakiplerine nefes aldırtmadı. Böyle tarih yazdı.
1: İlke Özyüksel yılı tarihi bir kez daha yazılıyor.
3: Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu.
1: Türkiye'nin ilk Avrupa şampiyonu İlke Özyüksel.
3: Burhan Felek Spor Kompleksi'ndeki şampiyonada yarış eskrim, engel parkuru, yüzme ve lazer run branşlarında yapıldı. Milli sporcumuz rakiplerine nefes aldırmadı. Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim oldu.
1: Tarih bir kez daha yazılıyor.
2: Tüm rakipler çok üzerime oynadılar. Isınmada, eskrim yarışında moralim çok bozdular aslında ama sinirlenince daha iyi oynadım.
3: Kadınlarda Belaruslu Anastasya Arol gümüş, Macar Blanka Guzi ise bronz madalya aldı.
2: Ay çok mutluyum. Yarışmaya sonuncu başladım. Hayalim hep savaşmaktı sonuna kadar ve oldu.
3: İlke'yi ilk tebrik eden, müsabakaları yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak oldu.
4: Türkiye sporun bütün dallarında finallere gitmeye, yer almaya, mücadele etmeye başladı. Ülkede şampiyon olmak, ülkesinde şampiyon olmak çok çok önemli. Biz dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğunu bekliyoruz.
0: Bu saati noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: TGRT FM Haber.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: TGRT FM Haber.
8: İhtiyaç vardı sözlerini kullanan Bakan Fidan, bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi. Savunma anlaşmasına katılmak isteyen başka

0: Burada da yani bölgedeki istikrarsızlıkların giderilmesi, en azından durdurulması ve daha büyük ekonomik ve sosyal entegrasyonu sağlanarak bölge halkının refahının ilerletilmesi konusunda büyük bir irade var.
1: Bakan Fidan, savunma anlaşmasındaki saldırıya karşı ülkeler arasındaki güç birliği maddesinin NATO'nun 5. maddesiyle teknik olarak aynı olduğunu vurguladı.
2: Bu NATO'nun 5. maddesiyle aynı mı? Burada yaklaşımımız nedir?
0: Burada yani teknik olarak aynı. Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok.
1: Hedeflerinde İran'ın olmadığını söyleyen Bakan Fidan, İran'ın anlaşmadan haberdar olduğunu da dile getirdi.
0: Ama altını çiziyorum. Yani İran bu örgütün şey değildir.
2: Hedefinde yani. Değildir.
0: Yok. 2 yıldan fazladır biz bölgede bunu konuşuyoruz. Evet. İranlarla da bunları konuştuğumuz dönemler oldu.
1: Bakan Fidan savunma paktının özelliklerine de dikkat çekti.
0: Şimdi NATO'daki tecrübelerimizden tabii ki ders alacağız. Bir sekreterya var. Yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz.
1: Mısır'da ittifak üyesi olabilir diyen Bakan Fidan, anlaşmaya katılmak isteyen başka ülkelerin de bulunduğunu açıkladı.
0: Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi 3 ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Hani prensipleri, standartları ve yani bu yapının bekasını belirlemede aktif rol ülkesin oynasınlar. Ama bu çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar.
1: Bakan Fidan terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
0: Çerçeve yasanın çok iyi yazılmış garanti altına alıcı hükümleri var. Yani o yasa o açıdan güzel bir dili var, mekanizması var.
1: Çerçeve yasanın sağlam bir mekanizmaya sahip olduğunu söyledi.
0: Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak. Yasanın amir hükümleri gerçekten iyi mekanizmalar kurmuş. Teyit mekanizmaları var, kurulları var. Yani o konuda müşteri olabilirler.
3: Hürmüz'de bir anlaşmaya varılması an meselesi. Kritik görüşmelerde nihai aşamaya gelindi. Amerika'nın önemli tavizler verdiği öne sürülüyor. Eli güçlenen Tahran sert açıklamalar yapıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, teslim olmayacağız dedi.
1: Dünya Hürmüz'den gelecek anlaşma haberini bekliyor. İranlı ABD Umman üzerinden perde arkasında pazarlığı sürdürüyor. Kritik görüşmelerde nihai aşamaya gelindi. Amerikan basınına göre İran'la Umman arasında bölüşülecek bir denetimde asıl kontrol İran'da olacak. Anlaşma kapsamında ABD İran'a yönelik deniz ablukasını kaldıracak. Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre Trump ne yaparsa yapsın temel sonuç İran'ın Hürmüz üzerinde fiili olarak önemli bir kontrol kurması olacak. Gazetenin yorumuna göre anlaşma ABD'yi Körfez'den tamamen uzaklaştırma hamlesi. Tahran yönetiminden sert açıklamalarsa gelmeye devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan devlet medyasında verdiği özel röportajda teslim olmayacağız dedi. İran Cumhurbaşkanı amaçları bizi Gazze gibi yapmak dedi.
4: Amaçları bizi tamamen silahsızlandırmaktı. Eğer bunu başarırlarsa Gazze'de yaptıkları gibi gelip topraklarımızı yok edecekler. Askeri yeteneklerimizi teslim edip önlerinde eğilmek doğru mu? Bunu yapmayacağız.
1: Pezeşkiyan ABD ile varılan mutabakatın uygulanmasını istediğini ancak savaşmaktan da kaçınmayacaklarının altını çizdi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de İran ordusunun gücünü dünyaya gösterdiğini söyledi. İran'ın aksine ABD Başkanı Trump ılımlı mesajlar vererek anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti.
5: Bence savaş çok yakında bitecek. Daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum. Biliyorsunuz müzakere.

0: Müzakerelerde yer alıyorum. Sanırım başarıyoruz. Yakında anlaşma gerçekleşebilir.
1: Trump ayrıca savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek müjdesini de vermişti.
2: Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı operasyon başlattı. Önceki Husi saldırılarına misilleme olarak çok sayıda askeri nokta vuruldu.
1: Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet İran destekli Husilere operasyon başlattı. Operasyon Husilerin daha önce Marib ve Hadramaut vilayetlerinde Yemen birliklerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak gerçekleşti. Husilere ait çok sayıda mevzi ve askeri teçhizat imha edildi. Yemen ordu sözcüsü Mecit En-Nuzeyli saldırıların birçok cephede gerçekleştirildiğini açıkladı. Sözcü Nuzeyli, Husilerin Yemen'i bölgesel çatışmaların içine sürüklediğini söyledi. Grubun ülke ekonomisini parçaladığını ve mezhepçiliği yaydığını savundu. Yemen hükümeti şiddetli tırmanıştan Husilerin ve arkasındaki güçlerin sorumlu olduğunu vurguladı. Husi saldırılarının sürmesi halinde ordunun tereddüt etmeden karşılık vereceği ilan edildi. Husilerin Yemen ordusuna balistik füze ve İHA saldırısında 17 askerin öldüğü açıklanmıştı.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma anlaşmasının caydırıcı ve tamamlayıcı bir yapı olduğunu söyledi. NATO'ya karşı bir anlaşma değil dedi.
3: Pakistan malum nükleer bir güç, ciddi bir nüfusu var ve çok önemli bir coğrafyada bulunuyor. Suudi Arabistan hem enerjide hem finansta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Türkiye Cumhuriyeti ise sanayisi ve özellikle savunma sanayisiyle yine konumuyla, tarihi birikimiyle, kurumsal birikimiyle çok önemli bir noktada.
1: Mekke anlaşması çok önemli dedi. Yeni katılımlara kapıyı açık bıraktı.
3: Buradaki yapı esas itibariyle 3 ülkenin oluşturduğu çekirdek bir yapı.
4: Evet.
3: Dolayısıyla bu genişlemeye açık bir yapı.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşmasını değerlendirdi.
3: Bu birilerine karşı oluşturulmuş bir yapı değil. Tam aksine gerilimler ortaya çıkmasın diye oluşturulmuş bir yapı.
1: Yılmaz, anlaşmanın NATO'ya alternatif ya da karşı olmadığının altını çizdi.
3: NATO'ya alternatif bir yapı değil, tamamlayıcı bir yapı. Kesinlikle İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma.
1: Cevdet Yılmaz, Milli Muharip Uçak Kağı'nın olgunlaşma sürecine Suudi Arabistan'la ortaklık süreci söz konusu olur mu sorusuna da cevap verdi.
3: Kesinlikle olabilir. Yani neden olmasın? Geldiğimiz noktada bu tür yüksek maliyet gerektiren, geniş pazar gerektiren, ciddi bir katkı gerektiren projelerde platformlar oluşturmak ve olabildiğince çok tabii ki dost ve kardeş ülkeyi bu sürece dahil etmek çok anlamlı.
1: Yılmaz, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çerçeve yasanın uygulama sürecinde provokasyon uyarısı da yaptı.
3: Türkiye'nin bu terör belasından kurtulmasını istemeyen, bunun için dezenformasyon yapan bir takım çevrelere de çok dikkat etmemiz lazım.
2: Yeni Parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper tutuklandı. Özalper, çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
5: Ben Duygu'yu çok seviyorum.
1: Uşak'ta başlayan soruşturma Manisa'ya uzandı. Yalım etkin pişmanlıktan yararlandı. İfadeleri MASAK raporları ve ETS kayıtlarıyla doğrulandı. O ifadeler sonrası Yeni Parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper de tutuklandı.
6: Duygu'yu gerçekten çok seviyorum. Ne de bir yıl sonra ben Duygu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
1: Çıkar amaçlı suç örgütü, rüşvet. Görevden alınan Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım hakkındaki soruşturma İstanbul'da başladı. Dosya Ankara'ya devredildi. Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler AŞ Genel Müdürü Cem Yüzer de tutuklandı.
7: Kadınlarımızı daha fazla hayatın içine sokabilmek için.
1: Soruşturma genişledi ve derinleştirildi. İddialar Yeni Parti kurucu il başkanı İksen Özalper'e kadar dayandı. Özalper gözaltına alındı, başkente getirildi, ifade verdi. İfadesi sonrası Özalper de tutuklandı.
7: Halkçı sosyal belediyeciliğin ne demek olduğunu.
2: İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında belediye başkanı İlkay Çiçek dahil 10 kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı Başkan Çiçek'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
4: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek.
1: Rüşvet, irtikap ve belgede sahtecilik dahil birçok suçtan tutuklanmıştı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
8: Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
1: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında 4 Ağustos'ta düğmeye basılmıştı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.
4: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz, pırıl pırıl bir Türk genciyim.
1: Yazışmaları ortaya çıkan Belediye Başkanı Çiçek CHP tarafından disipline sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen Çiçek ve 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Yolumuz çok daha farklı bir yerlere geldi.
1: Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı Başkan Çiçek'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Belediye Başkan Vekili önümüzdeki günlerde mecliste yapılacak seçimle belli olacak.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul Esenyurt'ta yapımı süren Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu. İki bakan daha sonra kameralar karşısına geçti. Bakan Gürlek suç ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi. Devlet tepenize binecek, gereği neyse yapılacak dedi. Bakan Çiftçi de yılın ilk 7 ayında aranan 7500 şüphelinin yakalandığını ifade etti.
9: Yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Esenyurt'taydı. İki bakan da suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
10: Ve suç örgütleriyle daha hızlı ve daha etkin bir mücadele edilmesini sağlayacak altyapıyı hızla hayata geçiriyoruz. Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Esenyurt'taki temasları kapsamında bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. Temasların ardından iki bakan da kameralar karşısına geçti. Bakan Gürlek, suç ve suç örgütlerine yönelik yürütülen mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.
10: Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine, bireysel ve organize sanal kumar yapılanmalarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak.
1: Gürlek, uyuşturucudan yasa dışı bahse, kumardan sokak çetelerine kadar suçun farklı alanlarına karşı mücadelenin sürdüğünü vurguladı.
10: Kendisini devletin gücünün üzerinde gören, toplumun huzurunu, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit altına almak isteyen yapılar şunu bilsin. Devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapılacak.
1: Bakan Gürlek suçla mücadelede öncelik verilecek başlıkları da açıkladı.
10: Suç gelirlerinin takibi ve geri alınmasında ihtisaslaşmayı artıracağız. Kripto varlıklar, ekonomik para kuruluşları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen aklanma yöntemlerine karşı teknik kapasitemizi güçlendireceğiz. Uluslararası adli yardımlaşma ve iade ortak soruşturma süreçlerini hızlandıracağız.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Esenyurt'un güvenliğine ilişkin yeni adımları açıkladı. Son yıllarda asayiş olaylarıyla gündeme gelen ilçede yeni yapılacak binalara ilişkin konuştu.
9: 6 tane polis merkezimiz var. Bunlara ilaveten 4 tane daha polis merkezi yapmış olacağız. Her 100 bin vatandaşımıza bir polis merkezi planlıyoruz.
1: Sahipsiz sokak hayvanlarının büyük bölümünün toplandığını vurguladı.
9: Şu an itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %96,5'unu toplamış durumdayız.
1: İçişleri Bakanı terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son durumu da değerlendirdi.
9: Terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Adalet Komisyonu'ndan da geçti. Yarın bir gün inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de görüşülecek ve bu konu kanun olarak meclisimizden de geçmiş olacak. Biz İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması, bir provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz.
2: Biri 14, diğeri daha 4 yaşındaydı. Biri canına kıydı, diğeri yüksekten düşüp öldü dendi. Damla Nur ve Emre'nin öldürüldüğü belirlendi. İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.
11: Bu büronun kuruluş amacı tamamen vatandaşlarımızın gönlünde özellikle karanlık kalan bir cinayet varsa bunun aydınlatılması.
1: Adalet Bakanlığı'nda özel bir daire başkanlığı kuruldu. Fail meçhul suçlar tek tek çözülmeye başladı. Bu kez adres Van ve Afyonkarahisar oldu.
11: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaş için gerçekten çok önemli.
1: Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024'te 14 yaşındaki Damla Nur Sarıhan'ın öldüğü ihbar edildi. İlk soruşturmada olayın canına kıydığı değerlendirildi ancak dosya yeniden incelendi.
10: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
1: Gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çelişkili ifadeleri şüpheleri artırdı. Üstelik bir şüphelinin elinde atış artığı vardı. Olayda kullanılan silahın niteliği, silah üzerinde parmak izi olmaması dikkat çekiciydi. Yargı ve polis olay sonrası iletişim kayıtlarını ve diğer bulguları titizlikle değerlendirdi. Soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. 7 Ağustos 2026'da Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İkinci dosyanın adresi ise Afyonkarahisar'dı. 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar 24 Ocak 2026'da yüksekten düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede 29 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ancak otopsi bulguları yüksekten düşme iddiasıyla örtüşmedi. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Yunus Emre'nin üvey babası Bali Körlek tarafından darp edildiğine yönelik bulgulara ulaşıldı. Delillerin karartıldığı anlaşıldı. Bali Körlek ve üvey dede Mithat Körlek tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sonuçları sosyal medyadan paylaştı. Adaletin gecikmemesi kadar gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için vazgeçilmezdir dedi.
2: Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanlığından büyükelçiler atamaları ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Hızlıca sizlerle paylaşalım. Açıklamada Cumhurbaşkanlığından deniliyor. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince İzlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve devam ediyor. Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofis nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akçapar ve Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Ayşe Sözen Ustaer atanmıştır. 8 Ağustos 2026 tarihli kararname sevgili izleyiciler geçtiğimiz dakikalarda paylaşıldı. Çanakkale'de komşu dairesindeki tahta kurusu ilaçlaması yüzünden sızan zehirli gaz 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı hayattan kopardı. Annesi ise yaşam mücadelesi veriyor. Faciada yeni detaylar ortaya çıktı.
12: Bugün sevenleri, sınıf arkadaşları, okul arkadaşları, yavrularımız geldiler.
13: Benim oğlum cennet kuşu. Benim evladım acı çekti.
1: Yakınları, arkadaşları son yolculuğuna uğurladı. Acısı büyüktü. Facia ise göz göre göre geldi. Çanakkale'de Zeynep Beyaz evine tahta kurusu ilaçlaması yaptırdı. İlaçtan sızan gaz yan daireye sızdı. Anne Sevda Çanlı ile 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı gazdan etkilendi.
13: Çok zor, Allah kimseye yaşatmaz. Çok uğraştım.
1: Baba Uğur Çanlı işten eve döndüğünde hem eşini hem oğlunu baygın vaziyette buldu. Küçük Talha kurtarılamadı. Anne de hala yoğun bakımda tedavi görüyor.
13: Rabbim acısını dindirdi. Benim oğlum cennet kuşu.
1: Aynı apartmanda yaşayan Cemile Varlı da rahatsızlandı. Onun durumu iyi. Firma sahibi Özgür Erkan'la ev sahibi Zeynep Beyaz tutuklandı. Erkan daire sahibine risklerle ilgili bilgilendirme yaptık dedi. Zeynep Beyaz'ın anahtarı teslim ettikten sonra dairesine hiç uğramadığı ve komşularını hiçbir şekilde uyarmadığı belirlendi.
12: O kişiye hükmettiği zaman...
1: Küçük Talha, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yeni binasında dünyaya gelen ilk bebekti. Ondan geriye bu fotoğraflar, bir de yoğun bakımda hala yaşam mücadelesi veren annesi kaldı.
2: Tüm Türkiye'yi üzen 3 olay: Rojin Kabayış, İranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman, hayatını kaybeden çocukların ailelerini dijital uygulamalardan tehdit eden şantaj ve taciz odaklı şebeke çökertildi. 10 şüpheli gözaltına alınırken 2 kişi de tutuklandı.
14: Daha yakında süperim yapacağım. Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun. Neyse.
1: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış. Mersin'de park halindeki otomobilde öldürülen Hiranur Nilgün Aygar. Kocaeli'nde tartıştığı akranları tarafından darp edilerek hayatını kaybeden Kıvanç Uman. Polis evlatlarını kaybeden acı dolu aileleri tehdit eden siber zorbalara geçit vermedi. Diyarbakır'da siber suçlar polisi harekete geçti. C47 ve C99 kod isimleriyle örgütlenen şebeke siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı gruplar oluşturmuştu. İncelemelerde şebekenin yabancı numaralar, sosyal medya ve illegal uygulamalar üzerinden şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Acılarını bile yaşayamayan ailelere hedef aldıkları öğrenildi.
15: En ağır şekilde yargılanmalarını istiyorum. Benim oğlum geri gelmeyecek ama onlar dışarıda olmasın.
1: Şüpheliler hakkında tehdit ve birçok suçtan işlem başlatıldı. Diyarbakır merkezi 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
16: Başka çocuklar, başka çiçekler solmasın, başka annelerin yüreği yanmasın.
1: Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5'i adli kontrolle olmak üzere 8 kişi de serbest bırakıldı.
17: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
18: Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Sayın veliler, değerli anneler, babalar.
2: Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclise kabul edildi. Düzenlemeyle özellikle ağır suçlarda 15-18 yaş grubundaki çocuklara uygulanacak cezalarda hakimin takdir yetkisi genişletildi. Suça sürüklenen çocuk ifadesi de adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi.
19: Çocuklara verilen cezaların %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati, ben de aynı kanaatteyim.
1: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yeni düzenlemeleri içeren teklif meclisten geçti. 12-18 yaş grubunda ağır suçlar için uygulanan ceza sınırları yükseltildi. Suça sürüklenen çocuk ifadesi de kalkıyor.
20: Anne baba ateşli silahını çocukların erişebileceği yere koymasın. Eğer koyuyorsa ve çocuk da o silahı alıp bir suç işliyorsa ebeveynin sorumluluğu olsun diyoruz.
1: Son dönemde suça bulaşan çocuk sayısının artmasıyla gündeme gelen yasa teklifi uzun tartışmaların ardından meclisten geçti. Özellikle kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında yaş indiriminin uygulanmamasına hakim karar verebilecek. Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış çocuklar 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Müebbet hapis gerektiren suçlarda ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Düzenlemede silahlarla ilgili de dikkat çeken bir madde yer aldı. Ateşli silahını gerekli özeni göstermeden muhafaza eden ve silahın çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yasanın dili de değişiyor. Suça sürüklenen çocuk ifadesi yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılacak. Ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklar için de yönlendirme tedbirleri uygulanabilecek.
2: Sevgili izleyiciler, düzenlemenin detaylarını ekranlarınıza getirdik. Bu düzenleme ile ilgili Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in de önemli açıklamaları var. 3 kavramdan bahsediyor Sayın Bakan. Hızlıca sizlerle paylaşalım. Yeni kavram, suça sürüklenen çocuk ifadesi yerine adli süreçten çocuk kavramı kabul edildi. Ve caydırıcılık kavramı oldukça önemli. Ağır suçlarda yaptırımlar artırıldı ve çocukların suç örgütlerince kullanılmasına karşı önlemler de sıklaştırıldı. Bir diğer önemli kavramsa sevgili izleyiciler sosyal inceleme. Sayın Bakan bu kavramdan da bahsediyor. 15 yaşındaki küçük çocuklar için sosyal inceleme yapılması zorunlu hale getirildi diyor Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek sevgili izleyiciler. Bu arada önemli bir düzenlemeyi daha sizlerle paylaşacağız hızlıca ki çok uzunca bir süredir konuşuluyordu biliyorsunuz. Öğrenci affına ilişkin düzenleme resmi gazetede yayımlandığını söyleyelim. Bu düzenlemenin de başvurularında önümüzdeki 4 ay içerisinde üniversitelere yapılması gerekiyor. Bu hatırlatmayı da paylaşalım bir kez daha söyleyelim. Öğrenci affı da geçti ve resmi gazetede yayımlandı. 4 ay içerisinde başvuruların ilgili üniversitelere yapılması gerekiyor diyelim ve devam edelim hızlıca. İstanbul'da iki farklı ilçede korku dolu anlar yaşandı. Sultan Gazi'de temel kazısı nedeniyle yan bina zarar gördü. Çekmeköy'de ise istinat duvarı çöktü.
1: Çekmeköy'de istinat duvarı çöktü. Sultan Gazi'de temel kazısı bitişik binada hasar oluşturdu. İstanbul Sultan Gazi 50. yıl mahallesindeki inşaatta temel kazısı yapılırken
0: gece saat 12 civarında çatır çatır sesler gelmeye başladı.
1: Sesler yan binadan geldi. İddiaya göre temel kazısı yan binaya zarar verdi.
0: Bizim temelin altı boş.
21: Bina yattı.
1: Bina güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı boşaltıldı ve mühürlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
21: Müteahhit arkadaşı uyarmasına rağmen harf etmeye devam ettiler.
0: Harfiyat alındığı için temelin 2 metre altına indiler. 6 tane var binamızda. Şu anda hepsi dışarıda.
1: Çekmeköy Çatalçeşme mahallesinde ise temel kazı çalışmaları sırasında bir inşaatın istinat duvarı çöktü. 5 katlı binadaki 32 kişi tahliye edildi. Onlar geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Balıkesir Ayvalık'ta her yıl tanıklık edilen doğa olayı bu senede renkli görüntülere sahne oldu. Cunda ve Maden Adaları arasındaki deniz suyunun çekilmesiyle ortaya çıkan doğal geçit tatilcilerin akınına uğradı.
1: Deniz suyu çekildi, yürüme yolu ortaya çıktı. Fırsatı değerlendiren tatilciler de sığlaşan alan sayesinde denizin içinde yürüyerek adadan adaya geçti. Görsel şölen sunan görüntülerin adresi Balıkesir Ayvalık. Her yıl olduğu gibi bu yılda Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz'da su çekildi. İki ada arasında yürüyüşler başladı. Yalancı Boğaz'da yaşanan bu eşsiz doğa olayı yerli ve yabancı çok sayıda turisti bölgeye çekiyor.
22: Biraz korkutucu bir başta ama güzel.
23: Güzel bir deneyimdi. Su biraz yükseliyor. Yüzme bilmeyen bir çeşit olabilir. Çok beğendik ama. Çok beğendik.
24: Biz Almanya'dan geliyoruz Berlin'den. Şimdi güzel yer. Instagram'da gördük. Takip edebilirler.
23: Buraya ailemle eğlence amaçlı geldim. Burayı sosyal medyada görmüştük. İlgimizi çekti ve buraya geldik.
25: Sosyal medyadan iki adanın arasından yüründüğünü gördüm. İstanbul'dan geldim. Ben de yürüdüm. Çok keyifliydi.
2: İstanbul Avcılar'da acı bir olay yaşandı. 71 yaşındaki inşaat işçisi çalıştığı binanın 3. katından düşerek hayatını kaybetti.
1: Acı olayın adresi İstanbul Avcılar Gümüşpala mahallesiydi. 71 yaşındaki inşaat işçisi Nurettin Muganlı binanın 3. katında çalışıyordu. Bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Muganlı'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hızla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz işçi hayata tutunmayı başaramadı.
2: Konya'da park halindeki kamyonetin camını kırarak araç içerisindeki milyonluk altın ve parayı çalan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Park halindeki kamyonetten milyonluk soygun yaptılar. Nefes kesen operasyonla böyle yakalandılar. Görüntüler Konya'nın Selçuklu ilçesinden. Kamyonetiyle boyacıya gelen bir esnaf aracını kilitleyerek alışveriş yapmaya başladı. Ancak takip edildiğinden habersizdi. Şüpheliler beyaz bir otomobille kamyonetin yanına geldi. Kar maskeli hırsız kamyonetin sürücü camını kırarak içinde 450 bin lira ve 50 gram altın bulunan çantayı çaldı. Kamyonet sahibi durumu fark etse de hırsızları engelleyemedi. Şüpheliler geldikleri lüks otomobille olay yerinden kaçarken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Şikayet üzerine polis hemen harekete geçti. Şüphelilere ait araç teknik ve fiziki takibe alındı. 5 şüpheli Konya, Ankara ve Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden bazılarının 20'den fazla suç kaydı çıktı. Ayrıca soygunda kullanılan lüks otomobil ve bir de sahte plaka ele geçirildi.
2: SGK emekliye aylık bağlamakta gecikirse biriken maaşları faiziyle ödeyecek, geciktiği her ay için yasal faizi de verecek. Karar Yargıtay'dan geldi. O emsal kararı Türkiye Gazetesi yazarı SGK eski baş uzmanı İsa Karakaş kaleme aldı.
3: SGK emeklilik maaşını en geç 3 ay içerisinde bağlamak zorundadır. 3 ayı geçirdiği anda vatandaşın faiz talep etme hakkı vardır.
1: SGK görevini zamanında yapmadı. Emekli maaşını bağlamakta gecikti. Yargıtay SGK'ya gecikme için faturayı kesti. Geciktiğin süre için faiziyle ödeme yapacaksın dedi.
3: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun maaş bağlama işlem ve incelemeleri çok zaman alabiliyor.
1: SGK'da emeklilik süreçleri bazen yavaş işliyor. Vatandaş emekli maaşını geç alabiliyor. Bu da vatandaşla SGK'yı karşı karşıya getiriyor. Nitekim böyle bir gecikme mahkemelik oldu.
3: SGK emekli maaşını bağlıyor. Ancak vatandaş bağlanan maaşların gecikmesinden dolayı faiz uygulanmasını istiyor.
1: İlk derece ve istinaf mahkemeleri emekli aleyhine karar verdi. Davada son sözü yüksek mahkeme söyledi. İçtihat niteliğindeki kararda Yargıtay adeta ders verdi.
3: Bu emsal nitelikteki kararda SGK'nın en geç 3 ay içerisinde maaşı bağlaması gerekiyor. Ve dolayısıyla bu 3 aylık süre içerisinde vatandaş faiz isteyemez.
1: 3 aydan sonra vatandaşın SGK'dan faiz isteme hakkı doğuyor.
3: Bu süre geçirdikten sonra SGK'nın şöyle oldu, böyle oldu, bu nedenle geç bağlandı, faiz yok demesi artık kolay değil.
2: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Mahmut Benice camiye gitmek için yola çıktı. Bu onun son yolculuğu oldu.
1: Camiye gitmek için yola çıktı. Hızla gelen motosiklet yaşlı adama çarptı. Güvenlik kamerasının kaydettiği korkunç kaza Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaydedildi. 78 yaşındaki Mahmut Benici evden çıktı, camiye gidiyordu. Yaşlı adama aynı istikamette seyreden bir motosiklet hızla çarptı. Hem yaşlı adam hem de motosikletteki iki kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
2: İsrail'den Leonardo da Vinci ajanlı İtalya'nın en büyük havalimanına kurulan İsrail yapımı drone radarının sivil değil askeri amaçlı olduğu ortaya çıktı.
1: İtalyan yönetimi ve Avrupa İsrail casusunu konuşuyor. İtalya'nın başkenti Roma'daki Leonardo da Vinci havalimanını koruyan İsrail radarının maskesi düştü. İsrail'deki demir kubbenin üreticisi olan Rafael şirketinin İtalyan makamlarını kandırdığı anlaşıldı. Da Vinci Havalimanı'na sivil havacılık koruması diye kurulan sistemin askeri amaçlı bir gözetleme cihazı olduğu ortaya çıktı. Cihazın güç kaynağı ve frekans özellikleri uzmanlar tarafından detaylıca incelendi. İsrail'in sivil maske altında askeri teçhizat yerleştirdiği resmen kanıtlandı. İtalyan Danıştay'ı 3 yıldır süren hukuki süreci karara bağladı. Havalimanındaki tüm İsrail radarlarının sökülerek devre dışı bırakılmasına hükmedildi. Karar üzerine Tel Aviv ise Roma yönetimini kararın diplomatik sonuçlarıyla tehdit etti. Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte Avrupa genelinde de büyük bir güvenlik alarmı verildi. İsrail askeri sistemlerini kullanan diğer ülkelerinde benzer incelemeler başlatacağı açıklandı.
2: Amerika'da temyiz mahkemesi Başkan Trump'ın Beyaz Saray'a yaptırmak istediği 400 milyon dolarlık dev balo salonunun inşaatını durdurdu. Mahkeme Trump yönetimine yüksek mahkemeye başvurması için 14 gün süre verdi. Trump ise kararı sert tepki gösterdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray planına mahkemeden engel geldi. Kolombiya Bölgesi Temyiz Mahkemesi Beyaz Saray'ın yıkılan Doğu Kanadı'nın yerine yapılması planlanan 400 milyon dolarlık balo salonu projesinin durdurulmasına hükmetti. Kararda Trump yönetiminin kongre onayı olmadan Beyaz Saray'da böylesine büyük bir değişiklik yapamayacağı vurgulandı. Mahkeme yaklaşık 8360 metrekarelik salon projesiyle ilgili ihtiyati tedbir kararını da onayladı. Washington yönetimi ise projenin büyük resmi etkinlikler ve Beyaz Saray'ın güvenliği açısından gerekli olduğunu savunuyor. Mahkeme Trump yönetiminin yüksek mahkemeye başvurabilmesi için kararı 14 gün sürede verdi. Karara Trump'tan sert tepki geldi. Trump sosyal medya paylaşımında kararı siyasi amaçlı ve yasa dışı olarak nitelendirdi ve yüksek mahkemeye derhal itiraz edeceklerini açıkladı. Beyaz Saray'daki 400 milyon dolarlık proje böylece mahkeme ile Trump yönetimi arasındaki yeni bir güç mücadelesinin merkezine oturdu.
2: Kosova Meclisi'nde yumurtalar konuştu. Muhalefetten bir kadın milletvekili müzakere için ek süre isteyen geçici başbakana çantasını doldurduğu yumurtaları fırlattı.
1: Kosova Meclisi'nde yumurtalı kavga. Vekiller erken seçim sonrası parlamentoyu kurmak için toplandı. Ancak sinirler gergindi. Başkent Priştine'deki oturumda kürsüye önce vekaleten başbakanlık görevini yürüten Albin Kurti çıktı. Kurti muhalefet partileriyle müzakere için meclis başkanından ek süre istedi. Bu talebin kabul edilmesi üzerine salondaki muhalif vekiller çılgına döndü. Bir vekil çantasına doldurduğu yumurtaları Kurti'ye fırlatmaya başladı. Kürsüye peş peşe yumurtalar isabet ederken salonda büyük bir arbede yaşandı. Muhalefet oturumun anayasaya aykırı olduğunu savundu. Anayasa Mahkemesi'nin yeni meclisin kurulması için verdiği süre cuma günü dolmuştu. Sürenin aşılması nedeniyle meclis koridorlarında anayasa krizi yaşanıyor.
2: Kırıkkale'nin Çerikli beldesinde su sorunu yaşanıyor. Soruna çözüm bulunmaya da çalışılıyor ama faturalar ödenmeyince belediye başkanı Erkan Çağlar isyan bayrağını açtı.
4: Su parasını da ödemiyorsa mühürleyip geçeceğiz. Erkan Çağlar nereye kadar bu işi sürdürebilir? Başkan çıldırmadı.
1: Sinirlendi, kamera karşısına geçti. Belediye başkanına isyan ettiren ödenmeyen su faturaları.
4: Su parasını ödeyin lütfen, rica ediyorum. Karşı karşıya gelmeyelim.
1: Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde su sıkıntısı yaşanıyor. Çözümü için çalışmalar sürüyor ama iddiaya göre faturalar ödenmeyince...
4: Su parasını ödeyenle ödemeyenin arasında farkı da cuma günü hep beraber göreceğiz. Suyla bağlantısını keseceğim.
1: Çerikli Belediye Başkanı Erkan Çağlar resti çekti. Ben ödüyorum dedi, lafı ödemeyenlereydi.
4: Ben ödüyorsam siz de ödeyin. Ama para ödeyen yok ya. Ben böyle bir şey görmedim.
1: Belediyeye aktarılan ödeneğin personel giderlerini karşılamadığını öne sürdü Çağlar.
4: İller Bankası'ndan ödeneğim maaşlara yetmiyor. 6-700 bin lira eksiği var. Bir ay kendim almıyorum maaşı. Ben kendi cebimden alıp da takabilecek konumda değilim.
1: Belediye başkanı sinirliydi. Su istiyorsanız ödeyin dedi.
4: Başkan su yok demesini biliyorsanız su parasını ödeyin kardeşim. Bu kadar zor değil. Paramızı ödeseniz kimseden biz direnmek zorunda da kalmayız.
2: Eskişehir'de veteriner hekim Mustafa Say'ın fotoğrafını kullanarak hayvanseverleri dolandıran şüpheliyi aradı. Pişkin dolandırıcıdan aldığı cevap karşısında şoke oldu. Veteriner hekim kargo bahanesiyle para isteyenlere inanmayın diyerek vatandaşları uyardı.
5: Öyle mi?
6: Tabii taşıma ücreti işte. Pet taksiler taşıma yapıyor.
1: Başkasının fotoğrafını kullandığı hayvan sahiplendirme yalanıyla birçok kişiyi dolandırdı. Telefondaki dolandırıcının pişkinliği pes dedirtti.
5: Hocam bu resim bana ait. Bana ulaşılıyor sürekli. Yani benim resmimi kullanıyorsunuz. Veteriner hekim olduğunuzu iddia ediyorsunuz.
6: Bu fotoğraftaki benim.
1: Olay Eskişehir'de yaşandı. Kentte kliniği bulunan veteriner hekim Mustafa Sayın vatandaşların aynı yöntem ve farklı veteriner fotoğraflarıyla kandırıldığını söyledi. 4 kişinin aynı yöntemle 14 bin liraya kadar dolandırıldığını belirtti.
5: Çok kandırılma oluyor diye korkuyoruz, o yüzden soruyorum. Yani
6: bu kadar çok var ki abi, lanet olsun, yemin ediyorum. Sadece şunlar yani, artık birilerini dolandırdığı için değil, sadece bizim bu uğraş için çok üzülüyorum yani.
1: Veteriner sayın şüpheliyi müşteri gibi aradı. Sahiplendirme şartlarını sordu. Dolandırılmaktan korktuğunu kaydetti. Telefondaki şüphelinin pişkinliği hayrete düşürdü.
6: Bu fotoğraftaki benim.
5: Yani hocam fotoğrafıma bari sahip çıkma, ben çektim o fotoğrafı yani. Bir zahmet yani.
6: Hadi fotoğraf, senin fotoğrafın. Neden ben onda kılık? Doğru, tamam, değiştirdim.
1: Veteriner hekim yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı suç duyurusunda bulundu.
7: Siz olarak sahiplendirilecek düşüncesinde olanlara hiçbir şekilde kesinlikle para göndermesinler. Bunlardan bir miktar ücret talep etmişler. Sonra ekstra bir masraf çıktı. 3 bin lira daha çıkıyor, 5 bin lira daha diye çıktı diyerek kandırmışlar.
2: Aylarca süren emek dondurucu soğuklarda tarlaya tek tek ekilen sarımsaklar, bu emek sahneye çıktı. 36.sı düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde sarımsaklar yarıştı.
8: Zorlu şartlarda, soğuklarda tek tek dişliyoruz. Tek tek tarlaya dikiyoruz.
1: Bu emek tek tek incelendi, notlar alındı. Bu sefer sarımsaklar yarıştı. Kastamonu Taşköprü sarımsağıyla meşhur. Avrupa Birliği'nden coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı 36.sı düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde yarıştı.
9: Bizim amacımız bütün alanlarımızı bir araya getirebilmek. Coşkuyla, sevinçle, mutlulukla devam edelim.
1: Sahne sarımsaklarındı. Jüri kuruldu. 80 sarımsak demeti tek tek incelendi. Güzellikleri, renkleri, aromaları ve diş sayısı hepsine bakıldı. Sarımsaklar derecelendirildi. Yarışma zorluydu. Değerlendirmenin ardından ilk 3'e giren en iyi sarımsaklar belirlendi. En sonunda 1. de belli oldu.
8: Yarışmada 1. olduk. Çoluk çocuk inanmıyordu ama oldu.
1: Festivalde en güzel buzağı ve kuzular da belirlendi. Dereceye girenlere ödüller verildi. Yöresel kıyafetler giyildi, danslar edildi, festival renkli görüntülere sahne oldu.
2: Yaz geceleri Türkiye'nin dört bir yanında festival coşkusuyla renklendi. Binlerce kişi sevilen şarkılara eşlik etti, meydanlar müzikle doldu. İşte renkli konser görüntüleri.

müzik, eğlence ve festival coşkusu. Türkiye'nin dört bir yanında yaz geceleri böyle geçti. Tekirdağ'da da festival coşkusu vardı. Sahneye Mahsun Kırmızıgül çıktı. Binlerce kişi alana akın etti. Sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik edildi.

Karabük'te de 30 bin kişi aynı anda eğlendi. Gecenin ilk konuğu Hakan Peker'di. Nostalji rüzgarı estirdi. Ardından sahne Sefon'un oldu. Gençler coştu. Müzik, eğlence ve alkışın gece boyunca sürdüğü gecede kısa süreli arbede yaşandı. Polis müdahale etti. Olay büyümeden sonlandırıldı. Kastamonu'da ise Sarımsak Festivali vardı. Önce Ümit Yaşar sahnedeydi.

0: Rakiplerini tek tek geçti, pisti onlara dar etti. İstanbul'da düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli gururumuz İlke Özyüksel Mihroğlu sonuncu başladığı yarışı birinci bitirdi. Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.
1: Tarihi bir kez daha yazılıyor. Türkiye'nin ilk Avrupa şampiyonu İlke Özyüksel.
2: Hayalim hep savaşmaktı sonuna kadar ve oldu.
3: Savaştı, kazandı. Rakiplerine nefes aldırtmadı. Böyle tarih yazdı. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihroğlu 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu.
1: Türkiye'nin ilk Avrupa şampiyonu İlke Özyüksel.
3: Burhan Felek Spor Kompleksindeki şampiyonada yarış eskrim, engel parkuru, yüzme ve lazer run branşlarında yapıldı. Milli sporcumuz rakiplerine nefes aldırmadı. Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim oldu.
1: Tarih bir kez daha yazılıyor.
2: Tüm rakipler çok üzerime oynadılar. Isınmada, eskrim yarışında moralim çok bozdular aslında ama sinirlenince daha iyi oynadım.
3: Kadınlarda Belaruslu Anastasia Rol Gümüş, Macar Blanka Guzi ise bronz madalya aldı.
2: Ay çok mutluyum. Yarışmaya sonuncu başladım. Hayalim hep savaşmaktı sonuna kadar ve oldu.
3: İlke'yi ilk tebrik eden, müsabakaları yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak oldu.
4: Türkiye sporun bütün dallarında finallere gitmeye, yer almaya, mücadele etmeye başladı. Ülkede şampiyon olmak, ülkesinde şampiyon olmak çok çok önemli. Biz dünya şampiyonu ve olimpiyat şampiyonunu bekliyoruz.
0: 80 yaşındaki yaşlı adam kaldığı huzur evinden sessizce çıktı. Onu gören, nereye gittiğini bilen tek bir kişi bile yoktu. Yaşlı adamı drone buldu.
5: Omzuna vursa omzuna.
3: Bu olağanüstü kurtuluşun kaydı böyle görüntülendi. Sırra kadem basan yaşlı adamı drone buldu.
5: Tamam, göz açıyor.
3: Burası İzmir Buca. 80 yaşındaki yaşlı adam huzur evinden çıktı, geri dönmedi. Hemen kayıp ihbarında bulunuldu.
5: Terse gidiyorsun.
3: Yaşlı adamın ilçedeki ormanlık alana girdiği tespit edildi ama arazi sarp ve engebeliydi. Ekipler drone'la arama çalışması başlattı. Kayıp adamı drone buldu. Şahin Tepesi mevkiine hemen sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
5: Omzuna vursa omzuna.
2: Gözüne açıyor.
5: Tamam, göz açıyor.
0: Sahillerdeki tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Kıyılardaki işletme sahipleri ve çalışanlar arasındaki tartışmalar yerini sahilde şemsiye işgali yapan kişilere bıraktı. İşte o görüntülere bir vatandaşın tepkisi.
3: Önce sahillerdeki şezlong tartışmaları, şimdi de sorumsuz vatandaşların şemsiye işgali. Sahildeki görüntüler şoke etti.
6: Bakın neredeki belediyesi, ne güzel halk plajına şemsiyeler koymuş. Ancak burada yaşayan bazı insanlar sandalyelerini, masalarını bu şekilde şemsiyelere zincirleyip buraları resmen toplamışlar.
3: Sahillerde daha önce vatandaşlar ve özel işletmeler arasındaki tartışmalara Yargıtay özel işletmeler vatandaşa müdahale edemez diyerek son noktayı koymuştu. Ancak bu sefer de işgalci kişiler ortaya çıktı. Balıkesir Erdek sahiline giden bir vatandaş karşılaştığı manzarayı paylaştı.
6: Bakın neredeki belediyesi, ne güzel halk plajına şemsiyeler koymuş. Ancak burada yaşayan bazı insanlar sandalyelerini, masalarını bu şekilde şemsiyelere zincirleyip buraları resmen toplamışlar.
3: Görüntüleri kaydeden duyarlı vatandaş sözde uyanık kişilerin şemsiyeleri zincirlemesine tepki gösterdi. Vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor.
0: İbrahim Harikases kendisi için hem emlakçı hem de yöresel halk sanatçısı. Durum böyle olunca Harikases iki işimi neden birleştirmeyeyim dedi. Şimdi türkü söyleyerek emlak satışı yapıyor.
7: El uzat bir gül verem, dur dur dur sana, dur bir haber versene.
3: Ne sosyal medyada paylaşmak için ne sahneye çıkmak için bu türkülerle gayrimenkul satıyor.
7: Unulmaz seslere saldı.
8: Türkü söyleyerek müşterilerimize yer satıyoruz.
7: İnsanlar olmuş farcı.
3: İbrahim Harikases İstanbul'da emlak danışmanlığı yapıyor. Aynı zamanda yöresel halk sanatçısı.
8: Hem stüdyo hem emlak ofisi mural verince onlara ilaç gibi geliyor. Ben de onlara aslında bir nevi tedavi ediyorum yani.
7: belki görem, el uzat virgül verem.
3: Ofisine gelen müşterilerini türkülerle karşılıyor, emlak satışını türkülerle yapıyor.
8: Türkü söyleyerek, müzik yaparak emlakçılık yapan sanatçılardan biri benim. Hem sıkılmıyorlar.
7: Aramızda köyler var, ben seni nasıl görem, dur dur dur sana.
3: Ofisinden yükselen türkü sesleri kısa sürede ilgi çekti. Arnavutköy'den Tuzla'ya müşteriler uzak ilçelerden gelerek harika sesin satış yöntemini görmek istiyor.
8: Senin bir türkünü dinlemek istiyoruz diyorlar. Türkiye'nin her yerinde çoğu insan geliyor, beni arıyor. İstanbul'a geldiği zaman ziyaretime geliyor.
7: Unulmaz derslere saldı.
3: Harika ses, müşterileriyle kurulan bağın en önemli unsuru güven diyor. Söylediği türkülerle moral bozukluğuna da çare oluyor.
8: Moral bozukluğu çok var. Türkü söyleyince çok mutlu oluyorlar. Ben de o mutluluğu görünce ben de mutlu oluyorum.
7: Bozulmuş düzeni harca.
0: Yaz sıcakları yurdun dört bir yanında hayatı zorlaştırıyor. Bir tarafta kavurucu sıcak altında ekmek parası için çalışanlar, diğer tarafta serinlemek için soluğu su başında alanlar var. Meteoroloji ve AKOM yurdun kuzeyi içinse sağanak yağış uyarısında bulundu.
3: Serinlemek için şelale yolunu tutan da vardı, kavurucu sıcakların altında mesaisini yapan da. Yurt genelinde kavurucu sıcak etkisini sürdürüyor. Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Kentte vatandaşlar serinlemek için park ve yeşil alanlara yönelirken sıcağa rağmen mesaisini sürdürenler de vardı.
9: Yaklaşık 50 derece hava sıcaklığı, ortalama 150 derecede asfalt sıcaklığında Şanlıurfalı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz.
3: Belediye işçileri yaklaşık 50 derecelik havada asfalt döktü. İşçilerin mücadelesi yalnızca hava sıcaklığıyla değil, yola serilen sıcak asfaltla da.
10: Bu sıcakta seferber olmuşlar.
3: Benzer görüntüler Adana'dan da geldi. Kozan'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Asfaltın sıcaklığı ise 200 dereceyi buldu. Belediye işçileri kavurucu sıcak altında ter döktü.
11: Sıcak mıcak dinlemeyeceğiz. Kozan'ın bütün yollarını yapacağız.
12: Şu anda 200 derecede asfaltımız çıkıyor. 35-40 derecede herhalde havanın sıcaklığı olmasına rağmen, yani ortalama 250 derecede bir sıcak bir asfalt seriyoruz.
3: Sıcaklığın boyutunu göstermek isteyen bir vatandaşsa asfaltın üzerine yumurta kırdı. Yumurta dakikalar içinde pişti. Kavurucu sıcaklardan bunalanların tercihi ise serin noktalar oldu. Kahramanmaraş'ta vatandaşlar Savruk Şelalesi'ne akın etti. Serin suyun ve yeşil doğanın tadını çıkardı.
13: Burası Savruk Şelalesi, çok güzel.
14: Vallahi çok hoşumuza gidiyor burası, serin. Hava sıcak, sakura kaşış yaptık.
3: Yurdun kuzeyi ise sağanak etkisi altına giriyor. Meteorolojinin hava tahminine göre Balkanlardan gelen yağışlı hava sıcaklıkları da hissedilir ölçüde düşürecek. AKOM da İstanbul için sağanak uyarısı yaptı. Pazartesi gününden itibaren Marmara bölgesinde yağışlar sona ererken sıcaklıklar tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağışlarsa çarşamba gününe kadar Karadeniz bölgesinde etkili olmayı sürdürecek.
0: Türkiye'nin kuzeyi pazar gününden itibaren sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Marmara ve Karadeniz bölgesinde etkili olacak yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek. AKOM'da İstanbul'da beklenen sağanak yağmur konusunda uyarı yaptı.
3: Kavurucu sıcaklara kısa bir mola geliyor. Meteorolojiden peş peşe uyarı geldi. Marmara ve Karadeniz'de sağanak bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava Türkiye'nin kuzeyini etkisi altına alacak. Özellikle Marmara ve Karadeniz'de gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışla birlikte sıcaklıklar da 3 ila 5 derece düşecek. İstanbul için de uyarı yapıldı. AKOM'un tahminlerine göre pazar günü kent genelinde yerel sağanak bekleniyor. Kentte metrekareye 2 ila 5 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor. Yağış Marmara'da uzun sürmeyecek. Pazartesi gününden itibaren bölgede yağışın sona ermesi bekleniyor. Ancak sıcaklıklar yeniden yükselecek. Mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
0: Afyonkarahisar'da anız yangını nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düştü. 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
3: Anız yangını kaza yaptırdı. 13 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza Afyon-Karahisar-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgede yaşanan anız yangını nedeniyle karayolunu yoğun duman kapladı. Duman nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücülerin kontrolü kaybetmesi sonucu ikisi tır olmak üzere toplam 13 araç birbirine girdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.
0: Coğrafi işaret verileri ve üretici tarifleri esas alınarak Türkiye'nin en iyi simitleri listelenmişti. Listede İzmit 87,5 puanla 6. oldu. Ancak İzmitliler taş fırınlarda pişen simitlerini överek puanlamaya tepki gösterdi. Ustası da Osmanlı'dan kalan geleneksel simidi anlattı.
3: Hamuruyla, susamıyla, lezzeti ve yapılışıyla mis gibi kokusu, çayın yanında vazgeçilmez lezzet simit. Türkiye'nin en iyi simidi açıklandı. Ancak sıralama İzmitlileri kızdırdı.
15: Doyurucudur. Yani çünkü katkımız yok. Böyle ağır simit hiçbir yerde bulamayacağınız konu.
16: Gerçekten birinciliği hak ediyor. Ağzının tadını bilmeyenlerin şeyi herhalde, kıyaslaması yapılamaz herhalde.
3: Liste açıklanmış Eskişehir simidi 91 puanla birinci, Antakya simidi ikinci, İzmir gevreği üçüncü olmuştu. Ankara ve İstanbul simitleri de dördüncülüğü paylaşmıştı. Listede İzmit'in lezzetiyle ünlü taş fırın simidi de 87,5 puanla 6. sırada yer bulmuştu.
15: Onlar bir şeyle pişiyor. Onlar bir şeyle pişen simidi tadı daha farklı oluyor, daha güzel oluyor. O yüzden senelerdir buraya geliyorum. Ağızlarının tadını bilmiyorlar. Eskişehir'in değil İzmit'in birinci numara olması lazım.
3: Geleneksel yöntemlerle hazırlanan simidi ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor da İzmit simidi diye bir gerçek var sözleriyle övmüştü. Sıralamaya kentteki fırıncılar da vatandaşlar da tepkili.
17: Ben Ankara'da askerlik yaptım uzun süre. Oranın simidi de İzmit'i tutmuyor. İşte Bursa'nınki de tutmuyor. İşte İzmir'in gevreği de tutmuyor. Kimse kusura bakmasın. İzmit'in simidi gerçekten bence bir numara.
3: 52 yıllık simit ustası doğal yöntemlerle pişen İzmit simidini tavsiye etti.
15: Ben orijinal simit yapıyorum. Kimseyle yarışmıyorum. Lezzetinde iddialıyım.
3: Öyle görünüyor ki en iyi simit hangi şehirde tartışmaları kolay bitmeyecek.
0: Kendine özgü yorumuyla arabesk müzik dünyasında iz bırakan usta sanatçı Cansever'den acı haber geldi. Bir süredir lösemiyle mücadele eden Cansever 59 yaşında hayatını kaybetti.

1967 yılında Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen cansever, 1997 yılında katıldığı İbo Show programıyla geniş kitlelere ulaşmıştı.

0: Ağla göz bebeğim, kime bu inat ve sen de gittin gibi unutulmaz arabesk şarkıların sahibi Cansever'e geçtiğimiz yıl Aralık ayında lösemi teşhisi konulmuştu.
1: Bugün kendimi biraz daha iyi hissettim. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Öncelikle bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun.
0: Almanya'da bu yılın Mart ayında ilik naklide yapılan usta sanatçı tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

0: Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Gölge Sultanlar. Molla Yürani.
4: ...1440'lar filandır. Hani 2. Murat Han'ın hüküm sürdüğü yıllar. Devrin alimlerinden Molla Yegan Hacca gider. Dönüşünde Kahire'de mola verir. İlim meclislerine katılır. 3-5 günde olsa dağ harcığını doldurmaya çalışır. İşte bu sohbetlerden birinde genç ama heybetli bir alim dikkatini çeker. Az konuşur, öz konuşur. İfadeleri sade ama sağlamdır. İnsanların zor kavrayacağı mevzulardan konuşur ama onu çocuklar bile anlar. Tek cümleye ciltleri sığdırır sonra. Söz ona geldiğinde cemaat taş kesilir, nefesini tutar. Edeple hisse kapmaya bakarlar. Molla Yegan bu vakara, bu heybete aşık olur. Çıkışta cesaretini toplayıp yaklaşır. Senin buralarda zayi olmana dayanamam. Eğer ilminin kıtalar ötesinde yankılanmasını istiyorsan, hiç düşünme, gel benimle. Genç alimin dünyalıkta gözü yoktur. Ancak hizmet denilince akan sular durur. Hem böylesine samimi bir teklife nasıl hayır denir ki? Molla Yegan İstanbul'a varınca sultanı ziyaret eder. Murat Han latife ile takılır. Bize oralardan ne getirdin? Molla Yegan, öyle bir alim getirdim ki sultanım, tarifi gayrı kabil, meğer ki tanışsanız gerek. Padişah merakla sorar. Nerede? Dışarıda efendim. Aman ha, bekletmek ne haddimize? Ve buyur ederler. Mübareğin önce gölgesi düşer eşiğe. Sonra dağ gibi bir adam girer. Başı adeta tavana değer, esmerdir. Sarığından taşan saçları heybet verir ona. Sakalı simsiyahtır, hatta siyah ötesi. Ama dişleri inci incidir ve gözleri ateş gibi. Mütebessimdir, lakin düğme ilikletir insana. O koca koca ağalar, vezirler toparlanma ihtiyacı hissederler. Sükutu Molla Yegan bozar. İsmi Ahmet bin İsmail efendim. Ama Araplar onu Molla Gürani diye tanırlar. Suriyelidir. Murat Han'ın içi ılıcık olur. Bu alime kanı kaynar. Önce Hüdavendigâr medresesine tayin eder. Ardından Yıldırım medreselerini de

0: ona bağlar. Zaman Molla Yegan'ı haklı çıkarır. Bu kutlu ocaklardan pırıl pırıl alimler yetişir ve diğerlerine fark atarlar. Şehzade Mehmet çok zekidir ancak eli avuca sığmaz. Derslerini bellemekte zorlanmaz ama hiç çalışmaz. Hele ezberle işi olmaz. Çok hocada okur ama tamamını yıldırır. Zaman zaman öğretmenlerini makaraya alır. Hatta bir keresinde hocasını durdurur. "Aman efendim, ne yapıyorsunuz?" der. "Anlayamadım. Mermere basıyorsunuz. Ne var bunda?" "Az evvel okuttunuz ya hocam. Meryem validemiz İsa aleyhisselamı taş üstünde getirmedi mi dünyaya? Öyleyse mermere hürmet gerek." "Ya, öyleyse çıkar bakayım çorabını." "Niye hocam? Bilmiyor musun? Aynı Meryem validemiz İsa aleyhisselamın beşiğini de yünle örttü. Öyleyse örgüye hürmet gerek." Ama bütün hocalar böyle hazır cevap olamazlar. Mehmet bir padişah oğludur ve kendisi istemedikten sonra kimse diz çöktüremez ona. Murat Han sıkıntının farkındadır. Evet, Molla Yegan, Molla Fenari, Molla Ayaz muhteşem alimlerdir. Ancak bu haşarı şehzade ile uğraşmak 10 medrese yönetmekten zor olmalıdır. Acaba onu kim yola getirebilir diye düşünürken Molla Gürani'nin siması belirir gözünde. O ana kadar nasıl da aklına getiremediğine şaşar. Tabii öyle ya, dudaklarına alaycı bir tebessüm yayılır. "Hadi bakalım," diye mırıldanır. "Şimdi derslerini kır da göreyim seni." Padişah Molla Gürani Hazretlerini yollarken "Eti de senin der, kemiği de. O bundan böyle senin oğlun, var bildiğin gibi işle." Mübarek Manisa'ya vardığı saat şehzadeyi derse çağırır. Uşaklara bile itibar eder ama geleceğin sultanını görmezden gelir. Talebesine sıradan biri gibi davranır ve "otur" der. "Hayır, oraya değil, şuraya." O güne kadar emretmeye alışan şehzade şaşakalır. Belki de hayatında ilk kez diz çöker. Molla emsileyi açar ve emreder. "Darabe fiilini çek bakayım." Fatih fiili kafasına göre çeker. Çat pat bir şeyler söyler işte. Molla Gürani'nin kaşları yıkılır, kafasını olmadığı gibilerden sallar, bakışlarıyla azarlar. Sonra üstüne basa basa fiili çeker ve sesini yükselterek misallendirir. "Döverim, seni döverim, seni öyle bir döverim ki..." Fatih ağlamaktadır. Dudakları uçukluya yazar. Korkudan sesi titrer. İçinden son cümleyi tekrar eder. "Darabtühü cidden şediden." İnanın döver mi döver. Bundan böyle saray halkına rezil olmak da vardır işin içinde. Şehzade artık geceleri ödev yapmaya başlar ve ezberlerini aksatmaz. Daha doğrusu aksatamaz. Ama gün gelir, ilmin tadını alır. Eski haşaralıklarından utanır. Çok değil, 3-5 ay sonra bambaşka biridir o. Molla Gürani Hazretleri, "Arabi ve Farisi bilmek yetmez," der. "Düşmanlarının da lisanını öğrenmelisin." Nitekim Fatih Latince, Sırpça ve Rumca öğrenir. Hem konuşur hem yazar. Ardından kafirdir demez, şehzadeyi İtalyan asıllı hocanın önüne oturtur, Avrupa tarihini okutturur. Dahası neme gerek dedirtmez, aritmetiğe, geometriye, astronomiye zorlar. Hepsi bir yana ufkunu açar, inanç aşılar. Eğer istenirse gemilerin karadan, kağnıların sudan yürüyebileceğine inandırır. Bir ara Manisa'ya gelen Sultan Murat, oğlunu tanıyamaz. Fatih görünüşte çocuktur ama çok olgundur. Ufku geniştir sonra. Hedefleri, idealleri vardır. Ki İstanbul bunlardan biridir sadece. İşte belki de bu yüzden tahtını düşünmeden bırakır ona. Sultan Murat, Molla Gürani'ye şükranlarını sunarken kelime seçmekte zorlanır. Hatta gözü kapalı vezirlik teklif eder. Mübarek, boş versene gibilerden omuzunu silker. Onu isteyene verin sultanım der. Yıllardır bu makama ulaşmak için çalışanları kırmayın. Dostlarınızdan olmayın sonra. Ancak kadılığı reddetmek gibi bir şansı olmaz. Nitekim bir müddet devlet erkanıyla çalışır. Ancak fırsatını bulduğu an ayrılır, apar topar Kahire'ye döner. Belki de vebalden kaçar. Mısır Sultanı Kayıt Bay, Molla Gürani Hazretleri'nin kıymetini iyi bilir. Kahire ne zamandır bu gür sese hasrettir ve Mısırlılar onu ne kadar özlediklerini anlarlar. Fatih, hocasının Mısır'a döndüğünü duyunca yıkılır. İşte tam o günlerde de koca devlet kalmaz mı eline? Şimdi kolu bacağı kesilmiş gibidir. Ona öyle çok ama öyle çok ihtiyacı vardır ki. Bu güçlü ses yanında olmadan ideallerine kim inanır? Hem ne kadarını gerçekleştirebilir ki? Hemen alır eline diviti, Kayıt Bay'a bir mektup yazar. Ağlamaklı bir üslupla hocasını ister. Kayıt Bay, Molla Gürani Hazretlerine hem haberi iletir hem de gitmeyin hocam der. Size ne vaat ediyorsa fazlasını vereyim. Molla Gürani acı acı güler, zor duyulan bir sesle sizin veremeyeceğinizi vaat ediyor der. Evlatlık. Ardından müsaade edin gideyim der. Benim yüzümden aranıza husumet girmesin. Fatih Molla Gürani Hazretlerini görünce çocuklar gibi sevinir. Hocasına eserlerini rahatlıkla yazabileceği mekanlar sağlar. Ardından Şeyhülislamlık makamına getirir. Aradan yıllar geçer. Fatih her sultana nasip olmayan zaferler kazanır. Çağlar açar, çağlar kapar. Şimdi ayakları yere sağlam basan bir imparatorluğu vardır. Etrafında usta askerler, bilge vezirler ve güçlü sanatkarlar dolanır. Dahası bütün dizginler elindedir artık. Ama en şaşalı günlerinde bile Molla Gürani Hazretleri ile karşılaşınca dizlerinin bağı çözülür. Adımlarını şaşırır. Zira mübarek ona cihan padişahı gibi değil, Manisa'da ders okuyan haylaz şehzade gibi davranır. Yanlışlarını evirip çevirmeden söyler yüzüne. Osmanlı Sarayı'nda sıradan hadiseler bile birer törendir. Bırakın divan ve elçi karşılama faslını, padişahın oturması, kalkması, yemesi içmesi dahi merasimdir. Ancak Molla Gürani Hazretleri kurallara itibar etmez ama mevcut düzeni çiğnemek de istemez. Sırf bu yüzden ayağını atmaz saraya. Ama bir arefe günü Fatih, sizinle bayram başka güzel, teşrif ederseniz bu fakiri sevindirirsiniz diye haber yollar. Molla Gürani Hazretleri saray ulağına garip talebeleri gösterir. Biz bayramı bunlarla birlikte yapmayı düşünüyoruz der. Sonra elini umursamaz tavırlarla sallayıp hem bu yağmurda çamurda sarayda işim ne? Fatih mahzun olur. Çocuk gibi içini çeker. Halbuki der, biz onların gelmesiyle bayram yapardık, bilmezler mi? Mübarek bunu hissetmiş olmalı, ansızın çıka gelir. Ancak alkış, şiir, methiye, mehter nevbet fasıllarını aldırmaz bile, bahçeyi atıyla geçerek bütün kaideleri alt üst eder. Belki de lisan-ı halle "Gururlanma padişahım" der. "Senden büyük Allah."
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Bir zamanın sandukasından köşemizde daha birlikteyiz. Bu hafta içimden şöyle bir gezinti yapmak geldi. Ne dersiniz? İzmir'in Kemeraltı'ndan Basmani'ye kadar sürprizli bir gezinti yapalım mı sizinle? Dar sokaklar, ışık, koku ve renk cümbüşüyle birbirine karışıyor. Günün her saati yoğun sokaklar, kalabalık. Çantacılar, ayakkabıcılar, kuyumcular, eczaneler, pazarlar, çarşılar, balıkçılar, tatlıcılar, camiler. Kemeraltı'ndan Basmane'ye nostaljik ve kışkırtıcı bir serüven başlıyor. Bu beton parkeler eskiden kesme granit taşıydı. Sonra İzmir'in meşhur belediye başkanı Asfalt Osman, yani Osman Kibar döneminde elbet asfaltlandı. Yüksel Çakmur döneminde de asfalt sökülüp beton kilit parke kaplandı. 50'li yıllarda sabahın altısında kesme granit taşlı yolda yankılanan ayak tıkırtılarımızla dedemin baharatçı dükkanını açmaya giderdik. 6.30-7'de dükkanların galvaniz kepenkleri seri makineli tüfek atışlarını andıran seslerle birer birer kalkardı. Dükkanlarda özenle sabah temizliği yapılır, mallar çoğu vitrinsiz dükkanların önlerine özenle yerleştirilirdi. Bir kimyon kokusu keskin, biraz da iştah açıcı. 40'lı yıllarda İzmir'in şehirler arası otobüs garajı da Kemeraltı'nın bir hanındaydı. Çeşmeye varıncaya kadar 8 kere lastiği patlayan otobüsler deve kervanlarıyla birlikte buradan yola çıkar, çatısında taşıdığı denk ve bagajların tentelere takılmasına aldırmadan yola revan olurdu. Keskin benzin, motor yağı kokusu, sırtı küferi, alışveriş taşıyıcısı hamalların ter kokusuna karışırdı. 40'lardan 50'lerden bu yana sokağın kaplaması, hamalları değişse de değişmeyen bir Kemeraltı kimliği var. Bu kimliği oluşturan şudur diyemezsiniz. Nasıl ki saçından jestlerine, ses tonuna kadar her şey insanın kimliğini oluşturuyorsa, Kemeraltı'nın kimliği de pek çok şeyden meydana geliyor. Bu kimliğin en önemli özelliği ise sokakların darlığı ve insan yoğunluğu. Zaman zaman insan bir belediye otobüsünün sabah 8 seferinde hissedebilir kendisini. Sırt sırta, omuz omuza. Pek çok kişi bundan şikayet eder. Bir olumsuzluk gibi aktarır size ama onlar da tekrar tekrar dönmekten alıkoyamazlar kendilerini bu mekana. Darlık, sıkışıklık bir efsanedir burada. Bu darlık ve sıkışıklıktır renk, ışık, koku cümbüşünü benzersiz kılan. Darlık bir de caddenin çok büyük kavisiyle birleşince bu cümbüş cetvelle çizilmiş bir bulvarda bulamayacağınız her anın sürprizlere dönüştüğü görünümler sunar. Bu sürprizli çarşı sağa sola yan sokaklar yani dallar salar. Çarşının girişi de saat kulesi meydanıdır. Vilayet konağının yanından asırlık çınarın altından geçerek girilir çarşıya. Hemen girişte sağa ayrılan Nadir Nadi Caddesi ve küçük havuzun ortasındaki gençler heykeli karşılar sizi. Bu kavşağın bir yanında İzmir'in nimet ablası sayılabilecek piyango gişesi, bir diğer yanında foto balım vardır. Kavşağa geçer geçmez de Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın şifa eczanesi. Dev bir müessesenin temelleri burasıdır. Çok iyi restore edilmiş olan yapı son yıllara kadar eczane işlevini sürdürmüştü. Artık o da giyim eşyası satılan bir mekana dönüşmüştür. Ancak geçmişi anımsayanların belleğinde çağrışan bir steril eczane kokusu vardır. Eczanenin karşısı meşhur Ali Galip Şekercisidir. Çok uzun yıllar duvarını saat kulesinin pasta ve şekerlemeden yapılmış dev maketini taşıyan ustaların, belki de müessesenin kurucusunun büyük boy fotoğrafı süslemiştir. Kendi imalatları nefis çikolatalarla, şekerlemelerle çocuklara Alice Harikalar Diyarı'ndayı yaşatır.
Hele hele kandil günlerinin susamlı tak tak helvası kokusu. Bu noktadan sonra sağ tarafa birinci, ikinci ve üçüncü beyler sokakları çarşının üç dalı olarak açılır. Bu sokaklar uzun yıllar sadece İzmir'in değil tüm Ege'nin şifa merkezi olmuştur. Bütün tanınmış doktor ve operatörlerin muayenehaneleri bu üç sokakta yer alır. Sokaklarda laboratuvarlar, gözlükçüler ve eczaneler de inanılmaz yoğunluktadır. Uzak Doğu kentlerinin yoğun levha görüntülerini aratmayacak şekilde doktor levhaları dar sokaklarda birbirinin üzerinden sarkmıştır. Beyler sokaklarını geçerken kemeraltı kitapçı, çantacı, ayakkabıcı vitrinleri de sürer. Son dönemlere kadar sokağın ortası işportacıların mekanı olan bu bölüm şimdi kısmen arındırılmış durumda. Burada çakmak taşından Japon icatlarına kadar aklınıza gelen gelmeyen her şey satılmıştır. Bu bölüm seyyar piyango satıcılarının bilet satmadaki maharetleriyle de ünlüdür. Ellerinden bir bileti çaktırmadan düşürüp üzerine basanlara "Abi kısmet ayağına geldi!" diye satıverirler. Kemeraltı Camii'nde yol keskince sağa sapar. Burayı az geçince meşhur Özsüt. Evet, Özsüt muhallebicisi. Topu topu 10 metrekarelik dükkan İzmir kent kültürünün çok önemli bir parçasıdır. Sefer Usta'nın ve haleflerinin kazan dibi ve tavuk göğüsleri her İzmirli ve Egeli'nin vazgeçemeyeceği bir tat ve anıdır. Bugün kentin çeşitli yerlerinde artık bu dükkanın şubelerini de bulmak mümkündür. Tam karşıdaysa meşhur şerbetçi vardır. Dut şerbeti, kızılcık, nar, limonata. Her şey burada doğaldır. Limonatanın gerçek limon kokusu. Kaldım artık. Neyse. Şükran lokantası da bu civardadır. Cephesi Kemeraltı Caddesi'ne doğrudan bakmadığından bir iç avluyla bütünleşmiş, klasik Türk mutfağının kentteki bu en iyi temsilcisini bulmak için levhaları dikkatle izlemek gerekir. Dünden günümüze eleştirmen Nurullah Ataş'tan ressam Aydın Ayan'a İzmir'e gelen sanatçılarımız buradaki dost sofralarının konuğu olmuştur. Biraz ötede bu tarihi dokunun ender çağdaş yapılarından Kemeraltı Plaza'nın girişi belirir. Yeniliğine karşın hiç de yabancı değildir bu çarşı. Ortasındaki ışıklığı ve büyük havuzuyla ilginç görünümler sunar. Az karşısındaki Kemahoğlu Hanı ise aslında benzer şekilde restore edilmiş bir yapıdır. Geçmişteki otel kahvehane işlevini bugün kafe çarşı olarak sürdürmektedir. Hanı kat edip arka sokağa çıkarsanız kaybolmadan birkaç dönemeci geçerek baş durak camiine ve hemen ardındaki küçük balık pazarı meydancığına ulaşırsınız. Meydanı balık satıcıları ve balık pişiren seyyar tezgahlar çevirler. Deniz ürünleri hep tazedir. Tezgahlara yaklaşmak için sıra beklenir. Nemli havada belli belirsiz deniz kokusu, balık kokusu gelir burnunuza. Bu noktadan sonra Kemeraltı'nın çıkış kapısı sayılan Hisar Camii'ne kadar ona paralel ama daha dar bir ikinci sokak seyreder. Kemeraltı'ndaki nitelikli mağazalar sürüp giderken bu paralel sokaktaysa zanaatkarlar yer alır. Sadece ahşap kuş kafesi yapıp satanlar, ahşap fırın küreği yapanlar, sobacılar, mangalcılar, tenekeciler, tornacılar, kanaryacılar, kazma kürek sapı yapanlar, seyyar çerezciler için paslanmaz çelik, camlı tekerlekli arabalar yapanlar, çiçek tohumu satanlar, nalburlar, baharatçılar ve inşaat malzemesi satan gözlükçü Necati'nin dükkanı hep bu sokaktadır. Peynirciler de bu sokağın önemli bir bölümünü oluştururlar. Burada peynir mutlaka tadılarak alınır. Bazısı 2 metrekareyi geçmeyen bu dükkanlarda katiyen kötü mal satılmaz. Peynir, tarçın, keskin naftalin ve tekrar tarçın kokusu.
Bu paralel sokaktaki cümbüşü bırakıp tekrar kemer altına geçtiğimizde çağdaş tüketim maddelerinin dünyasına döneriz. Bazıları şık mermer alüminyum vitrinlerinin ardında ayakkabı veya konfeksiyon pazarlarken hemen yanlarında işporta malları satan vitrinsiz dükkanları görmek mümkündür. Burada Kemeraltı'nın yine sağ tarafa verdiği iki önemli dalı vardır. Birincisi Havra Sokağı, ikincisi Kuyumcu Sokakları bölgesi. Birincisinin tek bir sokak olmasına karşın ikincisi bir sokaklar dizisidir. Havra Sokağı kendi başına bir dünyadır. Bu civarda bazıları hala kullanılan 5 adet havranın varlığından bu ismi almıştır. Bu sokak kentteki en ünlü yiyecek merkezidir. Bu pazarın özelliği malların çok kaliteli, fiyatların da çok uygun olmasıdır. Zeytinciler her cins zeytinin en alasını, yeşilin en inanılmaz tonları içinde sergiler. Manavlar elmaların en kızılını, en parlağını, karpuzların en kan kırmızısını tezgahlarına yerleştirmişlerdir. Helvacısı 100 yılı aşan bir süredir babadan oğula buradadır. Belki yanındaki baharatçı daha eski. Buradan doldurulan fileler uzun süre elde taşınır ama bu filelerin aşırı doldurulmasına engel değildir. Birden baharat kokularını da bastıran bir kokoreç kokusu alırsınız. İkinci önemli dal, Kuyumcular bölgesi, Kemeraltı'nın kendine özgü kokusu olmayan, bu açıdan ayrıcalıklı tek bölgesidir. Burada her şey pırıltılıdır. Son yılların en çağdaş buluşlarından halojen lambaları gece gündüz vitrinleri aydınlatır. Sarı ışık okları gözlerinizi kamaştırır. Bir süre sonra altının çokluğu bir kanıksamaya dönüşebilir izleyende. Bu küçük, hatta bazıları minyatür dükkanların müşterileri anadan kıza bir aile geleneği olarak zincirlenir sürer. Düğünlerde gelinir aile sarrafına, ev almak için bilezikler bozulacağı zaman gelinir. İzmir'e değil bütün Ege'ye hizmet eder buradaki kuyumcular. Ödemiş'ten, Bergama'dan gelinir buraya. Kız tarafı, oğlan tarafı bazen kalabalık dükkana sığmaz, kaldırımlara taşar. Bu nedenle de çarşının bundan sonraki ve en son bölümü gelinlikçilerdir. Kumaşçı ve parçacılarla iç içedir gelinlikçiler. Burada sokak iyice daralır, tenteler alçalır. Bu kadar çok kumaş bir arada olmadıkça duyumsanamaz bir kumaş kokusu. Gelinlikçi vitrinleri çok görkemlidir, elbiseler de. Buraya çok uzaktan gelinmiştir. Benzersiz ve pahalı bir şey alınacaktır ama asıl pazarı oluşturan görümceye, baldıza, anneye, halaya o gece için satılacak abiye elbiselerdir. Dükkanların bazılarının bir köşesinde damat için küçük hediyelikler de bulundurulur. Kravat, mendil, pahalı gibi görünen çakmak ve erkek kokuları telaş içindeki mutlu gün sahiplerince kolaylıkla alınır. Kemeraltı'ndan çıkışı Hisar Camii Meydanı ve ona bitişik Kızlar Ağası Hanı'dır. Hisar Camii eski bir kilisedir. İbadetin evrenselliğinin ve İzmir'in geçmişten günümüze kültür sürekliliği değişiminin sembolüdür. Önündeki meydan yeni yapılmış, hoş metal pergolalarıyla çiçekler ve tohumcuları barındırır. Bu meydanda nesli tükenmekte olan lastik mühürcüleri ve hattatları da görmek mümkündür. Meydandan Kızlar Ağası Hanı'na iki tarafında da gerçekten var olan iki kemerin altından geçen sokakla ulaşılır. İki ucu kemerli bu sokak küçük lokantaların ve en önemlisi İzmir'in meşhur tatlıcılarından İmren Tatlıcısının sokağıdır. Sütlü börek, lor tatlısı, baklava burada Osmanlı tadında yapılır. Büyük porsiyonlardan defalarca yemeden dükkandan çıkılabildiği pek vakı değildir. Ama bu sokağa egemen olan da ızgara ve döner kokusudur. Kızlar Ağası Hanı'na tatlıcının hemen yanındaki ara geçitten girilebileceği gibi kemerin altından geçilerek ana kapıdan da girilebilir. Bu yapı son yıllarda aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Çünkü bulunduğu yer Büyük İskender döneminin limanının olduğu yerdir. Liman balçıkla dolup deniz 500 metre ileriye gitmiştir. Ancak bu çamurlu zemin üzerindeki taş yapıyı asırlar boyu aşağıya çekmiş ve sonunda onarılmaz hasarları nedeniyle yıktırıp yeniden inşa ettirmiştir. Son derece hoş
iki kapalı çarşı benzeri sokağı ve bir iç avlusu vardır. Çarşı bugün daha çok yabancı turistlere yönelik eşyaların satışıyla yoğunlaşmıştır. Aslında bel kemiğini takip ederek tanıttığımız bu çarşının tahçılar içi, inşaatçılar çarşısı, mısır çarşısı gibi daha pek çok bölümü var. Bir gün yolunuz düşerse önerimiz bölgeyi elinizde şehir rehberi olmaksızın gezmemeniz. Ama renklerin ve kokuların dünyasında kaybolmak da ayrı bir tat, ayrı bir güzelliktir diye düşünüyorsanız, içindeki gezi meleği size haklısınız diye fısıldayacaktır. Evet sevgili dinleyiciler, bu kısa ve sürprizi gezintimizin ve Bir Zamanın Sandukası'ndan köşemizin daha sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte oluncaya dek kalın sağlıcakla.

0: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
1: Arif-i Rî ve Gerî Hazretleri, Silsile-i Aliye büyüklerinin onuncusu olan Arif-i Rî ve Gerî Hazretleri, Buhara'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Rivger köyünde dünyaya geldi. Doğum tarihi 1167, Hicri 560 olarak rivayet edilmekte ise de kesin bilinmemektedir. 1315, Hicri 715 tarihinde Rivger'de vefat etti. Medrese tahsili sırasında zahiri ilimlerde büyük gayret gösterirdi. Hocası kendisini çok sever ve takdir ederdi. Bu tahsil sırasında Arif-i Rî ve Gerî Hazretleri bir gün çarşıda büyük alim Abdülhalik-i Gonç Divani Hazretlerine rastladı. Baktı ki şeyh yüklenmiş evine erzak götürüyor. Edeple yaklaşarak eşyaları taşımak için izin istedi. Şeyh yükünü Arif'e verdi ve beraberce eve gittiler. Eşyaları bıraktıktan sonra, bir saat sonra gel, yemeği beraber yiyelim, davetini aldı. Rî ve Gerî evden ayrıldıktan sonra, kendisinde bir boşluk hissetti. Kalbindeki bu boşlukta, sadece Abdülhalik-i Gonç Divani Hazretlerine karşı hizmet aşkı vardı. Bir saat sonra eve gitti. İltifatlar görüp, evlatlığa kabul edildi. Hocası tarafından manevi ilimler ve evliyalık yolunun esasları öğretilmeye başlandı. Arif-i Rî ve Gerî hep bunlarla meşgul olup medreseye ve eski hocasına dönmedi. Hocası ilk sohbetinde ona şöyle dedi: Hak yolcusu bir salik, talebe, vaktinin kıymetini iyi bilmelidir. Üzerinden vakitler bir bir geçip giderken, kendisinin ne halde olduğunu sezmeye bakmalıdır. Şayet geçen bir an içinde huzurlu olduysa, bunu şükür gerektiren bir hal bilmeli, Allah'ıma şükürler olsun demelidir. Eğer gafletle geçip gitmiş ise, hemen onu telafi etme yoluna gitmeli, yüce yaratana mazeretini arz edip, ondan bağışlanmasını dilemelidir. Arif-i Rî ve Gerî Hazretleri, Abdülhalik-i Gonç Divani Hazretlerinin hayatlarında yüksek hizmet ve huzuruna devam ile meşhur olup pek çok feyz ve bereketlere kavuştu. Yüksek üstadının vefatından sonra onun yerine Peygamber Efendimizin ve eshabının yolunu insanlara öğretme işine memur oldu. Himmet, inayet ve gayretlerini Allahü Teala'yı arayanlara sarf eyledi. Pek çoğunun hidayete ve evliyalık makamlarında yüksek derecelere kavuşmalarına vesile oldu. Arif-i Rî ve Gerî Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: Eğer bir cemaatin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir kişi cennetlik ise, bu ben olabilirim demelidir. Eğer o cemaatin içerisinde bir tane cehennemlik varsa, herkesin o ben olabilirim deyip korkması lazımdır. Yani mümin, ümit ve korku arasında olmalı. Kâbe-i Muazzama'yı ilk gördüğü vakit yapılan dua reddolmaz. Müminin kalbi Kâbe'den kıymetlidir. Çünkü o İbrahim aleyhisselamın yapısı, orası Allahü Teala'nın tecelli ettiği yerdir. Halbuki kalp doğrudan doğruya Allahü Teala kudretiyle yarattığı bir Kâbe'dir. Onu incitmek, onu kırmak, 70 defa Kâbe'yi yıkmaktan daha günahtır. Onun için mümin müminle karşılaştığı vakit yaptığı dua reddolmaz. Peki ne diye dua etmek lazım? Esselamu aleyküm deyin. Yani Allahü Teala sana hem dünyada hem de ahirette selamet versin demektir. Ne dünya sıkıntısı, ne ölüm sıkıntısı, ne kabir azabı çekme, doğru cennete git demektir. Diğeri de ona aynı şekilde cevap vermek suretiyle, aynı şekilde dua eder. Onun için Müslüman, bir Müslümanla karşılaştığı vakit, benim dünya ve ahiret kurtuluşum, bu müminin duasına bağlıdır desin ve onun duasını ne yapıp yapsın mutlaka alsın. Çok kısa ömre, çok uzun nimetler ihsan edilmiştir. Eğer sonsuzla sonu olan ölçülebilseydi, bir rakam çıkabilirdi. Ama hiçbir zaman sonsuz, sonlu olanla mukayese edilemez. Netice sıfırdır. İnsanın ömrü değil, dünyanın ömrünü sonsuza bölündüğü zaman neticesi yine sıfırdır. Allahü Teala'nın varlığı sonsuzdur. Sıfatları da sonsuzdur. Bütün kainat sonsuza bölündüğü vakit neticesi sıfırdır. Çünkü Allahü Teala var, şeriki yoktur. İşte sonsuz olan cennet nimetleri için Allahü Teala çok kısa bir ömür vermiştir. Bu kısa ömür içerisinde o kadar fırsatlar veriyor ki, o imkanları kullananlar o kısa zamanda çok ecir kazanıyor. Hikmet ehli zatlardan birisi buyurmuşlar ki, farzlardan sonra, yani namaz, oruç gibi Allahü Teala'yı en çok sevindiren ibadet, bir mümini sevindirmektir. Bazen bir tatlı kelam ile insanı sevindirir. Halbuki ona dünyayı verseniz sevindiremezsiniz. Çünkü bir kere kırılmıştır. Onun için bizim dinimizde def-i mefasit celb-i menafiden evladır buyuruluyor. Yani zararı yok etmek fayda sağlamaktan önce gelir. Yanlış yapmamak iyi yapmaktan önce gelir. Birçok iyi iş yaparsınız, fakat bir kötü işiniz hiç unutulmaz. Daima karşınıza çıkarılır. Ne iş yaparsanız yapın, bunu niçin yaptın demezler. Ama bir hata yaparsanız, bunu yapmak sana yakışmadı derler. Onun için mümin, mümin olduğu kadar yanlış sözden, yanlış bakıştan, yanlış iş yapmaktan da çok sakınmalıdır. İnsanın yaptığı bütün ibadetler kabul olabilir, bunlara sevap verilebilir, verilmeyebilir de. Ama işlediği günah mutlaktır ve yazılır. Onun için mümin evvela küfürden sakınacak, sonra haramlardan sakınacak, ondan sonra da ibadetlerini yapacaktır. Allahü Teala'nın sonsuz olarak ihsan edeceği cennet nimetlerine kavuşmak için bize verilen çok kısa bir zamanda en kıymetli ibadet yapmalıdır. Allahü Teala'nın en çok beğendiği amel namazdır. Bu ibadeti yapan, emir ve yasaklara uyan sonsuz olarak bu nimetlere kavuşacaktır. Bu dünyada kim neye kıymet verirse, kıymet verdiği nesne kadar kıymetlidir. Dünya malına kıymet veren olduğu yerde kalır. Maneviyata, Allah'a kıymet veren, alime kıymet veren, asırlar geçse yine hatırlanır. İşte ehli sünnet alimlerinin bu kadar sevilmesinin, hatırlanmasının sebebi kalpten gelen istekle, sevgiyle olmaktadır. Yol teslimiyet yoludur. Yol Hazreti Ebubekir Sıddık'ın radıyallahu anh yoludur. Ebubekir Sıddık'ın yolunda aklımı bıraktım ve kurtuldum vardır. Çünkü akıl daima kendini bir şey zanneder. Ama insan ne kadar haramlardan sakınırsa, insan ne kadar ibadetlere sarılırsa, İnsan ne kadar Allah sevgisine kavuşursa, insan kendisini ne kadar ahirete yakın hissederse, onun bir alameti vardır. Eğer bu alamet kendisinde teşekkül etmişse, onun düşünceleri, arzusu tamamdır. Bu sevgi arttıkça, kendisinin hatalarını, pisliklerini, günahlarını görür. Bu görme kabiliyeti gittikçe artar. Hayatı boyunca yaptığı hatalar hiç aklından çıkmaz. İşte bu, tövbesinin kabul olduğuna ve istikametinin doğru yönde olduğunu gösterir. İşte bu, tövbesinin kabul olduğunu ve istikametinin doğru yönde olduğunu gösterir. Büyük günah işlemekle küfre girilmez. Ama küçük bir günahı, bir sünneti hatta müstehabı bile inkar etse, insan kâfir olur. Netice, suçunu kabul etmek suçsuzluğa götürür. Suçunu kabul etmemek küfre götürür. Bu iş kıldan incedir, çok tehlikelidir. Onun için her zaman, her yerde, her şekilde insan kendisini suçlu kabul etmeli. İnsan kendisini hasta kabul etmiyorsa, ilaç almazsa, buna doktor ne yapsın, nasıl tedavi olacak? Bir şeyin olmasında ısrarlı olana, Allahü Teala onu o yolda muvaffak edecek kapılar açar. Allahü Teala ezelde şöyle karar vermiştir. Allahü Teala kulum ne isterse kavuşmak istediği yere gitmesi için onun şartlarını kolaylaştırırım buyuruyor. İyi mi istedi, kötü mü istedi, onun hesabını sonra kendisi versin. Onun için büyükler buyurdular ki, müşavere etmek, istişare etmek sebebe yapışmaktır. O çok büyük ibadettir buyurdular. İslamiyete en büyük hizmet, ya çok büyük parayla veya çok yüksek bir etiketle olur. Çünkü her ikisi de yetki arttırır. Parası olan parasıyla, parası olmayan Allahü Teala'nın ona verdiği yetkiyle dine hizmet etmeli. Çünkü vücudun iyisi, paranın İyisi, her şeyin iyisi ve kötüsü vardır. İyisi, dine faydalı olanıdır. Kötüsü, dinle alakası olmayandır. Onların hepsi zehir zemberek kendisine dönecektir. Hesabını vermekte zorlanacak. Biraz haram karışsa, bunun azabını çekeceksin. Kaldı ki helalden olsa hesap vereceksin. Ya senden sonra bıraktıkların kötü yolda kullanıldıkça, her zerresi için azap çekeceksin. Kardeşim, kabre giren herkesi toprak sıkacaktır. Peygamberleri, evliya zatları dahi toprak sıkacaktır. İki türlü sıkma vardır. Birisinde sıkıp canını çıkarmak, diğerinde ise annenin babanın evladına sarılıp şefkatle sıkması. Büyüklere zerre kadar benzerlik, deryalar dolusu ibadetler kadar değerlidir. Çünkü dinin aslı tabi olmaktır. Tabi olmanın aslı peki demektir. Peki demenin aslı da teslim olmaktır. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Eski hocası Arif-i Rivegeri Hazretlerini her gördüğünde azarlıyor, hakaret ediyor, medreseye dönmesi için baskı yapıyordu. O ise mukabele etmiyor, hiç sesini çıkarmıyordu. Bir gece eski hocası kendisine ve bir Müslümana yakışmayacak bir günah işledi. Ertesi gün Arif-i Rivegeri Hazretlerini gördüğünde yine hakarete başlayınca Arif-i Rivegeri Hazretleri ona şunları söyledi. Hocam, niye hep benim gibi bir gariple uğraşırsın? Sen dün gece büyük bir günah işledin. Kendi hatan yetmiyormuş gibi beni de doğru yoldan ayırmak istiyorsun. Bunu duyan eski hocası çok utandı. Eski talebesinin durumunu anladı, tövbe etti. Abdülhalik-i Gonç Divani Hazretlerine gidip talebe oldu. Arif-i Rivegeri Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, akıllı kimsenin ilimle uğraşmasından maksadı, onunla amel etmektir. Çünkü bundan başka bir gaye için ilim öğrenen kişi, şöhretini ve kibrini arttırmış olur. İlim, fazla rivayet ve anlatmakla olmaz. İlim ancak Allah-u Teâlâ'nın korkusu ve büyüklüğünü kazandırır. Böyle olmayan ilim, insanın dünya ve ahiretine fayda vermez. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teâlâ'ya ve ahiret gününe iman eden kimse, hayır söylesin yahut sussun buyurdu. Az konuş, sözün şerrinden Allah-u Teâlâ'ya sığın. Sözün şerrinden Allah-u Teâlâ'ya sığın. Çünkü bela, ağızdan çıkan sözle yan yanadır. Susmak, insana sevgi ve vakar kazandırır. Diline sahip olup, onu muhafaza eden kimse, sıkıntıya düşmez. Ömer bin Hattab Hazretleri, Ahnef bin Kays'a, "Ey Ahnef! Çok konuşan, çok hata yapar. Çok hata yapanın, hayası, utanması az olur. Hayası az olanın, verası az olur. Verası az olanın, kalbi ölür." buyurdu. Susması fazla olan kimse, birçok hata ve günahtan kendisini korumuş olur. Sözlerine dikkat et. Yoksa sözü söyledikten sonra, "Keşke bu sözü söylemeseydim" demeyesin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Doğruluğa sarılınız. Çünkü doğruluk hayra, hayır ise cennete götürür. Şüphesiz kişi doğru söyler ve Allahü Teala'nın katında sıddık diye yazılır. Yalandan sakınınız. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük ise cehenneme götürür. Kişi yalan söyler ve Allahü Teala'nın katında çok yalancı diye yazılır. İnsanların bir kısmı dili sebebiyle ikram görür. Bir kısmı dili yüzünden hor görülür, sevilmez. Akıllı kimse dili sebebiyle sevilmeyenlerden olmaz. O kendini diliyle herkese sevdirir. Şu dört hasleti kendisinde bulundurmayan kimseye akıllı ve ilim sahibi denmez. Birincisi Allahü Teala'nın korkusu. Bütün hayır ve faziletlerin başı budur. İkincisi güzel bir haya, utanma duygusu. Asalet bununla anlaşılır. Üçüncüsü hilm, yumuşaklık. Dördüncüsü, emri altında bulunanlara cömertlik yapmak. Haya, iki kısımdır. Birincisi, kişinin Allahü Teala'nın yasak ettiği bir işi yapmaya yöneldiği zaman, Allahü Teala'dan hayası. İkincisi, insanların beğenmediği bir işi yapacağı sırada, insanlardan utanması. Bu iki haya çeşidi de iyidir. Ancak birincisi farz, ikincisi nafile mesabesindedir. Haya, insan ile kötü olan şeyler arasında bir perdedir. Haya, kötü ve beğenilmeyen şeylerin en güzel ilacıdır. Ancak haya gidince artık onların ilacı kalmaz. Allahü Teala kendi rızası için tevazu yapanın anlayışını arttırır. Böyle bir kimse haddi zatında küçük bile olsa Allahü Teala onu insanlar nazarında büyütür. Bir kimse kendini büyük görür, hareket ve tavırlarıyla çevresindekilerden üstün olduğunu göstermeye kalkışırsa o aslında makam ve mevki sahibi, çok fazla servet sahibi de olsa Allahü Teala onu küçültür. Allahü Teala için olan tevazu iki kısımdır. Birincisi Allahü Teala'ya karşı olan tevazu. Bu kulun Allahü Teala'ya ibadet ederken ve onun beğendiği işleri yaparken riya, gösteriş ve uçup yaptıklarını beğenme düşüncesinden uzak olarak yapmasıdır. İkincisi, kişinin ibadet ve taat hususunda kendisini herkesten aşağı, günahın çokluğu hususunda ise onlardan daha yukarıda görmesidir. Büyük zatlardan birisi şöyle der: yeryüzünde mütevazı olarak yürü. Çünkü şu yerin altında nice kimseler vardır ki onlar her yönden senden çok üstünlerdi. Eğer gücün, kuvvetin, izzet ve şerefin var ve bundan dolayı kendini bir şey zannediyorsan, senden evvel gelip geçenler daha güçlü ve daha kuvvetliydiler. Bırak şu büyüklenmeyi ve insanlara asık yüzlü olmayı. Asık yüzlü olmak ahmaklıktır. Akıllı insan kendisinden yaşlı birisini gördüğü zaman ona tevazu gösterir. Alçak gönüllü davranır ve kendi kendine şöyle der: bu zat yaşça benden büyük. Bu yüzden onun yaptığı ibadet, taat ve iyi işleri benimkinden daha çoktur. Kendisinden küçük birisini gördüğü zaman onun yaşı daha küçük, günahı benimkinden daha azdır der. Kendisi gibi birisine rastladığı zaman ona bir kardeşi olarak bakar. İnsan kendisini kardeşinden nasıl büyük görür? Hiç kimseyi aşağı ve küçük görmemelidir. Çünkü atılmış bir dal parçası bile bazen insanın işine yarıyor. Resulullah Efendimiz, cehennem yumuşak ve nefret ettirici olmayan iyi huylu kimseye haramdır buyurmaktadır. Akıllı insan herkese iyi muamelede bulunur. Onlara karşı kötü huylu olmaz. Varsa böyle huylarını bırakır. Çünkü güneş buzu erittiği gibi iyi ahlak da günahları yok eder. Sirke balı bozduğu gibi kötü ahlak da iyi amelleri bozar. Bazen bir kimsenin birçok güzel huyu bulunur. Fakat bir tane de kötü bir huyu bulunur. Bu bir tane kötü huy diğer bütün iyi huyları bozar. İnsanlara iyi muamele etmek, aklın yarısı, suali güzel sormak ise ilmin yarısıdır. Geçiminde aşırı harcama yapmayıp iktisat etmek, geçim darlığından kurtulmaya sebep olur. Güzel ahlak, başkalarının sevgisini, kötü ahlak ise nefretini, kinini kazandırır. İnsanlarla yakın alaka kurabilmenin yolları, onlara iyi muamele edip ikramda bulunmak, onlardan gelen eziyet ve sıkıntılara katlanmaktır. İbn-i Mübarek Hazretlerine, iyi ahlak nedir diye soruldu. Güler yüzlü olmak ve iyilik yapmaktır cevabını verdi. Arif-i Rivegeri Hazretleri bir sohbetinde buyurdu ki, bu alem yani her şey yok idi. Allahü Teala bunları yoktan var etti. Bu alemin kıyamete kadar insanlarla mamur olmasını istedi. Adem aleyhisselamı topraktan yaratıp onun çocukları ile alemi süsledi. İnsanlara dünyada ve ahirette rahat yaşamak, saadete kavuşmak için lazım olan şeyleri bildirmek için içlerinden bazılarını peygamber yaparak şereflendirdi. Bunlara yüksek mertebe vererek başka insanlardan ayırdı. Peygamberlerin birincisi Adem, son geleni Muhammed Mustafa Efendimiz'dir. Bu ikisinin arasında çok peygamber gelip geçmiştir. Bunların adedini ancak Allahü Teala bilir. İki cihanın seyyidi, insanların ve cinnin hepsinin peygamberi Muhammed Efendimiz, bütün alemlere peygamber olarak gönderildi ve şeriatı ki dini İslam'dır, bütün dinleri neshetti. bu dinin hükmü kıyamete kadar süreceğinden, dünyanın hiçbir yerinde onun dininden başka bir dinde bulunmak caiz olmadı. Ondan sonra hiç peygamber gelmeyecektir. Mü'min ve Müslim ve Müslüman demek, Allahü Teala tarafından Muhammed aleyhisselam vasıtasıyla insanlara bildirilmiş ve İslam memleketlerine yayılmış din bilgilerine inanan, kabul eden kimse demektir. Bu bilgiler Kur'an-ı Kerim'de ve binlerce hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Bu bilgileri Eshab-ı Kiram peygamberimizden işitmiş, Selef-i Salihin de yani Eshab-ı Kiram'dan sonra 2. ve 3. asırlarda, yüzyıllarda gelen İslam alimleri de Eshab-ı Kiram'dan işiterek veya bu işitenlerden işiterek kitaplarına yazmışlardır. Sonra gelen İslam alimleri Selef-i Salihin'in kitaplarındaki bilgileri başka

Müslüman olmak için inanılması lazım gelen bilgiler, yalnız inanılacak 6 şey değildir. Meşhur olan farzların yapılmasının lazım olduğuna ve haramları yapmamak, bunlardan sakınmak lazım olduğuna inanmak da Müslüman olmak için lazımdır. Farzları yapmanın ve haramlardan sakınmanın birinci vazife olduğunu kabul etmeyen kimsenin imanı gider, mürtet olur. Kabul edip de nefsine ve fena arkadaşlara uyarak farzlardan bir veya birkaçını yapmayan yahut bir veya birkaç haram işleyen kimse Müslümandır fakat kusurlu, kabahatli Müslümandır. Böyle Müslümana fasık denir. İbadet yapmaya çalışan ve ibadette kusuru olunca hemen tövbe eden Müslümana salih denir. İman edilecek 6 şeyi ve meşhur olan farzları ve haramları bilmemek özür değildir. Öğrenmemek büyük günahtır. Kısa olarak öğrenmek ve çocuklarına öğretmek lazımdır. Önem vermediği için öğrenmezse kafir olur. Yalnız eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyen ve manasını bilip inanan bir kafir, o anda Müslüman olur ise de sonra yavaş yavaş iman edilecek 6 şeyi ve her Müslüman için farz ve haram olan meşhur bilgileri öğrenmesi ve bilenlerin yani Müslümanların buna öğretmeleri lazımdır. Öğrenmezse Müslümanlıktan çıkar, mürtet olur. Bunları Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdığı Doğru İlmihal kitaplarından öğrenmesi lazımdır. Arif-i Ri ve Geri Hazretleri hocasının derslerini büyük bir dikkatle takip eder, onun her söylediğini ezberlerdi. Böylece zahiri ilimlerde büyük bir alim, batini ilimlerde ise çok üstün bir veli oldu. Hocası Abdülhalik-i Gonç Divani'nin hayatları boyunca hizmetiyle şereflendi. Onun pek çok feyz ve bereketlerine kavuştu. Hocasının vefatından sonra yerine geçip talebelere ders vermeye başladı. Pek çok talebenin hidayete ve evliyalık makamlarında yüksek derecelere kavuşmalarına vesile oldu. Zamanının bir tanesiydi. Herkese çok iyi ve yumuşak davranır, kimsenin kalbini kırmazdı. Nefsinin istediklerini yapmaz, istemediklerini yapıp ruhunu yükseltmek için çok çalışırdı. Çok celalli olduğu, bir bakışıyla bazı hayvanların öldüğü rivayet edilir. Haramlardan şiddetle kaçar, hatta harama düşmek korkusuyla mübahların fazlasını terk ederdi. Gecelerini, vaktini hep ibadetle, gündüzleri talebe okutmakla geçirir, sünnet olduğu için gündüz öğleden önce bir miktar kaylule yaparak uyurdu. Arif-i Ri ve Geri Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, Cenab-ı Hak bizleri, hepimizi, dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği olan Resulullah Efendimiz'e tabi olmak saadetiyle şereflendirsin. Çünkü Cenab-ı Hak ona tabi olmayı, ona uymayı çok sever. Ona uymanın ufak bir zerresi bütün dünya lezzetlerinden ve bütün ahiret nimetlerinden daha üstündür. Hakiki üstünlük onun sünnet-i seniyyesine tabi olmaktır. Ebu Bekr-i Şibli Hazretleri buyurdu ki, 400 hocadan ders okudum. Bunlardan 4000 hadis-i şerif öğrendim. Bütün bu hadislerden bir tanesini seçip kendimi ona uydurdum. Kurtuluşu ve ebedi saadete kavuşmayı bunda buldum. Ve bütün nasihatları hep bunun içinde gördüm. Seçtiğim hadis-i şerif şudur. Peygamber

0: Efendimiz bir sahabiye buyuruyor ki, dünya için dünyada kalacağın kadar çalış. Ahiret için orada sonsuz kalacağına göre çalış. Allahü Teala'ya muhtaç olduğun kadar itaat et. Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle. Dünyadaki sermayenize çok dikkat edin ve bilin ki ahiretteki sermayeniz de bu olacaktır. Zühd, kalbi mal yerine onu yaratanına döndürmektir. Kim Allahü Teala'yı bilirse gam ve keder içinde olmaz. Eshab-ı kirama hürmet etmeyen kimse Muhammed aleyhisselama iman etmiş olmaz. Şükür nimeti değil, nimeti vereni görmektir. Allahü Teala Davud aleyhisselama vahiy gönderdi ve ey Davud, zikrim zikredenlerin, cennetim ibadet edenlerin, kâfi olmaklığım tevekkül edenlerin, nimetimin çoğalması şükredenlerin, rahmetim iyi işler yapanların, ünsiyetim müştakların ve ben muhiplerime mahsusum buyurdu. Afiyet dinin bid'atten, amelin afetten, nefsin şehvetten, kalbin kuruntudan kurtulması demektir. Muhabbet davasında bulunup da başkası ile meşgul olan dost ile alay etmiş olur. Muhabbet makamında iş oraya varır ki kendinden bile haberi az olur ve hak ile bekaya kavuşur. Zira ondan başkasının muhabbeti kalpte olursa tevhid ve muhabbet sırrı gönül tahtasına yazılmaz. Cehennemlik olmanın alameti Allahü Teala'nın rızası için bir fakire bir parça ekmek vermemek. Fakat nefsin isteklerini tatmin etmek için bir ziyafete 100 altın harcamaktır. Cennetlik olmanın alameti ise bunun tam tersidir. Tasavvuf tam olarak 5 duyu organını günahlardan korumak, her nefes veriş ve alışında günah işlememeye dikkat etmektir. Ebu Cafer bin Sinan buyurdu ki, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına itaat eden kimsenin bu itaati sebebiyle asi, günahkar olanlara karşı tekebbür etmesi, asilerin isyanından daha kötü, onun bu hali asilerin halinden daha zararlıdır. Bir kimsenin işlediği günahlara tövbe etmemesi, o günahı işlemesinden daha kötüdür. Kişinin güzelliği, sözlerinin güzelliğinden, kişinin kemali de işlerinin doğruluğundandır. Allahü Teala'dan başka her şeyden yüz çeviren kimsenin bu halinde doğru olmasının alameti dünya ve başka şeylerin kendisini hiç meşgul etmemesidir. Bir kimsenin kalbine Hak Teala'nın azameti yerleşirse kulluk yoluyla Allahü Teala'ya intisabı olan herkese saygı duyar. Bildiği bir şeyi nefsinden bilip onu beğenen kimse Allahü Teala'nın beğenmediği bir şeyi sevmiş olur. Israr ile devam edilen küçük bir günah pişman olunmuş, tövbe edilmiş olan büyük bir günahtan daha büyüktür. İhlas ile yapılan az bir iyilik de gösteriş için kendini beğenerek kibirle yapılan çok iyilikten daha çoktur. Kendisinden gördüğün bir ayıptan dolayı Müslüman kardeşini kötüleme. Olur ki aynı hataya sen de düşersin ve ondan da kötü olursun. O halde onda bir kusur bulunduğunu anladığın zaman onun için Allahü Teala'ya dua et ve Allahü Teala'dan ona rahmet etmesini iste. Onda bulunan kusurun sende de bulunmasından kork. Onda olan musibetin sana da gelmediği için Allahü Teala'ya şükret. Şükür, nimete hakkıyla şükretmekten aciz olduğunu bilmektir. Güzel ahlak, Allahü Teala'nın takdirine razı olmaktır. Veranın, şüpheli şeylerden sakınmanın faydası, ahirette hesabın kolay olmasıdır. Mahlukatı ibret almak için, kendi nefsini nasihat almak için, Kur'an-ı Kerim'i onun hakikatine ermek için düşün. Zühd, harama düşmek korkusuyla mübahların fazlasını terk etmek, sonra da dünyalıklar kimin eline geçerse geçsin aldırmamaktır. Şüphesiz ki Allahü Teala dünyaya düşkün olmayan zahide istediğinden fazla, dünyaya rağbet edene, düşkün olana istediğinden az verir. İstikamet sahibine ise istediği kadar verir. Nefsini reca ve ümit ile meşgul eden tembelleşir, amelsiz kalır. Kendini havf, korku ile meşgul eden ümitsizliğe düşer. Bu sebeple insan hem reca hem havf ile meşgul olmalıdır. Avam yiyecek ve giyecek şeyler nev'inden nimetlere şükreder. Havas, seçilmişler ise kalplerine gelen feyze şükrederler. Sabır, Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirirken sebatlı olmak. Ondan gelen musibetleri sükûnet içinde ve gönül hoşluğu ile karşılamaktır. Ebu Said bin Arabi buyurdu ki, eğer arife, devamlı dünyada kalacaksın denilseydi, üzüntüsünden ölürdü. Cennet ehli için de, sizler cennetten çıkacaksınız denilseydi, onlar da üzüntülerinden ölürlerdi. Bütün vakitler Allahü Teala'nındır. En iyi vakit Allahü Teala'nın razı olduğu vakittir. Hüsranda kalanların en kötü durumda olanı, yaptığı iyi amelleri halka gösteren ve şah damarından daha yakın olan Allahü Teala'nın huzuruna kötü amellerle çıkandır. Nefsin ile meşgul olman seni Allahü Teala'ya ibadetten alıkoyar. Dünyaya olan merakın ise seni ahiret merakından uzaklaştırır. Fakirliğin ahlakı, bir şeyi olduğu zaman onunla sevinmek, onunla sevinmek, bir şeyi olmadığı zaman da ona sabretmektir. Allahü Teala nimeti marifet için sebep kıldı. İhsanı da ibadet için sebep kıldı. Rahmetini de tövbeye sebep kıldı. Tövbeyi de günahların affolmasına sebep kıldı. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günahtan ve husumetten temiz bir halde uyu. Eğer ölürsen, şehit olarak ölürsün. Bir de müminlerin küçük ve büyüğüne saygı göster, buyurmuştur. Zira ki sen saadetin hangisine bağlı olduğunu bilmezsin. Tövbe ile kabre giren, annesinden yeni doğmuş gibi olur. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günahtan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir, buyurdu. İnsan salihler ve tövbekârlarla düşüp kalkarsa, hiç fayda görmese bile, sonunda kendinde nedamet, pişmanlık peydâ olur ve kendini ayıplar. Emirül Mü'minin Ali bin Ebu Talib, radıyallahu teâlâ anh, pişmanlık tövbedir, istiğfar ise buna ilavedir, buyurmuştur. Kim bir kavimle beraber olursa, o da onlardan olur. Bir güzel menkıbe nakledelim. Anlatırlar ki, Fudayl bin İyad Hazretleri, yol kesicilikten tövbe etti. Mallarını sahiplerine veriyordu. Bir Yahudi vardı ve ona verecek hiçbir şeyi kalmadı. Yahudiye dedi ki, seni razı etmek için verecek hiçbir şeyim kalmadı. Bana hakkını helal et. Yahudi dedi ki, ben yemin ettim ki, benim malımı bana vermedikçe hakkımı sana helal etmeyeceğim. Fudayl Hazretleri dedi ki, eğer verecek bir şeyim olsaydı sana bu sözü söylemezdim. Yahudi dedi ki, elini şu elbisemin altına sok. Elbisemin altında bir kese altın vardır. Oradan bir avuç çıkar bana ver ki, yeminim yerine gelmiş olsun ve sana helal edeyim. Fudayl Hazretleri elini elbisesinin altına soktu ve bir avuç altın çıkardı ve ona verdi. Yahudi dedi ki, bana İslamiyet'i talim et ki, ben Tevrat'ta okudum ki, ümmeti Muhammed'ten doğru ve ihlasla tövbe eden kimsenin elinde toprak altın olur. Ben senin tövbenin doğru olup olmadığını ve söylediklerinin gerçek olup olmadığını bilmek istedim. Bu elbisenin altında hiç altın yoktu. Bildim ki Muhammed aleyhisselamın sallallahu teala aleyhi ve sellem dini haktır ve senin tövben doğrudur. Ve Yahudi Fudayl Hazretlerinin elinde Müslüman oldu. Arif-i Rivegeri Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, şimdi biliniz ey kardeşlerim, evlatlarım ve azizlerim, faydası veya zararı olmayan hiçbir iş yoktur. Bir işin faydasını zararından ayıramayan kimse, onun faydasını bulamaz. İyi bir dost bulan, bu yolda maksuduna çabuk ulaşır. Böyle olmayan maksuduna ulaşamaz. İnsanlar birlikte yaşarlar ve insanlara kendi cinslerinden arkadaşlar mutlaka lazımdır. Zira babamız Adem aleyhisselam cennetteydi. Dünyada cennetten daha güzel bir yer bulmak mümkün değildir. Bununla birlikte Adem aleyhisselama orada insan cinsinden bir arkadaş gerekti. Ve Allahü Teala Havva validemizi yarattı. Adem aleyhisselama orada bu gerekince, kimse bu dünyada bana arkadaş gerekmez, benim arkadaşa ihtiyacım yok diyemez. O halde arkadaşsız olunamayacağına göre, iyi arkadaş ve gerçek dost kimdir? Bunu bilmelisin ki vaktin boşa geçmesin. Nitekim Adem aleyhisselam bir arkadaş isteyince, Allahü Teala onun sol kaburga kemiğinden Havva validemizi yaratarak sıkıntısını giderdi. İnsan yaratılış itibariyle arkadaşsız yaşayamaz. Mutlaka ona arkadaş lazımdır ve arkadaş da iyi adam olmalıdır. Bir kimsenin arkadaşı iyi olursa iki cihan saadetine kavuşur, yoksa helak olur. Öyleyse uğraşıp iyi arkadaş bulmalıdır. İyilerle oturup kalkmalıdır ki kıyamet günü hasret ve pişmanlık çekilmesin. İnsanın başına her afet kötü arkadaştan gelir ve bulduğu her iyiliği iyi arkadaştan bulur. İyi ve kötü arkadaş asıl, nesep, akrabalık ve karabete bağlı değildir. Zira hiçbir karabet ve yakınlık, Adem aleyhisselamın Havva validemize olan yakınlığından fazla olmaz. Halbuki Havva validemiz, Adem aleyhisselamın nereden nereye gitmesine sebep oldu. Ama Eshab-ı Kehf'e yakın olan o köpek, bu yakınlıkla onlarla beraber sayıldı. Nitekim Allahü Teala Eshab-ı Kehf'ten nerede bahsetse, köpeği de onlarla beraber zikreder. İyi arkadaş, insanı aşağıdan yukarıya ulaştırır. Kötü arkadaş ise tersini yapar. O halde kiminle oturacağına, nasıl oturacağına ve herkeste oturmamak ve arkadaşlık etmemek gerektiğine ve kendi sırrını herkese söylememen gerektiğine ve herkesin sözüne aldanmamak gerektiğine, herkese aklı ve anlayışı kadar söz söylemek gerektiğine, kendi aklına güvenip, kibirlenip, münakaşa etmenin uygun olmadığına dikkat etmelisin. İnsanın sözlerine değil, işlerine ve hallerine bakmalıdır. Sözleri kendine uygun olmayan kimseden çok kaçınmak gerekir. Eğer bu kimseye, faraza, kötü bir arkadaş düşerse, onu kendine çevirebilirse pekâlâ olur. Zira bütün alimler ve tarikat şeyhleri hep bozuk kimseleri, başıboşları, hırsızları ve bid'at sahiplerini ve yoldan sapmışları kendilerinin doğru yoluna çevirmişlerdir. Kötü arkadaş çalışıp seni yoldan çıkarmadan evvel dikkat etmeli ve ondan sakınmalısın. Yoksa helakine sebep olur. Şimdi kötü arkadaş kimdir ve ne ile tanınır ona gelelim. İyi arkadaş kimdir ve alameti nedir? Gördüğün ve onunla oturup kalktığın arkadaş, eğer senin gönlünde ve dilinde Allahü Teala'yı ve zikrini hatırlatır ve taze tutarsa, o senin için iyi arkadaştır. Ama sana Allahü Teala'yı ve onun zikrini unutturursa, gerçekten bil ki bu kötü arkadaştır. Ondan kaçınmak gerektir. Bu iyi ve kötü arkadaşı tanımak da büyük bir kaidedir. Birbiriyle oturup kalkan her iki kişiye kıyamet günü birbirinin hakkından sorulacaktır. Bunu yakin olarak bilmek gerekir. Sözlerden, işlerden, iyilik ve kötülükten hiçbiri ziyan olmayacaktır. Bunların yaptığı ve söylediği her şey yazılacaktır. Yapılan ve söylenilen şeyleri o şekilde düzenlemelidir ki, kıyamet günü bunlar sorulduğunda zor durumda kalınmasın. İşte bunları yaparsan, oturup kalkmanın hakkını yerine getirmiş olursun. Allahü Teala sevdiği kulunun kalbine kendini arzu etme isteğini yerleştirir. İhlas, bütün işleri insanların rızası için değil, Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. Ebedi olarak yaşamak istiyorsanız, Allahü Teala'nın emirlerini yapınız, yasaklarından kaçınınız ve Cenab-ı Hakk'ı devamlı hatırlayınız. Ondan gelenlere razı olunuz. O zaman ahiretinizi kazanır, cennette ebedi, sonsuz olarak yaşarsınız. İlim güzel bir miras, umumi bir nimettir. İnsaf, ihtilafı giderir, ülfeti getirir. Adalet, imanın başıdır. İhsanın birleştiği noktadır ve imanın en yüksek mertebesidir. Takva sahibi kimse, nefsi nezih, ahlakı yüce olandır. Zühd sahibi olmak, takva sahibi olan kişilerin zinetidir. Gece ibadeti yapanların tabiatıdır. Takva sahibi olmak ise, dinin meyvesi, yakinen inanmanın alametidir. Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı yalnız ihtiyacı kadar ve hüccetle konuşur. Sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik, günahları siler, kalplere sevgi eker. Cahil dayakla uslanmaz, nasihatlerden payını almaz. İlim, insana akla götürür. Kim ilim öğrenirse akıllanır. İlim, nefsi, ruhu ihya eder, diriltir, aklı aydınlatır, cehaleti öldürür. Zulüm ayakların kaymasına, nimetin zevaline, milletlerin helakine sebep olur. Allahü Teala'dan başka her şeyden uzaklaşmak ermişlerin ibadetidir. Müminin gerçek sevgisi, buğzu, bir şeyi alması, yapması ve terki Allahü Teala için olur. Kamil mümin gizli şükreder, belaya karşı sabreder, ümit halindeyken bile korkar. Güzellik sevap güzelliğidir, elbise güzelliği değil. Akıllı kimse Rabbine ibadetle nefsin arzusuna karşı gelendir. Cahil kimse masiyet, günah işleyerek nefsin arzusuna uyandır. İhtiraslı kimse bütünüyle dünyaya malik olsa dahi fakirdir. Doğruluk İslam'ın direği, imanın desteğidir. Allahü Teala için cömertlik mukarrebinin, ermişlerin ibadetidir. Allahü Teala'nın azabından korkmak müttakilerin nişanıdır. Günahlardan sakınmak tövbekârların ibadetidir. Dinin esası emaneti yerine vermek, sözünde durmaktır. Haset eden daima hastadır. Cimri insan daima fakirdir. Cennet en hayırlı mal, cehennem ise en kötü barınaktır. Fazla başa kakma, nefret ateşini körükler. Kanaatkâr olmak, boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır. İyilik, zincirden bir bağ olup, onu ancak teşekkür veya mükafatlar çözebilir. Mü'min, nimetle hata arasında olup, nimete yalnız şükür ve istiğfarla erişilir. Öfke anındaki yumuşaklık, hilm, zalimlerin gazabından korur. Olgunluk, üç şeyde gereklidir. Musibetlere sabır, isteklerde iktisat ve isteyene vermektir. Yumuşaklık, durulmayı çabuk sağlar ve zor olan şeyleri kolaylaştırır. Muvaffakiyet ve başarısızlık, nefis ile mücadele etmektedirler. Hangisi galip gelirse, ona hakim olur, tesiri altına alır. Mü'min daima günahlardan kaçınır, beladan korkar ve Rabbinin rahmetini talep eder. Akıl ve ilim, birbirinden ayrılmayan ve zıt olmayan iki kardeş gibidir. İman ve haya, biri diğerinden kopmayan bir bütündür. İman ve ilim, ikiz kardeş ve birbirinden ayrılmayan arkadaş gibidir. İman bir ağaç gibi olup, kökü yakin, dalı takva, nuru haya, meyvesi cömertliktir. Öfke, tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hakim olursa, onu söndürür. Ve her kim onu salıverirse, ilk yanan kendisi olur. Ahmaklık, dermanı bulunmayan bir dert, şifası olmayan bir hastalıktır. Allahü Teala için kardeş olanların sevgisi, sebebi daim olduğu için devam eder. Dünya için kardeş olanların sevgisi, sebebi devam etmediği için kısa sürer, bir an gelir, son bulur. Akıllı kimse, bugünü dünkü gününden hayırlı olandır. Şaki, haline aldanan, emellerinin aldatmasına kanandır. Leyim, alçak, değerinin üzerine çıkınca eski halini inkar edendir. Allahü Teala'ya yaklaşmak ondan istemekle, ahirete yaklaşmak dünyayı terk etmekle, dünyanın fani olduğunu, sen onunla kalsan bile onun sana kalmayacağını bilmekle olur. Vefatı. Arif-i Rivegeri Hazretleri, Peygamber Efendimizin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem sünnet-i seniyyesini çok iyi bilir, onun unutulmaması için nasihatlerde üzerinde durur, tarif ederdi. Sünnet-i şeriflerin yaşanması için çok gayret gösterirdi. Her sohbetinde, Cenab-ı Hak bizleri, hepimizi, dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği ve en iyisi olan Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak saadetiyle şereflendirsin. Çünkü Cenab-ı Hak ona tabi olmayı, ona uymayı çok sever. Ona uymanın ufak bir zerresi bütün dünya lezzetlerinden ve bütün ahiret nimetlerinden daha üstündür. Hakiki üstünlük onun sünnet-i seniyyesine tabi olmaktır. Arif-i Rivegeri Hazretlerinin bu gayretlerine karşılık Cenab-ı Hak büyük makamlar ihsan etti. Uzun bir ömür yaşadı. 1315 Hicri 715 senesinde Rivger'de vefat etti. Kabri oradadır. Ziyaret edenler onun feyz ve bereketlerine kavuşmaktadır. Onu vesile ederek Allahü Teala'ya yapılan dualar kabul olmaktadır. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yerli reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programımı açarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, 1885 yılı Sudan'da Mehdi ayaklanmasının yılıdır. Daha önce 1881'den itibaren İngiltere Mısır'ı ve arkasından Sudan'ı işgal etmişti. O zamana kadar Mısır'da kat'i, Sudan üzerinde de yarı resmi bir Osmanlı hakimiyeti söz konusuydu. Sudan'da İngiliz müstemlekecilerine karşı bir isyan vukua geldi. Bu isyan çok kimsenin zannettiği gibi vatansever bir isyan da sayılmaz. Yani o Mehdi ayaklanması her ne kadar İngiliz müstemlekeciliğine karşı gerçekleştirilmiş bir ayaklanma ise de çok çeşitli bakımlardan Osmanlıların da tasvip edeceği bir ayaklanma olmamıştır. Bu ayaklanmada General Gordon adındaki bir İngiliz subayı çok şöhret olmuştur. General Gordon isyanı bastırmak üzere çarpışırken can vermiştir. Onunla beraber çarpışırken can veren İngiliz subaylarından bir tanesi Osmanlı tarihi için mühimdir. Yüzbaşı Fred Barnaby. Fred Barnaby on horseback through Asia Minor, at sırtında bir baştan bir başa Anadolu adlı bir kitabın müellifidir. Bu kitap Türkçe'ye de çevrilmiş, İngilizce olarak da basılmıştır. 1877 yılında İngiltere'de basılmıştır. Yakın zamanda Türkçe'de tercüme edilmiş ve basılmıştır. Kitap bulunduğu zaman itibariyle çok kıymetli bilgiler verdiği için ve yazarının da kişiliği itibariyle çok değerli bir eserdir. Barnaby bu eserinde Doğu Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar at sırtında seyahat etmiştir. Bu seyahati teferruatıyla anlatmıştır. Bu bakımdan seyahat hakkında fazla bilgimiz olmadığı devirlerde Anadolu halkının nasıl yaşadığı, burada ne olup ne bittiğini göstermesi bakımından mühim. Efendim yazar İngiliz, İngilizlerin Türklere bakış açısı belli. Fakat Fred Barnaby muhtemelen bir istihbaratçı. Senenin belli zamanlarını böyle uzak seyahatler yaparak geçiriyor. Bunu böyle anlamak mümkün, istihbaratçı olarak anlamak mümkün. Fakat İngiliz istihbaratında Türk dostu olanlardan birisi. O zamanlar İngiliz kamuoyu Türk dostu olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılmıştı. Urquhart mesela meşhur İngiliz dostlarından birisidir, Türk dostlarından birisidir. Fred Barnaby'nin de eserinden Türklere çok sempati duyduğu anlaşılıyor. Şimdi onun at sırtında bir baştan bir başa Anadolu adlı eserinden bazı pasajları sizlere aktarmak istiyoruz.

Efendim, yazar hakkında çok fazla bilgimiz yok. Portresi bir dergide basılmıştır. Yakışıklı, uzun boylu, esmer, pos bıyıklı bir subay. Kendisi atlı muhafız subaylarından, Horse Guards'tan. Bir muhafız alayında subaylık yapıyor. Soylu bir aileden geldiği anlaşılıyor. İyi bir tahsil görmüş. Fransızca, İtalyanca, Rusça biliyor. Biraz da Arapçası var. Türkçeyi az çok anlıyor. Dini bütün bir Anglikan, hiç içki içmiyor. Daha başka bir eseri de var. A Ride to Hive. Hive'ye atlı yolculuk. Daha önce de Buhara, Hive, oralara gitmiş. Türkiye'deki seyahatinden bir yıl önce Rusya'dan geçip Orta Asya'ya gitmiş. Rusları biraz sevmiş ama Çarlık yönetiminden pek haz etmemiş. Bunda tabii Çarlık Rusyası'nın Asya'daki İngiliz menfaatlerini tehdit etmesinin de rolü büyük.

Fred Barnaby, Osmanlı Devleti'nin milletler arası itibarının en düşük olduğu 1876 yılının sonbaharında kış iznini Türkiye'de geçirmeye karar verdiğini söylüyor. Şimdi efendim, böyle zahmetli bir yolculuk yapması işte beni Fred Barnaby'nin bir istihbaratçı olduğu kanaatine sevk etti. O devirde Osmanlı Devleti'nin Muharrem kararnamesiyle iflasını ilan ettiği, istikraz tahvillerinin yabancı sahiplerine faiz ve ana para ödemelerini durdurduğu bir devir. Bu tabi İngiltere'de çok aleyhte bir hava meydana getirmişti. Barnaby, İngiliz vatandaşlarının cebinden 1 milyon sterlini aşkın bir paranın bu yolla uçtuğunu yazıyor. Tabi bu sırada Türklerin Bulgarlara zulmettiği rivayetleri Avrupa efkarı umumiyesinde, kamuoyunda çalkalanıyor. Ayrıca memleketteki Rum ve Ermenilerin de diri diri derilerinin yüzüldüğü, gerek Anglikan Kilisesi mensupları gerekse Liberal Partili devlet adamları tarafından ısrarla iddia ediliyor. Böyle bir devir. Tabii daha önceki seyahatini yaptığı Rusya ise alttan alta bu Türk düşmanlığını durmadan körüklüyor. İngiliz yüzbaşısı Rusya'yı daha önce gördüğü için Rusların bu ithamlarından şüpheleniyor ve yutmuyor Rusların bu propagandalarını. Gideyim de bir kendim göreyim diyor. Hakikaten olup biten nedir? Hakikaten bahsedildiği gibi bir zulüm var mı Hristiyanlara, yok mu? İşte bunu incelemek, tahkik etmek üzere, bu şayiaları yerinde tahkik etmek üzere 1876 yılının sonunda Türkiye'ye geliyor. Bu yılın sonunda değerli dinleyiciler, İstanbul'da milletler arası bir konferans tertiplenmişti. Tersane konferansı denir buna. Ve ertesi sene 1293 kanun esasisi ilan edildi. Ama bunlar bir sene içinde bir Osmanlı-Rus harbinin çıkmasına mani olamadı. Avrupalılar bu atraksiyonları kabul etmediler ki Mithat Paşa'da bu atraksiyonların sahibi. Osmanlı Devleti'ne karşı olan antipatilerini müspete döndüremediler. Şimdi Fred Barnaby 1876 yılının Kasım ayı ortalarında yanına İngiliz uşağı Redford'ı alıp yola koyuluyor. Yalnız önce Londra'daki Osmanlı sefirine bir mektup yazıyor ve bundan dolayı izin istiyor. Osmanlı sefiri kendisine normal bir pasaport gönderiyor. Ama bu pasaport mahalli memurlara gösterecek bir çeşit tavsiye mektubu olduğunu biz anlıyoruz. Barnaby Üsküdar'dan Rus sınırına kadar, yani Erzurum, Kars, Van'a kadar Kuzey Anadolu'yu atla boydan boya geziyor. İşte kitap okunduğu zaman bu notlar, Barnaby'nin enteresan tespitleri hayli dikkat çekiyor, hayli alaka uyandırıyor.

Fred Barnaby trenle Londra'daki Charing Cross istasyonundan Dover'a hareket ediyor. Oradan gemiyle kaleye geçiyor karşı tarafa. Yine trenle Paris üzerinden Marsilya'ya gidiyor. Ve gemiyle İzmir ve İstanbul'a geliyor. İzmir'den İstanbul'a giderken kaptan Odessa'ya götürdüğü 300 ton kurşun cevherini Barnaby'ye gösteriyor. Aylardır bu hattın gemileri her hafta böyle bir kargo taşıyor. Kaptan, bu kurşunun bir kısmı müminlere mermi halinde geri dönmezse şaşarım demiş. Fred Barnaby bunu da hatıralarında yazıyor. Enteresan, buna müsaade edilmesi. Halbuki İslam topraklarından düşmana kurşun, mermi, demir gibi silah yapılacak malzemelerin satışı aslında kanunen yasaktı. Ama işte o zaman bu meşrutiyet davasında olanlar bunu atlamışlar olsa gerek.

Efendim, Barnaby'nin İstanbul'a ilk gelişi değil. Daha önceki gelişlerinde İngiliz otellerinden memnun kalmadığı için bu kere bir Fransız oteline yerleşiyor. Otel Lüksemburg'a. İstanbul'a indiği akşam bir Türk kafe şantanında Sultan Abdülaziz Mersiyesi dinlediğini anlatıyor. Sultan Abdülaziz öldürülmüş. Onun arkasından demek ki acıklı şiirler yazıyorlar. Levanten dostları da, yani Osmanlı ülkesinde yaşayan Fransız, İtalyan, İngiliz asıllılar. Onlara Levanten denir. Yani Doğu Akdeniz'de demek bunlara. Bunlar Barnaby'ye Sultan Aziz'in adam akıllı Rus nüfuzu altında kaldığı için öldürüldüğü dedikodularını aktarıyorlar. Efendim, doğru mu bu? O zaman Sultan Abdülaziz'in son zamanlarında Nedim Paşa sadrazamdı. Nedim Paşa hakikaten muazzam Rus nüfuzu altında birisiydi. Nedimov denecek kadar. Sultan Abdülaziz'in Nedim Paşa'yı Rusların düşmanlığını bir miktar olsun azaltmak için sadrazam yaptığı anlaşılıyor. Fakat buna rağmen Rusların düşmanlığına mani olamamış. Vaka, Sultan Aziz tahttan indirildikten ve Nedim Paşa sadaletten düştükten sonra az bir zaman sonra Osmanlı-Rus Savaşı'nın çıkması da Sultan Abdülaziz'in doğru yaptığını, haklı olduğunu gösteriyor. Dönelim Barnaby'ye. İşte Sultan Aziz'in böyle Rus nüfuzu altında kaldığı için öldürüldüğünü söyleyenler Barnaby'ye İstanbul'da gereğinden çok hürriyet olduğunu ve Rus sefiri General Ignatiev hususi olarak ayarlamazsa bir Hristiyan kıyımı olma ihtimalinin hiç bulunmadığını söylemişler. İstanbul'a bir İngiliz işgal ordusu gelmesinin Türk olsun, Hristiyan olsun bütün sınıfları çok sevindireceğini, çünkü böylelikle kağıt paradan başka bir şey olmayan ülkeye biraz altın geleceğini de anlatmışlar. Ne Londra'da sizin onca övündüğünüz iyi idare sisteminizden ötürü, ne de başıbozuklar tarafından kesilme korkusundan, sadece memleketin çökük ekonomisinden bir nebze olsun, millet nefes almak için bunu ister. O ekonomik durumu da anlatalım değerli dinleyiciler. Kırım Harbi sebebiyle Osmanlı Devleti, Kırım Harbi'ni biliyorsunuz, o zamanlar Osmanlı Devleti'nin başında olan ve aşırı İngiliz hayranlığıyla tanınan Mustafa Reşit Paşa milletin başını açmıştır, yerini sağlamlaştırmak için. Bu harpte, 1854 tarihli bu harpte, 54-55-56'ya kadar sarkan bu harpte, İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar bizim müttefikimizdi. Türkiye'ye geldi bunların orduları. Türkler bunların bütün masraflarını karşıladılar kendi ordularıyla beraber. Ruslar yenildi. Bunun karşılığında hiçbir şey elde edilemedi. Çünkü Osmanlı Devleti'nin bu harbe sokulması Rusya'yı zayıflatmak ve İngilizlerin Hindistan hakimiyetini kurmak için Türkleri zayıflatmaktan başka bir maksat taşımıyordu. Bu harbi yapabilmek için Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa borç almak zorunda kaldı. Bu borç derhal eridi gitti. Masraflar çok. Rantabl da kullanılamadı. Bu borcu başka borçlar takip etti ve 1876 yılına gelindiğinde, 22 yıl içinde, Osmanlı Devleti 20 yıl içinde bu borçları ödeyemez duruma geldi. Ve Nedim Paşa'nın zamanında ilan edilen Muharrem kararnamesiyle Osmanlı Devleti bir moratoryum yayınladı. Bu işte bu moratoryum hem Osmanlı Devleti'nin itibarını beş paralık etti, hem de Avrupalıların çok büyük maddi zarara uğramasına sebebiyet verdi. İşte bundan dolayı Avrupa'da Türk düşmanlığı arttı. Bu hadise memleketi 93 Harbi'ne götürdü. Osmanlı-Rus Harbi'nde Osmanlı Devleti tarihinde görmediği bir mağlubiyet alarak yine tarihinde görmediği bir felakete uğradı ki bu Moğolların işgalinden sonra Müslüman Türklerin yaşadığı en büyük belaydı. Bu hadiseden sonra, yani 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonraki, buna halk 93 Harbi denir, Osmanlı ülkesinin neredeyse yarısı kaybedildi. Sayınma kaybedilen ülkeleri Bosna ve Hersek, Romanya, Bulgaristan, Kıbrıs, Kars, Ardahan, Batum, Mısır, Tunus, bunların hepsi 93 Harbi denilen bu felakette kaybedildi. Ondan sonra bunlardan sadece Kars, Ardahan, Batum da değil, geri alınabildi. Onun dışındaki hiçbirisi tekrar ele geçmedi. İşte böyle bir felaket. Bu felaketin hemen arkasından o zamanki padişah Sultan Abdülhamit Ramazan kararnamesi diye bir kararname yayınlayarak Avrupalılarla anlaştı. Ve Osmanlıların dış borçlarının faizlerinin kaldırılmasını sağladı. Avrupalılar bari ana parayı alalım diye buna razı oldular. İkinci teklifi de şuydu: ana paradan üçte bir tenzilat yapın, bunun karşılığında sizin borcunuzu teminat altına alayım. Bunu da kabul ettiler ve böylece Düyunu Umumiye İdaresi kuruldu. Ve Osmanlı Devleti'nin inhisar gelirleri, gümrük ve inhisar gelirleri, yani tuzla, tütün gelirleri doğrudan Düyun Umumiye İdaresi'ne gelerek buradan dış borçların
ödenmesi için bir fon oluşturuldu. Böylece Avrupalılar Osmanlı borçlarını alabildiler. Osmanlı Devleti bu borçların büyük bir ağırlığından kurtuldu. Sultan Abdülhamit hali saltanatında bu borçların tamamını ödedi. Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra İttihat ve Terakki hükümeti başta Almanya olmak üzere Avrupa devletlerinden yüklü miktarda borç aldı. Cumhuriyet devrine intikal eden ve ödenmesi 25 yıl süren Osmanlı borçlarının esası işte İttihat ve Terakki idaresi zamanında alınan hesapsız borçlardan ibarettir. Bunu çok kimse bilmez ve bu konuda çok yanlış spekülasyonlara varırlar. Onu da yeri gelmişken anlatmak istedim.

Fred Barnabé'nin İstanbul'da görüştüğü Ermeni ileri gelenleri Rus hakimiyeti altına girerlerse şimdikinden 10 kat kötü duruma düşeceklerini, Osmanlılardan tek istediklerinin mahkemelerde Hristiyanların da sözüne Müslümanlarınki kadar değer verilmesi olduğunu belirtmişler. Malum İslamiyet'e göre Müslümanlar arasındaki davalarda Hristiyanların şahitliği kabul edilmez. Hanefi mezhebinde bu mümkün değildir. Ancak gayrimüslimlerin kendi aralarındaki davalarda kendi aralarından şahitlerin kabulü mümkündür. Osmanlı Devleti'nde de bu esas uygulanıyordu. Yani Müslümanlar aleyhine gayrimüslimin şahitlik yapması mümkün değildi. Ama gayrimüslimler kendi aralarında şahit olabilirlerdi. Müslümanların şahidi ancak Müslümanlardan olabilirdi. Bu esastan vazgeçilirse Ermeniler çok memnun olacaklarını söylemişlerdir. Osmanlı Devleti sonuna kadar bu şeyi kabul etmemiştir. Bu talebi kabul etmemiştir. Osmanlı Devleti yıkılana kadar bu devam etmiştir.

Fred Barnaby uzun seyahatine çıkmadan evvel Çatalca'daki istihkamlarda vazifeli eskiden tanıdığı bir İngiliz albayını ziyaret etmiş. Trenle Hadımköy'üne giderken kompartıman arkadaşı olan İngilizler Türkiye'de hükümetin verdiği kilometre garantisi sebebiyle yabancı demiryolu şirketlerinin düz hat yapmadıklarını, yolu dolaştırdıklarını, ayrıca Krupp'unda 150 sterlin değerindeki topları Osmanlı ordusuna 750 sterline sattığını açıklamışlar. Hadımköy istasyon şefinin ayda 80 sterlin maaşlı bir Macar olduğunu da Barnaby yazmaktadır.

Fred Barnaby İstanbul'da sadece iş için değil, gezmemiş, biraz da eğlenmiş. Gayrimüslimlerin gittiği ve çalıştırdığı müzikollere devam etmiş. Burada Fransız, Macar ve İtalyan konsomatristlerin çalıştığını söylüyor. İstanbul'da yol için bir uşak lazım. Bir uşak kiralıyor Barnaby. Ayda 4 sterlin pound maaşla bir yerli uşak kiralıyor. 5 tane de at satın alıyor ve yola düzülüyor. Galata'dan araba vapuruyla Üsküdar'a geçiyorlar. O zamanlar İstanbul'da araba vapurları vardı ki dünyada ilk defa araba vapuru İstanbul'da Osmanlılar zamanında kullanılmıştır. Araba vapuruyla karşıya geçiyorlar. Vapurda ince Müslüm peçelerinin arkasından yüzlerini hayal meyal gördüğü üst sınıf Türk kadınları hakkında acıma hissi duyduğunu söylüyor. Bunların binde birinin okuma yazma bilmediklerini, yani bunların binde birinin okuma yazma bildiğini, çoğunun okuma yazma bilmediğini söylüyor ve buna şaşmadığını, çoğu sadece dedikodu yapmak ve yemek içmekle oyalandıkları için zihin melekeleri körlenmiş diye bir yorum yapıyor Barnaby. Tabii o zamanki İngiliz hayatına alışmış bir kimse için bu normal bir tavır. Fakat şöyle bir gelenek vardı tabii Osmanlılarda. Kadınlar o zaman mektebe gönderilmezdi ama kadınlar bir kadına lazım olan terbiyeyi, kültürü, tahsili evlerinde ve tanıdık hocalar, hanımlar marifetiyle alırlardı. Bundan dolayı kadınların bir eksikliği söz konusu değildi. Kadınlar okumayı da gayet iyi bilirlerdi. Yazmayı bilen sayısı az olduğu doğrudur ama eski kültürde zaten yazmak ve okumak birbirinden ayrı iki enstrümandı. Onun için çoğunun dedikodu yapmak ve yemek içmek için oyalandıklarını söylemesi doğru değil. İstanbul hanımlarının becerileri, el maharetleri, yemek yapmaktaki, dikişteki, nakıştaki becerileri ve Osmanlı kültürüne, İslam kültürüne olan vukufları çok kimsenin hayranlığını çekmiştir. Fred Barnaby'nin uzaktan peçe arkasında gördüğü kadınlar için böyle düşünmesi gayet normal ama işin aslında pek öyle olmadığını da çok kimse bilmektedir.

Değerli dinleyiciler, 1876 yılında bir İngiliz yüzbaşısı Frederick Barnaby İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan seyahate çıkıyor ve Anadolu'yu Kars'a kadar bir baştan bir başa at üstünde kat ediyor. Frederick Barnaby'nin daha önce Rusya'ya seyahat yaptığı ve sonra Sudan'da General Gordon'la beraber asillere karşı çarpışırken öldürüldüğünü nazara itibare alırsak kendisinin istihbaratla dirsek teması içinde olduğunu anlamak mümkün. Frederick Barnaby'nin özelliği öncelikle Türk dostu oluşu ve bir baştan bir başa Anadolu'yu kat ederken gördüğü enteresan hadiseleri bizlere nakletmektedir ki bu o yıllar itibariyle Anadolu halkının yaşantısı ve bakış açısını bize göstermesi bakımından önemli. Frederick Barnaby 7 dil bilen, kalemi kuvvetli, ifadesi düzgün ve olabildiğince objektif bir seyyah. Onun hatıralarını daha önceki programlarda sizlere nakletmeye çalışmıştık. Bugün de bu hatıralardan bir kesit sunmak istiyoruz.

Değerli dinleyiciler, seyyahımız Sivas'tadır. Sivas 7000 haneli bir şehir o zaman. Hükümetin emrindeki bir İtalyan mühendisle konuşuyor Barnaby. Hristiyanlara kötü davranıldığı yok. Yalnız geçen hafta dışarıdan gelen redifler, yani ihtiyat askerleri, birkaç Ermeni dükkanını yağmalamış. Vali Paşa daha gelecek redifler var mı diye geçici bir tedbir olarak Hristiyanların dükkanlarını kapatmış. Ermeniler bu olaya çok kızgın. Barnaby o zamanlarda Avrupa'da kamuoyunda Türklerin Hristiyanlara kötü davrandığı, Bulgarları kestiğine dair bir takım gazete haberleri çıkıyor. Bu haberleri yerinde tetkik ediyor ve hiçbirisinin doğru olmadığı neticesine varıyor ve zaman zaman bunlardan da bahsediyor. Hatta Sivas'a gittiğinin ertesi günü ilk iş olarak kendi başına